An adını verdiği öğrenci anlaşma defteri tamamen dolmuştu. Milletvekilleri Charleston, Tango, Vals, One Step, Foxtrot öğrenmek için kuyruğa girmişti. Türkiye'de dans kuyruğu, Gülhane Parkı'nda Concours de Danslar yapılıyordu. Bu yarışmaları kazananlara mükafatlar veriliyor, hatta Avrupa seyahatleri temin ediliyordu. Türkiye'de ilk dans rüzgarları ne Lodos'a benzer, ne Poyraz'a, ne de Karayel'e. Hikmet Feridun Esin bir başka hususiyeti de mizahi ve hoş üslubuyla çocukluğunun İstanbul'unu, yani 20. asır başlarındaki İstanbul'u bizlere anlatmaktır. Dolayısıyla pek çok örf adetimiz, geleneğimiz, eski Osmanlı sosyal hayatı Hikmet Feridun Esin kaleminde hayat bulmuştur. Bu hafta onun Oldu da Bitti Maşallah başlıklı bir hatırasını sizlere aktarmak istiyoruz. İsimden de anladığınız gibi bu sünnet geleneklerini anlatan bir hatıradır. Gelin de şimdi nerede efendim o eski sünnet düğünleri diye söze başlamayın. Eskiler kızların bir mürveti var, erkeklerin iki mürveti var derlerdi. Kızların bir mürveti evlenmeleri, erkeklerin ilk mürveti sünnet, ikinci mürveti evlenmek. İşte sünnet düğünü böylesine mühim bir hadiseydi. Yaşı ilerleyip de sünneti gecikmiş bir erkek çocuğu mahallede arkadaşları arasında alaya alınırdı. Evde kalmış kız gibi ailenin gailesi olurdu. Anne her akşam kocasının başının etini vır vır yerdi. Ayol bey, bu çocuğu ne zaman kestireceğiz? Vallahi konu komşunun yüzüne çıkamıyorum. Koskoca delikanlı oldu. Bugün evlendirsek yarın çoluk çocuğa karışacak, hala sünnetsiz. Mektep dönüşü araba altında kalsa öldüğüne yanmam, sünnetsiz gidecek ciğerparem evladım diye dert yanardı. Ama bey de ne halt etsin. O zamanlar sünnet merasimleri pek şatafatlı, pek debdebeli ve ailenin şanına uygun bir şekilde olurdu. İnce sazdan tutunu sokkabazına ve ayrı ayrı kurulan sofra sofra ziyafetlerine kadar her şeyiyle kız evlendirmekten daha pahalıya patlardı. Bazen bir sünnet düğünü bir ev bütçesini değil, koca bir devlet bütçesini, bir imparatorluk bütçesini bile sarsardı. Osmanlı tarihinde böyle debdebeli sünnetler çoktur. En son büyük sünnet Nişantaşı'nda yapılmıştı. Sonradan tahta geçecek olan Sultan Reşat'la beraber çoğu İstanbul'dan olmak üzere memleketin çeşitli yerlerinden gelen 10 bin çocuk kesilmişti. Evet, yanlış duymadınız, 10 bin çocuk. Muazzam sünneti biz yaşta olanlar büyük babalarından çok dinlemişlerdir. Bu sünnetin hikayeleriyle başı dolan Akşam gazetesindeki arkadaşım tarihçi Mustafa Ragıp Esatlı neler anlatmazdı ki? Daha sonra bir sünnet hakkında bir dizi yazı bile neşretmişti. Mustafa Ragıp Esatlı bu meşhur sünnetle alakalı şunları anlatırdı. Sünnet için uygun görülen bölge Teşvikiye Camii'nden itibaren bütün Nişantaşı, ıhlamur ve bugünkü top ağacını içine alan çok geniş bir saha idi. O zamanlar buralarda ev falan yoktu. Böylesine geniş sahaya bir karış açık yer kalmamak üzere binlerce acam halısı serilmişti. Saraydaki tarihi çadırlardan başka en pahalı kumaşlardan yüzlerce yeni çadır yaptırılmıştı. Nişantaşı sırtlarında adeta rengarenk bir ordugah kurulmuştu. Geceleri binlerce mumun yakıldığı, yine renk renk yüzlerce Venedik avizesi. Davetli olan tüm ecnebi sefirler ve hanımları içinde muazzam çadırlar kurulmuştu. Resmi bir sünnet düğünü idi bu. 12 gün 12 gece. Cambazından, hokkabazından, orta oyunundan, konserlerinden tutun da Viyana'dan getirilen bir operet grubunun temsillerine kadar ara verilmeksizin 1200 aşçı ve yamağının çalıştığı 100'e yakın mutfak çadırı. Kaynayan binlerce kazan, kurulan hesapsız sofralar. Sünnet edilen 10 bin çocuğa ilkel olarak 5'er altın lira hediye ve ayrıca bütün büyükelçilerin kendilerinin
ve hanımlarının getirdiği görülmemiş derecede nadide hediyeler. Atlas kutular içinde binlerce pırlantalı saat başta olmak üzere. Bu sünnet düğünü için bu kadar çok şey harcanmıştı ama çok şey kazanmıştık. Kazandıklarımızdan bir tanesi de nişan taşıdır. O zamana kadar kimse buranın masalsı güzelliğinin farkında bile değildi. Bu büyük düğünden sonra nişan taşı nişan taşı oldu. Dostum Mustafa Ragıp da yarım asır orada oturmuştu. İşte eskiden debdebeli düğünler böylesine bir yıkımdı. Padişahların bile güç dayandığı bu masrafa, efkaf ketebesinden yani vakıflar katiplerinden Rüknettin Bey nasıl dayansın? Ama bir akşam efendi eve gelince ne görsün? Hanımın başında çatkı, gözler ağlamaktan fincan fincan. Ne o hanım der demez kadıncağız boşanır. Ah daha ne olsun dostlar, daha ne olsun. Bana yine lakırdı soktular. Önüne gelen bizim oğlanı gösterip soruyor. Ayol bu delikanlının pilav zerdesini ne zaman yiyeceğiz diye. Geçen hafta çocuğu çarşamamına götürdüm de git babanı da getir. Yakında sakalını da kestireceksin. İkisini beraber kestirirsin diye az daha çocuğu çıplak koyuyorlardı hamamdan. Bunun üzerine artık bıçağın kemiğe dayandığına hükmedilir ve borç harç da olsa sünnete karar verilirdi. Evet ama kime? Koskoca Ubeydullah Paşa'nın torununu kim sünnet eder? Hacı Fidan. Kaç para olursa olsun. Yayınca Saz, komşumuz Udi-i Şehir Agop Efendi nezaretinde bir heyet. O da oldu. Peki Hokkabaz? İşte bu mühim. En uygunu yine Portakalıoğlu. Çengi, vazgeçin efendim. Sonra yemek olarak 3 kazan fıstık üzümlü hatta bademli pilav. 3 kazan çam fıstıklı kuş üzümlü zerde. Tulumbacılar eski sünnet düğünlerinde tam sandık kadrosuyla tabii davetli sayılırdı. Tabii senatör gibi. Burada şimdiye kadar kimsenin üzerinde durmadığı hatta farkına bile varmadığı bir noktayı izah etmek istiyorum. Mahallenin o afili, o fiyakalı, o belalı tulumbacıları bölgelerindeki fakir çocuklar için kendilerini birer sünnet meleği sayarlardı. Fakir çocukları sünnet babası addederlerdi kendilerini. Eski tulumbacılar için mahallede sünnet yangın söndürmek kadar mühim bir işti. Çeşitli tulumbacı sandıkları, eskiden tulumbacı sandıkları vardı. Tulumbacılar her ay belli maktubi bir parayı buraya verirlerdi. Emniyetli bir adam bu parayı tutar, biriktirir, nemalandırır. İcap ettiği zaman, tulumbacı hasta olduğu zaman şudur budur bu tulumbacı sandığından yardım ederdi. İşte bu tulumbacı sandıklarından fakir çocuklara efendim ne yapar yapar ucuzundan hatta bedavaya eli çabuk sünnetçi, amatör bir saz takımı, beleş hokkabaz, meccani yiyecek bulurlar. Mahallenin fakir çocuklarını toplu bir halde kestirirlerdi. Hem de ekseriya her zaman tulumbanın alesta durduğu büyük meydanda. Yani cinci meydanında, çeşme meydanında, kara gümrük meydanında. Davul, zurna, tef, dümbelek sesleri arasında ve çardakların altında. Çingeneler oynatılırken tulumbacılar da onlarla karşılıklı halay çekerlerdi. Hele Bahriye çifte tellisinde. Bir defasında cinci meydanına tel çekip cambaz bile getirtmişlerdi. Gazellerine pek hayran oldukları Hafız Burhan'ı yaka paça götürdükleri olurdu sünnet düğününe tulumbacıların. Tulumbacıların tertipledikleri böyle toplu sünnet merasimlerinde fakir çocuklar arasında bir yahut iki paşazade de olurdu. Ve çok garip biri bulunurdu. Yaşlanmış, sünneti çok gecikmiş, fırsat bulup sünnet olmamış biri. Yahut mesela Tatavla sandığından yani Kurtuluş mahallesinden Müslüman olmuş eski bir Rum tulumbacı. Sünnet edilecek zatın mutlaka eski bir tulumbacı olması şart değildi. Hak dinine ulaşmış, hatta 45'lik 50'lik kim olursa olsun.
Böyle yaşlı sünnetliklere baltalık ünvanı verilirdi. Onlar da çocuklar gibi sünnet entaresi, sünnet takkesi giyerler, başlarına gümüş tel takarlardı. Sünnetçi, hokkabaz, ince saz, düğün yeri aranırken bir taraftan da evdeki büyük hazırlıklara başlanırdı. Evvela hallaç çağrılıp bütün yataklar attırılırdı. Vaktiyle hallaçlar vardı. Pamuk ve hün yatakları atarlardı. Kendilerine mahsus aletleriyle mahalle mahalle gezer. Yatakları, yorganları, yastıkları atarlardı. Senede bir kere hün ve pamuk yastığın atılması adetti. Bunların dükkanı olanları da vardı. İşte sünnet mevsimi hallaçların bayram ettiği bir mevsimdi. Günlerce sürerdi bu hallaçların işi. Sonra çocuğun sünnet kıyafeti, mavi sünnet entarisi, hotoz şeklinde mavi sünnet takkesi, üzerinde sırma işleme maşallah yazan mavi hotoz, çocuğa nazar değmesin diye. Çocuğun bu kıyafette Eyüp Sultan'a gitmesi şarttı. Bizde fes gibi sünnet takkesinin de mazisi pek eskilere kadar dayanır zannedilir ama öyle değildir. Sünnet takkesi Sultan II. Abdülhamit zamanında ortaya çıkmıştır. Ondan evvel telli sünnet kavuğu, destari kavuk, telli sünnet külaha takılırdı. Çocukları Eyüp Sultan'a bunlarla götürürlerdi. Nitekim bugün de sünnet kıyafeti, sünnet üniforması çok değişmiş. Hakan'dan Yaver'e kadar. Değişmeyen tek şey omuzdan atılan kırmızı kordele. Çağdaş tarihçilerimizin yazdıklarına göre bugün sünnet teli adetine de yalnız İzmit ve havalisinde riayet edilmekteymiş. Evet, şilteler pufla gibi atıldı. Sünnet üniformaları dikilip bohçalandı. Sünnetçi bulundu. Şimdi gelelim çocuğu kesilirken oyalayacak insana, yani hokkabaza. Onlarla nasıl anlaşacağız? O tarihlerde büyük hokkabaz denilince akla yalnız Yahudi hokkabazlar gelirdi. Hokkabazlıkta rakipsiz birer dahi idiydi bunlar. 1591 yılında yaşayan dünyanın en inanılmaz hokkabazı Samurkaş'tan tutun da Portakaloğlu'na kadar. Meşhur cümleleriyle ortaya çıkarlardı. Aman benim pehlivanım, buyur sultanım ustacığım. O devrin nefes kesici illüzyonistleri. Ama sonra sahnelerimize Herman geldi. İstanbul'da bir Alman hokkabaz, korkunç bir adam. Herman marifetlerini Beyoğlu'nda meşhur Naum'un tiyatrosunda teşhir ediyordu. Seyredenlerin dili tutuluyordu. Bunları görenler eğer bu yaptıklarını eskiden yapsaydı sihirbazlığına verirlerdi diyorlardı. Evet, İstanbul'a gelen Herman böyle bir Herman'dı. Gösterdiği marifetleri seyredenler gözlerine inanamıyorlardı. Seyircilerin mendillerini, saatlerini alarak parça parça edip cayır cayır yaktıktan sonra tekrar sapasağlam olarak sahiplerine iade ediyordu. Elindeki iskambilleri, seyircilerin başlarındaki şapkaları uçuyor ve havada tutuyordu. En sükseli numarası ise Japon kelebeği numarasıydı. Renk renk kağıtlardan yüzlerce kelebeği tiyatro salonunda uçuruyordu Herman Efendi. Bizim Yahudi hokkabazlar o zamanlar Alman Herman'ın da Yahudi olduğunu, hatta dedelerinin meslek piri Samurkaş'tan el aldığını iddia etmişlerdi.

Neyse biz bunları bir tarafa bırakalım da kendi işimize bakalım. İşte her şey tamam. Şimdi sıra geldi Eyüp Sultan ziyaretine. Arabi ayların her ilk cuması Eyüp Sultan tıklım tıklım olurdu. Bir ayak bin bir ayakta. Mahşerden bir numuneydi. Sünnet çocuklarından başka kısmeti bağlı kızlar da gelirdi. Öğle ezanında müezzin efendi bu kızların öteberi eşyasını minareden sallardı kısmetleri açılsın diye. Sonra da bu eşyayı yine kendilerine geri verirdi. Fakat kızların kısmetlerinin açılmasında en büyük keramet Eyüp Sultan Hazretleri'nin musluklarındaydı. Evlenmemiş kızlar hatta bazen kuyruk haline gelip bu musluktaki su gibi kısmetim açılsın diyerek musluğu açarlar ve açık bırakıp yürüyüp giderlerdi. Hala da öyledir. Musluğu kaparsanız kızın kısmetine mani olursunuz. Onun için sünnet olacak yaramaz çocuklara sıkı sıkı tembih edilirdi. Sakın musluğu kapama, dayağı yersin diye. Çocuklar buna son derece dikkat ederlerdi. Fakat arkadan gelen ve kısmetinin açılmasını dileyen başka bir kız musluğu evvela kapar, sonra açık bırakıp yürür giderdi. Adet, inanış böyleydi. Niçin Eyüp Sultan? Efendim, Hristiyanlar nasıl Noel Baba'yı, Santa Claus'u, Saint Claus'u çocuk dostu olarak inanıyorlarsa, Müslümanlar da çocuk dostu olarak Eyüp Sultan Hazretlerine inanırlardı. Yalnız sünnet için değil, kız olsun, oğlan olsun, her başı sıkılan çocuğu Eyüp Sultan Hazretlerine, çocuklarının sevgilisine götürürlerdi. Hatta Hristiyan Osmanlılar bile çocuklarını Eyüp Sultan'a getirirlerdi. Efendim Eyüp Sultan ziyaret edildikten, türbede dualar edildikten sonra çocuk şöyle ihtişamlı elbisesiyle dönüşte mutlaka meşhur Eyüp oyuncakçılarına uğranırdı. Aynalı araba almak için. Oyuncakçılar kız çocukları için aynalı beşik, erkek çocuklar için de aynalı araba yaparlardı. Ve de tahtadan kaynana zırıltısı. Böyle döndürülünce sesler çıkaran kaynana zırıltısı. Her kaynana zırıltısının aynı sesi çıkardığını zannederseniz aldanırsınız. Ne münasebet. İncesi, ortası, kalını, yani bariton sesli kaynana zırıltıları da vardı. Oyuncakçı bunları iyi bilirdi. Ve hacı yatmaz. Öyle bir oyuncak bebek ki ne tarafa çevirirsen çevir bir türlü devrilmez. Ayakta durur, sallanır. Buna hacı yatmaz derlerdi. Çocuklar bu oyuncakları çok severdi. Tabii asıl büyük heyecan sünnet gününde toplanırdı. Eski evlerin hemen hepsinin bahçesi vardı. Onun için sünnet merasimi ekseriye orada yapılırdı. Ağaçların altında. Buralar ansızın çıka gelen tulumbacılar içinde rahat olurdu.

0: Meyve baharatları. Gastronomi şehri Hatay'ın lezzetleri İstanbul'a taşındı. Ataşehir'de Hatay Künefe ve Kebap Festivali düzenlendi.
1: Meşhur kağıt kebaplarımız. Şahane bir şey.
0: Her damağa uygun lezzetler görücüye çıktı. Izgaralarda dumanı buram buram tüten kebaplar büyük ilgi gördü. Hatay denilince akla ilk gelen tabii ki meşhur künefesi. Tepsi tepsi künefeler ücretsiz dağıtıldı. Bu lezzeti tatmak isteyenler sıraya girdi. Damak çatlatan bu lezzetleri tatmak isteyenler bu renkli festivali pazar akşamına kadar ziyaret edebilecek. Tarafından terk edildiler. Minik foklar şimdi ABD'deki bir tedavi merkezinde bebek gibi bakım görüyorlar. Burada güçleniyor, balık yemeyi ve doğada hayatta kalmayı öğreniyorlar. Bakım merkezindeki uzmanlar yavruların yeniden kendi başlarına yaşayabilecek hale gelmesini bekliyor. Ardından küçük foklar denizdeki yuvalarına geri bırakılacak. Foklar genellikle insanlar veya evcil hayvanlar kendilerine yaklaşınca yavrularını bırakıp gitmeleriyle biliniyor.

dünyanın parmak izi olarak biliniyor. Çin'de devasa konser alanında 10 bin turist toplandı. Geleneksel Güz Ortası Festivali kapsamında dev bir açık hava konseri düzenlendi. 110 bin metrekarelik teras şeklindeki dev sahne, gösterişli bir ışık ve müzik ziyafetine ev sahipliği yaptı. Ay Işığı adıyla hazırlanan konser, doğal güzelliklerle canlı performansları birleştirdi. Fazla ziyaretçi ay ışığı altında şarkılara eşlik etti. Kurye bu sefer yemek değil lastik taşıdı ama akıl sınırlarını zorlayan bir yöntemle. Bir lastiği boynuna taktı, diğerini ikinci kişinin oturduğu arka kısma koydu. Sorumsuzca trafiğe çıktı. Kahraman kazanda akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir kurye lastikleri taşımak için büyük bir sorumsuzluğa imza attı. Lastiklerden birini motosikletinin arkasına, yolcu kısmına sabitledi. Diğer dev lastiği ise doğrudan kendi boynuna geçirdi. Gaza bastı, trafiğe daldı. Hem kendi canını hem de sürücülerin güvenliğini hiçe saydı. Çevredeki sürücülerin şaşkın bakışları arasında yoluna devam etti. Faciaya davetiye çıkaran o tehlikeli anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

0: araç istediler. Alamayınca araçları kundakladılar. Esnafın kabus oldular. Yer İstanbul Esenyurt. Kimliği belirsiz kişiler otogalerinin önüne geldi. Park halindeki aracı ateşe vererek kaçtılar.
1: TGRT FM Haber.
2: Şimdi reklamlar.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Gölge Sultanlar. Hoca Saadettin.
8: Hoca Saadettin, Hasan Can gibi bir zirvenin çocuğudur. Haliyle mükemmel yetişir. Daha küçük yaşlarda Karamanlı Mehmet'in tedrisinden geçer, Ebu Suud Efendi'nin dizi dibinde oturur. 20 yaşında müderris olur. Murat Paşa, Yıldırım ve Sultaniye medreselerinde fıkıh, hadis ve tefsir okutur. Sahn-ı Seman medreselerin müderrisliğine getirildiğinde henüz çok gençtir. Hoca Saadettin, Şehzade Murat'a hocalık yaptığı için Hoca Efendi diye anılır, ardından 3. Mehmed'i okutur. İşte bu yüzden ona Cami-ül Riyaseteyn derler. 1590'lı yıllarda Avusturyalılarla aramız açılır. Hatta Estergon, Kili ve İbrahim kaleleri düşmanın eline geçer. Avrupa'da zor günler yaşanır vesselam. Mehmet Han tenakuzlar içindedir. Evet, bizzat başında kendisinin bulunacağı bir sefere çıkmak ister. Ancak etrafındakiler, "Aman sultanım, Allah esirgesin," derler. Eğer zat-ı şahanelerinizin başına bir hal gelecek olursa, devletimiz ipi kopmuş tesbih gibi dağılır. Ali Osman'a yazık olur. Saadettin Efendi ise sultana cesaret verir. Asker sizi başında görmeli, der. Zira Kanuni'den bu yana sefere çıkan sultan yoktur ve saraydan yönetilen ordular sıradan rakipler karşısında bile bocalar. Hoca Saadettin bu son fırsat diye çizer altını, eğer cihat ruhunu kaybedersek bir daha iflah olmayız. Sadece Hoca Saadettin değil, omuzunda yük hissedenlerin alayı öyle düşünürler. Mesela Anadolu'nun 3 güneşinden biri olarak tanınan Şemseddin Sivasi Hazretleri o yaşına rağmen kılıç kuşanır, katılır saflara. Görünüşte bir garip ihtiyardır ama ruh kazandırır orduya. Himmeti ona keza. Sultan Mehmed'in hocasına itiraz etmesi düşünülemez. Hoş, öyle bir şansı yoktur. Nitekim 100 kişilik bir ordu kurar, çıkar yola. Hoca Saadettin padişahın yanındadır. Sultan Mehmed Ösek önlerinde Rumeli Beylerbeyi Sokulluzade ve Kırım kuvvetleriyle buluşur. Bazı vezirler padişahı gayrete getirir, Viyana'yı kuşatmayı teklif ederler. Hoca Efendi mükemmel bir tarihçidir, geçmişi iyi bilir. Hayır, der. Bunu daha önce denedik. Avusturyalılar Almanya içlerine çekiliyor ve bizim muhasaradan yıldığımız demlerde düşüyorlar tepemize. Bana sorarsanız Eğri Kalesi'ni alalım. Avusturya ile Romanya'yı ayıralım. Öyle de olur. Osmanlılar Eğri Kalesi'ni alıp Romanya'dan gelebilecek yardımlara mani olurlar. Ancak Avusturyalılar hala çok güçlüdürler ve Haçova denilen meydanda yerlerini alırlar. Yanlarında Arşidük Maximilian gibi becerikli bir komutan, seçme Macar ve Alman askerleri vardır. Mehmet Han'ın bünyesi çok zayıftır ve aylar süren yolculuk padişahı eritip bitirir. Birileri yine fısıldamaya başlarlar. "Aman efendim," derler. "Sıhhatinizden endişedeyiz. Yetkilerinizi sadrazama devredin, dönün geri." Hoca Saadettin ise "Yoldan bizar olmayan var mı ki?" der. "Meşakkatsiz zafer kazanıldığı nerede görülmüş? Bir kale fethetmekle yılanın kuyruğuna bastınız, artık başını ezmeden dönemezsiniz geri." Hoca Saadettin dahasını yapar, Kur'an-ı Kerim'i açar ve "Düşmanlarınız aman dileyip silahlarını terk edinceye kadar onlarla savaşın. Hasmınıza sırtınızı dönmeyin." mealindeki ayet-i kerimeleri okur. Padişah hakikaten bitkindir. At üzerinde duracak mecali yoktur. Hoca Saadettin olmasa bir gün ordugahta durmayacaktır ama İkbal hesabı olanlar, "Ah canım sultanım, siz bu hallere düşecek insan mıydınız?" diye ağıtlar yaka dursun, mübarek padişaha, "Bugüne kadar bir sultanın gaza meydanından çekildiği görülmemiştir," diye çıkışır. "Siz Osman Gazi neslisiniz. Ecdadınızın ruhunu incitemezsiniz." Ve gelir dayanır muharebe günü. İki ordu Haçova'da yerlerini alırlar ve cenk başlar. Zırhlı düşman süvarileri direkt merkeze yüklenirler. Çelikten dalgalar saflarımızı kağıt gibi ezerler. Öyle ki padişah otağına girmek üzeredirler. Sultan Mehmet Efendimizin hırkasına bürünür ve imdad-ı ilahi için yalvarır. Bu arada sağ cenah tamamen dağılır ve Haçlılar ordugahı yağmalamaya başlarlar. Hatta cephane sandıklarının üstüne çıkarlar. Padişah ağlamaktadır. Hoca Saadettin'e döner. "Peki hocam," der. "Şimdi ne yapsak gerek?" Sesinde teessür vardır. Belki de biraz teessüf. Mübarek eriyip giden safları görmez bile. Bir bildiği olan insanların rahatlığıyla "Bu cenk halidir," der. "Siz gönlünüzü hoş tutun. Zafer ehli İslam'ındır." Ama manzara hiç de öyle görünmez. Haçlılar çadırlara girerler ve askerimizde panik başlar. Hoca Saadettin kargaşanın ortasına koşar. Geri hizmetlere bakan aşçı, yamak, deveci, katırcı takımını toplar ve Haçlılara tava, kepçe, kamçı, değnek öyle bir saldırırlar ki bir anda kavganın seyri değişir. Nitekim Çağalazade komutasındaki süvariler pusudan çıkar, hücuma geçerler. Osmanlı'nın sağ kolunu bozan düşmanı bataklıklara sokarak helak ederler. Haçlılar bu savaşta tam 50 bin seçme askerlerini kaybeder. Silahları ve hazineleri Osmanlıların eline geçer. Hoca Saadettin sefer dönüşü kendini kitaplarına ve sevenlerine verir. Ulemanın kutbu haline gelir ve ileride her biri birer Hoca Saadettin olacak onlarca talebe yetiştirir. Hoca Efendi benzeri az bulunan bir tarihçidir. Tacü't Tevarih adlı eseri meraklısına hazinedir. Mehmet Han hocasının himmetini unutamaz. Bostanzade Mehmet Efendi'nin vefatı üzerine onu Şeyhülislam yapar. Hoca Saadettin insanlarla iç içedir. Türkçe sorana Türkçe, Arapça sorana Arapça cevap verir. Bazı suallere sanatlı mısralar yazar. Mübarek, güler yüzlü ve latifelidir. İnsanları eğlendirerek eğitir. Hoca Saadettin, alemlerin efendisi gibi o hikmetli eşiğe takılır. Tam 63 yaşında vefat eder. O sıra Ayasofya Camii'nde bir hatim cemiyetindedir. Mübarek yaşadığı gibi ölür ve elbette öldüğü gibi haşrolunur.
6: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
0: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
0: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
0: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
0: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve

0: Hocam dua ve sadaka ömrü uzatır deniyor. Siz de programların çoğunda bunu anlattınız aslında, söylemiştiniz. Şimdi ömrü uzatır derken ne anlamamız lazım burada? Gerçekten dua edince, sadaka verince insanın ömrü uzuyor da nasıl uzuyor? Yani yıl olarak mı, hani bizim bildiğimiz manada da uzuyor mu? İşte atıyorum, işte ömrümüz bizim 60 yılken 80 yıl mı oluyor dua edince, sadaka edince? Yani o da Allah-u Teala'nın bizim için takdir etmiş olduğu kader değişmiş olmuyor mu yani? Öyle olunca.
1: Şimdi Mustafa Bey, genel olarak kitaplarda açık net bir şekilde hüküm bildiriliyor. Nedir o hüküm? Dua etmek, ilaç kullanmak ömrü uzatmaz. Eceli geleni ölümden kurtarmaz.
0: Tamam.
1: Efendim, ayet-i kerimede mi? Tabii. Peygamber Efendimiz'in dediği dualarda mı? Evet. Bunlar değişmez. Bunlar sebeptir sadece. Her ne kadar dua etmek, ilaç kullanmak ömrü uzatmaz, eceli geleni ölümden kurtarmaz ise de, ömür, ecel bilinmediği için dua etmek ve ilaç kullanmak emredilmiştir, lazımdır buyuruyor. Bu genellik. Bu genellik. Peki sizin sorduğunuz soruda
0: böyle de bir şey var değil mi?
1: Var.
0: Yani
1: şimdi Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri namazdayken hançerlendi. Ve işte 2-3 gün o şekilde öyle kaldıktan sonra vefat etti, şehit oldu. Hazreti Ömer'in eshabından diye geçiyor. Kabul Ahbar var rahmetullahi aleyh. Tabiinin büyüklerindendir bu zat. İşte toplamışlar falan. Hazreti Ömer vefat etmiş. Hazreti Ömer radıyallahu teala hazretlerinin işte cenazesini şey yapacaklar. Bu orada yüksek sesle diyor ki, eğer Hazreti Ömer'den için, Hazreti Ömer daha yaşamak isteseydi dua ederdi. Zira onun duası elbette kabul olur buyuruyor.
0: Yaşamak isteseydi dua ederdi.
1: Dua ederdi. Yani bu zat diyor ki duaya bağlıydı. Dua etseydi, etseydi ömrü uzardı. Tabi bu öyle deyince bu tabiinden, ikinci kuşaktan, hemen birinci kuşaktan eshab-ı kiramdan diyorlar ki nasıl böyle söylüyorsun Allah-u Teala? Mealen ecel bir an gecikmez, vaktinden önce gelmez. Mesela o takdim olmaz, tehir olmaz. İki kelimeyle bildiriyor. Takdim öne alınmaz. Tehir sonra bırakılmaz. Yani dakikası dakikasına, hatta salisesi salisesine gelir. Ölüm meleği vazifesini yapar gider. Onda hiç değişiklik olmaz. Sadece elinde liste vardı, ona bakar. Vakti saati geldi mi şey yapar. Şimdi böyle bir hadise var. Kabul Ahbar buyuruyor ki dua etseydi daha yaşardı. Bunun üzerine eshab-ı kiram diyor ki ayet-i kerime var. Evet diyor. Yani sizin o bahsettiğiniz ayet-i kerimede bildirilen ecel geldiği vakit için geçerlidir. O zaman eshab-ı kiram soruyor. Bizim bilmediğimiz bir şey mi biliyorsun sen? Diyor ki kazayı mübrem, kazayı muallak. Yani kazayı mübrem herhangi bir sebeple değişmez. Kazayı muallak, ya ikisi de Allah-u Teala'nın kaderi bunun. Kazayı muallak şarta bağlı. Ama kimse o duvarın arkasını bilmiyor. Kazayı mübrem mi, kazayı muallak mı? Ancak Allah-u Teala bildirirse bilir. Peygamberler de öyle. Kazayı muallak mı, kazayı mübrem mi? Cenab-ı Hak bildirirse bilir.
0: O kısmı bize yani bildirilmiyor.
1: Bize bildirilmiyor.
0: Biz bilmiyoruz yani.
1: Mesela Allah-u Teala ezelde Mustafa Toköz için Mustafa Toköz işte Osman Hoca'ya elmalığını hediye ederse 20 sene daha yaşayacak.
0: Elma bahçesini.
1: Ha, elma bahçesini.
0: Bahçelerinden birini.
1: Ha, bahçelerinden biri, doğru ya, bir sürü bahçe var. Birini hediye ederse işte Allah-u Teala bir 10 sene daha verecek. Bunu kimse bilmiyor. Ya Mustafa Toköz bunu dedi. Osman öyle bilir. Kimse bilmiyor.
0: Bu şey de olabilir mi mesela? Ölmek üzere olan, atıyorum, bir hayvan var. Kedi var, köpek var mesela. Aldık onu baytara götürdük. Mesela. Veterinere götürdük filan. Ya da ona su verdik. Bu bile olabilir mi yani?
1: İlle elma bahçesi değil yani.
0: Yani.
1: Yani elma bahçesine kıyamadı.
0: Yok, onu verdik. O verildi.
1: Bu Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu, beğendiği, onun yarattığı mahlukattan herhangi birisine yapılan bir iyilik. Bak, herhangi birisine.
0: Küçük gördüğümüz bir şey yani. Tabii. Mesela.
1: Karınca suya düştü, sen de çıkardın.

0: koydun.
1: Bu bile olur yani. Olabilir.
0: Allah-u Teala'nın hoşuna gider, razı olur. Bu kılımı 10 sene daha verdim der mesela. Veya iki kişi dargındır. Haklı olan gitti, barıştı. Özür dilerim, sen haklıydın dedi.
1: Alttan gerek aldı. Yoktu dedi. Ha,
0: gerek böyle yok bir dedi. Şey yaptı. Çünkü böyle bir hadise anlatılıyor. Davut Aleyhisselam kunduruculuk yaparmış. Bir gün Azar Aleyhisselam da gelmiş. Diğer o müşteriler görmüyor Azar Aleyhisselam. Davut Aleyhisselam'ı da Azar Aleyhisselam görüyor. Ondan sohbet ederlerken iki kişi gelmiş. Birisi demiş ki 10 sene dayanacak bana bir ayakkabı yap. Sipariş veriyor. Neyse pazarlık yapılıyor, şey yapıyor. Adam önce parasını veriyor. Ondan çıktıktan sonra Azar Aleyhisselam buyuruyor ki bu sana diyor 10 senelik diyor dayanacak ayakkabı yaptıracak adamın diyor bir hafta ömrü kaldı. Benim listede yazılı diyor. O yanındaki adam diyor geçen hafta bittiydi onun ömrü diyor. Davut Aleyhisselam taaccüp ediyor, peygamber bak. De diyor yaşıyor. Azar Aleyhisselam diyor ki bunun diye bir akrabası vardı diyor. Onun araları bozuldu diyor. Bu haklıydı aslında diyor. O Rabbimin emri aynı şekilde küstürme kuyu değil buyuruyor Cenab-ı Hak diyor. Ben diyor suçu üzerime alayım, gidiyor. Alttan alıyor ve meseleyi hallediyor. Allah-u Teala'nın da hoşuna gidiyor. Buna 20 sene ömür verdi buyuruyor. Meğer bu önce davranıp gitmesi ezelde öyle takdir edilmiş. Bu bilmiyor. Öbürsü de bilmiyor. Kimse bilmiyor daha doğrusu.
1: Bu tamamen bizim irademizle olan bir şey ama değil mi?
0: Tabii tabii. Yani, kim tercih ediyor?
1: Onu gidip gitmemek bize bağlı.
0: Onun için din büyükleri biliyorlar, buyuruyorlar ki dua etmek, ilaç kullanmak ömrü uzatmaz ise de yani ecel geleni ölümden kurtarmaz ise de dua etmek, ilaç kullanmak, sadaka vermek, iyilik yapmak emredilmiş. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın yarattığı sebepler buyurdu. Bunlar yarattığı sebeplerdir. Ben doktora gitmem. Rabbim iyilik verecekse versin. Yok ya. Allah'ım olmuyor şey. Doktora da gideceksin. İlaç da kullanacaksın. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bir dediği şifa ayetleri var. Onları da aynı şekilde okuyacaksın. Onları da aynı şekilde nasıl kullanman gerekiyorsa onu da o şekilde kullanacaksın.
1: O da emir çünkü.
0: Emir. Ya diyeceksin ki mesela bizi izleyenler de diyebilirler. Peki netice almazsa biz sebebe yapışırız. O sebebi güç kuvvet verir veya vermez. Efendim ben şu iyiliği yaptım bir 10 sene daha yaşayacak mıyım ben? Ben ne bileyim ben.
1: Veya doktora gittim, ilaç kullandım. Ben artık iyileşmem gerekiyor. Diyemem. Böyle bir şey yok.
0: Yani. Biz hani şeyde bu TRT'nin hazırlamış olduğu o tarihi dizilerde sultanların ağzından öyleydi ama. Bir şey söylettiriyorlar. Biz seferle emredildik, zaferle değil. Onlar bütün gayretlerini şey yapıyor falan. Zaferi ihsan eden Cenab-ı Hak'tır. Abi bakarsın aynı şekilde. Mesela Barbaros Hayrettin Paşa yani kendinden kat kat daha şeyde prevezide şey yaptı. Galip geldi. Ne oldu? Rüzgarı yaratan Cenab-ı Hak yardım ediyor. Rüzgarın şekli şemali değiştiriyor ve karşı tarafa atıl kalıyor. Burası hareketli hale geliyor. Veya aynı şekilde diyelim ki karada harp ediyorlar. Allah-u Teala bir dolu bu şey veriyor düşman üzerine yağmur, sel, su falan derken adamın sistemi bozuluyor. Sistemi kuramıyor ve netice itibariyle perişan oluyor, yeniyor. Hani Allah-u Teala yardım eder mi? Eder. Ha sen Cenab-ı Hakk'a dua edersen, sadaka verirsen, Allah-u Teala'nın mahlukatına merhametle, şefkatle muamele edersen Allah-u Teala da sana yardım eder mi? Eder. Peki hani başta söylediniz. Efendim bizzat mesela 60 sene yaşaydı 80 sene olur mu? Evet oluyor. Evet oluyor. Efendim ben işte şunu yap vereyim de bana Allah-u Teala bir 20 sene daha versin. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir
1: onu
0: şey.
1: Onu biz bilmiyoruz. Onu yapacağız.
0: Onu.
1: O yapmak onu görevimiz. Bilmiyoruz.
0: Mesela bir hadise anlatılıyor. Bunu da İmam-ı Rabbani Hazretleri Mektubat kitabında anlatıyor. Bir gün bir genç gelmiş. Ana baba yok falan duymuş. Bir de peygamber geldi falan geliyor. Peygamber hanginiz? Peygamberimiz benim diyor falan. Orada huzurda Müslüman oluyor. Bakıyor peygamberimiz acımış ona. Garip. Kimsesiz. Ana baba yok. Çıkmış gelmiş falan. O anda Cebrail Aleyhisselam geliyor. Peygamberimiz diyor ki bu gence sevdin mi acıdın mı? Evet diyor sevdim mi acıdım. Ama diyor bu gece ölecek bu diyor. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü gence soruyor. Diyor ki bir arzum var mı? Diyor ki efendim anam yok babam yok. Beni evlendirecek kimse yok. Evlenmek istiyorum ama diyor evlenemedim falan. Öyle deyince sahabe kiramdan birisinin Gelini kızı varmış. Şimdiki uzatmıyorlar. Hemen o anda nikah ediliyor. Gidiyor. Evlerine aynı şekilde gidiyorlar. Bir de ev tahsis ediyorlar. Peygamber Efendimiz sabah namazını kıldıktan sonra bekliyor o gencin cenaze şeyini.
1: Haberini,
0: ölüm haberini. Ama yok, ashab-ı kiramdan birisini gönderiyor. Diyor ki ya Resulallah, genç kapıya çıktı, gayet neşeliler. Bunun üzerine yanında bulunan ashab-ı kiramla beraber doğru o gencin evine gidiyorlar. Genç kapıda görünce Resulullah Efendimiz çok seviniyor. İçeri girebilir miyiz diyor. Tabii diyor efendim, bizim için bereket olur, şeref olur. Diyor ki yattığınız oda, diyor ki toplamayın diyor. Yatağınız falan toplamayın. İçeri giriyor. Peygamberimiz yastığı bir kaldırıyor, yastığın altında yılan var. Diyor ki akşam...
1: Ölü yılan.
0: Evet, ölü yılan. Akşam diyor, nikah hakkı yapıldıktan sonra orada ikram edilen yiyeceklerden artanını evine getirdin. Ne yaptınız onu diyor. Peygamber Efendimiz böyle sorunca o genç diyor ki eve geldim diyor. Hanımla beraber oturduk, yiyecektik diyor. Kapı çalındı. İşte diyor çoluk çocuk 3 gündür diyor açız, kursağımıza bir şey girmedi. Siz işte düğün sebebiyle size bir yiyecek geldi. Yani Allah rızası için deyince biz de önümüzde ne varsa hepsini aldık, onlara verdik. Sadaka değiştirdi. Ona bağlıydı. Onların o vermesine bağlıydı. O zaman işte yani Cebrail Aleyhisselam onu kendi inisiyatifiyle Levh-i Mahfuz'a bakarak görmüş. Yoksa o da gerisini o da bilmez. Yoksa Cebrail Aleyhisselam'ın bildirdiği haberlerde hata olur. Kendi inisiyatifiyle, Allah-u Teala'nın emriyle gelmedi. Levh-i Mahfuz'da görüyor bu genç diyor. Levh-i Mahfuz'da yazıldığına göre bu gece ölecek. Ama o şeye bağlıymış. Sadaka verince yani sadakayı vermeseydi, yani onu vermeseydi o gece o yılan kalkacak, o genci sokacak ve netice itibariyle sabahleyin de cenazesi kalkacaktı. Dolayısıyla bir de emali kasidesinde öldürülen kimsenin eceli munkati değildir buyuruyor. Yani ortadan kesilmiş değildir. Hani buyuruyor ki işte bu tabancayla vuruldu, yok da işte genç yaşında işte kaldırımda giderken bir taksi geldi vurdu öldü falan. Yazık oldu, ömrü daha yaşayacaktı. Yaşamayacaktı, o kadar takdir edilmiş. Yani kesintiye uğramadı. Allah-u Teala ezelde öyle takdir etmiş.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, güneş yükselince, yani işrak vaktinde, güzelce abdest alıp 2 rekat namaz kılanın bütün günahları affolur. Soğukta, sıcakta güzelce abdest almak günahlara kefaret olur. Güzelce abdest alıp huşu içinde namaz kılmak küçük günahlara kefaret olur. Bu durum ömür boyu devam eder. Şevahidin Nübüvve. Peygamberlik Müjdeleri.
2: Mekke fethedilince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kâbe'yi tavaf etti. Kâbe'nin çevresinde 360 put vardı. Putlar ayaklarından bakır ve kurşunla yere perçinlenmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek elindeki bir çubuk ile bir puta işaret ederek meal-i şerifi de ki, hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Zaten batıl daima yıkılmaya mahkumdur olan İsra suresinin 81. ayeti kerimesini okudu. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem elindeki çubuk puta henüz dokunmadan putlar yüzüstü devrildiler. Mekke'de evlerde bulunan putlar da o anda yüzüstü devrildiler. Mekke fethedilince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali radıyallahu anh ile Kâbe'nin içine girdiler. Bazı putlar yüksek yerlere konmuştu. Onları devirmek için el ulaşmıyordu. Hazreti Ali radıyallahu anh, ya Resulallah, ayağınızı benim sırtıma basarak bu putları indiriniz dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ya Ali, sen peygamberlik sikletini çekemezsin. Sen benim sırtıma bas da o putları indir, buyurdu. Hazreti Ali emre uyarak Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mübarek sırtına basıp putlara uzanarak onları birer birer aşağı indirdi. O haldeyken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Ya Ali, kendini nasıl buluyorsun?" Ali radıyallahu anh: "Ya Resulallah, bütün perdeler kalktı. Başım arşın tavanına yaklaştı. Elimi uzatsam arşın tavanına değeceğim," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Senin halin Allahü Teala'nın işini yaptığın için iyidir. Benim halim de Allahü Teala'nın sevdiği birini taşıdığım için iyidir," buyurdu. Malik bin Avf Huneyn gazasında kâfirlerin ordu kumandanıydı. İslam ordusuyla savaşmak için yaklaştığı sırada İslam ordusunun içine casuslar göndererek haber getirmelerini istedi. Casusları gidip perişan bir halde geldiler. Malik bin Avf casuslarına "Neden böyle tuhaf bir haldesiniz?" diye sordu. Dediler ki: "İslam ordusunda gösterişli atlara binmiş bembeyaz kimseler gördük. Eğer bizimle savaşırlarsa vallahi biz onların karşısında savaşmaya takat getiremeyiz. Eğer bizi dinlersen ordunu topla, hemen geri dön. Bizi ve kendini helak olmaktan kurtar." Huneyn gazasında İslam ordusu önce mağlup olacak gibi bir duruma düştü. Sonra tekrar toplandılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Ya Rabbi, vaad ettiğin yardımı ve zaferi ihsan eyle," diye dua etti. Bundan sonra Rabbani yardım ve Sübhani medet yetişti. Beyaz melekler atlara binmiş oldukları halde muharebeye katıldılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Şu an gaza tandırının ısındığı andır," buyurdu. Sonra bir avuç toprak istedi ve o toprağı kâfirlerin yüzlerine serpti ve "Yüzleri çirkin olsun," buyurdu. Kâfirlerden o toprakla gözü dolmadık hiç kimse kalmadı. Sonra hezimete uğrayıp dayanamadılar ve kaçıp gittiler. Bu hususta bir rivayette şöyledir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Abbas'a radıyallahu anh: "Ey Abbas, bana bir avuç toprak ver," buyurdu. Resulullah böyle söyleyince üzerine binmiş olduğu deve karnı yere değinceye kadar çöktü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek eliyle bir avuç toprak aldı ve müşriklerin yüzlerine serpti. "Yüzleri çirkin olsun, yardımsız kalsınlar," buyurdu. Allahü Teala onları hezimete düşürdü.

İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh Ehl-i Sünnet'in dört büyük imamının birincisidir. Muhammed aleyhisselam'ın parlak olan dininin büyük bir direğidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İmam-ı Azam'ın geleceğini haber verdi. Buyurdu: Adem aleyhisselam benimle övündüğü gibi ben de ümmetimden bir kimseyle övünürüm. İsmi Numan, soyadı Ebu Hanife'dir. Ümmetimin ışığıdır. Ve peygamberler benimle övündükleri gibi ben de Ebu Hanife ile övünüyorum. Onu seven beni sevmiş olur. Onu sevmeyen beni sevmemiş olur. İmam-ı Azam'ın takvası çok fazlaydı. Helal yemek için ticaret yapardı. Ortakları vardı. Şüpheli sandığı binlerle lira kazancı fakirlere ve din adamlarına dağıtırdı. Yüzlerce talebesini kendi kazancından besler, ihtiyaçlarını giderirdi. 30 yıl her gün oruç tuttu. Yalnız bayramlarda 5 gün tutmazdı. Geceleri namaz kıldı. Günün çok saatini mescitte ders vermekle, halkın sorularını cevaplandırmakla geçirirdi. Geceleri mescitte ve evinde sahibine ibadet ederdi. 40 yıl yatsının abdestiyle sabah namazını kıldı. Çok kere bir rekatta veya 2 rekatta bütün Kur'an-ı Kerim'i okurdu. Bazen de yalnız bir azap veya rahmet ayetini namazda veya namaz dışında tekrar tekrar okuyup hıçkıra hıçkıra ağlar, sızlardı. İşitenler halini acırdı. Fakirler gibi giyinirdi. Bazen de Allahü Teala'nın nimetlerini göstermek için çok kıymetli elbise giyerdi. 55 kere hac yaptı. Ömrümde bir kere güldüm, ona da pişmanım, demiştir. Az söyler, çok düşünürdü. Bazı din konularında talebesiyle münazara, konuşma yapardı. Bir gece yatsı namazını cemaat ile kılıp çıkarken, bir ayağı kapının dışında, bir ayağı daha mescitteyken, bir konu üzerinde talebesi Züfer ile sabah ezanına kadar konuşup, ikinci ayağını dışarı çıkarmadan sabah namazını kılmak için yine mescide girmiştir.

0: İslam alimleri her Müslümanın öğrenmesi, inanması ve tabi olması lazım gelen farzlardan 54 adedini seçmişlerdir. 54 farz şunlardır. 1. Allahü Teala'yı bir bilip onu hiç unutmamak. 2. Helalden yemek ve içmek. 3. Abdest almak. 4. Her gün vakti gelince 5 vakit namaz kılmak. 5. Namaz kılacağı zaman hayızdan ve cünüplükten gusletmek. 6. Kişinin rızkına Allahü Teala'nın kefil olduğunu hak bilmek, inanmak. 7. Helalden pak libas giymek. 8. Hakka tevekkül ederek çalışmak. 9. Kanaat etmek. 10. Nimetlerin mukabilinde Rabb-i Teala'ya şükretmek. Yani onları emrolunan yerlerde kullanmak. 11. Cenab-ı Bari'den gelen kazaya razı olmak. 12. Belalara sabretmek. Yani isyan etmemek. 13. Günahlardan tövbe etmek. Her gün istiğfar okumak. 14. İhlas üzere ibadet etmek. 15. İnsan ve cin şeytanlarını düşman bilmek. 16. Kur'an-ı Azimüşşan'ı hüccet, senet tutmak. Onun hükmüne razı olmak. 17. Ölümü hak bilmek ve ölüme hazırlanmak. 18. Allah-u Azimüşşan'ın sevdiğini sevip, sevmediğinden kaçmak. Buna hubb-i fillah ve buğd-i fillah denir. 19. Babaya ve anaya iyilik etmek. 20. Marufu emr ve münkeri nehyetmek. 21. Mahrem olan akrabayı ziyaret etmek. 22. Emanete hıyanet etmemek. 23. Daima Allahü Teala'dan havf edip korkarak haram işlemekten sakınmak. 24. Allahü Azimüşşan'a ve Resulüne itaat etmek. Yani farzları yapıp haramlardan sakınmak. 25. Günahtan kaçıp ibadetle meşgul olmak. 26. Ülül emre, kanunlara karşı gelmemek. 27. Aleme ibret nazarıyla bakmak. 28. Allahü Teala'nın varlığını, yani sıfatlarını, mahluklarını tefekkür etmek. 29. Dilini haram, fuhş olan sözlerden korumak. 30. Kalbini masivadan, dünya sevgisinden pak etmek. 31. Hiçbir kimseyi maskaralığa almamak. 32. Harama bakmamak. 33. Her halde sözüne sadık olmak. 34. Kulağını fuhş ve çalgı gibi münkerat dinlemekten korumak. 35. Farzları ve haramları öğrenmek. 36. Tartı, ölçü aletlerini hak üzere kullanmak. 37. Allah-u Azimüşşan'ın azabından emin olmayıp daima korkmak. 38. Müslüman fakirlere zekat vermek ve yardım etmek. 39. Allah-u Azimüşşan'ın rahmetinden ümidini kesmemek. 40. Nefsinin hevasına, yani haram olan isteklerine tabi olmamak. 41. Aç olanı Allah rızası için doyurmak. 42. Kifayet miktarı rızk, yani yiyecek, giyecek ve mesken kazanmak için çalışmak. 43. Malının zekatını, tarladaki mahsulünün uşrunu vermek. 44. Adetli ve lohusa halinde bulunan ehline yakın olmamak. 45. Kalbini günahlardan pâk etmek. 46. Kibirli olmaktan sakınmak. 47. Bâli olmamış yetimin malını hıfzetmek. 48. Genç oğlanlara yakın olmamak. 49. 5 vakit namazı vaktinde kılıp kazaya bırakmamak. 50. Zulmle kimsenin malını almamak. 51. Allahü Azimüşşan'a şirk koşmamak. 52. zinadan kaçınmak. 53. Şarabı ve alkollü içkileri içmemek. 54. Yalan yere yemin etmemek.
1: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere tarihi ilimiz, tarihi eser zengini ilimiz Edirne'nin yine aynı şekilde meşhur tarihi eserleri bulunan Uzunköprü ilçesinden sesleniyorum. Bu şehre adını veren köprü arka tarafta görünüyor. Geri planda görünüyor. Bu köprü şu ana kadar yapılan tespitlere göre dünyanın en uzun kesme taştan yapılmış köprüsüdür. 1392 metre olduğu söylenir. Araçla ölçtük, aracın kilometresi onu gösterdi. Bunun altında bir 50 metre 100 metre eksik gibi söyleyenler de var ama Ergene Ovası'nın buradaki genişliği, bu yerleşim yerine kadar genişliği 1,5 kilometreye yakın. Ecdadımız demek ki iki ayağında bunun karada güzel bir yere getirip koymuş. Yani sel basma seviyesinin üstünde bir yere kadar getirmiş. Arkamda gördüğünüz gözlerden şimdi yani yavaş yavaş yürüyerek gidebildiğim kadar gittim saydım. Belki 80 tane göz arkamda gördüğünüz gibi önü doludur. Ben şu anda o gözden su gelse benim yanıma kadar gelse ben gene yukarıdayım. O gözler dolu su olsa buraya kadar da su yükselse şişse gene benim ayaklarıma gelmez. Yani benim durduğum yer köprünün bu gözlerinin hepsini battal etmiş. Hatta önümdeki tarlanın tırmanı yani hududundaki yükseklik benden de bir metre daha yukarıda. Beni geçse orayı geçemeyecek. E ne oldu şimdi? Bu gözler var mı yok mu? Yok hükmünde. Var ama yok. Önünde bir sürü kamışlar biçilmiş. Sazlık peyda olmuş. Demek ki bu gözlerden sular gelebiliyor, şişebiliyor. İşte ilçeyi basmıyor. Öteki gözlerde yükseliyor, yükseliyor, gidiyor. Hiç olmasa buradaki tarlayı da su basmıyor. Ancak bu köprünün Uzunköprü ilçesi tarafında bir yükselti görüyorum boydan boya baş kısmında. Bu da rahmetli Menderes zamanında Edirne ve civarındaki Meriç, Tunca, Ergene nehirlerinin kenarlarına ta İpsala'ya kadar, İpsala'da dahil çift sıra sedde yapılmıştı. Ama o 1950-60 arasındaydı. Menderes kaldı mı? Menderes'te zamanı geldi, astık. Ama seddeleri kaldı. Bu seddeleri tarlalarımızda sulu ziraat yapalım diye nehirden su çekerken motorumuz zorlanmasın, daha güçlü motora ihtiyacımız olmasın diye seddelerden delikler açtık, gedikler açtık, gedik gedik. Sedde var mı? Var. Ama gedik var. Su ne yapar? O gediklerden şiştiği zaman şimdi Bulgaristan'a kabahat buluyoruz. Ya Bulgaristan suları salıyor da bize şöyle yapıyor, böyle yapıyor. İyi ama bu seddelerdeki gedikleri niye kontrol etmiyorsunuz? İnsanların hayati tehlikesi var. Ondan sonra askeri araçlara bindirip vatandaşları oradan oraya geçerken görüntülerle vatandaşı kurtardık. Bak salimen çok şükür. Bu neye benzer? Taşı atıp altına da kafasını tutup acaba çok acıtacak mı acıtmayacak mı kafamı diye denemeye benzer. Siz nehri düzgün tutun, yatağını temiz tutun, Bulgaristan'dan ne gelirse gelsin. Yani Türkiye'nin elinin onlara mahkum olduğunu beyan etmek bizim için övünecek bir şey değil ki. Bakın şimdi arkamdaki gözlerden birisinde şaşırdım kaldım. Bir incir ağacı. İncir ağacı gelmiş. Kuş gübresiyle gelebilir. Selle gelebilir. Rüzgarla gelebilir. Kemerin içerisinde, kemerin 3 metre kadar içerisinde, yani köprünün genişliğine göre 3 metre kadar içinde filizlenmiş. Bakmış ki üstüne güneş gelmiyor. Sabah güneşi ne taraftan? Vaziyeti kestirmiş incir ağacı. Fidan yavaş yavaş yavaş yavaş köprünün içinden alttan gelmiş. Güneşi bulunca da yukarıya yükselmiş. Buyurun örnek. Peki bu incir ağacı kesilemez miydi? Şuralar temizlenemez miydi? Madem ki bura böyle tarla oldu, elde edemiyorsunuz. Şuraya düzgün bir kanal yapıp da öbür tarafa versek ne olur? Köprü iki taraftan da battal halde. Buralardan su gelemiyor. Şişse de gelemiyor. Kendi yatağında nehir şişiyor, şişiyor, şişiyor. Etrafına da göller peyda ediyor. Sonra bekliyoruz ki su çekilsin, toprak onu emsin. İşte yağışta kesildiyse zaman içinde su seviyesi kodu düşüyor. Oh çok şükür uzun köprüye bir zarar vermedi. Biz bununla övünüyoruz. Diyoruz ki burada dünyanın en uzun köprüsü var. E bari kullanmıyorsunuz. Her tarafını toprakla örtün. Köprünün kenarına da çay bahçelerini koyun. Şemsiyeleri de koyun. Gündüz gece gençler gelsinler buralarda ferah ferah böyle deniz havası alarak, nehir havası alarak işlere devam etsinler. Bu olacak şey mi efendim? Bu köprü kemerlerinin üzerinde şimdi sıralama görüyorsunuz. Siz de arkamda görüyorsunuz. Görün diye buraya geldim. Demirler çakılmış köprüye. Tarihi özelliği bozulmuş. Bu kimin zamanında çakıldı? Niye çakıldı? Bunun araştırılması lazım. Efendim su getirmişler. Su getirmişler. Peki biz bugün boğazın altını 65 metre derinden delip karşı tarafa insanları nakledecek Marmara'yı yapıyorsak, denizin üzerinden demir yolu geçirecek kadar güçlü köprüler kuruyorsak, burada sadece onluk boruyla, onluk bile yok gibi, ben uzaktan baktım, yana gidemedim, batak çünkü orası, onluk boruyla geçirilecek bir su için şu tarihi esere ben şimdi gitsem bir çivi çaksam, kendimi de birine şikayet ettirsem, desem ki ya git beni şikayet et, tarihi esere çivi çakıyor diye, bana 3 sene ceza verirler. Kaç tane demir var efendim? 80 tanesini ben burada görebildim. Bütün köprü boyunda da bu vardır. Öbür yamacını da hiç gitmedim daha. Gitmek de istemiyorum. Bir yamaçtan size göstereyim. Yeteri kadar zaten dertleniyoruz. Bir de o derdimizi orada artırmayalım. Bu köprüyü 1443-44 yılları arasında 2. Murat Han yaptırdı. İşte 18 senede yapıldı, şu oldu, bu oldu diyorlar. Yok efendim, öyle 18 senede falan değildir. Hakikaten kısa zamanda yapılmıştır. Kesme taştan yapılmıştır. Süleoğlu bölgesindeki ocaklardan taş getirtildiğini zannediyorum. Çünkü Edirne Selimiye'nde taşları kesme taştır, aynı kefeki taşındandır. Biz bugün üzerinden trafiği geçirmemek istiyoruz. Yeni beton köprü yapmışız. Halk harır harır geçiyor. Şimdi bu köprünün üzerinde trafik iki taraflı da akıyor. Küçük araçlar geçiyor. E büyük de bazen kaçamak yapıyor. Efendim biraz sizi de dertlendirdim. Kendim zaten dertlenmiştim. Dertlenmeyen başkasını dertlendiremez derler. Bu köprüyü anlatmaya devam edeceğiz ama burada daha fazla durmak istemiyorum. Daha değişik bir yerden köprümüzü sizlere yine göstermeye çalışacağım efendim. Uzun Köprü köprüsünün menba tarafına geçtik. Biraz önceki gösterdiğim yer mansap tarafıydı. Yani akıp gittiği taraftı. Bu taraf ise geldiği taraf. Ta Istıranca Dağları'na kadar Trakya arazisinin tam ortasından geçmek suretiyle Çorlu'nun hemencik, Çorlu ile Lüleburgaz arasındaki yerden itibaren efendim böyle Trakya'yı ortadan bölüyor ve etrafa bir manada hayat unsurlarını aktara aktara aktara geliyor. Şimdi burada köprü kemerleri yuvarlak. Evvela iki baştaki kemerleri sivri başlamış. Özel olarak yapmış. Sonra yuvarlak yapmış. Sonra tekrar esas nehrin ana yatağının üzerindeki kemerleri sivri yaptığı gibi sel yaranlar da koymuş. Sel yaranlar, sel gelirken orada bir mahmuz olur köprü kemerinin altındaki ayaklarda. O böyle sele hadi öbür göze git, bu gözden öbür göze git diye her gelene o tarafa doğru aktarır. Böylece seli taksim etmiş olur. Yani seli yarmış olur. Yanlara doğru yarmış olur. Bu tarihi köprülerin hepsinde sel yaranlara rastlarsınız ve çok da güzel, çok ustaca hesaplı yapılmıştır. Sonra bu köprülerin üstü bugün gibi asfalt veya beton değildi. Olamaz da, olmaması lazım. Olmuş. Bu köprünün üzerindeki yağmur suları köprünün yapısına, ayaklarının içine gayri muntazam sızıp da kemerleri bozmasın diye onun zemininde suyu sağa sola aktarıp ayaklardan aktan delikler de olması lazımdı. Bakıyorum yok. Ama yine köprünün bu yüzünde, yani menba yüzünde yine su götürmüşler, kablo götürmüşler, bir şeyler yapmışlar ama demirlerini kırarak kesmemişler. Kırarak oradan koparmışlar. Öbür tarafı da böyle kırarlarsa kırdıkları yerlerde o kesme taşları tahrip etmişler, çatlatmışlar. Demir bükülürken yanına tazik yapmış, oradan kavlatmış taşı, kaldırmış. Arkamda gördüğünüz biraz daha rengi açıkça olan bölüm esas Ergene suyunun geçmekte olduğu yerdir. Şimdi bu köprüde 174 tane göz, 170 tane de kemer var. Evet. Bu gözlerin bugün %80'e yakını iki taraftan da dolu vaziyette. İşte biz de geldik. Hemen yanımızda şurada çeltik tarlası var. Bu son yağmurlarda, kuvvetli yağmurlarda bu tarlaların hepsinden sel gelmiş. Zaten otların yatış rengin şeklinden görüyoruz. Köprünün şuradaki gözünün ağzına iki kamyon çeltik samanını yığmış. Peki bu engel mi? Oo, müthiş engel. Müthiş engel. Sel yarandan daha tehlikeli bu. Seli dolayısıyla bu ovaya olduğu gibi yayıyor. Yayıyor da ne oluyor? Karşı tarafı 1,5 metre yüksek. Bu tarafta zaten kemerler yarıya kadar gömülü suya. Bu kemerler böyle değildi. Şimdi biz bu köprüyü Dünya Kültür Mirası için UNESCO'ya müracaat ederek demişiz ki bu bizim dünya harikası bir eserimizdir. Adamlar bu müracaatımız üzerine dünyadaki köprü mimarisinde uzman olan birkaç bilir kişiyi, danışmanı gönderseler, baktırsalar diyecekler ki bu köprü çok küçük ya. Çok küçük. 10 tane gözünden nehir akıyor. Geri kalanı işte süs için yapmışlar canım. Öyle bir su falan akmıyor deseler iftira olmaz. Yalan da olmaz. Böyle diyeceklerinden de korkarım. Ecdadımızın yaptığı bu güzel köprüyü böyle battal bırakmak bizim haddimize de değil, hakkımız da değil. Bu köprüyü yapanın Mustahiddin veya Osmanlı'nın mimarlarından bu Hacı İvaz Paşa olduğu söylenir. Onların hayatı hakkındaki bilgileri belki bugün olmaz ama bundan sonraki günkü programımızda hem 2. Murat Han'ın hem bu köprüyü devrinde tamir ettiren 2. Abdülhamit Han'ın, kayıtlarda yok ama onun babası Abdülmecit Han zamanında da Edirne'deki Karaağaç'a giden Mecidiye Köprüsü de çok güzel elden geçirilip tamir edildiği için bu köprünün de mutlaka bir elden geçirildiğine ben inanıyorum. Tarihi kaynakları araştırmalar lazım. Osmanlı arşivine biz diyoruz ki işte Türkler soykırım yaptı falan diyenlere gelin arşivlere bakın diyoruz. Tamam, kendimizi savunmak için arşive sırtımızı dayıyoruz. Doğru da yapıyoruz. O arşivde bu bilgiler de var. Bakıyorsunuz ildeki bilgi kifayetli değil, yeterli değil. İlçedeki bilgi yeterli değil. Bazı menkıbelere bakıyorsunuz, menkıbemse ama halkın tamamıyla tatlı tatlı uydurduğu şeyler. İlerisine giderseniz o menkıbenin, biraz yüksek düşünürseniz kendi milletimize iftiralarla dolu bir menkıbeyi halk benimsemiş. Aa diyor, ah hocam bak var ya diyor, burası şöyle olmuş böyle olmuş. İyi de onun arkasında senin ecdadının medeni bir insan olmadığı görünmüyor mu kardeşim? Bunun için buradaki çeltik sahalarına devlet bilemiyorum tahdit koyar koymaz, bu insanların ekmek parasıdır, memleket ekonomisine büyük katkısı vardır. Ama şu köprü hayata kazandırılmalıdır. Belki tarlalar 50 metre iki taraftan da çekilebilir. Buradan nehrin akışı yapılır. Ondan sonra da çeşitli seddelerle şöyle kıvrım kıvrım güzel bir şekil ortaya getirilir. Kanal İstanbul için mutlaka böyle su hususunda dünyaca uzman kişiler getirilecektir. Bence onların bir hedefi de, daha doğrusu onları getiren devlet idarecimiz bir hedefi de şu uzun köprüyü tarihe geçirsinler. Bu fırsat bir daha ele geçmez. Bu köprü bir gün batar gider, çamurlara gömülür, balçığın içinde kalır. Ondan sonra da ya ne yapalım, kurtaramıyoruz deriz. Şu an kurtarılacak durumda benim kanaatimce. Evet, Mimar İvaz Paşa kimdi? İkinci Murat Han kimdi? Abdülhamit Han, Abdülmecit Han kimdi? Köprünün öbür başındaki görüntüler de sizlere gösterip onları da anlatıp onları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Ama bugünkü süre bizi sonuna gelmiş bulunuyoruz. Güneşin de güzel bir zamanında köprüyü çok rahat göreceğiniz bir yere, çamurlara bata bata geldik. Söylemek istemiyorum ama biz buraya araçla değil yürüyerek hem de çamura bata bata geldik ki aman ayaklarımızdaki çamurlar görünmesin, ayıp olmasın diye. Şimdi buradan sizlere veda edeyim ben. İnşallah bundan sonraki programımızda Uzun Köprü'yü anlatmaya devam edeceğiz. Belki de Uzun Köprü ilçesindeki tarihi eserler anlatım programımızı da orada belki de nokta koyacağız. Hoşça kalın efendim.

0: Ekonomili reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: bizimle. 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, kendisini başkasından sadaka isteyecek hale düşüreni Allahü Teala 70 şeye muhtaç eder. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum. Bugünkü konumuz dini İslam'ın temeli. Değerli dinleyenler, dini İslam'ın temeli imanı, farzları ve haramları öğrenmek ve öğretmektir. Allahü Teala peygamberleri bunun için göndermiştir. Gençlere bunlar öğretilmediği zaman İslamiyet yıkılır, yok olur. Allahü Teala Müslümanlara emri maruf yapmayı emrediyor. Yani benim emirlerimi bildiriniz, öğretiniz diyor ve nehyi anil münker emrediyor. Yani yasak ettiğim haramları bildiriniz ve yapılmasına razı olmayınız diyor. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, birbirinize Müslümanlığı öğretiniz. Emri marufu bırakırsanız, Allahü Teala en kötünüzü başınıza musallat eder ve dualarınızı kabul etmez. Bütün ibadetlere verilen sevap, Allah yolunda gazaya verilen sevaba göre, deniz yanında bir damla su gibidir. Gazanın sevabı da emri maruf ve nehyi anil münker sevabı yanında denize nazaran bir damla su gibidir. Hülasa evlat ana baba elinde bir emanettir. Çocukların temiz kalpleri kıymetli bir cevher gibidir. Mum gibi her şekli alabilir. Küçükken hiçbir şekle girmemiştir. Temiz bir toprak gibidir. Temiz toprağa hangi tohum ekilirse onun meyvesi hasıl olur. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, hepiniz bir sürünün çobanı gibisiniz. Çoban sürüsünü koruduğu gibi, siz de evlerinizde ve emirleriniz altında olanları cehennemden korumalısınız. Onlara Müslümanlığı öğretmelisiniz. Öğretmezseniz mesul olacaksınız. Çocuklara iman, Kur'an ve Allahü Teala'nın emirleri öğretilir ve yapmaya alıştırılırsa, din ve dünya saadetine ererler. Bu saadette anaları, babaları ve hocaları da ortak olur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, bir Müslümanın evladı ibadet edince kazandığı sevap kadar babasına da verilir. Bir kimse çocuğuna fısk, günah öğretirse, bu çocuk ne kadar günah işlerse, babasına da o kadar günah yazılır. Eğer çocuklara bunlar öğretilmez ve alıştırılmazsa bedbaht olurlar. Yapacakları her fenalığın günahı ana, baba ve hocalarına da verilir. Tahrim suresinin 6. ayeti kerimesinde mealen kendinizi ve evlerinizde ve emirlerinizde olanları ateşten koruyunuz buyuruluyor. Bir babanın evladını cehennem ateşinden koruması, dünya ateşinden korumasından daha mühimdir. Cehennem ateşinden korumak da imanı ve farzları ve haramları öğretmekle ve ibadete alıştırmakla ve dinsiz ahlaksız arkadaşlardan korumakla olur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, çok Müslüman evladı babaları yüzünden Veyl ismindeki cehenneme gideceklerdir. Çünkü bunların babaları yalnız para kazanmak ve keyif sürmek hırsına düşüp ve yalnız dünya işleri arkasından koşup evlatlarına Müslümanlığı ve Kur'an-ı Kerim'i öğretmediler. Ben böyle babalardan uzağım, onlar da benden uzaktır. Çocuklarına dinlerini öğretmeyenler cehenneme gideceklerdir. Bütün fenalıkların başı fena arkadaştır. Peygamber Efendimizin bütün çocuklar Müslümanlığa uygun ve elverişli olarak dünyaya gelir. Bunları sonra anaları babaları Hristiyan, Yahudi ve dinsiz yapar sözüyle
Müslümanlığın yerleştirilmesinde ve yok edilmesinde en mühim işin gençlikte olduğunu bildiriyor. O halde her Müslümanın birinci vazifesi evladına İslamiyeti ve Kur'an-ı Kerim'i öğretmektir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, çocuklarına Kur'an-ı Kerim öğretenlere veya Kur'an-ı Kerim hocasına gönderenlere, öğretilen Kur'an'ın her harfi için 10 kere Kabe-i Muazzama ziyareti sevabı verilir ve kıyamet günü başına devlet tacı konur. Bütün insanlar görüp imrenir. Evlat büyük nimettir. Nimetin kıymeti bilinmezse elden gider. Bunun için pedagoji, yani çocuk terbiyesi, İslam dininde çok kıymetli bir ilimdir. İbni Abidin de buyuruluyor ki, kendisinin yapması haram olan şeyi çocuğa yaptıran kimse haram işlemiş olur. Oğluna ipek elbise giydiren, altın takan ve içki içiren, kıbleye karşı abdest bozduran, kıbleye ayak uzatmasına sebep olan kimse günah işlemiş olur. Çocuklara ve gençlere şunu da öğretmek lazımdır. Allah-u Teala'nın rızası, dinine bağlı olan ana babanın rızasına bağlıdır. Allah-u Teala'nın gazabı, dinine bağlı olan ana babanın gazabındadır. Peygamber Efendimiz, cennet ana babanın ayağı altındadır buyurmuştur. Yani kişiye dinini, imanını öğreten ana babanın rızasındadır. Ana babasını razı eden kimse için cennette iki kapı açılır. Bir kimsenin ana babası zalim olsalar dahi onlara karşı gelmek, onlara sert konuşmak caiz değildir. Çeşitli vesilelerle onların elleri öpülüp duaları alınmalı, haklarını helal ettirmelidir. Çeşitli vesilelerle ana babaya çeşitli hediyeler alıp gönüllerini kazanmalı, haklarını helal ettirmeli, dualarını almalıdır. Arada kırgınlıklar varsa bu vesileyle giderilmelidir. Allahü Teala Musa aleyhisselama buyurdu ki, ya Musa, günahlar içinde bir günah vardır ki benim indimde çok ağır ve büyüktür. O da ana baba evladını çağırdığı zaman emrini dinlememesidir. Ana baba kızıp bir şey söylediği zaman onlara karşılık vermemelidir. Emrettikleri şeyleri bir an önce yapıp onları üzmemelidir. Onların üzülüp beddua etmelerinden korkmalıdır. Yanlış bir iş yapıp onları üzünce hemen ellerine sarılıp özür dilemelidir. İnsanın saadeti de, felaketi de, onların kalplerinden gelen ve ağızlarından çıkacak olan sözlerdir. Atılan ok tekrar geri gelmez. Onlar hayattayken kıymetini bilip hayır dualarını almak lazımdır. Vefatlarından sonraki pişmanlık fayda vermez. Onlar hayattayken ne yapıp edip onları memnun etmelidir. İmanlı olup cehennemden en son çıkacaklar, Allah yolunda olan ana babasının İslamiyet'e uygun olan emirlerine asi olanlardır. Allahü Teala Musa aleyhisselama buyurdu ki, ya Musa, ana babasını razı eden beni razı etmiş olur. Ana babasını razı edip bana asi olan kimseyi dahi iyilerden sayarım. Ana babasına asi olan bana muti olsa bile onu fenalar tarafına dahil ederim. Hasan-ı Basri Hazretleri Kabe'yi ziyaret ve tavaf ederken bir zat gördü ki arkasında bir zembil vardı. Bununla tavaf ediyordu. O zata dönüp arkandaki yükü koyup öylece tavaf etsen daha iyi olmaz mı dedi. O zat şöyle cevap verdi. Bu arkamdaki yük değil, babamdır. Bunu Şam'dan 7 kere buraya getirip tavaf ettirdim. Çünkü bana dinimi, imanımı bu öğretti. Beni İslam ahlakıyla yetiştirdi. Hasan-ı Basri Hazretleri bu kimsenin yaptığını çok beğendi. Sonra o zata buyurdu ki, babanı kıyamet gününe kadar böylece arkanda getirip tavaf ettirsen, fakat bir defa kalbini kırsan, yaptığın hizmet boşa gider. Yine bir defa gönlünü yapsan, bu kadar hizmete karşılık olur.

0: İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyorlar ki, dini hükümleri kendi aklıyla anlamak ve aklı ona rehber etmek isteyen, peygamberliğe inanmamış olur. Onunla konuşmak akıl işi değildir.
1: Şiirlerle menkıbeler. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh. Ölümü hatırlamak. İmam-ı Gazali'den ölümü sordu bir zat. Cevaben o kimseye şöyle etti nasihat. Bir mümin bilirse ki muhakkak ölecektir. Kabir, mezar, mizanı, sıratı görecektir. Ebedi kalacak yer ya cehennem ya cennet, ya ebedi bir azap ya da sonsuz saadet. Bunu iyi bilir ve inanırsa bu kişi, ölümü düşünmekten olamaz mühim işi. Nitekim Resulullah buyurdu, aklı olan ölümü hatırlayıp hazırlanır durmadan. Kim hazırlık yaparsa mahşer için bugün de, cennet bahçesi olur mezarı öldüğünde. Ve her kim de ölümü etmezse hiç tasavvur, olur onun kabri de cehennemden bir çukur. Zira buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, lezzetlere son veren mevti çok yad ediniz. Yine ölüm hakkında buyurdu, ey insanlar, ölümü sizin gibi bilseydi hayvanlar, bir lokmacık yağlı et asla yiyemezdiniz. Zira kederlerinden olurlardı hiç etsiz. Biri sual etti ki Allah'ın Resulünden, şehitlik rütbesine olur mu hiç yükselen? Cevaben buyurdu ki, kim ölümü bir günde 20 kez hatırlarsa şehittir öldüğünde. Yine buyurdular ki Resulullah bir ara, ölüm vaiz olarak kafidir insanlara. Başka günde metini yaptılar bir kişinin. Buyurdu ki, kalbinde ne vardır ölüm için? Dediler ki, ölümden bahsetmez hiç o kimse. Buyurdu, iyi adam değildir öyleyse. Bir gün Resulullah'a sordu bir ensardan, en akıllı kimlerdir acaba insanlardan? Buyurdu ki, ölümü en çok yad edenlerdir ve hazırlık yapmakta acele edenlerdir. Bir veli buyurdu ki, kalbim sıkıldığında ölümü hatırlayıp rahatlarım anında. Ömer bin Abdülaziz toplayıp alimleri, ölüm ve ahiretten konuşurdu ekseri. O kadar ağlardı ki sonra da kederinden, cenaze çıkmış gibi olurdu evlerinden. Hasan-ı Basri dahi otursaydı bir yere, ölüm ve ahiretten bahsederdi ilk kere. Hazreti Ayşe'ye sual etti bir hanım. Dedi ki, kalbim katı, acaba ne yapayım? Ölümü çok hatırla, yumuşar dedi ona. Dediği gibi yapıp kavuştu muradına. Rebi bin Heysem dahi bir mezar kazdı evde. Çoğu vakitlerini geçirirdi o yerde. Derdi ki, az bir zaman unutsam ölümü ben, kalbimin karardığı belli olur halimden. Ömer bin Abdülaziz,

buyurdu ki bir zata, ölümü düşünürsen kavuşursun rahata. Resulullah gördü ki bir grup insanları yüksek sesle gülerek geçiyor zamanları. Yaklaşıp buyurdu ki, siz bu toplantınızda lezzetleri bozanı hatırlayın biraz da. O nedir ki deyince buyurdu ki, ölümdür. O bütün lezzetleri temelinden götürür.

Salih bin Beşir el-Mürri Hazretleri buyuruyorlar ki, dünyadan sonraki yolculuk çok uzundur. O uzun sefer için yol azığı hazırlayın.

0: Ücretli reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Sağlıklı Türkiye.
7: Merhabalar sevgili izleyiciler. Bugünkü konumuz terleme. Hepimizin ortak sorunlarından biri olan terleme. Sıcaktan terliyoruz, spor yaparken terliyoruz, sinirlenince terliyoruz. Bazen de hiç bilmediğimiz sebeplerden dolayı terliyoruz. İşte tüm bu soruların cevabını bulmak için bugünkü stüdyo konuğumuz, cildiye uzmanı Sayın Metin Oğuz ile birlikteyiz. Öncelikle hoş geldiniz
8: hoş
7: hocam.
8: Hoş buldum hocam.
7: Nasılsınız hocam?
8: Teşekkür ederim, siz nasılsınız?
7: Ben deyim hocam, teşekkür ederim. Hocam ben hemen sorularıma başlamak istiyorum.
8: Tabii
7: aşırı
8: ki.
7: Terlemenin sebepleri nelerdir hocam?
8: Şimdi biz terlemeyi ikiye ayırıyoruz. Bir genel terleme, tüm vücutta olan terleme, bir de bölgesel terleme. Yani genel terleme olarak düşünürsek bütün vücutta olan terleme, birçok metabolik hastalıklarda, romatizmal hastalıklarda, hormon bozukluklarında, hipertiroide yani guatrın, tiroid bezinin fazla çalışmasında, bu menopoz sonundaki hormonal değişikliklerde aşırı terlemeler oluyor. Bazı enfeksiyon hastalıklarında, kronik enfeksiyon hastalıklarında, romatizma hastalıklarda, özellikle onlarda gece terleme oluyor. Yani bütün vücudu sırılsıklam olacak kadar terliyorlar. Onlar metabolik bir sistem. Ama biz dermatologlar olarak tabii ki daha çok bölgesel terlemelerle uğraşıyoruz. Bölgesel terlemeler. Şimdi diğer genel terlemelerde, bölgesel terlemelerde tabii ki birçok psikolojik sorun olduğu gibi, yani kokusu, işte rahatsız etmesi, elbisede gelmesi gibi böyle bir psikolojik ve sosyal problemlere sebep oluyor.
7: Evet, hocam.
8: Ayrıca birçok deri hastalığına da neden oluyor ıslaklık.
7: Evet. Yani,
8: terlemeye bağlı veya ıslaklığa bağlı biz mantar enfeksiyonlarında, diğer enfeksiyonlarda, pişiklerde, koku, birçok şey, deri hastalığını sekonder olarak görüyoruz. Aşırı terlemeye bağlı. O yüzden terleme gerçekten çok önemli. Hem kendi başına bir problem, sosyal kişide, sosyal insanda, insanların içine kalışan, çalışan, devamlı günün büyük zamanını dışarıda geçirenler için büyük bir problem. Ayrıca hastalıklara sebep olduğu için de problem. Bu yüzden mutlaka çözüm bulunması gerekiyor.
7: Peki hocam nelere dikkat etmemiz gerekiyor o zaman? Bu hani çok terlememek için, mantar enfeksiyonu kapmamak için.
8: Şimdi öncelikle tabii ki genel bir terlemesi varsa kişinin, kan tahlillerinden geçirilmesi gerekiyor. Bir enfeksiyon var mı? Hormon bozukluğu var mı? Menopozsa, işte menopozda D vitamin eksikliklerinde de aşırı terleme görüyoruz. Ben D vitamini vererek hastaların, özellikle menopozlu hanımların terlemenin azaldığını çok gördüm. Yani eksikleri tamam. Önce bir genel terleme varsa,
7: önce bir tespit
8: ya dahiliyeci tarafından ya bir cildiyeci tarafından genel bir değerlendirme, kan analizleri gerekiyor. Bölgesel terlemeler zaten belli.
7: Evet.
8: Bölgesel terlemelerde ben şöyle açıklıyorum hastalarıma. Vücudun ayarı bozuk. Yani o oraya giden sinirler, sempatik sinirleri hakim ediyor. Yani emrediyor şeye, ter bezlerine çalışmasını emrediyor. Sempatik aktivite olduğu zaman, heyecanlandığımız zaman, utandığımız zaman
7: genelde
8: hemen terlemeler daha da artıyor çünkü.
7: Evet.
8: Bu yüzden heyecan durumlu, heyecanlı insanlarda ve Düşünün, böyle heyecanlıyken eliniz şıpır şıpır terliyor. Daha evet, da artıyor.
7: Evet.
8: Zaten utanıyorsunuz. Yani bu koltuk altınızdaki izden ya da elinizdeki terden bir utanırken bu utanma hissi terlemenizi arttırıyor.
7: Evet hocam.
8: Biz lokal terlemelerde o bölgeye göre davranıyoruz. Çünkü her bölgeye yapabileceğimiz işlemler farklı. Genel terleme varsa ağızdan alınabilen ilaçlar var. Bu bölgesel terlemelerde kullanılıyor ama onlar bazı yan tesiri olabiliyor. Ağız kuruluğu yapabiliyor.
7: Evet hocam.
8: Yani çünkü sempatik aktivitenin tam tersini durdurduğun zaman bu sefer tükürük bezleri, tükürük de azalıyor. Ağız kuruluğu yapıyor. Çok aşırı ağız kuruluğu yapanlar. Gözde bulanıklık yapanlar ya da gözde glokom varsa glokomda artma yapabilirler. Onlar sınırlanabiliyor ama gene de kullanabildiğimiz ilaçlar var. Türkiye'de de yurt dışında da ağızdan alınabilen ilaçlar var. Lokal olarak ter önleyici kremler herkes biliyor. Zaten deodoranlar içinde de var. Daha çok alüminyum tuzları. Alüminyum tuzları ter bezlerin ucunu tıkıyor. Orada bir tıkaç oluşturuyor ter bezin,
7: evet,
8: içinde.
7: Hocam.
8: Dışarı ter çıkamadığı için oradan terleyemiyorsunuz. Yani musluğu kapatmak gibi bir şey. Ama bunun da bir sınırı var. %20'ye kadar konsantrasyonda kullanılabiliyor. O belli bir saat tıkayabiliyor. Yetmeyebiliyor. Lokal olarak başka bu gene ağızdan alan ilaçlar da kullanılabiliyor. Bazılarının losyon olarak orada emsin, sinir uçları yatışsın ve ter bezlerini uyarmasın diye. Hı hı. Botoks çok kullanıyoruz terlemelerde.
7: Evet,
8: özellikle koltuk altı terlemeleri. Bizim bugün daha çok değineceğimiz konu koltuk altı terlemeleri.
7: Evet,
8: koltuk
7: hocam.
8: Altı terlemesi çünkü hem kokusuyla bir problem oluşturduğu gibi hem de görüntüsüyle. Elbisedeki
7: evet. Sosyal
8: görüntüsü.
7: Sosyal yaşantıyı da etkiliyor
8: yani
7: hocam.
8: Yani elbisede görünüyor. Sosyal insanı böyle kilitliyor.
7: Evet.
8: Kilitliyor. O yüzden çok ne diyelim yaşam kalitesini düşüren bir şey.
7: Düşürüyor. Evet hocam.
8: Bunun için ona daha çok botoks uygulayabiliyoruz.
7: Hı hı.
8: Botokstaki amaç da buraya ter bezlerine hükmeden sinir uçlarını felç etmek. Onlar çalışmadığı zaman ter bezleri de istirahat ediyorlar, dinleniyorlar, çalışmıyorlar. Ama bu geçici bir şey. 4 ile 6 ay kadar sürüyor. Yaz başında koltuk altına yaptırıp yazın sonuna kadar rahat eden hastalarımız var. Ondan sonra iontoforez dediğimiz bir metot var. İontoforez koltuk altında da uygulanabilir ama ele ayağa uygulanması daha kolay.
7: Peki hocam her hastalarda uygulanıyor mu? Yani sizin az önce
8: derecesine göre,
7: gibi, derecesine göre bu botoksu uygulayabiliyorsunuz.
8: Botoks ellere de uygulanabilir.
7: Evet.
8: Yani biraz daha ağrıdır. Koltuk altı da botoks uygulamak daha kolaydır. Ellere de uygulanabilir ama ellerde çok ağrılı. Yani bilekten ya da ayak bileğinden bir uyuşturma yapmadan sonra ve bir de tam deri içine yapamazsınız, kas içine de giderse kaslarda da bir güçsüzlük yapabilir. Oradan da felç ettiği için
7: yani
8: bir elde ayakta güçsüzlük de yapabiliyor. Botoks zor olsa da uygulanabiliyor. Ama iontoforez cihazları, iontoforez elektrik akımına dayanıyor. Belli bir watt'taki elektrik akımına musluk suyundan geçiriyoruz. O da gene sinir uçları aracılığıyla ter bezleri aracılığıyla sinir uçlarını uyararak onları birazcık ter bezlerini baskılıyor. O da geçici bir şey. Ama evde bu cihazları alıp kendileri kullanan, rahat eden, özellikle el ve ayak terlemeleri, elinizi sokuyorsunuz 15-20 dakika.
7: Evet,
8: pilli ya da elektrikli aletler var. Çok kullanımlı olanlar var, az kullanımlı
7: Peki,
8: olanlar var.
7: Ne kadar sürede etkisini görüyor hocam bu aletler?
8: Yani bunlar da kişiye göre değişiyor. Yani bir hafta 10 günde her gün uygulayıp toparlayıp sonra haftada bir uygulayıp rahat edenler de var, yetmeyenler de var. Çünkü derecesi günün saatine göre bile değişiyor. Sizin psikolojik yapınıza göre bile değişiyor çünkü bu terleme. Rahat olduğunuz zaman az terlerken, heyecanlandığınız zaman, bir şeye takıldığınız zaman, bir şeye aktive olduğunuz zaman, hava sıcaklığı arttığı zaman, havadaki nem arttığı zaman terleme artıyor. Çünkü bütün vücut terlemesi biliyor, o bölgede terliyor. İontoforez cihazından uygulanıyor. Bir de sinir kesme operasyonları var. Özellikle bu sadece koltuk altında pek uygun değil ama ayak ve ele giden, ter bezlerine giden sinirler, onu biz uygulamıyoruz. Onu cerrahlar, göğüs cerrahları ya da sinir cerrahları uyguluyor.
7: Evet,
8: koltuk altında bir delikten girerek sempatik sinirleri bulup ya siniri krempe ediyorlar, sıkıştırıyorlar. Evet. Sinir, elektrik iletimi duruyor sinirde. Ya da kesiyorlar. Klempe etmek daha akıllı kârı. Yani yanlışlıkla bir sinir keserseniz onu tamir etmek. Sonra klempe açarsınız. Bir şey olursa. Ama bunun da yan tesiri olanlar var. Geçen sene belki çok insan gördü. Göğüs akciğer delindi böyle bir şey yaparken. Evet, bir ameliyat bu. Bunu uygulamak ameliyat şartlarında ve deneyimli cerrahlar tarafından yapılabilecek bir şey. Ama çok böyle aşırı damlayacak şekilde terleyenler bunu tercih ediyorlar. Bunlarda bile ter tamamen gitmeyebiliyor. Evet, ya da hocam. Ya da birkaç ay sonra, bir iki yıl sonra tekrar geri dönüyor.
7: Tekrarlayabiliyor.
8: Tekrar, çünkü sinir sistemimiz de kendini yenileyen bir sistem. Hı. Yani yan kollardan oraları sinirlendirebiliyor. Yan taraflardan, anastomozlardan. Ama koltuk altı bölgesi çok özel. Çünkü ter bezleri güvenli bir bölgede. Altında yağ dokusu var. Rahat bir bölge. Koltuk altı bölgesinde ilave başka şeyler de yapılabiliyor.
7: Ne gibi hocam?
8: Yani direkt bu ter bezlerini ulaşıp yok ediyoruz. Kolay bir şekilde. Ve koltuk altı ne kadar geniş bir bölge gözükse de çok terleyen bölge genellikle ortada çok dar bir bölge oluyor. Yani çeşme gibi akan bölge dar bir bölge oluyor. Buraya liposuction yapılabiliyor. Yani normal yağ emmesinde kullanılan gibi bir delikten girip bir aspiratörle koltuk altı derisi emilerek oradaki yağ bezleriyle birlikte ter bezleri de emilebiliyor. Lazer lipolis denen bir metot var biliyorsunuz. O da liposuction'a alternatif bir şey. Yağ dokusunun içerisine lazeri direkt veriyoruz. Bir tel gibi fiber yöntemi sokuyoruz o dokunun içerisine. Buna endolazer metodu deniyor.
7: Evet hocam.
8: Ve o bölgeyi ısıtıyor. Isıtarak o bölgeyi 50-60-70 dereceye kadar, 70 bile çok ısıttığı zaman oradaki hücreler tahrip oluyor.
7: Evet.
8: Yağ hücrede tahrip oluyor mesela, eriyorlar. Bunlar ya emiliyor ya da emilmiyor. O yağ eritilmede kullanıyor. Bu yüzden adı lazer lipolis. Ama bu metot, bütün uygulanması koltuk altında da çok kolay.
7: Evet. Bu daha mı çok tercih ediliyor hocam?
8: Çok kolay bir şey. Yani botoks uyguladığınız zaman da uygulayabiliyorsunuz.
7: Evet.
8: Yan tesirleri neredeyse yok denecek kadar
7: evet,
8: az.
7: Evet, çok
8: kolay. Fiyatı da ucuza geliyor. Yani şeyi hesaplarsanız bir botoks enjeksiyonu yerine göre, mahallesine göre diyeyim ben, uygulandığı lüks yere göre evet, 7-800'den 1500'e kadar bir uygulama değişiyor.
7: Evet.
8: Uygulayan doktora, işte semtine, hastanesine göre değişiyor. Koltuk altı bir de uygulanan miktara göre değişiyor. Bu bunun 2-3 katına hallolabiliyor. Yani fiyatı da ucuza geliyor ve aynı zamanda ve kalıcı sonuç. Yani %80 kalıcı bir sonuç.
7: Çok iyi hocam, evet.
8: Uygulaması çok kolay. Ameliyathane bile gerek yok. Yani bir uygun bir lokal müdahale odasında önce terleyen bölge iyice tespit ediliyor.
7: Evet.
8: Onun için bizim bir iot nişasta testimiz var. O bölgeye nişasta döküyoruz.
7: Evet,
8: sonra iot damlatıyoruz. İot, nişasta ve ter birleşince siyah bir renk oluşuyor.
7: Evet.
8: O siyah rengin olduğu yerler aşırı terleyen yerler. Bazen böyle ter bezlerini tek tek nokta nokta bile görebiliyoruz. Yani kocaman, dediğim gibi bu önemli bir şey. Yani nerelerden terlediğini iyi tespit ederseniz oralara daha iyi müdahale ediyorsunuz. Bunu botoks öncesi de yapıyoruz.
7: Evet hocam.
8: Yani botoksu da tam nereye uygulayacağımızı tespit edebilmek için. Sonra tespit ettikten sonra bölgeyi işaretleyip lokal anestezi uyguluyoruz. Çünkü ısı olacak, birazcık ağır olabilir diye. Lokal anestezi ısıttık, yani 5 dakika içerisinde uyuştuktan sonra küçücük bir iğne deliği. Zaten oradan soktuğumuz o fiber, yani lazer ışınını geçiren o tel gibi madde 1 milim'den de o iğne deliğinden sokup cilt altını yarım metreyle bir yarım santimle bir santim arasındaki dokuyu, deriden alttaki dokuyu ısıtıyoruz. Bunu ya lazer termometreyle dışarıdan sıcaklığı ölçüyoruz ya da zaten o elimizin altında olduğu için elimiz hissediyor. Hani anneler bebeklerini yıkarken ellerini sokup su sıcaklığını hissederler ya. 40 dereceye kadar çıktığı zaman zaten parmaklarımız hissediyor onu, o bölgeyi çalışırken. Parmaklarımız altında. Zaten bu işlemi uygularken odanın ışıklarını da kapatıyoruz.
7: Evet.
8: Cildin altındaki lazeri görmek için ışığı da görüyoruz. Yani nereye ne yaptığımızı görerek orayı ısıtıyoruz kolayca. Bölge bölge, bölgeye ayırıyoruz o yapacağımız bölgelerin hepsini. Ya göz olarak ya da baştan işaretleyerek sırayla o bölgeleri ısıttığımız zaman bu işlem bitmiş oluyor. Anında, yani işlemin bittikten sonra terleme durmuş oluyor. Çünkü tahrip oluyor bölgede.
7: Çok iyi hocam yani.
8: İşlemden sonra hafif bir ödem oluyor bölgede. Bir antibiyotik, bir ağrı kesici veriyoruz. Zaten yaptığımız bir tek iğne deliği. Değişik metotlar var. Yani yanlardan girenler var. Ben kendim geliştirdiğim metotta en ortadan giriyorum. Ortadan etrafa yapıyorum. En ortada bir iğne deliği sadece. İğne deliğinden koltuk altı derisini, yani deriye zarar vermeden altındaki o yağ ve ter bezlerin bulunduğu dokuyu pişiriyoruz.
7: Evet hocam. Tamamen evet. Yok olmuş oluyor yani.
8: Yani tamamen olmayabilir. %80 olabilir. %50 olabilir. Ama çok büyük şey avantaj sağlıyor. Hemen. Yani işlemin bittiği anda terleme durmuş oluyor.
7: O çok
8: oluyor.
7: İyi hocam.
8: Tabii ki. Yani ameliyatın başında ya operasyon başında böyle ıslak gördüğümüz koltuk altı bitiminde kupur oluyor.
7: Evet.
8: Ve diyelim ki yetersiz bir işlem yaptınız. Yani bir iki hafta sonra tekrar kolayca tekrarlayabilirsiniz.
7: O çok güzel zaten hocam. Hem botoks yaptıktan sonra arkasından mesela liposuction da yapabiliyorsunuz zaten. Yani tekrar tedavi uygulayabiliyorsunuz. O da çok güzel bir durum.
8: Tabii ki.
7: Yani çünkü
8: botoksu yapmıyoruz o zaman. Yani botoks ayrı bir şey. Botoksun yerine lazer lipoliz diyelim.
7: Evet. Hocam bir şey soracağım.
8: Evet.
7: Kullanmış olduğumuz deodorantlar var bizim genelde bayanlarımızın kullandığı. Bunların bir zararı var mı?
8: Şimdi böyle bir dedikodu yayılıyor. Alüminyum klorit zararlıdır diye. Kanser yapıyor hayvanlarda falan diye. Hep alüminyum kloritli deodorantlar kötüleniyor ama böyle bir kesin bir delil yok. Bunlar genellikle başka alüminyum tuzlarını satan kişiler tarafından. Onlarda da alüminyum var.
7: Evet.
8: Yani başka bu alternatif olarak gösterdikleri terleme deodorantların içerisindeki maddede de alüminyum var. Ama alüminyum klorit değil. Bunların sunduğu deliller de çok yeterli değil. Ve yıllardır kullanılıyor. Böyle bir şey olsa biz şu ana kadar rastladık. Binlerce hasta gördük, binlerce benim kendim hatırladığımdan beri, hekimlik hayatımdan beri bu deodorantlar alüminyum kloritli olarak kullanılıyor. Ya da alüminyum klorit solüsyonu terlemede kullanılıyor. Böyle bir şey olsaydı şu ana kadar çıkardı ortaya.
7: Evet hocam. O zaman yanlış biliyoruz tabii bunları.
8: Yani bazı şeyler abartılıyor, reklam yapılıyor.
7: Evet,
8: bazı
7: evet.
8: Başka ticari kaygılar var evet, altında haklısın. Diye düşünüyorum ben. Ama.
7: Evet.
8: Deodorantlardaki alüminyum kloriti söyledim. Böyle bir dedikodu olduğu için. Ama ucuz deodorantlar ya da ucuz parfümler, elde dolmalar, bunlarda çok problemler
7: çok
8: geliyor.
7: Evet,
8: çünkü onlarda alerji geliyor bize genellikle. İçine koydukları o koku maddeleri çakma diyelim şey tabirle. Popüler tabirle çakma oldukları için, sahte olduğu için, içindeki alkol belki metil alkol olduğu için çok alerji görüyoruz. Tahriş görüyoruz. Sadece koltuk altında değil, boyuna da sıkılıyor çok canım biliyorsunuz.
7: Evet,
8: oralarda alerjiler. Biz boyun ve koltuk altı da bir alerjik bir reaksiyon gördük mü ilk sorguladığımız şey parfümler. Deodorantlar oluyor.
7: Evet hocam.
8: Yani sahte mallarda hep bir şeyler çıkabilir. Çünkü kimsenin ne yaptığı belli değil. Dedim ki bu lazer lipoliz meselesine tekrar değinelim. Çünkü
7: hocam çok özür dilerim. Evet. Bir telefonumuz
8: tabii
7: var.
8: Tabii ki.
7: Alo.
0: İyi günler.
7: İyi günler. Hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz?
0: Ben Hiçekmece'den arıyorum Türkan.
7: Buyurun.
0: Ben terleyemiyorum. Onun için bir sorum olacaktı. Yani geçen çok hastalandım ben. Bir türlü terleyemedim. Bunun sebebi nedir acaba? Su içmemek mi?
7: Tabii doktorunuz yani cevaplısın.
8: Tabii.
0: Tamam.
8: Yani su içmek de olabilir. Kullanılan ilaçlar da olabilir. Bazı ilaçlar biliyorsunuz dediğimiz gibi şeyleri sempatik sinirleri özellikle mesela şeyler kaşıntı ilaçları
7: evet,
8: antihistaminikler hocam. Antihistaminiklerin büyük çoğunluğu hele eski antihistaminikler bu sedatif dediğimiz yani sakinleştirici özelliği olan antihistaminikler ağız kurulu yapar, terlemeyi de azaltır. Böyle bir şey olabilir, hastalığıyla ilgili olabilir, hormonal bir şey olabilir. Yani hastamızın bir dahili bir kontrolden geçmesi gerekiyor. Öyle bir, yani bu rahatsızlık verecek derecedeyse.
7: Evet hocam. Hocam peki bol bol su içmesi gerekir mi bununla alakalı da yani hastamız?
8: Şimdi su işi de abartılan konulardan birisi.
7: Genelde
8: Allah
7: bu şekilde,
8: bize susama ve işte tuvalete çıkma özellikleri varmış. Evet. Yani su eksiğiniz olursa susarsınız, gider içersiniz. Yani evet. Bunların kaç bardak içtiğinizi saymaya aşırı hastalıklar dışında, hı hı. şeker hastalıkları ya da böbrek fonksiyonu bozukluğu dışında gerek yok.
7: Evet hocam.
8: Abartılıyor bunlar diye düşünüyorum. Evet.
7: Geçmiş olsun efendim. İyi günler dileriz.
0: Teşekkürler. İyi günler.
7: İyi günler.
8: Şimdi dediğim gibi lazer lipolis adından da lazerle uygun lipolis sadece şeyde kullanılmıyor bu. Yani koltuk altı terlemesinde kullanılmıyor. Evet. Bu bölgesel yağların eritilmesinde kullanılıyor. Zaten ismini oradan alıyor.
7: Evet.
8: Diyelim ki bu gıdı. Buraya liposuction yapmak çok zor.
7: Evet.
8: Yani orada çalışacak liposuction kanülleri çok ince olması lazım. Çok ince kanüllerle çalışmak düzensiz olur. Hı hı. Bölgesel yağlar eritmekte kollar, bu bölgeler. Şimdi göbek bölgesinde de kullanılabiliyor. Yani vücudu şekillendirmede kullanılan bir şey bir lazer lipoliz zaten.
7: Evet hocam.
8: Yani adı da buradan geliyor. Hı hı. Lazerle yağların yakılması, lizis yakılma erime demek. Yağların eritilmesi metodu. Bunun biz zaten kullanılan bir şey. Biz koltuk altı terlemesi için bu bölgede liposuction da kullanıldığı için liposuction daha agresif, daha çok acı sonunda çünkü iki dokuyu hı hı. alt ve üst doku birbirinden ayırıyor, buraya kan doluyor. Yani bizim işlemimizde kanama da çok az oluyor. Yani o bölgede morarma, ameliyattan sonra morarmalar, kanamalar, lekeler, yanıklar hı hı. çok düşük ihtimal. Sadece birkaç gün elini kolunu hareket ettirirken orada bir şeyler olduğunu hissediyor. Ödem oluyor, şişlik oluyor. Basit bir antibiyotik veriyoruz. Koruyucu olarak bir de ağrı kesici veriyoruz. İhtiyacı olduğu zaman ve küçücük bir iğne deliği dediğim gibi.
7: Hocam PRP nedir? PRP'nin açılımını yapar mısınız?
8: O da moda bir tabir. Evet. PRP, platelet rich plazma. Platelet demek bizim trombosit olarak ya da kan
7: hücrelerinden.
8: Hücre değil. Hı-hı. Hücreden küçük parçacıklar bunlara. Ben onlara ilk yardım çantası diyorum.
7: Evet hocam.
8: Yani çünkü ilk yardım çantası gibi vücutta oluşuyor. İşlem yapıyor. Kanımızın en küçük şekilli elemanı. Hücre değil.
7: Evet hocam.
8: Hücre parçacıkları. Bir hücre yaklaşık 200 parçaya ayrılıp trombosit haline geliyor. Yani ilk hücreleri tromboblastlar kemik iliğinde parçalandıkları zaman bir tanesinde yaklaşık 200 civarında 200 ya da 400 trombosit oluyor. Bunların içerisinde hormonlar var. Trombosit Driven Growth Factor var. Epitelial Endothelial Vascular Growth Factor gibi birçok yani doku iyileşmesini sağlayan hormonlar var. Vücudumuzda herhangi bir yaralanma, berelenme olduğu zaman, kırık olduğu zaman hatta kemik kırıldığı zaman
7: evet.
8: orası kanıyor. Kan da oraya pıhtı oluşuyor. Pıhtı esnasında trombositler patlıyorlar. İçindeki maddeleri salıyorlar ve tamir başlıyor.
7: Evet,
8: yani vücudumuzun tamir sistemi.
7: Evet.
8: Kendi tamircileri. Evet. Yani ya da hı-hı. ilk yardım çantası benim tabirimle.
7: Evet.
8: Bunlar tabii ki iyileşmeyen kemiklerde, kemik kırıklarında tamir için nasıl bunu iyileştiririz diye bize 30 sene önce tıp fakültesinde öğretmişlerdi. Kemik kırıldığında kanama olmazsa o kemik iyileşmez.
7: Evet.
8: Kan iyileşme için gerekli bir şeydir. Bunu sağlayan da trombositler.
7: Evet hocam.
8: Tabii kozmetiğin fırsatçılığı var. Kozmetik dalı fırsatçı bir şey. Hı-hı. Yani nerede bir faydalı bir şey bulursa alır. Hı-hı. Bir yerde ot bulsa onu alır. Böyle bir evet. işlem bulursa onu alır. Yani vücudun başka işlemleri için üretilse hı-hı. yapılsa bile de bu doku iyileşmesindeki iyileşme aynı botoksla başka amaçlarla nörolojik bozuklukları, kasılmaları durdurmak için, tikleri durdurmak için denendi. Bakıldı, mimiklerde duruyor, kırışıkta duruyor. Hemen evet. kozmetik ona atladı botoksa. Bu da PRP de böyle. İlk kullanım sahası dişlerde, yani kemik iyileşmesinde, evet. iyileşmeyen kırıklarda. Buradaki iyileşmeyi görünce, buradaki bunun yaptığı işlemleri görünce kozmetikte de denenmeye başlandı. Hı hı. Ve daha çok üzerine ve işlem miktarı arttıkça da tabii daha çok gelişiyor bir işlem. Daha hı hı. ucuzluyor. Bizde ne işe yarıyor? Evet. Yani genel şey çünkü anlatmak şey ama yani ne kadar faydalı bir şey olduğunu anlatıyorum böyle evet. bir şey. Ve vücudun kendi sistemi. Yani hı hı. En önemli noktası bu. Dışarıdan hiçbir şey almıyorsunuz. Vücudun kendi iyileşme sistemini alıp kullanıyorsunuz kendisine karşı. Biz nerede kullanıyoruz? Biz gençleşmede kullanıyoruz.
7: Evet hocam.
8: Leke azaltmada kullanıyoruz. Çukurları doldurmada kullanıyoruz. Gözaltı morluklarında kullanıyoruz. Hı hı. Ve saçları güçlendirmek için kullanıyoruz.
7: Evet.
8: Çünkü yaklaşık bunun içerisinde, trombositlerin içerisinde 5 büyüme faktörü, 5 tane ve hemen test eden, yani şöyle bir şey, anahtar gibi. Yani anahtar çalıştırıyor hücreyi ve çalışmaya başlıyor. Bir daha anahtara ihtiyaç yok.
7: Evet.
8: Yani bir kere kanaması vücudun o kemik 3-4 ay sürecek iyileşmeyi başlatmaya yetiyordu. Yani bir işlemi başlatıyor. Kök hücrelerin harekete geçiyor daha doğrusu.
7: Evet hocam.
8: Yani doku içerisinde bulunan kök hücrelerin harekete geçiriyor. Bizim kullanma alanımız dermatolojide, estetikte yüz bölgesine gençleştirme. Buradaki ne sağlıyor? Dolgunluk sağlıyor, gerginlik sağlıyor, kırışıkları azaltıyor, tonunu azaltıyor, üstleri inceliyor çünkü gençleşiyor.
7: Evet,
8: büyüme sinyali veriyor oradaki trombositler. Gözaltı morlukların içine yapıyoruz, kırışıkların içine yapıyoruz. Derede bir şöyle bir geriye sarıyor. Bir şeyler oluyor orada yani.
7: Evet.
8: Saça kullanıyoruz çoğunlukla.
7: Hı-hı.
8: Saça da özellikle böyle bayan tipi dökülmelerde bazen hiçbir şey ve sebebi de belli değil.
7: Hı-hı.
8: Bütün kan değerleri normal, her şey normal. Ağızdan alınan vitaminlere iyi cevap vermiyor. Bunlar da kullanıyoruz. Bunlarda da saç köklerine belli aralarla deri içerisinde, saç deri içerisinde enjekte ettiğimizde oradaki atıl duran, zayıflamış kıl köklerini büyümeye karşı uyarıyor. Buna bayan tipi dökülmede de kullanıyoruz, erkek tipi dökülmede de kullanıyoruz. Erkek tipi dökülmede ince zayıflamış kılları harekete geçirmek için diğer tedavilere ek olarak gene böyle kanlanmayı, canlanmayı arttıran ilaçlarla birlikte kombine kullanınca daha çok oluyor. Mezoterapi vitaminleriyle birlikte kullanınca daha çok etkili oluyor.
7: Hı hı.
8: Şu anda bir başka modada gene kozmetikte kombine tedaviler.
7: Evet hocam.
8: Yani kombine tedaviler. Ben buna yani bunu salataya benzetiyorum.
7: Evet.
8: Yani bir salataya zeytinyağı da döküyorsunuz. Limon da sıkıyorsunuz. Başka bir şeyler daha da eklerseniz daha lezzetli oluyor.
7: Evet,
8: daha etkili,
7: evet.
8: Daha güzel oluyor. Daha doyurucu oluyor veya. Yani tavuk bile katılıyor zaten. Yani salata şeyimiz biliyorsunuz çok gelişti. Bu tedavilerde de böyle. Yani biz tedavileri artık kombine uyguluyoruz. Yani sana sadece PRP, sadece botoks değil. Botoks, PRP, dolgu, mezoterapi hepsini kombine. Bir seans ondan, iki seans bundan, buraya ondan, oraya ondan. Sonuç daha kısa sürede ve daha güzel oluyor.
7: Hı hı.
8: Yani saçta da uyguluyoruz, yüzde de uyguluyoruz. Hatta saç naklinde uyguluyoruz. Yani saç naklini yaptığımız zaman saç naklinde de gerçi biraz kanama oluyor. O kanların da tamir etme etkisi var. Söyledik ki kendi vücudun kendi. Abi biz biraz daha iyi olsun diye aynı anda ya da bir iki hafta sonra hastamızı yani müşterimizi ne diyersek çağırıp PRP yapıyoruz.
7: Evet hocam.
8: O ektiğimiz kıl köklerinin daha çok tutmasını, daha çabuk çıkmasını, verimini hızlandırması hepsini
7: evet.
8: Ya da ekmediklerimizden kalan o ince kılları, eski kılları canlandırma.
7: Evet.
8: Her şey çok amaçlı
7: çok güzel,
8: kullanıyoruz.
7: Evet, çok güzel bir sistem hocam.
8: Yani PRP yaralarda kullanılıyor.
7: Çok iyi.
8: İyileşmeyen yaralarda, diyabet yaralarında, diğer yaralarda çünkü orada da bir problem var. İyileşme zayıf. Siz buraya iyileşmeyi hızlandıran hormonları veriyorsunuz direkt, aktive ederek veriyorsunuz. Yani eskiden biz asistanken böyle iyileşmeyen yaraları kanatırdık iyileşsin diye. Yani temizlerdik. Hastalarımızın biraz da canını yakarak hem mekanik temizlik yapardık. Mekanik temizlikten sonra orada bir canlanma görürdük. Yani.
7: Evet,
8: biraz kanayınca bir iki gün sonra bakardık daha kıpkırmızı olmuş deri. Ama bunun mekanizmasını şimdi daha iyi biliyoruz. Buradaki gelen kandaki o trombositler
7: daha etkili.
8: Evet. Bunu hazırlayıp kendimiz veriyoruz.
7: Hocam bir telefon bağlantımız daha var. Alo.
2: İyi günler efendim.
7: İyi günler. Hoş geldiniz. Buyurun.
2: Ben Almanya'dan telefon açıyorum. Doktora bir sorunum var efendim.
7: Tabii sizi dinliyoruz.
2: Benim kafam sadece kafam çok terliyor. Yani aşırı terleme var. Buna ne yapmamız gerekiyor?
8: Yani kafa biraz zor bir bölge.
7: Evet.
8: Zor bir bölge. Yani orada bir ağızdan ilaç alınabilir.
7: Hı hı.
8: Botoks da uygulanabiliyor. Bazen yüz terlemelerinde de botoks uygulanabiliyor. Yani tüm yüze.
7: Evet.
8: Ben de birkaç kere uyguladım. Mezoterapi tarzında. Yani biz kırışıklık. Yani onu sizi bir hekim görecek, o değerlendirecek. Şimdi biz buradan şey yapamayız, direkt yardımcı olamayız ama botoks bile uygulanabilir. Bölgesel, çok düzeyel. Botoksu biz göz kenarına 3 adet, alnına işte 5-6 yere yaparken burada 1 santim arayla çok düşük doz, bütün yüzde çok terleyenlerde, bölgesel terlemelerde de bazen botoks kullanıyoruz. Evet, tepeye de yapılabilir, tepeye bir mahsur yok tabii. Evet. Çok terliyorsa.
2: Yani benim sadece kafam, başka bir yerim terlemiyor.
8: O yüzden zaten bölgesel terlememiz. Evet, evet. Ama bu lazer lipolizi saçınıza uygulayamayız çünkü bu sefer kıl köklerine zarar veririz.
7: Evet.
8: Yani oraya uygulayabilsek çok güzel olur. Kıllar gider.
7: Evet hocam.
8: Evet.
7: Peki çok teşekkür ederiz. Geçmiş olsun efendim.
2: Oldu. Ben teşekkür ederim. İyi günler.
7: İyi günler. Hocam PRP'de saç ekiminden bahsettiniz. Şu anda da bayağı gündemimizde saç ekimi. Genelde erkeklerimiz.
8: Yani şimdi saç ekimi tabii ki Türkiye'nin dünyada ender olduğu üstünlüklerden.
7: Evet.
8: Yani fındık gibi. Fındıktaki üstünlüğü belki kaybediyor.
7: Evet.
8: Zeytinyağında olduğu gibi. Saç ekiminde dünya lideriyiz yani. Dünya çok lideriyiz. Hı hı. Bunun birçok sebebi var ama büyük tehlikeler de var.
7: Evet.
8: Merdiven altı ekim diyebileceğimiz şeyler var yani. En
7: bu
8: büyük problem. Şu anda saç ekimi Türkiye'deki en büyük şeyi bu. Maalesef fazla denetleme olmadığı için hiç sağlık personeli bile olmayan kişiler
7: yapıyor artık hocam.
8: Yani böyle küçük polikliniklerde, yerlerde daha ucuz fiyata. Sonra görüyoruz yani yapılmış şeyi. Ucuz diye, yarı fiyatına diye yapılan işlemleri görüyoruz ve tabii biz de kahroluyoruz. Yani Türkiye bu denetlenebilirse dünya lideriyiz. Yani evet, saç ekiminde. Gerçekten en iyiyiz. Teknolojiyi biz üretiyoruz. Yani buradaki kullanılan o punchlar, o teşekkür ederim o üreten arkadaşlara. Yani sadece bizim elemeğimiz, bizim elemanlarımızın elemeği değil. Burada bize alet üreten, o güzel punchları üreten dünyada tek. Yani üretenler şeklinde. Biz de Türkiye'de de işçilik ucuz. Hiç Almanya'da bir hemşire ya da doktor 10 saat 12 saat çalıştıramazsınız.
7: Evet hocam.
8: Hatta cumartesi pazar bile çalıştıramazsınız.
7: Doğru.
8: Biz gece 2'ye kadar da çalışıyoruz. Yani bunun da rolü var. Yani bir Almanya'da 2-3 seansla yapacakları şey biz bir oturuşta 10 saatte yapılıyor. Bunun da rolü var. Üretilen aletlerin Türkiye'de üretilmiş olması ilk. Bu akupanşların faydası var ve bizim insanımızın emeği, becerisi de var ve Türkiye'de çok iyi. Yeter ki yani merdiven altı yerlere, ucuz yerlere kapılmasınlar.
7: En önemlisi
8: de bu zaten
7: hocam.
8: Yani, evet. Tamam mı? Kimdir bu, nerededir, ona bakmaları lazım. Evet. Yoksa saç nakli eğer kişinin arkadaki saçları yeterliyse, tamam mı? Yeterli sıklıktaysa ve beklentileri de şeyse, benim gibi birisi buradan böyle saç beklerse olamayacak. Yani arkadan ne kadar saç çıkabilecekse ona göre yapılabilirse çok güzel sonuçlar alıyor. Yani çok güzel sonuçlarımız var. Bazıları bir seansta, bazıları iki seansta yapıyoruz. 5000 grafite kadar aldıklarımız var ama yani bunu yalan söyleyip 10.000 graf diyen de var. Kıl. Yani bu konuda sadece yani nasıl biraz önce gelirken zeytinyağı ile ilgili şey vardı. Zeytinyağı da işte markalara güveniliyor.
7: Evet.
8: Yani içine, çünkü Riviera desem zeytinyağı içiyorsun ama %50'si susam yağı aslında.
7: Evet,
8: bu şeyde de böyle.
7: Yani
8: sağlıkta da böyle. Yani marka. Yani niye marka oldu onlar? Yani bir daha gittiğinizde bulabileceğiniz yerler.
7: Evet.
8: Yani siz bir yere apartman dairesine gidiyorsunuz. Bir, iki sene sonra geldiğinizde kimse yok orada.
7: Evet, haklısınız.
8: Yani bunun peşini arayamayacağınız gibi. Peşini arayan yerlerde gerçekten Türkiye şu anda dünya lideri ama işte korkumuz bu yanlışlardan dolayı. Laleli'nin başına gelen gibi, yani orada Laleli çok iyiydi. Neydi? Sahte ürün göndermeye, bozuk ürün göndermeye başlayınca alanlar kaçmaya başladı. Yani şimdi Türkiye'ye sağlık turizmi var. Sağlık turizmi sadece şeyle ilgili değil. Yani saçla ilgili değil. Saç, diş, göz, hatta muayene, kanser tedavileri, kalp ameliyatları, biz de devamlı içindeyiz. Yani her gün yabancı hastamız var. Yani Avrupa'dan bize sağlık turizmi olarak Avrupa'dan Türkler geliyordu. Onlar değil artık. Yani Araplar var. Uzak memleketten, Türkiye devletlerden, Azerbaycan'dan, Rusya'dan gelen şeyler var. Tabii ki sayı olarak saç nakli. Burada saç naklinin bir de motor rolü oldu. Saç naklinden dolayı hastaneler de bu sağlık turizmine yöneldiler. Yani döviz getiriyor.
7: Evet.
8: Yüzümüzü güldürüyor, üstünlüğümüzü evet. gösteriyor. Güzel bir şey.
7: Çok güzel hocam. Hocam peki iyi bir saç ekimi nasıl olmalıdır sizce?
8: İyi bir saç ekimi öncelikle tabii ki kişi değerlendirecek, görülecek. Yani ne kadar malzemesi var, ne istiyor?
7: Evet.
8: Ne istiyor? Bu isteklerini malzeme karşılar mı? Sadece saç nakline değil, bütün kozmetik işlemlerde budur. Yani unrealistic expectation diyoruz. Yani kişinin real olmayan istekleri, beklentileri varsa o hastadan tamam. kaçın
7: evet.
8: derler. Yani bu dolguda da böyle, botoksa da böyle.
7: Evet hocam.
8: Yani kişinin istekleri karşılayabilecekse, yeterli malzeme varsa gerisi kolay. Dediğim gibi ekibimiz güzel, dünya malzemelerimiz çok güzel. Sabrımız, becerimiz de var. Saatler
7: çok
8: süren, 10 saat, 12 saat süren operasyonları sadece 1-2 çay kahve arasıyla yapan teknisyenlerimiz var, doktorlarımız var Türkiye'de. Biz de yapıyoruz. Yani günde 2 tane 12'ye kadar, gece 2'ye kadar yaptığımız vakalar oluyor. Yani yılmadan bu işi yapıyoruz ve çok da ucuz. Yani şeylere göre, Avrupa'ya göre kıyas olmaz. Türkiye'deki diğer operasyonlara göre de ucuz. Yani yarım saat süren bir apandis ameliyatı fiyatına değil, 10 saatlik süren bir şey. Saç operasyonu. Sadece burada ekip, elemanlar güzel oldu. Yani işçilik güzel olunca, malzeme de güzelse çok güzel sonuç elde ediyor.
7: Evet hocam peki kadınlara da saç ekimi yapılabiliyor mu? Erkeklere yapılıyor. Fakat...
8: Kadınlara yapılıyor ama.
7: Evet hocam.
8: Kadınların genellikle... saç problemi olanların genel bir dökülme oluyor. Yani saç aldığımız arka bölgeden de iyi olmuyor. Oradan da iyi saç alınabilecek durumda olmuyor. Kadınlarda sadece erkek tipi dökülme varsa, kadınlarda evet. da erkek tipi dökülme oluyor. Tepe saçları evet. seyrilir, inceliyor. Arka taraflar, yan taraflar düzgün oluyor. Onlarda güzel sonuç elde ediliyor. Ama genel olarak kadın saçı erkek saçından daha ince.
7: Evet.
8: İnce saçlarda tabii ki hacim problemi oluyor. Ama yapılabilir. Yani uygun vakası yapılır. Yaptığımız çok güzel sonuçları olan vakalarımız var. Almanya'dan var. Hala arıyor. Hasta da yolluyor. Yani müşteri mi diyeyim, hasta diyelim, yolluyor. Ama uygun olmayanlar da var.
7: Peki hangi tedavileri uyguluyorsunuz hocam saç ekiminde? PRP yine aynı şekilde mi
8: uygulanıyor? PRP zaten eğer... Böyle 2-3 günlüğüne gelmediyse yurt dışında yani genellikle gelenler yurt dışında, buradaysa bir 15 gün sonra kontrol açarım, PRP yapıyorum. Anında da yapılabilir.
7: Saç ekiminde yeterli mi hocam PRP? Yani onun haricinde başka bir şey yapıyor musunuz? Başka bir tedavisi var mı?
8: Veriyoruz tabii ki. Yani bu ince kılları kalınlaştıracak. Evet. Yani kendi dökülmemiş kıllarını kalınlaştıracak ve dökülmesini durduracak maddeler, tedavilerde veriyoruz. Çünkü biz saç nakli yapmamızın oradaki kendi kıllarının kendi ömürlerini, kendi yollarını çizmesine engel değil. Onlar genetik olarak aldıkları şeye devam ediyorlar. Biz bunu ilaçlarla engellemeye çalışıyoruz.
7: Evet hocam. Hocam peki hastalar ağrı ya da acı hissediyorlar mı bu ekimi yaparken?
8: Yani ekim yaparken sadece ilk başlangıç anestezi ve 5-10 saniye böyle bir heyecanlı oluyorlar. Evet. Korkudan veya heyecanla. O esnada birazcık ağrı hissedince sonra biz bütün bölgeyi birden oluşturmuyoruz. Yapa yapa önce kulak arkasından başlıyorsunuz. Yavaş yavaş yavaş gidiyorsunuz. Hastayla konuşuyorsunuz. Sohbet ediyorsunuz. Çay arası veriyorsunuz. Yemek arası veriyorsunuz. Zaten yarım saat sonra kişi rahatlıyor. Uyumaya başlıyor. Yani uzaktan Avrupa'dan gelenler ertesi gün yaptıysak uyuyorlar güzelce.
7: Evet,
8: o gece uyuyamamış oluyor.
7: Boy
8: stresten
7: olarak,
8: ya da
7: şey.
8: Ya, o uyurken biz işimizi yapıyoruz. Ya, uyup döndürüyoruz. Uyandırıp döndürüyoruz. Yani.
7: Evet hocam. Peki hocam ekim sırasında diğer saçlar zarar görüyor mu?
8: Yani,
7: hastanın kendi saçları.
8: Zaten diğer saçları zarar görecek kadar sıksa yapılmaz onu. Ona ekime gerek yoktur.
7: Evet.
8: Yani seyrek değilse yani arada saç koyabileceğiniz kadar bir boşluk yoksa ona zaten ekim gerek yoktur. Saçı incelmiştir. Ha, o zaman o tür kişilerde PRP zaman kazandırmak için ekimi 3-5 yıl daha sonra ihtiyaç haline getirmek için PRP diğer tedavilerle birlikte uygulandı. Yani ekim diyoruz sana 5 sene uygulayacağız. Yani bu hani dişte de vardır. Dişi ne kadar ağızda tutabilseniz kârdır. Yani ille de çekip yerine bir protez koymazsınız yani. 25 dolgu yaparsınız. 2 sene sonra 3 sene sonra dolguyu değiştirirsiniz derken hani 40-50 yaşında o dişi alıp yerine belki protez ya da şimdi şeyler konuyor. Yani ne kadar vücuda tutabilirsek o. Saçı da öyle.
7: Evet hocam.
8: Ne kadar tutabilirsek bu dediğim gibi vitaminler, kanlanmayı arttıran sürme maddeleri, ağızdan alınan maddeler PRP ile sağlanıyor. Yani çünkü insan ömrü uzadı.
7: Evet hocam.
8: İnsan ömrü uzadıkça gençlik için yapılan bütün işlemlere zaten kozmetiğin çıkma nedeni de bu. Ya yani şimdi evet saç naklini daha çok gençler istiyor ama bu kimse daha uzun ömürlü olacak. Daha 40-50-60 yaşında da daha yakışıklı olsun.
7: Evet hocam. Hocam operasyondan sonra saç ekimi operasyonundan sonra hasta nelere dikkat etmesi gerekiyor?
8: Sadece istirahat etmesi gerekiyor. Başka bir şey değil.
7: Başka bir şey,
8: başka bir şey gerek yok. Çünkü işlemler güzel yapılıyor. Bu istirahatın nedeni de ödemi önlemek.
7: Evet,
8: çünkü
7: hocam.
8: İşlem esnasında yaklaşık yarım litre yakın bir serum saçlı deriye enjekte ediliyor. Hı hı. Kanamaları önlemek, deriyi gerip o alırken de rahat alabilmek, hı hı, için. Operasyondan sonra hiç ağrısı olmadığı için kişilerin, hı hı, hiç ağrısı olmuyor. Tek bir tane ağrı kesici veriyoruz o akşam içmesi için. Ertesi gün ağrısız hiçbir şey hissetmiyor. O yüzden oturmak istiyor. Hı hı. Gezmek istiyor herhalde yurt dışından geldiyse. Hı hı. O zaman da ayakta durduğu zaman tepedeki o bizim enjekte ettiğimiz serumlar alnına doğru iniyor.
7: Hı hı.
8: Ve kamyon çarpmış gibi.
7: Evet,
8: bir, yani operasyon çok güzel, hı hı, her şey çok güzel olduğu halde bir şişlik oluyor alında, gözlerde. Gözler kapanacak kadar hatta, hı hı, 2 gün sonra. O sıvı. Ama istirahat ederse, özellikle sırt üstü yatarsa bu yer çekimiyle geriye doğru gidiyor bu sıvılar. Hatta ilk gece, ilk gün, evet, çoğu o ilk şeyleri aldığımız, hı hı, kılları aldığımız deliklerden sargıya çıkıyor. Sargıya sızıyorlar. Hı hı. Bir yarısı öyle sızıyor.
7: Evet hocam.
8: Ve bir şey olmuyor. Yani 2 gün istirahat etmesi yetiyor.
7: Bunun haricinde herhangi bir ilaç kullanmıyor yani. Sadece ya, ödemle
8: antibiyotik, alakalı antibiyotik hocam. Yani evet, o da 5-6 gün koruyucu olarak bir tane de arkası. Hı hı. Tek bir tane.
7: Evet hocam.
8: Peki. Sonra da 2 gün sonra yıkanmaya başlıyor. Onu biz gösteriyoruz ya da yani kısa süresi olanlara tarif ediyoruz sadece. Evde yapabiliyor. Yani
7: normal yaşantısına devam ediyor hocam.
8: Normal yaşantısına tabii ki 10 gün sonra dönüyor. Yani, hı hı, dokunmaması lazım oraya.
7: Evet.
8: Yani, hı hı. 2-3 gün zaten hiçbir şeyin değmemesi lazım.
7: Evet.
8: O yüzden istirahat ediyoruz.
7: Hı hı.
8: Gezerken, arabaya inip binerken çarpar.
7: Evet.
8: Ektiğimiz kıllar dökülebilir, çıkabilir diye. Hem ödem önleme hem de bir şey dokunmayacak. Çünkü sarılı değil, sargılı değil bölge. Sadece istirahat edecek. 48 saatte o kıl kökleri gene trombositlerin yardımıyla,
7: evet, evet,
8: yapışmaya başlıyorlar deriye. Hı hı. Bir haftada oranın malı oluyorlar.
7: Hı hı.
8: 2 haftada tam malı oluyorlar. Bir hafta sonra ovalayacak şekilde yıkamayı tarif ediyoruz. 2 gün sonra, 3 gün sonra ovalamadan sadece su akıtarak yıkama. Ama 1 hafta, 10 gün sonra da tamamen ovalayarak yıkama serbest.
7: Hocam hemen çıkmaya başlıyor mu saçlar ekimden sonra?
8: Bazen. Bazen şey ektiklerimiz hemen büyüyorlar.
7: Evet.
8: Büyük çoğunluğu ya da kılların büyük çoğunluğu, hı hı, bazıları büyüyor, bazıları büyük çoğunluğu orada biraz bekleyip sonra düşüyorlar. 3-4 hafta içinde düşüyorlar ama kökü orada kalıyor. Yani soğan,
7: evet,
8: zarı gibi o kılı besleyen, büyüten, üreten
7: asıl sağlıklı
8: esas,
7: olan kökler.
8: Kök, hı hı, değil o, bir, hı hı, üretim merkezi. Orada, hı hı, kök hücreler var, soğan zarı gibi bir şey onu,
7: evet,
8: düşünebilirsiniz.
7: Evet.
8: Gözükmüyor zaten o. O orada yerin malı olduktan sonra, kendine geldikten sonra ortalama 3 ay sonra çıkmaya başlıyorlar.
7: Hı hı.
8: 6 ayda çıkışların çoğu tamamlanıyor. Hepsi aynı anda çıkmıyor. 6 ayda ama arka bölge, tepe bölgesi yani geri, hı, kısım daha geç çıkıyor. Çünkü ön kısmın kanlanması, bir de alından da kan alıyor.
7: Evet hocam.
8: Arkadan da kan alıyor. Arka kısım, tepe kısmı kanlanması daha düşük herhalde. Gerçi orada da çok kan çıkıyor ama o bölgenin özelliği daha geç çıkıyor. 9 ay, 10 ay sonra çıkanlar,
7: evet,
8: var. Daha geç, hı hı, çıkıyor orası. Ve daha az verimli bir alan. Ön tarafa 1 milim arayla ekebilirken arka tarafa 2-3 milim ara vermek zorundayız.
7: Evet.
8: Yani daha az kıl kökü düşüyor. Biz genellikle ilk etapta ön tarafı çok sık yapmaya çalışıyoruz. Yani
7: evet, evet.
8: Doğal görünümden dolayı açısını, o asker gibi dizilmesin diye bir, hı hı, düzensiz bir ekmeği sağlamaya çalışıyoruz.
7: Hocam çok fazla peki ekimi yaptırmak zararlı mıdır?
8: Nasıl çok fazla?
7: Yani çok fazla seanslara gelip mesela saç ektirdi, sonra tekrar mesela geldi.
8: Böyle hani bir imkanınız yok ki.
7: Yok.
8: Böyle bir imkanınız yok. Şöyle yok. Ya sınırlı. Arkadan alabileceğin saç sınırlı. Ya yani şimdiki bizim yaptığımız metotlara iki kere, üçüncüye saç
7: gerek
8: kalmaz.
7: Gerek kalmıyor. Evet hocam.
8: Hem gerek kalmaz hem saç da kalmaz. Çünkü bizim yaptığımız ameliyatlar büyük ameliyatlar. Yani evet, yoğun hocam. Çok. Bir kere de 4500 5000 greft çıkarabiliyorsanız orada zaten çok fazla bir şey kalmıyor arkada. Hadi bir sene sonra ektiklerinizin arasını sıklaştırmak, bir de tepe kısmı biraz evet, seyrek kaldıysa orası için alabilirsiniz. Üçüncüye kalmaz. Evet. Üçüncüye alamazsınız. Alırsanız hastaya saç kalmaz. Yani o kadar çok alıyoruz. Ama bunu her seferinde 500 bin greft alıp 5 seansla da yapabilirsiniz. Biz bunu zaten 1 seansla yapıyoruz.
7: Evet hocam. O çok güzel bir evet, sistem. Hocam vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ederiz. Sizin de eklemek istediğiniz bir şeyler varsa buyurun hocam. Dinleyelim sizi tekrar.
8: Yani kozmetik işlemler güzel şeylerdir ama yani gene marka
7: evet,
8: yerleri. Çünkü kozmetik işlemlerden sonra bu saç nakli de olabilir, dolgu da olabilir, botoks da olabilir. Çok pişman olan, hayatı kararan. Yani saç ektirmiş şuradan. İstemiş yapmışlar. Biz asla yapmayız. Yani belli bir çizgimiz
7: evet,
8: var. Sonra onu yok etmek için yıllarca uğraştığımız insanlar var. Şapkasız geçemiyor, pişman oluyorlar. Şekli evet, çok bozuk oluyor. Yani şöyle şöyle ekilmiş ya, yani geriye doğru bakan, yani doğal olmayan şeyler. Şimdi insan gözünün bir şeyi vardır, bir alışkanlığı var.
7: Evet.
8: Bilinçsiz olarak anormali hemen görürsünüz. Yani birisi burnunu yaptığı da anormal olduysa, dudaklarını yaptığı da anormal olduysa ilk oraya görürsünüz. Saç naklinde de güzel olacak derken eğer bir anormallik varsa
7: evet,
8: tam tersine hep siz göze batarsınız.
7: Doğru hocam.
8: Herkes böyle size bakıyor gibi olur. O yüzden bu işlemleri gerçekten marka olan, iyi olan yerlerde size arka çıkabilecek bütün kozmetik işlemler için geçerli bu. Yaptırmanız lazım.
7: Bu çok önemli hocam evet, gerçekten. Hocam ayağınıza sağlık. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Sağlıklı kalın, hoşça kalın.
3: Sağlıklı Türkiye. TGRT FM.

0: Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 2, Sure Bakara Suresi 203-230. Ayetler, sayfa 31-35.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir programla daha yeniden birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimiz gelecek. Sonra Hayatım romanı dinleyeceksiniz ve son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. Abdülkebir Evliya rahmetullahi aleyh. Namazın faydaları. Bir günkü sohbetinde bu zat şöyle bildirir. Namaz kılmak İslam'ın 5 şartından biridir. Şartlarına uyarak kılmalı ki onu hep saadete ermeye namazdır çünkü sebep. 5 vakit namaz kılan bulur rahat ve huzur ve dinin temelini sapsağlam kurmuş olur. Cehennemden kurtaran ip namazdır elbette. Onu kim yakalarsa kurtulur ahirette. Bir insanın Rabbine en yakın olduğu an yine namaz kıldığı zamandır ey Müslüman. Namaz kılan bir kimse konuşur Rabbi ile. Onun büyüklüğünü hem düşünür kalbiyle. Müslüman namazını kılar ama ne için? Bir emri olduğundan elbette Rabbimizin. Onun her bir emrinde mutlak bir fayda vardır. Eğer yasaklamışsa o da mutlak zarardır. İşte bu söz konusu zarar ve faideler tıpta tespit edildi bir kısmı birer birer. İslamiyet sağlığa öyle önem verir ki hiçbir din ve düşünce veremez onun gibi. Sağlığa faydalıdır namaz ibadeti de. Kılanlar faydasına kavuşurlar elbette. Namazda hareketler yavaştır. Kalbi yormaz ve dinç tutar insanı. Hiç uyuşukluk olmaz. Bir günde 80 defa secde eden kişinin beynine daha fazla kan gider bunun için. İyi beslendiğinden beyin hücreleri de hafıza bozukluğu olmaz bu kimselerde. Hep muntazam olarak eğilip doğrulmaktan gözlerde kan daha bir seri eder deveran. Göz içi tansiyonu atmaz bu sebeple de. Katarakt ve kara su olmaz bu kimselerde. Yani namaz kılarken yapılan hareketler sayesinde vücutta olur çok faydeler. Mesela midedeki gıdalar tam karışır. Sonra idrar yolları iyice çalkalanır. Mesane tamamiyle boşaldığı için de böbrek taşı az olur namaz kılan kişide. 5 vakit namazdaki o ritmik hareketler sayesinde çalışır adele ve eklemler. Böylece kireçlenme, eklem hastalıkları önlenir hem adale ve kas tutulmaları. Vücut sağlığı için temizlik çok mühimdir. İşte abdest ve gusül bunu temin içindir. Hem maddi hem manevi temizliği sağlayan namazdır ki temizdir 5 vakit namaz kılan. İş bu faydalarına kavuşabilmek için çok da temiz olması lazımdır o kişinin. Ey!

sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı dua ve şükür. Birbirimize ve din büyüklerimize dua etmek zorundayız. Peygamber Efendimiz bir Müslüman arkadaşının gıyabında dua edince bir melek de ona aynısını Allahü Teala sana da versin diye dua eder buyuruyor. Meleğin duasıysa elbette kabul olur. Bize bir nimet gelmesine sebep olanlara hem dua ve teşekkür etmeli hem de Allahü Teala'ya şükretmeli. Nimete şükretmek iki yolla olur. Birincisi tövbe edip kıymetini bilmekle, ikincisi de o nimetin bize olan faydasını fark etmekle olur. Allahü Teala'nın bir yerde olan rahmet ve nimetinin hepimize olan faydasını çok iyi anlamak lazım. Zira bu rahmet ve nimet oradan kalkarsa arkasından oraya azab-ı ilahi gelir. Dua etmek gibi dua istemek de çok güzeldir. Bütün büyükler dua almayı yollarının esası kabul edip herkesten dua istemişlerdir. Ubeydullah-ı Ahrar Hazretleri herkesten dua alırdı. Onu Ubeydullah-ı Ahrar Hazretleri yapan bir köylünün "Ya Rabbi bunun kalp gözünü aç" diye ettiği dua olmuştur. Meğer o köylü mübarek bir zatmış. Kimin ne olduğunu biz bilemeyiz. Dua nelere sebep olur bilinmez. Eshab-ı kiramdan Nevfel isimli bir yiğit vardı. Evli ve iki çocuğu vardı. Bir savaşta şehit düştü. Geri dönülürken Resulullah Efendimiz öndeydi. Hazreti Nevfel'in hanımı, "Ya Resulallah, Nevfel nerede?" dedi. "Nasıl cevap versin mübarek? Nevfel geride kaldı" buyurdu ve devam etti. Biraz sonra Hazreti Ali geldi, ona sordu. Baktı ki Resulullah Efendimiz cevap vermemiş, o nasıl versin? O da arkayı işaret edip devam etti. Sonra Hazreti Osman'a, ondan sonra da Hazreti Ömer'e sordu. Onlar da söyleyemediler, arkayı işaret ettiler. Hazreti Ebu Bekir en arkada kalmıştı. Nevfel'in hanımı bu sefer ona sordu. Anladı ki Resulullah Efendimiz ve diğerleri cevap vermemişler. Allahü Teala'ya sığınıp, "Ya Rabbi, bir gönül ki yıkmaktan Habibin ve kardeşlerim sakındılar. Ben zor durumda kaldım. Eğer Nevfel'in şehadet haberini verirsem Habibine muhalefet etmiş olurum. Eğer geri kaldı geliyor desem yalan söylemiş olurum. Ya Rabbi yardım et" diye dua edince o anda okun yaydan çıktığı gibi kılıcı elinde Nevfel süratle geldi. Selam verip "Buyur ya Sıddık, emrine hazırım" dedi. Ondan sonra Nevfel nice yıllar yaşadı. İki oğlu daha oldu. Sonra Yemame cenginde şehit oldu. Onun için duanın neye tesir edeceğini kimse bilemez. Akıllı olan dua alır. Allahü Teala'nın milyarlarca kulu içinden birini seçip ehli sünnet itikadını, bu yolun büyüklerini tanımayı, sevmeyi ve dinimize hizmet etmeyi nasip etmesi onun için büyük nimettir. Ne zengin kafirler var, kuvvetlisi de var, güzeli de var. Hepsi zengin de olsa, çok kuvvetli de olsa kafirler bütün varlıklarını bırakıp cehenneme gidecekler. Onlardan biri bizim yerimizde, biz de onun yerinde olabilirdik. Nimetin büyüklüğünü buradan anlayalım. Bize biri bir bardak su verse, yemek ikram etse teşekkür ederiz. Doğru iman ve ehl-i sünnet alimlerini tanıma nimeti neyse elbette çok şükretmeli. Onların bıraktıkları emanetlere sahip çıkarak, onların verdikleri sözleri yerine getirerek şükredeceğiz. Şükretmek de bıraktıkları emanetlere, yani kitaplarına ve evlatlarına, talebelerine sahip çıkmakla olur. Kitaplarına sahip çıkmak, okumak ve okutmakla, evlatlarına ve talebelerine sahip çıkmak da onları üzmemek ve haklarını yerine getirmekle olur. Yoksa sadece çok şükür demekle şükredilmiş olmaz. İmam Rabbani Hazretleri Allah'a şükretmek, ona inanıp emir ve yasaklarına riayet etmekle olur buyuruyor. Şükür çeşitlerinden bazıları. Allah'ı tanımanın şükrü. Bildirdiği emir ve yasaklara riayet edip hubbu fillah ve budu fillah üzere olmak, yani sevdiklerini sevip düşmanlarına düşman olmak ve ayrıca çok elhamdülillah demektir. Peygamber Efendimiz'i tanımanın şükrü, ehl-i sünnet itikadı üzere olup
başta eshab-ı kiram olmak üzere sevdiklerini ve onu sevenleri sevmek, sevmediklerini ve onu sevmeyenleri sevmemek sünnetiyle amel etmektir. Bir büyüğü tanımanın şükrü, eserlerini okumak, okutmak ve yaymak talebeleriyle birlik beraberlik içinde olmaktır. İmanın şükrü, doğru iman bilgilerini Allahü Teala'nın diğer kullarına ulaştırmak, hubbu fillah, budu fillah üzere olmak. Yani sevdiğini Allah için sevmek, sevmediğini de Allah için sevmemektir. Günün şükrü, Allahümme ma esbaha bimin nimetin evbi ehadin min halkike, feminke vahdeke la şerike leke, felekel hamdü veleke şükr diyen gündüzün şükrünü yerine getirir. Akşam ma esbaha yerine ma emsa diyerek okuyan da gecenin şükrünü yerine getirmiş olur.

0: Arkası Yarın.
1: Besmele. Senaryo Ünal Bolat. Yapım ve yönetim Niyazi Hancı. Rol alan sanatçılar: Selman, İskender Bağcılar. Çavuş, Engin Şanal. Birinci asker, Doğan Aybay. İkinci asker, Yavuz Şeker.

0: Askere gitmeden önce bölücü ideolojilerin tesirinde kalarak dinimizden kopup bir hayat yaşarken, gençliğin verdiği heyecan ve sözde aydın geçinen bazı çevrelerin tesiriyle de iyice sapık bir kişi olup çıkmıştım. O günler için Yüce Allah'tan af diliyorum. İsterseniz size hatıramı anlatayım. ...1973 yılında Aydın'da Acemi Birliği'ndeydim.
1: Lan! Azul! Tüfeğ komsa! İşte tam böyle. Sağ elinizin avuç içi tüfeğin dipçik kısmını tam kavrayacak. Hey sen! Tüfeğini biraz daha omuzuna yatır. Tamam şöyle. Esas duruş! Rahat. İsrat!
2: Sol!
0: Haliyle acemi olduğumuzda yorucu oluyordu eğitimlerimiz. Sabah sporu, eğitim, araziye çıkış derken akşama birer et yığını halinde dönüyorduk sanki. Koğuşun sonundaki iki katlı ranzanın alt katında kalıyordum. Bir gece... Kabus görmüşüm galiba. Uf. Demek askerde yatakhanedeyim. Şu arkadaşlarımın haline bak. Nasıl doğruluyorlar. Yatmalıyım. Sabaha daha var. Aa, o da ne? Ben? Battaniyemin önü ıslak. Aman Allah'ım. Yoksa ben altımı mı kaçırdım? Aa, evet, bu bas bayağı idrar. Kahretsin, hiç başıma gelmemişti. Aa, tabii canım, bugün çok eğitim yaptım da ondan galiba, değil mi? İyi ki uyanmışım. Kimse kalkmadan şu kaloriferin üzerinde hiç olmazsa nevresimi mi kurutayım?

0: 2, 3, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, Ya bu gece yine olursa? Çünkü çok yorulmuştum. Neredeyim?
1: Hay Allah.
0: Yine. Of, nedir bu başıma gelen Allah'ım? Belimi üşüttüm, ne yaptım? Ben şimdi nasıl değiştireyim yeniden nevresimi? Az sonra da nöbete çağıracaklar. Hay Allah. Yok yok, mutlaka doktora görünmeliyim. Yok daha neler be. Doktora koca bebeğin işediğini mi söyleyeyim yani, öyle mi yapayım? Yok yok, hayır hayır, doktora gidemem. Yok yok, gitmeyeceğim. Bu endişelerin içinde iki gün burnumdan geldi. Sanki halimi bütün asker arkadaşlarım biliyordu. En ufak bir kahkaha veya gülme duysam... hemen üzerime alınıp yüzüm kızarmaya başlardı. Derken üçüncü gün yine aynen olmaz mı? Şimdi tamamen çileden çıkmıştım. Tekrar kahrolmuş durumda çamaşır değiştirip yatağa uzandım. Kara kara düşünürken de uyuyakalmışım. Uyandığımda bir de ne göreyim? İhtilam olmuşum. Tam bu sırada müthiş bir sarsıntı oldu. Aman Allah'ım, deprem mi oluyor, ne oluyor? Ranza zangır zangır sallanıyor, şuraya bakın. Hey arkadaşlar, deprem oluyor, kalkın ya. Bu da ne?
2: Ne oldu?
0: Bu üstümdeki asker arkadaşım. Yatakta iki büklüm olmuş çocuk. Ağzına da köpükler yığılmış.
3: Ne oluyor? Ne oluyor? Açılın bakalım. Bir dakika. Aman.
2: Hay, konuşmayı kesin. Tamam, ne oldu orada? Ne oldu arkadaşınıza?
0: Çavuşum, bilmiyorum. Bir sarsıntıyla uyandım ben. Bakın galiba ölüyor arkadaşım burada.
2: Çekil bakalım.
3: Ağzında da köpükler var. Adam ölüyor. Şunun ellerine baksanıza kardeşim ya. Yumruk gibi sürtmüş.
2: Geri çekilin, geri çekilin. Lan yığılmayın başına. Dağılın şuradan be. Sen de elini açmayı bırak. Bırak şunu.
0: Bir dakika.
2: Besmele çekin.
0: Çavuşum açılmıyor.
2: Yavrum besmele çekin. Hepiniz birden besmele çekin bakalım. Hadi bakayım. Elini bırak, besmele çekin.
0: Besmele mi? Nereden çıktı şimdi bu?
3: Hadi bakalım.
2: Hadi bakalım. Hep beraber besmele çekin.
3: Hep beraber. Hep beraber, hadi bakalım.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Ben besmele çekmenin ne olduğunu bilmediğim gibi inanmıyordum da. Hem usulsüz besmele çekmenin zararı yokmuş. Onu da bilmiyordum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ha? Bakın. Bakın. Eli açılıyor.
4: Evet. 3-4 kişinin dahi açamadı el. Kendiliğinden açılıyor.
0: Ama nasıl oldu? Evet, açıldı elleri. Arkadaşım kendine geliyor işte.
2: Evet, hadi bakalım arkadaşlar, dağılın. Arkadaşınız mahcup olmasın. Hadi bakalım, dağılın.
0: Nasılsın? Kendine gelebildin mi?
4: Evet, biraz iyiyim.
2: Demek ki sen. Hadi bakalım, bununla geçmiş olsun.
0: O da ne? Arkadaşım altını ıslatmış. Vay vay, yatak göl olmuş sanki. Vah zavallı gariban. Demek altını ben değil o ıslatıyormuş. Alta geçen ıslaklık da beni yanıltıyormuş. Bu hadiseden o kadar etkilendim ki tarif edemem. Kimseye bildirmeden doğruca gidip gusül abdesti aldım. Rabbime tövbe ve istiğfar ettim. Af diledim. Sonradan öğrendim ki üst üste 3 gece olan hadisenin sebebi saralı arkadaşımmış.
5: o altını ıslatıyormuş. Böyle bir durumun olmadığına da ayrıca şükrettim. Eğer o saralı arkadaşımın o geceki hali olmasaydı, gusül abdesti almanın zor ve korkulu anlarda ilk önce hemen besmele çekmenin önemini öğrenemeyecektim. Allah'a çok şükürler olsun. Ha, saralı arkadaşımı mı soruyorsunuz? Onu da doktora bildirdik. Tedavi altına alındı. Daha sonra galiba askerlikten muaf ettiler. Çünkü bir daha görmedik onu. Allah bütün hastalara acil şifalar ihsan eylesin. Amin.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Efendim hoş bulduk.
0: Hocam, dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki, istediğimiz bir şeye kavuşamadığımızda üzüntüsüz olmak mümkün değil benim için diyor. Yani üzülüyorum kavuşamadığım şey için. Hani sabret diyorsunuz. Her şer gibi görünen de hayır vardır diyorsunuz ama ben böyle deyip geçemiyorum diyor. Geçiştiremiyorum diyor. Bende mi bir sakatlık var diyor.
1: Yok. Sakatlık falan yok. Biz insanız. Sebeplere yapışırız. Bir şey elde etmek için şey yapınca eğer başaramazsak üzülürüz. Hasta oluruz. Doktora gideriz. İlaç alırız. Sebebe yapışırız. Eğer gecikirse üzülürüz. Acı duyarız, ağrılarını duyarız. Bunun için ızdırap çekeriz. Peki, bu haldeyken sabır neydi? Orada sabır neresinde onun? Sabır isyan etmemekte. Üzülüyorum ya, üzülmek isyan değil ki. Bu insanın elinde değil ki. Hani daha net anlaşılması için, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, işte en son dünyaya gelen evladı vardı. Oğlu vardı. O vefat etti. Vefat edince ağladı. Bunun üzerine Ashab-ı Kiram sordu. Ya Resulallah, siz bizi ağlamaktan men etmediniz miydiniz? O zaman Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cevaben buyurdu ki hayır. İnsan üzülür, ağlar. Gözyaşı döker. Bu insan çünkü. Ben sağlamaktan men etmedim. Bir yakınını kaybettin. Veyahut da aynı şekilde bir şeyin olmadı. Sebeplere yapıştın. Elindeki avucundaki hepsi gitti. Üzüldün. Hatta oturdun ağladın. Ben sizi isyan etmekten men ettim. O ne demek? Niye bu benim başıma geldi? Niye benim işime mani oldu? Niye Allah-u Teala bana vermedi? Haşa. Bundan men ettim buyuruyor. Sen sebebe yapıştın ama olmadı. Elbette ki üzülürsün. Hatta birçok emek verdiysen, ne bileyim maddi şey de ortaya koyduysan, bunlar da uçup gittiyse, bağlayabilirsin bile. Bir yakınını kaybettiğin zaman elbette ki ağlarsın. Ama niye benim başıma geldi, niye benim yakınım öldü deyip itiraz kabiliğinden Allah-u Teala'ya bu şekilde böyle söylemek ondan men edilmişizdir. Hastalandın, ağrı çekiyorsun, ağrıdan da oluyor, ağlıyorsun. Ah vah diyorsun, inliyorsun. Hatta İmam-ı Gazali Hazretleri hastanın ağrılar sebebiyle ah vah demesi Allah-u Teala'ya Allah der gibi gelir buyuruyor. Dolayısıyla onu iyi anlamak gerekir. Yani dinleyicimiz de bu soruyu sorması, kendisini tebrik ederiz. Çünkü açık net olmuş. Siz anlatıyorsunuz da. Ben üzülüyorum diyor. Bende bir sakatlık var. Yok, sakatlık falan yok. Biz insanız.
0: Herkes üzülüyor yani. Dinleyicimiz başkalarına üstünü zor
1: evet.
0: Etmiş ama.
1: Şöyle anlaşılmış dinleyicimizin ifadesine göre. Yatırım yaptım. Bir sürü para harcadım. Emek sarf ettim. Aylarca çalıştım. Ama sonunda elde avuçta bir şey kalmadı. Ben de elimi kaldırıp sabrediyorum ya Rabbi deyip oynamak. Yok öyle bir şey ya.
0: Çok güzel oldu. Çok güzel oldu.
1: Yok öyle. Öyle bir şey değil bu. Öyle bir şey değil bu. İnsan üzülür. İnsan bu. Ağlar, sevinir, güler. Böyle bir varlığız biz. Böyle bir varlığız. Bütün mesele neşelendiğimiz zaman da hududu geçmeyeceğiz. Derdi bela geldiği zaman da çizgiyi, o hududu geçmeyeceğiz. Allah rahmet eylesin. Hemen abiler buyururlardı ki bütün kıyamet hududu geçmekte meydana geliyor. Evde karı koca arasında Allah-u Teala'nın emrettiği, ikisinin de vazifesi ve haklar var. Bunlara tecavüz edildiği zaman sınır tecavüzü derdi hemen abiler. Devletlerin de sınır tecavüzü. İnsan da Rabbine karşı Allah-u Teala'nın koyduğu sınırlar var. O sınırı geçmek tehlikeli. Yoksa bu sınırın bu tarafında güleceğin de ağlayacağın da gülerken de sınırı geçmeyeceksin. Aa çok neşeliyim, getirin ayı şekilde şişeleri patlatalım, ayı şekilde vodkaları. Yok öyle bir şey. Eğleneceksin, güleceksin. Ama Allah-u Teala'nın haram ettiği yere girmeyeceksin. Efendim çok param oldu, ben istediğimi yaparım. Hayır. Allah-u Teala'nın dediğini, Allah-u Teala'nın dilediğini, Allah-u Teala'nın izin verdiğini, helal ve mubah olan şeyleri. Hatta mesela kitaplarda anlatılıyor. İmam-ı Gazali Rahmetullahi Aleyh Hazretleri de anlatıyor. Hatta İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin hayatını anlatan kitaplarda geçiyor. Mesela büyüklerden bazıları, hatta İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin hilafet makamına gelmiş talebesi. Onun da talebeleri var falan. Hani şikayet vaziyetinde hani hocalarının aynı şekilde bazen ava gittiğini söylüyorlar falan. Şikayet ediyorlar yani Allah adam ava mı gidermiş falan değil mi? İmam-ı Rabbani Kutu Sözleri buyuruyorlar ki, o da insan buyuruyor. Şimdi kabz ve bast kelimelerini kullanmışlar. O kabz sıkıntı demek. Öyle sıkıntılı zamanlarda o büyüklerde, evliya da o sıkıntıyı dağıtmak için hani kıra bayıra gider, ondan sonra şey yapar. Hani hayvanları öldürmek için değil de ok atar, bilmem ne atar, enerjisini şey yapar, o sıkıntıyı giderir.
0: Karavana atar, bile bile.
1: Atar, evet.
0: Ama bir şey atar yani.
1: O sıkıntısını o şekilde giderir. Ona izin verin ve aleyhinde de konuşmayın buyururlar. Yani o kabz halini, sıkıntı halini gidermek için aynı şekilde onlar yapıyor. Yoksa haşa, oyun, eğlence, zevk Allah-u Teala'yı unutmak için değil buyuruyorlar. İmam Gazali Hazretleri de anlatıyor. İnsan mesela sıkıldığı zaman veya şey yaptığı zaman Allah-u Teala'nın helal ve mubah kıldığı bazı şeyler var. Onlarla nefsi evlendirmeli. Bak haram demiyor. Helal ve mubah kıldığı şeylerle nefsi evlendirmeli. Peki nasıl olur falan? Herkesin aynı şekilde kendisine göre bir eğlencesi var. Şu E5'ten geçerken siz de görüyorsunuzdur da bir adam vardı falan. E5'in kenarında şortunu giyiyor, sabahları koşuyor. Gördün mü?
0: Tabii. Her gün görüyorum.
1: Egzoz gazı yapıyor.
0: Üstünü de çıkarıyor. Bronzlaşmış vücudunu gösteriyor.
1: Allah Allah. Tövbe yarabbim. Adama girsem heyecanlı anlatır. Ben E5'in kenarında falan şu kadar kilometre yürüdüm, spor yapıyorum. Ya süper yapıyorum, bu kadar egzoz gazı yutuyorum.
0: Size de tavsiye eder yani. Ya
1: da tavsiye eder. Ya o da sevk alıyor, ayrı bir mesele. Yani herkesin yani haram işlemeden helal ve mubah olan şeylerle eğlenmesine izin verilmiştir. Mesela devlet adamları da şimdi sarayda bazen böyle ne diyorlar onlara? Onları eğlendiren palyoçe gibi
0: soytarı diyorlar.
1: Soytarı diyorlar değil mi?
0: Soytarılar.
1: Böyle soytarılar aynı şekilde böyle soytarılar bulunuyor. Onlar böyle tuhaf tuhaf yapmış hareketleriyle koca devletin işi, kafa onunla bununla şey yapıyor falan filan. Zihin boşalması gerekiyor. Zihin, ben Emir abi de dikkat ederdim. Emir abi ne çok da Karadeniz fıkraları hoşuna gidiyor. Karadeniz fıkraları hoşuna
0: Emir
1: gidiyor.
0: Emir abi de çok fıkra vardı yani.
1: Evet.
0: Çok güzel fıkralar var.
1: Enteresan şeyler anlatıyorlardı falan. Ve kendi de anlatıyordu falan. Emel abinin de aynı şey, bir gülmeye ihtiyaç var. Bu et ve kemikten yaratılmış bir bedendir. Et ve kemikten yaratılmış. Demonstrat aynı şekilde baskı, stres, patlar o. Sinirler de patlar. Dolayısıyla yani dinleyicimiz sorduğu iyi oldu. Biz bir işe başlarız. Her el ve mubah işe başlarız. Niyetimiz aynı şekilde, bir hedefimiz var, ona ulaşmak. Sebebe yapıştık, şartlarına uyduk, dua ettik, yola çıktık ama hedefe ulaşamadık. Tabii ki üzülür. Ama isyan edilmez. Şimdi mesela evliyadan bazıları o strese girmemek için vilayet yolunda gelen evliyadan çok inzivaya çekilirmiş. Ne demek bu inziva? Tek başına gidiyor mesela, bir yerde dağda bir ev var ve bazıları mesela şartlar müsaitse bir mağara bulduysa mağarada. Kimseyle görüşmüyor. Kimseyle görüşmediği için bir şey duymuyor, bir şey işitmiyor. Onu gerecek, sinirlenecek bir şey olmuyor. Yani kendisini daha çok toparlıyor, Allah-u Teala daha çok veriyor falan. Ama nübüvvet yolundaki büyükler öyle anlatmıyor. Bu yolda inziva yok buyururlar. İnziva var ama onların yaptığı gibi değildir. Onlar yaptığı gibi değildir.
0: İnsanlardan uzeti de kaçarak değil.
1: Değil. Halk içinde hak ile olabilmek.
0: İnsanların arasında.
1: Evet, insanların arasında. İnsanlardan gelen sıkıntılara tahammül etmek, insanlara yardım etmek, onlara iyilik etmek ama karşılığını da hep Allah Teala'dan beklemek. Yoksa insanlardan değil. Aa ben bu adama aynı şekilde iyilik yaptıydım. Bak lan körlük ediyor falan. Dönüp bakmaz bile yani. İyiliği yapar ve gider. Yani, hatta bir hadise anlatılıyor da evliyadan bizzat aklın özürlü olanları. Çünkü onlar üzerindeki elbiseyi falan şey, akıl olmadığı için cart diye yırtar. Ayakkabı yeni aldıysa bile götürür çamura basar falan. Onları toplar, karınlarını doyurur. Üzerindeki elbise artık iyice şey olduysa, yırtıldı veya giyilemeyecek hale geldiyse onlara yeni elbise alır, giydirir. Yeni ayakkabı alır, giydirir. Ve onlarsa bu yeni elbiseleri falan bakar, bir iki falan. Ondan sonra bir taraftan da cart diye yırtar. Ayakkabıyla çamurun içerisine girer. Bir de bu zatı taşlarlarmış. Bu zat hiç aldırış etmezmiş onlardan gelen taşa, onların yaptıklarına, niye böyle yapıyorsun, akıl yok zaten. Bir gün bir tanesi gitmiş, demiş efendim demiş, çok özür dileriz ama demiş, biz sizi tanıyoruz, biliyoruz. Siz bunlara iyilik ediyorsunuz ama bunlar nankörlük ediyor. Bunlar demişler hani yapılan, yaptığınız yardımı, desteği, kadrini, kıymetini bilmiyor. Hatta sizi taşlıyorlar bile. Cevap. Buyuruyor ki ben onlar işi yapmıyorum ki. Bunların sahibi yok mu? Yani bunları yaratan yok mu? Bunların aklını kim aldı? Yaratan. Ben ondan bekliyorum mükafatını. Ben bunlardan mükafat beklemiyorum ki. Takdir beklemiyorum. Hürmet, saygı da beklemiyorum. Ben Rabbimin rızası için bunlara yardım ediyorum. Muhtaçtırlar. Ben de aynı şekilde mahşer günü muhtaç olacağım. Allah-u Teala o zaman buyurur. Hadis-i şeriflerde var. Meleklere sorarmış, bu kulum dünyada ne yaptı? Ya Rabbi işte aklen özürlü, muhtaç, fakir, yetim, bunlara hep yardım ederdi. Muhtaçlara. Allah-u Teala tekrar sorarmış meleklerine. Yani benim muhtaç kullarıma yardım mı etti? Evet ya Rabbi işte. Tarihi, zamanı, şeyi, görüntüleri bile var. Allah-u Teala buyurmuş ki, o muhtaç olan kullarıma yardım etti. Şimdi kendisi muhtaç. Şimdi ben ona yardım edeyim. Ana. Ya Mustafa Bey, benim senin hani milyon dolarlarımız var, milyar mıydı ya? Neyse unutuyorum böyle, para çok olunca bilemiyorsun.
0: Paranın önemi yok hocam. Adının önemi yok.
1: Ya sınırlıdır elindeki para. Sınırlıdır yapacağın. Yeryüzünde 8 milyar insan var. 8 milyarın hepsini ev yapabilir misin? Verebilir misin? Yok. Her gün evine aynı şekilde erzak gönderebilir misin? Yok. Her gün hepsini giydirebilir misin? Mümkün değil. Hiç kimse yapamaz bunu. Çok zengin olan da yapamaz bunu. Ama Allah-u Teala o 8 milyar insanı doyuruyor. Rızkını veriyor. Yiyeceğini yaratıyor.
0: Her gün,
1: yiyeceğini.
0: Her an.
1: Ve her gün her an. Şimdi böyle bir Rab. Buyurur ki buyurlu hadis-i şerifte. Sen dünyada benim muhtaç kullarıma yardım mı ettin? Şimdi sen muhtaçsın. Şimdi bir yardım edeyim. Nasıl yardım eder Cenab-ı Hak? Bunun günahı var mı?
0: İşte dolu.
1: Şu kadar. Sildim.
0: Bitti.
1: Bitti. İflasla kurtuldun. Ya Rabbi sevabı az. Öyle mi? 500 ton sevap verdim. Verir o değil mi? Değil mi?
0: Yaradan o.
1: Hatta bunu sor, şey yapmayın. Yani sırattan falan da öyle şey yapmayın. Direkt al götürün cennete diye emir verdi. Sıratı bile fark etmedi yani geçerken. Aldılar götürdüler. Rüzgar gibi aldılar götürdüler. Cennete koydular. Ya ne büyük mükafat. Ne büyük mükafat. Dolayısıyla dünyada üzüntü var, neşe var, dert var, ağlamak var, üzülmek var, gülmek var. Burası böyle bir yer. Burası böyle bir yer. Gülmenin de aşırısı, üzülmenin de aşırısı, ondan sonra ne bileyim ağlamanın da aşırısı, gülmenin de aşırısı. Yani sınırı geçer. Allah-u Teala isyan olur. Nimet verildi çok, aynı şekilde sınırları geçerek eğlenmeye kalkıyorsun, sınırı geçtin. Derdi bela verdi, orada da ağlayarak sızlayarak isyan ettin, sınırı geçiyorsun. O tehlikeli. Yoksa Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte oğlu vefat edince ben size ağlamak temel etmedim. Göz yaşarır, kalp hüzünlenir buyurmuşlar açık net bir şekilde. Ben size isyan etmekten aynı şekilde men ettim buyuruyorlar.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.
2: Aydınlığa doğru. TGRT FM. Bağdı Sabah.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, namazla ilgili bir sorumuz var bugün. Herhangi bir namaz kılıyoruz diyelim. Başladığımız andan itibaren nelere dikkat etmemiz gerekir? Yani mutlaka yapmamız gereken şeyler nelerdir? Daha açıkçası namazın içindeki farzları soruyoruz.
2: Şimdi Usta abi, her ibadetin ama oruç olsun, hac olsun, namaz olsun, her ibadeti, zekat olsun, temel direkleri var. Bunlara farzı deniyor. Bu temel direkler yoksa o ibadet yok demektir. Yani yapılmamış demektir. Yerine getirilmemiş, tekrar iadesi lazım gelir. Namazın da 12 tane direğinden bahsediliyor Hanefi mezhebinde. Yani 12 tane farzından. Bu farzların 6'sı namaza başlamadan önce, 6'sı namaza başladıktan sonradır. Peki efendim, sadece bunlar yerine getirmiş olsak, tabi namazın vacipleri de var. Sünnetleri de var. Müstahapları var. Bir de sakınılması gerekenler var. Mesela mekruhlar ve müsitleri de vardır. Ama hedef olarak mesela hacca gidenler. Haçta ilk hedef olarak haccın farzlarını yerine getirmesi lazım. Ondan sonra vacipleri, sünnetleri. Bunlarda bir hata meydana gelirse bunları telafi edebiliyorsun. Namazın da aynı şekilde içindeki sünnetleri veyahut da vacipleri yapamamış olsak, namazın içinde secde-i sehiv var. Onunla kurtarabiliyoruz. Ama farzı yapmadıysan kurtaramazsın.
1: O namaz olmadı yani.
2: Olmadı. Tekrar iade etmek gerekiyor. Namazın 12 farzından 6'sı namaza başlamadan önce, 6'sı namazın içinde. Bu olmazsa olmazıdır. Olmazsa olmazıdır. Mesela bu farzlardan ilki iftitah tekbiri. Namaza başlama tekbiridir. Erkekler ellerini kulaklarına götürüp Allahu Ekber diyerek, kadınlar da olmasına Allahu Ekber diyerek ellerini bağlarlar. O tekbiri alırken de Allah değil, Allahu Ekber. Yani oradaki A'yı uzatmaya kalkacak, Elif'i uzatmaya kalkacak olursak anlamda bozulur buyuruluyor. Ve manada bozulur mu? Evet, manada bozulur. Peki tekbir aldık. Tekbir aldıktan sonra elimizi bağlarız. Sübhaneke, Euz Besmele, ondan sonra Fatiha, sonra Besmele, Zamm-ı Sure okunur. Rükû, ondan sonra şimdi birincisi tekbirdi. Elimizi bir şekilde kaldırdık. Ondan sonra bağladık. Birinci farzı yerine getirdik. Birinci farzı yerine getirdik. İkinci farz kıyam. Namazda ayakta durmak. Şimdi çok kimsenin bunda zihninde takılıyor bu. Peki adamın ayağı tutmuyorsa? Oturarak kılar. Bakın, tutmayanlar için hüküm ayrı. Feşli ise.
1: Yani kıyamı yerine getiremeyecek durumda olan namaz kılmasın.
2: Değil. Peki bazen aynı şekilde oturamayabilir de. Yattığı yerde de kılınır. Peki Ayakta duramadı. Oturarak kılar oluyor. Oturarak deyince ne kastedilir? Dizüstü. Ya ben zaten dizlerim bükemiyorum. Bağdaş kur. Bağdaş da kuramıyorum. O zaman ayaklarını böyle kıble istikametine uzat, öğle namazını kıl. Dinin bildirdiği şekil ve emir bu. Bütün kitaplar böyle yazar bunu. Peki şimdi camilere sandalye konuyor. Hangi kitapta yazıyor bu? Hiçbir kitapta yazmıyor. Peki kim söyledi bunu? Adam 60 yaşına kadar namaza gelmiyordu. Doğrudur, namaz kılmıyordu. Tabii ömründe aynı şekilde eğilmedi, dizüstü oturmadı, bağdaş kurmadı. Adam bir de zenginse, cebinde de parası varsa, bir de kibirli. Hele bir de genel müdürse, müdürlükte yaptıysa. Adam 60 yaşından sonra 65 yaşında emekliye ayrılmıştır. Evde kadın da bunu aynı şekilde, hanımı da bunu aynı şekilde atmıştır dışarıya. Gidecek bir yerde yok. Meyhaneye gidemiyor, kerhaneye gidemiyor. Camiye geliyor. Orada da ukalalık yapıyor. Çok affedersin, kıçında bir eski emniyor. Ondan sonra getiriyor bunu. Hani şimdi bizi izleyen ve dinleyenler hatırına gelebilir. Ya çok ağır söylüyorsun falan diye. Ağır değil, dinin emrini değiştiriyorsun. Bid'attır bu. Ve önce o işte taburelerle geldi. Şimdi artık böyle kiliselerdeki gibi hususi aynı şekilde camilerde dizayn yapılmaya başladı.
1: Sıralar.
2: Sıralar. Yarın bir gün Allah-u Teala korusun, İmam Efendi ve saz ekibiyle beraber aynı şekilde camiye geldiler derse şaşmamak lazım. Çünkü o noktaya doğru götürüyor. Dinin emri kesin ve nettir. Eğer ayakta duramıyorsan oturursun. Oturması dizüstü. Dizüstü oturamıyorsan bağdaş kurarsın. Bağdaş da kuramazsan iki ayağında kıble istikametini uzatır ve öyle kılarsın namazını buyuruyor. Efendim diyor, ben kıble ayağımı uzatamam. Yok ya. Emir edepten üstündür arkadaşım ya. Emir edepten üstündür. Allah-u Teala böyle emrediyor. Emredileni yapmaktır ibadet. Yoksa senin kafana göre yaptığın değil. Sandalyenin üstüne oturarak değil o. Sandalyenin üstüne oturarak değil. Hiçbir kitapta yazmaz. Hiçbir yerde delil yok. Mesela bakıyorsun adam, bazıları siz hatırla şey yapıyorsunuz. Mesela kazaya kalan namaz borcu olan kimse Maliki, Şafii ve Hanbeli mezhebinde, bu üç mezhepte beş vakit namazın sünnetleri dahil nafileleri kılması haramdır, günahtır. Hanefi mezhebinde ise sonraki gelen Hanefi alimler de buyuruyorlar ki Hanefi mezhebinde de kazaya kalan namaz borcu olan kimsenin sünnetleri kılması kabul olmaz. Bunu söyleyince diyor, sünnetler terk edilmez. Kitaplarda var. Kitaplardan anlatıyoruz. Sen nereden anlatıyorsun bu sandalyeye oturmayı? Hangi kitapta yazıyor bu? Hiçbir kitapta yazmıyor. Neye göre yapıyorsun bunu? Kafana göre yapıyorsun. Yarın toprağın altına girdiğinde bunun hesabını nasıl vereceksin? Bir daha aynı şekilde iskemleyi camiye getirdiğin için ona öncülük ettin. Dolayısıyla seni gören başkası da aynı şekilde geldi. Dolayısıyla bidatı yaydın. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, bir kimse iyi bir çığır açarsa o çığırdan, yani iyi bir yol açarsa o yoldan gelenler kazandığı sevaplar da o kimseye aynı şekilde gider buyuruyor. Ama bir kimse kötü bir çığır açarsa o açtığı yoldan, o kötü yoldan arkasına gelenlerin günahı da onun üstüne yüklenir. Nasıl kalkarsın bunun vebalini adı? Seni kim kurtarabilir orada? Ben falana sordum, o caiz dedi. O falan kendisini kurtarabilecek mi bakalım? Dolayısıyla kıyam farzdır. Namazın içindeki farzlardandır. Eğer duramazsa oturur, oturamaz yani bağdaş kurar veyahut da dizüstü oturur. Bunu da yapamazsa ayaklarını kıble istikamete uzatarak namazını öyle kılar buyuruyor. Peki yattığı yerde ima eder, başıyla ima eder buyuruyor. Kıyamda farzdır. Ondan sonra üçüncü farz da kıraat. Ne demektir kıraat? Okumak. Yani Kur'an-ı Kerim'den bir parça. Fatiha-i Şerife'yi, Zamm-ı Sure'yi okuyunca o kıraat da yerine geliyor mu? Geldi. Bakın ayaktayken iftah tekbirini aldık. Kıyam ayakta durmaktı. Kıraat da bunda yaptık. Üçü bitti.
3: Ayaktayken oldu.
2: Evet, iftar tekbirini aldık, kıyamı yaptık, kıraatı yaptık, okuduk. Ondan sonra Allahu Ekber dedik, rükuya gittik. Erkekler rükuda dizleri gergindir. Kadınlarınki gergin değildir. Erkeğin sırtı dümdüz olur. Hatta bardak su dolu bardağı koymuş olsan orada duracak durumda olması lazım. Kadınlarınki öyle değildir. Allah-u Teala kadın kullarına öyle emretmemiştir. Erkek kullarına farklı emretmiştir. Kadın kullarına farklı emretmiştir. Rükuda en az bir defa Sübhane Rabbiyel Azim, üç defa söylemek sünnettir. 5, 7, 9, 11 defa söylemek müstahaptır. Tek başına kılıyorsa İmam-ı Rabbani Hazretleri İslam alimlerinin büyüklerinden 5'ten aşağı bu tespitleri söyleyene yazıklar olsun buyuruyor.
3: Tek başına kılarken.
2: Ama imam olduysa yani bir arkasında 2-3 kişi veyahut da 10 kişi onlara namaz kıldırıyorsa imam olan kimsenin 3'ten fazla söylemesi caiz değildir. Cemaat razı olsa bile o caiz değildir. Rükusunu da yaptı. Semallahülmen hamde, Rabbena lekel hamd dedi, kalktı. Ondan sonra secdeye gidiyor. Secdede de eller böyle değil. Böyle de değil. Şöyle de değil. Onu bize imamat okundayken işte şöyle yapacaksın da burnun delikleri buraya denk gelecek. Burun kanadığı zaman öğren şey yapacaksın. Burun kanamazsa da kulağım kanarsa ne yapacağım?
3: O zaman öyle yapacağım.
2: Uydurmuşlar. Halbuki fıkıh kitaplarında buyuruyor ki kadının erkeğin de parmakları bitişik olur, kıbleyi gösterir. Kol hizasında bu şekilde uzatır, yereye kor bunu ve ikisinin arasına hem alnı hem de burnu gelecek şekilde yere kor.
3: Ellerin üstüne değil.
2: Yani. Ellerin üstüne değil. Evet,
3: yere.
2: Kol hizasında bu şekilde böyle koyar ve onun ikisinin arasına da başını koyar. Hem alnı hem burnu. Sadece alnın değil, alın ve burun beraber koyar. Erkeklerinki gergin olur, kadınlarınki ise böyle dirsekler kapalı olur. En az bir defa Sübhane Rabbiyel Ala, üç defa söylemek sünnettir. 5, 7, 9, 11 defa söylemek de müstahaptır. Secde 2 defa yapılır. O birinci secdeyi kalktıktan sonra Allahu Ekber deyip biraz durması gerekir. Sübhanallah diyecek kadar. Ama Sübhanallah demeyeceğiz. Sübhanallah diyecek kadar durulur. Diyecek kadar. Ondan sonra tekrar.

0: Ona kade-i ula, ilk oturuş denir. Dördüncü rekatta oturduğumuzda kade-i ahire. İki rekatta ise ikinci rekat. Üç rekat ise üçüncü rekatın sonunda oturduğumuz zaman ona kade-i ahire. Son oturuş denir. Evet. Bu farzdır. Tahiyyat okuyacak kadar orada oturmak farzdır. Et-tahiyyatı okuduk Hanefi mezhebinde. Et-tahiyyatı okuduk. Acil bir durum oldu. Acil bir durum oldu. Selam verip namazdan çıkabiliriz. Namazımızda sahih olmuştur. Ama Şafii mezhebinde Allahümme salli Allahümme barik derdi okumamız lazım mı? Lazım, çünkü Şafii mezhebinde Allahümme salli Allahümme barik derdi okumak aynı şekilde farzdır buyuruyor. Dolayısıyla namazın bu içindeki altı farzından birisi olmazsa, birisi yapılmazsa namazın içinde bunların telafi imkanları söz konusudur. Secde-i sehvle kurtulmaz. Ama telafi etmedi, unuttu, selam verdi. Eyvah dedi, ben de rükû yapmamışım veyahut da secdeyi yapmamışım veyahut da kade-i ahireyi yapmamışım. O namaz tekrar iade etmesi lazım.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamız namazın içindeki farzları bize anlattı ayrıntılarıyla. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olmayı ümit ediyoruz. Şimdilik hoşçakalınız.
2: Saadeti ebediyeden.
3: Müslümana suizan etmemelidir. Yani Müslüman olduğunu söyleyen ve küfre sebep olan bir sözde ve işte bulunmayan kimsenin bir sözünden veya işinden hem imanı olduğu hem de imansız olduğu anlaşılırsa, imanı olduğunu anlamalı, dinden çıktı dememelidir. Fakat bir kimse dini yıkmaya, gençleri kâfir yapmaya uğraşır veya haramlardan birinin iyi olduğunu söyleyerek bunun yayılması, herkesin yapması için uğraşırsa yahut Allahü Teala'nın emirlerinden birinin gericilik, zararlı olduğunu söylerse buna kâfir denir. Müslüman olduğunu söyler, namaz kılar, hacca giderse zındık denir. Müslümanları aldatan böyle ikiyüzlüleri Müslüman sanmak ahmaklık olur.
4: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, hak dergahına girenler.
5: Ebu Süleyman Darani Hazretleri. 1. Bölüm. Şam'da yetişen büyük velilerden. 8. ve 9. yüzyıllarda yaşamıştır. İsmi Abdurrahman bin Ahmet bin Atiye el-Ansi'dir. Künyesi Ebu Süleyman olup, Şam'ın güneyindeki Daran veya Dareyya köyünde doğduğu için Darani nisbesiyle meşhur olmuştur. Lütuf ve ihsanı pek fazlaydı. Nazik ve zarif olması bakımından çok sevilmiş ve bu sebeple ona gönüllerin güzel kokulu çiçeği manasında Reyhanül Kulub adı verilmiştir. Nefsine muhalefet etmekte ve açlık çekmekte çok ileri olduğu için açların reisi manasında Bündarül Caiin denildi. Doğum tarihi bilinmemektedir. 820 Hicri 205 senesinde Şam'da vefat etti. Kabri Daran köyündedir. Şam'da bulunan alimlerin ve veli zatların meclislerine devam eden Ebu Süleyman Darani Hazretleri ilimde ilerlediği gibi tasavvuf yolunda da büyük mesafe kat etti. Yüksek derecelere kavuştu. İbrahim bin Ethem Hazretleri ile görüşüp sohbetinde bulundu. Şakik-i Belhi, Maruf-u Kerhi, Ahmet bin Asım el-Antaki, Sırrı-i Sekati ve Haris el-Muhasibi Hazretleri gibi büyük velilerle sohbette bulundu. Daha önce rağbet ettiği, sevdiği dünyadan yüz çevirip, zahit bir hayat sürmeye başladı. Ondaki bu yüksek dereceleri ve manevi halleri gören insanlar, onun etrafında toplanıp istifade etmeye çalıştılar. O, insanlara İslamiyet'in emir ve yasaklarını anlatarak onların dünya ve ahirette mutlu olmaları için gayret etti. Sohbetinde birçok evliyalar yetişti. Ebu Süleyman Darani Hazretleri talebelerine yaptıkları nasihatlerde şöyle buyurdu:

Zühd, Allahü Teala ile meşgul olmana mani olan her şeyi terk etmektir. Dünyanın hiç olduğunu bilmeyen zühd sahibi olamaz. Dünya kendisini isteyenden kaçar, kendinden kaçanı kovalar. Kendinden kaçanı yakalayabilirse yaralar. Kendini isteyip bağlananı ise öldürür. Çünkü dünya ile güreş etmeye gelmez, insanları yener, sırtını yere getirir. Dünyaya bağlanmak, Allahü Teala'nın rızasını kazanmaya mani olan bir perdedir. Ahireti düşünmek ise gönlün canlanmasına sebep olur. İbret almakla ilim, tefekkür ile de Allah korkusu artar. Dünya sevgisinin yerleştiği bir kalpte ahiret düşüncesi göç edip gider, buyurdu. Ahireti düşünmek aklın alameti ve kalbin hayatıdır. Kadın olsun, çocuk olsun, mal olsun, seni Allahü Teala'yı anmaktan alıkoyan her şey hayırsızdır. Allahü Teala'yı tanıdıktan sonra ondan başkasına meyletmeyin. Dünyanın anahtarı tokluk, ahiretin anahtarı açlıktır. Helalden bir lokma az yemeyi, akşamdan sabaha kadar namaz kılmaktan daha çok severim. Çünkü mide dolu olunca kalbe gaflet basar. İnsan Rabbini unutur. Helalin fazlası böyle yaparsa, mideyi haramla dolduranların hali acaba ne olur? Açlık, Allahü Teala'nın hazinelerinden bir hazinedir. Onu sevdiklerine ihsan eder. İnsanın karnı doyunca, bütün azalarını şehvet açlığı kaplar. Karnı aç olanın ise, azaları şehvetlere karşı bir arzu duymaz. En sağlam kale, dilini korumaktır. İbadetin özü açlıktır. İnsanı Allahü Teala'dan uzaklaştıran şeylere muhabbet etmek bütün kötülüklerin başıdır. Her şeyin bir helak sebebi vardır. Kalpteki nurun helakinin sebebi ise tokluktur. Her şeyin pası vardır. Kalp nurunun pası tokluktur. Yemek yerken hızlı ve çok yememeyi tavsiye ederek şöyle buyurdu. Karnını tıka basa doyuran kimse altı şeye müptela olur. Birincisi, ibadetlerinden haz duymaz. İkincisi, hafızası zayıflamaya başlar. Üçüncüsü, ibadetler ona ağır gelmeye başlar. Dördüncüsü, başkalarına karşı şefkati azalır. Beşincisi, arzu ve istekleri çoğalır. Altıncısı, aç olan müminler camiye giderken, çok yiyen kimse helaya koşar. Ebu Süleyman Darani Hazretleri, nefsine muhalefet etmekte ve açlık çekmekte çok ileriydi. Öyle ki, bu ümmetten onun kadar açlığa tahammül eden pek az kimse olmuştu. Yemek zamanı, adet üzere tuzluğu getirip önüne koyar, ekmeği tuza batırıp yerdi. Bir defasında tuzlukta kalmış olan bir susamı yemişti. Bu susamı yiyince bir müddet manevi hallerimi kaybettim, buyurdu. Bir sohbeti sırasında marifetin hakikati nedir diye sordular. Cevabında iki cihanda kişinin muradının birden yani Allahü Teala'dan başka olmamasıdır. Gece Hak Teala'dan gafil yatıp uyuyan kimse muhabbetullah ve Allah sevgisi davasında yalancıdır. Ceza görecektir, buyurdu. Seni haktan başkasına çevirecek sebeplere bağlayan şey sana düşmandır. Gafletle çıkan Hak Teala'yı hatırlamadan aldığın her nefes sana kızgın demirlerle bir nişandır. Ebu Süleyman-ı Darani Hazretlerinin bir menkıbesini anlatalım. Ebu Süleyman Darani Hazretleri,
Bir gün insanlara nasihat ediyordu. İleri gelen talebelerinden Ahmet bin Ebu'l-Havari, hocasının nasihat ettiği meclise gelip, "Efendim, fırın ısındı. Bugün ne pişirmemizi emredersiniz?" diye sordu. Hazreti Ebu Süleyman Hazretleri cevap vermedi. Talebesi aynı suali birkaç defa tekrar edince, talebesine, "Gidip içine oturunuz," buyurdu. Talebe, "Hocamın her sözü hikmetlidir. O madem ki böyle buyurdu, onun dediği doğrudur," diyerek gelip fırının içine girdi. Ebu Süleyman Darani Hazretleri, sohbet bittikten sonra etrafındakilere, "Derhal gidip Ahmet'i fırından çıkarın," buyurunca, yanındakiler hayretle, "O hakikaten dediğinizi yapmış, fırına girmiş midir?" dediler. Ebu Süleyman Darani Hazretleri, "Elbette o söz dinler, nefsine uymaz, bana muhalefet etmez," buyurdu. Oradakiler merakla fırına gelip kapağı açtılar. Ahmet, hakikaten kızgın fırında oturmakta, bir kılı dahi yanmamış halde beklemekteydi. Ebu Süleyman Darani Hazretleri, talebelerine yaptıkları nasihatlerde şöyle buyurdu. Allahü Teala'nın rızasına kavuşmak için gece gündüz gayret eden Ebu Süleyman Darani Hazretleri tevazu sahibiydi. Buyurdu ki: "Allah'tan razı olmak ve Allah'ın kullarına acımak peygamberlerin ahlakındandır. Bütün insanlar başıma toplansa ve beni küçük görmekten vazgeçirmeye çalışsalar vazgeçiremezler. Allahü Teala ile kul arasında en açık şey, kulun Mevlasının verdiği her nimetin nereye sarf edildiğini ona birer birer arz etmesidir. Gözünüzü ağlamaya, kafanızı düşünmeye alıştırın," buyuran Ebu Süleyman Darani Hazretleri, ağlamayı terk etmeyi ilahi inayetten mahrumiyet sayardı. Çünkü İrfan sahibi geceleri kaim olarak ibadete devam ettiği sürece Allahü Teala ona rahmet kapılarını açar. Her şeyin bir alameti, işareti olduğu gibi ilahi feyizlere kavuşmaktan mahrum kalmanın alameti de ağlamamak, ağlamayı terk etmektir, buyururdu. "Nefsimin güzel gördüğü hiçbir işi güzel görmedim. En zor ama en makbul şey sabırdır. Sabır iki kısımdır. Birincisi Allahü Teala'nın yapmamızı emrettiği fakat nefsimizin istemediği ibadetleri yapmaya devam etmekte sabretmek. İkincisi ise Allahü Teala'nın yapmamızı yasak ettiği fakat nefsimizin hoşuna giden şeyleri yapmamaya devam etmekteki sabırdır. En faziletli amel, nefsin istediğinin zıddını yapmaktır. İnsanlara şefkat, merhamet ve tevazu ile davranırdı. Bu hususta da, bütün insanlar beni olduğumdan daha aşağılamak, hakaret etmek isteseler bunu yapamazlar. Çünkü herkesin hakaret derecelerinin en aşağısı olarak düşünebileceklerinden daha aşağı olduğumu biliyorum," buyururdu. Bir dostundan bir uygunsuz hareket görürsen hemen tenkit etme. Çünkü onu tenkit ederken sana önce yaptığından daha zor ve ağır gelecek bir söz söyleyebilir. Bir kimse bir mümini gözünde küçültür, kendini ondan daha kıymetli zannederse hangi ibadeti yaparsa yapsın tat ve zevkine varamaz. Cehennemde azap yapan zebani adlı melekler, puta tapan kâfirlerden önce, şeriata uymayan hafızlara saldıracaklardır. Haram ve şüphelilerden şiddetle sakınır ve, farkında olmadan şüpheli bir lokma yemiş olsam, bir cumadan öbür cumaya kadar içimde bir ateş yanar, ve acısını hissederim," buyururdu. Kul Allahü Teala'dan haya ederse
Allahü Teala onun ayıplarını örtüp insanlardan gizler. Hatalarını affeder. Kıyamet günü hesabını kolay eyler. Bütün işlerde kulun niyeti Allahü Teala'nın rızası olursa o işin sonu mutlaka iyi olur. Bugünü düne eşit olan zarardadır. Ahiret için sana faydası olmayan kimseyle arkadaş olma. Allahü Teala benim sağ gözüme cehennemin 7 tabakasıyla azap etse razı olurum. Azabın birazını da öbür gözüme niye koymuyor diye düşünmem. Zira onun benim için en faydalı olanı yaptığını bilirim. Bir kimse güzel bir amel işleyince bunu kendi gayretleriyle değil de Allahü Teala'nın lütfu, ihsanı ve yardımıyla yapabildiğini iyi bilirse o kimsenin ucba kapılması, ibadetini beğenmesi mümkün değildir. Takva ehli olan müminlerin Allahü Teala'dan uzun ömür istemeleri sırf Allah'a daha çok taatte bulunmak içindir. Sevgili Peygamber Efendimiz çeşitli hadis-i şeriflerde buyurdular ki: Bir kimse yatsı namazını cemaat ile kılarsa gecenin yarısını namaz kılarak geçirmiş gibi olur. Kim de sabah namazını cemaat ile kılarsa bütün gece namaz kılmış gibi olur. Sözün Allah'a en sevimli olanı dörttür. Bunlar Sübhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah ve Allahu ekberdir. Hangisinden başlarsan sana zarar etmez. Hediye ettiği şeyi geri isteyen kimse kusup da sonra çıkardığına dönerek onu yiyen köpek gibidir. Bir kimse bir cenazeye katılır da onu 3 defa taşırsa hakkını eda etmiş olur. Cebrail aleyhisselam bana komşuyu o kadar tavsiye etti ki komşu komşuya mirasçı olacak zannettim. Kim bu Kâbe'yi haç eder de fısk, günah işlemez ise sanki anasından yeni doğmuş gibi günahsız olur. Kim Hasan ve Hüseyin'i severse beni sevmiş olur. Kim onlara düşman olursa bana düşman olmuş olur. Kim beni rüyasında görürse muhakkak beni görmüş olur. Zira şeytan benim suretime giremez. Farz namazlardan sonra en eftal namaz gece namazıdır. Farz oruçtan sonra en eftal oruç Muharrem orucudur. Söyleyin bakalım. Sizden birinizin kapısının önünden bir nehir aksa, günde 5 defa o nehirde yıkansa, vücudunda kirden bir şey kalır mı? Buyurunca, Eshab-ı kiram, hayır, vücudunda kirden hiçbir şey kalmaz, dediler. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz, işte 5 vakit namaz da böyledir. Allahü Teala kılınan 5 vakit namazla günahları yok eder, buyurdu. Allahü Teala mahlukatı yarattığı zaman kendi nezdinde arşın üstünde bulunan kitabına muhakkak benim rahmetim gadabıma galebe çalar diye yazmıştır. Bir kimse bir yere gelir de Eûzu bi kelimâtillâhi tammâti min şerri mâ halaka Allahü Teala'nın tam olan kelimeleriyle yarattıklarının şerrinden sığınırım derse oradan ayrılıncaya kadar ona hiçbir şey zarar vermez. Allahü Teala buyuruyor ki ben kulumun zannına göreyim. Eğer kulum benim kendisini affedeceğimi zannederse onu affederim. Azap edeceğimi zannederse azap ederim. Beni zikrettiği zaman da ben onunla beraberim. O beni gönülden zikrederse, onu gönülden zikrederim. Kulum beni cemaat arasında anarsa,
onu o cemaatten daha hayırlı bir cemaat, melekler arasında zikrederim. Bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir arşın yaklaşırım. Bana bir arşın yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse, ben koşarak gelirim. Şüphesiz Allah-u Teâlâ, ilmi insanlardan çekip alıvermez. Fakat ilmi, alimleri almakla kaldırır. Nihayet hiçbir alim bırakmadığı zaman, insanlar bir takım cahilleri baş edinirler. Onlara sual sorulur, ilimsiz fetva verirler. Böylece hem saparlar, hem saptırırlar. Şüphesiz insanların en kötüsü, şunlara bir yüzle, bunlara da bir yüzle gelen iki yüzlü kimsedir. Şüphesiz benim ümmetimden müflis şuna derler ki, kıyamet gününde namaz, oruç ve zekat ile gelmiştir. Fakat şuna sövmüş, buna zina isnat etmiş, şunun malını yemiş, bunun kanını dökmüş, diğerini de dövmüştür. Hasenatı şuna buna verilecektir. Şayet davası görülmeden hasenatı biterse, onların günahlarından alınarak tekrar bunun üzerine yüklenecek, sonra cehenneme atılacaktır. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu düşman eline vermez, himaye eder. Her kim Müslüman kardeşinin yardımında bulunur ve onun ihtiyacını temin ederse, Allahü Teala da ona yardım eder. Her kim bir Müslümanın bir sıkıntısını giderirse, Allahü Teala buna karşılık onun kıyamet sıkıntılarından birini giderir. Her kim bir Müslümanın aybını örterse, Allahü Teala da ahirette onun aybını örter.

Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, çocuklarına Kur'an-ı Kerim öğretenlere veya Kur'an hocasına gönderenlere, öğretilen Kur'an'ın her harfi için 10 defa Kabe'yi muazzama ziyareti sevabı verilir.

Bugünkü konumuz, dua nasıl kabul olur? Duanın kabul edilmesi için bazı şartlar vardır. Duanın kabul edileceğinden şüphe etmemeli, şartlarına riayet edilip edilmediğinden şüphe etmelidir. Gereken şartlara riayet etmeden duanın kabul edilmesini beklemek uygun olmaz. Önce çalışmak, sonra dua, dinin esası. Kabul edilir ancak çalışanın duası. Değerli dinleyenler, duanın kabul edilmesi için gereken şartlardan bazıları şöyle. 1. Haram lokmadan sakınmalıdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, haramdan sakının. Midesine haram lokma girenin 40 gün duası kabul olmaz. Sa'd bin Ebi Vakkas Hazretleri dedi ki, ya Resulallah, dua buyur da Allahü Teala benim her duamı kabul etsin. Cevabında buyurdu ki, duanızın kabul olması için helal lokma yiyiniz. Çok kimse vardır ki yedikleri ve giydikleri haramdır. Sonra ellerini kaldırıp dua ederler. Böyle dua nasıl kabul olunur? Yine buyurdu ki, duanın kabul olması için iki şey gerekir. Duayı ihlasla yapmalıdır. Yediği ve giydiği helalden olmalıdır. Müminin odasında haramdan bir iplik varsa, bu odada yaptığı dua kabul olmaz. 2. İtikadı düzgün olmalıdır. Bidat ehlinin duaları kabul olmaz. Hadis-i şerifte, bidat ehlinin duası ve ibadetleri kabul olmaz buyuruldu. Ayet-i kerimenin duanın tesir edebilmesi için okuyan ve okunan kimsenin buna inanması ve okuyanın itikadının düzgün olması, Allah rızası için okuması, kul hakkından sakınması, haram yememesi ve karşılığında ücret istememesi şarttır. 3. Uyanık kalple ve kabul edileceğine inanarak dua etmelidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Allahü Teala'ya kabul edileceğine tam inanarak dua ediniz. Biliniz ki Allahü Teala gafil bir kalple yapılan duayı kabul etmez. 4. Dualarım niçin kabul olmuyor dememelidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Allahü Teala duanızı kabul eder. Dua ettim, hala duam kabul olmadı diye acele etmeyiniz. Allah'tan çok isteyiniz. Çünkü kerem sahibinden istiyorsunuz. İstenilen şeyin olmaması duanın kabul olmadığını göstermez. Onun için duaya devam etmelidir. Duanın kabulünün gecikmesinin başka sebepleri de vardır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, mümin dua edince Allahü Teala Cebrail aleyhisselama, ben onu çok seviyorum, İsteğini hemen yerine getirme. Günahkar dua edince de, ben onun sesini sevmiyorum, İsteğini hemen yerine getir buyurur. Şu halde duanın kabulünün gecikmesi zararlı değildir. 5. Bela gelmeden önce çok dua etmelidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, sıkıntılıyken duasının kabul edilmesini isteyen refah zamanında çok dua etsin. Ebu İshak Hazretlerinden dua istediler, dua etti. Duasının kabul edildiğini gören bir talebesi, efendim bu duayı bana da öğretin, ihtiyaç halinde ben de edeyim dedi. Buyurdu ki, duamın kabul edilmesinin sebebi 30 yıldır kıldığım namazlar, ettiğim dualar ve haram lokmadan sakınmamdır. 6. Duaya hamd ve salavatla başlamalıdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, ey namaz kılan, acele ettin. Namaz kıldıktan sonra dua ederken önce Allahü Teala'ya layık olduğu şekilde hamd et, sonra bana salavat getir, sonra dua et. 7. Yalvararak dua etmelidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, gafil olan kalple yapılan dua makbul değildir. Davud aleyhisselam zamanında kuraklık oldu. Halk dua etmek için aralarından 3 alimi seçtiler. Alimlerden biri şöyle dua etti. Ya Rabbi,
Kitabında kendimize zulmedenleri affetmemizi bildirdin. İşte biz nefislerimize zulmettik, senden af diliyoruz, bizi affet. İkinci alimin duası da şöyle. Ya Rabbi, kitabında köleleri azat etmemizi bildirdin. İşte biz kul olarak huzurundayız, bizleri azat eyle. Üçüncü alim de şöyle dua etti. Ya Rabbi, kitabında kapımıza gelen saili kovmamamızı, yüz çevirmememizi bildirdin. İşte biz de sahil olarak huzurundayız. Senden rahmet istiyoruz. Bizi boş çevirme. Duaları kabul olarak rahmet yağdı. 8. Sebeplere yapışmadan istemek kuru bir temennidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, çalışmadan dua eden, silahsız harbe giden gibidir. 9. Günah işlemeyen dille dua etmelidir. Peygamber Efendimiz Allahü Teala'ya günah işlemeyen dille dua edin buyurdu. Böyle bir dilin nasıl bulunacağı sual edilince birbirinize dua edin. Çünkü ne sen onun ne de o senin dilinle günah işlemiştir buyurdu. 10. İsmi Azam ve Esma-i Hüsna ile dua etmelidir. Değerli dinleyenler, Peygamber Efendimiz'e salavat getirmek duanın kabulüne vesiledir. Hamd, duanın başı, salavat getirmekse kanatları gibidir. Duaya hamd ve Resulullah Efendimiz'e ve onun âline ve eshabına salavatla başlamalı. Yani Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Es-salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmain demeli. Sonunda da yine salavat okumalı. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyina Muhammed demelidir. Resulullah Efendimiz'e okunan dua, yani salavat kabul olacağı için, kabul olmuş iki dua arasında edilen dualar da kabul olur. Dua umumi olursa kabul olma ümidi daha fazladır. Bunun için ben yerine biz demek gerekir. Bizleri denince bütün Müslümanları içine alır. Ayrıca Müslümanların içinde birinin duası kabul olunca diğerlerininki de onun hürmetine kabul olur. Bu bakımdan dua ederken bizi denmeli ve duaya salavat-ı şerife ile başlayıp yine salavat-ı şerife ile bitirmek sünnettir. Allahü Teala salavat-ı şerifeyi kabul eder. Duanın başı ve sonu kabul olunca ortasının kabul olmaması düşünülmez. Peygamber Efendimiz Allahü Teala'ya günah işlenmeyen dille dua edin buyurunca Eshab-ı Kiram böyle bir dili nasıl bulacaklarını sual ettiler. Resul-i Ekrem Efendimiz birbirinize dua edin. Çünkü ne sen onun ne de o senin dilinle günah işlemiştir buyurdu. Hele dua mümin kardeşimizin gıyabında yapılırsa duanın kabul olma ihtimali daha da fazlalaşır.

Kâbül Ahbar Hazretleri buyuruyorlar ki, hanımının eziyet ve sıkıntı vermesine sabreden kimseye Allahü Teala Eyüp Aleyhisselam'a verilen sevaptan verir.

Şiirlerle Menkıbeler. Tahir-i Bedahşi rahmetullahi aleyh. Günah cehenneme sürükler. Bu zat buyuruyor ki, en büyük düşmanınız sizin içinizdedir. Onunla uğraşınız. O düşman nefistir ki içinizdedir her an. Eğer kızacaksanız ona kızın durmadan. Çünkü o uğraşır ki soksun sizi günaha. Dünyada ondan ahmak bir mahluk yoktur daha. Çünkü her bir arzusu kendi aleyhinedir. Onun peşinde giden helâke sürüklenir. Harama yaklaşmayın buyuruyor Rabbimiz. Nefiste haramlardan zevk alıyor bilakis. Yine bir sohbetinde buyurdu ki, ey kişi! Bir iş eğer günahsa, sakın yapma o işi. Zira Müslüman demek, teslim olan demektir. Mü'minin her günahtan kaçınması gerektir. Kalbinin ürperdiği bir işi yapma sakın. Haramda kalbi titrer halis bir Müslümanın. Günah işleyenlerden uzak durmak gerektir. Yani böyleleriyle pek görüşmemelidir. Zira o kimselerle kim olursa arkadaş, zararı ona dahi dokunur yavaş yavaş. Hakiki bir Müslüman günahtan uzak durur. Rabbini düşünmekle o yalnız rahat bulur. O öyle çok görür ki kendi günahlarını, vakit bulmaz görmeye başkasının aybını. Takva sahibi olup günahtan kaçmalıdır. Bu yolu ile Allah'a daha yaklaşmalıdır. Zira Müslüman için kaçınmak her günahtan daha faydalıdır, emirleri yapmaktan. İslam alimlerimiz buyurdu, büyük küçük günahtan kaçmak gibi olamaz bir üstünlük. Bir günde buyurdu ki, sahibinden gayriye tutulan kalp hastadır, muhtaçtır tedaviye. Böyle kulun İslam'a sarılması güçleşir. Farzlar zor ve zahmetli, haramlar tatlı gelir. Kalbin bu hastalığa yakalanmasına hep nefse uyup günaha dalmaktır asıl sebep. Nefis Hak Teâlâ'ya düşmandır, hem çok fazla. Ona ibadet etmek arzu etmez o asla. Nefis haddi zatında kendine de düşmandır. İnsana haramları işletmekten zevk alır. Bir günde buyurdu ki, günah ateş gibidir. Günahlar sebebiyle cehenneme girilir. Bizim büyüklerimiz takvaya sarıldılar. Haram ve günahları ateş bilip kaçtılar. Bir Allah adamına kavuşursa bir kimse, kavuşur o sayede çok bereket ve feyze. Hiç işleyemez olur bir günahı, hem de az. Bu öyle bir nimet ki herkese nasip olmaz.

0: Merhaba Yin Doğan Güne. Merhaba başlayacak olan dostluklara, sevgiye ve içimizde tükenmeyen mutluluklara, ümitlere merhaba.
1: Bize kulak verip dost bilen herkese merhaba.
0: Güzel yurdumuzun buram buram çiçek kokan, kekik kokan ovalarına, yaylalarına, ağaçlarına merhaba.
1: Eli kınalı gelinlerine, yaz delikanlılarına, Ali'lere, Ayşe'lere, Mehmet'lere merhaba. İçten insanlara, toprağını seven, kendi öz kültürünü seven insanlara, Türkiye'yi seven insanlara merhaba. Diyar diyar dolaşıp memleket havasını getiren rüzgara, topraklarımızı bereketlendiren güneşe, suya, toprağa içten bir merhaba. Türkiye'nin gerçek radyo tutkunlarına merhaba.

Sevgili dinleyiciler, sabahın bu erken saatlerinde bizleri dinlemekte olan herkese merhaba. Sabahın ılık esen Meltem rüzgarlarında sizlerle tarihte bir yolculuk yapmaya, tarihin ibret dolu sayfalarında dolaşmaya ne dersiniz?

Destan. Gözlerin kırmızı, yüzün sapsarı. Ne oldu? Neyin var Yaman Türkoğlu? Ağlama, başını kaldır yukarı. Ayarı güldürme, aman Türkoğlu. Üç bin yıl yaşadın minnet etmeden, şimdi de sararmak, yas tutmak neden? Demirden sağlamdır sendeki beden, bükemez belini zaman Türkoğlu. Bu hali alemde gördü niceler, gebedir doğurur çok şey geceler. Beşikte çocuklar bak ne heceler. Metanet Türkoğlu, iman Türkoğlu. Dayanıp durursun, atıp vurursun. Şanlı bir tarihsin, canlı gurursun. Dimdik dur, göğsünde hasmın kudursun. Sıdk ile Allah'a dayan Türkoğlu. Dillerde dolaşan bir destanın var. Türkiye denilen gülistanın var. Bu yüzden dünyada çok düşmanın var. Dikkat et gafletten, uyan Türkoğlu. Dünyaya 5 sene bir kabus çöktü. Kainat alkanla gözyaşı döktü. Issız ocaklarda boyunlar büktü. Hala da akıyor o kan Türkoğlu. Vatanın her yanı birer ateşler. Her kalbe açılmış yüzlerce mezar. Her önüne gelen kuyunu kazar. Tetik dur, akıllı davran Türkoğlu. Vermezsen İzmir'i kimse alamaz. Girse de bir zerre hayır bulamaz. Bu kadar haksızlık olmaz, olamaz. Hakkını iste ey aslan Türkoğlu.

Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere tarihte bir gezinti yaptıracağız. Arslan öldü. Yıl 1520. Günlerden 22 Eylül. Macaristan'dan İspanya'ya kadar tüm Avrupa çan sesleriyle inliyor, Haçlı dünyasına görülmedik bir sevinç ve neşe hakim. Kahkahalar tüm sokakları sarmış, ara sıra aslan öldü, aslan öldü sesleri yükseliyor. Ve bu sesler evlerden sokaklara, sokaklardan şehirlere, şehirlerden de ülkelere yayılıyor. Coşkuyla çalan çanlarda adeta aynı nakaratı tekrarlar gibi aslan öldü, aslan öldü. Neydi Avrupa'yı böyle çılgına döndüren sevincin sebebi? Neydi adım başında kulaklara çarpan aslan öldü teraneleri? Kasırgan kurtulmuş bir gemi mürettebatının yahut azgın bir canavarın pençelerinden sıyrılmış insanların kapılabileceğinden daha çılgınca bir neşeye hangi olay yol açmıştı? Ve Haçlı dünyası niye çan sesleriyle uğuldamaktaydı? Buna tek kelimeyle cevap verilebilir: ölüm. Bir insanın ölümü.

Evet, Avrupa'yı baştan başa saran bayram havasının sebebi bir insanın ölümüdür. Hristiyanların tabirince aslanın ölümüdür. Bu aslansa nefes aldığı müddetçe Haçlıları tepeden tırnağa titretmiş olan Yüce Sultan Yavuz Sultan Selim Han'dır.

0: Yavuz Sultan Selim Han tahta geçtiği andan itibaren durdurak bilmemiş, milletine ve dinine hizmet için var gücüyle çalışmıştı. Tahta geçtikten sonra ilk iş olarak Anadolu'ya İran emperyalizminin yaymak isteyen Şah İsmail'e yöneldi. Yavuz daha şehzadeliğinden beri Şah İsmail'in Anadolu Türk birliğini bozma yönündeki faaliyetlerini yakından takip ediyordu. Sultan olunca da hemen bu tehlikeyi ortadan kaldırmak istedi. Zaten Yavuz Sultan Selim Han tahta çıkınca pek çok ülkeden kendisini tebriğe elçi geldiği halde İran'dan elçi gelmemişti. Bu da Şah İsmail'in düşmanca bir tavır içinde olduğunu gösteriyordu. Yavuz Sultan Selim Han hazırlıklarını tamamladıktan sonra sefere çıktı. Yol oldukça uzun ve zahmetliydi. Kayseri'yi geçince Yavuz Şah İsmail'e mektup yazdı. Yol boyunca iki hükümdar arasında mektuplaşmalar devam etti. Ancak Şah İsmail ortalarda görünmüyordu. Sivas'ı geçen Osmanlı ordusunda yorgunluk ve sıkıntı başlamıştı. Şah İsmail'i sürekli olarak kaçmaktaydı. Osmanlı ordusunu zor şartlar altında ilerlemek mecburiyetinde bırakarak böylece tüketmek gayesindeydi. Yavuz Sultan Selim son yazdığı mektupta sert bir dil kullanarak Şah'ı tahrik edip ortaya çıkmasını sağlamak amacındaydı. Ona şunları yazmıştı.
1: Bana yazdığın mektupta meydan okumuşsun. Bizi beklemekte olduğunu bildirdin. Biz de davetine uyarak uzun yollar kat edip topraklarına girdik. Ülkende haftalardır ilerlediğimiz halde meydanda yoksun. Padişahların ellerindeki memleket nikahlısı gibidir. Erkek ve yiğit olan kendisinden başkasını ona dokundurmaz. Halbuki ben bunca zamandır senin topraklarında yol almaktayım. Ölü müsün, sağ mısın belli değil. Hile ve kadınlar gibi kaçmadan başka bir şey bilmez misin? Çok korkuyorsan bir doktor yollayayım da seni tedavi et. Fazla korkmaman için askerlerimden 40 bin kişiyi Sivas'la Kayseri arasında bıraktım. Hasma mürüvvet ancak bu kadar olur. Bundan sonra da gizlenmeye devam edersen erkeklik sana haram olsun. Mihfer yerine yaşmak, zırh yerine çarşaf giymelisin. Şahlık ve hükümdarlıktan vazgeçmelisin.
0: Tarihçi hoca Saadettin Efendi'ye göre Yavuz Sultan Selim Han bu mektupla birlikte bir de kadın elbisesi yollamıştı. Osmanlı ordusu aylardan beri çok çetin şartlar altında yoluna devam etti. Orduda huzursuzluk ve sıkıntı başlamıştı. Ancak kimse bunu açıkça söyleyemiyordu. Kim ki buna cesaret edecek olsa derhal cezalandırılabileceğini biliyordu. Padişahın çok sevdiği Hemden Paşa buna cesaret etti. Ordunun daha fazla telef olmaması için geri dönülmesini teklif etti. Kesin kararlı olan Yavuz Sultan Selim Han, Hemden Paşa'yı hemen orada cezalandırdı. Yeniçerilerin arasında huzursuzluk başlamıştı. Artık düşüncelerini kendi aralarında yüksek sesle konuşmaya başlamışlardı.
2: Zamandan beri yol alıyoruz. Ortalıkta ne in var ne de cin. Düşman hani nerede? Bu harap yollarda daha fazla ilerlemek askeri boş yere kırdırmak olur. Geri dönelim.
3: Geri dönelim.
2: Geri dönelim. Yazık birbirimize. Hadi düşman nerede? Hadi
0: düşman. Bunlardan sonra Yavuz Sultan Selim'in çadırına ok atıldı. Bunun üzerine Yavuz hızla çadırdan çıkıp atına binerek askere şu konuşmayı yaptı.
1: Paşalarım, askerlerim, Beni iyi dinleyin. Sözlerime iyi kulak verin. Biz daha istediğimiz yere gelmedik. Düşmanla karşılaşmadık. Dönme ihtimalimiz kesinlikle yoktur. Üzülerek söyleyeyim ki Şah'ın askerleri hükümdarları için seve seve canlarını verdikleri halde benim askerlerim bozgunculuk yapmaktalar. Halbuki Allah şahidindir ki ben dini mübin yoluna bu sefere çıktım. Dine karşı olanları yola getirmek için ta buralara kadar geldim. Şunu herkes kesinlikle bilsin ki düşmanla karşılaşmadan asla geri dönüş ihtimali yoktur. Karılarını düşünenler, korkaklar ve yolun zahmetli olduğunu bahane edenler hemen geri dönsünler. Er olanlar benimle gelsin. Ben tek başıma dahi düşmanla çarpışırım.
0: Diyerek atını sürdü. Bir tek asker bile geri dönmedi. Ordu 22 Ağustos'ta Çaldıran Ovası'na geldi. Şah İsmail'le burada karşılaştılar. Yavuz savaş meclisini toplayarak durum değerlendirmesi yaptı.
1: Ağalarım, paşalarım, vezirlerim. Nihayet kastettiğimiz yere geldik. İşte düşman karşımızdadır. Düşmana hemen mi hücum edelim, yoksa askere dinlenmeleri için biraz zaman mı tanıyalım? Ne düşünürsünüz bilmek isterim.
2: Hünkârım, şunca zamandır yoldayız. Asker yorgun ve bitkindir. Bu durumda savaşamaz haldedir. 24 saat istirahat verilmesinde fayda var.
1: Bu konuda başka bir şey söylemek isteyen var mı?
2: Hünkârım, izniniz olursa Rumeli defterdarı Piri Mehmet Çelebi kulunuzla görüşlerini bildirmek ister.
1: Buyur Piri Paşa, seni dinleriz.
3: Hünkârım, ordumuzdaki akıncıların büyük bir kısmı Şii mezhebine mensuptur. Eğer askere dinlenmek için 24 saat istirahat verilirse bu akıncıların Şah ile anlaşma ihtimali vardır. Buna fırsat vermemek için ben sabahleyin hücuma geçilmesinde fayda görmekteyim.
1: Haklısın. İşte yegane doğru düşünceli bir adam. Ne yazık ki vezir olamamış.
0: Bu meclisten sonra sabah Osmanlı ordusunun hücumuyla tarihte kaydedilen en önemli meydan muharebelerinden biri Çaldıran'da başladı.

23 Ağustos 1514 günü başlayan bu savaşta Osmanlı ordusu kısa zamanda kesin sonuçla parlak bir zafer kazandı. Şah İsmail karısını ve tahtını savaş meydanında bırakarak kaçtı.

Yavuz Sultan Selim Han'ın Çaldıran'da kazandığı bu şanlı zaferle doğu sınırları güvenceye alınmış, Osmanlılar ilk defa Azerbaycan'a girmiş ve Doğu Anadolu tamamen fethedilmişti. Bu zaferle Anadolu Türk Birliği yeniden sağlanmıştı. Osmanlı Devleti'ni o zamana kadar olduğundan daha geniş bir cihan imparatorluğu haline getirmeyi aklına koyan Yavuz, Memlüklülerle bir savaşın hazırlığına başladı. Yavuz Selim Han, Suriye ve Filistin'e sahip olmak istiyordu. 23 Ağustos 1516'da Mercidabık'ta Türk tarihine şanlı bir zafer daha armağan etti. Böylece Suriye Osmanlı sınırları içine alındı. Yavuz Sultan Selim Suriye işini yoluna koyduktan sonra Mısır'a yöneldi. Ancak Mısır'a yürüyen Osmanlı ordusunun aşmak mecburiyetinde olduğu en büyük engel Mısır'la Filistin arasında bulunan kum çölleriydi. Tarihte bu çölü aşmaya başaran orduların Mısır'a hakim oldukları görülmektedir. Vaktiyle çölü aşmayı başaran Büyük İskender ve Persler Mısır'ın hakimi olmuşlardı. Yavuz da çölü aşmayı ve Mısır'a hakim olmayı aklına koymuştu. Bunun için bütün hazırlıklarını tamamlamış, tedbirlerini almıştı. Ağır topların ve arabaların çölden geçmesi ve askerin susuz kalması büyük problem olacaktı. Ordu çöle girdiğinde tam asker susuzluk çekeceği bir sırada şiddetli bir yağmur yağmaya başladı. Yavuz hemen secdeye kapanarak Allah-u Teala'ya şükredip dua etti. Böylece Türk ordusu bu tehlikeli çölü 5 günde aşmayı başardı. Çölü geçen Yavuz Kahire yönünde yoluna devam etti. Memlük ordusuyla Osmanlı ordusu 22 Ocak 1517 gününde Ridaniye'de karşılaştı. Çok çetin geçen çarpışmalardan sonra kısa zamanda Türk ordusu

kadar bütün Osmanlı padişahları halife olarak vazife yaptılar. Yavuz Mısır'dan İstanbul'a döndükten kısa bir süre sonra ordunun tekrar hazırlıklara başlamasını istedi. Fakat hiç kimse seferin nereye olacağını bilmiyordu. Hazırlıklar yapılırken çok sevdiği eski baş şehir Edirne'ye gitmek üzere yola çıktı. Yola çıkmadan önce sultan sırtında çıkan bir çıbandan rahatsızlanmıştı. Bu yüzden yolda ağır gidiyordu. Çorlu'da başhekim Ahmet Çelebi tarafından 40 gün süreyle tedavi edildi. Büyümüş olan yara açıldığında sultan hareket edemeyecek kadar takatsiz düşmüştü. 2 ay kadar hasta yatan sultan vasiyetin yaptıktan sonra 22 Eylül 1520 Cuma akşamı Osmanlı karargahının bulunduğu Çorlu'nun Sırt köyünde Yasin-i Şerif okurken ruhunu teslim etti. Cenazesi İstanbul'a getirilerek inşasını başlattığı Yavuz Sultan Camii'nin bahçesine defnedildi. Yerine tek oğlu Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı Sultanı oldu. Avrupalıların gözünde bir aslan olan cennet mekan Yavuz Sultan Selim Han'ı rahmetle anıyoruz. Bize ayrılan zaman burada sona erdi sevgili dinleyiciler. Haftaya buluşmak ümidiyle hoşça kalın.

0: Segerece efendim. Gül Bahçesi.
1: Bugün efendim gene geçen haftaki mevzumuzun devamını işlemek istiyoruz. Beraber yaşamaya mecburuz insan olarak. Yalnız yaşama imkanımız yoktur. Bir ekmek yemek için en az 30 kişiye muhtacız. Efendim tarlacısına muhtacız, ekincisine muhtacız, değirmencisine, nakliyeye, fırıncıya vesaire vesaire.
2: Evet efendim.
1: Muhtacız ama hayvanlarda bu ihtiyaç yok. Terziye muhtacız, ayakkabıcıya muhtacız, berbere muhtacız. Birbirimize muhtacız yani. Evet. Beraber yaşamaya mecburuz. Ama hayvanlar tek başına da dağlarda yaşayabilirler. Öyleyse madem ki beraber yaşamaya mecburuz, insanlar arasında iyi insanları seçmek, onlarla arkadaş olmak lazım. İyilerle olmak, kötülerden uzak durmak lazım. Bugünkü sohbetimizde onu arz etmeye çalışacağız inşallah. İyilerle arkadaşlık büyük nimettir. Hadis-i şerifte buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Cenab-ı Hak bir kuluna hayır murad ettiği zaman, iyilik vermeyi murad ettiği zaman ona hayırlı arkadaşlar peyda ettirir. Yani hayırlı arkadaşlarla karşılaştırır, tanıştırır. Demek ki bu insanın saadetindendir. İyi arkadaşı olması hem dünyada hem ahirette saadetindendir.
2: Evet efendim.
1: Kıyamet gününde de Allah için birbirlerini sevenler nurdan kürsüler üzerinde oturtulacaklar. Yüzleri ayın 14'ü gibi parlayacak. Herkesin korktuğu, büyük telaş ve panik içinde olduğu kıyamet dehşetinden onlar hiç rahatsız olmayacaklar ve hiç korku nedir bilmeyecekler. Bunlar peygamber değiller, şehitler de değil. Ama şehitler ve peygamberler de onları gıpta edecekler. Soruyorlar ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bunlar kimlerdir? Buyuruyor ki Allah için birbirlerini sevenlerdir bunlar. Demek ki bu kadar önemli. Hayırlı arkadaşla beraber olmak misk satan dükkancıya benzetilmiş hadis-i şerifte, ona girmeye benziyor. Kötü arkadaşla da arkadaşlık yapmak

0: Demircinin dükkanına girmek gibidir. Misk satan dükkana girerseniz ya ondan satın alırsınız, ya size verir veya hiçbir şey olmasa bile güzel kokarsınız.
1: Evet.
0: Ama demircinin o körük önünde o
1: Ateş.
0: demir yakılıyor falan, ateş, kötü kokular. Ya elbiseni yakarsın, kıvırcım sıçrar bir tarafına, veyahut en azından çok kötü kokarsın. Cenab-ı Hak İsa Aleyhisselam'a vahiy ediyor. Diyor ki, bütün yerdeki ve göktekilerin ibadetini yapsan, semavat ve yerin bütün ibadetini sen yapsan, ama Allah için birini sevmezsen, Allah için de birinden buğz etmesen, hiçbir menfaati olmaz sana. Demek ki bu çok önemli. İki tane Müslüman birbirini Allah için severse, hangisi bir öbürünü daha çok seviyorsa, Cenab-ı Hak da o daha çok seveni sever. Hazreti Ali radıyallahu teala anh hazretleri buyuruyor, güzel arkadaş edinmeye çalışın. Salih insanlarla beraber olun. Çünkü onların hem dünyada menfaati var ve hem de ahirette. Dünyada size yardımcı olur. Sıkıntılarınıza ortak olur. İşlerinizde size kolaylıklar sağlar. O da yardım eder, yükünüzü alır. Ahirette de size şefaat eder. Kıyamet gününde insanlar cehenneme atılacakları zaman diyorlar ki, فَمَا لَنَا مِنْ شَافِع۪ينَ وَلَا صَد۪يقٍ حَم۪يمٍ, bize bir şefaat eden yok mu? Candan bir dost yok mu, bize şefaat etsin de bizi kurtarsın bu azaptan? Yani kardeş demiyor, candan dost. Demek ki dost kardeşten daha önemli. Arkadaşı dostu olmayan gariptir. Kendi memleketinde de olsa gariptir. Hazreti Ali radıyallahu anh gene oğlu Hazreti Hasan'a yaptığı tavsiyede buyuruyor, dostu olmayan gariptir. Bugün asrımızda herkes büyük bir yalnızlık hissediyor.
1: Aslında.
0: Kimse kimseyi tanımıyor.
1: Evet.
0: Herkes sanki tek kişilik hücreye kapatılmış ve orada yaşamaya mecbur gibidir. Para her işi halletmiyor. İnsanın bazı sıkıntıları olur. Hasta olur, ziyaretçi bekler. Borçlu olur, yardımcı bekler. Cenazesi olur, taziye vereni bekler. Bunlar olmadıktan sonra insanlar niye beraber yaşıyorlar ki? Herkes, asrımızda sizin de demin sorduğunuz soruya gelelim. Herkes dostundan şikayetçi. Falanca çok değer veriyordum, çok itimat ediyordum. Bana dirsek çevirdi, bana kötülük yaptı falan diyor. Yani herkes o ondan şikayetçi, o ondan şikayetçi. Doğrudur. Bu dost seçerken dikkat etmemiş. Menfaate dayalı dostluklar geçicidir, fanidir. Menfaat bitince dostluk da biter. Böyle dostluktan hayır gelmez. Ancak dindar olan, akıllı olan, Allah için birbirini seven kişilerin dostlukları devam eder. Hem dünyada eder, hem ahirette eder. Onun için insanların sözüne değil, yani onun sevgisini sözünden değil, gözünden anlamak lazım diyorlar. Yani sizi sevdiği birisinin gözünden belli olur. Dilinden söyler ama yalan söyler. İş yaptığı vefayı da işinden öğreneceksin. Dilinden değil gene, sözünden değil.
1: Evet. Yani
0: işleri hakikaten sana yardımcı oluyorsa, güzel işler yapıyorsa, hayırlı işler yapıyorsa, salih insansa o iyidir. Yoksa
1: evet,
0: sözüne şey yapmamak lazım. Şimdi nasıl seçeceğiz dostlarımızı, arkadaşlarımızı? Bunda çok dikkatli olmalıyız. Çünkü insan sevdiğiyle beraberdir. Hadis-i
1: evet,
0: şerifte var. Kötü insanları eğer seçmişsek, onlarla berabersek biz kötüyüz
1: yandık
0: demektir. Yandık. Hatta demişler ki, bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyelim. Atasözüdür. Bir adam kiminle dolaşıyorsa, kiminle geziyorsa odur. Bu iki kere iki dört, yani bu değişmez. Hiç kimse, ne insanın annesi, ne babası, ne çevresi, ne öğretmeni, arkadaşı kadar ona tesir edemez. Arkadaşın tesiri çok büyüktür. Çünkü devamlı beraberler. Devamlı aynı işi, o onun işini görüyor, o onun yaptıklarını seyrediyor. Ve onlar tabiileşiyor, o kötü işler onun nazarında, ve o da
1: evet,
0: yapmaya başlıyor bu sefer. Onun için Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri Kudsesi Ruh Mesnevisinde çok güzel nasihatleri var. Bir tanesinde buyuruyor, na ehil cahiller meclisinden sen her zaman uzaklaş. Daima arifların mutlu semtine yaklaş. İyi insanların, ariflerin mutlu semtine yaklaş. Na ehil kişilerle yoldaşlık etme sakın. Yere düşen bir maden paslanır yavaş yavaş. Yani yere düşen bir maden nasıl paslanıyorsa, kötü arkadaşlarla da gezen yavaş yavaş bozulur, paslanır,
1: evet,
0: kötü olur. arkadaş tutmaya, onlarla beraber olmaya mecburuz dedik. Bir dini yönden mecburuz. Ondan istifade edeceğiz birbirimizden. Birinin bildiğini öbürü bilmeyebilir. O ona söyler, o ona söyler ve dinimizi öğrenmiş oluruz. İkincisi, birbirimize muhtaçız. Onu sohbetimizin başında arz ettik. İhtiyacımız var birbirimize. Yardımcı olmamız lazım. Tek el kendini yıkayamaz. Ama iki el olursa o onu yıkar, o onu yıkar. Onun için arkadaş olursa beraber yardımlaşarak birbirimize şey yaparız. Fayda sağlarız. Üçüncü menfaati, şefaat bekleriz ondan kıyamet günü. Olabilir ki bir arkadaşımızın şefaatiyle biz cennete girmiş oluruz. İnşallah da öyle olur. Hatta rivayette var, dünyada birbirlerini çok seven iki insanın biri cennete, biri cehenneme gidiyorsa, o cennete giden diyecek ki, ya Rabbi, biz birbirimizi çok seviyorduk, dünyada hep beraberdik, bizi ayırma birbirimizden diye dua edecek. Cenab-ı Hak Azze ve Celle, madem bu kadar çok seviyorsunuz birbirinizi, peki onu da affettim, o da seninle cennete girsin diyor. Tabi eğer müminse, Müslümansa, eğer Müslüman değilse zaten onlara şefaat etmek mümkün değil. Cennette de malum dereceler farklıdır. Dereceler yüksek olanlar var, alçak olanlar var. Yüksek olan, derecesi yüksek olanın sevdiği eğer daha düşük derecedeyse, o da şefaat ediyor, o da beraber olmayı istiyor Cenab-ı Hak'tan. Onun da arzusu yerine geliyor ve o alttaki, alt derecede olan da yukarıya çıkarılabiliyor. Yani arkadaşın bu kadar büyük menfaati var. Şimdi sıra geldi arkadaş seçmeye, kimlerle beraber olacağız. Birinci şart, akıllı olması lazım. Akıllı olması lazım. Ahmak adam sana iyilik yapacağı yerde kötülük yapar. Onun için demişler ki, akıllı düşman ahmak dosttan daha iyidir. Hatta buna bir misal de veriyorlar. Bir adam ayıyla arkadaş oluyor. Beraber dolaşıyorlar. Tabii adam ayı kadar güçlü değil, yoruluyor. Bir suyun başına gelmişler. Adam işaretle ayıya demiş ki, ben biraz uyuyacağım burada demiş, biraz dinleneyim, sen burada bekle. Ayı da başıyla işaret etmiş, tamam demiş, sen uyu demiş, ben buradayım demiş. Adam uyumuş, uyurken başına bir sinek konuyor adamın. Ayı da diyor ki, bu arkadaşımı rahatsız etmesin sinek, sineği kovuyor eliyle. Sinek uçuyor, tekrar aynı yere konuyor başına. Tekrar ayı onu kovuyor, 1-2-3 öyle sinek tekrar uçup yerine gelince ayının asabı bozuluyor. Bu sefer diyor ki, ben bu sineği öldüreyim diyor. Arkadaşım rahat uyusun diyor. Bırakmıyor istirahat etmesini. Kocaman bir taş alıyor. Eyvah. Ve adamın başındaki sineği öldürmek için adamın başına indiriyor. Tabi sinek gene uçuyor. Ama ve arkadaşının beynini parçalıyor tabi. İşte ahmak dost böyle yapar. Yani iyilik yapacağı yerde kötülük yapar. İkincisi, dindar olması lazım. İbadetlerini yapması lazım. Günahlardan, haramlardan kaçması lazım. Eğer bunları yapmıyorsa onunla arkadaşlık edilmez. Akıllı adam da hadis-i şerifte soruyorlar, men ekiye sünnas, insanların en akıllısı kimdir? Buyuruyor Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, en akıllısı ahireti düşünen, ona çalışan, ona meyledendir. Ölümü düşünen ve ölümden sonraki hayat için çalışandır.
1: Evet.
0: Demek ki akıl demek bu demektir.
1: Din.
0: Yoksa 3-5 günlük dünya için çalışan, bütün ömür sermayesini dünyaya hasreden, ahiretini hiç düşünmeyen adam, oraya da mutlaka gireceğiz, kabre mutlaka gireceğiz hepimiz, ahirette hesap vereceğiz, bunları düşünmeyen adam akıllı adam değil. Hatta deli bile ondan iyidir. Yani delilerin hiç olmazsa sorumluluğu yoktur, onlara hesap sorulmaz ama akıllıya sorulacak. O kıyamette o kendini akıllı zanneden adam, ahiretini düşünmeyen adam diyecek, keşke ben deli olsaydım, dünyada hiç akıllı olmasaydım da bu azabı görmeseydim diyecek. Evet, dindar olması lazım. Çünkü dindar olmayan adamın en büyük kötülüğü kendinedir. Kendini ateşe atıyor. Kendisine kötülük yapan, kendisine iyilik yapmayan adamın sana iyilik yapması düşünülemez. Mümkün değil. Yani ondan hiçbir hayır gelmez. Üçüncü şartı, güzel huylu olması lazım. Yaptıkları işler güzel, hayır işleri yapıyor ve onları tavsiye ediyor. Günahlardan kaçınıyor ve kaçınmayı tavsiye ediyor. Böylelerini tercih etmek lazım. Çok haris olanlarla arkadaş olmamak lazım. Bazı insan var çok haris. Gözü doymuyor. Bütün dünyayı verseniz ona gene de doymaz. Büyük bir hırs içinde bütün işi, gücü, her şey, düşüncesi hep dünya, para. Onlarla arkadaşlık yaparsak bizi de çeker o işin içine. Dünya hırsını artırır kalbimizde ve bu bizim için çok büyük felaket olur. Hem dünyada hem ahirette. Arkadaşları tarif ederken demişler ki ağaca benzer arkadaş. Bazı arkadaşlardan yalnız dünyada faydalanırsın. Dünyada senin işine iyidir, yardımcı olur, menfaati var. Fakat ahirette işine yaramaz, istifade edemez. Böyle arkadaşlar meyvesi olmayan ama gölgesi olan ağaca benzetilmiştir.
1: Evet.
0: Gölgesinden istifade edersin. Zaten dünya bir gölge gibi yani. Gelip geçen bir gölge gibi orada dinleniyorsunuz bir müddet. Güneşten sakınıyorsunuz. Ondan sonra yolunuza devam ediyorsunuz. Ama meyvesi yok. Bazı arkadaşlar var. Ahirette işine yarar. Dünyada hiç faydalanamazsın ondan. Ama ahirette salih insandır. Sana şefaat edecek. Sana yardımcı olacak. Senin kurtuluşuna vesile olacak. O da meyvesi olup da yaprağı olmayan, gölgesi olmayan ağaç gibidir. Üçüncüsü, hem meyvesi var, hem yaprağı var. Yani hem dünyada işine yarar, hem ahirette yarar ki bunlar çok azdır. Yani bunu bulan bahtiyar insandır. Ne mutlu o kimseye ki böyle insanlarla beraber olur. Dördüncüsü, ne gölgesi var, yaprağı var, ne de meyvesi var. Ne dünyada ondan fayda temin edersin,
1: evet,
0: ne de ahirette. Onlardan uzak durmak lazım tabii. Yani arkadaşlık yaptığımız kişinin bize ya dünyada menfaati olmalı ya ahirette. Bizim de tabii ona karşılıklı faydamız olmalıdır. Hep ondan beklersek o bana menfaat sağlasın ama ben ona hiç sağlamayayım desek bu olmaz.
1: Yani.
0: Bunlara da dikkat etmemiz lazım. Bir de arkadaşlığımızın devamı için böyle ufak tefek hatalarını gördüysek hemen vazgeçmememiz lazım ondan. Olabilir, insan hatasız kusursuz olmaz. Hatta Ebu Derda radıyallahu anh hazretlerinin çok sevdiği arkadaşlarından bir tanesi bir günah işlemiş. Herkes onu lanetliyor, kötülüyor, efendim ayıplıyor. Ebu Derda hazretleri geliyor, onun elinden tutuyor ve evine götürüyor. Diyorlar ki sen bunun yaptığını biliyor musun? Bu ne kötü işler yaptı falan. Ben diyor onun yaptıklarını seviyorum. Kendisini değil. Kendisi benim arkadaşımdır. Ve o bana bugün her günden daha çok muhtaçtır. Ben ona sahip çıkmam lazım. Sahip çıkarsanız o düzelebilir. Tekrar iyi olabilir. Ama bir hatasından dolayı onu terk ederseniz
1: daha kötü
0: olabilir. Bir de ölçmek lazım. Yani terazi ile kıyamette de amellerimiz tartılacak malum. İyiliklerle
1: evet,
0: kötülükler. Eğer iyiliklere ağır basırsa kötülüklere bakılmaz.
1: Evet efendim.
0: Ondan gördüğümüz iyilikleri veya iyi taraflarını bir tarafa koyarsak, kötü taraflarını bir tarafa koyarsak ve tartarsak o zaman ona göre hüküm veririz. İyiliği
1: evet,
0: ağır basıyorsa iyidir. Kötülüğü ağır basıyorsa da kötü demektir. Zengin adamın evi dolup taşıyor. Arkadaşları çok fazla. Sonra adam iflas ediyor, zarar ediyor, elinde hiçbir şey kalmıyor. Hasta da düşüyor bu sefer, fakir ve hasta evinde yatıyor. Hiç kimse artık uğramıyor eski arkadaşları. Hanımı diyor ki, hani diyor eskiden evimiz dolup taşıyordu. Şimdi hiç kimse gelmiyor. Demek ki bunlar bizim paramız için geliyorlardı, menfaat için geliyorlardı. Hani şimdi niye gelmiyorlar? Adam diyor ki, yok hanım diyor, onlar onun için gelmiyorlardı. Onlar şimdi diyorlar ki biz gidersek, böyle onu fakir halde görürsek, hasta görürsek, eski halini de biliyoruz, ağlarız. Ağlarsak onu üzeriz. Onlar beni üzmemek için gelmiyorlar. Yani yine hüsnü zannediyor onların hakkında. Böyle olmak lazım. Arkadaşın yaptığını kötü dahi olsa onu iyi görmeye çalışmak lazım. Nasihat etmek lazım. Ve ondan ufak tefek hatalar yüzünden alakayı kesmemek lazım.
1: Şu zamanda hiç arkadaş bulamayanlara tavsiyemiz ne olur efendim?
0: Bulmayı tavsiye ederiz efendim. Çünkü arkadaşsızlık çok zordur. Hem dünyada hem hı hı, ahirette çok zordur.
1: Evet.
0: Mutlaka böyle iyi insanları bulup onlarla arkadaş olunmaya gayret etmek lazım. Dua etmek lazım. Ya Rabbi beni iyi insanlarla karşılaştır. İyi insanlarla tanıştır. Onlarla arkadaş olmamı sağla diye çok dua etmek ve gayret etmek lazım. İnşallah
1: evet,
0: nasip olur. Hoşça kalınız ve Allah'a emanet olunuz sayın dinleyenler.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: TGRT FM Haber.
5: Şu anda Borsa İstanbul'da yine işlem yapan fonlar var. O nedenle yeni tedbirler geldi. Bu tedbirler neler? Önümüzdeki dakikalarda paylaşacağız. Çok sıcak gelişmeler ve çarpıcı iddialar var demiştik efendim. O çarpıcı iddialardan biri de Yeni Parti adına Yeni Parti sözcüsünden geldi efendim. Zeynel Emre önemli iddialarda bulundu ve bu iddialar arasında AK Partili eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi de var. Evet, bu iddialar üzerine de AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etti Fatma Betül Sayan Kaya. Bu kararını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı efendim. Kendisi ve eşinin bu fonlarda işlem yaparak ciddi miktarda kazanç elde ettiğine dair Yeni Partisi sözcüsünden önemli iddialar geldi. Bu iddiaların doğru bir şekilde incelenmesi sebebiyle istifa kararı aldığını söyledi ve Genel Başkan'a, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunduğunu belirtti. Ayrıntılara bakacağız tabii ki birlikte, çünkü fon soruşturması ile ilgili olarak firari kişiler de var. Adli olarak işlemleri sürenler de var. Bunların hepsine bakacağız. Bu arada dün çok çarpıcı görüntüler geldi efendim. İstanbul Maslak'ta düzenlenen bir operasyonda bir otoparkta servet ele geçirildi. Ve bu servetin kaynağı da, bu servete sahip olan kişi de Kara Haydar lakabıyla bilinen Mehmet Fatih Tancalan'a yönelik. Bu Maslak'taki operasyonda paraların saklandığı belirlenen İki şüpheli araçta yapılan aramalarda servet dedim ya, 934 milyon lira değerinde euro ve dolar ele geçirildi. İki lüks otomobile el konuldu efendim. Tabii ki operasyonun ayrıntılarına bakacağız. Buradaki düğünde altınlarla çok konuşulmuştu bu iki isim ve tutuklandılar. Şimdi efendim, bir yandan da yıllardır devam eden süresiz nafaka konusundaki haberler ardı ardına geliyor. Çünkü yargı döneminin başlamasına çok az bir zaman kaldı. Yargıtay'dan da nafaka ile ilgili emsal bir karar geldi. Bu karar ne? Eşlerin aynı gelire sahip olmaları durumunda yoksulluk nafakası bağlanmadı. Evet, bu arada nereye endekslenecek nafakalar? Artık evlilik sürelerine endekslenecek. Daha kısa evlilikler, daha uzun evlilikler arasında farklar olacak doğal olarak. Bütün bunları da konuşacağız gün başlıyor da. Ve efendim, hazır olun diyoruz. Meteorolojiden gelen yağmur uyarısı var. Balkanlardan gelen yağmur bulutları önce Trakya bölgesi, daha sonra bütün yurdumuzu etkisi altına alacak ve sonbahar resmen başlayacak diyebiliriz. İstanbul için bugün de yağmur uyarısı var. Kuvvetli yağmur uyarısı. Önümüzdeki hafta İstanbul'da havanın 19 dereceye kadar sıcaklığın düşmesi bekleniyor. Başlıklarımızın ardından gazetelerimiz diyelim. 27 Eylül Pazar manşetlerinde neler var? Fon vurgunu efendim, 800 milyar liradan bahsediliyor. Sadece bir istifa geldi yalnız. Yani sadece bir istifa geldi. Yorum yok. Fon vurgununun arkasındaki ilginç isimden de bahsediliyor Türkiye Gazetesi'nin manşetinde. Memurluktan milyarderliğe nasıl gidilebiliyor? 3 yıl önce maaşla geçinen bir memur milyarlık fonlarla birlikte çok başka bir hayat yaşamaya başladı. Bu hayat hikayesine bakacağız önümüzdeki dakikalarda, sadece 3 yıl içerisinde. Evet, Kara Haydar lakaplı kişinin ganimeti otoparkta ortaya çıktı. Balya balya paralar gazetelerin ilk sayfalarında da göze çarpıyor. Sabah gazetesine geldiğimizde küresel şoklara rağmen kesintisiz büyüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadesi böyle. İtalyanların gözü korktu. Bu arada yarın milli maçımız var. Fransa karşısında tatsız başladık ama umutlar yarın için devam ediyor diyelim. Yeni Şafak gazetesine geliyoruz. Fon soruşturması ile ilgili önemli gelişmeler var. AK Parti'den istifa etti Fatma Betül Sayan Kaya. Eşiyle ilgili, hem kendisiyle ilgili bu fonlardan ciddi kazanç elde ettiklerine dair çarpıcı iddialar var. Bu arada fon soruşturması ile ilgili 51 tutuklu var demiştim. Adalet Bakanı Akın Gürlek önemli bir açıklama yaptı. Hepsinin mal varlığı donduruldu. Lüks araçlardan, yatlardan, jetlerden bahsediliyordu. Bu mal varlıklarına el konuldu. Dileriz bundan sonra böyle hadiseleri yaşamayız. Çünkü piyasa diken üstünde açıkçası. Milliyet gazetesi de kara para haydar demiş. Evet, kara para aklama iddialarıyla tutuklanmıştı. Düğündeki bu altınlar, takılar da çok konuşulmuştu. Maslak'taki operasyonun ilk görüntüleri, çarpıcı görüntüleri Milliyet gazetesinin de manşetinde. Aman kimse özenmesin yani bu isimlere, kara haydar, işte başka başka lakaplar, biliyorsunuz. İşte işin sonu çok önemli. O hayatlar yaşanıyor da şu an cezaevinde olan kişilerden bahsediyoruz. Yeni Akit gazetesine geldiğimizde fon vurgununa DDK el koysun, devlet denetleme kurumu harekete geçsin diyor Yeni Akit gazetesi. Diğer manşetlere de şöyle bir baktığımızda Hürriyet gazetesine geliyorum. Son çıkana dur dendi efendim. Fon vurgunuyla olarak ilgili olarak soruşturma bütün hızıyla devam ederken son 3 ayda kim ne yaptı? Yani bu 16 Eylül'de soruşturma başlamadan önce kimler çıkış yaptı bu fonlardan? Yani bir anda kazançları inanılmaz seviyelerde, yani 10 kat demiyorum, çok daha fazla kazançlardan bahsediyoruz. O nedenle o haber alınmadan önce kimler çıktı bu soruşturmadan önce bu fonlardan? İşte onlar incelenecek. Hürriyet gazetesi son çıkana dur dendi diyor. Operasyonla ilgili detaylar böyle zaten devam ediyor, genişleyerek sürüyor. Akşam gazetesi vurguncu listesi çıkarılıyor. Evet bakın 10 kat dedim, 50 kat yükselen hisseler var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasına ilişkin ayrıntılar Akşam gazetesinin de manşetinde. Ve Fanati'ye geldiğimizde İtalya'yı yeneceğiz. Fransa karşısında ortaya konulan futbol umut verdi. Montella'dan açıklamalar var. Arda Güler dünya basınının da manşetlerinde lider bir ruhu olduğu söyleniyor Fransa maçında. Ve işte spor manşetleri de böyle dedikten sonra etiketimiz gün başlıyor. Mesajlarınızı bekliyoruz ve detaylar gelsin.
6: Fon vurgunu soruşturması genişliyor. Para çıkışları incelendi. Onlarca kişinin mal varlığı donduruldu. Şirket yöneticisi iki kişi için yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturmada son durum ne? Az sonra. Piyasaların dengesi değişti. Kimi yatırımcı bu hafta artışlara sevindi, kimi de kaybettiklerini hesapladı. Peki bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı, hangileri kaybettirdi? Az sonra. Dar gelirli vatandaşın cebini rahatlatacak kiralık sosyal konut projesinde sona biraz daha yaklaşıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ilk aşamanın tamamlandığını duyurdu. Habere dair aradığınız ne varsa Seda Akbay sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası gün başlıyor da olacak. Az sonra.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD Expo Uluslararası Ticaret Fuarı'nın kapanışında konuştu. Gündeminde soykırımcı İsrail vardı, işgalci Siyonistlerin maskesi inecek diyen Erdoğan, Filistin halkının yalnız olmadığını vurguladı, Netanyahu'nun hesap vereceğini söyledi.
7: İşgalci Siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız. Ne yaparlarsa yapsınlar, geri adım atmayacağız.
8: Kural tanımaz, hukuk bilmez soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu'nun adını ağzına almadan Netanyahu'nun bir gün yargılanacağını bu sözlerle vurguladı.
7: Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında yakalama kararı verdiği savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil. İşledikleri cinayetlerin, döktükleri kanların hesabını verecekleri mahkeme salonlarıdır. Yemek kuyruklarında, küvezlerde, camilerde, okullarda, hastanelerde, göz göre göre katledilen sivillerin hesabı elbette adalete verilecektir.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yıl 21.si düzenlenen Müsiyat Expo 2026 Uluslararası Ticaret Fuarı'nın kapanışında kürsüye çıktı. Gündeminde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda boş salona konuşan Netanyahu ve onun soykırımcı zihniyeti vardı.
7: Gazze'li kardeşlerimiz hak ve adalet arayışlarında tek başına değildir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bu gerçeği bir kez daha teyit etmiştir. İnsanlık İttifakı'nın temsilcisi olarak genel kurul savaş suçlarına hak ettikleri cevabı vermiştir. Diplomatik heyetlerin salonu terk ederek sergiledikleri ilkeli tavır soykırım şebekesinin yüzüne adeta bir tokat gibi inmiştir. Gazze'de, Lübnan'da on binlerce masumu katleden soykırımcı caniler bizim gerçekleri yüzlerine vurmamızdan rahatsız olsalar da hamdolsun biz bir kez daha doğru olanı, doğru bildiklerimizi cesaretle dile getirdik.
8: Farklı sektörlerden çok sayıda üreticiyi, lider markaları ve uluslararası alıcıları bir araya getiren fuarda kritik mesajlarını bir bir sıralayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2026'nın ilk ve ikinci çeyreğinde ekonomideki büyüme oranını da açıkladı.
7: Geçtiğimiz yıl Türkiye ekonomisini %3,7 oranında büyüterek 16 yıllık kesintisiz büyüme performansımızı sürdürdük. Ekonomimiz 2026'nın ilk çeyreğinde %2,6, ikinci çeyreğinde ise %2,3 oranında büyüdü.
9: Arz ediliyor, çok teşekkür ediyoruz.
5: Efendim, fon soruşturması ile ilgili ayrıntılara bakacağız. Şimdi toplam tutuklu sayısı 51 oldu. Dün de 4 kişi daha tutuklanmıştı. 7 portföy yönetim şirketinden bahsediyoruz ve bu şirketlere ait de 131 fon tasfiye edildi. Ve tabii ki bu operasyonların başladığı tarihe kadar olan yatırımcı hareketleri incelemeye alındı. Özellikle son 3 aylık döneme bakılacak. Fonlardan çıkış yapan yatırımcılar mercek altına alındı.
6: Fon soruşturmasında inceleme genişledi. 7 şirketin tüm yatırımcı kayıtları istendi. Tutuklananların sayısı ise 51'e yükseldi. Lüks yatlar, milyonluk araçlar, kısa sürede katlanan servetler, milyarlarca liralık fon trafiği, yüz binlerce yatırımcı. Fon soruşturmasında çarpıcı ayrıntılar peş peşe ortaya çıkıyor. Tasfiye edilen 131 yatırım fonunun şirket yöneticilerine uzandığı dosyaya şüphelilerin birinci derece yakınları da dahil oldu. Hesaplar donduruldu, dosyaya giren çelişkili ifadeler soruşturmanın kapsamını daha da genişletti ve fon soruşturmasında tutuklama dalgası sürdü. En son gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifade veren şüphelilerden 4'ü daha tutuklandı. Tutuklananlar arasında eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci de yer aldı. Böylece soruşturmada toplam tutuklu sayısı 51'e yükseldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da 7 portföy yönetim şirketinin fonlarında geçmişe dönük inceleme başlattı. Yatırımcı hareketlerinin ortaya çıkarılması amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan kapsamlı kayıt talep edildi. Savcılık ayrıca son 3 aylık dönemde fonlardan çıkış yapan yatırımcıların adet, tutar ve bakiye bilgilerini de mercek altına aldı. Öte yandan fon soruşturması kapsamında daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
5: Şimdi efendim tabii ki önemli bir konu ve fon krizinde de ismi geçen siyasilerden biri Fatma Betül Sayan Kaya. AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ettiğini duyurdu. Sosyal medya üzerinden kararını açıkladı. Bakalım ayrıntıları.
6: Fon krizinde adı geçti, görevlerinden istifa etti.
10: Sürecin selameti ve iddiaların tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulabilmesi amacıyla yürütmekte olduğum tüm görevlerimden affımı istedim.
6: Soruşturma kapsamındaki fonlarla ilgili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayankaya hakkında da iddialar ortaya atıldı. Kaya iddialara sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla cevap verdi.
10: Şahsımla ilgili iddiaların açıklığa kavuşturulacağı bir süreçte bulunduğum makamın herhangi bir tartışmaya konu edilmemesi, yürütülecek inceleme ve soruşturmanın hiçbir gölge altında kalmadan bağımsız ve sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi adına siyasi sorumluluk almayı gerekli görüyorum.
6: Kaya Partisi'ndeki tüm görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.
10: Sürecin selameti ve iddiaların tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulabilmesi amacıyla yürütmekte olduğum tüm görevlerimden affımı istedim.
5: Şimdi efendim 51 tutuklu dedik, 14 adli kontrolde olan isim var. Fon soruşturması ile ilgili firari olan, yakalama kararı olan da 12 kişi var. Bir istifa geldi ama tabii bu arada mal varlıklarına el konulan yöneticiler var, onu da söyleyelim. Takip ediyoruz, gazetelerden de bakacağız zaten ayrıntılarıyla. Bir yandan da dün çok dikkat çekici bir başka operasyon vardı İstanbul'da. Kara Haydar ismiyle bilinen kişi Vanlı Mehmet Fatih Tançalan'a yönelik gerçekleşti bu operasyon. Paraların saklandığı belirlenen iki şüpheli araç otoparkta düzenlendi operasyon efendim. Ve araçlarda 934 milyon lira değerinde bir servet ele geçirildi. Euro ve dolarlar, o iki lüks otomobile el konuldu.
8: Göz kamaştıran düğün yapılmış, servet değerinde kilolarca altın takılmıştı. Araçtan çıkan paralar hepsini unutturdu. Milyarlık bagaj patladı. Otoparktan adeta Merkez Bankası çıktı. Ankara merkezli kara para operasyonunda hedef Vanlı Kara Haydar lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'dı. İstanbul Maslak'taki otoparka gece yarısı şafak baskını yapıldı. Polis ekipleri şüpheli iki lüks aracı abluk altına aldı. Araçların kapıları açıldı ve gizli bölmelerde arama başladı. Ekipler bagajları açtıkça gözlerine inanamadı. Gizli bölmelerden adeta servet fışkırdı. Ele geçirilen paraların dökümü dudak uçuklattı. Araçlardan tam 16 milyon 440 bin avro ve 700 bin dolar nakit para çıktı. Toplamda 64 bin adetten fazla banknot elden ele geçirilerek korumaya alındı. Makinelerle saatler süren sayımın ardından paranın Türk lirası değeri netleşti. İki lüks araçta saklanan paranın toplam değeri yaklaşık 934 milyon lirayı buluyordu. Kara paranın taşınmasında kullanılan iki otomobile de anında el konuldu. Baskında olayla bağlantılı bir şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı şimdi bu milyarlık nakit paranın yasa dışı kaynağını çözmek için soruşturmayı derinleştiriyor. Soruşturmada Mehmet Fatih Tançalan, banka hesabını kullandığı akrabası ve eşi Çağla Öz kara para aklamaktan tutuklanmıştı.
5: Şimdi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları geliyor. Elazığ'da Türkonfet iş dünyası zirvesinde konuştu. Ekonomi ve terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmeler yaptı.
11: İnşallah en kısa sürede bu silahları bırakma ve fesih süreçlerinin gerçekleştiğini görürüz. Ardından ikinci aşamaya geçilmiş olur.
8: Terörsüz Türkiye yolunda kritik mesajlar verdi. Ekonomide zorlu şartlara rağmen dayanıklılık vurgusu yaptı. 2026 yılına ilişkin büyüme beklentisini de rakamlarla ortaya koydu.
11: 2025 yılında ekonomimiz %3.7 oranında büyüdü. 2026 yılında olumsuz koşullar altında dahi 3,3 büyümesini bekliyoruz.
8: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Elazığ'da Türkonfet 27. İş Dünyası Zirvesi'ne katıldı. Zirvede küresel ekonomideki gelişmeleri ve Türkiye'nin ekonomi politikalarını değerlendirdi. Enflasyondaki son tabloya da değinen Yılmaz, beklentilerin üzerindeki seyri bölgedeki savaşa bağladı.
11: En son Ağustos'ta 31,5 gibi bir rakam çıktı karşımıza. İstikamet doğru yönde ama bir yataylaşma süreci yaşandı enflasyonda. Bunu da büyük oranda bölgemizdeki savaş ve bunun ekonomik yansımalarıyla izah ediyoruz. Merkez Bankamız 7 puan civarında savaşın etkisini hesaplıyor.
8: Türkiye'nin adeta bir ateş çemberiyle çevrili olduğuna işaret eden Yılmaz, terörsüz Türkiye hedefinin ekonomik açıdan da önem taşıdığını vurguladı.
11: Güvenliğin olmadığı yerde yatırım ortamı bozulur. Yatırımlar, ticaret istediğiniz kadar gelişmez. Dolayısıyla bu konu, terörsüz Türkiye konusu, ekonomiyle de bölgesel kalkınma perspektifimizle de yakından ilişkili.
5: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD temaslarını sürdürüyor. Fidan mevkidaşlarıyla görüşmelerinin yanı sıra düşünce kuruluşları ve akademisyenlerle bir araya geldi.
8: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında New York'taki temaslarını sürdürdü. Fidan, ABD'de düşünce kuruluşlarının temsilcileri ve akademisyenlerle bir araya geldi. Değişen dünyada çok taraflılığın yeniden değerlendirilmesi başlıklı oturumda açılış konuşmasını yapan Fidan, katılımcıların sorularını da cevapladı. Bakan Fidan bir diğer görüşmesini El Salvadorlu mevkidaşı ile gerçekleştirdi. El Salvador Dışişleri Bakanı Alexandra Hill ile görüşen Fidan, görüşmenin ardından çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşmasına imza attı. Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia Gonzalez ile bir araya geldi. Daha sonra Bakan Fidan, Guinea-Bissau Dışişleri Bakanı Fatuma Cavla ve Bangladeş Dışişleri Devlet Bakanı Humayun Kobir'i de kabul etti. Bakan Fidan öncesinde de İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir araya gelmişti.
5: Ve Mekke İttifakı'nda ilk somut adım atıldı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Genelkurmay Başkanları Riyad'da ortak askeri desteği masaya yatırdı.
8: Mekke İttifakı'nın sahadaki ilk adımı atıldı. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanları Riyad'da ortak askeri desteği görüştü. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asim Münir ve Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Feyyaz Bin Hamid El Ruvayi Riyad'da bir araya geldi. Toplantıda 3 ülkenin ordusu arasındaki işbirliğinin ilerletilmesi, istihbarat işbirliği, askeri koordinasyon ve kabiliyet entegrasyonunu geliştirmenin yolları ele alındı. Yazılı açıklamaya göre 3 genelkurmay başkanı Suudi Arabistan'ın karşı karşıya olduğu tehditleri gözden geçirdi. Ardından 3 isim Mekke Anlaşması'nı derhal etkili bir askeri işbirliğine dönüştürme konusundaki ortak kararlılığı teyit etti. Genelkurmay başkanları Husilerin Mekke şehrini ve Suudi Arabistan'ın sivil ekonomik altyapısını hedef alan saldırılarını da şiddetle kınadı. Mekke Savunması Anlaşması 7 Ağustos'ta imzalanmıştı. Anlaşma 3 ülkeden birine yapılan saldırının hepsine yapılmış saldırı olarak kabul edilmesini öngörüyor.
5: Efendim, Adana'dan üzücü bir haber geldi. Şu anda ekranlarınıza geliyor. Evet, sabaha karşı Adana'da bir trafik kazası meydana geldi. Kontrolden çıkan yolcu otobüsü önce tabela direğine ardından alt geçit duvarına çarptı. Kazada 11 kişi yaralandı efendim. Dileriz durumları iyidir. Yolcu otobüsünün geçirdiği kaza sonrası yaralanan 11 kişi hastanelere kaldırıldı. Kaza tam olarak Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Bu arada yolcu otobüsünün ismi henüz bilinmeyen sürücüsü, yine tam anlamıyla sebebini bilemediğimiz bir sebeple kontrolden çıktı. Tabii sabaha karşı uykusuzluk olabilir, bilemiyorum hava şartlarını, bazen kaygan zemin de etkili oluyor bu kazalarda. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Sonrasında kontrolden çıkan otobüs önce tabela direğine, ardından alt geçidin duvarına çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar 112 acil çağrı merkezine bilgi verdi. Bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ve araçta sıkışan sürücü 2 saat süren çalışma sonucunda kurtarıldı. Bu arada otobüste 35 yolcu bulunuyordu efendim, 11 kişi yaralandı. Dileriz durumları ciddi değildir. Yaralıların şu anda hastanelere kaldırılmış olduğunu görüyoruz. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Efendim, aylardır Hürmüz Boğazı açılmadı. Küresel ekonomi de kendisine çareler arıyor. O ülkelerden biri de Irak. Petrol için kendi rotasını oluşturdu. Suriye limanlarına gelen benzin yüklü tanker konvoyları karayoluyla Irak'a sevk ediliyor.
8: Hürmüz açılmadı. Yeni petrol rotası Suriye. Onlarca dev benzin tankeri Suriye-Irak hattında böyle görüntülendi. Hürmüz'ü kullanamayan Irak, akaryakıt ihtiyacını karşılamak adına Suriye üzerinden transit bir koridor açtı. Suriye'nin Baniyas limanına deniz yoluyla getirilen binlerce ton ithal benzin, limandaki depolara boşaltıldıktan sonra tanker kamyonlara yüklendi. Baniyas'tan hareket eden 77 tankerlik ilk dev konvoy, toz bulutları arasında Irak sınırına doğru yola çıktı. Transit anlaşma kapsamında taşınan benzin, Suriye'nin iç piyasa stoklarına dokunulmadan Katarlı aracı bir şirket koordinesinde Irak Devlet Petrol Organizasyonu SOMO'ya ulaştırılıyor. Daha önce Irak'tan Suriye'ye yakıt taşımak için kullanılan bu lojistik hat, Hürmüz'deki kriz sonrası ters yönde çalışarak Irak'ın can damarı haline geldi. Öte yandan İran ve Irak arasında diplomatik resleşme de tırmandı. Hürmüz ablukasına tepki gösteren Irak yönetimi, hava sahasını ve havalimanlarını İran uçaklarına tamamen kapattığını duyurdu.
5: Biliyorsunuz Netanyahu, İsrail Başbakanı Birleşmiş Milletler'de yalnız kaldı. Kimse konuşmasını izlemedi. Yapay zeka destekli gizli takip sistemi kurduğu da ortaya çıktı. Basın danışmanının medya kuruluşlarını ve gazetecileri bu sistemle 90 saniyede bir izlediği anlaşıldı.
8: Bir skandalı daha ortaya çıktı. Soykırımcı Netanyahu'nun yapay zekalı gizli takip ağı ifşa oldu. Basın danışmanı Yonatan Urih'in medya kuruluşlarını ve gazetecileri yapay zeka destekli bir sistemle gizlice takip ettiği ortaya çıktı. Bu yolla Urih, Netanyahu ve eşi hakkında yayınlanan haberleri anlık olarak takip etti. Skandal Urih'in kaynak kodlarını internette açık bırakmasıyla açığa çıktı. Haaretz gazetesine göre Claude modeliyle çalışan yapay zeka sistemi 50 medya kuruluşunu ve siyasetçiyi her 90 saniyede bir mercek altına aldı. Sistemden gelen anlık verilerin aktarılması için Netanyahu ve eşi Sara adına iki ayrı WhatsApp grubu kurulduğu belgelendi. Yazılımın 1 Eylül'den bu yana kesintisiz çalıştığı ve bugüne kadar 19 binden fazla izinsiz tarama gerçekleştirdiği saptandı. Takip listesinin zirvesinde ise Kanal 12 ve gazeteci Amit Segal yer alırken Netanyahu'yu destekleyen mecraların alt sıralara konulması dikkat çekti.
5: Evet, o kadar çok çocuğun ahını aldı ki, o kadar çok çocuğun hayatını elinden aldı ki, korku böyle bir şey işte. Yani bir anda ilahi adalet devreye giriyor. Herkesten şüphelenmeye başlıyorsunuz. Efendim, bir yandan da İsrail'e protestolar devam ediyor. Özgür Filistin sloganları atıldı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun önünde New York'ta. Ve bir başka isim, Filistin'e destek verdiği için İngiliz müzisyen Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarılan rapçi Michael Moore'un isyanı meyvesini verdi. Sheeran'ın konserleri fırtına gerekçesiyle iptal edildi. İşte ilahi adalet.
8: So I say free Palestine. sahnede Filistin'e destek verdiği için konser programından çıkartılmıştı. Ancak ahı tuttu dedirten bir gelişme yaşandı. Ünlü ABD'li rapçi Macklemore, Filistin yanlısı tavrı nedeniyle İngiliz müzisyen Ed Sheeran'ın konser turnesinden çıkartılmıştı. Ardından turnedeki birçok sanatçı programdan çekildiklerini açıklamıştı. Ed Sheeran'ın konserleri sonunda iptal edildi. Gerekçe ise Boston ve New England bölgesinde şiddetli fırtına uyarısı. Organizatörler kararın seyirci ve çalışanların güvenliği için alındığını açıkladı. Ancak kamuoyu asıl nedenin Macklemore gerginliği olduğu konusunda hemfikir. So I say free Palestine. Ed Sheeran, Macklemore'un turneden çıkartılmasına sessiz kalmış, gelen yoğun eleştiriler üzerine özür dilemek zorunda kalmıştı. So I say free Palestine.
5: I say free Lebanon. Efendim, İstanbul'da sosyal konut projesiyle ilgili başvurular başlamıştı biliyorsunuz. Kiralık sosyal konut projesinde artık sona biraz daha yaklaştık. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ilk aşama tamamlandı dedi.
12: Dört ayrı büyüklükteki evlerimizi piyasa rayişlerinin çok altında kira bedelleriyle vatandaşlarımızın kullanımına sunuyor olacağız.
13: Kiralık sosyal konut projesinde başvuru aşaması sona erdi. Görücüye çıkan daireler için kura sürecine geçildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesi başvuruları 25 Eylül günü bitti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesabından ilk aşamanın tamamlandığını söyledi.
14: TOKİ ile hayata geçirdiğimiz kiralık sosyal konut projemizde ilk aşamayı tamamladık. Başvuruları topladık. Şimdi inceleme süreci başlıyor. Koşulları sağlayan vatandaşlarımız arasından 1071 konutun sahiplerini Ekim ayında kura ile belirleyeceğiz ve ilk anahtarlarımızı teslim edeceğiz. Yuvalarımız İstanbulluları bekliyor.
13: İstanbul'da inşa edilecek sosyal konutların örnek daireleri gösterildi. Örnek daireler 1+1 ve 3+1 şeklinde inşa edildi. Yeni nesil daireler depreme dayanıklı, güvenli ve daha modern. 3 yıllığına kiraya verilecek dairelerin sonraki hak sahipleri ise yeniden aynı kura ile belirlenecek. Yine evli, 18 yaşını tamamlamış, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyla aylık hane geliri 100 bin liranın altında olanlar bu kampanyadan faydalanabilecek. Başvuracak kişinin en az 1 yıl İstanbul'da ikamet etmesi ve üzerinde tapuda kayıtlı konutu olmaması da aranan kriterlerden. Proje kapsamındaki 1+1 konutlar için 10 bin lira, 2+1 konutlar için 12 bin lira, 3+1 konutlar için 15 bin lira, 4+1 konutlar içinse 18 bin liradan başlayan fiyatlar belirlendi.
5: Ve piyasalarda, para piyasalarında, sermaye piyasalarında bir denge problemi yaşanıyor. Kimi yatırımcı bu hafta artışlara dikkat etti, kimisi de kaybettiklerini hesapladı. Peki bu hafta yatırım araçlarında durum nasıldı görelim.
8: Bu hafta en çok hangisi kazandırdı, hangisi kaybettirdi? Hafta sonuyla birlikte piyasalar kapandı. Yatırım araçlarında da haftalık tablo ortaya çıktı. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, altın ve avro haftayı değer kaybıyla tamamladı. BIST 100 endeksi hafta içinde en düşük 12.840, en yüksekse 13.370 puanı gördü. Endeks haftayı önceki haftalık kapanışına göre %2,90 düşüşle 12.899 puandan tamamladı. Ve güvenli liman olarak kabul edilen altın, sarı metalde bu hafta dalgalı seyir hakimdi. Kapalı çarşıda işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta %1,61 azalarak 6.716 liraya geriledi. Çeyrek altının satış fiyatı ise %1,42 azalışla 11.015 liraya geriledi. Cumhuriyet altınının satış fiyatı da %1,33 düşüşle 43.860 lira oldu. Döviz fiyatlarında ise dolar haftayı yeşille tamamladı. Avro'da düşüş hakimdi. ABD doları %0,38 değer kazandı, 48,96 liraya çıktı. Avro %0,18 düşüşle 55,85 liraya geriledi.
5: Evet efendim, saatlerimiz 8.34 oldu. Piyasa böyle bir denge arayışı var. Tabii ki biraz da zamana ihtiyaç var açıkçası. Özellikle sermaye piyasaları açısından. Şimdi gazeteler diyeceğiz. Artık yavaş yavaş Eylül ayının sonlarına yaklaşıyoruz. Sonbaharı iyice hissetmeye başlıyoruz. Ve 27 Eylül pazar manşetlerine birlikte bakacağız. Tabii ki fon soruşturmasıyla ilgili olarak yaşananlar yakından takip ediliyor. Tutuklu sayısı 51'e yükseldi. Bir istifa geldi. Bu fon soruşturması çerçevesinde ismi geçen eski bakan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya. Kendisi ve eşi hakkında yeni parti cephesinden çok çarpıcı iddialar geldi. Bu fon tabii ki hareketliliğinden bir kazanç elde ettiklerine dair çarpıcı iddialardı. AK Partili Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti'deki bütün görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. Bu soruşturmanın kendisi hakkındaki iddiaların da sağlıklı bir şekilde araştırılması için istifa ettiğini söyledi. Bu haber de Türkiye Gazetesi'nde yer alıyor ve manşetteyiz. Öncelikle fon vurgununun arkasında dikkat çeken bir isimden de bahsediliyor efendim. Bakın, 3 yıl içerisinde bir kişinin hayat tarzı sabit bir gelirden nereye doğru gitmiş? Memurluktan milyarderliğe. İE vergi denetimi için gittiği otelin başına geçti. Buradaki bağlantıları 3 yıl önce maaşla geçinen memuru milyarlık fonlara taşıdı. Evet efendim, yani adım adım bu şekilde yaşananlar anlatılıyor. Zaten hani çevremizde bazı kişilerin böyle birdenbire nereden nereye geldiklerini hayretler içerisinde izleriz. İşte bu tuzaklardan bu tuzaklar içerisine girdiğini gösterir. Ve tabii ki 60 bin lira maaşa çalışan bir vergi memurunun da hayat standartları bellidir. İE'nin hayatı denetim için gittiği Taksim'deki bir lüks otelde değişti. Otel sahibiyle tanışıp kısa süre içerisinde genel müdür oldu. Ve bu otelde konaklayan eski SPK başkanıyla da samimiyet kurup otel hisselerini halka açmayı öğrendi ve bu hisselerde manipülasyon yaparak ticari sırları rakiplere verince işinden de gönderildi. Kubilay Gülbek'in yazısıyla ilgili detaylar böyle çarpıcı bir şekilde manşette yer alıyor. Efendim, bu arada eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı da tutuklu isimler arasında ve tabii ki birçok isim de konuşuluyor. Yani çok fazla iddia var. Önemli iddialar da var. 51 tutuklu sonucu önümüzde son olarak. Ama tabii ki mağdur var. Çok sayıda mağdur var. Hem bu fonların içerisinde hem de normal Borsa İstanbul yatırımcısı. Şimdi o süreçler takip ediliyor. Efendim, bu arada yine bir başka ibretlik hikaye. Kara Haydar lakabıyla bilinen kişi otoparkta bir serveti ortaya çıktı. Hani az önce ben de Vanlı diye ağzımdan çıktı ama asla Van'ımızda tabii ki bu yani alıp herkesi aynı kefeye koymak mümkün değil. Sadece o şekilde geçiyor metinlerde diye öyle söylüyoruz. Van'ı tertemiz oradaki hemşehrilerimizi tabii ki tenzih ediyorum. Fakat burada Kara Haydar lakaplı kişinin çok ciddi bir serveti ortaya çıktı. Maslak'taki operasyonu burada manşette görüyoruz. Burada yani 1 milyar lira diyebilirim size, yaklaşık olarak 934 milyon liralık bir mal varlığı, 954 pardon, paranın kaynağı şu anda araştırılıyor. Ama yani Kara Haydar zaten lakabı burada da Milliyet Gazetesi'nde kara para olarak geçmiş, zaten iddialar bu yönde. Hürriyet gazetesindeyiz. Bu fonlarla ilgili olarak da son 3 aylık hareketler mercek altında. Fon soruşturmasında kritik bir adım geldi. Son çıkana dur dendi efendim. Bakan Akın Gürlek açıklamalar yaptı. 37 kişiye adli kontrol şartı var. İzini süreceğiz diyor yaşananların Adalet Bakanı Akın Gürlek. Bu arada erkek çocukta kriz yaşıyoruz. Okul saldırısıyla ilgili çarpıcı bir analize de yer verilmiş. Okul saldırılarının altında erkek çocuk yetiştirmede yapılan yanlışlara dikkat çekiliyor. Özellikle erkek çocuklarının yetiştirilmesinde bir kriz yaşıyoruz. Onların sorumluluk almaya, sosyalleşmeye dayanamayacağını

Parkta iki otomobilin bagajında burada da 434 milyon lira olarak biliniyor, verilmiş. Yani 900, 934 milyon lira olarak biz de dün operasyon haberini duyurmuştuk. Kara paradan zaten tutuklandılar. Van'da 6 Eylül'de sosyal medya fenomeni Çağla Özle düğünündeki milyonlarca liralık takı ve paralarla gündeme gelmişti. Tan Çalan ve eşi kara para aklamadan tutuklandılar. Bunu da hatırlatalım. Sabah gazetesine geldiğimizde yarın akşam milli maçımız var. Evet, Fransa'da biraz böyle bir üzüldük ama İtalyanların da gözü korktu diyor Sabah gazetesi. Bakalım, bizim çocuklar Uluslar A Ligi'ndeki ilk maçında Fransa'ya 1-0 yenilmişti biliyorsunuz. Aslında beğeni topladı mücadelesiyle milli takımımız. Önemli olan da o zaten. Orada nasıl oynadığınız, bizim ülkemizi nasıl temsil ettiğiniz, o nedenle aslında puan topladılar. Fakat üzücü bir skor oldu. İtalya basını da gök mavillerle Bursa'da hata yapılamaz uyarısı yaptı İtalyan futbolculara. Bursa'da hata yapılamaz demişler. Türkiye'nin grupta dengeleri değiştirebilecek gücü olduğunun da altı çiziliyor. Türkiye-İtalya maçı yarın saat 21.45'te olacak. Yine aynı saatte, hatırlatalım. Efendim, küresel şoklara rağmen kesintisiz büyüyoruz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Son 24 çeyrektir kesintisiz büyüyoruz. Dünyanın 16. Avrupa'nın 6. büyük ekonomisiyiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şöyle bir akşam gazetesine de bakalım. Çünkü Göbekli Tepe başlığını gördüm. Bir heyecan başlıyor. Efendim, gözler Şanlıurfa'da olacak. Teknofest ilanları da artık yavaş yavaş göze çarpıyor. Teknofest Güneydoğu tarihi mekanlara ev sahipliği yapan Göbekli Tepe'nin de içerisinde bulunduğu Şanlıurfa'da 30 Eylül'de başlıyor. Gastronomi ve müzik şöleninin yaşanacağı kentte bütün oteller dolmuş efendim. Bu güzel haber ekonomiye de çok güzel oldu. Böyle Gölcük'te yapıldı daha önce, şimdi Şanlıurfa'da yapılması çok güzel. O kentlerimize de büyük bir hareketlilik geliyor. Vurguncu listesi çıkarılıyor. Akşam gazetesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tasfiye sürecine alınan fonlardaki vurgunun boyutu ve buna dahil olanların tespiti için bir yazı yazdı merkezi kayıt kuruluşuna efendim. Evet, bu iş daha büyüyecek. 50 kat yükselen hisseler var efendim, görüyorsunuz. Son 30 saniyede de İstanbul Ticaret Gazetesi gelsin o zaman diyoruz. Üreticimizi ve ihracatçımızı yalnız bırakmayacağız dedi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. İstanbul Ticaret Kongresi gerçekleşti. Bu arada madenden teknolojiye sanayi zinciri İstanbul Ticaret Gazetesi'nin manşeti. Yeni orta vadeli programda yatırımlara ayrılan kaynağın %139 artırılmasıyla kritik minerallerde yeni bir arama ve üretim dönemi başlıyor. Kritik minerallerde hedef milyarlarca dolarlık katma değer efendim. Üretim cephesinden de haberleri paylaştıktan sonra şimdi yayın akışımız Hayatın İçinden'le devam edecek. Saat başında görüşmek üzere.

0: TGRT FM Haber.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
2: ...112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Bebeğimle Mutluyum da her cumartesi saat 12'de, pazar günü tekrarıyla saat 17'de sizlerleyiz. Bebeğini bekleyen, karşılamaya hazırlanan ya da büyüten herkesin

0: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
1: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
2: Bugün sizlere HPV'li
3: belli yöntemler var.
2: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
3: Doğum sonrası yapılan
2: vermiş olduğunuz değerli bilgiler. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
1: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
2: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
3: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
4: TGRT FM.
5: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
6: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
7: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
8: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
7: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
9: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
10: TGRT FM Haber.
11: Cuma'da gece denetimi gerçekleştirdi. Saha çalışmalarında yasa dışı avcılıkta kullanıldığı belirlenen 17 ses cihazı ele geçirildi. Denetimlerde 4 kişi hakkında işlem yapıldı. Ekiplerin hedefinde yaban hayvanlarını ses cihazlarıyla tuzağa düşüren kaçak avcılar vardı. Denetimlerin farklı noktalarda sürdürüleceği, yaban hayatının korunması için kontrollerin devam edeceği bildirildi.

0: Tanınmamak için çarşaf giyip şapka taktı. Girdiği evde hırsızlık yaptı. Üstelik hamileydi. Ancak kıyafet değiştirmesi işe yaramadı. Polisin titiz çalışması sonucu kıskıvrak yakalandı. Görüntüler Ankara'nın Gölbaşı ilçesinden. Kadın hırsız bir apartmana girdi. Gözüne bir evi kestirdi. O evin kilitli olmadığını fark etti. İçeri girip evde bulunan 170 bin lira tutarındaki para ve ziynet eşyalarını çaldı. Güvenlik kameralarını izleyen polis, tanınmamak için parkta kıyafet değiştiren hırsızı tespit etti. Hırsızın bir taksiye binerek bölgeden uzaklaştığı belirlendi. Kadın hırsız otobüste Konya'ya gitmek üzereyken yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hırsızlık yapan kadın üstelik hamileydi. Kadının ayrıca başka yerlerde yaptığı hırsızlık olaylarından dolayı 152 suç kaydının bulunduğu ve hakkında 260 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.
1: İtfaiyeciler alın oradan, itfaiyeciler yanacak! İtfaiyeciler!
2: Çatı katı alev alev yandı, yangın büyük paniğe neden oldu.
1: İtfaiyeciler oradan!
2: İstanbul Güngören'de kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 5 katlı binada yangın çıktı.
1: İtfaiyeciler yanıyor!
2: Binanın çatı katı alevlere teslim oldu. Yoğun duman etrafa yayıldı. Yangın paniği tüm mahalleyi sardı. İtfaiye ekiplerinin alevlerin arasında mahsur kaldığını düşünen mahalleliler korktu. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangını kontrol altına aldı.
0: Şarjda unutulan telefon kabus oldu. Prizden çıkan kıvılcımlar odayı küle çevirdi. Hatay Antakya'da prizde şarjda bırakılan telefon yangın çıkardı. 5 katlı binanın en üst katındaki dairede çıkan alevler tüm odayı sardı. Uykudaki 5 kişilik aile vatandaşların çığlıklarıyla uyanıp dışarı kaçtı. Ölümden dönen ailenin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangını diğer dairelere sıçramadan söndürdü. Yaralananın olmadığı olayda evde büyük maddi hasar oluştu. Motosiklette tabelaya çarptı, defalarca takla attı, önünden döndü. Motosiklet kazası Trabzon'un Arsin ilçesinde kaydedildi. Akşam saatleriydi. 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü hızını alamadı, trafik levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet taklalar attı. Sürücü metrelerce savruldu. Yaralı motosiklet sürücüsünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Neyse ki sağlık durumu iyi.

0: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde askeri heyeti taşıyan yolcu uçağı evlerin üzerine düştü. İkisi general olmak üzere çok sayıda ölü var. Küçük yolcu uçağı Kikwit Havalimanı'ndan başkent Kinshasa'ya gitmek üzere havalandı. Kısa süre sonra Kenge şehri üzerinde acil iniş yeri ararken düştü. Kenge kentindeki bir mahalleye düşen uçak alev aldı. Halk kaza yerine akın etti. Ekipler enkazda bir bebeğin de cansız bedenine ulaştı. Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için kapsamlı bir soruşturma talimatı verdi. Bir anda nefesi kesildi, sırtına vuruldu, geçmedi. Çare Heimlich manevrası oldu. Tekirdağ sahilinde yürekleri ağza getiren anlar yaşandı. Boğazına şeker kaçan kişi bir anda nefessiz kaldı. Çevredekiler ne yapacağını şaşırırken yardımına sahilde görev yapan zabıtalar koştu. İlk yardım eğitimi alan zabıtalar doğru müdahale yöntemiyle Heimlich manevrası uyguladı. Kısa sürede nefes yolu açılan kişi yeniden rahat nefes almaya başladı.
1: Afiyet olsun. Çekirdekleri yere atıyorsunuz. Ve kimliklerinizi alabilir miyiz?
2: Amin ya.
0: Kimi yere çekirdek attı, kimi de sigara izmariti.
1: Sigara izmaritinizi park attığınız tespit edildi.
0: Zabıtaya yakalandılar, hem ceza yediler hem de kirlettikleri yeri temizlediler.
1: İçeriden bir süpürge isteyin arkadaşlar. Arkadaşlara burasını temizletelim.
0: Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince Millet Bahçesi'nde çevre temizliği denetimi gerçekleştirildi.
1: Afiyet olsun. Çekirdekleri yere atıyorsunuz. İdari işlem uygulayacağız. Çevreyi kirletmek yasak.
0: Ve ardından süpürgeler geldi.
1: İçeriden bir süpürge isteyin arkadaşlar. Arkadaşlara burasını temizletelim.
0: Bu sigara içenler izmarit atarken yakalandı. O kişilere de idari işlem uygulandı.
1: Uyarı yok arkadaşlar maalesef. İdari işlem uygulamak durumundayız. Bundan sonra sigara izmaritlerinizi çöplerinize yere atmayın. Aynı gördüğünüz şekilde de başkalarını gördüğünüz takdirde de uyarılarda bulunalım.
0: Dünyanın parmak izi olarak biliniyor. Çin'de devasa konser alanında 10 bin turist toplandı. Geleneksel Güz Ortası Festivali kapsamında dev bir açık hava konseri düzenlendi. 110 bin metrekarelik teras şeklindeki dev sahne gösterişli bir ışık ve müzik ziyafetine ev sahipliği yaptı. Işığı adıyla hazırlanan konser, doğal güzelliklerle canlı performansları birleştirdi. 10 binden fazla ziyaretçi, ay ışığı altında şarkılara eşlik etti.

0: Günaydın, mutlu pazarlar diliyoruz yeniden. Gün başlıyor odasınız efendim. Devam ediyoruz ve yeni saate yaklaşırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk Dil Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajdan bahsedeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkçemiz tarihimizin, kültürümüzün, medeniyet birikimimizin ve ortak hafızamızın taşıyıcısıdır dedi.
1: Türkçenin önemine dikkat çekti. Türkiye 100 yılı inşa edilirken sahip çıkılması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 Eylül Türk Dili Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
2: Türkçemiz milletimiz için sadece anlaşma vasıtası değil, tarihimizin, kültürümüzün, medeniyet birikimimizin ve ortak hafızamızın taşıyıcısıdır.
1: Erdoğan mesajında Türkçemizin doğru, güzel ve özenli kullanımını yaygınlaştırmak, çocuklarımızın ve gençlerimizin dilimize olan sevgisini güçlendirmek hepimizin ortak sorumluluğudur ifadesini kullandı.
2: 26 Eylül Türk Dil Bayramı vesilesiyle bizlere düşen görev, Türkçemize geçmişten aldığımız büyük mirasın bir emaneti olarak korumak, zenginleştirmek ve gelecek nesillere en güçlü şekilde aktarmaktır.
1: Erdoğan, diline sahip çıkan bir milletin tarihine ve geleceğine de sahip çıkacağını da belirtti.
2: Türkiye 100 yılını inşa ederken kendi dilimize, kültürümüze ve medeniyet değerlerimize sahip çıkmak, küresel dünyaya kendi sözümüzle, kendi kavramlarımızla ve kendi medeniyet perspektifimizle katkı sunmak büyük önem taşımaktadır.
0: Ve fon soruşturmasının yankıları devam ediyor efendim. Bundan sonra piyasalar içinde yeni tedbirler alındı. 1 Temmuz 16 Eylül tarihleri arasındaki bu fonların içerisinde olan hareketlilikler inceleme altına alındı. Son 3 ay özellikle mercek altında. Bu kapsamda 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığı da donduruldu. 37 şüpheliye de yurt dışı çıkış yasağı konuldu.
1: Fon soruşturmasında yeni tedbirler hayata geçirildi. Gelişmeyi Adalet Bakanı Akın Güllek sosyal medya hesabından duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 1 Temmuz 16 Eylül tarihleri arasında fonlardan yapılan para çıkışları mercek altına alındı. İnceleme kapsamında 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığı donduruldu. Daha önce haklarında tedbir bulunmayan 37 şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı uygulandı. Tedbirler sadece para hareketleriyle sınırlı değil, şirket ve kişilere ait mal varlıklarının devir, satış, bağış, ipotek ve rehin yoluyla el değiştirmesinin önlenmesi için ilgili kurumlara müzekkereler gönderildi. Yüksek tutarlı nakit çekimleri, EFT ve havalelerle mal varlığını azaltacak diğer işlemlerde takip altına alındı. Sermaye piyasası araçlarının dondurulması ve şüpheli işlemlerin adli makamlara bildirilmesi istendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, amaçlarının soruşturma konusu mal varlıklarının kaçırılmasını ve üçüncü kişilere devredilmesini engellemek olduğunu belirtti.
3: Amacımız açıktır. Soruşturma konusu mal varlığı değerlerinin kaçırılmasına, el değiştirilmesine veya üçüncü kişiler üzerine geçirilmesine imkan vermemek, suçtan elde edildiği tespit edilen değerleri güvence altına almak ve mağdur vatandaşlarımızın haklarına kavuşmasını sağlamaktır.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndaydı. Gözler partisinin Bolu kampında konuştu. Türkiye'nin büyüklüğünü her yerde anlatacağız dedi. Bu arada Kılıçdaroğlu CHP içindeki hareketliliğe ilişkin de mesajlar verdi.
4: Dış politikada iktidar muhalefet olmaz. Asıl olan Türkiye'nin çıkarlarıdır. Türkiye'nin saygınlığını ve Türkiye'nin büyüklüğünü, bölgedeki etkinliğini, dünyadaki etkinliğini her yerde anlatacağız.
1: Türkiye'nin büyüklüğünü her yerde anlatacağız dedi. İsim vermeden Türkiye'yi yurt dışında şikayet eden yeni parti genel başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi.
4: Biz ülkenin çıkarları söz konusu olduğunda diğer sorunları bir kenara bırakmasını biliriz. Önemli olan Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada saygınlığını kazanmasıdır. Önemli olan sağlıklı politikaları sürdürebilmesidir.
1: CHP milletvekilleri yeni yasama dönemi öncesi Bolu Abant'ta kampa girdi. Kampın açılış konuşmasını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptı. Bir kez daha arınma mesajı verdi.
4: Kim yolsuzluk yaptıysa hesabını soracağız. Hesabını. Yok bu benim adamım, bu bizim arkadaş, bu bizim partili. Yok arkadaş. Soygunu yapanın partisine bakmayacağız. Belediye başkanınızın bir süre sonra köşeyi dönüyorsun. Ya aldığın maaş belli. Nasıl oluyor bu işler?
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan New York'taki Türk evinde basın toplantısı yaptı. Fidan önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler konuşması için de küresel bir manifesto dedi.
5: İsrail'in yaptığı zulüm ve katliam yapılan diplomatik çabalar sonucu artık eskisi kadar böyle sonuçsuz kalmıyor.
6: Soykırımcı İsrail'in hukuk tanımaz politikalarına dikkat çekti. Yaptıkları artık yanlarına kar kalmıyor dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasına ayrı bir parantez açtı.
5: Sayın Cumhurbaşkanımızın genel kurul hitabı adeta Türkiye'nin küresel vizyonunu ortaya koyan bir manifesto niteliğindeydi.
6: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'ye dönüş öncesinde New York'taki Türk evinde basın mensuplarını kabul etti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamındaki New York temaslarını değerlendirdi.
5: Her şeyden önce Sayın Cumhurbaşkanımız Filistin halkının yaşadığı dramı bir kez daha tüm çıplaklığıyla dünyanın dikkatine getirdiler. Biz de Türkiye heyeti olarak katıldığımız tüm toplantılarda İsrail'in soykırım politikalarını, işgal ve ilhak faaliyetlerini gündeme getirdik. Gazze'de, Batı Şeria'da yaşanan acıları aktardık.
6: Hakan Fidan, Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler salonunda protesto edilmesi ve boş salona konuşmasına değindi. Yürütülen uluslararası diplomatik çabalar sayesinde İsrail'in giderek yalnızlaştığını söyledi.
5: Yaptığı her eylemin karşılığında çok ağır bedeller ödemek zorunda. Bu yalnızlaşma uluslararası adalet divanı ve ceza mahkemeleri dahil olmak üzere burada tabii ki hukuki yaptırımlarla karşı karşıya gibi daha önce hiç alışık olmadığı, hiç karşılaşmadığı durumlarla karşılaşıyor.
6: Fidan gerçekleştirilen Mekke İttifakı toplantısı hakkında da konuştu.
5: Bölgede devam eden özellikle Suudi Arabistan'ı hedef alan bir takım askeri tehditler ve gelişmeler var. Gerek güneyden Huti gerek kuzeyden yapılan saldırılar. Bunlara ilişkin durumların ne olduğuna ilişkin genel siyasi değerlendirmelerde bulunduk.
6: İttifakın yol haritasını anlattı.
5: Kurumsallaşmaya ilişkin genel sekreterlik biliyorsunuz önemli bir pozisyon. Amacımız bunun iki hafta içerisinde belirlenmesiydi. Pakistanlı kardeşlerimiz bir aday teklifinde bulundular. Yani büyük olasılıkla bu aday üye ülkeler tarafından, bizler tarafından kabul edilecek ve genel sekreter görevine başlayacak.
6: Bakan Fidan, Türkiye ile Irak hükümeti arasında yürütülen terörle mücadele diplomasisi hakkında da önemli mesajlar verdi.
5: Görüyoruz ki Irak tarafı bütün silahlı grupları ülkede silahsızlandırmaya ilişkin bir politik hedef koymuş durumda. Bu bizim desteklediğimiz bir vizyon. Bunu yaparken özellikle PKK ve ilintili grupların yönetiminde bulunan başta Sincar olmak üzere buradaki hususlarında silahsızlandırılmasını kendisine bir hedef olarak koymuş durumda.
6: Dışişleri Bakanı Fidan Sincar'ın terörden temizleneceğini ifade etti.
5: Cumhurbaşkanımız buna Irak Başbakanı'yla konuştuklarında iradelerini belli ettiler. İnşallah Sincar'da ortadan terör grubunun varlığı sona erdikten sonra, kalktıktan sonra biz de bir takım adımları tabii ki atacağız.
0: Efendim, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun yankıları ve Çin lideri Xi Jinping'in ABD ziyareti bitti ama tabii yankılar devam ediyor. Amerikan basını ülke tarihinde bir ilk olan görkemli bu karşılamayı analiz etti. İzleyelim.
1: Çin lideri Xi Jinping'i karşılamak için uçağın merdivenlerine kadar yürüdü. Bu Amerikan protokol tarihinde bir ilkti. Kırmızı halıda yan yana yürüyen ABD Başkanı Donald Trump ve Çin lideri Xi Jinping iki süper gücün gövde gösterisini sergiliyordu. Evet. Milli marşlar çalındığı sırada askeri uçağın gürültüsüyle Trump'ın yüzünü ekşittiği anlar kameralara yansırken Şii'ye gözdağı vermek için uçurdu, kendisi korktu yorumları yapıldı. Amerikan medyası bu zirveyi Soğuk Savaş'ı bitiren tarihi Reagan-Gorbaçov zirvesinden çok farklı değerlendirdi. Basına göre bu ziyaret içeriğin değil biçimin öne çıktığı bir buluşmaydı. Trump'ın İran Savaşı nedeniyle düşen oyları ve Çin'in yapay zeka alanındaki gücü Washington'un elini zayıflattı. Trump'a bükemediği eli sıkmak kaldı. Tam da bu nedenle Xi Jinping, Trump'ın şov odaklı çıkışlarına karşı soğukkanlı duruşunu koruyarak uzun vadeli diplomatik stratejisini sergiledi. Zirveden insanlığı koruyacak büyük bir teknoloji anlaşması çıkmadı. Pekin, kendi vizyonunu yapay zekayı kazanan dünyayı kazanır şeklinde özetliyor. Şimdi dünyanın gözü iki ülkenin korkutan mücadelesine çevrilmiş durumda.
0: Şimdi efendim Almanya'da ilginç gelişmeler yaşanıyor. Birincisi Berlin'de Türk Elif Eralp'in artık başbakanlık için biraz karışıklık varsa da başbakan, belediye başkanı olarak en önemli aday olması seçimlerden geçen hafta zaferle çıktı. Şimdi Almanya'da bir yandan işte aşırı sağın yükselmesi, bir yandan da yeni yürürlüğe giren zorunlu askerlik yasası konuşuluyor. On binlerce öğrenci sokaklara çıktı. Ordunun gönderdiği anket mektuplarını yırtan öğrenciler şimdi okul grevi başlattı.
1: Almanya'nın alışık olmadığı görüntüler. On binlerce genç zorunlu askerliğe karşı sokaklara döküldü. Başkent Berlin dahil 100 şehirde eylem yapan 45 bin genç okul grevi başlattı. Zorunlu askerliğe karşı okul grevi inisiyatifi tarafından organize edilen yürüyüşte hükümetin askeri politikaları yerden yere vuruldu. Gençler, zenginler savaş, öğrenciler gelecek istiyor. Askerlik yerine mesleki eğitim yazılı pankartlar taşıdı. Filistin destekçilerinin de katıldığı büyük gösteride Alman silahları dünyada cinayet işliyor sloganları atıldı. Gösteride Alman lider Merz de eleştirilerin hedefindeydi. Bazı öğrenciler orduya uygunluğu ölçmek için Alman ordusundan gelen anket mektuplarını kağıt öğütücülere atarak imha etti. Rusya tehdidine karşı asker sayısını 460 bine çıkarmak isteyen Berlin yönetimi 1 Ocak'ta zorunlu askerlik uygulaması başlatmıştı.
0: Ya küçük bir yorum yapacağım. İran'ın artık askeri olarak tamamen Avrupa'da büyük sıkıntılar yaşanıyor. Yani kimse de böyle askere gitmek istemiyor. Bizde de bedelliye çok büyük bir ilgi var. Onun da farkındayım. Kariyer kaygılarıyla ilgili tabii ki bedelli askerlik çok büyük bir ilgi görüyor. Ama bir yandan da zorunlu askerliğe de biz hala düğün derneklerle giden bir milletiz. O nedenle bir de yani askeri olarak gerçekten özel bir yerimiz var. Avrupa böyle yani güvenlik açısından bu zafiyetler önümüzde bekliyor. Şimdi efendim Tayland'a gideceğiz. Bakın 48 saati aşkın süredir devam eden kuvvetli yağmurlar sonrası sel alarmında neler yaşanıyor? Tamamı 50 ilçenin afet bölgesi ilan edildi.
1: Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 48 saate aşkın süredir etkili olan şiddetli yağış kenti felç etti. Seller nedeniyle Bangkok'un 50 ilçesinin tamamı afet bölgesi ilan edildi. Yağışlar özellikle kentin orta ve doğu kesimlerinde su baskınlarına yol açtı. Chao Phraya nehrine bağlı kanallarda su seviyesi kritik seviyelere yükseldi. Çok sayıda araç ve motosiklet sular altında kaldı. Bazı sürücüler araçlarını yollarda bırakmak zorunda kaldı. Bangkok sokaklarında ulaşım da teknelerle sağlanıyor. Sel sularının yükselmesiyle bazı bölgelerde yollar tamamen kullanılamaz hale geldi. Bangkok Büyükşehir Valisi Chatchart Sitipun özellikle doğu bölgelerinde riskin yüksek olduğunu açıkladı. Kanalların dolu olduğunu belirten Sitipun, yağışların sürmesi nedeniyle tehlikenin devam ettiğini söyledi. Vatandaşlardan eşyalarını ve araçlarını yüksek bölgelere taşımaları istendi. Tayland genelinde ise 21 eyalet, 93 ilçe ve 1425 köyde 84 binden fazla kişi yağışlardan etkilendi. Yetkililer ani sel, nehir taşkını ve heyelan riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
0: Efendim çok büyük geçmiş olsun diyoruz tabii ki. Bir yandan da sonbahar resmen geldi diyoruz. Aman dikkat, bizde de aslında meteorolojiden gelen uyarılar oluyor. Geçen hafta biliyorsunuz Rize'yi, Trabzon'u, Artvin'i konuştuk. Çok büyük de maddi hasar vardı. Şimdi sonbahar resmen geliyor. 9 ilimize sarı kodlu uyarı geldi meteorolojiden. Öncelikle güneybatı bölgelerimiz bu sarı kodlu uyarıdan nasibini alıyor. İstanbul'a da çok kuvvetli sağanak bekleniyor. Bugün zaten hava parçalı bulutlu. Önümüzdeki dakikalarda yağmur da bekleniyor. Meteoroloji saat de verdi. Balkanlar üzerinden gelecek yağışlı sistem bugün Trakya'dan Türkiye'ye geliyor. Edirne ve Tekirdağ çevresinde başlayacak sağanak akşam saatlerinde İstanbul'da da etkili olacak gibi görünüyor. Pazar günü, yani bugün itibariyle Marmara, İç Anadolu ve Akdeniz'de etkili olması beklenen yağmurların pazartesi günü, yani yarın da yurdumuzun büyük bölümünü etkisi altına alması bekleniyor. Görüyorsunuz İstanbul için dahi sarı kodlu uyarı var. Kuvvetli yağmur. Efendim, plan programlarımızı buna göre yapalım. Aynı zamanda Çanakkale, Balıkesir, Afyon, Karahisar, Antalya'ya kadar uzanıyor. Muğla için de kuvvetli sağanak yağmur uyarısı geldi. 9 ile sarı kodlu uyarı. Yağışla birlikte özellikle yeni haftada sıcaklıkların da artık 15-16 derecelere kadar gerilemesi bekleniyor. İstanbul'da da yarından itibaren sıcaklıkların 19 derece olacağı tahmin ediliyor. Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinde yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı da tahmin ediliyor. Şöyle bir genel illerimize de bakalım mı Efsun? Önce bir haberimizi mi verelim? Peki bugün hava nasıl olacak? Böyle bir hatırlatalım. İstanbul 23 derece, gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ankara 24 derece, çok bulutlu. İzmir 24 derece, gök gürültülü ve sağanak yağışlı. Bakın aynı şekilde Antalya, Bursa, Trabzon'da da yine gök gürültülü ve sağanak yağmurlu bir pazar günü bizi bekliyor. Diyarbakır bile parçalı bulutlu ama sıcaklık 35 derece, yine sıcaklık devam. Efendim, Balkanlardan gelen yağmur bulutları önce Trakya bölgesini, daha sonra söylediğimiz gibi tüm yurdu etkisi altına alacak. İşte meteorolojinin tahminleri.
1: Önümüzdeki hafta yurdun dört bir yanında yağmur etkili olacak. Balkanlar üzerinden gelen yağışlı hava ilk önce Trakya bölgesini etkisi altına alacak. Pazartesi akşamı ise İstanbul'da sağanak başlayacak. Ayrıca mega kentte hava sıcaklığı 19 dereceye kadar gerileyecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı hava durumu tahmininde ani su baskını ve doluya karşı da vatandaşları uyardı.
0: Evet efendim, yağmurlar artık iyice, yağmurlarla birlikte sonbaharı hissedeceğiz. Havaların da soğuması bekleniyor ve İstanbul'umuzda da ard arda 4 gün boyunca bakalım neler bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Muğla, Antalya ve Aydın'ın da aralarında bulunduğu 9 il için sarı kodlu uyarı gönderdi. Yeni haftada bizleri nasıl bir hava bekliyor? Meteoroloji uzmanı sevgili Deniz Demirhay ile birlikte değerlendireceğiz. Deniz Hanım, hoş geldiniz. Günaydın.
7: Günaydın. Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Deniz Demirhan efendim, hoş geldiniz diyorum tekrar. Deniz Hocam, şimdi kuvvetli yağmurlar, bir risk var mı bu yağmurlarda? Neler söylersiniz?
7: Eda Hanım, evet, bugün çok riskli bir gün. İstanbul'da özellikle. İstanbul'un bütün Karadeniz kıyılarında çok dikkat edilmesi gerekli. Ta Çatalca'dan başlayarak Şile'ye kadar olan bütün hat üzerinde çok kuvvetli yağış bekleniyor. Ve bu yağış akşam saatlerine kadar da devam edebilir. Şimdi bu yağış yaklaşık 50 metrekareye 50 kilo gibi bir yağış olma ihtimali var. Bu şu anlama geliyor aslında. Çukur alanlarda bulunan evler, iş yerleri ya da depolar, bunların hepsi sular altında kalabilir. Ve eğer dışarıdaysanız da böyle bir sel suyu ya da su baskınıyla karşı karşıya kalırsanız bu sizi çok rahat bir şekilde sürükleyebilir. Dolayısıyla bugün çok dikkat etmemiz gereken bir gün. Yaklaşık metrekareye 2,5 damacana kadar su gelme ihtimali var. Bugüne evet. Çok dikkat. Çok fazla bir su miktarı var bugün. Yağış çok kuvvetli olabilir ve rüzgar da kuvvetli. Dolayısıyla bugüne çok dikkat edeceğiz. Bugün özellikle yıldırım ve şimşek de olma ihtimali var. Elektrikli aletlere de dikkat etmemiz gerekli. Prizlerde gereksiz olarak prizde bir şey bulundurmamamız gerekli. Mümkünse bugün elektrikli aletleri biraz daha az kullansak daha iyi. Ve bu yağmur daha da önemlisi bütün bir hafta boyunca devam edebilir.
0: Bütün bir hafta artık sağanak yağmurlar, zaten sonbahar, ama böyle hani sonbaharı biz eskiden daha romantik, daha böyle sosyal medyada kitap kahvelerle duyuruyoruz, hoşumuza da gidiyor, ama bir anda günün sonunda bakıyoruz fırtınalar, seller, artık yeni normal bu mu Deniz Hanım?
7: Şimdi sonbahar başladı artık ve bugün çok ekstrem bir hava, yani aşırı derecede ekstrem bir hava yaşanmayacak. Sarı kod olduğu için bu daha önceden karşılaştığımız az tehlikeli bir hava, ama tehlikeli, yine de tehlikeli.
0: Turuncu kod daha tehlikeli değil mi meteorolojide?
7: Evet. Turuncu kod daha tehlikeli, kırmızı kod ondan daha tehlikeli. Az rastlanan bir olay kırmızı kod anlamına gelir. Turuncu kod daha çok Kocaeli, Yalova tarafları için biraz daha geçerli. Oralarda Yalova, Kocaeli civarlarında 70 kilograma kadar, metrekareye 70 kiloya kadar bir yağış olma ihtimali var. Burada biraz daha büyük bir risk var tabii ki. Şimdi sonbahar aslında... Geneli için, sonbaharın geneli için bir tahmin yapmak çok zor şimdiden. Ve şu an olan durumun da sonbahara çok uyumlu olmayan bir hava olduğunu söylemek de imkansız. Sonbaharın getirdiği olan koşulları yaşıyoruz aslında. Meteorolojik olarak çok uygundu böyle bir yağmur için. Çünkü zaten soğuk bir havanın içindeyiz. Yaklaşık 1500 metre civarlarında atmosferde soğuk bir hava var şu anda. Ve bu soğuk hava kuzeydoğu bölgelerimizden, sizin de haberin başında söylediğiniz gibi kuzeydoğudan bizim ülkemize doğru geliyor. Ve bu da Karadeniz kıyılarımızı ve biraz daha Karadeniz'in işte iç kesimlerine doğru olan bölgeleri etkisi altına alıyor ve soğutuyor. Yer seviyesi de sıcak olduğu için kuvvetli sağanak yağışlara neden olabiliyor bu durum.
0: Yani bu yağmurlu hava bir hafta boyunca devam edeceğini tahmin ediyorsunuz. Artık bütün ülkemizi etkileyecek diyebilir miyiz? Bugün 9 il için uyarı verdiniz siz de.
7: Evet. Aslında bütün yurdumuzu etkileyecek önümüzdeki 4 gün boyunca. Bugün özellikle neredeyse yurdumuzun tamamında, bir tek Batı ve Orta Karadeniz'de ve o bölgelerin iç kesimlerinde ve İç Anadolu'nun daha çok kuzey kesimlerinde, Ankara taraflarında yağış beklenmiyor. Fakat diğer kalan bölgelerde, Ege bölgesi, Trakya, İstanbul tabii ki bugün kuvvetli yağışlı ve Akdeniz bölgesi, Doğu Anadolu, Karadeniz'in doğu kesimlerinde bugün yağış var. Yarın biraz daha kuvvetli bir yağış aslında ve rüzgar da kuvvetli yarın. Şimdi yarın okula gidecek çocuklar, işe gidecek iş zamanı pazartesi günü. Pazartesi günü de yine çok kuvvetli yağış olabilir ve bu sefer rüzgar da biraz daha kuvvetli olacaktır. Fırtına eşiğinde bir rüzgar var. Buna da dikkat etmek lazım ve bütün yurt genelinde yağış bekleniyor. Bu sefer sadece Edirne bölgesini pazartesi günü ayırırsak eğer, diğer bütün bölgelerde yağış var. Yine bu aynı şekilde Salı günü de yine neredeyse bütün bölgelerde yağış var. Sadece Ege'nin kuzey kesimlerini ayrı tutabiliriz.
0: Ege'nin kuzeyi. Şimdi biz özellikle okullar deyince kar tatilini biliyoruz. Fakat ben Ege bölgesinde de okula gittiğim için orada inanın yani ceviz büyüklüğünde dolular yağar. Yani okul tatil olsa yeridir deriz. Böyle bir dolu riski bekliyor musunuz?
7: Şimdi dolu riski yok. Dolu olması için bu düşey hareketlerin, yerden yukarıya doğru olan hareketlerin biraz daha kuvvetli olması gerekli. Bunun için de şöyle bir şey gerekli. Biraz daha sıcak ve nemli bir hava. Mesela rüzgarlar güneye dönmüş olsaydı, eğer güneyden esmeye başlasaydı, böyle bir ihtimal ortaya çıkabilirdi. Ama şu anda böyle bir ihtimal yok hiçbir bölgemiz için.
0: Son olarak da kış mevsimini soracağım. Evet, daha var biliyorum. Şu an sonbaharın etkilerini yaşıyoruz Deniz Hanım. Ama kar biliyorsunuz bizim topraklarımız için, her toprak için çok kıymetli, çok bereket veren bir kıymet açıkçası. Bize doğanın hediyesi. Bu kışın nasıl geçmesi bekleniyor genel olarak?
7: Bununla ilgili olarak Dünya Meteoroloji Örgütü tabii ki tahminler yaptı. Şimdi bu sene biz özel bir sene yaşıyoruz. Bu sene bütün dünya olarak bir El Niño sürecinden geçiyoruz. Ve bu El Niño sürecinde hepimizin takip ettiği gibi Avrupa'da ekstrem sıcaklıklar yaşandı. Akdeniz şu anda çok sıcak ve bütün yazı çok sıcak geçirdi Akdeniz. Ve bu da tabii bizim karasal iklim, o bölgedeki kara bölgelerini de çok etkiledi. Yani Akdeniz bölgesini de çok etkiledi. Dolayısıyla sıcak bir yaz evet. dönemi geçirdik biz. Kışın da yine benzer şekilde El Niño'nun etkisinin devam etmesi ihtimali çok yüksek. Yani El Niño Kasım'a kadar devam edebilir ve sonrasında da bunun etkileri kışında devam edebilir. O yüzden yapılan tahminlere göre aslında biraz daha ortalamaların üzerinde bir sıcaklıkla karşı karşıya kalabiliriz bu kış döneminde.
0: Şimdi bir de şöyle bir durum var. Biz de zaman zaman konuşuyoruz yönetmenim Efsun'la. Yaz mevsimi, kış mevsimi. Yani yazdan böyle direkt hava sıcaklığı azalıyor, kışa geçiyoruz gibi. Artık herhalde iki mevsimli bir süreç yaşanıyor. Hani böyle bir ilkbaharı tam hissedemeden yaz geliyor. Acaba burada da yine iklimsel bir bozukluğun etkisi var mı?
7: Aslında biz bütün mevsimleri yaşıyoruz. Fakat mevsimlerin biraz tanımı değişti. Yaz aylarında artık böyle eskiden olduğu gibi işte hafif bir sıcaklık artışı, arkasından bir bahar, sonbahar mevsimi, yine çok kuvvetli olmayan yağışlar, sonra da bir kış mevsimi yaşıyorduk. Fakat şimdi yaz mevsiminin biraz tanımı değişti. Yaz mevsiminde artık hava aşırı sıcak oluyor. Yer seviyesi çok fazla ısındığı için de yukarı seviyedeki ufacık bir soğuma ile birlikte biz yaz aylarında kuvvetli sağanak yağış ve dolu faaliyetleriyle karşılaşıyoruz. Bu artık sadece eskiden işte Akdeniz bölgesinde olurken hortum ya da dolu gibi faaliyetler, artık bu İstanbul'a kadar çıkmaya başladı. Yani bütün sahil kesiminde ve nemli olan ortamlarda aşırı bir ısınma ve kuvvetli sağanak yağış, dolu faaliyetlerin arttığını görüyoruz. Yaz ayları böyle değiştiğince tabii bu diğer iklimlere, diğer bölgelere de ve diğer zamanlara da sirayet ediyor. Şimdi sonbahar mevsiminde yine benzer şekilde kuvvetli sağanak yağışlarla ve ortalamaların biraz daha üstünde sıcaklıklarla geçiriyoruz artık. Ve böyle olunca tabii kış mevsimi de değişiyor. Kış mevsiminde de yine ortalamaların üzerinde sıcaklıklar, daha az kar yağışı, evet. daha az kar örtülü zamanlar. Çünkü kar örtüsü çok önemli bir şeydir bizim için. Tarımla uğraşanlar için de kar örtüsü çok önemli bir şeydir. Fakat artık kar örtüsü yok neredeyse. Bir gün kar örtüsü yaşıyoruz, arkasından karlar eriyip gidiyor, hava sıcaklıkları çok yüksek.
0: Evet,
7: bu da artık çok normal çünkü.
0: Buyurun.
7: Bu da çok normal çünkü global olarak sıcaklıklar artıyor. Her sene global olarak bir rekora koşuyoruz.
0: Gerçekten ve bununla ilgili yapılan çok ciddi mücadeleler var. Ama tabii o mücadeleler ayrı bir konu. Dileriz o mücadelelere bizlerin de katkısı yüksek olur. Çünkü farkındalık oluşturmaya çalışıyorlar. Sadece insanlar değil ki bütün canlılar için biz bu dünyayı paylaşıyoruz. Deniz Hanım, kıymetli yorumlarınız için çok teşekkür ederim.
7: Rica ederim.
0: Meteoroloji uzmanı Deniz Demirhan'la sağanak yağmurları, meteorolojinin uyarılarını konuştuk ve Deniz Hanım'ı uğurlarken Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklamalarıyla devam ediyoruz. Efendim, devlet desteğiyle evlenen çiftlerle bir araya geldi Bakan Göktaş. Aile odaklı pek çok çalışma yürütüyoruz dedi.
8: Gençlerimizin evlilik yolunda yuva kurmalarını sağlamak, onlara destek olmak bizler için çok değerli, çok kıymetli.
3: Gençler devlet desteğiyle dünya evine girdi, evlilikleri meyvelerini de verdi.
8: Bir sürü bebeklerimiz var.
3: Evlenecek gençlerin desteklenmesi projesi gençleri evlendirmeye teşvik etti. Ankara'da düzenlenen programda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, desteklerle evlenen çiftlerle bir araya geldi.
8: Türkiye genelinde aile odaklı pek çok çalışma yürütüyoruz.
3: Bakan Göktaş, çiftlerin yanında olmayı sürdüreceklerini belirtti.
8: Evlendikten sonra da sizleri yalnız bırakmıyoruz. Ziyaret ediyoruz, bir araya geliyoruz. İlk 5 yılda her daim sizin yanınızda olmak, rehberlik etmek, sağlam bir yuva kurmanıza destek olmak amacıyla bu eğitim programlarımızda, ama aynı zamanda sizlerin yanında olmayı sürdürmek istiyoruz.
3: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş güncellenen çocuk yardımına da değindi.
8: İlk çocuğumuza 5000 lira, ikinci çocuğumuza aylık 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklarımız için çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar her ay düzenli 5000 lira sağlıyoruz. Burada da Aile ve Gençlik Fonu'ndan faydalanan gençlerimize...
0: Efendim, fon soruşturmasında yeni bir haber var. Son dakika gelişmesi olarak paylaşıyorum. Fon soruşturmasında Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özer gözaltına alındı. Tera Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özer gözaltına alındı. Şöyle bir ayrıntılarına bakalım. Tera Portföy de tabii ki fon soruşturmasında tasfiye edilen fon şirketlerinden biriydi. Erdin Özer hakkında bir yakalama kararı çıkarılmıştı. Şu anda ekranlarınıza da geliyor son dakika gelişmesi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında daha önce hakkında yurt dışı çıkış yasağı tedbiri uygulanan Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Erdin Özel gözaltına alındı efendim. Fon soruşturmasıyla ilgili dün de 4 tutuklama kararıyla birlikte tutuklu sayısı 51'e yükselmişti. 14 kişi hakkında adli kontrol ve 12 kişi hakkında da yakalama kararı devam ediyor. Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci de tutuklu isimler arasında. Bu arada bugünkü son dakika gelişmesi de fon soruşturmasında Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı ve tabii ki ayrıntıları paylaşmaya devam edeceğiz. Efendim, bu son dakikanın ardından devam ediyoruz akışımıza. Zorlu coğrafyalar sağlık hizmetlerine engel değil. Mobil diş aracı zorlu şartlarda Türk askerinin yanında olmaya devam ediyor.
1: Unimog çok amaçlı araca diş ünitesi monte edildi. Harekat alanları ve hudut birliklerinde görev yapan Mehmetçik için sağlık hizmeti görev yaptığı noktaya taşındı. Zorlu arazi şartlarına uygun olarak tasarlanan mobil diş aracı, yüksek manevra kabiliyeti sayesinde en güç bölgelere dahi ulaşabiliyor. Unimog araç üzerine kurulan tam donanımlı mobil diş kliniğinde muayeneden diş çekimine, diş taşı temizliğinden dolgu ve kanal tedavisine kadar birçok işlem gerçekleştirilebiliyor. Üstelik hizmet yalnızca Mehmetçik'te sınırlı değil. Mobil diş kliniği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekat bölgelerinde yaşayan sivillere de diş tedavisi hizmeti sunuyor. Efes 2026 tatbikatıyla bu harekat bölgelerinde görev yapan mobil diş aracı bugüne kadar 23'ü sivil olmak üzere toplam 655 kişiye diş tedavisi hizmeti verdi. Böylece hem görev yapan personelin hem de bölgedeki sivillerin diş sağlığı ihtiyaçları bulundukları yerde ve zamanında karşılanıyor. Zorlu arazi şartları hizmete engel olmuyor. Mobil klinik, sağlık hizmetini ihtiyaç duyulan noktaya taşıyor.
0: Makine ve kimya endüstrisi tarafından geliştirilen Pirana Kida deniz kurdu bir tatbikatında sahneye çıktı. Saatte 74 kilometreyi aşan hıza ulaşabilen ve 370 kilometreden fazla mesafe kat edebilen Pirana yine hedefi başarıyla imha etti.
1: Türk savunma sanayinde denizlerdeki yeni kabiliyetlerden biri daha göreve hazır hale geldi. Makine kimya endüstrisi tarafından geliştirilen Pirana Kida, su üstü seyir testlerinin ardından hedefe çarpma testini de başarıyla tamamladı. 3,5 metrelik hedefe yönelen Pirana hassas bir vuruşla hedefi imha etti. Oldukça küçük bir hedefe gerçekleştirilen bu vuruş, Pirana'nın manevra ve hedefleme kabiliyetini ortaya koydu. Pirana saatte 74 kilometreden fazla hıza ulaşabiliyor. Menzili de 370 kilometreyi aşıyor. Dizel motor ve su jeti itki sistemiyle donatılan araç, yüksek hız ve manevra kabiliyetiyle uzun süre görev yapabilecek şekilde tasarlandı. Pirana'nın en dikkat çekici özelliklerinden biri de sahip olduğu harp başlığı. Araçta 100 kilogramlık yüksek patlayıcılı harp başlığı ve hassas tapa sistemi bulunuyor. Hedefte temas anında infilak edecek şekilde tasarlanan sistem Pirana'ya doğrudan taarruz kabiliyeti kazandırıyor. Pirana sadece uzaktan kumandayla kullanılmayacak. Araç otonom görev modlarıyla da hedefe kendi başına ilerleyebilecek. Gelişmiş elektro-optik kameralar, görev bilgisayarı ve seyir sistemleriyle donatılan Pirana, görev sırasında hedefini tespit ederek kendi rotasını oluşturabilecek.
0: Ve saatler 9.34 oldu. Birlikte yine 27 Eylül manşetleri ve ilk sayfa başlıkları gelsin diyoruz. Türkiye Gazetesi öncelikle geliyor. Efendim fon soruşturmasıyla ilgili son dakika gelişmelerimiz devam ediyor. Az önce de sizlerle paylaşmıştık. Tera şirketinin CEO'su yönetim kurulu başkanı hakkında bir yakalama kararı vardı. Ve az önce Erdin Özel gözaltına alındı ve tutuklu sayısı da 51. Onu da tekrar hatırlatalım. Türkiye Gazetesi'nin manşetinde de fon vurgununun arkasındaki ilginç isim deniyor. Memurluktan milyarderliğe Kubilay Gülbek'in yazısındaki detaylar dikkat çekici. İE aslında bir vergi denetimi için otele gitmişti. Fakat daha sonra o otelin başına geçti. Buradaki bağlantıları 3 yıl önce maaşla geçinen memuru milyarlık fonlara taşıdı. Bu ilginç hikayeye yer veriliyor. Efendim tabii sizler de biliyorsunuz çok dikkat çekici isimler tutuklandı ve bu arada AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya da hakkındaki çarpıcı iddiaların ardından AK Parti'deki bütün görevlerden affını istedi ve istifa etti. Kendisi ve eşiyle ilgili olarak bu fon soruşturması çerçevesinde Yeni Parti sözcüsünden çok ciddi iddialar geldi. Bu iddiaların araştırılmasının önünü açmak için istifa ediyorum açıklamasını paylaştı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya. Efendim bu arada memurluktan milyarderliğe yükselişin bu hikayesiyle ilgili ayrıntılardan bahsediliyor. Eski bir başkandan bahsediliyor. Bir samimiyet kurduğu bu kişinin otelde konaklarken ve otel hisselerini ondan halka açmayı öğrendiği belirtiliyor. Tabii her isim hakkında iddia olabilir ama bu soruşturma ve tabii ki mahkeme kararlarını da her şeye rağmen beklemek gerekiyor. Tutuklu isimler hakkında da konuşurken tabii yine de bir masumiyet karinesini bir kenarda tutmamız gerekiyor. Bu arada Kara Haydar lakaplı kişi içinde Önemli bir operasyon daha gerçekleşti. Düğününde takılan altınlarla gündeme gelmişti. Kara Haydar'ın gizli servetine ulaşıldı. Maslak'taki bir otoparkta düzenlenen operasyon sonrasında 934 milyon lirayı bulan oranda döviz ele geçirildi efendim. Bu servetin de kaynağı araştırılıyor denilmiş haberin devamında. Hürriyet gazetesine geliyoruz. Kelimenin tam anlamıyla lider. A milli takımımız Fransa karşısında üzücü bir sonuç aldı. Yarın da İtalya ile maçımız var. Ama bu esnada dünya basınında özellikle Arda Güler'den bahsedildiği belirtiliyor. Pardon. Çok pardon. Bir kahvemden alayım. Avrupa basınında geniş yer buldu Arda Güler övgüleri, kazandı ama Mbappe'yi kaybetti. Bu arada Arda Güler kelimenin tam anlamıyla lider olarak öne çıkıyor denildi yorumlarda. Fransa Türkiye'yi yendi ama Mbappe'yi kaybetti açıklaması var. Türkiye'nin de bütün çabalarına rağmen karşılığını alamadığı belirtilmiş. Beklentilerin çok altında kaldığı performans, Fransa kıl payı kazandı. Mbappe önlerindeki 3 maçı kaçıracak. Yorumlar böyle. Efendim bu arada fon soruşturması ile ilgili detayları yine sizlerle paylaşacağım. Çünkü Hürriyet gazetesinin de manşetinde fon soruşturmasında kritik bir adım daha geldi. Adalet Bakanı Gürlek son 3 ayda fonlardan çıkan kurum ve kişilerin mal varlığının dondurulduğunu açıkladı. Yani son 3 ayda bu operasyon başlamadan hemen önce yüklü miktarda kazançlar elde ettiklerine dair iddialar var. Bu isimlerin de mal varlığı donduruldu ve izini süreceğiz diyor Adalet Bakanı Gürlek. Efendim bu arada Hürriyet gazetesinde Türk savcının şok ölümü denilmiş. Acil serviste fenalaştı. Almanya'da savcılık yapan Türk isim Sibel Tunç, tatile geldiği İstanbul'da kusma şikayetiyle Silivri Devlet Hastanesi'ne gitti ve burada hayatını kaybetti. Aniden fenalaştı. Tunç'un kronik tansiyon hastası olduğu da belirtiliyor. Allah'tan rahmet diliyoruz. Milliyet gazetesine geldiğimizde, evet, kara para Haydar düğünde takılan altınlarla büyük bir tartışma oluşturmuştu. Kara paradan tutuklanan Kara Haydar'ın kara paraları da ortaya çıktı. Mehmet Fatih Tançalan ismi aslında. İki otomobilin bagajından çıkan paralar 16 milyondan fazla euro ve 700 bin dolar çıktı. Daha önce Tançalan ve eşinin hesaplarında 222 milyon lirayı aşan para hareketlerini incelemişti. Masak Türkiye'ye doğrudan bir banka transferi tespit edilemedi. 934 milyon lira değerindeki dövizin şimdi Türkiye'ye nasıl sokulduğu araştırılıyor. Gümrükten de bir geçiş izni yok. Şimdi tabii ki bağlantılar araştırılacak ve kendisiyle eşi kara paradan da tutuklanacak.

0: Yeni Akit gazetesinde. Efendim bu arada fon soruşturmasında ismi geçen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya ile ilgili sosyal medyada fona 163 milyon 46 bin lira yatırıp 5 ay sonra 2 milyarın üzerinde kazanç elde ettiklerine dair bir iddia var. Bu iddialar sosyal medyada yer aldı deniyor Yeni Akit gazetesinde. Efendim öyle hisseler var ki efendim yani 250 lira hissenin bir fiyatı, bir bakıyorsunuz birkaç ay sonra 4000 liraya gelmiş. Şirketi araştırıyorsunuz, üretim yok, hiçbir şey yok yani. Bu şirket nasıl oluyor da Tüpraş'tan daha fazla değer kazanıyor? İşte bu hisseler de tek tek incelenmeli. Yeni Şafak gazetesine geliyoruz. Hepsinin mal varlığı donduruldu. Fon soruşturmasında önemli gelişme diyor Yeni Şafak gazetesi manşetinde. Ekonomiye de bakalım. Az bir zamanımız kaldı. Ekonomi gazetesi yine fon soruşturmasını manşetine alıyor. Hesaplar 2019 yılından itibaren incelenecek. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in de böyle bir çağrısı vardı. Kuruldukları andan itibaren incelenmeliler dedi ve fon soruşturması ile ilgili olarak da 2019'dan itibaren gerçekleşen olağan dışı fiyat hareketleri ile ilgili bağlantılı hesaplar ve yüksek kazançlar tek tek incelenecek. Bu arada bu evim şirketleri ile ilgili bir detay da var Ekonomi gazetesinde. Emlak katılım onay için başvurdu. Katılım evim, bir evim İktisat Katılım Bankası'nın pay devir işlemleri kapsamında ilerleme kaydedildi. Evet, hala aslında bu ev şirketlerinin reklamları dönüyor. O da ilginç. İstanbul Ticaret Gazetesi'ne geldiğimizde şöyle bakalım. İstanbul'da çözülen her sorun Türkiye'de de çözülür. Körfez krizi tedarikte fırsata dönüşebilir. Hürmüz Boğazı ve Körfez hattında yükselen gerilim bazı riskleri artırırken Türkiye güçlü üretim altyapısı ve Avrupa ile bütünleşmiş sanayi yapısı sayesinde bu süreçten yeni ihracat fırsatları da oluşturabilir deniyor İstanbul Ticaret Gazetesi'nde. Efendim ekonomiden de son öne çıkan başlıklar böyleydi. Hayatın içinden kuşağı geliyor şimdi. Saat başında görüşmek üzere.
1: TGRT FM Haber.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sen de hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
1: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

Bir bayrak dalgalanır ay yıldızı, adı hürriyettir. Alında kırmızısında kan rengi çiçekler açar. Yiğitler görürüm göğüsleri al al. Hemen selama dururum. Sizi yüreğimde bulurum. Siz isimsiz kahramanlar. Çanakkale sırtlarında bir rüzgar eser yücelerden. Çiçekler, çimenler, yapraklar, yürekleri titrer ve huzur içinde dalgalanıp selama dururlar. Bu esen vatan rüzgarıdır. Hürriyetin, kazanılmış toprakların, süngülerle kilitlenmiş denizlerin ve göğüsleri al al yiğitlerin destanını söyler. Hemen selama dururum. Sizi yüreğimde bulurum. Siz isimsiz kahramanlar. Bir nazla akar, bir gururla akar Sakarya. 22 gün 22 gece sürmüş bir destanın şarkısını söyler. Yiğitler görürüm göğüsleri al al. Göğüslerinde kan rengi çiçekler açmış, güller açmış al al. Hemen selama dururum. Sizi yüreğimde bulurum. Siz isimsiz kahramanlar. Polatlı'da, Çanakkale'de anıtlar görürüm. Yükselen taşları bulutlara, yükselen başlar yücelere değer. Güller, çiçekler arasında mezar taşları görürüm. Analar görürüm toprakları okşayan, çiçekleri sevgiyle sulayan. Anadolu'nun her karış toprağında, köyünde, kasabasında, yol kıyılarında, nice kentlerinde, köprü başlarında, Antep'te, Maraş'ta, Kars'ta, Erzurum'da, Rize'nin yamaçlarında, Çanakkale ve Polatlı sırtlarında, Kıbrıs'ta, Girne'de, Edirne'de, Balıkesir'de, vatanın her karış toprağında anıt mezarlar görürüm ve sizleri yüreğimde duyarım. Siz isimsiz kahramanlar.

analar, eşler, nişanlılar görürüm. Şehitliklerde bayrak rengi al al çiçekleri sularlar, toprağı okşayarak. Mezarlar görürüm sıra sıra, genç genç ve dizi dizi taşlar. Her taşında bir ay yıldız parıldar. Her birinizi ayrı ayrı duyarım yüreğimde. Siz isimsiz kahramanlar. Kiminiz bir dağ başında, kiminiz ıssız bir yolda, kiminiz cephede siperde, kiminiz göklerde denizlerde, kiminiz yangınlarda alevlerde, kiminiz hain tuzaklarda pusularda, kiminiz karda kışta, kiminiz bombalarda, hain kurşunlarda. Ama hepiniz yiğitçe, onurla ve vatan yolunda ölümü kucakladınız. Vatan aşkınız göğsünüzde güllerle gülümsedi al al. Alnınızda göğsünüzde hürriyet çiçekleri açtı kan kırmızı. Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da, Akdeniz'e uzanan İzmir yollarında kurtardığınız vatan topraklarına sevgiyle uzandınız. Hürriyetin topraklarını aşkla kucakladınız. Sizleri hep yüreğimde duydum. Siz isimsiz kahramanlar.

İpek bir halı gibi bir toprak uzanır. Çiçek çiçek, tarla tarla, ağaç ağaç. Şehitler diyarı Anadolu'dur. Bu toprak huduttan hududa şehitlerle, isimsiz kahramanlarla doludur. Analarına, eşlerine, yavrularına doymadan, özlemleriyle, gencecik yaşama sevdalarıyla toprağına doyan, hak ettiği topraklarda huzur içinde uyuyan, nice isimsiz kahramanlarla doludur bu toprak. Onlardır bayrağı bayrak yapan, onlardır bu toprakları vatan yapan. Binlerce, milyonlarca vatan evladı, kiminin yoktur bile mezar taşı, hepsi bu topraklarda koyun koyuna yatar. İşte vatan onlardır, bayrak onlardır. Bu hürriyet, bu özgür gökler, bu ırmaklar, bu ağaçlar, bu kuşlar. Bu bağlar, bostanlar, bu çiçek çiçek yaylalar, bu bereketli tarlalar, bu coşkun ırmaklar, bu güneş, bu deniz, bu cennet vatan onlardır. Huzur içinde uyuyun, vatanın can evlatları, yiğit oğulları. Vatan size minnettardır. Sizleri hep yüreğimizde duyarız. Bu vatan sizden armağandır. Siz unutulmayan, isimsiz kahramanlar. Adınız hep bir, adınız Mehmetçik. Görülmedi yeryüzünde size denk bir yiğit. Adınız bu toprakta, bu bayrakla sonsuza dek yaşayacaktır. Fatihalarla bu ulusun yüreğinde huzur içinde yatarsınız. Vatan sizden armağan, vatan size minnettar. Ey ismini sayamadığımız, Mehmetçik dediğimiz, vatanın koynunda yatan siz, isimsiz kahramanlar.

0: Göğsünüzde açan al al çiçeklerle, kolsuz başsız ayaksız uzanmıştınız toprağa. Son düştüğünüzde vatan sevgisi gülerdi gözlerinizde. Borçlarım bunlardır diyen birkaç not, bir anne, bir eş, bir çocuk resmi çıkardı cebinizde gözleri sevgiyle gülen. Bazen gönderilmeye hazır üniformalı bir resim ve beni unutmayınız diyen birkaç satır. Kim ödemiştir senin gibi vatan borcunu ve kim unutabilir vatanı vatan yapan vatanın yiğit oğullarını? İşte şimdi güller, çiçekler süslüyor üstünüzdeki vatan toprağını. Analar dualarla suluyor toprağınızı ve üstünüzdeki ay yıldızlı bayrak bulutlara değiyor. Vatan sizinle yüceliyor, başı sizinle dik. Vatan size minnettardır ey şanlı Mehmetçik. Ve unutulmayan, ölümsüz, siz isimsiz kahramanlar.
1: TGRT FM Haber.
2: Piyasalarındaki fonlarla ilgili özel bazı düzenlemeler de geldi. Fakat son dakika gelişmesi olarak sizlerle paylaşmıştık. Son duruma bakacağız. Fon soruşturması kapsamında usulsüz yollarla haklarında kazanç elde ettikleri iddiasıyla yakalama kararı çıkarılan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı. Bu sıcak gelişmenin ayrıntıları şöyle: sermaye piyasalarında yaşanan hareketliliklere ilişkin soruşturma bütün hızıyla devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor soruşturmayı. Daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Efendim, ve az önce Erdin Özel'in gözaltına alındığı haberi son dakika gelişmesi olarak geldi. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli daha dün tutuklanmıştı. Bu tutuklamalarla birlikte de fon soruşturmasında tutuklu sayısı 51'e yükselmişti. Para çıkışları incelendi, mal varlıklarına da el konuldu. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve sermaye piyasası kanununa muhalefet suçları kapsamında yürütülen fon soruşturmasına ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda da bulunan Adalet Bakanı Akın, 1 Temmuz 16 Eylül tarihleri arasındaki fonlardan para çıkışlarının incelendiğini, 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin de mal varlığının dondurulduğunu belirtti. Gürley'in paylaşımında başka ayrıntılar da var efendim. Haklarında daha önce herhangi bir tedbir bulunmayan 37 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştır dedi. Ve şüpheli işlemlerin de gecikmeksizin adli makamlara bildirilmesi amacıyla bütün kamu kurum ve kuruluşlarına da müzekkereler yazılmıştır. Bu gelişmeyi de sizlerle paylaşalım efendim. Evet, sıcak gelişmeyi az önce son dakika haberi olarak sizlerle paylaşmıştık. Fon soruşturmasına ilişkin yeni bir gözaltı haberi daha geldi. Tera Portföy zaten tasfiye edilen 7 fon şirketinden biriydi. Tera Portföy'ün içerisinden yöneticilerinden Emre Tezmen daha önce gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında da bir yakalama kararı vardı. Erdin Özel az önce gözaltına alındı. Efendim, sermaye piyasasında yaşanan hareketliliklerle ilgili çok ciddi bir hacimden bahsediliyor. 20 milyar dolar civarında bir fon vurgunu gündemde ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da süreci bütün hızıyla yürütüyor. Soruşturmada kimler tutuklu? Tera Portföy ile birlikte öne çıkan bir başka fon şirketi de Pusula Portföy'dü. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız da 15 Eylül'de tutuklanmıştı. Evet, operasyonların başladığı tarihler 15-16 Eylül öncesindeki 3 ay boyunca da işlem yapan, bu fonlardan çıkış yapan kişilerin de mal varlıkları donduruldu. Daha önce de Tera Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen gözaltına alınmıştı ve bu kapsamda tutuklu olan 51 kişi arasında eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci de bulunuyor efendim. Bu arada devam eden süreçte adliyeye sevk edilen bazı şüpheliler var. O kişilerin sayısı da 14. Adli kontrol işlemleri yapılıyor ve firari olan isimler de var. Onların sayısı da 12. 25 Eylül'de soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 19 şüphelinin tutuklanmasına, 2 zanlı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti. Bu isimler arasında az önce belirttiğim gibi Merkez Bankası'nın eski başkan yardımcısı Erkan Kilimci de bulunuyordu. 2016-2018 yılları arasında Merkez Bankası'nda görev yapan Kilimci, yakın zamana kadar Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapıyordu. Bu arada mal varlıkları donduruldu dedik. Bu fon içerisinde son 3 ayda bu fonlardan çıkan gerçek kişilere de mal varlığı kararı geldi. Bu arada tabii ki şu anda sermaye piyasasında yeni düzenlemelerden biri de bu. Son 3 ay mercek altında. Efendim bu arada çok sayıda lüks araca da milyarlık filoya da el konulmuştu. Şöyle bir süreci hatırlatmak gerekirse Pusula Portföy adına lüks varlıklara özel jet ve lüks yata da el konulmuştu. Efendim bu sıcak gelişmelerin ardından İstanbul'da 57 yıl sonra düzenlenen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın görüntülerine gidiyoruz. Final maçını izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a altın kemer hediye edildi. Erdoğan Tanzanyalı minik pehlivanla sohbet etti.
3: İstanbul'da yağlı güreş heyecanı yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kıran kırana geçen final maçını takip etti. Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası 57 yıl sonra ilk kez düzenlendi. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde pehlivanlar er meydanına çıktı. 8 baş pehlivan ve 84 pehlivan kıyasıya mücadele etti. Rakiplerini 1-1 eleyen Orhan Okulu ile Mustafa Taş finale yükseldi. Erdoğan 2 baş pehlivana başarı diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a altın kemer hediye edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel bir misafiri de vardı. Finali izleyen Erdoğan'ın yanına 11 yaşındaki Tanzanyalı minik pehlivan Osman Ali Davutoğlu geldi. Arap Osman adıyla bilinen Tanzanyalı güreşçi Erdoğan'ın elini öptü. Erdoğan'la Osman Ali Davutoğlu bir süre sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.
4: Ben bu minvalde de ayrıca...
3: Yaklaşık 2 saat süren finalde Orhan Okulu rakibi Mustafa Taş'ı yenmeyi başardı.
5: Orhan şimdi daha
6: bir kez daha yüklendi. Şimdi yükleniyor. Bastırabilecek mi? Sırt aşağı indirdi. Orhan Okulu kazanıyor. Orhan Okulu Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanıyor. Baş pehlivanlıkta.
3: Baş pehlivanlığı kazanan Orhan Okulu 5 milyon liralık ödülünde sahibi oldu.
7: Mustafa'yı da tebrik ediyoruz. O da elinden geldiği kadar sancağını. Güzel bir tablo var. Orhan Okulu çok istedi, çok arzuladı, çok çalıştı ve kazandı. Cumhurbaşkanlığı Kupası. Hayırlı uğurlu olsun Orhan Okulu'ya.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya paylaşımıyla Er Meydanı'nda kupayı kazanan Orhan Okulu'yu tebrik etti.
6: Ligde ikinci Cumhurbaşkanlığı.
2: Evet efendim, şimdi biz süresiz nafakayla ilgili önemli kararlar bekliyoruz. Tabii ki yargı döneminin başlamasıyla birlikte meclis gündemine 13. yargı paketinin gelmesi bekleniyor ve orada yıllardır uygulanan süresiz nafaka artık sona mı erecek, merakla bekliyoruz. Ve nafakada yeni dönem, evet, şimdi nasıl bir değişiklik olacak, tabii ki merakla bekleniyor ve bundan kimler etkilenecek? Nafakada yeni dönemin ipuçları ve nafakalar bundan sonra nasıl etkilenecek? Kimler etkilenecek? Şöyle bir bakalım. Süresiz nafaka değişiyor. Yoksulluk nafakasında süresiz uygulamanın yerine evlilik süresi baz alınacak. Yaş ve ekonomik durumda göz önüne alınarak yeni bir model oluşturulacak. Evlilik süresine göre nafaka. Kısa süreli evlilikler burada çok tartışma konusuydu. Yani bir yıl evliliğe süresiz nafaka olur mu itirazları vardı. Şimdi kısa süreli evliliklerde en fazla 5 yıl, 5 yıldan uzun evliliklerde ise tavan bir seviye belirlendi. En fazla 15 yıl nafaka ödenecek. Burada çocuk nafakası kesinlikle kapsam dışı olacak. Çocuklar mağdur edilmeyecek ve çocuğun 18 yaşına kadar nafakaları, iştirak nafakası olarak bilinen bu ödemeleri yapılacak. İstisnalar olacak. Yaşlı, hasta veya çalışamayacak durumdaki kişiler için hakime nafaka süresini uzatma yetkisi verilmesi de planlanıyor. Eğer yoksulluk devam ederse destek sürecek. Nafaka süresi sona erdiği halde maddi olarak güçlük yaşayan kişiler için de sosyal yardım mekanizmalarının devreye alınması öngörülüyor. Boşanma ve mali davalar ayrılacak bundan sonra, bu da düzenlemeler arasında. Şimdi efendim 40 yıldır neredeyse uygulanan süresiz nafaka özellikle dikkatle takip ediliyor. Gözler yeni düzenlemeye çevrildi. 1 Ekim'de meclise sunulacak olan 13. yargı paketinde boşanma davalarının tartışmalı konusu olan nafaka uygulaması da yer alacak. Bakalım neler olacak? Ayrıntıları konuşacağız. Avukat Gizem Gonca şu anda Gün Başlıyor da konuğumuz. Gizem Hanım, uzun bir aradan sonra hoş geldiniz Gün Başlıyor'a. Günaydın.
8: Hoş buldum. Günaydınlar. İyi yayınlar diliyorum Seda Hanım. Sağ
2: olun. Çok teşekkür ediyorum. Gizem Hanım, çok tartışılıyordu. 1988'den beri uygulanan süresiz nafaka konusu artık sona mı eriyor?
8: Evet, yeni yargı paketiyle beraber oldukça önemli düzenlemeler var. Sizin de az önce izah ettiğiniz gibi özellikle nafaka konusu, süresiz nafaka konusu, bildiğiniz üzere Anayasa Mahkemesi'nde de aslında süresizdir ibaresinin iptal edilmesiyle birlikte bu uygulamaların, yeniden düzenlemelerin geleceği bekleniyordu. Fakat yeni yargı paketinde bu kadar hızlı bir şekilde, detaylı bir şekilde gündeme getirilmesi ve aslında bunun da tüm detaylarının belirtilmesi oldukça önemli bir gelişme. Çünkü süresiz konusunda oldukça mağduriyetler yüksek olabiliyordu bu noktada. Fakat son aldığımız yargı kararlarında, yerel mahkeme kararlarında da artık evlilik süresine bakılarak nafakanın peşin olarak ödenmesi ve belli bir süreye ilişkin olarak baz alınarak ödenmesi de söz konusu oluyordu. Fakat artık kanunlaşmasını bekliyoruz tabii ki bu yargı paketinin. Oldukça da önemli olacak ve bundan sonraki davalarda ve devam eden boşanma davalarında elbette nafaka süresi de baz alınarak evlilik süresiyle birlikte en fazla 5 yılı aşan bu evliliklerde 15 yıl olarak ödenmesi öngörülüyor şu an için ve bu elbette çocukların nafakasını etkileyecek bir düzenleme değil. Çocukların nafakası 18 yaşına kadar hiçbir süreye tabi olmadan devam edecek. Ve burada tarafların nafaka ödemesi de yine aynı zamanda mali durumları baz alınarak aslında bakılacak. Burada gerçekten nafaka talep eden kişi yoksulluğa düşecek mi? Düşme ihtimali var mı? Ya da o evliliğin sona ermesinden sonra maddi durumu artık yoksulluğa düşecek şekilde mi devam ediyor? Bu araştırılacak ve bunun için sayın hakimler sosyal ve ekonomik durum araştırması yapmak suretiyle, tabii ki kolluk kuvvetlerinden alacakları destekle birlikte, burada detaylı olarak bir inceleme yapıldıktan sonra nafakaya hükmedilecek. Yani şunun altını çizmek gerekiyor. Mutlaka nafaka ödenmesi gerekiyor ya da nafaka ödemesi gerekiyor şeklinde bir aslında bakış açısı söz konusu değil. Son kararlarda da bunu görüyoruz. Yani tarafların eşit gelirleri varsa burada taraflar nafaka talep eden kişiden nafaka alması da çok söz konusu olmuyor. Örneğin sigortalı çalışıyorsa, hiçbir maddi durumunda değişiklik olmuyorsa, sayın hakimlerimiz bu takdir yetkisini kullanarak nafaka ödenmesine karar vermeyebilirler. Bununla ilgili de son dönemde.
2: Evet, Yargıtay'dan böyle bir emsal karar da geldi dediğiniz gibi. Maddi olarak eğer hiçbir şekilde problem yaşamayacaksa eşlerden biri, bilmiyorum hep kadınlardan tabii burada bahsediyoruz ama herhalde daha çok bu nafaka konusunda erkekler kadınlara ödüyor. Böyle bir tablo var. Bir de Gizem Hanım, ben bir dün baktım TÜİK rakamlarına, 2025 yılında 194 bin çift boşanmış. Bu evet, anlamda
8: çok yüksek bir rakam.
2: Süreli nafaka artık dönemi başlıyor. Peki siz nasıl buldunuz düzenlemeyi?
8: Şöyle ki aslında yani bu boşanma davalarının artması ve devamında tarafların yoksulluğa düşme ihtimalinin bulunması tabii ki önemli bir değişikliği de beraberinde getiriyor. Nitekim taraflar burada çalışmaya devam edemiyorlarsa ve kadının ya da erkeğin fark etmeksizin, çünkü bizim kanunumuzda bir ayrım söz konusu değil. Nafaka yükümlüsü ve nafaka borçlusu var ve burada maddi olarak zor durumda olan kişi nafaka talep etme hakkına sahip. Ancak bunun süresiz olması elbette devam eden hayat şartlarında ve hayatın devam etmesiyle tabii ki farklı bir hayata da evrilmeye başlanıyor. Evlilikler kuruluyor ya da yeni bir artık dönem başladığı için zor bir durum söz konusu olabiliyordu. Fakat bununla birlikte taraflar artık bunun bir süreye tabi olduğunu ve ona göre hayatlarını bir idame ettirecek yeni bir gelir kaynağı bulmalarının da aslında önü açıldı söyleyebiliriz. Çünkü burada tamamen bir taraf süresiz bir şekilde diğer kişinin evlenmesine kadar ya da hayatta yani ölüme kadar devam eden bir nafaka ödeme borcu altına giriyordu ve buna ilişkin bunun kaldırılması için bu nafaka ödenmesinin yeni bir dava açılması ve karşı tarafın gerçekten fakirleştiğini, diğer nafaka alan kişinin zenginleştiğinin aslında ispat edilmesi bekleniyordu. Fakat artık bu davanın da önü kapatılarak bir noktada sayın hakimlerin takdir yetkisiyle bir süreye tabi tutulması yeni yargı paketinde oldukça önemli bir gelişme. Ve burada hem kadınların hem erkeklerin de sigortalı olarak çalışarak aslında, çünkü bazıları sigortasız çalışırken göstererek kendilerinin gelir durumlarının olmadığını iddia ederek aslında burada yine önemli bir kayıp yaşanıyordu. Ya da nafaka almak için işe girmeyen bir takım taraflar vardı ya da evlenmeyen bir takım kişiler vardı. Buna ilişkin olarak aslında tüm bu uygulamayla süre sınırlamasının getirilerek aslında yine insanların hayatlarının daha farklı bir şekilde devam ettirilmesi ve aile birliğinin toplum düzeninde korunması amaçlanmakta oldukça yani önemli bir gelişme ve bunun yanı sıra boşanma davalarında mal paylaşım davası, nafaka talepleri, aynı zamanda maddi manevi taleplerin ayrı olarak incelenmesi ve sadece öncelikli olarak boşanma talebinin detaylıca incelenip karara bağlanması da önemli bir gelişme.
2: Evet,
8: çünkü burada boşanma davaları...
2: Evet, yani süre olarak sanıyorum uzaması, bir takım uzlaşmazlıklar, evet. Anlaşmazlık, çekişmeli evlilik, çekişmeli boşanma.
8: Evet, evet, çok doğru söylediniz.
2: Gündemlerine de çünkü... evet faydalı olur mu?
8: Yani çok uzun yıllar sürebiliyor boşanma davası ve biz boşanma davalarının içerisinde birden fazla aslında alacak ve husumeti tartışıyoruz. Örneğin maddi tazminatı, manevi tazminatı, nafakayı, çocukların velayetini, bir mehir alacağı varsa mehir alacağını, ev eşyaları varsa onların paylaşımını, yani birçok alacak kalemini aynı dava içerisinde inceleyerek sayın hakimden tabii ki bir an önce bir karar vermesini bekliyoruz. Fakat bu hayatın olağan akışına çok uygun bir durum değil. Hem uzayan yargı süreçleri hem de taleplerin fazlalığı tabii ki burada boşanma kararının da verilmesini geciktirebiliyor. Gayet tabii. Ve buna ilişkin olarak öncelikle yargı paketinde boşanma kararının ivedilikle verilmesi ve akabinde alacak konularının yeniden devam eden davada ele alınması oldukça önemli bir gelişme. Burada taraflar boşandıktan sonra, yani burada tabii ki durumlarının, yani evlilik durumlarının değişmesiyle tabii ki yeni bir hayata başlıyorlar ve burada daha iyi problemlerin çözülmesi daha kolaylaşacaktır. Doğru. Ve tarafların buradaki evliliklerinin sona ermesiyle talepleri de keza anlaşma yoluyla bitmesini biz daha fazla olumlu bir gelişme olarak görüyoruz.
2: Evet, şimdi burada söylediğimiz gibi 1988'den beri, yani neredeyse 40 yıldır uygulanan süresiz nafaka sürecinde genellikle kısa evlilik sonrası ayrılan erkekler bir mağduriyet haberleri yapıyorduk sürekli. İşte çok kısa bir evlilik sonrası, yani ömür boyu bir nafaka ödeme kıskacı altında kalıyordu erkekler. Benim merak ettiğim şu, bu düzenlemeden sonra bu haliyle geçtiğini düşünürsek eğer kadınlarda bir mağduriyet oluşma riski var mı?
8: Tabii ki bunu genel olarak ele almak gerekiyor. Kadınlardaki mağduriyetin oluşma riskini de düşünerek aslında yargı paketinde yine yoksulluk devam ediyorsa yine başvuru yapma hakkınızı saklı tutarak hakimden bu konuyla ilgili bir inceleme yapılması noktasında da düzenleme mevcut. Yani hiçbir mağduriyetin oluşmaması amaçlanmakta ama aynı zamanda kimsenin de mağdur edilmemesi göz önüne alınmakta. Bu şekilde yorumlamak daha doğru olacağı kanaatindeyim. Çünkü taraflar... Çünkü taraflar bu konuda elbette mağduriyet yaşamamalı, yoksulluğa düşmemeli, ancak karşı taraf da yoksulluğa düşmemeli. Hem kadın hem erkek ekonomik olarak toplum düzenine katkı sağlayacak ölçüde, hem kendini iş hayatından da uzak bırakmayacak şekilde, tabii ki yoksulluk devam ediyorsa buna ilişkin mahkemeden nafakanın devam ettirilmesi, süresinin uzatılması ya da arttırılması şeklinde dava açmak suretiyle taleplerinin olacağını söyleyebiliriz. Yani bu yeni yargı paketindeki nafaka düzenlemesi mağduriyet yaratmaktan ziyade bu mağduriyetlerin önüne geçilmesi ve buna ilişkin yeni bir çözüm yollarının bulunması adına önemli bir adım olarak değerlendirilmesi mümkündür.
2: Teşekkür ediyorum. Çok önemli.
8: Ben teşekkür ederim.
2: Süresiz nafaka artık sona eriyor gibi görünüyor. Bakalım, takip edeceğiz tabii ki süreci. 13. yargı paketinde olacak gözler. Sevgili Gizem Gonca, teşekkür ediyorum bizimle olduğunuz için.
8: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın.
2: Çok teşekkürler. Yüz yüze de görüşmek dileğiyle. Efendim, Gizem Gonca'yı uğurladıktan sonra çok önemli bir zaferin görüntüleri geliyor şimdi ekranlarınıza. Daha doğrusu zaferin yıl dönümü. Evet, canlı olarak arkadaşlarım İstanbul Boğazı'ndan eşsiz görüntüleri sizlerle paylaşıyorlar. Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü vesilesiyle İstanbul Boğazı'nda bir geçit töreni düzenleniyor. 480. yıl dönümü efendim Preveze Deniz Zaferi'nin. Ve aynı zamanda Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla 15 yüzer unsurla İstanbul Boğazı'nda denizde geçit töreni icra edilecektir diyordu zaten Milli Savunma Bakanlığı paylaşımında. Ve şu anda o geçit töreni başladı. 15 gemiyle İstanbul Boğazı'nda şu anda geçit töreni düzenleniyor. Evet, bir gurur tablosu yaşanıyor. Ve bu arada gemilerimiz bugün itibariyle şu anda tabii ki çok manidar bir bölgede de Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi'nde, Beşiktaş bölgesinde biliyorsunuz, aynı zamanda bir selamlama geçidine de imza atıyorlar. İstanbul Boğazı'ndan görüntülerle devam ediyoruz. Efendim, Preveze Deniz Muharebesi'nin yıl dönümü, 488. yıl dönümünde 15 gemiyle İstanbul Boğazı'nda bir geçit töreni düzenleniyor. Evet, bu muharebe Osmanlı İmparatorluğu'nun Ege ve İyon denizlerindeki Venedik topraklarına yönelik genişlemesini durdurmak amacıyla İspanya, Venedik, Ceneviz, Papalık ve Malta şövalyelerinin bir araya gelmesiyle başladı. Tabii ki tarihin dönüm noktalarından biri ve dönemin en önemli arşiv belgelerinde kuvvetlerin sayısal dökümüne dair kesin bazı bilgiler elimizde yok. Fakat Hristiyan Koalisyonu'nun gemi tonajı, asker sayısı ve ateş gücü bakımından da daha büyük bir armada toplandığı kabul ediliyor. Bu arada tabii ki aynı zamanda bu zafere imza atıldıktan sonra Türk Deniz Kuvvetleri Günü olarak da kayıtlara geçti ve İstanbul Boğazı'ndaki bu gurur görüntüleri geliyor ekranlarınıza. Efendim, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay deyince de akla ilk gelenlerden biri tatlıları. O illerimizin meşhur lezzetleri Ankara'daki festivalde buluştu ve festival bugün de devam edecek. İşte o renkli görüntüler.
9: Böyle bir şey yok Ankara'da efendim, böyle bir şey yok.
10: Tatlıyla aramız nasıl?
11: Çok iyi ya, çok seviyorum yani. Tatlıyla iyice ölüyorum yani. Ama kiloda yaptığını biliyorum ama dayanamıyoruz.
10: Serinleten dondurması, taze mi taze tatlıları. Bu lezzetlere hayır diyemeyenler dondurma ve tatlı festivalinde buluştu.
12: Künefeye baktım, tatlılara baktım. Tatlı Antep merkezi.
3: Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay'ın dünyaca ünlü tatlıları Ankara'da dondurma ve tatlı fuarında yerini aldı. Tatlı severler festivale adeta akın etti.
10: Tatlı olarak favoriniz nedir?
13: Baklava. Ama ben Urfa'dan geliyorum. Dondurma ve tatlıyı duyunca geldik, evet.
14: Bu yıl 6.sını düzenliyoruz. Bu yıl özellikle yeresel tatlılara biraz daha ağırlık vermek istedik.
10: Tezgahlarda yok yok, fıstıklısından çikolatalısına, cevizlisinden şöbiyetine, burma baklavaya her türlü çeşidi bulmak mümkün.
15: Antep'ten gelen ustalarımızla yaptığımız özel ürünlerimiz var. Kadayıf dolması var. Kuş dokumu Ankara'da bulamazsınız. Prens. İçinde kaymak, muz, fıstık ve bizim özel de bir kullandığımız bir ürün var. Tüm dünyaya tanıttık.
10: Hatay'ın dillere destan, künefesi de fuarın olmazsa olmazı.
16: Hatay'ımızın incisi, Antakya'mızın vazgeçilmezi, bu künefenin güzel olmasının en başlıca sebebi peynirdir.
10: Yalnızca şerbetli değil, sütlü tatlılar da festivalin gözdesi.
9: Ben sütlü severim normalde. Aşure örnek, sütlü aş, babaannemin yaptığı, kaymaklı, o tarz.
15: Sütlacın tabii ki evet bir sırrı var. Sırrını vermeyelim ama bence. Misafirlerimizi buraya bekleyelim, burada yesinler. Sırrını da beraber tadarak anlasınlar.
10: Ve işte olmazsa olmaz Maraş dondurması. Peki Maraş'ın bu dondurmasını özel kılan ne?
17: Püf noktası keçi sütü ve gerçek orkide bitkisinin dövülmüş haliyle yoğunlaştırılmış şekilde kaynatılmış hali. Maraş dondurması süt, salep ve şekerle yapılır. Lastiksi kıvamı ve yoğun lezzeti ortaya çıkar.
10: Festivalde çocuklar için de ayrı bir alan oluşturulmuş. Şimdi biz de deneyeceğiz.
9: Çocukların hem eğlendiği ve özellikle baloncukta gayet mutlu oldukları bir alan.
2: Ve efendim 27 Eylül pazar sabahı itibariyle hasret sona eriyor. Sevgili Özlem Recep Gün başlıyor da stüdyomuzda. Astroloji konuşacağız. Kağıtlar, kalemler hazırsa eğer hemen başlayalım ve sevgili Özlemciğime hoş geldin diyorum.
18: Hoş buldum sevgili Seda
2: Kuvarcığım. Özlemcim ufak bir nazarlara geldin ama.
18: Azıcık oldu evet, biraz böyle bir rahatsızlık geçirdik. Evet.
2: Daha güzel görünüyorsun zaten.
18: Çok, çok teşekkür ederim. Sağ ol Seda'cığım, sen çok güzel görünüyorsun.
2: Cansın.
18: Maşallah, subhanallah. Birbirimizi öve öve.
2: Kadın dayanışması bittikten sonra. Özlemcim, Koç Dolunay'ı bitti.
18: Evet.
2: Fakat Venüs Retrosu kapıda.
18: Koç Dolunay'ın etkisine girdik. Yani bu hafta dolu dolu Koç Dolunay'ını yaşayacağız. Evet. Seda, biz o kadar güzel bir günde program yapıyoruz ki aslında astrolojik yorumlar pazar günü güneş saatiyle birlikte belirlenir. Önümüzdeki haftanın döngüsüne. O yüzden tam böyle güneş saatine yaklaştığımız zaman dilimi içerisinde önümüzdeki hafta hiç rahat rahat yorumlayacağız. Venüs Retrosu'na cumartesi günü gireceğiz sevgili Sedacığım. Kritik bir döngü. Venüs Retrosu'nda olacak olanları biraz anlatabilirim ama aslında korunmamız gereken, yani o frekansla o Venüs Retrosu'nun enerjisini nasıl hani kendimizi lehimize çevirebiliriz, biraz ondan bahsedeceğim. Minik minik tüyo vermek istiyorum açıkçası.
2: Aa, harika.
18: Evet, Venüs Retrosu'na sevgili izleyenlerimiz, özellikle hanımefendiler bu dönem içerisinde pırlanta takabilirler sevgili Sedacığım. Pırlanta Venüs Retrosu'nun enerjisini birazcık daha kuvvetlendirir. Yani böyle enerjiyi yükseltebilecek
2: pırlanta
18: olan.
2: Pırlanta derken böyle pırıltılı şeyler de olur mu?
18: Yok, pırlanta olacak sevgili Sedacığım.
2: Aa, pırlanta, evet. O taşın mı bir özelliği?
18: Evet, enerjisi var o taşın. Aynı zamanda kedilere çok fazla bu dönemi özelinde biraz hassas olmamız gereken bir dönem olduğunu söyleyebilirim. Hmm. Kedi beslesinler. Yani aşkta, işte bereket konularında sıkıntılarınız varsa kedi beslemenizi önerebilirim. Venüs Retrosu döneminde bu frekansı yükseltmek için aynı zamanda sanatla da uğraşabilirler sevgili izleyenlerimiz. Bir boyama bile olabilir. Yani bir böyle guaj boyayla bile bir boyama bile olabilir. Bale olabilir. İşte tiyatro belki denemeleri olabilir. Şöyle bir hobi edinmek isteyenler belki bu dönem özelinde 15 Kasım'a kadar frekansı yükseltmek için lehlerine çevirebilirler bu enerjilerle birlikte diyebiliriz. Unutmasınlar, kedi beslemek, sanatla uğraşmak ve pırlanta takmak çok önemli ve kıymetli.
2: Pırlanta inşallah evlilik teklifi alırlar da tekrar diye temenni ediyorum.
18: Almayan da varsa kendini, yani hanımefendiler de kendileri alsınlar canım, ne olacak yani. Ondan sonra unutmayın, kendiniz de her şeyden daha önemlisiniz. Bu dönem değer, değer bilme. Hatta hayatınızdaki eşiniz, hayatınızı paylaştığınız kişi kimse onu bu dönem böyle rahat bırakmamak lazım biraz sevgili Seda. Ne, nasıl biliyor musun? Ya parasal konularla ilgili de işte efendime söyleyeyim özel hayatınızla ilgili de yok maça gidiyorum, yok şuraya gidiyorum, yok buraya gidiyorum, arkadaşlarla buluşacağım. Ben modern ilişkilere, Venüs retrosuna çok inanmıyorum sevgili Seda.
2: Özlemciğim balla kesiyorum canım. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten bir paylaşım geldi. Evet efendim, Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medyadan faili meçhul dosyalarla ilgili yeni bir paylaşım yaptı. Son dakika gelişmesi olarak ekranlarınıza geliyor. Evet, Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaşımında faili meçhullerle ilgili olarak adaletin hafızası var dedi. 3 faili meçhul dosyanın daha aydınlatıldığını söyledi Gürlek. 19, 15 ve 11 yıllık, bakın yıllar sonra gerçekleşen faili meçhul cinayetlerin aydınlatıldığını söyledi. 3 faili meçhul cinayet. Şöyle başlıyor paylaşım. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde aradan kaç yıl geçerse geçsin kamu vicdanında yara olarak kalan hiçbir faili meçhul olayın karanlıkta kalmaması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Aksaray'da 19 yıllık dosyada 2 tutuklama söz konusu. Soruşturma kapsamında şüpheli Havva G'nin ifadesinde olayın meydana gelişine ilişkin verdiği bilgiler sonucunda Fadime Görgülü'ye ait olduğu belirtilen 3 bilezik ele geçirildi. Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde 2007 yılında kaybolan Fadime Görgülü'nün akıbetine ilişkin bir dosyadan bahsediyor Bakan Gürlek. 3 bilezik ele geçirildi. Soruşturma sonucunda Havva G ve İlhan G tutuklandı. Fadime Görgülü'nün akıbetinin ve olayın tüm yönlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik soruşturma titizlikle sürüyor. Gaziantep'te de 15 yıllık dosyada 10 şüpheli yakalandı. 3 Ocak 2011'de gerçekleşen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mehmet Kaya'nın öldürülmesine ilişkin dosyada da HTS kayıtları genişletilerek incelendi. Şüpheliler olay günü Mehmet Kaya'yı takip ettiler ve olay çevresinde gözetleme faaliyetinde bulundukları tespit edildi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda Gaziantep, Şanlıurfa ve Antalya'da gerçekleşen eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ve son olarak Manisa'da 11 yıllık dosya araç parçasından aydınlatıldı. Manisa'da 2015'te yol üzerinde ölü olarak bulunan 20 yaşındaki Meral Babacan'ın ölümüne ilişkin dosya yeniden incelendi. Yine Mobese kayıtları incelendi ve adli emanette muhafaza edilen araç parçasının belirli bir araç modelinde kullanılan yan ayna çevresine ait olduğu tespit edildi. Kamera görüntüleriyle yapılan karşılaştırma sonucunda olay saatinde bölgede bulunan araç tespit edildi. Aracın sahibiyle yapılan görüşmede yan aynanın daha önce değiştirilmiş olduğu bilgisine ulaşıldı. Olay tarihinde aracın sahibi olan R.Ç. yakalandı ve mahkeme tarafından tutuklandı. Yıllar sonra elde edilen bu sonuçlar aradan geçen zamanın gerçeğe ulaşmanın önünde engel olmadığını, yeni yöntem ve özellikle teknolojilerle delillerin yeniden incelenmesinin dosyaların aydınlatılmasında önemli sonuçlar doğurduğunu bir kez daha ortaya koydu. Bu arada bu soruşturmalarla ilgili emeği geçenlere, kamu görevlilerine teşekkür ediyor Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaşımında ve aradan ne kadar zaman geçerse geçsin faili meçhul dosyaları yeniden ele almaya ve gerçeğin ortaya çıkarılması için bütün imkanları kullanmaya devam edeceğiz ifadeleri yer alıyor. Evet efendim, bu son dakika paylaşımının ardından sevgili Özlem Recep'le sohbetimiz devam ediyor. Özlem, sen de her zaman söylüyorsun gerçekler er ya da geç ortaya çıkıyor diye, bu 3 faili meçhulün daha aydınlatıldığı bilgisini kıymetli izleyicilerimizle paylaştıktan sonra devam ediyoruz. Evet, aslında önümüzdeki dönemde de bazı dar boğazların olduğunu ama bunları lehimize çevirebileceğimizi söylüyordun aslında. İstersen burçlarla başlayalım Özlem.
18: Olur, minicik bir yine bir uyarılarım var. Hemen onları anlattıktan sonra hemen burçlara geçelim. Şöyle söyleyebiliriz. Venüs retrosunda ortaklı işlere girmek biraz tehlikeli sevgili Sedacığım. Evlilikle ilgili olan konular mesela 15 Kasım'a kadar bir resmi nikah yaptılarsa dini nikahların daha iyi bir tarihte yapmalarını önerebilirim. Bu dönem ve beraberliğe başlanacaksa, bir ilişkiye başlanacaksa ya da bir evlilik teklifi aldıysanız hayatında biri var mı yok mu karşınızdaki kişinin mutlaka bence araştırmak gerektiğinin altını çizmek gerekiyor. Bu dönem aynı zamanda mesela yeni boşanmış, yeni ayrılmış olan kişilerin eski beraberliklerine dönme riskleri var. Dolayısıyla tehlikeli olabilir. Bu konuya da dikkat etmeleri lazım. Gaz ve petrol fiyatlarıyla ilgili enteresan bir dönemecin içerisinden geçerken dünya açısından da sınırlarla ilgili bir askeri hareketlenmelerin olabileceği, aynı hat özelinde Naziler ve Rusya'daki Çernobil hattının tetiklendiğini mesela görüyoruz biz. O döngüde mesela bizim ülkemize hiçbir şey olmaz. Böyle demek istemiyorum ama çevrede dünya ile ilgili bir askeri hareketlenmenin.
2: Herkes birbiriyle ilgili Özlem.
18: Tabii. Evet, ama bizim lehimize döner pek çok konu. Hani onu söyleyebiliriz. Böyle bir döngünün içerisinden geçilebilir. Ekonominin biraz zorlanabileceği bir döngü. Aynı zamanda zatüre ile ilgili de ve kadın hastalıkları, üreme problemleri, prostatla ilgili olabilecek olan konularda da biraz temkinli ve dikkatli olunması gereken önemli bir dönem. Dediğim gibi beraberliğiniz varsa sınavlardan geçebilirsiniz. O yüzden modern ilişki kavramına ben bu döngü içerisinde 15 Kasım'a kadar işte hani arkadaşlarına sen görüş, ben arkadaşlarımla görüşeyim, tatillere çıkalım ayrı ayrı falan. Hayır efendim, öyle bir şey yok. 15 Kasım'a kadar eşinizin, hayatınızdaki kişinin birazcık böyle... Yani. Bir telefonuna bakmayın ama şöyle gözünüzün de ucuda biraz telefonunda olsun.
2: Ben geleneksel yapıda biri olduğum için tamamdır diyorum senin dediklerine. Evet. Şimdi her burca bir dakika olmak üzere başlayalım. Evet, evet. Maddi konular konusunda Koç burcuna bir uyarın olacak herhalde. Başlayalım oradan.
18: Şöyle, Koç burcunun maddi konularla ilgili Venüs retrosu döngüsü önümüzdeki artık gölgeli günleriyle birlikte başladık. Sevgili Koç burcu bir kere bir iş hayatında aktif rolde oynuyorsa sevgili Koç burcu vergi borçlarıyla ilgili temkinli ve dikkatli olması gerekiyor. Yani ummadığınız bir vergi kontrolü, incelemeler gündeme gelebilir ve aynı zamanda kronik bir rahatsızlığınız varsa bu Venüs retrosu döngüsünde özellikle Ekim ayının sonlarına kadarki olan döngüde bir ikiye ayıracağız. Ekim ayının ortalarıyla birlikte daha başka yorumlarım da olacak tabii ki Venüs retrosuyla ilgili. Şu an kısa sürede bunları anlatabiliyorum. Sevgili Koç burcu, vergi borçlarına dikkat ediyoruz. Kredi faiz ve yapılandırmalara dikkat ediyoruz. Parayla ilgili dolandırılmamaya temkinli olmamız gerekiyor. Ortaklı projeler falan, hani sen şu kadar koy para diyenlere karşı temkinli olmamız gereken önemli bir döngüden geçtiğimizin altını çizmek istiyorum. Kronik rahatsızlıklarınız varsa ameliyat ve operasyonlar da gündemde olabilir. Bu konuya da dikkat etmemiz lazım. Bebek ya da hamilelik geçiriyorlarsa biraz kontrollü hamilelik olsa fena olmayabilir gibi görüyorum sevgili Koç burcu. Bu haftanın özelinde ise ilişkine, aileni çok da karıştırma diyebilirim ve kronik rahatsızlıkların varsa mutlaka kontrollerini yaptırman gerekiyor.
2: Boğa burcuna geldiğimizde de o ilginç geldi bana. Bazı hatalar önemli diyorsun.
18: Telafisi olmaz bazı hataların sevgili Seda. Sevgili boğalar, o yüzden bunu iki türlü söylüyorum. Bazı şeylerin telafisi olmayacağı için karşınıza Venüs retrosu döngüsünde yani 15 Kasım'a kadarki olan hat özelinde evliliğiniz ya da beraberliğiniz özelinde bazı imtihanlarla karşılaşabilirsiniz. Bazen evliliklerin ve ilişkilerin içinde kavgalar ya da işte ne bileyim bir birlikte olduğunuz noktalarda sıkıldığınız noktalar olabilir. Hayatın size karşınıza çıkarttığı konular daha sonra yaşayacağınız pişmanlıkları getirebilir. Burada yine Firdevs Yoroğlu'na dönmek istiyorum. Hani Aşk-ı Memnu dizisinde boğa burçlarını bunu uyarabiliriz. Aynı zamanda kendi hayatındaki kişiyi de, yani biraz daha mesela hayatındaki kişiyle ilgilenmesi gereken de bir dönem. Yani karşılıklı, hani bu enerjiyi karşılıklı tutabiliriz. Yani. Evet, yani hem ilgilenmeniz gereken hem de sizin de karşınıza çıkabilecek olan sınavlara karşı temkinli ve dikkatli olmanız gereken bir döngü. Sevgili boğa burcu, açık rekabete uğrayabileceğiniz iş hayatında bazı düşmanlarınız var. Bu konuya karşı temkinli ve dikkatli olurken aynı zamanda boşanmış ve uzun süredir yalnızsanız eski eşinizle olabilecek olan sıkıntılı süreçlere karşı temkinli ve dikkatli olmanız lazım. Bu haftanın özelinde ise sağlığınızı ilgilendiren konular çok ciddi anlamda merkezinizdeyken bazı gizlilikler ortaya çıkacak. Her şey önünüze dökülebilir. Aman dikkat diyorum ve yolculuklar mercek altında olacak. Kendi sağlığınıza dikkat etmeniz lazım önünüzde. Çünkü bir bir yolculuk dönemi var efendim.
2: Evet, ikizlere de sağlık önemli diyoruz galiba evet. Bu hafta. Evet. Ve iş hayatı ile ilgili var mı?
18: Hem de
2: özel bir notun?
18: Çok var. Yani öyle böyle değil.
2: Kısa olsun.
18: Kısa olsun. Sevgili ikizler Burcu, Venüs retrosu döngüsü iş hayatınızda temkinli ve dikkatli olmanız gereken bir dönem. Mesela bu dönem bir departman arkadaşı aralarına katılıyorsa dikkatli olsunlar. Sinsirellalık yapabilirler. Yani ayaklarını kaydırabilecek bir departman arkadaşınız olabilir.
2: Kadın olabilir.
18: Kadın olabilir mesela bu departman arkadaşı. Bu konuya karşı temkinli ve dikkatli olalım. Aynı zamanda yeni bir işe atılmak istiyorsanız bu süreç doğru bir süreç olmayabilir. Biraz böyle 15 Kasım atlattıktan sonra hani önünüz biraz ferahladıktan sonra yeni iş alanlarını yönelmek iyi olabilir. Mesela bir proje geldi. Bir işe atılayım diyorlarsa sevgili ikizler Burcu bu dönem içerisinde fizibilite çalışması yapabilir. Bu da onun için yarın bir gün ekonomik kayıpların önüne geçebilir. Sevgili ikizler Burcu özellikle bağırsak ve üreme organları ile ilgili bazı sıkıntılar gündeminde olabilir. Sağlığına çok çok çok dikkat etmen lazım. Bu haftanın mottosu ise ikizler Burcu'na kalabalıkların arasında herkes dostun değil, bazı insanlar düşmanın. Sen de bunların kim olduğunu biliyorsun. Pek çok kişiyi eliyorsun. Haberin olsun diyelim. Parana da dikkat.
2: Süper. Ne güzel kısa ve nokta atış. Ve efendim yengece geldiğimizde de özel hayat ve çocuklar, aile galiba daha çok
18: evet.
2: Yengeç için önemli bu hafta.
18: Tam merkezinde sevgili Yengeç Burcu'nun. Çünkü öyle bir dengesizlik yaşayacak sevgili Yengeç Burcu. Venüs retrosu döngüsünde özellikle çocuklarıyla ilgili, ailesiyle ilgili, anne babasıyla ilgili olan konular merkezinde olacak. Bu konular biraz zorlayabilir. Ne olabilir? Çocuğu uzaklara gidebilir mesela. İşte iş için uzaklara gidebilir ya da sağlığıyla ilgili çocuğunun bir durumu yaşayabilir. Annenizin babanızın sağlığıyla ilgili bir durum yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda sevgili Yengeç Burcu, aile kökeninizde bir kanser ya da Allah korusun kronik bir rahatsızlık varsa bu dönem özelinde kontrollerinizi yaptırmanızı önerebilirim. Özellikle üreme kanalları ile ilgili. Ve Yengeç Burçları eğer ki bir hamilelik yaşıyorsanız bu dönem özelinde biraz 15 Kasım'a kadar iş hayatında ben şunu yapayım, evin içerisinde şu işleri yapayım falan bunlara girmemeniz gereken bir dönem. Kendinize özen göstermeniz gereken bir dönem. Peki bu haftanın enerjisi koçlar için kariyer noktamızla yengeçler için koç dolunayı enerjisindeyiz. Sevgili yengeçler koç dolunayı enerjisiyle bu haftanın özelinde iş hayatınızda kariyer konularınızla ilgili bir dönemecin içerisinden geçeceksiniz. Bazı kararlar var ama yükselişiniz için bazı şeyleri arkada bırakmak çok önemli. O yüzden aldığınız kararların arkasında durmak çok çok kıymetli diyebiliriz. İş hayatında yılmayın, devam edin. Bazı kişiler yol ayrımları hiç de sıkıntı olmayacak ilerleyen zamanda.
2: Hızlıca Aslan Burcu'na geçiyoruz. Evet. Özellikle bebek bekleyen aslanlara bir önemli duyurun olacak mı?
18: Evet şöyle sevgili aslan burçları için bu haftanın enerjisinde bir kere şey var, uzak ülkelerle ilgili olan konular çok fazlasıyla gündemlerinde olacak. Seyahatler, belki sevdiğiniz kişiyle aranıza girebilecek olan bazı mesafeler, eğitim hayatınızda ne yapacağınızı bilememezlik ya da çocuklarınızın eğitim hayatıyla ilgili ne yapacağınızı bilememezlik gündemde olabilir. Sevgili Aslan Burcu, Venüs Retrosu'nun etkileri ise özellikle seyahatler, kısa seyahat alanlarıyla ilgili, eğitim alanınızla ilgili bazı sıkıntıların gündeme gelebileceğini anlatıyor olabilir bu dönemin özelinde. Ve aile ve yuva alanınızda sevgili aslan burçları bazı yapılanma, yenilenme döngüleri gündemde olacak. Bu yenilenme döngüleri içerisinde bazı küslükler, bazı yol ayrımları, aile içerisindeki bazı tatsızlıkların, eski konuların gündeme tekrardan gelmesi ve uzak ülkeler için bir yer değişikliği mi yapsam, çoluğumu çocuğumu alıp da başka bir yere mi geçsem gibi bazı konular olabilir. Bazı aslan burçları da yol ayrımından geçecek evliliğiyle ilgili. Venüs retrosu enteresan bir hat sizin için. Belki de bazıları için boşanma döngüsü diyebiliriz bu süreçte.
2: Peki dikkat. O zaman Başak'a mı geçiyoruz?
18: Başak.
2: Başak. Kimlerin gerçek yüzü ortaya çıkıyor Özlem?
18: Evet ya öyle böyle
2: Başak'ta.
18: Değil. Başak burçlarının en yakın arkadaşlarının ne kadar yakın olup olmadıklarını, akrabalarının ne kadar iyi niyetli ya da iyi niyetli olup olmadığını gerçek manada görecek sevgili Başak Burcu. Bu dönemin özelinde şunu söyleyebilirim. Başak Burcu mesela kız arkadaşını anlatır özel hayatını. Özel hayatını anlatırken kız arkadaşı içten içe hayatındaki kişiye hak veriyordur. Bir anda bir bakar ki ayrılmıştır. Kız arkadaşıyla hayatındaki kişi bir anda bu döngü içerisinde bir yolculuğa başlayabilir ilişki anlamında. Ve arkamdan vuruldum diyebilir Başak Burcu.
2: İkili oluyor da çünkü.
18: İhanet. Evet, evet. İhanetlere, en yakınlarınızın, akrabalarınızdan gelebilecek ihanetlere, en yakın arkadaşlarınızdan gelebilecek ihanetlere karşı temkinli ve dikkatli olurken bu dönem özelinde yakın arkadaşlarınıza ve akrabalarınıza para pul da vermeyin sevgili Başak Burcu. Aynı zamanda bazı yolculuklar gündeminizde olacak, bazı dönemeçlerin içerisinden geçeceksiniz, haberiniz olsun. Bu haftanın mottosunda ise finansal kaynaklarınıza dikkat etmeniz gereken bir dönem, cebinizdeki parayı tutmanız lazım.
2: Teşekkür ediyorum Özlemciğim. Yine

0: ve detayı Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ilk andan itibaren partideki yetkili kurumlarımız tarafından titizlikle takip edilmekte ve değerlendirilmektedir. Ve bu değerlendirmeleri yaparken temel ilkemiz Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın sorumluluğu olan kim varsa hesap sorulacaktır ifadesidir. Bu ilke çerçevesinde her türlü yanlış, yolsuzluk, istismar ve usulsüzlükle mücadele tavizsiz verilecektir. Fon krizi olarak adlandırılan bu süreçten olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın hak ve hukuku da titizlikle ele alınacaktır, diyor AK Parti sözcüsü Ömer Çelik. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Adalet Bakanlığımızla Hazine ve Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere tüm kurumlarımızın tam bir koordinasyon içerisinde kapsamlı çalışmaları olayların tüm boyutlarını açığa çıkaracak, karanlıkta hiçbir şey kalmayacak ve gereği yapılacaktır. Ortada bir iddia varsa araştırılacak, tüm usulsüzlükler ortaya çıkarılacaktır. Yanlış yapanlar hukukun önünde hesap verecektir. Finansal sistemimize ve Türkiye ekonomisine yönelik sistemik bir risk yoktur. Temellerimiz sağlamdır. Sermaye piyasalarının sınırlı bir bölümünde belli sayıda fonda ortaya çıkan bir sorundur. Bu sorunun üzerine gidilirken Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi benzer bir problemin yaşanmaması için hukuki ve idari düzenlemeler dahil hangi tedbirlere ihtiyaç duyuluyorsa bunların da hayata geçirilmesini sağlayacak çalışmaları kapsamlı bir şekilde yapıyoruz. Bütün denetim kurumlarının da görevinin başında olduğunu belirtiyor AK Parti sözcüsü Ömer Çelik. Evet efendim, son günlerde kamuoyunun önemli gündem konularından biri fon soruşturması ve AK Parti cephesinden de açıklama AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Evet efendim, Özlemciğim, hareketli, bereketli geldin.
1: Evet.
0: Peş peşe açıklamalar, son dakika gelişmeleri ve biz Aslan'ı konuştuk.
1: Evet.
0: Başak konuştuk,
1: terazideyiz.
0: Başak bitti. Teraziye kaç geliyoruz. Terazinin de hafta başı mottosunu alalım. Efsuncum, çok, evet, bir dakika mı? Evet, tamam. Devam edebiliriz teraziyle.
1: Sevgili teraziler ve yükselen teraziler, Venüs Retrosu özelinde cebinizdeki paranın biraz kıymetini bilmeniz gereken önemli bir dönemden geçtiğinizi söyleyebilirim. Paranızı boşa harcamamanız gereken, riske atmamanız gereken önemli bir dönem. Bu hafta özelinde özellikle ikili ilişkileriniz alanında bazı karşılaşmalar, yüzleşmeler, açığa çıkacak olan olaylar var. Her şey hayatınızda netleşecek. Kim kalması gerekiyorsa kalacak, gitmesi gerekenlerse gidecek efendim, diyebiliriz. Akreplere geldiğimizde sevgili Seda, akrep burçları ve yükselen akrepler özelinde ise Venüs Retrosu tam anlamıyla akrep burcunda başlıyor bir kere. Yani önümüzdeki dönemde.
0: Evet, bizim zamanımız geliyor.
1: Evet, zamanımız akrep çok dönemi. Gelmiyor. Şimdi hani bazen.
0: Bu... Ha, Eylül'deyiz, doğru.
1: Evet, evet. Biraz şey, yani hani şey, şanslı olan noktaları hep anlatıyoruz ama biraz gökyüzü kötüyken de dikkat etmemiz gereken konuları anlatmamız lazım. Sevgili akrepler ve yükselen akrepler, özellikle ikili ilişkiler alanında temkinli ve dikkatli olmanız gereken önemli bir dönem geçireceksiniz. Özellikle 24 Ekim'e kadarki olan süreçte bir kere bunu söyleyebiliriz. Akrep burcu bir anda bekarsa bir anda enteresan bir döngüye girebilir. Evliyse de enteresan bir döngüye girebilir bir anda, ama karşınıza çıkan eş adaylarına biraz daha temkinli ve dikkatli olmak lazım. Yani evli mi, baktı mı, işte efendime söyleyeyim, boşanma arifesinde mi, buna karşı dikkatli olmak gerekir. Ama. Araştırma yapmak gerekir. Ya da bu dönem özelinde ya da bu dönem özelinde akrep burçlarının karşısına çıkabilecek olan kişi belki hayatındaki kişi eşini kaybetmiş olabilir ya da dul, hani evlenmiş ayrılmış biri karşısına çıkabilir diyebiliriz. Bu dönemde sevgili akrepler, imaj ve bakımla ilgili yeniliklere karşı biraz temkinli ve dikkatli olurken botoks işlemleriniz, işte efendime söyleyeyim, saç yenileme işlemlerinize karşı 15 Kasım'a kadar ben biraz daha hem sizi hem de bütün burçları uyarıyorum efendim, estetik operasyonları ile ilgili. Sonradan neden yaptırdım diyebilirsiniz. Bu haftanın özelinde sağlık alanınızda biraz temkinli ve dikkatli olurken iş alanınızda belki işten çıkmayla ilgili ya da iş hayatınızda yenilik ne yapabiliriz diye ya da iş departman arkadaşlarınızla ilgili önemli bir dönemeç döngüsünden geçebilirsiniz, ama sağlığınıza dikkat diyoruz.
0: Peki yaylara geliyoruz. Yine uyarıların olacak galiba. Evet. Bir hesaplaşma dönemi başlıyor mu?
1: Valla öyle böyle bir hesaplaşma değil. Sevgili yay burçları, bir kere gerçekten birilerinin kalbini kırdıysa, ki kırmaz yaylar. Hani çok şanslı ve bereketli bir burçtur. Ama oldu ya, birinin

0: Ruhunu aldıysa Venüs retrosu içerisinde o ah bir yerden çıkar. Parayla çıkabilir ya da özel hayatında hakikaten geçmişte birinin canını yakmıştır. Şimdi bu dönem özelinde yay burcu kendi canının yandığını hissedebilir. Bu dönem özelinde ama yaptıysa bir yerlerde bir hatalar olduysa. Ama yok eğer ki gerçekten kimseye bir yanlışı olmadıysa bu dönem özelinde daha sakin geçeceğini söylerken borçlanmalara karşı temkinli ve dikkatli olmasını söyleyebiliriz. Paranızı riske atabilecek olan alanlara sokmayın. Kronik rahatsızlıklar hem sizde hem de ailenizde varsa sağlıkla ilgili olan konular gündemde olacak. Biraz o alanlardan kaçamayacak yay burçları ve aynı zamanda uzak şehirler, deniz aşırı ülkelerle ilgili para kazanç kapıları bir anda şekillenebilir. Bu da bir risk değildir ama analiz edilmesi gerekir. Yani 15 Kasım'a kadar analizlerinizi yaparak ilerlemekte fayda görebiliriz. Burada sevgili yay burcunun bu haftaki mottosu ise özel hayatıyla ilgili olan konular tam anlamıyla mercek altında olacak. Aşk hayatında gitmesi gereken birisi varsa gideceğini söyleyebiliriz. Bazı yüzleşmeler gündemde diyebiliriz. Oğlaklara geçiyorum.
1: Oğlaklara ve birkaç cümleyle artık burçlarımızı noktalayacağız.
0: Tabii. Oğlaklar gerçekten kimin ne olduğunu görecekleri önemli bir Venüs retrosu yaşayacaklar. Çevrenizdeki herkesin dost olmadığını, kariyer süreçlerinizle ilgili paranıza pulunuza dikkat etmeniz gereken, çevrenizdeki kişilere karşı projelerinizi söylememeniz gereken önemli bir dönem. Bu hafta ise aile konuları merkezde olacak. Dikkatli olun diyelim. Kovalar ise iş hayatı merkezinde yepyeni bir süreç gündemdeyken sevgili kovalar iş hayatınızda yöneticileriniz ya da iş hayatınızda bir atılım yapacaksanız şirket kurulumları ya da bir projede yükselmek istiyorsanız dikkatli 15 Kasım'a kadar dikkatli adımlar atmanız kanuni süreçlerle ilgili sonradan başınız belaya girebilir diyebiliriz. Bu hafta ise kısa seyahatler ve hukuksal konularla ilgili netleşme döngüsü diyebilirim. Balık burçları.
1: Balıklarla final diyoruz. Balıklar çok merak ediliyor gerçekten. Bu hafta balık burcunu neler bekliyor?
0: Sevgili balıklar ve yükselen balık burçları Venüs retrosu özelinde 15 Kasım'a kadarki olan süreçte mahkemeleriniz sonuçlanabilir. Boşanma kararı alabilirsiniz. Uluslararası olan konularla ilgili gecikmiş olan konular gündemde olurken yeni bir atılım yapmak istiyorsanız yine bir fizibilite çalışması yani yurt dışına yaşamak istiyorsa bir fizibilite çalışması yapması önemli. Bu hafta ise para gelir gider konuları tam anlamıyla merkezinizdeyken aşk hayatınız ve özel hayatınızda tam anlamıyla merceğinizin önünde olacak. Yani gözünüzün önünde olacak her şey diyebiliriz.
1: Balıkları teyit geçiyor galiba.
0: Retro mahkemeler var ama mahkemelerle ilgili mücadele alanları görebiliriz. Özlem. Haftayı detaylı anlatacağım.
1: Olur. Çok İnşallah. Teşekkürler. Hızlandırılmış tur oldu. Ağzına sağlık.
0: Rica
1: çok güzel oldu.
0: Sevgili
1: Özlem Recep'e teşekkür ediyoruz. Gün başlıyor da bütün ekip arkadaşlarımla birlikte mutlu pazarlar diliyorum. Veda zamanı geldi. Görüşmek üzere.

0: TGRT FM Haber.
1: Aşırı hızlı araç kullanmak, yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalara neden olur. Bir can gider, bin can gider. Hayat değerli, hızla harcama.
2: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.

gönül dostu şarkılar. Onca vefasızlığın ortasında hala gönülden anmayı anlatır. Kaybolup giden sevgilerin ortasında inadına hala karşılıksız sevmeyi, onurlu aşkları ve severek yaşamayı anlatır. Ah bu şarkılar, gönül dostu şarkılar. Hüzünlerin, yalnızlıkların ortasında sabırla hala dostlukları, seven kalpleri, sevgilerin en güzelini anlatır. Ve hala eskimeyen dostlukları paylaşır. Yürek yüreğe yaslandı mı? Dil dostça söyledi mi? Gönül gönülde yuva kurdu mu? Bak o zaman nasıl azalıyor acılar. Ve sevgiyi gör yürekten yüreğe. Denizlere koşan ırmaklar gibi nasıl çoğalıyor. Birbirine yaslananlar, birbirini yüreğinin derinliklerinde duyanlar, bir bilsen nasıl güçlüdür. Sevgi dar zamanlarda değil, bol zamanlarda olmalı. Boydan boya sarmalı bizi, hepimizi. Sararken acılar, savaşlar, felaketler, şu küçülen dünyayı, hepimizi sevginin sıcaklığı sarmalı. İnsanlığın ortak dili şarkılar, sevginin dili, gönül dostu şarkılar. Yüreğinde sevgi notası taşıyan, gönül denizlerinde aheste ışıldayan sevgili şarkılar hep bizimle olmalı. Seni aradım ey İstanbul, uzaklardan seni kucaklarcasına, gözlerimle severcesine. Seni seyrettim tepelerden, minare minare, kubbe kubbe, köprü köprü, İskele iskele. Yalılarının ayakları yine denizdeydi. Minarelerin dua eden eller gibiydi. Galata Kulesi yorgun, dalgın, biraz da sevdalı. Mavi sulardaki bembeyaz kız kulesine bakıyordu. Gün batımı Üsküdar yine camlarında yanıyordu. Dün bir tepeden özlemle yine sana baktım aziz İstanbul.

Seni aradım ey İstanbul. Arnavut kaldırımlarında, sokaklarında, birbirine gönül gönüle bakan evlerinde bir hayat vardı. Hayatın bir anlamı vardı. Ata alan Üsküdar'ı geçmemişti daha. Üsküdar'a incecik, sevda yüklü yağmurlar yağardı. Kolalı gömleğiyle İstanbul efendileri vardı. Yağmurları göğsünde uyutan nazlı dereler vardı. Üsküdar'a yağmurlar, bir sevdalı, bir garip yağardı. Boğaz içinde şarkı yüklü gemiler gelir, gemiler geçerdi. Kadıköy iskelesinde akşam vapurlarını ve akşamları şarkılarla bekleyenler vardı. Küçük suda dinlenen nazlı kayıklar, adalardan bir yar gelir diyerek iskelede ada vapurlarına şarkı söyleyenler, Heybeli'de el ele mehtabı seyredenler vardı. Çamlıca yollarında ölümsüz aşklarla gezinenler ve canım kalamış da birbirine yaslanıp da yıldızlara, denize dalıp da huzurun şarkısını gönül gönüle dinleyenler vardı. Sokaklar, evler, her şey şimdi birbirinin hep aynı. Boylu boyunca yaşamak yok, boylu boyunca sevmek kayıp. Taşında salındığımız, düşündüğümüz kaldırımlar çoktan sökülmüş. Oysa hayat dolu, insan dolu o eski evler, yaşamak için hala omuz omuza. Bizse ölüme terk ettik onları, vefa sokakta. Taş plaklarda şarkıların kalbi çoktan kırılmış. Siyah beyaz fotoğrafların mutluluğu çoktan tozlanmış antikacılarda. Tebessümler sararmış. Sevinçlerin pencerelerinden taştığı eski odalarda, eski sofalarda. Sevda dolu bahçeleri sarmaşıklar yerine betonlar sarmış. Sevgiyle büyütülen nazlı çiçekler şimdi saksılarda esir kalmış. O güzelim, gönül dostu şarkıların yüreği radyolarda yalnız kalmış.

0: TGRT FM Haber.
1: Ekipler tarafından yakalandı. Milyarlarca liralık fon trafiğinden bahsediliyor soruşturma kapsamında ve bu trafiğin mercek altına alındığı soruşturmada yeni bir haber geldi. Hakkında daha önce yurt dışına çıkış yasağı getirilen ve ardından yakalama kararı çıkarılan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 131 yatırım fonunun tasfiye edildiği dosyada 7 portföy yönetim şirketinin yatırımcı hareketleri inceleniyor. Savcılıkta şüphelilerin birinci derece yakınlarına uzanan para trafiğini mercek altına aldı. Böylece Erdin Özel'in emniyetteki işlemleri başladı. Soruşturma kapsamında para ve yatırımcı hareketlerine yönelik incelemeler de devam ediyor. Efendim, fon soruşturması kapsamında AK Parti cephesinden de bir açıklama geldi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik bir paylaşım yaptı. Fon krizi titizlikle ele alınacak ve usulsüzlükle mücadele tavizsiz devam edecektir diyen AK Parti sözcüsü Ömer Çelik paylaşımında yanlış yapanların hukuk önünde hesap vereceklerini söyledi. AK Parti'miz her zaman doğruların yanında yanlışların karşısındadır ifadesini kullanan Çelik, AK Parti'mizin kuruluş felsefesi ve varlık sebebi budur açıklamasını yaptı. Fon krizi olarak adlandırılan gündemin her bir maddesi ve detayının da Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla ilk andan itibaren partideki yetkili kurullar tarafından titizlikle takip edildiğini söyledi. Ve fon krizi çerçevesinde ismi gündeme gelen Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ettiğini duyurdu. Kaya kararını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.
2: Fon krizinde adı geçti, görevlerinden istifa etti.
3: Sürecin selameti ve iddiaların tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulabilmesi amacıyla yürütmekte olduğum tüm görevlerimden affımı istedim.
2: Soruşturma kapsamındaki fonlarla ilgili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya hakkında da iddialar ortaya atıldı. Kaya iddialara sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla cevap verdi.
3: Şahsımla ilgili iddiaların açıklığa kavuşturulacağı bir süreçte bulunduğum makamın herhangi bir tartışmaya konu edilmemesi, yürütülecek inceleme ve soruşturmanın hiçbir gölge altında kalmadan bağımsız ve sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi adına siyasi sorumluluk almayı gerekli görüyorum.
2: Kaya Partisi'ndeki tüm görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.
3: Sürecin selameti ve iddiaların tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulabilmesi amacıyla yürütmekte olduğum tüm görevlerimden affımı istedim.
1: Efendim, faili meçhullerle ilgili olarak bir paylaşımda Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Emniyet, jandarma ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının ortak operasyonuyla 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı. Bakan Gürlek'in açıklamalarını getiriyoruz şimdi ekranlarınıza. Gürlek sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan liderliğinde hiçbir faili meçhul dosyanın peşini bırakmayacağız dedi. Bakan Gürlek'in açıklamasına göre Aksaray'da 19 yıl önce kaybolan Fadime Görgülü dosyası yeniden açıldı. Kadavra köpekleri ve yeraltı görüntüleme cihazlarıyla derinleştirilen soruşturmada maktule ait bilezikler ele geçirildi. 2 şüpheli tutuklandı. Gaziantep'te ise 15 yıl önce silahlı saldırıya kurban giden Mehmet Kaya cinayeti bazı sinyallerinin incelenmesiyle aydınlatıldı. Ve 3 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı. Manisa'da da 11 yıl önce yol kenarında cansız bedeni bulunan 20 yaşındaki Meral Babacan'ın katilini ufak bir detay ele verdi. Adli emanetteki kırık ayna parçasından yola çıkılarak tespit edilen aracın sahibi tutuklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD Expo Uluslararası Ticaret Fuarı'nın kapanışında konuştu. Gündeminde İsrail vardı. İşgalci Siyonistlerin maskesi inecek diyen Erdoğan, Filistin halkının yalnız olmadığını, Netanyahu'nun hukuk önünde hesap vereceğini söyledi.
4: İşgalci Siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız. Ne yaparlarsa yapsınlar, geri adım atmayacağız.
5: Kural tanımaz, hukuk bilmez soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu'nun adını ağzına almadan Netanyahu'nun bir gün yargılanacağını bu sözlerle vurguladı.
4: Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında yakalama kararı verdiği savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil. İşledikleri cinayetlerin, döktükleri kanların hesabını verecekleri mahkeme salonlarıdır. Yemek kuyruklarında, küvezlerde, camilerde, okullarda, hastanelerde göz göre göre katledilen sivillerin hesabı elbette adalete verilecektir.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yıl 21.si düzenlenen MÜSİAD Expo 2026 Uluslararası Ticaret Fuarı'nın kapanışında kürsüye çıktı. Gündeminde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda boş salona konuşan Netanyahu ve onun soykırımcı zihniyeti vardı.
4: Gazze'li kardeşlerimiz hak ve adalet arayışlarında tek başına değildir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bu gerçeği bir kez daha teyit etmiştir. İnsanlık İttifakı'nın temsilcisi olarak genel kurul savaş suçlarına hak ettikleri cevabı vermiştir. Diplomatik heyetlerin salonu terk ederek sergiledikleri ilkeli tavır soykırım şebekesinin yüzüne adeta bir tokat gibi inmiştir. Gazze'de, Lübnan'da on binlerce masumu katleden soykırımcı caniler bizim gerçekleri yüzlerine vurmamızdan rahatsız olsalar da hamdolsun biz bir kez daha doğru olanı, doğru bildiklerimizi cesaretle dile getirdik.
5: Farklı sektörlerden çok sayıda üreticiyi, lider markaları ve uluslararası alıcıları bir araya getiren fuarda kritik mesajlarını bir bir sıralayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2026'nın ilk ve ikinci çeyreğinde ekonomideki büyüme oranını da açıkladı.
4: Geçtiğimiz yıl Türkiye ekonomisini %3,7 oranında büyüterek 16 yıllık kesintisiz büyüme performansımızı sürdürdük. Ekonomimiz 2026'nın ilk çeyreğinde %2,6, ikinci çeyreğinde ise %2,3 oranında büyüdü.
6: Arz ediliyor, çok teşekkür ediyoruz.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin Bolu kampında konuştu. Türkiye'nin büyüklüğünü her yerde anlatacağız dedi. Kılıçdaroğlu CHP içerisindeki gelişmelere ilişkin de mesajlar verdi.
7: Dış politikada iktidar muhalefet olmaz. Asıl olan Türkiye'nin çıkarlarıdır. Türkiye'nin saygınlığını ve Türkiye'nin büyüklüğünü, bölgedeki etkinliğini, dünyadaki etkinliğini her yerde anlatacağız.
5: Türkiye'nin büyüklüğünü her yerde anlatacağız dedi. İsim vermeden Türkiye'yi yurt dışında şikayet eden Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi.
7: Biz ülkenin çıkarları söz konusu olduğunda diğer sorunları bir kenara bırakmasını biliriz. Önemli olan Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada saygınlığını kazanmasıdır. Önemli olan sağlıklı politikaları sürdürebilmesidir.
5: CHP milletvekilleri yeni yasama dönemi öncesi Bolu Abant'a kampa girdi. Kampın açılış konuşmasını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptı. Bir kez daha arınma mesajı verdi.
7: Kim yolsuzluk yaptıysa hesabını soracağız. Hesabını. Yok bu benim adamım, bu bizim arkadaş, bu bizim partili. Yok arkadaş. Soygunu yapanın partisine bakmayacağız. Belediye başkanısın, bir süre sonra köşeyi dönüyorsun. Ya aldığın maaş belli. Nasıl oluyor bu işler?
1: Evet. Efendim Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli husumetli olan Saral ve Şahin ailelerini genel merkezde buluşturdu. MHP'nin sosyal medya hesabından da ailelerin barıştığı duyuruldu.
8: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli araya girdi. Yeraltı dünyasının tanınmış iki ailesinin 22 yıllık husumeti sona erdi. Husumeti senelere dayanan Saral ve Şahin ailelerinden Burhanettin Saral'la Sedat Şahin Devlet Bahçeli'nin makamında yan yana geldi. O tarihi buluşma MHP'nin sosyal medya hesabından duyuruldu. Açıklamada Sarallar ve Şahinler ailelerinin Devlet Bahçeli ile birlikte tarihi bir kucaklaşma ve buluşmayla MHP Genel Merkezi'nde bir araya geldikleri belirtildi. Sarallar ve Şahinler arasındaki gerilim özellikle 2000'li yıllardan itibaren kamuoyunun gündemine geldi. 2004 ile 2017 yılları arasında yaşanan çatışmalarda iki taraftan toplam 13 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişinin yaralandığı çatışmalar yıllarca süren karşılıklı gerilimin en ağır sonuçları arasında yer aldı. Yukarı bir kişi kalsın. Geçtiğimiz haftalarda da Saralların Şahinlerden Sedat Şahin'e yönelik suikast hazırlığında olduğu belirlenmişti. Suikast girişimini İstanbul Emniyeti engellemişti. 7'si İran uyruklu toplam 19 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
1: Ve Kara Haydar adıyla bilinen Mehmet Fatih Tançalan'a yönelik dün İstanbul Maslak'ta büyük bir operasyon düzenlendi. Paraların saklandığı belirlenen iki şüpheli araçta yapılan aramalarda yaklaşık 934 milyon lira değerinde euro ve dolar ele geçirildi. Paranın kaynağı araştırılıyor. Bu arada iki lüks otomobile el konulurken bir kişi yakalandı.
5: Göz kamaştıran düğün yapılmış, servet değerinde kilolarca altın takılmıştı. Araçtan çıkan paralar hepsini unutturdu. Milyarlık bagaj patladı. Otoparktan adeta Merkez Bankası çıktı. Ankara merkezli kara para operasyonunda hedef Vanlı Karahaydar lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'dı. İstanbul Maslak'taki otoparka gece yarısı şafak baskını yapıldı. Polis ekipleri şüpheli iki lüks aracı abluk altına aldı. Araçların kapıları açıldı ve gizli bölmelerde arama başladı. Ekipler bagajları açtıkça gözlerine inanamadı. Gizli bölmelerden adeta servet fışkırdı. Ele geçirilen paraların dökümü dudak uçuklattı. Araçlardan tam 16 milyon 440 bin avro ve 700 bin dolar nakit para çıktı. Toplamda 64 bin adetten fazla banknot elden ele geçirilerek korumaya alındı. Makinelerle saatler süren sayımın ardından paranın Türk lirası değeri netleşti. İki lüks araçta saklanan paranın toplam değeri yaklaşık 934 milyon lirayı buluyordu. Kara paranın taşınmasında kullanılan iki otomobile de anında el konuldu. Baskında olayla bağlantılı bir şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı şimdi bu milyarlık nakit paranın yasa dışı kaynağını çözmek için soruşturmayı derinleştiriyor.
0: TGRT FM Haber.

0: Kredili reklamlar.
1: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir programla daha yeniden birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimiz gelecek. Sonra Hayatım romanı dinleyeceksiniz ve son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. Ahmet Mekki Efendi rahmetullahi aleyh. Kul hakkı çetindir. Güler yüz tatlı dille eylemişti temayüz. İslam'a hizmet için çalıştı gece gündüz. Bir günkü vaazında buyurdu: "Ey cemaat, gaflete gelmeyin ki çabuk biter bu hayat. İnsanların haline bakıp üzülüyorum. Ya Rabbi, bu insanlar nasıl yanar diyorum. Çok dehşetli günler var hepimizin önünde. Rezil rüsvay olmak var yarın hesap gününde. Bu çetin geçitlerden kurtulmadıkça insan neşelenebilir mi dünyada kısa bir an? Önce bir ölüm var ki o anda kalkar şuur. Kelime-i tevhidi söylemek çok zor olur. Bir araya gelse de dünyadaki acılar, can acısı yanında yine de hiç kalırlar. Sonra kabir hayatı başlar ki mezarında, karanlık dar bir yerdir, kimse olmaz yanında. Sonra korkunç şekilde gelerek münker nekir, suale çekerler ki Rabbin kim, dinin nedir? Günahı nispetinde mezarı sıkar onu, böcekler ve akrepler kemirir vücudunu. Kafirlerin mezarı cehennemden bir çukur, Müslümanınki ise cennetten bahçe olur. Sonra mahşer azabı gayet zordur ve çetin. İnsanlar nice bin yıl beklerler hesap için. Sonra mizan önünde başlar öne eğilir. Beklenir ki hakkında nasıl hüküm verilir. Sıratta altı şeyden sual sorulur ki hem altında alev alev yanmaktadır cehennem. İman, namaz, hac, zekat, gusül ve kul hakları. Sorulur bu sualler herkese ayrı ayrı. Hele kul haklarında olur ki öyle dehşet, peygamberlere bile gelir korku ve haşyet. Bir gıybet, bir iftira, gönül yakma, suizan yüzünden cehenneme atılır nice insan. Bu günahlar girer ki kul hakkının içine, atılır böyleleri cehennem ateşine. Cehennemde vardır ki ateşten çetin azap, bu Rabbin etmesidir onlara öfke gazap. Mesela hocam bana öfkelense maazallah, yüz bin defa ölümden acıdır bana vallah. Gerçi bir talebeye bu korku bir nimettir. Eğer korku olmazsa o zaman felakettir. Öyle korkmalıdır ki talebe hocasından, aynen korkması gibi kedinin bir arslandan. Cehennemden korkmamak iki sebep iledir. Ya çok ümitli olmak veyahut da gaflettir. Nasılsa Hak Teala affeder bizleri de. İşte bu düşüncedir asıl sebep ümide. Ama biz dinlemezsek Rabbimizi dünyada, cehennemden kurtulmak çok zor olur orada.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, şöhret olmak kötü müdür? Meşhur olmak değil, meşhur olmayı, parmakla gösterilmeyi istemek afettir. Bununla beraber, din veya dünya işlerinde meşhur olan kimsenin afetten kurtulması zor olur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, mal ve şöhret hırsının insana vereceği zarar, iki aç kurdun bir koyun sürüsüne saldırdığı zaman vereceği zarardan daha çoktur. Allah-u Teala'nın korudukları müstesna, insana zarar olarak din ve dünya işlerinde parmakla gösterilmesi yetişir buyuruldu. Yani insanın din veya dünya işlerinde şöhret sahibi olması dinine de dünyasına da çok zarar verir. Bir kimsenin parmakla gösterilmesi zarar olarak kendine yetişir. Ya Resulallah, hayır işlerde parmakla gösterilmek de böyle midir diye sual ettiler. Peygamber Efendimiz buyurdular ki, evet, hayırlı işlerde de olsa onun için şer olur. Ancak Allah-u Teala'nın merhamet ettiği, koruduğu müstesnadır. Şer işlerinde parmakla gösterilmek zaten zarardır. İnsanların övmesine sebep olan şöhret bir afet olabilir. Onun için meşhur olmaktan uzak durmaya çalışmalıdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, siz emirliğe baş olmaya düşkünsünüz, halbuki emirlik kıyamette pişmanlıktır. Ancak onun hakkını gözetenler bundan müstesnadır. İstemeden emir olan yardım görür. İsteyerek bir mevkiye geçen aciz kalır. Deylemi'de bildirilen bir hadis-i şerifte de şöyle buyuruluyor. Met olunmayı sevmek insanı kör eder ve sağır eder. Kabahatlerini, kusurlarını görmez olur. Doğru sözleri, kendisine yapılan nasihatleri işitmez olur. İslam Ahlakı kitabında deniyor ki, mevki ve şöhret sahibi olmak arzusu, insanlarda üç şeyden hasıl olur. Birinci sebep, nefsin arzularına kavuşmaktır. Nefis, arzularının haram yollardan elde edilmesini ister. İkincisi, kendinin ve başkalarının haklarını zalimlerden kurtarmak ve müstehap olan, mesela sadaka vermek, hasenat yapmak yahut mübah olan işler yapmak, iyi yemek, iyi giyinmek, iyi evlerde oturmak ve çoluk çocuk sahibi olup rahat ve mesut yaşamak veya ibadetlerine mani olacak şeylerden kurtulmak, İslam dinine ve Müslümanlara hizmet için mevki sahibi olmak istenir. Bu niyetle mevkiye kavuşurken riya ve hakkı batılla karıştırmak gibi İslamiyet'in yasak ettiği şeyleri yapmazsa, vacipleri, sünnetleri terk etmezse, bunun mevki sahibi olması caizdir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de iyi insanların nasıl olacağını bildirirken, bunların Müslümanlara imam olmak istediklerini de bildirmektedir. Üçüncü sebepse nefsini eğlendirmektir. Nefsi maldan olduğu gibi mevkiden de lezzet almaktadır. Arada İslamiyet'e uymayan işler bulunmazsa, nefsi lezzet aldığı şeye kavuşturmak haram olmazsa da takvanın, himmetin az olduğunu gösterir. Mevki elde ettikten sonra insanların gönüllerini kazanmak için riya, müdahane ve gösteriş yapmasından korkulur. Hatta münafıklık, hakkı batılla karıştırmak ve hatta hile, yalan gibi tehlikeli haller de olabilir. Helal ile haram karışık olan şeyi yapmamak lazımdır. Mevki sahibi olmanın bu üçüncü sebebi, haram değilse de iyi olmadığı için ilacını bilmek ve yapmak lazımdır.

Hayatım roman.

Şu garip dünyada neler olmuyor ki? Hadise çok üzücü. Ben bildirilince üzüntüye sebep olur düşüncesiyle o yerin ismini vermek istemiyorum. Köyümüze çalışmak için gelmiş, kimseye karışmayan, dedikodu nedir bilmeyip garip bir adam vardı. Hatta kendisine herkes garip ismini vermişti. Garip aşağı, garip yukarı. O da bu sözlerden zerrece etkilenmez, kim ne derse denilen işe koşardı. Bir müddet köyün çobanlığını yaptı bu adam. Köylünün verdiği elbiseleri giydi, verdiklerini yedi. Dağı taşı en az köylüler kadar öğrenmişti garip. Çobanlığı zamanında bir gün olsun sürüye kurt yaklaşamadı. Bir gün olsun kimsenin hayvanına zarar vermedi. Hepimiz bu adamın çobanlığı seve seve yaptığına inanıyor, artık ona güveniyorduk. Yalnız bir şey vardı ki, kendisinin nereli olduğundan, kimi kimsesinden laf açıldığında hiç ses çıkartmaz, daha da üstüne gidilirse o meclisi terk ederdi. Acaba niye kendisinden bahsettirmek istemiyordu? Kan davasından mı kaçıyordu? Yoksa sahiden kimi kimsesi olmayan bir yetim gibi mi büyümüştü? Köylü de artık adamcağızı o haliyle kabul etmiş, pek üstüne düşmez olmuştu. Gel zaman git zaman bizim garip köyün çıkışında bulunan bağlık arazide bekçilik yapmaya başladı. Yine onun sayesinde bağlar bahçeler tahribattan kurtuldu. Tarlalara artık sürüler girmiyor, zarar veremiyordu. Garibe bir de küçücük kulübe yaptılar. Gece gündüz orada kalmaya başladı garip. Köyün çevresinde önceden baraj niyetiyle yapılmaya başlanmış, fakat sonradan durdurulmuş olan büyükçe bir gölet vardı. Köyün gençleri çocukları bu gölete gezmeye giderlerdi. Garip adındaki adamın bekçilik yaptığı kısım da buraya yakındı. Bir gün köyden bir çocuk kayboldu. Akşam olup da küçük çocuğun eve gelmediğini gören ana baba, önce köydeki evleri tek tek dolaşıp yavrularını aradılar. Kimsenin haberi yoktu. O geceyi uykusuz geçiren ana baba, sabah erkenden köylünün de yardımıyla kaybolan çocuğu aramaya başladılar. Garip akıllarına geliyor, inşallah garibin yanında kalmıştır diyorlardı. İnşallah. Gidip bakıyorlar, orada da yok. Bir başka yerde de yok. Ya bu el kadar çocuk kuş olup uçmadı ya. İşte perişan ve şaşkın çevrede aranıp taranırken köyden bir genç orada dolaşanlara doğru avazı çıktığı kadar bağırmaya başlıyor. Gölette bir çocuk var. Bütün köylü göletin etrafına üşüyor. Meraklı ve endişeli bakışlar arasında dalgıç olmasa da iyi yüzme bilen üç delikanlı gölete dalıp kaybolan masum yavrunun cesedini su yüzüne çıkarıyorlar. Sonra da kenara alıp bekliyorlar. Zavallı anne baba kendini yerden yere atıyor ama ölenle ölünmüyor ki. Köy halkı yasa boğulurken ayrıca gelecek için de endişeye kapılıyor herkes. Ya bundan sonra yine bu gölette boğulma olursa? Bu ilk akla gelen soruya köyün ileri gelenleri katılmıyorlar. Çünkü bu gölete ufak çocukların gelip gitmesi mümkün değil. Peki bu çocuk buraya nasıl gelmiş olabilir? Şimdi de bunun araştırılması yapılıyor. Şöyleydi böyleydi derken bütün şüpheler köye yıllar önce gelmiş olan garip üzerinde yoğunlaşıyor. Garip iyi adam olabilir fakat onun suç işleyemeyeceğini kimse garanti edemez. Hadise adli tıbba kadar uzayıp gidiyor. Uzmanlar geliyor köyde keşif yapıyorlar. Çocuk adli tıpta otopsiye alınıyor. Netice çok çok korkunç. Bu çocuk boğularak öldürülmüş. Kendi başına bir ölüm değil. İşte bunun üzerine köylü hadise yerine yakın olan garibin bu işi yaptığına şahitlik etmeye başlıyor. Garip denilen şahıs zaten iki lafı bir araya getirip konuşacak tipten değil. Çağrıldığı mahkemedeki tutarsız ifadeleri bir taraftan, köylünün adam hakkında söyledikleri diğer taraftan derken neticede bu garibin suçlu olduğu ortaya çıkıyor. Garibin mahkemede sık sık söylediği şu söz önemli. Benim kimseye bir zararım olmadı. Ben garibin biriyim. Neticede garip köylü çocuk öldürmekten yargılanıp hapse düşüyor. Köylü hala bu hadisenin üzüntüsü içinde. Köylü bu adamı hapse attırarak büyük bir dertten kurtulduklarını zannediyor. Ama asıl katilin yine köyde hem de kendi aralarında dolaştığının kimse farkında değil.
Köylüler çocuk katilinin hapsedilmesiyle rahatladıklarına sevine dursunlar. Bu arada hapishaneye atılan garip vatandaş içten içe eriyip tükeniyor. Mazlum olduğuna kimse inanmıyor. Yıllarca dişini tırnağına takıp hizmete kusur etmemeye çalıştığı köylü, demek en ufak bir hususta kendisinden şüphe edebiliyor. Yabancılık bu kadar mı soğuk, bu kadar mı acı, bu kadar mı zor? Halden anlamayan, kalbi katılaşmış insanların yaşadığı bu dünyada durulmaz artık diyerek bir gün hapishanede kendini asıyor. Tabii bir insan ne olursa olsun, hangi halde bulunursa bulunsun, asla kendi canına kıyamaz. Dinimiz intihar etmenin büyük günah olduğunu bildirmiş. Ama garip vatandaş bu bilgiden habersiz. Fakat asmadan önce kendisine yakın gördüğü bir mahkuma yazdırdığı kısa mektupta da geride kalanların okuması için şunları söylüyor. Kesinlikle biline ki ben o köye asla kötülük yapmaya gelmedim. Kimsenin tavuğuna kış demedim. Ama sahipsiz olduğum için suç benim üzerime kaldı. Suçsuz olduğum halde çocuk katili zannedilerek yaşamam güçleştirildi. Bu şekilde yaşamak çok gücüme gidiyor. Bu defa ortaya ikinci bir endişe daha çıkıyor. Bu çocuğun katili kesinlikle garip değilse o zaman kim olabilir? Herkes birbirinden şüpheleniyor. Artık köyde ana babalar çocuklarını gözlerinin önünden ayırmak istemiyorlar. Havalar kararmaya başladıktan sonra kimse sokağa çıkamaz oluyor. Tam böyle şüphe içinde hayat yaşanırken ikinci bir vaka daha köyü derinden yaralıyor. Ne mi o? Yine aynı gölette köyden bir başka vatandaşın oğlunun cesedinin çıkması. Artık köyün tadı tuzu kaçmıştır. Kaçmış olmasına kaçmış ama böylece birinci cinayetin de garip tarafından işlenmediği kesinlik kazanmıştır. Köyde böyle ürkek bir hayat yaşanırken ikinci hadisede cinayet olarak ortaya çıkınca İşi ciddiye alan yetkililer, çocuklara dadanan bu sadist ruhlu adamın kim olduğunu araştırmaya başlıyorlar. Bu iş için özel olarak ve gönüllü bir komiser görev alıyor. Sadece muhtarın bilgisi var bundan. Başka kimsenin haberi yok. Bu komiser gelip köye yerleşiyor. Ama komiser olarak değil, basit bir köylü olarak. İşi de çobanlık. Fedakar komiser, bu iş için kendi öz çocuğunu yem olarak kullanıyor. Fakat asla tedbiri elden bırakmış değil. Aradan haftalar geçiyor, aylar geçiyor. Komiserin çocuğuna köy çocukları iyice alışıyorlar. Dağlara, tepelere koşup oynuyorlar. Komiserin hesap ettiği nokta şu: İşlenen cinayetler mutlaka gölette oluyor. Demek ki katil her kimse çocukları gölete getirip orada öldürüyor. Ve bu kararla göletin biraz uzağında olmakla birlikte o mahalli göz hapsinde bulunduracak bir yere yerleşiliyor. Nihayet beklenen gün gelip çatıyor işte. Köyde hiç kimsenin aklının ucundan dahi geçirmediği bir adam var. Saf mı saf? Böyle olduğu için onu evlendirmemişler bile. Çünkü ailesine bakacak derecede biri değil. Ama herkes gibi köyde çalışıyor, kahvede oturup çay içiyor. İşin garip tarafı, yaşanan iki boğulma olayında köylüler gibi o da üzülüp ağlıyor. Çünkü bu adam çocukları çok seviyor. Çocuklar da onu. İşte bu adam komiserin çocuğuyla güle oynaya gölete doğru geliyor. Komiser kendi çocuğunun bu adamla birlikte gölete doğru geldiğini görünce kalbi heyecandan çarpmaya başlıyor. Pür dikkat onları izlemeye devam ediyor. Adam ve çocuk göletin başına geldiğinde iki çocuk olup çıkıyorlar. Öyle çocuktu oynuyorlar ki değme gitsin. Bu arada kendilerine iyice yaklaşan komiserden haberleri yok. Şaşılacak husus ki bu saf adam komiserin çocuğunu oyun oynuyorum diyerek suya batırıp boğmaya uğraşıyor. Tam bu arada komiser yetişip kendi çocuğunu kurtarırken adamı da enselemiş oluyor. Neticede yapılan zeka testleriyle bu adamın çocukluk duyguları bastırılmış, tipik bir akıl hastası olduğu ve bu cinayetleri hiçbir kötü maksadı olmadan oyun oynarken işlediği ortaya çıkıyor. Tabii olan garip vatandaşla iki çocuğa oluyor. O adam da akıl hastanesine gönderiliyor. Bu dünya gerçekten çok garip olaylarla dolu değil mi?

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Efendim hoş bulduk.
0: Hocam, dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki, acırsan acınacak duruma gelirmişsin. Onun için kimseye acımayacaksın diyorlar.
1: İslamiyet'te tam tersini söylüyor. Eğer sen Allah-u Teala'yı yarattığına merhamet edersen, yani acırsan, mahşer günde Allah-u Teala sana merhametle muamele eder, sana acır. Kim uydurmuş, nasıl uydurmuş, acırsan acınacak hale gelirsin. Tamamen yanlış. İslamiyet'e temel temele zıt bir şey. Yok öyle bir şey. Yani insanları tamamen birbirlerine böyle acımasız hale getirmek, düşman haline getirmek, yok öyle. Sen Allah-u Teala'nın yarattıklarına ne kadar merhametle muamele edersen, öyle şeyler anlatılmış ki, ya bir karınca dere kenarındasın, baktın aynı şekilde suya düşmüş, bir ota yapışmış, sen de o otu kopardın, karıncayı dışarıya koydun. Mahşer günü sırattan düşerken o karıncaya Allah-u Teala güç

0: Ve bu tek tük kaldıysa bunları da yok etmek için uğraşıyorlar. Evet. Onun için acırsan Allah-u Teala da sana acır. Merhamet edersen merhamet bulursun. Merhamet etmezsen merhamet göremezsin. Mümkün değil. Hatta nasıl diye tam metni hatırlamıyorum. La yurham geliyor. Yani
1: men la yerham la yurham.
0: Öyle bir evet. Yani bir deyim. Evet. Eğer merhamet merhamet etmezsen merhamete kavuşamazsın. Evet. Yani acımazsan ahirette de sana acımazlar. Evet. Kabirde de acımazlar. Mahşerde de acımazlar. Kimse sana dönüp bakmaz.
1: Bir başka dinleyicimiz de bir hanım dinleyicimiz, genç bir kız öyle diyelim. İki tane ablası varmış. Kavga ediyorlarmış. İki ablası birbirlerinin arasında. Sonra gelip buna, ikisi de ayrı ayrı zamanlarda buna şikayette bulunuyorlarmış falan. Ben diyor ikisini de idare etmekten artık bıktım diyor. idare ederken diyor yalan da söylüyorum diyor. Bu sefer diyor kendime saygımı kaybediyorum falan diyor.
0: Yok canım, kendine saygı. Mudara etmek ayrı bir şeydir.
1: Bu mudara mı oluyor?
0: Mudara yani oluyor.
1: Yaptığı şey.
0: Tabii mudara oluyor. Şimdi iki Müslüman, yani kardeşi olduğu, ablası olduğunu bir kenara bırak. İki Müslüman. Bunların arasında arasını açmak için yapılan hani götürmelere nemmamlık denir. Aa bu sana dedi, o bunu dedi, buna nemmamlık denir. Peki bu ne yapıyor? Nemmamlık yapmıyor. Ya? Yok ya, o niyetle söylememiştir. Yok ya, o niyetle söylediyse bile, ki bu duyduysa bile, o niyetle söylemişse yanlış anlamışındır falan diye üstünü örtüyor. Üstünü örtüyor. Peki bu onların ayıplarını örtüyor. Allah-u Teala'nın isimlerinden, sıfatlarından birisi Settar'dır. Allah-u Teala kullarının günahlarını örtüyor. Bu evliya ahlakıdır. Allah-u Teala'nın ahlakıyla ahlaklanmaktır. Sen de settar olursan, yani başkalarının ayıplarını örtücü olursan, Allah-u Teala da senin ayıplarını örter. Bıktım ben, usandım falan deme. Dua et. Yani Allah hidayet nasip etsin, anlayış nasip etsin.
1: Amin. Ramazan'da diyor bir orucumu yedim. Yedim derken kazaya kalmış yani. Tutmak istiyorum ama diyor bir türlü tutamıyorum. Kaç tane kitap vereyim yerine?
0: Olmaz. Tutabilecek gücü olan fidye vermez. Fidye vermez. Hani şeker hastasıdır. Ondan sonra ne bileyim çok yaşlıdır. Oruç tutması mümkün değildir. Oruç tutması mümkün olmayanlar içindir o kolaylık. Günlük 1750 gram buğdaydır. Ama hurmadan hesap edersen 3,5 kilo hurmadır günlük. Hurmadan hesap edecek olursan.
1: Yani, ama bu tutamayacak durumda olan için.
0: Bu tutamayacak durumda olanlar içindir.
1: Peki tutamayacak durumda olan kitap verebiliyor mu yerine?
0: Kitap veremez. Mesela diyelim ki efendim durumu müsait değildir, günlük 1750 gram 10 günlük orucu vardı, 17,5 kilo un verir veya bunun bedeli altın olarak verir.
1: Mehir diyor bana işte örnek veriyor dinleyicimiz, bir bilezik diyor mehir olarak diyor vermiş olsalar, bunu diyor bana eşim vereceği zaman diyor o bilezik miktarınca nakit para verse olur mu diyor.
0: Yani biraz olursa olur.
1: Ha, bilezik vermek şartı yok yani.
0: Yok. Onun bedelini kağıt para olarak versem olur mu dedi. Bu da o kabul ettiyse mesele biter.
1: Bir devam etmiş sorusunda diyor. Mesela bir bilezik 4-25 gramsa tam ilmi halden okuduğumuz kadarıyla diyor. En az 5 gram altın verilmesi şartıyla 5 gram altın ya da 5 grama tekabül eden para verilebilir mi?
0: Hayır. O yanlış bilgi edinmiş.
1: Evet.
0: Bir altın diyor. Bir altın 7-10'da 2 gram. Yani mehrin tabanı bildirilmiş, tabanı yok. 7-10'daki gramdan bir altından aşağı mehir olmaz. Bir altından aşağı olmaz. Ya bir altının kendisi veya bunun değeri.
1: Bir erkek 3 defa ayrılmak niyetiyle git babanın evine dediyse hanımına, bu evlilik
0: bitmiştir. Bitmiştir.
1: Kurtarma yolu var mı diyorlar?
0: Kurtarma yolu yok. Hanefi mezhebinde çıkış yolu yok. Ancak ilk dini nikah akitlerine bakılır. Hanefi mezhebinin şartları yerine getirilmiş. Ama İmam-ı Şafii Hazretleri'nin bildirdiği şartlar yoksa. Mesela İmam-ı Şafii Hazretleri buyuruyor ki nikahta veli şart. Yani kadının kızın olması değil. O kadının o kızın veli. Veli de babadır. Baba yoksa abidir. Veli şart. Sonra iki tane erkek şahit. Hanefi mezhebinde bir erkek kadın olabilir. Fasık da olabilir Hanefi mezhebinde şahit. Evet. Ama İmam-ı Şafii Hazretleri hem erkek olacak hem de bu ikisi de 5 vakit namazını kılan ehl-i sünnet itikadında olacak buyuruyor. Bu şarttır. Böyle değilse bu nikah akdi olmaz. İlk dini nikah akitleri Hanefi

0: mezhebinin şartlarını taşıyordu. Hani Şafii mezhebinin şartları yoksa Hanefi mezhebine göre çıkış yolu bitmiş. Bu kadın başkasıyla evlenir. Evlendiği adam bunu boşarsa o zaman ilk kocasıyla tekrar evlenebilir. Buna hülle denir buyuruluyor. Yani bir gece kalıp sonra alayım öyle yok.
1: Öyle yok.
0: Öyle durum söz konusu değil. Buna hülle denir buyuruluyor. Dolayısıyla başka çıkış yolu yok. Eğer Hanefi mezhebinin şartları yerine getirilmiş, Şafii mezhebinin şartları yoksa Şafii mezhebinin şartlarını gözeterek dinin iki akdi yapılabilir. Yalnız mesela bunu kadın soruyor. Erkek sormuyor. Evet. Hadi işte adamı ikna etti falan. Adamın dinle bir alakası yok. Adam gene söyleyecek o. Şart olsun diyecek. Ne oldu diyecek. Gene bozacak onu.
1: Veya bunu kabul etmeyecek.
0: Veya bunu kabul
1: etmeyecek. O neymiş ya filan diyecek. Kafa basmadığı için.
0: Dolayısıyla yani senin zorlama suretiyle bu nikah hakkı olmaz ki. Yani dinsiz bir adamla beraber kalıyorsun. Sen kendi imanını bile tehlikeye sokarsın o zaman. İlla efendim evli kalmam, evlenmem veyahut da evli kalmam şart mı? Şart değil ya. Şart değil.
1: Bir yanlış anlaşılma var yine burada dinleyicimiz tarafından. Bu kişi diyor Hanefi mezhebindeler ama Maliki'yi taklit ediyorlar demiş.
0: Etsinler canım.
1: Yani nikahla bunun bir alakası var.
0: Maliki mezhebinin gusül, abdest ve namaza taklit ediyor. Diğer hususlarda biz Maliki mezhebini taklit etmiyoruz ki. Zaten bu Hanefi mezhebine göre nikah hakkı bitmiş. Çaresi yoksa Şafii mezhebini nikah ve talakta taklit edecek. Şafii mezhebinin diğer hükümlerini yerine getirmeyecek zaten. Sadece nikah akdi yapılırken ve yani o evlenme akdi yapılırken İmam Şafii Hazretleri'nin bildirdiği şartlara uyacak. Ve bir de talak konusunda, gerçi talak konusunda pek farkı yok dört mezhep arasında da fazla farkı yok. Talak konusunda da yani boşama konusunda İmam Şafii Hazretleri'nin bildirdiklerine uyacak. O kadar.
1: Bir başka dinleyicimizin şöyle bir sorusu var. Kendi işte arkadaşlarına, tanıdıklarına filan internetten bulup Kur'an-ı Kerim'den ayet-i kerimeler gönderiyormuş. Aslında birisini yakaladık hocam. Gönderenlerden birini yakaladık. Arkadaşlarından bazıları da demişler ki gönderme bize bunları. Yani biz hani bununla telefonla tuvalete giriyoruz. Bizi hataya sürükleme. Sen gönderiyorsun, biz bunlar telefonumuzda kalıyor falan. Bu da bunlara fırça atmış. Kur'an-ı Kerim mi istemiyor musunuz? İşte siz nasıl Müslümansınız falan diye.
0: Tam sopalıklar ya. Tam sopalıklar yani. Şimdi Ehl-i Sünnet alimleri Allah-u Teala rahmet eylesin, şefaatlerine nail eylesin. Yani o kadar güzel her şeyi dört dörtlük anlatmışlar ki. Hatta buyuruyor ki öyle bir yerdesiniz ki insan suretinde bir sürü varlık var orada. Ama söyleyeceğiniz sözü, nakledeceğiniz sözü anlamaları, onu idrak etmeleri mümkün değil. Dolayısıyla onlara yani affedersin bunlar hep ömürleri boyunca nazar boncuğu görmüşler. Yani bir elması görmemişler. Kalkıp da aynı şekilde elması onların önüne koyarsan ona nazar boncuğu nazarıyla bakarlar. Dolayısıyla kıymetsiz, değersiz bir şey derler. Dolayısıyla böyle mücevher kıymetindeki sözler böyle insanlara da söylenmez. Havadan sudan nasılsın, iyi misin falan filan diye. Benim annemin dayısı vardı, Allah bana rahmet eylesin. Ben giderdim yani adamcağız uzun uzun anlatırdı. Şimdi onun hanımına da, onun çocukları anne dediği için biz de anne derdik. Bir gün gittim, annemin dayısı bize dayı derdik. Dedi ki, yeğen dedi, annen diyor ki dedi, bak yeğenin geliyor, yeğenin çocuğu geliyor. Onunla aynı şekilde saatlerce sohbet ediyorsun, hem de neşeleniyorsun. Çünkü adamcağız ilmi seviyor, okuduğu şeyler var, ondan naklediyor, şey yapıyor falan. Ama demiş, benim demiş, erkek kardeşim geldiği zaman demiş, 15 dakikada bitir, ondan sonra uyuyorsun demiş. Rahmetli de dedi ki, yeğen dedi, şimdi dedi kayınbiraderinden için. Bugün neredeydin? İşte falan yere bahçeye gittim. Ne yaptın? Şunları yaptın. Dün ne yaptın? Şunları yaptın. Yarın ne yapacaksın? Öbürsü gün ne yapacaksın? Evetsü gün ne yaptın?
1: Yine bahçeye gideceksin.
0: Bir haftalık işi dedi 10 dakikada bitiyor dedi. Ondan sonra konuşacak bir şey kalmıyor dedi. Yok. Konuşacak başka bir şey yok. Onun istidadı, alma kabiliyeti bu. O dalda hiç bezi yok. Ne anlatacaksın şimdi? Hani şeyde de zaman zaman İslam toplumunda da naklediyor. İmam-ı Ebu Yusuf Hazretleri bir gün gelmiş de işte hamamda demiş ne ilim talebesi falan filan filan. Yani neredeyse döveceklermiş. Parası yetişmeyince gitmiş hocasına demiş ki ben bırakacağım bunu demiş. İlmin kıymetini falan bilindiği yok. Siz çok kıymetli diyorsunuz falan da. Ondan sonra mübarek mi bir ders verdirmiş. Şu demiş yüzüğü götür. Semerciler.

0: Semercilere götürüyor tabii. Semerci de bayağı diyor, buna bir 3-5 kuş verelim, şu semere diki veririz. Tamam diyor. Şimdi sarraflara götür. İşte kuyumcuların tam sokağına girerken başlangıçta böyle küçük bir kuyumcu dükkanı var. Çıkarıyor yüzüğü. Bunu satmak istiyorum diyor. Bir bakıyor diyor. Bu diyor İmam Azam İbrahim Hazretleri'nde bulunur böyle yüzük diyor. Benim dükkandakilerin hiçbirisi diyor bunu karşılayamaz. Ve diyor zahmet etme, buradaki kuyumcular da diyor bunu satın alamaz. Dönüp geliyor. Ne oldu diyor evlat. Diyor ki efendim böyle böyle. Ya evladım buyuruyor. Semerci ne bilsin aynı şekilde altının, gümüşün, ya elmasın kadir ve kıymetini. Ne bilsin kadirini, kıymetini. Dolayısıyla onu ilmi de ehli bilir. İlmi de ehli bilir. Hani bir arkadaşım birisi anlattıydı da, şimdi doğuda medrese talebeleri bir Ramazan-ı Şerif'te bir yerden bir yere götürülüyormuş. Bir köyden geçerken orada şey yapıyorlar falan, ikamet ettirmişler, dinlensinler. Demişler bir yemek hazırla. Adam demiş ki ne diyorsunuz ya, Ramazan-ı Şerif oruç, bunlar seferi demiş. O ne demek demiş. Demiş seferdeyken demiş oruç tutmayabilirler. Tut demiş, şu orucu yiyecek kadar bile okuyamadık demiş ya. Şu orucu yiyecek kadar bile okuyamadık demiş. Dolayısıyla hani insanların indinde eğer değeri yoksa, kıymeti yoksa, dinlenmiyorsa öyle kıymetli sözler o söylenmediği gibi. Allahu Teala'nın kelamını da günaha girecekse adam ona da ondan niye günah sokuyorsun ki? Yaptığın aynı şekilde düpedüz uygunsuzluktur, terbiyesizliktir, edepsizliktir, Kur'an-ı Kerim'e hakarettir. Yani Kur'an-ı Kerim'e hakaret edilmesini. Bazen de mesela böyle yapanlar, bu tip kafada olanlar, evde mesela eskiden teyip vardı. Teyibi sonuna kadar Kur'an-ı Kerim getirmiş, açıyor. Langır langır langır langır. Herkes dinlesin, herkes dinlesin.
1: Kur'an-ı Kerim bu.
0: Kur'an-ı Kerim bu, herkes dinlesin. Bu emir maruf değil ya. Adamın nefretini şey yapıyorsun, pamuk ipliğiyle bağlıysa imanı da gidiyor adamın. Bugün camilerde hoparlörle ezan okuyorlar. Bu hoparlörle ezan okumak suretiyle çok kimseni dinden imandan ettiler. Bak, camiye kimse gitmedi hoparlörle okunduğu için. Ama çok kimsenin de nefretini kazandılar hoparlörle de namaz kıldırıldığı için. Farkında bile değiller. Adamın evinin dibinde sabahleyin bir açıyor dibi ıslık çalıyor bazen. Adamın hastası vardır, çocuğu vardır. Adam kalkıyor falan, namaz kılacaksa sizin de dininize, imanınıza falan der. Adam dinden imandan gidiyor. Ne oldu? Ne oldu? Hizmet mi oldu seninki? Hizmet mi oldu? Yok. Dolayısıyla İslamiyet nasıl bildirmişse o şekilde kitaplarda da Ehl-i Sünnet alimlerin bildirdiğine göre hareket etmek lazım. Dolayısıyla Mus'haf'a saygı göstermeli. Telefona yüklendiği zaman, CD'ye yüklendiği zaman veyahut da aynı şekilde bir zaman kalemden okutuyordu. O kaleme aynı şekilde yüklendiği zaman onlara da abdestsiz dokunmamalı, belden aşağı tutmamalı, helaya ondan girmemeli.
1: Böyle ayet-i kerime metni göndermemeli.
0: Gönderme.
1: Niye şey yapıyorsun?
0: Ve hizmet değil o. Hizmet değil o. Daha doğrusu nefretine mucib olabilir.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
0: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: İslam ve Toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Çeşitli ağrı ve depresyon tedavilerinde kullanılan safran, pahalı yemeklerin katkı maddesidir. Hoş kokusu ve rengiyle pilava, zerdeye farklılık katan safran, kendi ağırlığının 100 bin katı kadar suyu boyayabilir. Safranın 1 gramı 12 dolardır.
1: Aklınızda bulunsun.
3: Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erden Özel, ekipler tarafından yakalandı. Milyarlarca liralık fon trafiğinin mercek altına alındığı soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Hakkında daha önce yurt dışına çıkış yasağı getirilen ve ardından yakalama kararı çıkarılan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erden Özel, ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 131 yatırım fonunun tasfiye edildiği dosyada 7 portföy yönetim şirketinin yatırımcı hareketleri incelenirken, savcılık şüphelilerin birinci derece yakınlarına uzanan para trafiğini de mercek altına aldı. Erden Özel'in emniyetteki işlemleri sürerken soruşturma kapsamında para ve yatırımcı hareketlerine yönelik inceleme devam ediyor. Ve sevgili izleyiciler, fon krizi tartışmaları sürerken bir açıklamada AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, her türlü yanlış, yolsuzluk, istismar ve usulsüzlükle mücadele tavizsiz verilecektir, dedi. Ömer Çelik açıklamasında AK Parti'nin her zaman doğruların yanında yanlışların karşısında olduğunu belirtti. Fon krizi olarak adlandırılan süreçten olumsuz etkilenen vatandaşların hak ve hukukunun titizlikle ele alınacağını vurguladı. Finansal sisteme ve Türkiye ekonomisine yönelik sistemik bir risk olmadığının altını çizdi. Çelik, ortada bir iddia varsa araştırılacaktır. Tüm usulsüzlükler ortaya çıkarılacaktır. Yanlış yapanlar hukuk önünde hesabını verecektir, dedi. Tüm denetim kurumlarının görevinin başında olduğuna işaret eden Çelik, milletimizin emanetine sahip çıkarken hiçbir taviz, istisna ve kararsızlık söz konusu olamaz ifadelerini kullandı. Fon krizinde gündeme gelen isim Fatma Betülsayan Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ettiğini duyurdu. Kaya, kararını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.
4: Fon krizinde adı geçti, görevlerinden istifa etti.
5: Sürecin selameti ve iddiaların tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulabilmesi amacıyla yürütmekte olduğum tüm görevlerimden affımı istedim.
4: Soruşturma kapsamındaki fonlarla ilgili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betülsayan Kaya hakkında da iddialar ortaya atıldı. Kaya iddialara sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla cevap verdi.
5: Şahsımla ilgili iddiaların açıklığa kavuşturulacağı bir süreçte bulunduğum makamın herhangi bir tartışmaya konu edilmemesi, yürütülecek inceleme ve soruşturmanın hiçbir gölge altında kalmadan bağımsız ve sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi adına siyasi sorumluluk almayı gerekli görüyorum.
4: Kaya, partisindeki tüm görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.
5: Sürecin selameti ve iddiaların tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulabilmesi amacıyla yürütmekte olduğum tüm görevlerimden affımı istedim.
3: Emniyet, jandarma ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının ortak operasyonuyla 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Akın Gürlek, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanımız Erdoğan liderliğinde hiçbir faili meçhul dosyanın peşini bırakmayacağız, dedi. Bakan Gürlek'in açıklamasına göre Aksaray'da 19 yıl önce kaybolan Fadime Görgülü dosyası yeniden açıldı. Kadavra köpekleri ve yeraltı görüntüleme cihazlarıyla derinleştirilen soruşturmada maktule ait bilezikler ele geçirildi. İki şüpheli tutuklandı. Gaziantep'te ise 15 yıl önce silahlı saldırıya kurban giden Mehmet Kaya cinayeti bas sinyallerinin incelenmesiyle aydınlatıldı. 3 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı. Manisa'da 11 yıl önce yol kenarında cansız bedeni bulunan 20 yaşındaki Meral Babacan'ın katilini ufak bir detay ele verdi. Adli emanetteki kırık ayna parçasından yola çıkarılarak tespit edilen aracın sahibi de tutuklandı. Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Muhammed Salah'ın oturduğu taş sosyal medyada ilgi odağı olmuş, ardından bölgeye ziyaretçiler için bir bank konulmuştu. Ancak ikisi de bir gecede ortadan kayboldu. Yayla sakinleri ise yenisi için kolları sıvadı.
6: Deli demiş ya, buradan yürüme şansım yok dedi.
0: Önce tabela konuldu, ardından bank geldi. Ama ikisi de bir gecede sıra kadem bastı.
1: Terbiyesiz de geldiler buraya, abuna tenezzül ettiler, bunu buradan çaldılar. Çok ahlaksız insanlar var.
0: Dünya ünlü futbolcu Muhammed Salah'ın fotoğraf çektirdiği bu taş kısa sürede ilgi odağı olmuştu. Salah'ın ardından ziyaretçiler Gümüşhane'deki Kurtdere Yaylası'na akın etti. Bir futbol sever bölgeye Salah Yaylası tabelası astı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi de taşın yanına bank yerleştirdi.
6: Muhammed Salah'ın taşı yazılı burada. Hiçbir zararı ve mahsuru yoktur. Salah'ın taşı istersen de ki babamın taşı yani. Sonuçta bir taş. Sınır tartışmasına neden olma şansı yok.
0: Ancak tabelada bank da bir gecede ortadan kayboldu. Sabah bölgeye gelenler ikisinin de yerinde olmadığını gördü.
6: Şu anda gördüğünüz gibi burada lehva ya da bank gibi herhangi bir şey kalmadı. İşte dün akşam duman varmış burada. Buradaki yakın arkadaşlar söylüyorlar.
1: Kamera koyacağım buraya, kamera. Dükkanın köşesine kamera takacağım. Bugün burada yakalayacağım.
0: Tabela ve bankın kim tarafından kaldırıldığı bilinmiyor. Muhtar sosyal medyadaki tepkilerin etkili olmuş olabileceğini söyledi.
7: Büyükşehir Belediyesi sanırım buraya bir bank koydu ama kaldırıldı. Olabilir nedeni, yani neden kaldırıldı, neden konuldu, hiçbir açıklama yapılmadı.
0: Eski tabela gitti ama Salah'ın adı taştan silinmedi. Bu kez yayla sakinleri taşın yanına Salah taşı yazılı yeni bir tabela koydu.
1: Pazartesi günü ötekini getirip takacağım.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin Bolu kampında konuştu. Türkiye'nin büyüklüğünü her yerde anlatacağız dedi. Kılıçdaroğlu CHP'deki arınma sürecine ilişkin de mesajlar verdi.
8: Dış politikada iktidar muhalefet olmaz. Asıl olan Türkiye'nin çıkarlarıdır. Türkiye'nin saygınlığını ve Türkiye'nin büyüklüğünü, bölgedeki etkinliğini, dünyadaki etkinliğini her yerde anlatacağız.
9: Türkiye'nin büyüklüğünü her yerde anlatacağız dedi. İsim vermeden Türkiye'yi yurt dışında şikayet eden yeni parti genel başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi.
8: Biz ülkenin çıkarları söz konusu olduğunda diğer sorunları bir kenara bırakmasını biliriz. Önemli olan Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada saygınlığını kazanmasıdır. Önemli olan sağlıklı politikaları sürdürebilmesidir.
9: CHP milletvekilleri yeni yasama dönemi öncesi Bolu Abant'ta kampa girdi. Kampın açılış konuşmasını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptı. Bir kez daha arınma mesajı verdi.
8: Kim yolsuzluk yaptıysa hesabını soracağız. Hesabını. Yok bu benim adamım, bu bizim arkadaş, bu bizim partili. Yok arkadaş. Soygunu yapanın partisine bakmayacağız. Belediye başkanısın, bir süre sonra köşeye dönüyorsun. Ya aldığın maaş belli. Nasıl oluyor bu işler?
3: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli husumetli olan Saral ve Şahin ailelerini genel merkeze buluşturdu. MHP'nin sosyal medya hesabından ailelerin barıştığı duyuruldu.
10: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli araya girdi. Yeraltı dünyasının tanınmış iki ailesinin 22 yıllık husumeti sona erdi. Husumeti senelere dayanan Saral ve Şahin ailelerinden Burhanettin Saral'la Sedat Şahin Devlet Bahçeli'nin makamında yan yana geldi. O tarihi buluşma MHP'nin sosyal medya hesabından duyuruldu. Açıklamada Sarallar ve Şahinler ailelerinin Devlet Bahçeli ile birlikte tarihi bir kucaklaşma ve buluşmayla MHP Genel Merkezi'nde bir araya geldikleri belirtildi. Sarallar ve Şahinler arasındaki gerilim özellikle 2000'li yıllardan itibaren kamuoyunun gündemine geldi. 2004 ile 2017 yılları arasında yaşanan çatışmalarda iki taraftan toplam 13 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişinin yaralandığı çatışmalar yıllarca süren karşılıklı gerilimin en ağır sonuçları arasında yer aldı.
11: Yukarı bir kişi kalsın.
10: Geçtiğimiz haftalarda da Saralların Şahinlerden Sedat Şahin'e yönelik suikast hazırlığında olduğu belirlenmişti. Suikast girişimini İstanbul Emniyeti engellemişti. 7'si İran uyruklu toplam 19 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
3: Kara Haydar adıyla bilinen Vanlı iş insanı Mehmet Fatih Tançalan'a yönelik İstanbul Maslak'ta operasyon düzenlendi. Paraların saklandığı belirlenen iki şüpheli araçta yapılan aramalarda yaklaşık 934 milyon lira değerinde euro ve dolar ele geçirildi. İki lüks otomobile el konulurken bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
9: Göz kamaştıran düğün yapılmış, servet değerinde kilolarca altın takılmıştı. Araçtan çıkan paralar hepsini unutturdu. Milyarlık bagaj patladı. Otoparktan adeta Merkez Bankası çıktı. Ankara merkezli kara para operasyonunda hedef Vanlı Karahaydar'la kaplı Mehmet Fatih Tançalan'dı. İstanbul Maslak'taki otoparka gece yarısı şafak baskını yapıldı. Polis ekipleri şüpheli iki lüks aracı abluk altına aldı. Araçların kapıları açıldı ve gizli bölmelerde arama başladı. Ekipler bagajları açtıkça gözlerine inanamadı. Gizli bölmelerden adeta servet fışkırdı. Ele geçirilen paraların dökümü dudak uçuklattı. Araçlardan tam 16 milyon 440 bin avro ve 700 bin dolar nakit para çıktı. Toplamda 64 bin adetten fazla banknot elden ele geçirilerek korumaya alındı. Makinelerle saatler süren sayımın ardından paranın Türk lirası değeri netleşti. İki lüks araçta saklanan paranın toplam değeri yaklaşık 934 milyon lirayı buluyordu. Kara paranın taşınmasında kullanılan iki otomobile de anında el konuldu. Baskında olayla bağlantılı bir şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı şimdi bu milyarlık nakit paranın yasa dışı kaynağını çözmek için soruşturmayı derinleştiriyor. Soruşturmada Mehmet Fatih Tançalan, banka hesabını kullandığı akrabası ve eşi Çağla Öz kara para aklamaktan tutuklanmıştı.
3: 26 yaşındayken hayatını şüpheli bir şekilde kaybeden Dorukhan Büyükışık'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada hazırlanan iddianame cinayet şüphesini gözler önüne serdi. Emekli paşa olan baba Ethem Büyükışık'ın hukuki mücadelesi devam ediyor.
11: Sırtına demir bir çubukla katledilen evladımızın naaşının öldürüldüğü yerden sabah bulunduğu noktaya taşındığını ve taşındığı noktadan da daha sonra polisler tarafından bu sefer tekrar pozisyonu değiştirilip başka bir yere taşındığını ortaya koyduk.
9: Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık, 2018'de öldürülen oğlu Dorukhan Büyükışık için hukuk mücadelesi veriyor.
11: Tüm kolluk görevlilerinin ve bu adli tıp personelinin, 62 adli tıp profesörünün, doçentinin, tamamının hakim karşısına çıkartılarak yargılanması ve hak ettikleri cezaya çarptırılmasını görmeden bu işin peşini bırakmayacağım.
9: Dorukhan Büyükışık henüz 26 yaşındaydı. 2018'de cansız bedeni İzmir'in Narlıdere ilçesinde bir inşaat alanında bulundu. Canına kıydığı iddiası gündeme geldi. Ama baba Büyükışık işin peşini bırakmadı. Faili meçhul suçları araştırma başkanlığı dosyayı yeniden açtı. Yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan 262 sayfalık iddianame kabul edildi.
11: 27 metre yükseklikteki çatı katından düşerek hayatını kaybetti diye oğlum hakkında gerçek dışı bilirkişi raporu tanzim ettiler.
9: İddianame ile birlikte dönemin Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü, Şehit Ayhan Tanrıverdi Polis Merkezi Amiri, Olay Yeri İnceleme Büro Amirleri ile inşaat şirketinin ortaklarının da aralarında bulunduğu 25'i tutuklu 26 sanık hakkında suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme ile yalan tanıklık suçlarından 6 aydan 7,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
11: Hesap soracağım ve mutlaka benim oğlumu katletmelerinin bedelini ödemelerini sağlayacağım.
12: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
13: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
14: Vakıfbank daima seninle. Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Reklamları dinlediniz. Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Diyarlardan gönüllere.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Sen de hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Merhaba kıymetli izleyenlerimiz. Vakıf Medeniyeti programının yeni bölümüyle tekrar birlikteyiz. Bugünkü programımızda geçen hafta anlatmaya başladığımız Hindistan'ın büyük evliyalarından Nizamüddin Evliya Hazretlerinin hayatının kalan kısmını konuşmaya devam edeceğiz. İhlas Vakfı Başkanı Sayın Mahmut Kemal Aydın Bey bize çeşitli yolunun büyüklerinden olan bu büyük zatın hayatının kalan kısmını anlatacak. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk
0: Geçen
1: efendim.
0: hafta anlatmaya başlamıştınız. Nizamüddin Evliya Hazretleri Hindistan'ın çok büyük evliyalarından, bugün de hala çok ziyaretçisi olan bir evliya. Hayatının kalan kısmını sizden dinlemek istiyoruz.
1: Tabii.
0: Buyurun.
1: Efendim geçen bölümde anlatmıştık. Sultan Celaleddin Halacı
0: Halacı.
1: ve Sultan Alaaddin Halacı, bu iki padişah çok seviyor Nizamüddin Evliya'yı diye anlatmıştık.
0: Evet.
1: Fakat Sultan Alaaddin Halacı vefat ettikten sonra onun yerine geçen Kutbuddin Halacı, bu da halaşlardan. Efendim Nizamüddin Evliya'ya karşı küsesürru, yani kin ve düşmanlık besliyor Alper Bey. Tabi yanındaki müzevirler var. Efendim aleyhte tezviratta bulunuyorlar ve bunlar diyorlar ki efendim diyorlar padişaha, bu Nizamüddin Evliya'nın sadaka olarak dağıttığı ve harcadığı servetini bu onu sık ziyaret eden şehzadelerden ve devlet adamlarından topluyor. Yani böyle şikayet ediyor. Efendim, siz bir emirname, bir talimatname yayınlasanız da devlet adamlarının, devlet erkanının gidip ziyaret etmesini, Nizamüddin Evliya'yı ziyaret etmelerini yasaklasanız diyor. Ve böyle emir çıkartıyorlar yani. Nizamüddin Evliya da bunu duyuyor, harcamalarını iki katına çıkartıyor Alper Bey.
0: Evet.
1: Efendim yani gelenlerin sayısı, istifade edenlerin sayısı daha çok
0: Daha
1: artıyor
0: çok
1: tabii.
0: artıyor.
1: Allah Allah. Yani sultanın çıkartmış olduğu bu emrin, hani kimse ziyaret etmesin emrinin, yani hiçbir tesiri olmadı. Bilakis arttı.
0: Evet.
1: Diyor ki Kutbuddin Halacı, ya diyor ben yanılmışım. Şeyh Allah'tan destek alıyor. Aynen
0: Anlıyor onu,
1: böyle
0: evet.
1: demiş yani. Ama Nizamüddin Evliya'nın bu kerametine rağmen Nizamüddin Evliya'ya karşı düşmanlığını devam ettirdi. Devam ettirdi.
0: Gördüğü halde yani.
1: Evet. Bir gün sultan onu haber gönderdi, huzuruna çağırdı. Nizamüddin Evliya şöyle dedi. Ben sufi bir kişiyim. Sufiyim yani. Sufiler dergahından dışarı çıkmaz. Ben de dergahımdan dışarı çıkmam. Daha önemlisi, her sufi silsilesinin kendine mahsus, hiç değişmez ananeleri vardır. Gelenek diyorlar ya
0: Evet.
1: şimdi. Bizim büyüklerimizin hiçbiri saraya gitmemişler ve herhangi bir sultanın mahiyetinde bulunmamışlardır. Bu bakımdan sultanın arzusunu, emrini yerine getiremeyeceğim. Lütfen beni kendi halime bırakınız diyor Nizamüddin Evliya. Maruf Sultan bu cevapla tatmin olmuyor Alper Bey. Nizamüddin Evliya'nın her hafta iki defa huzuruna gelmesi için yeniden emirler gönderiyor. Nizamüddin Evliya da sultanın hocası Ziyaüddin Rumi varmış. Demek ki Rumi denilmesinin sebebi şudur. Celaleddin Rumi derler. Anadolu'ya efendime söyleyeyim Diyar-ı Rum derlerdi. Türk dünyasında, Müslüman
0: Evet.
1: dünyasında Diyar-ı Rum derlerdi. Bunun için Konya'daki Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine de Celaleddin Rumi
0: Rumi.
1: derlerdi. Yani Molla-i Rumi derler veya efendim Afganistan'dakine de Molla-i Cami derlerdi. Tamam mı? Onun için bu sultanın hocası Ziyaeddin Rumi imiş.
0: Anadolu'dan demek.
1: Anadolu'dan gelmiş demek ki. Enteresan, evet. Yani. Bu zata haber gönderiyor Nizamettin Evliya. Efendim, hiçbir dinin velilere ve masum talebelerine zulmedilmesine izin vermeyeceğini sultana anlat ve onu bu hususta ikaz et diye haber gönderiyor. Bu haber Ziyaeddin Rumi'ye ulaşmadan Ziyaeddin Rumi vefat ediyor Alper Bey. Yani sultanın, Kutbuddin Halaci'nin hocası vefat ediyor. Şimdi sultan Ziyaeddin Rumi'nin dergahına Fatiha merasimi için bütün saray erkanı ile beraber o dergaha gitmiş, yani Fatiha merasimi için. Nizamettin Evliya da birkaç talebesiyle beraber, demek ki Ziyaeddin Rumi alim bir zat.
0: Evet.
1: Efendim, o vefat etti ya, onun için o dergaha gitmiş. Dergaha girer girmez orada bulunanların hepsi ayağa kalkmışlar. Nizamettin Evliya dergaha girer girmez. Şimdi Nizamettin Evliya, sultan tabi orada önceden gelmiş, sultana selam vermiş. Fakat sultan Kutbuddin Halaci'ye selam veriyor. Selama cevap vermiyor. Selamını almıyor yani.
0: Görmezlikten geliyor. Yani.
1: Evet. Şimdi sultan Kutbuddin Halaci Nizamettin Evliya'ya kendisinden fazla saygı gösterilmesini, hürmet edilmesini ne çok kızıyor. Çok kızıyor. Mirasından sonra bir karar alıyor ve bu kararını Nizamettin Evliya'ya gönderiyor. Emir şöyle: bütün saray erkanı ve devlet görevlileri gibi Nizamettin Evliya da her ayın ilk günü selam için sultanın divanında bulunacaktır. Ferman gönderiyor böyle. Nizamettin Evliya'ya da bu fermanı alimlerden kurulu bir heyetle gönderiyor. Şimdi alimler istirham ediyorlar Nizamettin Evliya'dan. Nizamettin Evliya da buyuruyor ki, bakalım Allahu Teala'nın bu iş için izni ne olacak? Ve onlara diyor ki, siz yanımdan ayrılın diyor. Gidin, gidebilirsiniz diyor. Heyet sultanın yanına geliyor. Böyle de diyor, demek ki gelecek buraya diyor her ayın ilk günü.
0: Öyle anlıyorlar.
1: Huzurunuza
0: yani.
1: Gelecek, evet. Fakat birkaç gün sonra Nizamettin Evliya talebelerinin yanında önce gelen büyüklerimizin adetlerine aykırı, ananelerine aykırı hiçbir şey yapmayacağım.
0: Gitmeyeceğini söylüyor.
1: Selam yani. Alayına katılmayacağım. Evet,
0: gitmeyeceğini diyor. Söylüyor.
1: Evet. Talebeleri yani hayrete düştüler.
0: Şaşırıyor.
1: Dehşete düştüler. Gerginliği artırdı. Fakat ertesi gün bir haber geldi ki Sultan Kutbuddin Halaci sarayında uyurken en güvenilir adamlarından biri olan Hüsrev Han tarafından başı kesilerek öldürülüyor Alper Bey.
0: Gün doğmadan neler evet. Vardı denilen cinste.
1: Şimdi bu Kutbuddin Halaci'nin yerine Hüsrev Han geçiyor. Ama Hüsrev Han gerçekten iyiliksever bir kimse. Hazinede bulunan paraları ülemaya ve dervişlere dağıtıyor. Ne kadar para varsa, o Kutbuddin Halaci'den kalan parayı. Nizamettin Evliya'ya da 500 bin gümüş gönderiyor Alper Bey. Efendim, tabi para gelir gelmez o zat tutmuyor ki parayı yanında. Bütün parayı, o 500 bin gümüşü fıkaraya, ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor Alper Bey. Şimdi Mültan valisi Gıyasüddin Tuğluk, o öteki sultan öldürüldü ya efendim, o sultan öldü, Kutbuddin öldürüldü ya, o sultan öldürüldükten sonra Delhi'ye geliyor Gıyasettin Tuğluk. Bu da Türk. Tuğluk dediğine göre, evet. Tuğ kim söyler, Türk, kullanır?
0: Türkler kullanır.
1: Tuğluk.
0: Evet.
1: Delhi'ye geliyor ve o iyiliksever sultan olan Hüsrevan'ı öldürüp tahta geçiyor. Daha önceki sultanın, yani Hüsrevan'ın o dağıttığı bütün paraları herkeslerden geri istiyor. Hani bütün ihtiyaç sahiplerine dağıttı ya Hüsrevan, evet, hazinedeki parayı. Efendim, herkes paraları sultana gönderiyor. Bu Tuğluk'a, Gıyasettin Tuğluk'a gönderiyor. Nizamettin Evliya hiçbir şey göndermiyor Alper Bey. Diyor ki o paralar Allah-u Teala'nın malıydı. Allah-u Teala yolunda gitti. Bu cevap sultanın, Gıyasettin Tuğluk'un hiç hoşuna gitmedi. Parayı geri alma yollarını araştırdı.
0: Verdiği parayı nasıl, evet, geri alabileceğini düşünüyor.
1: Sonra saray ailesi Nizamettin Evliya'ya kıskanıyorlar ya, Gıyasettin Tuğluk'u Nizamettin Evliya'ya karşı kışkırtıyorlar. Efendim, neticede sultana bağlı alimler ile Nizamettin Evliya arasında bir kırgınlık oluyor. Bu alimler, Nizamettin Evliya onlara bazı hadis-i şerifler naklediyor. Yani hadis-i şerifleri okuyor, söylüyor. Fakat o alimler enteresan, yani sultanın iyice kölesi olmuşlar demek ki. Hadis-i şerifleri kabul etmiyorlar Alper Bey. Nizamettin Evliya'nın çok söylediği ilginç, hadis-i, evet, şerifleri. Dergahına geri dönüyor Nizamettin Evliya ve diyor ki Delhi alimlerinin ve saray adamlarının içini bize karşı kıskançlık, düşmanlık bürümüş diyor. Onlar sevgili Peygamberimizin aleyhisselam mübarek hadis-i şeriflerini dinlemeyi bile reddettiler diyor. Efendim, böyle itirazı gayri kabili olan şeylerle münakaşa etmeye ancak Hazreti Peygamber'in aleyhisselam hadisine inanmayanlar cesaret edebilirler. Sultanın yanında bunlar hadislerin en sahihlerini bile kabul etmeye reddettiler, çok mağrur konuştular. Şimdiye kadar diyor, ben Efendimiz Aleyhisselam Hazretlerinin herhangi bir hadis-i şerifini nakseden, kabul etmeyen bir alimi ne gördüm ne de duydum buyuruyor Nizamettin Evliya. İçinde böyle yanlış yollara sürükleyen münazaraların yapıldığı bu şehir nasıl böyle parlak bir vaziyette kalabilir diyor. Allah Allah. Yani korkarım ki diyor, şehrin bu şekildeki alim ve dini liderlerindeki iman, inanç noksanlığı sebebiyle diyor, Allah-u Teala'nın cezası, kıtlık, salgın hastalık ve sürgün şeklinde Allah-u Teala'nın cezası bu şehre gelebilir diyor. Gerçekten de bir süre sonra Delhi'de çok büyük kıtlık ve salgın hastalık meydana geliyor. O sultan ve maiyeti ve o hadis-i şeriflere karşı gelen alimler o kıtlıkta ve salgın hastalıkta, sari hastalıkta ölüyorlar Alper Bey.
0: Yok olup gidiyorlar.
1: Yok olup gidiyorlar. Nizamettin Evliya'nın nasıl yaşadı diye şey yapıyorlar. Şunları yaparak yaşamış. Hayatı şunlarla geçmiş. Daima insanlara da bu yolda nasihat verilmiş. Hocası çünkü emretmiş bunu ona.
0: Evet.
1: Daima kendini mücahede ile meşgul eyle. Feridüddin
0: Genci Şeker Hazretleri. Evet. Evet.
1: Boş kalmak şeytana alan açar.
0: Tabii.
1: Şeytanın çalışma sahası senin boş kalmandır.
0: Şeytanın oyuncağı, evet, olur yani.
1: Bizim yolumuzda muvaffakiyetin yarısı oruç tutmaktır diyor. Diğer yarısı da namaz kılmak ve hacca gitmek ile kazanılır diyor. Kendini ve talebeni terbiye et. Bir diğer husus, bütün günahlardan kaçın. Bir diğeri, başkalarını düzeltmeden önce mümkün olan bütün gayretini kendini düzeltmeye sarf et diyor.
0: Önce kendini düzelt diyor yani.
1: Benden diyor ne duymuş isen o duyduğunu etrafa yay. Hocası Feridüddin Genç Şeker böyle buyurmuş. İnzivaya çekileceksen, inzivaya, onu namazın cemaatle kılındığı camide yap. Orada inziva yap. Hmm. Enteresan. Nefsini hiçbir şey istemez hale getir. Dünyayı yok ve ehemmiyetsiz olarak gör. Hırstan ve bütün dünya düşüncelerinden vazgeç. Ey Nizamüddin, Feridüddin Genç Şeker böyle nasihat ediyor. Senin yalnızlığın veya inzivan seni Allah'a bağlılıkla meşgul etmelidir. Yani inzivaya çekildiysen efendim Allah-u Teala'ya bağlılıkla meşgul ol. İnzivada evet. Onu yap. Eğer böyle bir inzivadan ve mücahidelerden yorgun düşersen daha küçüklerini yap. Eğer nefsinle bir meselen olursa onu uyku ile tatmin et, memnun et. Sana kim gelirse ihsan ve inayetini, teveccüh ve keremini onun üstüne yağdır. Böyle 12 tane nasihatı var. Şimdi tabii böyle hayırseverliği mükemmel bir zat Nizamüddin Evliya. Neden kaynaklanıyor bu biliyor musunuz? Hocası Genci Şeker'in duası berekatıyla oluyor. Evet. Çünkü Nizamüddin Evliya'ya şöyle dua etmiş. Feridüddin Genci Şeker'in dergahında bir sebze yemeği pişirmiş. Nizamüddin Evliya. Feridüddin Genci Şeker'in önüne koymuş. Nizamüddin demiş, bu sebze yemeğini çok güzel pişirmişsin. Çok lezzetli olmuş.
0: Beğenmiş.
1: Beğenmiş. Tuzu da uygun olmuş. Yani tuz da koyuyor ya yemeğe. Evet. Tuz da demek ki Nizamüddin Evliya'nın Evliya hocası Feridüddin Genç Şeker'in yediği şekilde
0: damak
1: koymuş
0: tadına
1: yani.
0: Göre koymuş evet. Demek. Evet.
1: Allahu Teala dergahında sana çok tuz tüketmeni, harcamanı nasip etsin. Buna seni muvaffak etsin. Böyle dua etmiş. İşte bu duası bereketiyle Feridüddin Genç Şeker'in efendim dergahı fakir fukara ile dolar, ihtiyaç sahipleriyle açlarla doyar, dolar. Bunların hepsini Nizamüddin Evliya doyururmuş. Bu doyurma işine hala devam ediyor o dergahta.
0: Evet, ya, orayı ziyaret eden bir arkadaş söylemişti. Çok, hala günlük 1000 kişi orada yemek yiyor diye yani.
1: Çok tuz harca. Yani benim kaynanam da öyle derdi. Evladım derdi. Enteresan ya, Allah rahmet eylesin.
0: Allah rahmet
1: çok
0: eylesin.
1: Çok güzel bir söz. Efendim ben hiç onu unutmuyorum, onun o sözünü. Derdi ki evladım, efendim bir insanın nasıl olduğunu anlayabilmen için asgari bir kilo tuzu ondan beraber yemen lazım derdi. Enteresan. Yani bu şunu demek istiyor. Tuzu yemeğin içine bir çimcik katarsın değil
0: aynen,
1: mi? Şöyle.
0: Azıcık yani.
1: Bir çimdik katarsın, atarsın, tuzu ekersin. Efendim ye şimdi bir kilo tuz. Ne zaman biter?
0: Çok vakit geçirmeyi kastediyor
1: Evet, onu kastediyor.
0: Anlayabilmek için o kişiyi.
1: İşte öyle demiş Feridüddin Genç Şeker. Sana çok tuz harcamayı, harcamaya muvaffak olmayı nasip etsin diyor. Evet. Kıyaspur köyünde, kabri de orada Kıyaspur'da Nizamüddin Evliya'nın. Bir gün bir yangın çıkıyor. Bütün evler yanıyor Alper Bey. Efendim yangın söndürülüyor, talebelerine diyor ki gidin yanan bütün evleri sayın, her eve iki tepsi yemek, iki testi su ve iki gümüş dağıtın. Kayıplarından dolayı duydukları acılarını teselli edin. Efendim çok kanaatkar tabii. İşte o ilk anlatmıştık Sultan Celaleddin Halacı. Nizamüddin Evliya'nın Delhi'deki ilk zamanlarında aşırı derecede fakr-ı zaruret içinde olduğunu öğrenince ona bazı hediyeler gönderdi. Ve Nizamüddin Evliya'nın bir köyün gelirini ben başlamak istiyorum Nizamüddin Evliya. Acaba izin verip verir mi vermez mi talebeleri evet. vasıtasıyla sorduruyor. Fakat Nizamettin Evliya Sultan'ın bu teklifini kabul etmedi. Benim köye ihtiyacım yok. Ben ve benimle beraber olanlar sadece Allah-u Teala'ya güveniriz. O bizim ihtiyaçlarımızı gözetir. Talebelerden bazıları diyorlar ki işitince bunu, efendim diyorlar, siz günlerce açlığa ve susuzluğa dayanabilirsiniz. Fakat yiyeceksiz bizim halimiz ne olur?
0: Biz dayanamayız.
1: Eğer sultanın teklifi kabul edilseydi, bizim vücudumuz da ruhumuz da beraber rahat ederdi, muhafaza ederdik diyorlar. Fakat bu talebelerin bu sözlerine karşılık o, efendim hepsi onu terk etse bile yalnız olarak yoluma devam ederim diye karar aldı Alper Bey. Çok enteresan bu.
0: Evet.
1: Efendim diğer sufilerle istişare etti. Bütün sufiler hep birazdan dediler ki eğer de sultanın teklifini kabul etseydin, yani o köyün yerini kabul etseydin, senin dergahında su bile içmezdik diyor diğer sufiler. Efendim Nizamettin Evliya onların bu hassas davranışları dolayısıyla tebrik ediyor. Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun. Sizin gibi kardeşlerimize bağlılıkta bana yardımcı olan arkadaşların olduğunu görmek beni mesut ediyor, bahtiyar ediyor demiştir.

0: Kaliteli reklamlar.
1: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak, gözden kaçanı ortaya koymak, bir araya neşter vurmak, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Tabii vefatından bir müddet önce rüyasında sevgili peygamberimizi gördü. Sevgili peygamberimiz ona buyurdular ki, Nizam seni bekliyorum. O günden sonra Nizamüddin Evliya yani vefatını beklemeye başladı. Vefatından 40 gün önce yemekten tamamen kesildi. Daha hiçbir şey yememeye başladı. Ve bir şeyler yemesini istediklerinde Resulullah ile aleyhisselam buluşmaya heves eden, arzu eden birisi nasıl yemeğin lezzetini bulabilir dedi ve yemedi. Durumu ağırlaştığında da ilaç almasını söylediler. İstirham ettiler şu ilaçları alın diye. Talebesi Emir Hüsrev'in şu mealdeki beytini okudu. Farisi beyt tabi. Aşk derdiyle yanan hastaya sevgiliye kavuşmaktan başka hiçbir şey fayda
2: İlaç
1: vermez.
2: İlaç kar etmez. Evet.
1: Efendime söyleyeyim. Vefatından bir gün önce hususi hizmetlerini gören dergahında İkbal adında bir zat varmış. Bu İkbal'e diyor ki dergahta ve erzak deposunda ne varsa hepsini fakirlere dağıt. Böyle emrediyor. Böylece diyor ben de Allah-u Teala'nın huzurunda hesap vermekten kurtulayım diyor. Bu kadar da düşünceli efendim. Tabii vefatından önce az önce bir deri çantası varmış kendisinin. O deri çantasından bazı şeyler varmış. Çıkartıyor. Bu hediyeleri talebelerine dağıtıyor. Ve talebelerine diyor ki bu çeşitliye yolunu anlatmak için Hindistan'ın bütün köşelerine gidin diye emrediyor. Efendim sonra hocasından kendisine intikal eden mukaddes emanetleri hocasına da onun hocalarından intikal etmiş tabii. Bu mukaddes emanetleri Hacı Nasreddin Mahmud Çırağı veriyor. Çırağı veriyor. Delhi'de otur ve insanların cefasına katlan buyuruyor. Efendim ondan sonra da vefat ediyor. Tabii o devamlı onun dergahından yemek yiyen o ahali, o garip kuraba, ihtiyaç sahipleri, efendim yani bağlıları, devlet adamları, talebeleri, halifeleri kedere, mateme boğuluyor. Hepsi cenaze merasimine iştirak ediyor. Sultan Muhammed Tuğluk, Nizamüddin Evliya'nın kabri üzerine büyük ve muhteşem bir türbe inşa ettiriyor. O türbe evet. Var işte. Efendim, şimdi Nizamüddin Evliya, fakir

0: İngilizleri sultanın şeyinde çalışırlarmış.
1: İnşaatında.
0: Geceleri de şeyde çalışırlarmış.
1: Sarnıç'ta.
0: Sarnıç'ta. Nizamettin Evliya'nın inşa ettirdiği Sarnıç'ta. Fakat akşam olunca karanlık olurmuş. Bir şey görünmezmiş. Nasıl yapalım diye Nizamettin Evliya'ya sormuşlar. Nurettin Mahmut ona bundan dolayı çerağı denildi zaten. Nurettin Mahmut vasıtasıyla. Buyuruyor ki Nizamettin Evliya, sarnıçta çıkan suyu kandile yağ niyetiyle koyun diyor. Öyle buyuruyor. Kandillere yağ niyetiyle koyuyorlar. Böylece gündüz gibi aydınlanıyor dergah. Efendim görüyorlar.
1: İnşaatı o şekilde.
0: Gündüz sultanın inşaatında, gece Nizamettin Evliya Hazretleri'nin sarnıcında çalışıp bitiriyorlar. Onun için Nurettin Mahmud'a çerahi lakabı verilmiş. Kendisinden sonra o posta oturmuş orada zaten. Nurettin Mahmud Çerahi Hazretleri. Sarnıç böylece tamamlanmış. Böyle çok menkıbeleri var. İsterseniz böyle bırakalım. Allah-u Teala bizi şefaatine Amin. Nail eylesin. Çok büyük zat. Efendim çeşdiye yolundan. Ama hayatını işte okuduk. Yani hiçbir böyle şeylik yok. Ne derler ona? Aşırılık yok, bir şey yok. Yani aşırılık derken şeriatı garra-i Muhammediye'ye,
1: evet.
0: Yani dini İslam'a mugayir.
1: Hiçbir
0: şey hareketi yok. Hiçbir şeyi yok. Hep Allah-u Teala'nın rızasını gözetmiş. Allah-u Teala'nın kullarının
1: evet.
0: Efendime söyleyeyim, kullarının doyurulması için uğraşmış. Onların ihtiyaçlarını gidermek için uğraşmış. Çok iyiliksever de bir zat. Efendim herkese nasihat etmiş. Sultanlara, sultanlar hayran olmuşlar. Bazıları da düşmanlık etmiş.
1: Düşman olmuşlar.
0: Nasipsizler ama biz onu seviyoruz.
1: Evet.
0: Allah-u Teala onun şefaatine
1: Amin.
0: Bizi de izleyicilerimizle, dinleyicilerimizle nail eylesin.
1: Nail eylesin. Amin.
0: İnşallah bizlere şefaat eder. Efendime söyleyeyim. Bizi efendim Alper Osman Genç Bey ile Mahmut Kemal Aydın ismindeki iki mümin böyle televizyon programında evet. anlatmıştı. Efendim radyo programında anlatmıştı. Bizi methetmişlerdi. Ya Rabbi bana onları bağışla. Günahlarını İnşallah. Affet dese Allah-u Teala'ya. Değil mi?
1: Böyle, ne kadar
0: hoş olur.
1: Olur. Evet.
0: Beni dinlediler, öğrendiler. Efendim izleyiciler, dinleyiciler değil mi? Onları da affet ya Rabbi. Onları da bana bağışla. Der mi der yani?
1: Der inşallah diyecektir.
0: Der ben
1: yani.
0: İnanıyorum buna.
1: Evet. Niye demesin?
0: Allah-u Teala hepimizi aff ve mağfiret eylesin. Amin.
1: Ağzınıza sağlık. Çok güzel anlattınız. Vaktimizin kalan kısmında gene dönem itibariyle üniversitelerin açılacağı dönem yaklaşıyor. Talebe kardeşlerimiz tercih yapıyorlar, yerleşmeye çalışıyorlar. Aynı zamanda da kalacak yer arayışı içindeler. İhlas Vakfı'nın öğrenci yurtları var. Yüksek öğrenim öğrenci yurtları, üniversite talebelerine yönelik. Ve bu yurtlarda devletin öğrencilere sağladığı imkanlar var. Bundan da İhlas Vakfı'nın statüsü itibariyle faydalanabilecekler.
0: Tabii.
1: Hem o konuyu hem de yurtlarla ilgili öğrencilere ve velilere hitap edecek şekilde Tabii. genel bir bilgilendirme yapmanızı istirham ediyoruz.
0: Tabii.
1: Buyurun.
0: Efendim siz çok güzel girizgah yaptınız. Bizim İhlas Vakfı kamu yararına çalışan bir vakıf olduğu için İhlas Vakfı'nın yurtlarında kalan öğrencilere devletimiz sağ olsun beslenme barınma yardımı ödemesi yapıyor.
1: Evet.
0: Bu beslenme barınma yardımı şimdiye kadar hep şöyle oldu. Hemen hemen mesela geçen sene de öyleydi. Öğrencinin ödeyeceği toplam ücretin yarısını devlet bizim yurdumuzda kalan
1: evet.
0: yani İhlas Vakfı'nın yurdunda kalan öğrencilerin banka IBAN hesap numaralarına devlet yatırıyor.
1: Evet.
0: Yani yarısı zaten ücretin devletten geliyor. Tamam
1: çok
0: mı efendim?
1: Çok büyük bir imkan aslında.
0: Çok büyük bir
1: çok
0: imkan.
1: Çok büyük bir imkan.
0: Çünkü bize bunu bizim öğrencilerimize niye yapıyor bunu? Eğer İhlas Vakfı olarak biz o yurtları yüksek öğrenim erkek öğrenci yurtlarını açmasak çeşitli muhtelif şehirlerde efendim devlet oralarda yurt yapmak
1: yurt mecbur.

0: Üretimde zorunda kalacak.
1: Evet.
0: Efendim ya, bu da bir maliyet meselesi,
1: külfet.
0: Şey meselesi. Ya biz bu maliyete katlanmışız. Yapmışız bu yurtları.
1: Evet.
0: Değil mi efendim? Yurtları açmışız. Yani devleti bu yükten kurtarmışız Alper Bey.
1: Evet.
0: İşte kurtardığımız için bizim yurtlarımızda kalan öğrencilere devlet beslenme, barınma yardımı ödüyor. Bu
1: öğrencinin
0: çok güzel bir şey.
1: İBAN hesabının, evet, IBAN numarasına öğrenci, bizzat, evet, yatırılıyor
0: devlet
1: bu para.
0: Yatırıyor.
1: Devlet yatırıyor.
0: Devlet
1: bizzat
0: yatırıyor.
1: Devlet tarafından
0: biz
1: yatırılıyor.
0: Biz yatırmıyoruz yani.
1: Yani
0: devlet yatırıyor.
1: Hemen hemen yurt ücretinin yarısını devlet karşılamış, evet, oluyor öğrencinin,
0: evet,
1: aslında.
0: Evet efendim. Böyle çok büyük bir para da değil. Şimdi mesela bir ev kiralamaya kalkışsa bir öğrenci, 2-3 arkadaş beraber olsalar, bir araya gelseler, inanın
1: altından kalkamazlar.
0: Altından kalkamazlar. Şundan dolayı kirayı,
1: evet,
0: belki öderler.
1: Kirayı ödenir. O sıkıntı
0: efendim,
1: değil.
0: Mesela kirayı öderler de o da az değil Alper Bey.
1: Kaldı ki
0: mesela,
1: evet,
0: 45 bin lira.
1: 50 bin lira.
0: Kira 50 bin lira. 60 bin lira. Hele, evet, öğrenci deyince ev sahipleri ödeyemez diye daha
1: ağzını
0: fazla.
1: Ağzını dolduruyor bir, evet, veriyor derler. Evet.
0: Evet. Evet. Yani dolayısıyla mesela 45 bin lira olsa
1: 3 kişi
0: ev
1: tutsalar
0: kirası, 3 kişi
1: 15'er
0: tutsa,
1: bin lira.
0: 15'er bin lira. Ya 15 bin liraya
1: onunla da bitmeyecek.
0: Aşağı yukarı bizim yurdumuzda
1: zaten
0: kalır. Ama bizim yurdumuzda şu avantajı var. Evde kalsa bulaşık yıkayacak, bulaşık.
1: İşte, evet.
0: Yemek yapacak.
1: Temizlik
0: yemek
1: yapacak.
0: Ya
1: yemek yapacak.
0: De bırak, önce karın doyacak.
1: Evet,
0: Alper Bey.
1: Bulaşık yıkayacak.
0: Efendim ben söyleyeyim. Karnını doyurması lazım. Karnı doyurması için de marketten, pazardan bir şeyler alması lazım. Onları şeyi açıp, ocağı açıp pişirmesi lazım. Pişirmeyi biliyor mu? Çorba karıştırmayı biliyor mu? Pilav yapmayı
1: yumurta
0: biliyor mu?
1: Yumurta kırmayla hayat geçmez yani.
0: Yumurtayla sırf hayat geçmez
1: hayat
0: dediğin
1: geçmez
0: gibi.
1: Aynen.
0: Efendim yurtta 3 öğün yemek
1: hem
0: var.
1: Hem de güzel yemek
0: tabii,
1: var.
0: Tabii sabah kahvaltısı var, öğlen yemeği var, akşam yemeği var. Oh fıstık gibi yemeğini yiyecek, bulaşık derdi yok. He?
1: Öyle
0: ya,
1: temizlik
0: yemek
1: derdi.
0: Yapmaktan daha zordur bulaşık yıkamak.
1: Evet,
0: ha?
1: Evet.
0: Efendime söyleyeyim. Yani
1: altından
0: kalkamazlar ders mi çalışacak?
1: O. Bu işlere mi
0: yemek
1: bakacak?
0: Yemek mi yapacak, bulaşık mı yıkayacak, değil mi?
1: Evet.
0: Efendim ders çalışmak için etüt odalarımız
1: var.
0: Etüt odasında güzelce çalışsın.
1: Hem de 24 saat açık.
0: Evet. Etüt odasında geceleri de çalışabilir,
1: evet,
0: sabaha kadar.
1: 24
0: serbest
1: saat açık yani.
0: Ama odada yatakhanede şey yapamaz yani. Mesela 2 kişi kalıyor veya 3 kişi kalıyor. Bir öteki arkadaşları uyuyordur.
1: Rahatsız olmuyor.

0: gibi tencere yemeği,
1: Evet.
0: güzelce yesinler, güzelce derslerini çalışsınlar, okullarını bitirsinler. Biz onu bir an önce okullarını bitirip efendim iş hayatına atılsınlar. Annelerini, babalarını
1: Onların sırtından
0: sevindirsinler.
1: yükü
0: Efendim
1: alsınlar.
0: alsınlar, böylece bu hayata başlasınlar.
1: Tabii.
0: Ben tavsiye ediyorum efendim. Bizim web sitemiz var, www.ihlasvakfi.org.tr, www.ihlasvakfi.org.tr veya telefon numaramız var, 0212 451 49 çift 0, 0212 451 49 çift 0. Burayı da arayıp bilgiyi alabilirler. Web sitemize girip yurtlar sekmesine tıklayarak efendim yurtlarımızın adreslerini
1: Hangi
0: görebilirler.
1: şehirlerde olduğunu
0: Hangi
1: görürler.
0: telefon numaralarını görürler orada
1: Telefon eder,
0: yurdum.
1: ararlar, randevu
0: Tabii
1: alırlar.
0: giderler.
1: Gider ziyaret
0: Evet.
1: ederler. Yemek yerler.
0: Tabii ister arkadaşıyla gitsin, ister annesiyle babasıyla gitsin, ister kardeşiyle gitsin.
1: Hep
0: Bak,
1: beraber de
0: hep
1: gidebilirler.
0: beraber gitsinler, baksınlar,
1: Gelsinler.
0: beğenirlerse
1: Gelsinler.
0: kalsınlar ya.
1: Evet.
0: Tanısınlar bizim yurt müdürlerimizle, müdür yardımcılarımızla, öyle değil mi?
1: Evet.
0: Bekliyoruz efendim bizi, öğrencilerimizi.
1: Gerçekten öğrenciler için
0: Evet.
1: çok güzel
0: Sen de
1: imkanlar.
0: yurt mezunusun
1: Tabii ki
0: Alper Bey.
1: ben İhlas Vakfı'nın Draman'daki yurdunda
0: Bak
1: kaldım
0: işte hukukçusun,
1: üniversitede
0: avukatsın. Şimdi
1: okurken.
0: serbest avukatlık
1: Evet.
0: yapıyorsun. He?
1: Yani iyi ki de kalmışım diyorum. Dönüp baktığım zaman
0: Yurtlarda kalmışım
1: yurtta
0: diyorsun, değil mi?
1: kalmışım. Evet, Draman'daki yurtta kaldım. Fatih
0: İstanbul'da.
1: Draman'da, İstanbul'da. Hem çok güzel arkadaşlıklarımız oldu, hem çok güzel büyüklerimizle tanıştık. Çok güzel vakitlerimiz oldu. Yani bütün öğrenci kardeşlerimize hem de velilere, anne babalarına
0: Evet.
1: tavsiye ederim. Kesinlikle tavsiye ederim. Eğer çocuklarının düzgün, güvenli bir ortamda, güvenli bir yerde kalmalarını istiyorlarsa gelsinler, çocuklarını İhlas Vakfı'na emanet etsinler.
0: Geçenlerde birisi geldi. Efendim tesadüfen ortopedi mütehassısı. Efendim hastanesini söylemiyorum da bizim vakıf merkezine yakın bir hastanede çalışıyor. Beraber kalmışsınız Draman yurdunda. Mahmut Kemal Bey diyor, sizi diyor efendime söyleyeyim, sizin beraber program yaptığınız Alper Bey diyor. Efendim biz yurtta, aynı yurtta beraber kaldık diyor, İhlas Vakfı'nın
1: Evet.
0: yurdunda. Orada
1: Evet.
0: yetiştik diyor. Bakın diyor, ben doktorum diyor. Ortopedi mütehassısı. Yani uzman.
1: Evet.
0: Efendim siz de hukukçusunuz, avukatsınız
1: Evet.
0: yani.
1: Yani
0: Güzel insanlar yetişmiş yani.
1: yurdumuzdan gerçekten
0: Tabii.
1: çok güzel
0: Evet.
1: insanlar yetişti.
0: Doğrudur.
1: Meslek sahibi, saygın insanlar yetişti.
0: Evet.
1: Dediğim gibi ben tavsiye ediyorum.
0: Tamam.
1: Allah razı olsun İhlas
0: Amin.
1: Vakfı'ndan, sizden de.
0: Amin. Amin efendim.
1: Kıymetli izleyenlerimiz, programımızın sonuna geldik. Programlarımızı İhlas Vakfı'nın YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Şayet kanala abone değilseniz, abone olup bildirimleri açınca yeni programlarımızdan ve yeni videolarımızdan haberdar olursunuz. Yeni programımızda görüşünceye kadar hoşça kalın.

Bir coşku var içimde bugün, kıpır kıpır. Uzak, çok uzak bir yerleri özlüyorum. Gözlerim parke parke taş duvarlarda. Açılıyor hayal pencerelerim, hafif bir rüzgar gibi süzülüyorum.

Çekik kokulu koyaklardan aşarak güvercinler ülkesinde dolaşıyor, bir çeşme başı arıyorum. Yarpuzlar arasında kendimi bırakıp mis gibi nane kokular arasında ruhumu dinlemek istiyorum. Zikre dalmış her şey. Güne gülümserken papatyalar, dualar gibi yükselir ümitlerim. Güneşle kol kola kırlarda koşarak, siz peygamber çiçekleri toplarken, ben çeşme başında uzanmak istiyorum. Huzur dolu içimde, ben sonsuzluğu düşünüyorum. Ey sonsuzluğun sahibi, sana ulaşmak istiyorum. Durun, kapanmayın pencerelerim, güneşimi kapatmayın.

0: aklınızda bulunsun.
1: Katı yumurta elde etmek için 15 dakika kaynatın. Kabuklarının kolay soyulması için kaynattığınız kaba tuz atabilirsiniz. Suyunu da sakın dökmeyin. Saksıdaki çiçeklerin en sevdiği sudur bu. Omletinizi balla yapmayı denediniz mi? Yumurtayı pişireceğiniz yağı kızdırıp biraz bal ekleyin, yumurtaları kırın. Çok lezzetli, değişik bir yumurta yiyeceksiniz. Kuş üzümlerini ayıklamak için onları bir avuç unla ovuşturunuz ve kalın delikli bir süzgeçe atınız. Unla beraber çöpler de düşecektir. Lahananın pişerken pek de hoş olmayan bir kokusu vardır. Bunu önlemek için lahanayı pişireceğiniz tencerenin içine biraz ekmek içi koymak yeterlidir. Yemeğe karışmaması için ekmek içlerini küçük temiz bir torba içinde koymanız, sonra alıp atmanız da size büyük kolaylık sağlayacaktır.
0: Aklınızda bulunsun.
2: Bebeğimle Mutluyum da her cumartesi saat 12'de, pazar günü tekrarıyla saat 17'de sizlerleyiz. Bebeğini bekleyen, karşılamaya hazırlanan ya da büyüten herkesin

anayım, Anadolu'yum. Ben bilirim kırlarımın, yaylalarımın çiçeklerini sevgiyle kumaşa işlemeyi. Asırlardır sorulmamış, söylenmemiş sevdalardan, yalnızlıklardan, içimdeki yıllanmış ezgilerden iplik iplik dal yapmayı, gül yapmayı, tel tel şiir dokumayı, sevgi dokumayı, hasret dokumayı halıya, kilime ve sabırları ilmik ilmik örmeyi ben bilirim. Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Çünkü ben toprakta, dalda, yaylada, incecik derelerde, için için oyulmuş kayalarda, binbir çiçek kırlarda, başı dumanlı, başı karlı dağlardan, taşlara kendini vura vura, derin vadilere düşen buz gibi çağlayanlarda, yaprağa düşen çiğde, yağmur sonralarının gökkuşağında, yağmurlardan sonra buharlaşan, ısınan toprağın toprak kokusunda, bozkırlarda tutuşan, serin ormanlarda dinlenen, denizlerde ışıl ışıl yıkanan ve akşamları bir garip, bir yalnız, mor dağlarda kaybolan güneşlerde büyümüşüm.

Yaylaların, kırların çiçek kokularını toplayıp, dağ başlarının dumanında efkarlanıp, kendini uçurumlara, kayalıklara vuran, ormanlarda serinleyip dinlenen, çiçek kokulu rüzgarlarda büyümüşüm. Büyümüş de buz gibi pınarların kaynayan gözünden almışım renklerimi. Benim renklerim hiçbir resimde yoktu. Ben renklerimi Anadolu toprağından, yayla çiçeklerinden, kaya oyuklarında açan vahşi çiçeklerden, karlar içinde sıcacık gülümseyen kardelenlerden, salkım söğütlerin saçlarından, ormanlar içinde ağlayan çam sakızlarından, çınarların, cevizlerin asırlık serin gölgesinden, yayla gecelerinin yıldız ışıltısından, karlı dağ yollarında kimsesiz bebelerini doğururken, ağlayan bebelerinin süt gözlerine bakıp da, ağlayan dağ ceylanı, dağ çiçeği, gencecik gelinlerin gözyaşındaki sıcacık ışıltılardan ve kahreden yalnızlığından almışım.

Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Ben renklerimi iğdeden, kekikten, gelincikten, üzüm bağlarında kaynayan pekmezden, kara inekten sağdığım ak sütten, yayıkta dövülen ayrandan, ocak başlarında yanan odunların közünden, asma bahçelerindeki üzümlerin kara gözünden, çağlayanların suya düşen ak köpüğünden, fındık bahçelerinin, çay bahçelerinin yeşilinden, mangal közünde pişen 40 yıllık dost kahvelerin telvesinden, göklerin boncuk mavisinden, başakların altın sarısından, ocakta pişen, saçta pişen bazlamadan, ekmekten almışım.

Ben Anadolu'yum. Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Ben renklerimi ağlar mı güler mi bilinmez. Hem ağlarım hem giderim diyen gelin kızlarımın telli duvağından, ak ellerinin gelin kınasından almışım. Dedelerimin ak sakalından, ninelerimin nur dolu pamuk yüzünden, ceylan kızlarımın, fidan oğullarımın bahar sevinçlerinden, gönül birliğinden, yürek dolu, sevda dolu türkülerinden almışım. Sabırla, sevgiyle, gönül güzelliğiyle, göz nuruyla işlenmiş, renk renk dürülmüş gelin kızlarımın çeyizinden almışım. Bir elimle tarlada çapayı, bir elimle ocakta bazlamayı, bir elimle tezgahta kilimi halımı, bir elimle kumaşta nakışı, yazmada oyayı, bir elimle beşikteki bebemi, bir ben tutmuşum yorulmadan. Yüreğimi de türkülere koymuşum. Ben anayım, ben Anadolu'yum. Ben ekmeğimi ayrılıklarda, hasretlerde toplamışım. Ben ekmeğimi gurbetlerde, yalnızlıklarda, yokluklardan, taştan çıkarmışım. Daha çocukken ekmek diye sürülerin peşine tarlalara, dağ yollarına, ota oduna, gurbet yollarına ben düşmüşüm. Ocağımın aşı, evimin taşı, çocuklarımın bahtı demişim. Gece gündüz çalışmış, başım yastığa değmemiş. Ot taşımışım, odun taşımışım ıssız dağ yollarında. Türküler yoldaş olmuş bana. Ben yalnızlıklarımı alın terimi katık etmişim soğan ekmeğime. Ak sütümle, helal ekmeğimle, sevgi dolu ninnilerimle, haramsız yalansız büyütmüşüm oğullarımı. Ve sırayla askere göndermiş, yalnız birinin mürüvvetini görmüşüm. Oğul diye yurdumun taşına sarılmış, toprağını koklamışım, ağıtlar yakmışım. Ağacın başı benim, toprağın taşı benim. Vatana kim ağlarsa gözünün yaşı benim demişim. Gurbet yollarını en uzun ben beklemişim. Hasreti oya diye ben işlemişim. Kimselere söylememişim derdimi, yüreğime gömmüş, tutmuş yüreğimi de türkülere koymuşum. Kayalar merdin merdin, kim bilir kimin derdin. Ağaçlar kalem olsa yazılmaz benim derdim demişim. Ben analıyım, Anadolu'yum oğul.

0: Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Benim desenlerim, halılarım, kilimlerim, benim halaylarım, türkülerim kimselerinkine benzemez. Benim toprağım, benim toprağımın güzellikleri, benim toprağımın oğulları, benim asker Mehmet'im, oğul Mehmet'im, Mehmetciğim dağlar gibidir ve kimselerinkine benzemez. Mendilimde gül oya, gülmesem de doya doya, ben anayım, ben uzun yolların yolcusu. Ben Anadolu'yum, çileli toprak. Ben anayım, acılarla, yokluklarla da ocağımı tüttürmüşüm. Ben Anadolu'yum, acılardan, savaşlardan ve felaketlerden sonra da gülmüşüm. Çünkü insanına, toprağına deli olan benim. Ben çilelerden dağlar gibi büyük umutlar büyüten bereketli toprak. Ben Anadolu'yum. Ben Anadolu'yum. Binbir rengin kardeş olduğu güneş. Ben kültürlerin kardeş olduğu toprak. Ben çağlar boyu uygarlıklar yoğuran dört köşesi dört deniz, dört köşesi dört mevsim. Ben güzelliklerin, sevginin, insanın insan olduğu toprak. Ben şehitlerin, gazilerin, destan yazan yiğitlerin, sanatkar yürekli ve dağlar kadar sabırlı anaların toprağı. Ben toprağına nice şehit ve yiğit veren ve ben oğulları kadar yiğit, oğulları kadar destan yazan anaların diyarı Anadolu'yum. O hakkı ödenmez analarla dolu Anadolu'yum ben. Öyle ki insanlığa her şeyimi ben vermişim.
1: Şimdi reklamlar.
2: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.

0: eşesin. Mutluluktur yemesi, gülsen fındık ezmesi.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: İletişim dünyamız.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerim. İletişim Dünyamızda yeni bir program ve misafirimle sizlerle birlikteyiz. Ben Deniz Faruk Salt, programı sunmaya çalışacağım. Kayıt ve montajda arkadaşımız Hüseyin Selim Kaya yardımcı olacak. Değerli dinleyicilerim, bugün program misafirim uzman klinik psikolog Huriye Tak hocam. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş buldum, merhaba.
0: Merhaba hocam, nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Görmeyeli. Çok sağ olun, iyiyim. Siz nasılsınız?
0: Ben de teşekkür ederim. Aşağı yukarı sizinle bir yıl önce yapmıştık son programımızı.
1: Evet, ölüm hakkında yapmıştık.
0: Ölümle hatta. Alakalı, evet. Ondan önce de depremle alakalı bir program yapmıştık sizinle. Evet hocam, bugün de travma insanı nasıl etkiler diyoruz, öyle mi? Evet, travma insanı nasıl etkiler diyoruz bugün programımızın konumuzun başlığına. Ve geçmişle bugün demişiz, geçmişte yaşanan yaralayıcı olaylar bugünümüzü etkileyebilir mi sorusuyla başlayalım.
1: Yani siz de farkındasınız tabii ki etkiliyor. Aslında geçmişte yaşadığımız her şey bugünü etkiliyor ama ne kadar etkiliyor, nasıl etkiliyor? Bu kısmı biraz önemli. Hatta hani bir söz var, sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer diye. Hakikaten geçmişte sütle böyle bir deneyimi olan insanın yoğurt sıcak olmamasına rağmen onu üfleme davranışı oluyor.
0: Temayülü.
1: Yani dolayısıyla deneyimlerimiz bizi etkiliyor. Evet. Ama nasıl etkiliyor?
0: Psikologların bir şeyi var. Geçmişe bir inelim. Çocukluğa inelim, değil mi?
1: Evet.
0: O meşhur
1: Çok
0: bir
1: seviyoruz onu. Çünkü hakikaten bizi şekillendiren, davranışlarımızı şekillendiren bir önceki deneyimlerimiz. O deneyimden bir şey çıkarıyoruz, bir ders çıkarıyoruz, bir şey elde ediyoruz. Bir sonraki deneyimde de onu kullanıyoruz. O yüzden biz biraz geçmişteki deneyimlerini sorguluyoruz. Çünkü bugün mesela yine aynı atasözü üzerinden düşünelim. Yoğurdu üfleyerek yiyen birini görünce ya bu niye bu yoğurda üflüyor diye insan düşünüyor.
0: Yoğurt soğuk bir şey. Üflemeye
1: evet,
0: gerek var mı?
1: Diye düşünüyor. Hı-hı. Ve soruyoruz daha önce işte beyaz yoğurda benzeyen yediğin ve hani ağzını yakan bir şey mi oldu da sen üfleme davranışını geliştirdin diye. Aynı şekilde işte bugün işte gereksiz şeylere sinirlenen aslında tehlike yokken korkan insanlara da soruyoruz. Hani böyle durumlar senin için daha önce tehlike mi olmuştu? Buna benzer bir şey seni acıtmış mıydı, zarar mı vermişti de şimdi böyle davranıyorsun diye. O sebeple hani biraz çocukluğa inme meselesi söz konusu oluyor. Temeller de çocuklukta atılıyor.
0: Evet. Bir de hani ağacın köküne bakılır. Böyle bir atasözü var ama şimdi tam hatırlayamadım onu. Ama kök esas önemli.
1: Evet.
0: Kökte çocukluktan başlıyor tabii ki.
1: Aynen öyle. Evet. Hatta belki daha öncesi bile olabilir. Nasıl bir ailemizin olduğu, nasıl bir toplumun içine doğduğumuz kısmı. Yani bunların hepsi aslında bizim zihnimizin işleyişini etkiliyor. Biz olayları yaşıyoruz. Mesela işte çocukluk dönemini düşünelim. Okula başlıyoruz. İşte ailemizle güzel anılarımız oluyor, kötü anılarımız oluyor. Onları dosyalıyoruz zihnimizde, kaldırıyoruz arşive. Sonra yenilerini yaşıyoruz. Kaldırıyoruz, yenilerini yaşıyoruz. Ama çok yaralayıcı bir olay olduğunda onu bir türlü elimiz arşive kaldırmaya gitmiyor. O artık masada kalıyor. Kaldıramadığımız için de arşivde değil ya gözümün önünde sanki bugünmüş gibi gözümün önünde. Bugün yaşananlarla aynı masada duruyor o dosya. Bu sefer bugün yaşadığım her şeyde ben o olayın etkisini daha yoğun hissediyorum.
0: Evet.
1: Mesela işte hani çok utandırıldığı bir anı düşünelim bir insanın. İşte tahtaya çıktı, öğretmeni de çok utandırdı, bir şeyi yanlış yaptı ya da arkadaşları dalga geçti. Bu arşive gitmiyor eğer utanç çok yoğunsa ve bugün herhangi bir dili sürçsün, çok utancağı bir şey olmasa bile dili sürçsün ya da işte ayağı tökezlesin bir şey olsun sanki o zamanki utancını yeniden yaşıyormuş gibi etkileyebiliyor ya da o utancı yaşamamak için o durumların hepsinden kaçan birine dönüşüyor.
0: Evet.
1: Yani kaçınma da aslında bir etkileme biçimi, geçmişin bugünümüzü etkileme biçimi.
0: Evet, bu tip olaylara diyoruz travma diye, değil mi hocam?
1: Evet, yani bizi ne kadar etkilediğiyle ilişkili. Şimdi her şey herkes için de aynı travma olmuyor yani. Mesela ikimiz de aynı öğretmenle birlikte okuduğumuzu varsayalım. Aynı şekilde öğretmen size de bana da aynı şekilde davrandı, işte utandırdı falan. Ama sizin için travma olurken benim için olmayabiliyor. Siz orada çünkü yaşadığınız duygu daha yoğunsa siz kaldırmıyorsunuz o dosyanızı, masada bırakıyorsunuz. Ben kaldırabiliyorum hani.
0: Evet.
1: Kişiden kişiye değişiyor.
0: Etkisi herkes için aynı değil.
1: Değil, evet. Aynen.
0: Evet, geçmişte yaşanan yaralayıcı olaylar bugünümüzü etkiler diyoruz kısaca, değil mi?
1: Evet, evet.
0: Evet. Her zor yaşantı travmatik bir etki bırakır mı hocam?
1: İşte aslında hani az önceki gibi bırakmayabilir.
0: Hı hı.
1: İşte belki kişisel farklılıklar olabilir. Ya da o dönemki destek mekanizmalarımız da farklı olabilir. Mesela sizin öğretmeniniz de sizi utandırdı. İşte bilemediniz çarpma işlemini. Küçük düşürdü, tembeller sırasına aldı. Aynı öğretmen bana da aynı şekilde davrandı. Ama siz eve gittiğinizde annenize babanıza bunu anlatmadınız. Anlatamadınız, çekindiniz. İşte anlatırsam onlar da utandırır dediniz. Belki anneniz babanız da utandırandı. Ben anlattım diye varsayıyorum. Benimkiler dediler ki, aa öğretmeni yanlış yapmış. Senin utanacak bir şeyin yok. Çalış bir daha yap falan dediler. Siz hiç anlatamadınız. Sizin dosyanızda bu utanılacak bir olay diye yazdı. Ve masanızda duruyor. Benim dosyama aa bu utanılacak bir şey değilmiş, değiştirilebilir bu durum diye yazdığı için ben o dosyayı kaldırılabilir görüyorum.
0: Evet.
1: Dolayısıyla birimiz için travma olurken birimiz için olmayabiliyor.
0: Evet.
1: Yani etrafımızdaki insanların bize davranışları, daha önceki deneyimlerimiz, bazen de düşünme biçimimiz. Yani mesela siz dediniz ki bu olayı yaşadınız. Dediniz ki ya vardır bunda bir hikmet, vardır bir sebebi. Belki de bu benim işte daha çok çalışmamı sebep olacak. Ben buradan bunu çıkardım dediniz. Daha da çok çalıştınız. Bir sonraki deneyiminiz işte öğretmen aa bravo falan dediği bir deneyim oldu. Ben de bunda kırıldım, yıkıldım. Dedim ki yani ben demek ki bunları başaramayacak biriyim. Ve bu utancı da bir daha asla yaşamak istemiyorum. O zaman bu ben okul meselesini kafamda bitiriyorum. Hiçbir şekilde ben bu okul için bir şey yapmayacağım, çalışmayacağım. En azından çalışmıyor derler. Hani yapamadı demezler diye.
0: Okulumu değiştireceğim diyebilirim.
1: Belki okulumu değiştireceğim, kaçınıyorum. Belki okuldan kaçmalarım başlıyor falan. Hani ben böyle davranınca bu benim için yine travmatik bir dosya olarak masamda sorunlu kalıyor. Ama siz üstüne yeni bir şey yaptınız, yeni bir deneyim elde ettiniz. Kendinizle ilgili fikriniz de değişiyor. Diyorsunuz ki ben bunu değiştirebiliyormuşum. Ben işte utandım evet o deneyimde ama sonrasında çok çalıştım. Öğretmenim de aferin dedi. Demek ki ben çalışınca yapabilen biriyim diye siz düşünüyorsunuz.
0: Evet.
1: İkimiz de farklı etkiliyor düşünce biçimi.
0: Bazı insanlarda umursamaz olabilir.
1: Evet, bazen aşırı umursamaz olabilir.
0: Evet.
1: Bu da aslında travma etkisi.
0: Öyle mi?
1: Hı-hı. Mesela genelde erkeklerde bunu çok görüyoruz. Çok böyle yaralanmış işte çocukluk döneminde olabilir. Babası çok ezen erkekler olur ya da çok şiddet görmüş kişiler olabilir. Onlar bununla baş etmek için artık sistemi kapatıyorlar. Yani çok rahatsız edici hem fiziksel bir tehdit şiddet mesela. Hem de duygusal olarak da bir insanın dayak yemesi onun benliğine de zarar veren bir şey. Bu kaldırılacak bir şey değil. Özellikle de bir çocuksan. Hani dünya demek ki sürekli bana tokat atan, fiske vuran bir yer. Ben hep böyle insanlarla karşılaşacağım. Fiziksel ya da duygusal. Ben hep aşağılanacağım, küçük görüleceğim gibi bir algısı oluşabilir çocuğun. Böyle durumda da bunu yaşamamak için hissizleşiyor çocuk.
0: Evet.
1: Hiçbir şey hissetmiyor. Hani dayak arsızı derler ya.
0: Hı hı, dayak arsızı.
1: Yani bir şey hissetmeyerek onunla baş ediyor. Başka türlü her seferinde yeniden yıkılacak.
0: Evet.
1: Bu sefer de genel olarak böyle duygularına da hissiz. İşte üzülünecek bir şey olduğunda da hissiz. Korkulacak bir durumda da hissiz. Daha böyle gamsız, vurdum duymaz birine dönüşebiliyor.
0: Evet.
1: Ama bu da hani bir travma etkisi.
0: Evet.
1: Hmm.
0: Geçmişin bugünümüzü etkilediğini nasıl fark ederiz hocam?
1: Aslında birçok şekilde fark edebiliriz ama standardın dışında şeyler olması en büyük etken. Mesela hani az önceki örnekleri düşünelim. İşte okulda utandırılma meselesini düşünelim. Bugün ben burada sizin yanınıza yayına geliyorum. Geçmişte de utandırılmıştım. Ve o dosyayı da kapatamamıştım. Burada duruyordu. Ben işte başarılı olamam. Yanlış yaptığımda da çok büyük bir utanç sebebidir bu gibi bir şey var zihnimde. Ve bugün bu yayına siz beni davet ettiğinizde diyorum ki ya kusura bakmayın ben konuşamıyorum. İnsanlar önünde konuşamam diyorum. Kaçınıyorum yani yapamayacağıma inanıyorum. Bir böyle anlayabilirim. Niye kaçınıyorum? Herkes konuşabiliyor. Ya da bu bir tehlike değil ki hani bana zarar veren bir şey var mı? Yok. Neden konuşamayayım ki? Hani aslında düşündüğümde. O zaman bu anormal tepki bir başka bir şeyin, başka bir geçmiş olayın etkisi olmuş olabilir. Ya da geliyorum, konuşuyorum, bir şeyi yanlış söylüyorum, eksik söylüyorum, atlıyorum vesaire. Sonra çok utanıyorum. Hani bir daha sizinle yüz yüze gelmek istemiyorum, sizden kaçınıyorum. Ya da işte agresif davranıyorum. Kendi yaptığım bir hatadan dolayı size de sert agresif davranıyorum. Yani siz bende bir gariplik olduğunu anlarsınız değil mi? Neden böyle davranıyor ki bu kadın dersiniz yani. Bir sorun var deyip belki kenara atarsınız zihninizde. Ama hani bu kişi bize geldiğinde biz öyle demiyoruz. Yani burada bir gariplik var. Bu kişinin bu kadar agresif davranmasının hiçbir sebep yokken. Ya da işte oradan o durumdan kaçınmasının ya da çok utanmasının bir sebebi olmalı diye oradan başlıyoruz. Tabii her zaman hani böyle davranış sorunları olarak da ortaya çıkmak zorunda değil. Bazen mesela hani yine aynı örnekten gidelim. Çocukken utandırıldım, canlı yayına çağrıldım ya da işte sahnede sunum yapıyorum vesaire. Birden ellerim titremeye başlıyor. Ya da ne bileyim işte mide ağrılarım, bağırsak hareketliliğim böyle şeyler olmaya başlıyor. Yani fiziksel etkiler de görülebiliyor. Yani o zamanı hatırlatan herhangi bir şey. Aynısını bir daha yaşamayacağım zaten. Geçmişte yaşadığım hiçbir şeyin aynısını yaşamayacağım. Ama yenileri de onunla benzerlik kuruyorum. Diyorum ki o da bir performanstı, bu da bir performans. O zaman tehlike.
0: Evet.
1: O zamanki gibi tehlikede hissediyorum.
0: Belki yine benzer bir durumu yaşayabilirim korkusu.
1: Evet evet yani aynı durum olmasa da ben benzer duyguyu yaşayacağım diye inanıyorum. Hı-hı. Bir de hani kendimle ilgili de algım değişebilir. İşte dinleyiciler de hatırlarlar geçmişlerinden mutlaka sürekli anlattıkları, hiç unutamadıkları, onları etkileyen olaylar olmuştur. Ne bileyim işte düğün zamanı. Kayınvalidesinin yaptıkları mesela unutulmaz. Yıllar geçer anlatırlar ya da işte doğum anıları. Artık hani çocuklar 30-40 yaşına gelmiştir. Anne hala işte doğumda şu olmuştu, böyle olmuştu diye anlatır. Bazen işte çok travmatik askerlik anıları. Mesela işte benim babam Şırnak'ta askerlik yapmış hala anlatır hani. Çok yıl geçti üzerinden ama orada yaşadığı olay onu çok etkiledi. Ve benzer duyguları yaşayacağım endişesiyle hep onu canlı tutmak istiyor zihin. Çünkü hani orada bir zarar gördü ya canı acıdı işte kalbi kırıldı. O gördüğü zararı bir daha görmemek için ben uyanık olmalıyım gibi bir plan yapıyor zihin. Ama aynı tehlikeyi bir daha yaşamıyoruz. Mesela hep şey örneğini verirler bizim alanda. Ceylan Aslan. İşte Ceylan Aslan'la karşılaştığında panikler, gözleri fal taşı gibi açılır, donar kalır, titrer, terler vesaire. Ama sonra Aslan gider, Ceylan devam hayatına. Hani o titreme de biter, işte donup kalma hali biter. Ya bir daha Aslan gelirse diye düşünmez, o hayatına devam eder. Ama insanlarda tehlike gitse de o tetikte olma hali kalıyor. Mesela bazı insanlar görürsünüz sizde koltuğun ucuna oturur. Böyle yerleşemez bile her an kaçacakmış gibi. Ya da işte konuşurken çabuk konuşur hani bir cümlesini bitirecek sonra da savaşa koşacak gibi. Hani böyle bir panik hali böyle etkileri kalabiliyor insanların üzerinde travmalar.
0: Aslında hayvanlarda da kalıyor hocam.
1: Hı.
0: Bir takım yaşadıkları kendisinden sonra gelecekler için sanki genlerine işliyor gibi.
1: Daha içgüdüsel kısmı söylüyorsunuz. Evet. Yani şöyle mesela hayvanlarda tehlikenin nereden geleceğini biliriz. Ona evrimsel korkular deniyor. Mesela kalabalıktan korkmamız bizim anlaşılır bir şey. Hayvanlar da kalabalıktan korkar çünkü kalabalık bir hayvan grubu senin türüne zarar verebilir gibi. Hani bu baştaki korku anlaşılır ama biz şimdi insan olarak rasyonel düşünebiliyoruz. Bakıyoruz bu kalabalık tehlikeli bir kalabalık mı? Aynı şekilde yine irkilip böyle kaçınma hali varsa evet bu etkilenmiş olduğumuz anlamına geliyor.
0: Evet. Evet hocam, geçmişten bugünümüzü, geçmişin bugünümüzü etkilediğini böyle fark ederiz diyorsunuz.
1: Yani insanlar arası ilişkilerde, kendi başımıza verdiğimiz tepkilerde, ani reaksiyonlar olabilir. Durumla uyumsuz verdiğimiz tepkilerde aslında çoğunlukla fark edebiliriz.
0: Evet. Bu etkiler duygularımızda, bedenimizde, davranışlarımızda, ilişkilerimizde nasıl ortaya çıkabilir?
1: Mesela duygularda o durumla uyumsuz dediğim şöyle oluyor. Örneğin küçük bir şu bardak şu an yere düştü. Küçük bir ses çıkardı ve küçük bir ses büyük bir tehlike olamaz. Ama benim duygum sanki büyük bir tehlike, yani birazdan işte savaş başlayacakmış ya da az önce büyük bir deprem olmuş gibi yoğun bir korku yaşıyorsa durumla uyumsuz bir duygum çıktı anlamına geliyor. Yani coşkulu bir duygu yaşıyorum. Bu bazen hani korku duygusunda olmuyor sadece. Diğer duygularda da olabilir. Hani panik, endişe oralarda da olabilir. Ya da yoğun suçluluklar duymak, yoğun pişmanlıklar duymak. Yani çok basit bir karar. Mesela işte şuraya mı oturursun, buraya mı oturursun diye sordunuz. Ben de burayı seçtim, oturdum. Sonra diyorum ki aslında oraya otursam daha rahat ederdim. Orası daha iyiydi. Ay nasıl ben böyle bir karar verdim gibi böyle bir pişmanlığın içine düşüyorum. Halbuki bu hayatımda neyi değiştirdi? Çok da büyük bir şeye sebep olmadı. Ama buna rağmen benim pişmanlık duygum çok büyük.
0: Evet.
1: Ya da hani benim etkim aslında az. Yani dünyada olup bitenlere etkim az. Ama sanki her şeyin sorumlusu benmişim gibi. Her durumla ilgili yine kendimi suçluyorsam burada da bir hani duygularda uyumsuzluk var diye düşündürüyor. Hani bu da bizim için burada bir anormallik var. Bu tehlikeye işaret etmiyor. O zaman hani bir şey var burada, bu farklılığı bulmam lazım diye bizi yine belki geçmişe, travmaya ya da bugün yorumlayışımıza götürebilir.
0: Evet. Mesela bir hoca diyelim ki bir konu üzerinde konuşuyor. İnsanların yanlışlarını anlatıyor. Yanlış yapılan işleri anlatıyor. Onun anlattığı her şeyi sanki ben yapıyormuşum gibi algılıyorum.
1: Evet.
0: Halbuki o genele hitap ediyor ve genel olarak zaten yapılan yanlışlardan bahsediyor. Ama söylediklerinin hepsini sanki ben yapıyormuşum gibi düşünüyorum. Ben üzerime alıyorum. Öyle mi?
1: Evet. Yani hani okulda bazı çocuklar vardır. Hani onlara hiçbir şey, zaten yaramazlık da yapmazlar. Onlara da kızılmaz falan ama öğretmen bütün sınıfa kızdığında en çok onlar etkilenir. Sanki kendi hataları suçlarıymış gibi falan. Halbuki ondan bahsedilmiyor dediğiniz gibi.
0: Evet.
1: Ama hani onun kendini suçlama kapasitesi ya da işte o duygunun yoğunluğu daha farklı. Bazen mesela bunu öfke duygusunda da çok yoğun yaşayabiliyoruz. Hani çok küçücük şeylere aşırı tepkiler veriyor insanlar. Yani her şeyi büyük bir saygısızlıkmış gibi, yok sayılmış gibi algılıyor. Yani genelde biz ne diyoruz? Çok alıngan biri. Evet ama neden o kadar alıngan? Hani bu durumda onu tehdit eden, ona zarar veren hiçbir şey yoktu mesela. Ama o duygusunu çok yoğun yaşıyor. Ya da büyük tepkiler veriyor. Çok kızılacak bir şey olmamasına rağmen. Çünkü her an tehlikede hissediyor. Yani karşıdakinin sözcükleri de onun için bir tehlike olabilir. Ya da içinde bulunduğu ortam da onun için tehlikeli bir ortam olabilir. Böyle olunca da hep savunmada olması lazım. Yani hep kılıcı kalkanı elinde gezen birisi olması lazım.
0: Devamlı tedbirle.
1: Evet.
0: Peki hocam bir ara verelim. Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve kıymetli misafirim uzman klinik psikolog Hürriyet Ak Hoca Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle travma insanı nasıl etkiler konusunda konuşmaya devam edeceğiz.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Şimdi reklamlar.
4: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
2: Vakıfbank daima seninle.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek, yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız. Kıymetli misafirim, uzman klinik psikolog Huriyet Ak Hocam'la birlikteyiz. Kendisiyle travma insanı nasıl etkiler diyoruz. Evet, geçmiş ve bugünden bahsettik hocam bundan önceki bölümde. İyileşme sürecinden söz edelim bu bölümde de. Evet, bu etkiler kalıcı mıdır? Bu travma etkileri kalıcı mıdır?
1: Kalıcı olmak zorunda değil aslında. Yani yeni deneyimler yaşadıkça aslında değiştirebiliriz. Oradan öğrendiğimiz bilgiyi değiştirebiliriz. Mesela yoğurt süt meselesini düşünelim. Yoğurdu üfleyerek yiyordum. Sonra bana güvenen, işte benim güvendiğim biri dedi ki ya aslında yoğurt o kadar sıcak değil. Bir üflemeden dene bak nasıl olacak dedi. Ben de güvendim. Hani cesaret ettim. Beni desteklediler falan, denedim. Aa, hakikaten üflemediğimde de sıcak değilmiş. Şimdi bu artık benim için yeni bir bilgi. Artık ben o sütten ağzımın yanması deneyimiyle yaşamak zorunda değilim. Yoğurdun başka bir şey olduğunu biliyorum. Bundan sonra yoğurt, süt, onlara benzeyen bir şey gördüğümde ayırt edebiliyorum. Ona benziyor mu, benzemiyor mu? Burada işte ne yapabilirim? Yani tehlike olarak bakmıyorum. Değişebiliyor. Yani çok şükür ki değişiyor. Çünkü hani beyin de böyle çok katı değil. Beyin elastik. Yani yeni şeyler eklenebiliyor. Yeni anılarla fikrimiz değişebiliyor. Katı bir şekilde aynı şeyi düşünerek yaşamak zorunda değiliz.
0: Değiliz. Peki o şekilde olan insanlar da vardır.
1: Var.
0: Değil mi?
1: Tabii.
0: Onlar da ama hastalar artık, öyle mi?
1: Destek almaları gerekiyor. İyi olur, evet. Yani işte hani bir şekilde öyle bir sistemi olmayan, yani yanında ona destek olan, bak yoğurt o kadar süt gibi değil falan diye anlatan biri yoksa, ya da güvendikleri hiç kimse yoksa, böyle destekleyici bir ortamda yeni deneyimler yaşama fırsatı olmadıysa, bazen de hani hayatta her şey böyle çok üst üste gelir ya. Sen tam yoğurt, tamam bu soğuktur diye yiyeceksindir, yine sıcak bir sütle karşılaşırsın falan, defalarca ağzın yanar üst üste. Hani o zaman da bu bilgiyi değiştirmek zor oluyor. Ne bileyim işte, okulda hocası utandırmıştır, eve gelir annesi bir de azarlar, utandırır, sonra büyür işe başlar, iş yerinde patronu da çok zalim bir adam çıkmıştır. O da sürekli ezerek iş yaptırıyordur, suçlayarak, aşağılayarak. Şimdi hani böyle üst üste deneyimler olunca da bunun biraz değişmesi zor olabiliyor.
0: Evet.
1: Bazen tabii hem deneyimler, bazen de kişinin çok katı olması. Çok, yani çok canının yanmış olması, oradaki şiddet de yoğunsa bunu değiştirmek de zor oluyor. Mesela çok acı bir şekilde bir yakınını kaybetmiş birisi olduğunda, işte travmatik bir kayıp, ne bileyim can çekişerek kaybettiği ya da uzun hastalıklarla kaybettiği biri
0: veya
1: olduğunda,
0: genç yaşta kaybetti.
1: Ya da evet, hani böyle bir durumda kişinin bir sonraki kayba da toleransı düşüyor ya da zorluklarla ilgili baş etme gücü düşüyor. Etkileme süreci de daha farklı oluyor tabii ki.
0: Başlangıçta bir şeyler yapılamaz mı? İnsanın alıştırılması gibi. Mesela ölüm hadisesiyle alakalı diyelim. Bütün herkes ölecek. Bir gün mutlaka ölecek. Bunun bir şeyi yok. Bütün insanlar ölecek. Dolayısıyla bu konuda insanlar konuşurlarsa, söylenenleri dinlerlerse, sonuçta da bu kadar büyük bir travma yaşamayacak.
1: Şimdi ölüm biraz daha farklı yani. Zaten ölüm hem kafamızın çok alamadığı karmaşık bir şey, hem inancımızla, ölümle ilgili inandıklarımızla böyle bir yere yerleştirebileceğimiz bir şey. Ve doğal bir şey, önlenemez bir şey. Yani büyümek kadar, doğmak kadar da doğal bir şey. O ayrı bir konu. Ama travmatik bir ölüm olduğunda, travmatik bir kayıp olduğunda, yani sevdiğin birinin can çekiştiğini izlediğinde, mesela denizde boğularak ölen yakınları olan danışanlarım vardı. İşte göç sırasında denizde boğulmuş yakınları ve hani cesetlerinden tespit ediyor, kimliğini tespit ediyor. Gördüğü manzaralar çok korkunç. Yani böyle ölümler biraz travmatik ölümler. İşte şişmiş bir beden, çürümüş bir beden, işte balıklar tarafından yenmiş bir beden. Hani bunlar bizim çok böyle kabul edebileceğimiz şeyler değil, normal ölümler değil. O yüzden hani travmatik hakikaten insanın üzerinde yoğun bir etkisi olabiliyor.
0: Evet. Bu etkiler kalıcı mıdır veya kalıcı olmaya devam eder mi?
1: İşte hani değişebilir hakikaten. Yani sonrası değişmesi zor olur. Zor olabilir. Yaşadığımız şeyin şiddetine göre. Ama değişmek için hep bir fırsat, imkan var. İşte bazı durumda yani çok şanslı olabiliriz. Güzel, iyi olaylar da yaşayabiliriz. Onlar da değiştirebilir. İşte iyi insanlarla karşılaşabiliriz. İyi insanlarla ilişkiler kurmuş olabiliriz. Onlar değiştirebilir. Bazen de hani destek almadan değişmez. Yani destek evet. ihtiyacı olur.
0: Ne zaman destek almak gerekir? Psikolojik destek almak gerekir.
1: Birincisi bu belirtiler hayatını felç ediyorsa. Mesela işte ne bileyim iş yerindeki patronu da azarladı, küçük.

0: tehlikede gibi yaşıyordu. Kaldığı yer tehlike olduğu için yine tehlikenin içine uyanmış gibi böyle bir panikle, korkuyla, bazen öfkeyle bağırarak falan uyanıyor. Hani bunlar ciddi işaretler. Bazen de insan yaşadıklarının etkisiyle etrafındaki insanlara da zarar veriyor. Yani zalimleşiyor, kötü davranıyor ya da işte çocuklar üzerinde şiddet uyguluyor. Genelde ebeveynler hani en zayıf alan orası olduğu, en kontrol edebildikleri alan orası oldukları için kendi travmalarını çocuklarını döverek çıkarıyorlar. Tabii ki bundan dolayı pişman olabilirler. İşte herkes çocuğunu çok sever ama kontrol edemediği bir öfke hissediyor çocuklar üzerinde. Ve verdiği tepkiler ya çok agresif ya işte çocuğun canını yakacak tepkiler oluyor. Bunlar bizim için alarm. Bunlar kesinlikle hani destek alınması gereken noktalar.
1: Evet. Çocuk da dolayısıyla annesinin veya babasının bu davranışlarından sonra kendisi
0: evet
1: ileride bunları yapabiliyor.
0: Yapabilir. İşte az önce konuştuğumuz çocuk olabilir. Dayak arsızına dönüşebilir. Evet. Zalimleşen biri olabilir. Böyle birbirine de devam ettiriyor yani bu döngü. Birinin travması varsa o ötekine geçiyor, öteki ötekine geçiyor. Böyle bulaşarak devam ediyor gibi oluyor.
1: Evet. Bu psikolojik destek sürecinde geçmişin zorlayıcı etkileriyle nasıl çalışılır? Veya siz nasıl
0: yani
1: çalışıyorsunuz?
0: Farklı farklı yöntemler var. Ama genelde o travmatik anları bulmayı tercih ederiz. Yani bu kişi şu an çocuğunu dövüyor mesela. Çok öfkesine hakim olamıyor. Çok sinirleniyor çocuğu sözünü dinlemediğinde ve ona şiddet uyguluyor. Ya da hani kendine zarar veriyor. Kendini kesen, işte zarar veren davranışları var falan. Bunu nasıl bir duyguyla yapıyor? Onu anlamaya çalışıyoruz. Oradaki tahammülsüzlüğü anlamaya çalışıyoruz. Zaten çok hızlı bir şekilde o travmatik anıyı bize getiriyorlar. Diyorlar ki işte zaten ben şunu da yaşamıştım. Orada da böyle olmuştu. Hani dosya masada ya zaten kaldırılmadı.
1: Evet.
0: O yüzden hemen onu anlatıyor. Bu sefer biz o geçmişte bir türlü arşive kaldırılamayan dosyayı bir didik didik birlikte inceliyoruz. Hakikaten orada olan nasıl bir şeydi? O yaşadığı olay genellenebilir mi? İşte ben örneğin bir trafik kazası yaşamıştım diyor kişi. Ve o trafik kazasına kimse yardım etmedi. Orada ben saatlerce ambulans bekledim falan. Ben de anladım ki dünya böyle bir yer. İnsanlar birbirine yardım etmez. Bu dünyada belki tek başımayım. Hani her şeyi tek başıma yapmam lazım. Ve bu acılara katlanmak zorundayım gibi bir şey çıkardı. Ama şu anda da tek başına üstesinden gelemediği her zorlukta öfkeleniyor. İşte mesela çocukların bakımı. Çocuğa bir kişi bakamaz. Bunu kendi başına yapmaya çalıştığında hep yetememiş hissediyor ve bu yüzden öfkeleniyor, belki şiddet uyguluyor. Şimdi biz o dosyasına bakıyoruz. Onun dosyasında ne var? Tek başına kaldığı, çaresiz hissettiği bir an var. Bu anı bir daha bir gözden geçiriyoruz. Orada niye tek başına kalmıştı? Orada yaşadığı olay işte dünyada yaşayacağı bütün olayları mı ona işaret ediyor? Hani genellenebilir mi? Yoksa farklı bir olay mı? Hani o süt, bu yoğurt mu? Gibi böyle ayırt ettirmeye çalışıyoruz. Ve orada yaşadığı o olayı anlamlandırmasını, bazen insanlar bundan ders çıkarıyor. Diyor ki hani o olayı yaşamam da benim hayatımda işte şöyle bir olaya sebep oldu. Böyle bir anlam buldum. Oradan şöyle bir ders çıkardım. Hayata dair bunu öğrendim gibi. Pozitif bir anlamlandırma da yaşayabiliyor. O da bizim için avantaj.
1: Evet. Zor mu hocam bu tip danışanlarla uğraşmak?
0: Zor tabii ki. Zor. Çünkü hani insan kendi meselelerini de tabii ki ortaya dökmek durumunda kalıyor. Mesela danışan anlatıyor travmasını. Aynısından terapiste de olabilir. Benzer bir durumu o da yaşamış olabilir. O zaman sen de tetiklenirsin yani sen de o anları hatırlarsın, gerçekçi bir yaklaşım yapman da pek mümkün olmayabilir. Ya da hani hiç yaşamadın diyelim, çok ağır olaylar anlatıyor insanlar, yani büyük çaresizlikler anlatıyor. Yani bir insan olarak bunlara da kayıtsız, hissiz kalmak mümkün değil. Yani

0: Yani bir taraftan sen de üzülüyorsun. Keşke böyle bir şey yaşamasaymış diyorsun. Özellikle mesela çocukluk travmalarında, istismarda vesaire. Hani bu olmaması gerekiyordu ya. Bu insan keşke bunu yaşamasaydı. Kimse bunu yaşamasın dediğin olayları dinliyorsun. O açıdan zorlayıcı. Ona bir de eşlik ediyorsun. Hani danışanla birlikte. Şimdi onun anlattığı duygu yoğunluğunun içine sen de dahil oluyorsun. O odadaki hava öyle bir hava oluyor. Ve buna yoğun maruz kalmak tabii ki zor.
1: Doğru. İnsan geçmişini değiştirmeden nasıl iyileşebilir hocam?
0: Aslında hani hiçbir şekilde geçmişi değiştirmiyoruz. Yani böyle bir şansımız yok ama mesela az önce söylediğim gibi olaydan bir anlam bulmak. Bunu yaşamıştım ve hayatıma böyle bir anlam kattı. Yani tabii keşke yaşamasaydım. O gün o kazayı hiç yaşamasaydım ama o kazadan sonra ben anladım ki hayat çok değerliymiş. Ve benim her an zamanım bitebilirmiş. O yüzden ne yaşıyorsam hani güzel yaşamalıyım. Emin olduğum şeyleri yapmalıyım. Zamanı öyle çarçur etmemeliyim gibi bir ders çıkardım mesela. O zaman bu benim için çok iyileştirici. Hani buradan kurtulmak, buradan çıkmak çok daha kolay. Ya da işte ne olabilir? Hani o durumla ilgili kazayı yaşadı. Keşke sola dönmeseydim. İşte şunu yapmasaydım, bunu yapmasaydım gibi keşkeleri var. Kendini suçlamaları var. Belki hata onda, belki değil, bilmiyorum. O suçluluktan da kendini affedebilmesi, özgürleştirebilmesi yine süreci kolaylaştırıyor. Yani ben evet böyle de bir hata yaptım ama insan olduğum için bir hata yapma ihtimalim var.
1: Her zaman var.
0: Telafi için, yani suçlulukla ilgili yapabileceğim şey, telafi için de şunları yapıyorum. Bundan sonra çok dikkat ediyorum gibi böyle bir şeyler bulma ihtiyacımız var. Bir de hani o anının kurbanı olmadığımızı hatırlamak da önemli. Yani çocukken babam beni çok dövmüştü diyor mesela kişi. Ben de o yüzden insanlara acımasız davranmak gerektiğini öğrendim. Öyle hayatta güçsüz olmayacaksın. Herkes seni döver. Babam bile dövüyorsa herkes senin üstüne basıp geçmeye çalışır. Seni ezerler diye inanıyor. Ama hani çocuklukta buna tutunup bütün ömrü böyle yaşamaktan çıkmak lazım.
1: Evet.
0: Yani bir yetişkin olarak o zamandı. Bugün yeni bir şey var. O babamdı. Dünya başka bir yer. Hani bütün dünya babam gibi insanlarla dolu değil gibi böyle ayrımları yapabilecek bir yetişkin zihninde olmak hani bütün süreci kolaylaştırır. Onun geçmişin esareti altında yaşamak zorunda değiliz aslında.
1: Evet. Geçmişte bu tür olaylar çok yaşanıyordu. Dövme, kırma, efendim incitme. Bugün de var mı hocam? Bu olaylar çok mu?
0: Var ya, yani şiddet azalmadı. Yani çalışmalar da öyle söylüyor. Eğitim düzeyi etkili değil mesela şiddet üzerinde. Biraz daha duygusal bir şey insanların şiddet eğilimleri. Hem
1: Okullarda pek
0: çocukluğun.
1: kalmadı gibi biliyorum.
0: Neyse ki biraz böyle yasal düzenlemeler tabii ki çok işe yarıyor. Şu an hani hem yaptırımı var okuldaki şiddetin, hem ebeveynler de bilinçli. İşte çocuğu dayak yiyince bunu normal karşılamıyor. Hani dövemez, böyle bir şey olamaz falan diyor. O açıdan bence de hani eğitimde şiddet oldukça azaldı.
1: Azal.
0: Ama
1: Onun karşılığında da öğretmenlere şiddet başladı.
0: akran şiddeti var. İşte daha geçenlerde hani haberlerde
1: Evet.
0: izledik maalesef. Hani çocukların birbirine olan şiddeti çok arttı. Yani kontrol edilemez düzeyde
1: Evet.
0: olmaya başladı.
1: Okulların içerisi için tedbirler alındı ama bir yeni olay var. Dışarıda şiddet uyguladı. Hem de silahla.
0: Yani gençler arasında çok yaygın. Hani şiddet de başlı başına ayrı bir konu aslında.
1: Evet.
0: Ama birçok insanı travmatize ediyor. Mesela şimdi o haberleri izleyen, okula yeni başlayan çocuklar var. Korkuyorlar. Veliler aynı şekilde. İşte o okulun velisi olan bir sürü insan korkarak çocuğunu okula gönderiyor. Ya da o olaya şahit olanlar. Yani tetikteler şu anda. Şimdi burada işte travmatik etkiyle aslında kendimizi korumak için aldığımız o önlemleri de ayırmak önemli. Şimdi bu buna ne diyeceğiz? Travma etkisiyle mi korkuyor bu kişiler? Hayır, durumla uyumlu bir korkuları var. Çünkü daha güncelde böyle bir şey yaşandı. Ama ne yapacağız? Bütün hayatımızı da böyle tetikte mi geçireceğiz? Çocukları okula göndermeyecek miyiz? Hani o da değil.
1: Evet. Mesela 1970'li 70'li yılların sonu 80'li yıllar üniversitelerde çok büyük olaylar vardı. İşte hatta 12 Eylül'ün gerekçesi olarak ortaya çıktı o olaylar. Anneler, babalar çocuklarını okula gönderirken büyük sıkıntı içerisindeydiler. Hı-hı. Tereddüt ediyorlardı. Göndermesem mi, gitmesem mi şeklinde. Çünkü her gün okullarda, üniversitelerde daha doğrusu yaşanan büyük travmalar vardı. Büyük sıkıntılar vardı. Evet. Ölümler vardı.
0: Yani o neslin belki de kaygılı bir nesil olmasına sebep oldu. Yani o travmalar insanları tetikte insanlara dönüştürdü. Belki işte aşırı koruyucu, kollayıcı, işte çocuğuna yapışan aileler belki doğurdu hani.
1: Evet. Etkileri var. Yine mesela trafik kazalarının çokluğu geçmişte daha fazlaydı bu. İnsanların trafikten korkmalarının sebebi oldu. Evet. Sanki yola çıkmamak gerekiyormuş gibi bir hissin içerisinde oluyor insanlar. Halbuki yaşayacak yani. Yola da çıkacak, araçlara da binecek.
0: Evet.
1: Evet, trafiğe de çıkacak ama böyle bir korku yaşıyor tabii insanlar. Hocam bir ara daha verelim.
0: Tamam.
1: Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de İletişim Dünyamızdayız. Kıymetli misafirim, uzman klinik psikolog Huriye Tak hocamla birlikteyiz. Kendisiyle travma insanı nasıl etkiler başlıklı sohbetimizde devam edeceğiz efendim.
2: Şimdi reklamlar.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz. TGRT FM Haber.

0: donanımdaki geliri de doğuda ve güneydoğuda okuyamayan kız çocuklarını okutmak için. İki tane amacım var, buna da vesile olmak.
1: Ve finalde alkış tufanı koptu. Tasarımcı Aycan Öktem'in torunu Alisa podyuma çıktı. Ünlü sunucu Aynur Ayaz'ın sunumuyla renklenen o muhteşem gece izleyenlerden tam not aldı.

0: Sevgili izleyiciler, hafta sonu haberleri devam ediyor. Gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Milyarlarca liralık fon trafiğinin incelendiği soruşturmada yeni bir gözaltı var. Hakkında yakalama kararı bulunan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve CEO Emir Münir Sarp Yener gözaltına alındı. Milyarlarca liralık fon trafiğinin mercek altına alındığı soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Hakkında daha önce yurt dışına çıkış yasağı getirilen ve ardından yakalama kararı çıkarılan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener gözaltına alındı. 131 yatırım fonunun tasfiye edildiği dosyada 7 portföy yönetim şirketinin yatırımcı hareketleri incelenirken savcılık şüphelilerin birinci derece yakınlarına uzanan para trafiğini de mercek altına aldı. Erdin Özel'in emniyetteki işlemleri sürerken soruşturma kapsamında para ve yatırımcı hareketlerine yönelik inceleme de devam ediyor. Fon krizi soruşturmaları devam ederken AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi. Çelik, her türlü yanlış, yolsuzluk, istismar ve usulsüzlükle mücadele tavizsiz verilecektir dedi.
1: Sorumluluğu olan kim varsa hesap sorulacak dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik fon krizine ilişkin net mesaj verdi.
2: AK Partimiz her zaman doğruların yanında, yanlışların karşısındadır. AK Partimizin kuruluş felsefesi ve varlık sebebi budur. Ortada bir iddia varsa araştırılacaktır. Tüm usulsüzlükler ortaya çıkarılacaktır. Yanlış yapanlar hukuk önünde hesabını verecektir.
1: Çelik açıklamasında süreçten olumsuz etkilenen vatandaşların hak ve hukukunun titizlikle ele alınacağını belirtti.
2: Finansal sistemimize ve Türkiye ekonomisine yönelik sistemik bir risk yoktur. Temellerimiz sağlamdır.
1: AK Parti sözcüsü Çelik benzer bir problem yaşanmaması için tüm tedbirlerin de alınacağını ifade etti.
2: Sermaye piyasalarının sınırlı bir bölümünde belli sayıda fonda ortaya çıkan bir sorundur. Milletimizin her alandaki emanetine sahip çıkma irademiz tamdır. Milletimizin emanetine sahip çıkarken hiçbir taviz, istisna ve kararsızlık söz konusu olamaz.
0: Üç faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı. Manisa'daki cinayetin katilini kırık ayna parçası ele verdi. Aksaray'da bulunan bilezikler, Gaziantep'te ise HTS kayıtları, esrarengiz dosyaları aydınlattı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi.
1: (11, 15 ve 19 yıldır karanlıkta kalan 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı. Katiller adaletten kaçamadı. Kritik gelişmeyi Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Takvimler 6 Temmuz 2015'i gösteriyordu. Akhisar Manisa Karayolu kenarında Meral Babacan'ın cansız bedeni bulundu. Ortada ne bir tanık vardı ne de bir şüpheli. Katil izini kaybettirip sırra kadem bastı. Jandarma suç araştırma timi dosyayı raftan indirdi. Delil odasındaki ufak bir kırık ayna katili ele verdi. Ekipler o küçük plastik parçasının izini sürdü. Binlerce aracı sorguladı. Ait olabileceği araç modellerini belirledi. Olay günü yoldan geçen araçlarla karşılaştırdı. Çember daraldı, şüpheli araca ulaşıldı. Aracın 2017'de Şanlıurfa'da satıldığı anlaşıldı. Satın alan kişi yan aynanın geçmişte değiştirildiğini doğruladı. Şüpheli kıskıvrak yakalandı. Aksaray'da 2007'de işlenen Fadime Görgülü cinayeti tam 19 yıl sonra çözüldü. Kadavra köpekleri ve yeraltı cihazları ile yapılan aramalarda bulunan bilezikler düğümü çözdü. Şüpheli Havva ve İlhan Görgülü tutuklandı. Gaziantep'te ise 2011 yılında silahlı saldırıya uğrayan Mehmet Kaya cinayetinde HTS kayıtları yeniden incelendi. Şüphelilerin Kaya'yı adım adım izlediği belirlendi. 3 ildeki eş zamanlı operasyonla 10 kişi gözaltına alındı.
0: Türkiye'nin tahıl ambarı, Konya'nın güneşi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aydınlatacak. 300 dönümlük araziye kurulacak güneş enerji santrali ile meclisin elektriği güneşten karşılanacak.
1: Müzik Meclisin elektriği Konya'dan gelecek. 300 dönümlük araziye kurulacak. Güneş enerji santrali meclisi aydınlatacak. Dev tasarruf sağlanacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 450 dönüm üzerine kurulu yerleşkesinde yeşil dönüşüm kapsamındaki uygulamalarına bir yenisini daha ekliyor. Meclisin elektriğini Konya'da kurulacak güneş enerji santrali karşılayacak. 20 megawatt kurulu güce sahip olacak santralden yılda yaklaşık 36 milyon kilowatt saat elektrik üretilecek. Ayrıca yerleşkedeki çok katlı otopark alanında kurulacak 472 kW pik gücünde otopark tipi GES'le yıllık yaklaşık 750 bin kWh saat elektrik sağlanacak.
3: Çerçevede milletimizin de meclisten
1: Meclisin yeşil dönüşümü bununla da sınırlı değil. Yağmur suları boşa akmıyor. Gri su kazanım sistemiyle yeniden kullanılıyor. Meclis doğayı koruyan yatırımlarla kendi enerjisini üretip kendi suyunu da geri kazanıyor.
0: Yargıtay sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşım yapanları ilgilendiren dikkat çekici bir karar verdi. Buna göre hesabın herkese açık olup olmadığına bakılacak. Paylaşımın görünürlük derecesine göre ceza verilecek. Takipçi sayısı da kriterler arasına girdi.
4: Sosyal medyada hakarete Yargıtay'dan yeni kriterler geldi. Hesap açıksa başka, gizliyse başka ceza verilecek. Paylaşımı kim gördü, kaç kişiye ulaştı bunlara bakılacak. Aleniyet varsa cezada oran değişecek. İzmir'in Ödemiş ilçesinde nişanlı bir çift ayrıldı. Ancak ayrılığı hazmedemeyen taraflardan biri diğerine sosyal medya üzerinden hakaretler yağdırdı. Konu yargıya taşındı. Yerel mahkeme hakaret eden kişiye 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verdi. Dosya istinafın ardından Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 4. Ceza Dairesi hakaret suçunun oluştuğuna ilişkin değerlendirmede hukuka aykırılık bulmadı. Ancak dosyada önemli bir eksikliğe dikkat çekti. Hakaret içerikli paylaşımlarda aleniyet şartının yeterince araştırılmadığına dikkat çekti. Bu nedenle kararı bozdu. Yargıtay kararına göre önce hesabın herkese açık olup olmadığına bakılacak. Paylaşımların kimler tarafından görülebildiği tespit edilecek. Yani sadece hakaret edilip edilmediğine değil, bu hakaretin kaç kişi tarafından görüldüğü de ceza oranında etkili olacak.
0: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, kaba kuvvete başvuran Batı'nın küresel güvenliği tehlikeye attığını savundu. Lavrov, Batı Ukrayna rejimini silaha boğuyor, Kiev'in sivilleri ve sivil altyapıyı İHA'lar ve füzelerle hedef almasına yardım ediyor dedi.
1: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda kürsüye çıktı. Lavrov konuşmasında Batı dünyasına ve Amerika Birleşik Devletleri'ne sert suçlamalarda bulundu. Kaba kuvvete başvuran Batı'nın küresel güvenliği tehlikeye attığını savundu. Rusya'nın 2022 yılında başlattığı savaştan geri adım atmayacağını vurgulayan Lavrov, belirlenen tüm hedeflere ulaşılacağını söyledi.
5: Batı Ukrayna rejimini silaha boğuyor. Kiev'in sivilleri ve sivil altyapıyı İHA'lar ve füzelerle hedef almasına yardım ediyor. Batı Rusya'yı stratejik bir yenilgiye uğratmakla tehdit ediyor. Ancak geçmişte defalarca olduğu gibi bu fanteziler savaşın asıl kışkırtıcılarını stratejik bir çıkmaza sokacak.
1: Rus bakan konuşmasında ABD'nin son dönemdeki politikalarını da eleştirdi. Washington yönetiminin uluslararası hukuku çiğnediğini belirtti. Lavrov, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kaçırılmasının hiçbir ahlaki değere uymadığını söyledi. Rus bakan İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesini ve nükleer tesislere yönelik saldırıları güce dayalı diktatörlük olarak niteledi. Lavrov da Rusya'nın güvenlik tehditlerini bertaraf etmekte kararlı olduğunu belirterek konuşmasını tamamladı.
0: İspanya'da barınma krizine karşı patlayan öfke dalgası her geçen gün büyüyor. 87 yaşındaki bir kadının evinden zorla çıkarılmasıyla tetiklenen protestolarda binlerce kişi sokağa çıktı. Protestocular başkent Madrid'deki Sol Meydanı'nda çadırlarla kamp kurdu.
1: İspanya'nın başkenti Madrid son yılların en büyük barınma krizine sahne oluyor. Binlerce kişi artan kiralar ve yetersiz uygun fiyatlı konut arzına karşı bir kez daha sokaklara çıktı. Bardağı taşıran son damla hafta içinde yaşandı. 87 yaşındaki Mari Carmen kirasını ödeyemediği için 70 yıldır yaşadığı evden polis zoruyla çıkarıldı. Başka bir Mari Carmen olmasın diyen İspanyollar, Kiracılar Sendikaları Konfederasyonu'nun çağrısıyla kentin kalbi Sol Meydanı'nda toplandı. Eylemciler tıpkı 2011 yılında 15 Mayıs hareketinin yaptığı gibi Sol Meydanı'na çadırlarda kamp kurdu. Polisin müdahale etmediği grup sonuna kadar mücadele kararlılığında.
6: Bence bu artık her şeyimize sahip çıkmamız gereken bir an. Konutların spekülatif amaçla kullanımına karşı çıkmalıyız. Evlerimizden, mahallelerimizden ve sokaklarımızdan sürülüyoruz. Bunun beraberinde getirdiği her şeyle birlikte fiyatlar çok yüksek. Bu böyle devam edemez. Sokağa çıkma, mücadele etmeli ve taleplerimizi dile getirmeliyiz.
1: Azınlık Sol Koalisyon hükümeti 29 Eylül'deki Bakanlar Kurulu'nda tahliyeleri önleyecek adımlar atacağını duyursa da göstericiler bunu yetersiz buluyor. Üstelik merkezi hükümetin kiraları kontrol altına alma çabası bölünmüş parlamentoya ve Madrid'deki muhafazakar yerel yönetimin serbest piyasa politikalarına çarpıyor. Son anketlere göre konut krizi İspanyolların acil çözüm beklediği sorunların açık ara ilk sırasında. Meydanların ateşi ise somut ve kalıcı bir çözüm bulunana dek sönmeyecek gibi görünüyor.
0: İtalya'nın Milano şehrinde yüzlerce kişi Filistin'e destek ve barınma hakkı için sokağa çıktı. Göstericiler İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve kentteki zorla tahliyeleri protesto etti.
1: İtalya'nın Milano şehri hem Filistin'e destek hem de barınma hakkına dikkat çeken çifte protestoya ev sahipliği yaptı. Kent sokaklarında bir araya gelen yüzlerce gösterici İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ve kentteki zorla tahliyelere tepki gösterdi. Savaşa ve soykırıma karşı Filistin direniyor ve artık zorla tahliye yok sloganlarının yükseldiği yürüyüş, belediyeye ait atıl durumdaki Argaleti yüzme havuzunda başladı. Kentin simge noktalarından Navili Mahallesi'ni geçen göstericiler Via Torricelli'ye kadar yürüdü. Eylemin son durağı aktivistler tarafından yıllardır kullanılan bir bina oldu. Göstericiler Milano Belediyesi'ne ait işletme şirketinin binayı tahliye etme girişimine karşı tepkilerini dile getirdi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı yürüyüş olaysız sona erdi.
0: İstanbul'da dar gelirli vatandaşın cebini rahatlatacak kiralık sosyal konut projesinde sona biraz daha yaklaşıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ilk aşamanın tamamlandığını duyurdu.
7: Dört ayrı büyüklükteki evlerimizi piyasa rayişlerinin çok altında kira bedelleriyle vatandaşlarımızın kullanımına sunuyor olacağız.
8: Kiralık sosyal konut projesinde başvuru aşaması sona erdi. Görücüye çıkan daireler için kura sürecine geçildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesi başvuruları 25 Eylül günü bitti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesabından ilk aşamanın tamamlandığını söyledi.
9: TOKİ ile hayata geçirdiğimiz kiralık sosyal konut projemizde ilk aşamayı tamamladık. Başvuruları topladık. Şimdi inceleme süreci başlıyor. Koşulları sağlayan vatandaşlarımız arasından 1071 konutun sahiplerini Ekim ayında kura ile belirleyeceğiz ve ilk anahtarlarımızı teslim edeceğiz. Yuvalarımız İstanbulluları bekliyor.
8: İstanbul'da inşa edilecek sosyal konutların örnek daireleri gösterildi. Örnek daireler 1+1 ve 3+1 şeklinde inşa edildi. Yeni nesil daireler depreme dayanıklı, güvenli ve daha modern. 3 yıllığına kiraya verilecek dairelerin sonraki hak sahipleri ise yeniden aynı kura ile belirlenecek. Yine evli 18 yaşını tamamlamış, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyla aylık hane geliri 100 bin liranın altında olanlar bu kampanyadan faydalanabilecek. Başvuracak kişinin en az 1 yıl İstanbul'da ikamet etmesi ve üzerinde tapuda kayıtlı konutu olmaması da aranan kriterlerden. Proje kapsamındaki 1+1 konutlar için 10 bin lira, 2+1 konutlar için 12 bin lira, 3+1 konutlar için 15 bin lira, 4+1 konutlar içinse 18 bin liradan başlayan fiyatlar belirlendi.
10: TGRT FM Haber.
11: Şimdi reklamlar.
12: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
13: Vakıfbank daima seninle.
14: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız. Kıymetli misafirim, uzman klinik psikolog Hürriyet Ak Hocam'la birlikteyiz. Travma insanı nasıl etkiler başlığıyla devam ediyoruz programımıza. Evet hocam, geçmiş ve bugünden söz ettik. İlk bölümde iyileşme ile alakalı konuştuk. İkinci bölümde bugün yaşanan olaylarla ilgili konuşalım bu bölümde de. Evet, gerçi biraz bahsettiğin zaman bugün yaşadığımız zorlayıcı olaylar geleceğimizi etkileyebilir mi diyelim ve buradan devam edelim.
1: Yani tıpkı aslında geçmişin bugünü etkilemesi gibi bugün de gelecek için bir geçmiş olduğu sebebiyle etkiliyor tabii ki. Yani biz bugün işte en son çocukların birbirine uyguladığı şiddeti düşünelim. Böyle bir şey olacağını tahmin etmezdik. Çocuklar bunu düşünmezdi, diğer çocuklar, veliler bunu düşünmezdi. Tahminleri neydi? Çocuklar okula gidecekler. Maksimum ne olabilir? İşte bağırış, çağırış, böyle bir kavga olabilir. Tahminleri buydu ama tahminleri bozuldu. Şimdi bu sefer öngörülebilir olma meselesini yitirmiş oldu insanlar. Yani yarın yine aynısı olur mu, olmaz mı? Tahmin edemiyor. Biz her sabah güneş doğacağını öngörebiliyoruz deneyimlerimizden. Ama hani bir gün güneş doğmasa bu sefer öngörümüzü yitirmiş olacağız. Yani tahmin edilemeyen bir güne uyanmak insanı tedirgin ediyor. O yüzden geleceğimizi de çok etkileyecek.
0: Evet. Benim çocuğumun sınıfında da böyle bir
1: olur mu?
0: Birisi olabilir mi? Evet. Düşüncesi.
1: O yapar, bu yapmaz. Hani bu tahminlerimiz de yıkılır.
0: Evet.
1: Belirli bir süre.
0: Tabii okulların bir takım tedbirler alması, devletin bir takım tedbirler alması da bu işin bir diğer tarafı.
1: Hı hı.
0: Bu yaşananlardan dolayı.
1: Hı
0: hı. Nitekim bazı tedbirler alındı. Mesela bu okuldaki katliam sonrası,
1: hı hı.
0: Bu yılki öğretim yılında işte güvenlikçilerin artırılması,
1: hı hı.
0: Okula giriş çıkışların bir takım kontroller altında olması gibi. Evet hocam, böyle bir olayın uzun vadeli etkilerini azaltmak için olayın ardından neler yapmak gerekir?
1: Yani bu olay bizi nasıl etkiledi? Bunu anlıyor olmam lazım. Yani panikledim, üzüldüm, öfkeliyim. Ne yapacağım? Bunları güvendiğim birileriyle konuşacağım. Mesela hani sizinle sohbet ederken bu konuyu açıyorum mesela ben. Çünkü aklıma geliyor, bundan etkilendim. Ve etkilenişimi sizinle konuşarak, sizin de hani bu durumun normal olmadığınızı söyleyerek ben de rahatlıyorum. Bu bana iyi geliyor. Ya da hani çok korktuğumuz bir olay yaşadık diyelim ki, işte Allah korusun hani yine bir bugün yaşadığımız bir kaza oldu diyelim. Sonrasında o hissettiğim şeyle, tabii güvenliğim sağlandıktan, sağlığım yerine geldikten sonra o duygunun zıttına ihtiyacım var. Çok korktuysam mesela şefkate ihtiyacım var. O şefkati alacağım kişilerle iletişimde olmak. Birbirimize sarılmak, mesela sarılmak çok iyileştirici bir şey. Sakince dinlemek, ona alan açmak, konuşabilmesi için alan açmak. İşte yargılamamak, ay keşke şöyle yapsaydın, keşke bunu deseydin, orada senin de hatan var falan demeden önce bir olayı yaşamış kişiyi dinlemek. Bunu anlatabileceğimiz ilişkilerimizi sürdürmek. Yani ilişkilere yatırım yapmak, sevdiğin insanlarla, önemsediğin insanlarla bağlarını sıkı tutmak, böyle düştüğün anlarda yumuşak bir düşüş yapmanı sağlayabilir. Kalkmanı kolaylaştırabilir. Destek isteyebilmek, mesela çok etkilendiğim bir şey yaşadım diyelim ki, hemen arayıp anlatacağım bir dostum olması lazım. Yardımını isteyebileceğim biri olması lazım. Eğer bu varsa o zaman toparlanabiliyorum. O zaman dosyayı işte arşive kaldırmak biraz daha kolay oluyor. Çünkü diyorum ki böyle bir olay yaşadım ama hala sevdiğim, beni düşünen, işte beni önemseyen insanlar var. Hala işte şefkatli insanlar var.
0: Benim arkamda duran insanlar var.
1: Evet, evet. Destekleniyorum. Ya bir şekilde toparlarım gibi bir inancım oluşuyor. Bu olduğunda iyileşme tabii ki çok daha kolay. Yani travmatik etkiden kurtulmuş oluyorum aslında.
0: Evet. Çocuklar için hangi yaşantılar özellikle zorlayıcı olabiliyor hocam?
1: Yani çocukların travmaları gibi düşünelim.
0: Evet.
1: Mesela aslında bir çocuk için her şey çok zor. Çünkü dünya çok yeni. deneyimlemediği, hepsini yeni öğreneceği bir yer. Ve hani ilişkide olduğu kişiler de annesi babası. Hani ve annesi babası olmadan da bu yeni dünyanın içinde hayatta kalamaz. Onlara muhtaç. Böyle bir durumda bir çocuğun annesi babasıyla ilgili mahrumiyeti onun için ciddi bir zorlu yaşam olayı diyebiliriz. Yani ona muhtaç olduğun kişinin olmaması gibi düşünün. Bir çocuğun annesinin babasına erişememesi, uzakta olması ya da işte vefat etmiş olması. Ya da muhtaç olduğu, ona bakacak, hani şefkati, ilgiyi alabileceği tek yegane kaynağın ona zarar vermesi. Ya duygusal ya da fiziksel olarak. Bu zararı gördüğünde de yani en muhtaç olduğum yerden aldığım tepki bu benim. Dünya da zaten bilmediğim bir yer, yeni deneyimleyeceğim bir yer. O yüzden bu çok tehlikeli, yani zarar verici. Ya da mesela anne babanın birbirine zarar vermesi. Onların işte, çünkü çok sevdiğin iki insan var. Bir tek onları en çok seviyorsun. Hani dünyada da en çok onlara güveniyorsun. Ve bu iki insan birbirine zarar veriyor. Hani bu yine hem algılayabileceği bir şey değil, mantığına yatmıyor. Hem de çocuğun içinden çıkamayacağı bir kriz oluşturuyor. Şimdi kimi seveceğim? Annem babama bunu yaparken ben annemi nasıl seveceğim? Ya da babam anneme böyle davranırken babamı nasıl seveceğim? Ona kızasım geliyor. Ama kızdığım için de suçluluk duyuyorum. Hani bu çocuklarla ilgili ciddi bir mesele. Yani oradaki yıkım, oradaki hasar çok uzun yıllar üstesinden gelmekte zorlandığımız bir şeye dönüşüyor.
0: Evet. Aslında bu söyledikleriniz hemen her ailede yaşanan şeyler. Hani derler ya böyle, bunlar da işte evliliğin tuzu biberi. Bu tip olaylarda oluyor, yaşanılıyor.
1: Ya bunun nasıl ağırlığı herhalde. Nasıl olduğu ve ağırlığı ve sonrasında ne oldu? Yani mesela tartışmayı, kavga etmeyi de çocuk annesi babasından öğrenecek. Öğrenmezse tartışmayı bilmeyen bir çocuk olacak. Kaçacak, tartışmaktan kaçacak. Hakkını aramakla ilgili belki endişe duyacak. Ama nasıl yapılıyor? Yani ötekini küçümseyerek, aşağılayarak, ötekini işte yok sayarak, yani böyle mi tartışılıyor? Eğer buna maruz kaldıysa bunu öğrenecek. O da öyle birisi olacak.
0: Kötü bir tartışmaya, kendisine örnek alacak.
1: Aynen öyle. Ama hani tartışma ne olabilir? Şu olsun, hayır bu olsun. Fikir farklılıkları. Belki hani öfkelenme. Öfkelenmek de yine yanlış değil. Ama öfkeyi yine nasıl gösteriyor? Yani benim öfkem başkalarını bitiren bir öfke mi? Sevdiğim insanlara zarar veren bir öfke mi? Öyleyse bu yine çocuk için zarar verici bir şeye dönüşüyor.
0: Evet.
1: Yani yoğunluklu olarak aslında aile içi ilişkiler. İşte sonra devreye öğretmen giriyor. Öğretmen de, ilk öğretmen özellikle çocuk için çok önemli bir faktör. Hani onun davranışları, onun görmezden gelmesi, işte konuştuk, utandırması, ağır cezalar vermesi, işte vücudunda hasara sebep olacak şiddet uygulaması gibi böyle bir sürü şey çocuğun hayatını etkiliyor. Ama hani en görünmez etki çocuğun ihmal edilmesi oluyor. Yani bir çocuğun istismara uğraması fark edilebiliyor çoğunlukla. Ama ihmal edilmesi görünmüyor. Mesela çocuk bir haksızlığa uğramış. Bizim için çok basit bir şey olabilir çocukların dünyası. Bir haksızlığa uğramış arkadaşları arasında, kuzenleri arasında. Gidiyor koşa koşa işte şöyle oldu böyle oldu falan diyor. Annesi ya da babası diyor ki sen de bir şey yapmışsındır. Mesela burada görülmemek, hani anlattığının duyulmaması çocuk için yaralayıcı bir şey. Bu sefer hani buradan çıkarımı, o kaldırılmayacak bir dosya olarak duruyor çocuk için. Buradan çıkarımı şu olabilir. Ben hani bir sorun yaşadığımda anlatsam da kimse beni dinlemez.
0: Evet.
1: Haklılığım görülmez.
0: Yahut da ben de böyle bir şey yapmam gerekir ona karşı.
1: Madem böyle bir şey tepki görüyorum, ben yapayım da böyle desinler. Hani o da olabilir dediğiniz gibi.
0: Evet. Bir çocuğun yaşadığı zorlayıcı bir olaydan etkilendiğini Nasıl anlarız?
1: Çocuklarda hani konuşanlar da olabilir tabii, gelip hani şunu yaşadım, çok korkuyorum anne baba diye anlatanlar da olabilir. Ama böyle davranışlarında farklılıklar şeklinde de gösterebilir. Mesela istismarla ilgili biz özellikle regresyon var mı diye bakıyoruz. Normalde olmayan bir alt ıslatması çıktı mı? İşte, aslında atıyorum 7-8 yaşında bir çocuk normal tuvaletini söylüyor falan. Ama birden alt ıslatma problemi başlıyor. Ya da birden işte parmak emmeye başlıyor. Ya da
0: tırnak
1: işte,
0: yemeye mi?
1: Belki. Ya da işte yerinde duramıyor. Normalde olduğundan daha hareketli. Ya da çok hareketli bir çocuktu. Köşeye pısmış, sessizce duruyor. Oyun oynamıyor. Yani bu mesela alarmdır bizim için. Bir çocuk oyun oynamıyorsa bir sıkıntı vardır. Nasıl yaşayacak? Oyun oynamadan yaşayamaz. Bunların hepsi...
0: Bu kendi başına oynama mı yoksa arkadaşlarıyla mı?
1: Hiç fark etmez. Yani ikisi de.
0: İkisi de.
1: Kendi başına da oynayacak, arkadaşlarıyla da oynayacak. Nefes almak gibi bir şey. Orada bir bozulma olursa bu bir sıkıntı. Bazen oyun oynuyor ama oynadığı oyunlar birden değişiyor. Belki çok aşırı agresif oyunlar oynuyor. Çok vurmalı kırmalı bir şeye başlıyor. Bazen işte teması değişiyor. Yani hangi alanda bir zorluk yaşadıysa onun tekrarını tekrar tekrar oyunlarında oynuyor. Yani böyle farklılıkları fark etmek de önemli. Ya da işte çok karşı gelen bir tavır, çok isyan eden, normalde daha uyumlu bir çocuktu. Birden her şeye itiraz eden, her şeye isyan eden bir çocuğa dönüşüyor. Yani bunlar bizim için işaret.
0: Evet. Bir de hiç bunlar yaşanmamış olsa bile günümüzde efendim işte cep telefonları ya da internet üzerinden oynanan bir takım oyunların tesirleriyle çocuk...
1: İşte o da bir travma zaten.
0: O da bir travma.
1: Yani çocuk, yani genel olarak insan zihni söylenenle yapılanı çok ayırt edemiyor. Ya da geçmişi, geleceği çok ayırt edemiyor. Bir durum var, onun duygusu neyse o. Mesela film izlerken korkunç bir film izliyorsak geriliyoruz. Gerçek olmadığını biliyoruz, tehlike yok. Ama o duyguya giriyoruz. Çünkü zihin onu çok ayırt etmiyor. Aynı şekilde hani çocuk için de izlediği o filmler, oynadığı oyunlarda kendi yaşamış gibi o duyguları deneyimliyor. Ve hani bedeninde bunu hissediyor. Gerginlikler, işte ani irkilmeler, hani bunlara da tabii ki sebep olabilir.
0: Evet. Ebeveynler ve bakım verenler nasıl destek alabilir bu konularda?
1: Ya bunu belki fark etmek önemli öncelikli olarak. Tabii şimdi bunu da şey olarak düşünmesin hiç kimse. Bir çocuğun hani böyle bir davranış varsa kesin çok kötü bir şey yaşadığı gibi de düşünmeyelim. Ama bunlar bir işaret. Bunlar bizim için hatırlatıcı olması lazım. Onu görünce biraz çocukla belki oyun oynayarak nasıl iletişim kuruyorlarsa çocuklarıyla bunu fark edip biraz onun dünyasına girip ne olup bittiğini anlamaları iyi olur. Tabii bunu yaparken şimdi hani anne babanın çocuk hayatındaki yeri şu an yetişkinler için olandan çok farklı ya, çok büyük bir yerleri var. Bunu yaparken annenin babanın da kendinin de sakin, hani stabil olması çok önemli. Yani kendi duygusunu yönetemeyen, kendi içinde işte korkuları, endişeleri olan, panikleyen, aniden öfkelenen bir anne babanın çocuğuna destek olması zordur.
0: Yani evet.
1: Böyle bir çocuk, aslında travmatize olan herkes yanında sabit, sakin, tahmin edilebilir. Hani bir sonraki davranışın ne olacağını az çok kestirebildiğin birisine ihtiyaç duyar. Ama ani çıkışları olan bir anne baba, bir olay yaşamış ve etkilenmiş bir çocuğa destek olmakta zorlanır. O yüzden ilk yapacakları şey belki hani kendilerini yatıştırmak, kendilerinde böyle dalgalanmalar varsa hani onu halletmeye çalışmak, ondan sonra çocuğa destek olmak olabilir.
0: Evet. Anne ve baba farklı kişiliklere sahipse, birisi sertlik yanlısı, birisi şefkat dolu.
1: Evet, evet.
0: Böyle durumlarda nasıl olur?
1: Yani bunun avantajı da olabilir. Ama bir miktar kafa karıştırıcı da olabilir. Yani tercihimiz onların olabildiğince normdan sapmayan bir şeye, şiddete, öfkeye, katılığa sahip olması. Çünkü mesela biraz babaların, bunu çocukla çalışanlar daha iyi bilecektir. Babaların biraz böyle hırpalayıcı oyunlar oynamasına falan çocukların ihtiyacı var. Hani dünyaya dair o taraflarını geliştirecekleri bir ebeveyn aslında babanın varlığı. Hani sürekli böyle yumuşacık kollayan, hani bir yerde büyümek de...
0: Ana gibi şefkatli.
1: Evet. Büyümek de birazcık sonrasında zorlayıcı olabiliyor. O yüzden hani annenin babanın tavrı, yani birebir aynı olmak durumunda değil. Ama tutarlı olmak zorunda. Hem birbirleriyle benzer tutarlılıkta, kararlar doğrultusunda söylüyorum, değerler, kararlar doğrultusunda tutarlı. Hem de kendi içinde tutarlı. Yani bugün çok şefkatli bir anne, yarın kafasına esiyor, birden aşırı agresif tepkiler veriyor. Hiç olmayacak yerde parlıyor. Bu oradaki şefkatten de faydalanamıyor çocuk. Çünkü bu sefer o şefkat zehirlenmiş bir şefkat gibi gözüküyor. Hatta genel olarak şefkatten korkuyor. Çünkü peşinden gelecek bir agresyon var ya, uzak durayım, hiç canım acımasın diyor.
0: Evet, bir atasözü var. Yumuşak atın çiftesi pek yıldır.
1: Yani hepsinin de öyle olmak zorunda değil de, tabii ki itidalli olmak, hani dengeli olmak daha makul.
0: Evet, orta yolda olmak, evet. Değil mi? Hem annenin hem babanın. Evet. Aileden birinin geçmişindeki zorlukların etkisini nasıl fark edebiliriz diyelim hocam?
1: Yani aslında yine çok en başta konuştuğumuz şeyle benzer şekilde. Mesela eşinizin gece uykularında ani irkilmeleri varsa, ya da eşinizin davranışlarında böyle çok tutarsız iniş çıkışlar oluyorsa, ya da birçok böyle yaklaşıyor, çok iyi davranıyor, güvende hissediyor, birden yabancıymış gibi, düşmanınmış gibi tartışıp kavga edebiliyorsa, hani bunlar bizim için ayırıcı şeyler. Bazen işte çocuklarda da işte davranışında farklılıklar görmek falan, bunların hepsi fark etmemizi sağlayabilir. Hem insan ilişkilerinde hem kendiyle olan ilişkisinde, işte dokunduğunda irkilme, yaklaştığında, mesela çocukken şiddet görmüş kişilere yetişkin hayatında da yaklaştığınızda tedirgin olurlar. Ya hani saldıracak gibi bir tepki verirler, ya da böyle çok ürkek, tedirgin tepkiler verebilirler. Bunların hepsi ayırt edici bir şey olabilir.
0: Evet. Tip ayırt edici şeyler bazen yanlış da anlaşılmalara da sebep verebiliyor. Mesela bir yaşlıya sormuşlar. Neden hanımınız sizin hep arkanızdan gidiyor? Siz önden tek başınıza gidiyorsunuz. Yani hanımınızla neden yan yana gitmiyorsunuz şeklinde. Hani onu bir anormallik olarak görüyor soran kişi, ki soruyor. Onun verdiği cevap da şu. Biz işte savaş yıllarında yaşadık. Dolayısıyla karşımızdan kimlerin geldiğini de bilmiyoruz. Eşini yitirmiş olan, kocasını veya karısını yitirmiş olan birisi de karşımızdan gelebilir. Biz eşimle yan yana gidersek onun mutluluğu, onun bizim hakkımızda başka türlü düşünmesine sebep olabiliriz. Onun için ben böyle gidiyorum, önde gidiyorum, eşim arkadan geliyor şeklinde cevap veriyor.
1: Çok güzel bir örnek. Neye örnek? Aslında travmaya örnek. Yani geçmişte yaşadığı o şey sadece o konuda bir dikkat kesilmesine sebep oluyor aslında. Çünkü benzer şeylerle karşılaşacağını düşünüyor. Yani zihninde sadece o zorluğu yaşamış insanlarla karşılaşma ihtimalini tutuyor. Belki bu ihtimal bugün düşük. Belki bugün hani savaş yok. Belki hani böyle şeylerle karşılaşma ihtimali düşük, ama o dosyayı masasında tutmuş, oradan yaşadığı deneyimi. Belki biraz içinde suçluluk barındırıyor, hani suçlu hissetmeyeyim, başkalarına zarar vermeyeyim, kötü bir şeye sebep olmayayım gibi bir şey barındırıyor. Ve bugünkü davranışlarını bayağı şekillendiriyor. Bunu tabii bir yani yaklaşım olarak da seçebilir. Ben o olaydan bunu çıkardım kendime ve hayatımı bu şekilde yaşamaya karar verdim gibi bir şey de olabilir. İster istemez o suçluluktan kaçmak için yaptığı bir şey de olabilir. Hani burada önemli olan nasıl bir motivasyonla bunu yapıyor ve hayatına nasıl etkisi oluyor. Ona zarar veriyorsa ya da hani bunu bütün mutluluklarını gölgeleyen bir şeye dönüştüyse o zaman travma etkisi olarak ele alabiliriz. Ama mutluluğunu gölgelemiyor ve böyle bir karar aldı, böyle yaşıyorsa o zaman travma etkisi olarak düşünmeyiz.
0: Evet. Normal olarak bakmak gerekir o zaman diyorsunuz.
1: Yani kendisini nasıl yaşadığına göre evet. Değişir.
0: Hocam bir ara daha verelim. Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve kıymetli misafirim uzman klinik psikolog Huriye Tak hocamla birlikteyiz. Travma insanı nasıl etkiler, buna karşı bizim tepkilerimiz neler olur, nasıl olur bunları konuşuyoruz efendim. Son bölümde beraber olmak dileğiyle kısa bir ara. Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Şimdi reklamlar.
3: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız. Kıymetli misafirim, uzman klinik psikolog Huriyet Ak Hocam'la birlikteyiz. Kendisiyle travma insanı nasıl etkiler başlığı altında sohbetimize devam ediyoruz efendim. Evet hocam, bundan önceki bölümde son olarak aileden birinin geçmişindeki zorlukların etkisini nasıl fark edebiliriz diye sormuştum. Bu durum aile ilişkilerini nasıl etkileyebilir diye devam edelim.
1: Yani bir eşlerden birinin, yani yetişkinlerden birinin travmatik bir etkisi olduğunu varsayalım. Diğer eşin hayatını da etkiler. Çünkü bu biraz bulaşıcı. Travmatik etki yaşayan kişi tetikte olur. Tetikte olan, yani tehlike algısıyla yaşayan kişi de ya saldırganlaşır ya da böyle çabuk kendi kabuğuna çekilir. Eğer saldırganlaşan versiyondaysa eşi sürekli bununla ilgili mağdur olur. Yani her şeyle ilgili eşini suçlayan bir adama dönüşebilir travma etkisi altındaki biri. Olur olmaz şeylerle ilgili yükselen, agresif davranan birine dönüşebilir. Bu da tabii ki ilişkiyi yıpratır. Hani bir tarafın çok fazla belki verici olmasına sebep olabilir ya da ciddi tartışmalara, sürekli böyle evde bir savaş ortamına sebep olabilir. Çocuklar açısından düşününce de bu tabii ki çocuğun hayatını da etkiler. Yani birbiriyle meselesini halledememiş bir anne babayla yaşamak çocuk için de yeni görevler gerektirir. Hani ne yapacak o zaman? Mesela kardeş varsa kardeşiyle kim ilgilenecek? Anne baba zaten birbiriyle mücadele halinde. Belki işte kavga ediyorlar, sürekli birbirlerine çatıyorlar. Ya da biri diğerini eziyor, öteki de ne yapacağını bilemiyor, ezilmiş bir şekilde yaşıyor. Böyle bir durumda çocuklardan bir tanesi ebeveynleşir. Ebeveyn gibi davranmaya başlar diğer kardeşlere. O ebeveynlerin boşluğunu şey gibi düşünün, anne baba savaşta, birbirleriyle savaşıyorlar ama savaştalar, yoklar yani. Anne babalığı kim yapacak? Çocuklardan bir tanesi.
0: Muhtemelen en büyük olan.
1: Evet gibi. Genelde evet öyle olur. İşte ne yapar? Kendi çocukça ihtiyaçlarını ihmal eder, erteler bu çocuk. Kendi çocukla çocukça isteklerini görmezden gelir. Daha böyle öteki odaklı, hani kardeşini, kardeşlerini hayatta tutmak odaklı yaşamaya çalışır. Kendini unutabilir, kim olduğunu bulamayabilir, çok geç bulabilir. Kendi ihtiyaçlarını fark etmeyebilir. Çünkü hep fark etmesi gereken kardeşlerinin ihtiyaçları vardır mesela. Fark etmeyebilir. Yani yetişkin hayatında da mesela acıktığını bile, ama ben anlamıyorum ki, çalışırken acıktığımı hissetmiyorum derler. Ya da işte bir hastalığı vardır, uzunca süre işaret vermiştir, vermiştir, onu duymaz. Patlak verdiği anda, aa bunca zaman hiç anlamamışım ki der. Çünkü kendi ihtiyaçlarını duymayı öğrenmemiştir. Buna sebep olan şeylerden bir tanesi de bu olabilir. Yani ötekilerin ihtiyaçlarını çok kollamak zorunda kalmak insanı kendi ihtiyaçlarını körleştirebilir ileriki yaşamda. Yani aslında çok basit bir şey gibi gözüküyor. Hani anne babası kavga etti diye ya da babası annesini ezdi diye ya da annesi babasına böyle davrandı diye bu çocuk nasıl bir etkisi olabilir ki gibi düşündürüyor. Ama hepsi birbirine böyle zincirleme bağlantılı.
0: Anne baba kavgalı değil de, yahut şöyle de bir şey de olabilir mesela. Anne veya babadan ikisinden birisi vefat etmiştir. Diğeri yeniden evlenmiştir.
1: Evet, evet.
0: O kişinin çocuklara davranışı nasıl olur?
1: Evet, bu da bir ihtimal. Ya da hani tek ebeveyn olur. Hani evlenmemiştir de. Ve hani baş etmekte zorlanıyordur ya da kendi duygusal olarak, hani travmatik etki kişiyi duygusal olarak da kapanmasına sebep olabilir. Dış dünyayla ilişkisini kesmiştir, canlılığı azalmıştır. Hani o anneden ya da o babadan alınacak bir verim kalmamıştır.
0: Evet.
1: Yine iş çocuklardan birinin üzerine düşmüş olabilir. Bu da yine travmatik bir etki. Yani aile içinde olan herhangi birinin travması varsa bütün aile bundan nasibini alır. O yüzden hani kişinin kendi meseleleriyle baş etmeyi öğrenmesi, travmasını iyileştirmek için bir şey yapması, geçmişin esaretinde yaşamaması ailesi içinde yapacağı önemli bir adım.
0: Yakınları destek olabilmek için bir şeyler yapabilirler mi?
1: Tabii yani belki hani bunu konuşmaya alan açmak iyi olabilir. Güvende hissettirmek iyi olabilir. Destek almaya teşvik etmek olabilir. Yani şefkat göstermek olabilir. Yani bütün bunlar olumlu bir etki oluşturur.
0: Evet. Hani derler işte anne teyze annenin yarısıdır, amca babanın yarısıdır şeklinde.
1: Evet, aile dışındaki insanlar da tabii destek olabilir.
0: Onu söylemek istiyorum.
1: Hı-hı.
0: Evet. Destek olurken hangi tutumlardan kaçınmalı?
1: Böyle insanlar birbirlerine iyiliği, güzelliği yaymak için bazen gerçeklikten çok uzak böyle pozitif şeyler söyleyebiliyorlar. Yani her şey harika olacak, sen hiç canını sıkma gibi böyle şeyler söyleyebiliyorlar. Ya da sen dünyanın en harika insanısın, sen dünyanın en güçlü insanısın. Hepsini sen atlatırsın gibi böyle çok büyük cümleler kurabiliyorlar. Bunlar iyi gelmiyor travmatize olan kişiye.
0: Biraz değil, çokça da yalan söylen bunlar.
1: Evet, güven de vermiyor. Zaten hani travmatize olan insan dünyayı olduğundan daha kötü bir yer olarak görüyor. Şimdi sen ona...

0: zaten abartılı olur.
1: Ama
0: Hani
1: yalan
0: onu
1: da olmamalı.
0: bilmiyorum. Ahlaki açıdan yalan olmamalı. Hiçbir
1: Evet.
0: şey yalan olmamalı aslında.
1: Tabii ki.
0: Yani mesela bu pozitif, aşırı abartılı pozitifliğin yanında biraz böyle aşırı abartılı negatiflik de olmamalı. Tamam, hani seni anlıyorum. Evet, çok kötü o şeyler yaşadın ve bunlar hep olacak. Yapacak bir şey yok. Bunlar başımıza hep gelecek. Bunu hep yaşayacağız. Hani bu da çok yanlış. O kişiyi çünkü o şeyin dehlizlerin içine daha da çeken bir şeye sebep olabilir. Daha böyle kendi yorumunu kendine saklayıp önce biraz o insanın konuşmasına alan açmak, onun kendini ifade etmesine alan açmak, anlaşıldığını hissetmesi için onun ne dediğine iyi kulak kesilmek. Yani hakikaten iyi bir dinleyici olmak, yani şefkatli, sevgi dolu, iyi bir dinleyici olmak sevdiklerimiz için yapabileceğimiz önemli bir şey.
1: Ve böyle olmak gerekir diyor.
0: Evet.
1: Böyle olmak gerekir derken insan kendisini zorlamalı mı?
0: Beceremediği şeylere zorlasın bence yani. Çünkü her zaman olması gerektiği gibi hissedemeyebiliyoruz. Birine destek olurken de içimde bir sürü nasihat olabilir. Şunu da söylemek istiyorum, bunu da söylemek istiyorum diye demeyi istiyor olabilirim ama kendimi susmaya zorlayacağım. Biraz onu dinleyeceğim. Zorluyorsa bu beni dinlemek için bunu yapacağım. Ama tabii hani bunu da bu zor kendini zorlama meselesini de ötekine destek olacağım diye hani kurtarıcıymış gibi bir kılığa da bürünmemek lazım. Yani öyle bir şey yapacağım ki bu kişiyi bu dertten kurtaracağım. Hani bu mümkün değil. Öyle bir şey yapamayacağım. Kimsenin süper kahramanı olamayacağım. Ama çok iyi bir dost olacağım. Çok iyi bir kardeş olacağım, abla olacağım, işte iyi bir eş olacağım. Yani destek için orada olacağım.
1: Evet. Dinleyicilerimizden birisi mesela şöyle düşünüyor olabilir. Ben de geçmişimde yaşadığım bir şeyin etkisini taşıyor olabilirim diyor kendi bizi dinlerken şimdi. Böyle bir dinleyiciye ne söylemek istersiniz hocam?
0: Öncelikle yalnız değiller. Çünkü hepimizin hayatında zorlayıcı olaylar var. Muhtemelen o kişinin de var. Ve bu tek başına yaşayacakları bir şey de değil. Bu dünyada tek başımıza yaşamıyoruz. Mutlaka etraflarında vardır. Sevdikleri, güvendikleri birileri vardır. Onları hatırlamak, onlarla zaman geçirmek yardımcı olur. Ve bu zorlayıcı, bu etkileri fark eden kişiyi de tebrik etmek gerekir. Çünkü bunu her zaman insan fark edemiyor. Kişinin kendi normali oluyor, yaşadığı acı, o acıdan çıkardığı olumsuz ders hayatını olumsuz etkiliyor ama onun normali olduğu için bunu fark etmesi de zor oluyor. Bu sebeple bence kendini tebrik etmeli. Bunu nasıl fark ettim? Bana helal olsun demeli. Sonra yalnız olmadığını bilmeli. Hem bu meseleyi benzer şekilde yaşayan insanların varlığı, yani travmasız bir hayat mümkün değil ya da hani hiç zorlanmadan bütün ömrümü yaşadım. Hani bu mümkün değil. Mutlaka vardır zorlandığımız bir şeyler. Bu konuda yalnız olmadığını hem de bu dünyada yalnız olmadığını da bilmeli. Çünkü hep bağ kurduğumuz birileri vardır etrafımızda.
1: Evet.
0: Hani hayatta olmayabilir bazen çok sevdiğimiz, iyi bağ kurduğumuz insanlar. Hayatta olmasalar dahi onlarla kurduğumuz bağ bugün bile bize yardımcı olabilir. Bunları düşünmek, işte o kişilerle iletişime geçmek yardımcı olabilir. Destek almak iyi olur. Önce sevdiklerinden, arkadaşlarından, bunu rahatça paylaşabileceği güvenli insanlardan destek almak, bunu paylaşmak. Olmuyorsa profesyonel olarak psikolojik destek almak da tabii ki iyi olur.
1: Evet. Günümüzde sosyal medya denilen bir yer var. Evet, orada insanlar kendilerini hep iyi yönleriyle tanıtıyorlar. Hiç kimse travmalarından söz etmiyor. Yahut da yaşadığı kötülüklerden, yanlışlardan hiç söz etmiyor. Hep iyi şeyler görülüyor. En güzel yerlerde oturup kalkıyorlar, en güzel yemekleri yiyorlar gibi.
0: Evet, insanın da kafası karışıyor.
1: İnsanların da
0: Herkes
1: kafası
0: bu
1: karışıyor.
0: kadar
1: Evet.
0: güzel bir hayat yaşıyorsa benim bu yaşadığım ne?
1: Ne?
0: Bu sefer hani

0: zihnimizde şöyle bir şey oluşuyor. O zaman hani dünyada hiç zorluk olmamalı. Yani öyle bir dünya oluşturuyoruz zihnimizde. Dünya dediğin işte hiç zorluğun olmadığı, kötü bir hiçbir günün olmadığı bir yerdir. Ve ben bu şansımı kaybettim. Şu kötü günleri yaşayarak, geçmişimde bu zorlu olayları yaşayarak kaybettim. Ne oldu? Bitti, yandık. Evet. Hani böyle bir şeye dönüşüyor. Halbuki öyle değil. Önümüzde başka yıllar var. O yaşadığımız acılardan elde edeceğimiz dersler, bazen hayatımıza anlam katacak bir şey var. Bazen nasıl kalkılacağını öğrenmek için iyi bir deneyim olarak düşünmek fırsatımız var. Ve belki de hani hiçbir şekilde, hiçbir anlamı olmayan, hiçbir şekilde bir insanın yaşamaması gereken bir şeyi yaşamış da olabiliriz. Ama bundan sonrası var o zaman da. Bundan sonrasında ben ne yaşayacağım, ne yaşıyorum, fırsatlarım neler, kaynaklarım neler, bunlara bakmak.
1: Evet, bir de şunu bilmesi lazım tabii insanların. Dünya bir cennet değil ama bunun içinde inançlı olmak, imanlı olmak lazım tabii. Hmm. Yani o ahiret gününe, cennete, cehenneme kişinin inanması lazım. Buna inandığı zaman bu dünya bir cennet değil. Burası bir imtihan dünyası, bir fani dünya, geçici bir dünya. Bunu bilirsen...
0: Yani inançlı insanlar için bu travmayla baş etmek adına önemli bir faktör. Çünkü bir anlam bulamıyor ya, insanın kafası karışıyor. Ben bunu niye yaşadım? Bu şimdi benim başıma niye geldi? Yani her zor olay yaşayanın zihninden bunlar geçebilir. Bu çok normal. Buna cevap ararız sonrasında da. Aradığımız cevap, bu sorunun cevabı bu da olabilir. İnanan birisi için. Bu bir cevap olabilir ve bu baş etmeyi kolaylaştırabilir tabii ki.
1: Evet. Hocam birkaç dakikamız var. Son olarak neler söylemek istersiniz? Bu travmanın insanı etkilemesi sonucunda insan bir takım yanlışlıklara da yapıyor, bir takım hatalara da düşüyor. Bunlardan çıkması için...
0: Yani aslında travmatize olmuş biri bunu çok net bir şekilde göremez. O yüzden hani en sonunda bunu fark eden biri varsa kendini tebrik etsin dedim.
1: Evet.
0: Bunu genelde böyle kafa karışıklığı, bir bulanıklık, yani anlamlandıramadığı bir şey. Yani benim başıma hep şunlar geliyor. Niye geliyor? Ya da ben hep gidip böyle durumların içine kendimi sokuyorum. Niye bunu yapıyorum ki? Aslında bunu istemiyorum. Gibi böyle bir kafa karışıklığıyla başlıyor. Sonra eğer hani psikolojik destek sürecine dahil olduysa bu süreçte biz önce bunlarla bir karşılaşma yaşıyoruz. Yani bu olay, yaşadığı olayların etkisi sebebiyle böyle olması, bu da insanlarda bir öfke uyandırıyor. Yani bu iyileşme sürecinde yoğun bir öfkeyle de mücadele ediyorlar. Bunu niye yaşadım, niye benim başıma geldi, o niye bunu yaptı, ya dünya niye böyle bir yer, böyle bir öfke sürecinden geçiyor insanlar. Sonra o öfkenin ardından, yani o öfke aslında biraz hesaplaşma. Onun ardından böyle yavaş yavaş bunu yaşamış olmanın verdiği bir hüzün, üzüntü, biraz belki depresif bir hal. İşte keşke başıma bu gelmeseydi, yazık bana, neden bunu yaşamışım ki gibi böyle daha yavaş, sakin ama hüzünlü bir hal oluyor. Sonra buradan insan kendine dair, dünyaya dair anlamlandırmalar yaptıkça yavaş yavaş artık bu dosya arşivlenmeyi hak ediyor. Diyor ki işte evet, buna yeterince ben öfkelendim, yeterince üzüldüm ve buradan da şunu aldım kendime. Dünyada demek ki şunu yapacakmışım, işte buradaki zamanım kıymetliymiş ya da işte kendimle ilgili şunlara dikkat etmem lazımmış falan gibi bir şeyler çıkardım. Artık bu dosyayı arşive kaldırabilirim. Masamda durmasına, her gün o dosyayla yüzleşmeme gerek yok. Bu noktaya geldikten sonra da artık yeni davranışlar yapabiliyor. Yani geçmişte şunu yaşadım diye ben hep böyle davranıyorumlar bitiyor.
1: Evet.
0: Geçmişte onu yaşadım ama bugün de böyle davranıyorum noktasına geliyor. İşte bu aşamadan sonra biz diyoruz ki travma iyileşmiş. Yok olmadı. Geçmişi silmedik ama iyileşti.
1: Evet. Bu sizin yaşadığınız danışanlarınızla ilgili olarak bu tip travmatize olmuş kişilerle yaptığınız mücadele mi diyelim? Yahut işte onlarla yapmış olduğunuz sorgulamalar. Başarı oranı nasıl hocam? Yani iyiye gidiyorlar mı?
0: Tabii. Bu arada...
1: Hepsi hani, de gidiyor mu? Öyle diyeyim daha doğrusu.
0: Neden gitmesin? Şöyle, travmanın ihtiyacı olan güvenli bir alan. Yeniden güvenlik algısı. Bunu da yapmak için en önemli şey, hani dedim ya, yakınlarına da o yüzden insanlar hiç onları yargılamadan, bir şey öğretmeye çalışmadan önce bir hani dinlemek, sakince dinlemek. Bu insana çok iyi geliyor. Bu bile başlı başına konuşabilirim. Bu yaşadığımdan dolayı ben suçlanmam. Yaşadığımı rahatça anlatabilirim. Bundan dolayı utandırılmam. Yani bunları bilmek insanları çok rahatlatıyor. Sadece üzerinde konuşabilmek bile kafa karışıklığını gideriyor. Hani neden böyle davrandığını anlamak bile birçok insana çok iyi geliyor. Sonra diyor ki, ya demek bu yüzden böyle davranıyormuşum. Bu benim özgür seçimim değilmiş. O olayın etkisiymiş. Peki bu olay olmasa acaba nasıl davranırdım? Özgür seçimim nasıl olurdu? O zaman hem kendini keşfetmek, yani insan karanlığından aydınlanır. Yani o yaralarından, karanlıkta kaldığı yere baktığından kendine yeni bir şey bulabilir. Kendinin kim olduğunu, ne yapmak istediğini daha iyi bulabilir. O yüzden o karanlıkla yüzleşme cesareti başlı başına iyileştirici bir şey.
1: Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Çok güzel bilgiler verdiniz. Sağ olun.
0: Ben de teşekkür ederim. Çok keyifliydi sizinle sohbet etmek.
1: Değerli dinleyicilerim, Tegarat FM'de Bir İletişim Dünyamız programının daha sonundayız. Bugün bendeniz Faruk Sağ programı sunmaya çalıştığım kayıt ve montajda arkadaşımız Hüseyin İlmi Kaya yardımcı oldu. Program misafirim uzman klinik psikolog Huriye Tak Hoca Hanım'dı. Kendisiyle travma insanı nasıl etkiler üzerine sorularımızda programı yapmaya çalıştık. Bir başka programda bir başka misafirimle sizlerle birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın efendim.
2: İletişim Dünyamız.

0: reklamlar.
1: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Sen de hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
4: TGRT FM Haber.
5: Tekrar merhaba sevgili izleyiciler. Yeni saatte gelişmelerle karşınızdayız. Birazdan Tera ile alakalı yeni gözaltıları sizlerle paylaşacağız ama geçtiğimiz dakikalar içerisinde AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları da ekranlarınıza gelmişti. Özellikle fon krizi olarak nitelendirdiğini söyleyelim. Sayın Ömer Çelik'in yapmış olduğu açıklamalarda buna ilişkin tüm detayların araştırıldığını, kimler suçluysa gereken cezaların da uygulanacağı bilgisini paylaştı sevgili izleyiciler. Dolayısıyla adli ve idari soruşturmanın genişleyerek devam edeceğini de aktardı Sayın Çelik. Tabii yeni gözaltılar da var demiştik, hızlıca onlara da bakalım. Milyarlarca liralık para trafiğinin incelendiği fon soruşturması genişlemeye devam ediyor. Hakkında yakalama kararı bulunan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve CEO Emir Münir Sarp Yener gözaltına alındı.
6: Milyarlarca liralık fon trafiği, yüz binlerce yatırımcı, el konulan lüks araçlar, dondurulan hesaplar. Fon soruşturması genişlemeye devam ediyor. Firariler tek tek yakalanıyor. Son iki isim Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturmada para ve yatırımcı trafiği mercek altına alınmıştı. 131 yatırım fonunun tasfiye edildiği dosyada 7 portföy yönetim şirketinin yatırımcı hareketleri incelemeye alınmış, tutuklu sayısı 51'e yükselmişti. Soruşturmanın kritik isimlerinden biri de Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'di. Özel hakkında daha önce yurt dışına çıkış yasağı getirilmiş, ardından yakalama kararı çıkarılmıştı. Ekiplerin aradığı Erdin Özel yakalanarak gözaltına alındı. Özel'in hemen ardından da Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener de gözaltına alındı. Savcılık fonların kuruluşundan tasfiye tarihine kadar olan yatırımcı kayıtlarını istedi. Özellikle son 3 aylık dönemde fonlardan çıkış yapan yatırımcıların adet, tutar ve bakiye bilgileri incelemeye alındı. Öte yandan şüphelilerin birinci derece yakınlarına uzanan para trafiği de dosyaya girdi. Özel'in emniyetteki işlemleri sürerken fon soruşturmasındaki para ve yatırımcı hareketlerine yönelik inceleme de devam ediyor.
5: Üç faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı. Manisa'daki cinayetin katilini kırık ayna parçası ele verdi. Aksaray'da bulunan bilezikler, Gaziantep'te ise HTS kayıtları, esrarengiz dosyaları aydınlattı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Şurası.
6: 11, 15 ve 19 yıldır karanlıkta kalan 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı. Katiller adaletten kaçamadı. Kritik gelişmeyi Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Takvimler 6 Temmuz 2015'i gösteriyordu. Akhisar Manisa Karayolu kenarında Meral Babacan'ın cansız bedeni bulundu. Ortada ne bir tanık vardı ne de bir şüpheli. Katil izini kaybettirip sırra kadem bastı. Jandarma suç araştırma timi dosyayı raftan indirdi. Delil odasındaki ufak bir kırık ayna katili ele verdi. Müzik. Ekipler o küçük plastik parçasının izini sürdü. Binlerce aracı sorguladı. Ait olabileceği araç modellerini belirledi. Olay günü yoldan geçen araçlarla karşılaştırdı. Çember daraldı, şüpheli araca ulaşıldı. Aracın 2017'de Şanlıurfa'da satıldığı anlaşıldı. Satın alan kişi yan aynanın geçmişte değiştirildiğini doğruladı. Şüpheli kıskıvrak yakalandı. Aksaray'da 2007'de işlenen Fadime Görgülü cinayeti tam 19 yıl sonra çözüldü. Kadavra köpekleri ve yeraltı cihazları ile yapılan aramalarda bulunan bilezikler düğümü çözdü. Şüpheli Havva ve İlhan Görgülü tutuklandı. Gaziantep'te ise 2011 yılında silahlı saldırıya uğrayan Mehmet Kaya cinayetinde HTS kayıtları yeniden incelendi. Şüphelilerin Kaya'yı adım adım izlediği belirlendi. 3 ildeki eş zamanlı operasyonla 10 kişi gözaltına alındı.
5: Ankara'daki uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem'in de isminin yer aldığı 5 milyon dolarlık bir iş takibi dosyası deşifre oldu. İddialar üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Erdem hakkında rüşvet suçundan reisten soruşturma başlattı.
6: Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması diye başladı, ucu Yeni Parti'ye uzandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında rüşvet suçlamasıyla reisten soruşturma başlattı. Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş soruşturması genişledi. 16 gözaltıyla başlayan soruşturmada şüpheli sayısı 80'e çıktı. 17 kişi tutuklandı. Bir şüphelinin dijital materyallerinden çıkan mesajlar Yeni Parti Ankara Milletvekili Mustafa Erdem'in de içinde olduğu rüşvet ağını deşifre etti. İddiaya göre görevden uzaklaştırılan tutuklu Antalya Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin sağlık raporunu adli tıptan onaylatmak için 5 milyon dolarlık bir anlaşma yapıldı. Ancak iş çözülemeyince kriz patlak verdi. Taraflar arasında paranın iadesi için tartışma çıktı. Bu yazışmalara yansıdı. Şüphelinin milletvekiline "beni dolandırdın, parayı ödemezsen kayıtları genel merkeze ve medyaya veririm" diyerek tehditler savurduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine başsavcılık düğmeye bastı. Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında reisten rüşvet soruşturması başlattı.
5: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaz tatili sona eriyor. Yeni yasalama yılı 1 Ekim'de başlıyor. Genel kurul gündeminde fon, terörsüz Türkiye süreci, 13. yargı paketi başta olmak üzere birçok önemli başlık var. Ayrıntılarına bakalım.
6: Fon krizinden sigara yasağına, 13. yargı paketinden terörsüz Türkiye sürecine meclis yeni yasama yılını yoğun gündemle açıyor.
0: Milletimizin de meclisten beklentileri vardır. Bunlar.
6: Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılı 1 Ekim Perşembe günü başlıyor. Genel kuruldaki özel oturumun ardından milletvekillerini yoğun bir gündem bekliyor.
0: Öncelikle meclisin ve milletvekili...
6: Fon krizi ve bunları engellemeye dönük tedbirler genel kurul gündemine gelecek. Muhalefet meclis araştırması açılmasını istiyor. AK Parti kurmayları ise yatırım araçlarına yönelik bir araştırma komisyonunun kurulmasını öneriyor. Diğer önemli başlık terörsüz Türkiye süreci olacak. Yasayla öngörülen iki komisyondan ilki hayata geçirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyonu Kurulu oluşturuldu. Mecliste de izleme komisyonu kurulacak. Siyasi süreci meclis yürütecek. Gündemde 13. yargı paketi de olacak. Boşanma süreci, nafaka, velayet ve mal paylaşımı gibi konulardan ayrılacak. Böylece daha hızlı sonuçlandırılacak. Taraflara yeni hayat kurma fırsatı tanınacak. Nafakaya da süre sınırı getirilecek. Tütün yasakları da genişleyecek. Elektronik sigara dahil olmak üzere tütün kullanımı kamusal alanlarda engellenecek. Hastane ve okul bahçeleriyle park ve oyun alanları dumansız alan ilan edilecek. Meclis sosyal medyaya kontrolsüz girişe de son verecek. Platformlara e-devlet üzerinden kimlik doğrulaması sonrası erişilecek. Türk Kızılay kanun teklifi de genel kurul gündeminde olacak. Kızılay'ın görev, yetki, hak ve muafiyetleri yeniden düzenlenecek.
5: Mersin'de 3 çocuk annesi bir kadın çalıştığı tatlıcıda husumetlilerinin saldırısına uğradı. Kolu ve bacağı kırılan kadın yaşadığı korku dolu olayı anlatırken o anlarsa saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
6: Üç çocuk annesi kadın dehşeti yaşadı. Kadın erkek birçok kişi 40 yaşındaki kadını öldüresiye darp etti.
7: Bu esnada bunlar saldırmaya başladılar. Benim ayağıma, bacağıma, koluma vurdular. Kırıklarım var.
6: Görüntüler Mersin'in Akdeniz ilçesinden. Huzurkent mahallesinde iki aile arasında husumet bulunuyordu. Karşı aileden çok sayıda kişi 3 çocuk annesi Arife Civan'ın çalıştığı tatlıcı dükkanına geldi. Şüpheliler sopa ve çeşitli aletlerle Civan'a saldırdı. Olayda ağır şekilde darp edilen kadının kolunda ve bacaklarında kırıklar oluştu. Olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda yaralanan kadın ihbar sonrası hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kısa sürede saldırganları yakalarken 4 şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Arife Civan'sa saldırganların daha önce de oğlunu hedef aldıklarını söyledi.
8: Kavganın olduğu gün beni de kovaladılar. Karakola gittim, hemen oraya sığındım.
6: Olayla ilgili hukuki süreç devam ediyor.
5: Para biriktirmek için kurye olarak işe başladı. İlk iş gününde hayatını kaybetti. 17 yaşındaki Yiğit Söyler gözyaşlarıyla toprağa verildi.
6: Stajına başlamadan önce para biriktirmek istedi. 15 günlük kuryelik işi buldu ama daha ilk iş gününde hayatını kaybetti. 17 yaşındaki Yiğit Söyler Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletle seyir halindeydi. Yol ortasında duran forklifte çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Ağır yaralanan Yiğit hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
4: TGRT FM Haber.

0: Şimdi reklamlar.
1: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye iş yeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.

0: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
1: Reklamları dinlediniz.
2: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir programla daha yeniden birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimiz gelecek. Sonra Hayatım romanı dinleyeceksiniz ve son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. Ahmet Mekki Efendi, rahmetullahi aleyh. Kul hakkı çetindir. Güler yüz tatlı dille eylemişti temayüz. İslam'a hizmet için çalıştı gece gündüz. Bir günkü vaazında buyurdu: "Ey cemaat, gaflete gelmeyin ki çabuk biter bu hayat. İnsanların haline bakıp üzülüyorum. Ya Rabbi, bu insanlar nasıl yanar diyorum. Çok dehşetli günler var hepimizin önünde. Rezil rüsvay olmak var yarın hesap gününde. Bu çetin geçitlerden kurtulmadıkça insan neşelenebilir mi dünyada kısa bir an? Önce bir ölüm var ki o anda kalkar şuur. Kelime-i tevhidi söylemek çok zor olur. Bir araya gelse de dünyadaki acılar, can acısı yanında yine de hiç kalırlar. Sonra kabir hayatı başlar ki mezarında, karanlık dar bir yerdir, kimse olmaz yanında. Sonra korkunç şekilde gelerek münker nekir, suale çekerler ki Rabbin kim, dinin nedir? Günahı nispetinde mezarı sıkar onu, böcekler ve akrepler kemirir vücudunu. Kafirlerin mezarı cehennemden bir çukur, Müslümanınki ise cennetten bahçe olur. Sonra mahşer azabı gayet zordur ve çetin. İnsanlar nice bin yıl beklerler hesap için. Sonra mizan önünde başlar öne eğilir. Beklenir ki hakkında nasıl hüküm verilir. Sıratta altı şeyden sual sorulur ki hem altında alev alev yanmaktadır cehennem. İman, namaz, hac, zekat, gusül ve kul hakları. Sorulur bu sualler herkese ayrı ayrı. Hele kul haklarında olur ki öyle dehşet, peygamberlere bile gelir korku ve haşyet. Bir gıybet, bir iftira, gönül yakma, suizan yüzünden cehenneme atılır nice insan. Bu günahlar girer ki kul hakkının içine, atılır böyleleri cehennem ateşine. Cehennemde vardır ki ateşten çetin azap, bu Rabbin etmesidir onlara öfke gazap. Mesela hocam bana öfkelense maazallah, yüz bin defa ölümden acıdır bana vallah. Gerçi bir talebeye bu korku bir nimettir. Eğer korku olmazsa o zaman felakettir. Öyle korkmalıdır ki talebe hocasından, aynen korkması gibi kedinin bir arslandan. Cehennemden korkmamak iki sebep iledir. Ya çok ümitli olmak veyahut da gaflettir. Nasılsa Hak Teala affeder bizleri de. İşte bu düşüncedir asıl sebep ümide. Ama biz dinlemezsek Rabbimizi dünyada, cehennemden kurtulmak çok zor olur orada.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, şöhret olmak kötü müdür? Meşhur olmak değil, meşhur olmayı, parmakla gösterilmeyi istemek afettir. Bununla beraber, din veya dünya işlerinde meşhur olan kimsenin afetten kurtulması zor olur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, mal ve şöhret hırsının insana vereceği zarar, iki aç kurdun bir koyun sürüsüne saldırdığı zaman vereceği zarardan daha çoktur. Allah-u Teala'nın korudukları müstesna, insana zarar olarak din ve dünya işlerinde parmakla gösterilmesi yetişir buyuruldu. Yani insanın din veya dünya işlerinde şöhret sahibi olması dinine de dünyasına da çok zarar verir. Bir kimsenin parmakla gösterilmesi zarar olarak kendine yetişir. Ya Resulallah, hayır işlerde parmakla gösterilmek de böyle midir diye sual ettiler. Peygamber Efendimiz buyurdular ki, evet, hayırlı işlerde de olsa onun için şer olur. Ancak Allah-u Teala'nın merhamet ettiği, koruduğu müstesnadır. Şer işlerinde parmakla gösterilmek zaten zarardır. İnsanların övmesine sebep olan şöhret bir afet olabilir. Onun için meşhur olmaktan uzak durmaya çalışmalıdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, siz emirliğe, baş olmaya düşkünsünüz, halbuki emirlik kıyamette pişmanlıktır. Ancak onun hakkını gözetenler bundan müstesnadır. İstemeden emir olan yardım görür. İsteyerek bir mevkiye geçen aciz kalır. Deylemi'de bildirilen bir hadis-i şerifte de şöyle buyruluyor. Met olunmayı sevmek insanı kör eder ve sağır eder. Kabahatlerini, kusurlarını görmez olur. Doğru sözleri, kendisine yapılan nasihatleri işitmez olur. İslam Ahlakı kitabında deniyor ki, mevki ve şöhret sahibi olmak arzusu, insanlarda üç şeyden hasıl olur. Birinci sebep, nefsin arzularına kavuşmaktır. Nefis, arzularının haram yollardan elde edilmesini ister. İkincisi, kendinin ve başkalarının haklarını zalimlerden kurtarmak ve müstehap olan, mesela sadaka vermek, hasenat yapmak yahut mübah olan işler yapmak, iyi yemek, iyi giyinmek, iyi evlerde oturmak ve çoluk çocuk sahibi olup rahat ve mesut yaşamak veya ibadetlerine mani olacak şeylerden kurtulmak, İslam dinine ve Müslümanlara hizmet için mevki sahibi olmak istenir. Bu niyetle mevkiye kavuşurken riya ve hakkı batılla karıştırmak gibi İslamiyet'in yasak ettiği şeyleri yapmazsa, vacipleri, sünnetleri terk etmezse, bunun mevki sahibi olması caizdir. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de iyi insanların nasıl olacağını bildirirken, bunların Müslümanlara imam olmak istediklerini de bildirmektedir. Üçüncü sebepse nefsini eğlendirmektir. Nefsi maldan olduğu gibi mevkiden de lezzet almaktadır. Arada İslamiyet'e uymayan işler bulunmazsa, nefsi lezzet aldığı şeye kavuşturmak haram olmazsa da takvanın, himmetin az olduğunu gösterir. Mevki elde ettikten sonra insanların gönüllerini kazanmak için riya, müdahane ve gösteriş yapmasından korkulur. Hatta münafıklık, hakkı batılla karıştırmak ve hatta hile, yalan gibi tehlikeli haller de olabilir. Helal ile haram karışık olan şeyi yapmamak lazımdır. Mevki sahibi olmanın bu üçüncü sebebi, haram değilse de iyi olmadığı için ilacını bilmek ve yapmak lazımdır.

Hayatım roman.

Şu garip dünyada neler olmuyor ki? Hadise çok üzücü. Ben bildirilince üzüntüye sebep olur düşüncesiyle o yerin ismini vermek istemiyorum. Köyümüze çalışmak için gelmiş, kimseye karışmayan, dedikodu nedir bilmeyip garip bir adam vardı. Hatta kendisine herkes garip ismini vermişti. Garip aşağı, garip yukarı. O da bu sözlerden zerrece etkilenmez, kim ne derse denilen işe koşardı. Bir müddet köyün çobanlığını yaptı bu adam. Köylünün verdiği elbiseleri giydi, verdiklerini yedi. Dağı taşı en az köylüler kadar öğrenmişti garip. Çobanlığı zamanında bir gün olsun sürüye kurt yaklaşamadı. Bir gün olsun kimsenin hayvanına zarar vermedi. Hepimiz bu adamın çobanlığı seve seve yaptığına inanıyor, artık ona güveniyorduk. Yalnız bir şey vardı ki, kendisinin nereli olduğundan, kimi kimsesinden laf açıldığında hiç ses çıkartmaz, daha da üstüne gidilirse o meclisi terk ederdi. Acaba niye kendisinden bahsettirmek istemiyordu? Kan davasından mı kaçıyordu? Yoksa sahiden kimi kimsesi olmayan bir yetim gibi mi büyümüştü? Köylü de artık adamcağızı o haliyle kabul etmiş, pek üstüne düşmez olmuştu. Gel zaman git zaman bizim garip köyün çıkışında bulunan bağlık arazide bekçilik yapmaya başladı. Yine onun sayesinde bağlar bahçeler tahribattan kurtuldu. Tarlalara artık sürüler girmiyor, zarar veremiyordu. Garibe bir de küçücük kulübe yaptılar. Gece gündüz orada kalmaya başladı garip. Köyün çevresinde önceden baraj niyetiyle yapılmaya başlanmış, fakat sonradan durdurulmuş olan büyükçe bir gölet vardı. Köyün gençleri çocukları bu gölete gezmeye giderlerdi. Garip adındaki adamın bekçilik yaptığı kısım da buraya yakındı. Bir gün köyden bir çocuk kayboldu. Akşam olup da küçük çocuğun eve gelmediğini gören ana baba, önce köydeki evleri tek tek dolaşıp yavrularını aradılar. Kimsenin haberi yoktu. O geceyi uykusuz geçiren ana baba, sabah erkenden köylünün de yardımıyla kaybolan çocuğu aramaya başladılar. Garip akıllarına geliyor, inşallah garibin yanında kalmıştır diyorlardı. İnşallah. Gidip bakıyorlar, orada da yok. Bir başka yerde de yok. Ya bu el kadar çocuk kuş olup uçmadı ya. İşte perişan ve şaşkın çevrede aranıp taranırken köyden bir genç orada dolaşanlara doğru avazı çıktığı kadar bağırmaya başlıyor. Gölette bir çocuk var. Bütün köylü göletin etrafına üşüyor. Meraklı ve endişeli bakışlar arasında dalgıç olmasa da iyi yüzme bilen üç delikanlı gölete dalıp kaybolan masum yavrunun cesedini su yüzüne çıkarıyorlar. Sonra da kenara alıp bekliyorlar. Zavallı anne baba kendini yerden yere atıyor ama ölenle ölünmüyor ki. Köy halkı yasa boğulurken ayrıca gelecek için de endişeye kapılıyor herkes. Ya bundan sonra yine bu gölette boğulma olursa? Bu ilk akla gelen soruya köyün ileri gelenleri katılmıyorlar. Çünkü bu gölete ufak çocukların gelip gitmesi mümkün değil. Peki bu çocuk buraya nasıl gelmiş olabilir? Şimdi de bunun araştırılması yapılıyor. Şöyleydi böyleydi derken bütün şüpheler köye yıllar önce gelmiş olan garip üzerinde yoğunlaşıyor. Garip iyi adam olabilir fakat onun suç işleyemeyeceğini kimse garanti edemez. Hadise adli tıbba kadar uzayıp gidiyor. Uzmanlar geliyor, köyde keşif yapıyorlar. Çocuk adli tıpta otopsiye alınıyor. Netice çok, çok korkunç. Bu çocuk boğularak öldürülmüş. Kendi başına bir ölüm değil. İşte bunun üzerine köylü, hadise yerine yakın olan garibin bu işi yaptığına şahitlik etmeye başlıyor. Garip denilen şahıs zaten iki lafı bir araya getirip konuşacak tipten değil. Çağrıldığı mahkemedeki tutarsız ifadeleri bir taraftan, köylünün adam hakkında söyledikleri diğer taraftan derken neticede bu garibin suçlu olduğu ortaya çıkıyor. Garibin mahkemede sık sık söylediği şu söz önemli. Benim kimseye bir zararım olmadı. Ben garibin biriyim. Neticede garip köylü çocuk öldürmekten yargılanıp hapse düşüyor. Köylü hala bu hadisenin üzüntüsü içinde. Köylü bu adamı hapse attırarak büyük bir dertten kurtulduklarını zannediyor. Ama asıl katilin yine köyde hem de kendi aralarında dolaştığının kimse farkında değil.
Köylüler çocuk katilinin hapsedilmesiyle rahatladıklarına sevine dursunlar. Bu arada hapishaneye atılan garip vatandaş içten içe eriyip tükeniyor. Mazlum olduğuna kimse inanmıyor. Yıllarca dişini tırnağına takıp hizmete kusur etmemeye çalıştığı köylü, demek en ufak bir hususta kendisinden şüphe edebiliyor. Yabancılık bu kadar mı soğuk, bu kadar mı acı, bu kadar mı zor? Halden anlamayan, kalbi katılaşmış insanların yaşadığı bu dünyada durulmaz artık diyerek bir gün hapishanede kendini asıyor. Tabii bir insan ne olursa olsun, hangi halde bulunursa bulunsun, asla kendi canına kıyamaz. Dinimiz intihar etmenin büyük günah olduğunu bildirmiş. Ama garip vatandaş bu bilgiden habersiz. Fakat asmadan önce kendisine yakın gördüğü bir mahkuma yazdırdığı kısa mektupta da geride kalanların okuması için şunları söylüyor. Kesinlikle biline ki ben o köye asla kötülük yapmaya gelmedim. Kimsenin tavuğuna kış demedim. Ama sahipsiz olduğum için suç benim üzerime kaldı. Suçsuz olduğum halde çocuk katili zannedilerek yaşamam güçleştirildi. Bu şekilde yaşamak çok gücüme gidiyor. Bu defa ortaya ikinci bir endişe daha çıkıyor. Bu çocuğun katili kesinlikle garip değilse o zaman kim olabilir? Herkes birbirinden şüpheleniyor. Artık köyde ana babalar çocuklarını gözlerinin önünden ayırmak istemiyorlar. Havalar kararmaya başladıktan sonra kimse sokağa çıkamaz oluyor. Tam böyle şüphe içinde hayat yaşanırken ikinci bir vaka daha köyü derinden yaralıyor. Ne mi o? Yine aynı gölette köyden bir başka vatandaşın oğlunun cesedinin çıkması. Artık köyün tadı tuzu kaçmıştır. Kaçmış olmasına kaçmış ama böylece birinci cinayetin de garip tarafından işlenmediği kesinlik kazanmıştır. Köyde böyle ürkek bir hayat yaşanırken ikinci hadisede cinayet olarak ortaya çıkınca işi ciddiye alan yetkililer çocuklara dadanan bu sadist ruhlu adamın kim olduğunu araştırmaya başlıyorlar. Bu iş için özel olarak ve gönüllü bir komiser görev alıyor. Sadece muhtarın bilgisi var bundan. Başka kimsenin haberi yok. Bu komiser gelip köye yerleşiyor. Ama komiser olarak değil, basit bir köylü olarak. İşi de çobanlık. Fedakar komiser bu iş için kendi öz çocuğunu yem olarak kullanıyor. Fakat asla tedbiri elden bırakmış değil. Aradan haftalar geçiyor, aylar geçiyor. Komiserin çocuğuna köy çocukları iyice alışıyorlar. Dağlara, tepelere koşup oynuyorlar. Komiserin hesap ettiği nokta şu. İşlenen cinayetler mutlaka gölette oluyor. Demek ki katil her kimse çocukları gölete getirip orada öldürüyor. Ve bu kararla göletin biraz uzağında olmakla birlikte o mahalli göz hapsinde bulunduracak bir yere yerleşiliyor. Nihayet beklenen gün gelip çatıyor işte. Köyde hiç kimsenin aklının ucundan dahi geçirmediği bir adam var. Saf mı saf? Böyle olduğu için onu evlendirmemişler bile. Çünkü ailesine bakacak derecede biri değil. Ama herkes gibi köyde çalışıyor, kahvede oturup çay içiyor. İşin garip tarafı yaşanan iki boğulma olayında köylüler gibi o da üzülüp ağlıyor. Çünkü bu adam çocukları çok seviyor. Çocuklar da onu. İşte bu adam komiserin çocuğuyla güle oynaya gölete doğru geliyor. Komiser kendi çocuğunun bu adamla birlikte gölete doğru geldiğini görünce kalbi heyecandan çarpmaya başlıyor. Pür dikkat onları izlemeye devam ediyor. Adam ve çocuk göletin başına geldiğinde iki çocuk olup çıkıyorlar. Öyle çocuktu oynuyorlar ki değme gitsin. Bu arada kendilerine iyice yaklaşan komiserden haberleri yok. Şaşılacak husus ki bu saf adam komiserin çocuğunu oyun oynuyorum diyerek suya batırıp boğmaya uğraşıyor. Tam bu arada komiser yetişip kendi çocuğunu kurtarırken adamı da enselemiş oluyor. Neticede yapılan zeka testleriyle bu adamın çocukluk duyguları bastırılmış tipik bir akıl hastası olduğu ve bu cinayetleri hiçbir kötü maksadı olmadan oyun oynarken işlediği ortaya çıkıyor. Tabii olan garip vatandaşla iki çocuğa oluyor. O adam da akıl hastanesine gönderiliyor. Bu dünya gerçekten çok garip olaylarla dolu değil mi?

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Efendim hoş bulduk.
0: Hocam, dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki, acırsan acınacak duruma gelirmişsin. Onun için kimseye acımayacaksın diyorlar.
1: İslamiyet'te tam tersini söylüyor. Eğer sen Allah-u Teala'ya yarattıklarına merhamet edersen, yani acırsan, mahşer günde Allah-u Teala sana merhametle muamele eder, sana acır. Kim uydurmuş, nasıl uydurmuş, acırsan acınacak hale gelirsin. Tamamen yanlış. İslamiyet'e temel temele zıt bir şey. Yok öyle bir şey. Yani insanları tamamen birbirlerine böyle acımasız hale getirmek, düşman haline getirmek, yok öyle. Sen Allah-u Teala'nın yarattıklarına ne kadar merhametle muamele edersen, öyle şeyler anlatılmış ki, ya bir karınca dere kenarındasın, baktın aynı şekilde suya düşmüş, bir ota yapışmış, sen de o otu kopardın, karıncayı dışarıya koydun. Mahşer günü sırattan düşerken o karıncaya Allah-u Teala güç kuvvet verir, hatırlar, bu beni dünyadayken kurtardıydı, bana merhamet ettiydi, ya Rabbi bunu isterim. Şefaat eder buyuruluyor. Şefaat eder buyuruluyor. Bu Allah-u Teala'nın yarattığı bütün mahlukata karşı böyle. Bütün mahlukata. Efendim insana da, hayvanlara da ne kadar merhamet edersen o kadar karşılığını görürsün. Efendim insanlara merhamet ediyoruz da işte onlar cadı oluyor, bilmem ne oluyor falan filan işte. Onun için köpek sevgisi arttı ya, her eve köpekler girdi ya şimdi. Yani o köpek besleyen de aynı şekilde onların bir farkı kalmıyor çoğunun. Çoğunun kalmıyor falan. Çünkü kendisi işte insanlar vefasız. Peki sen vefalı mısın? Sen vefalı değil, o da vefalı değil. Hatta mesela geçenlerde bir tanesi mikrofon tutmuş falan. İşte başkasının derdiyle dertlenenler dertleri çoğaldı falan diye. Hiç alakası yok. Başkasının derdiyle dertlenenleri, onlara çare arayanları Allah-u Teala dünyada da aziz eder, ahirette de aziz eder.
0: Asıl bunlar kalmadı yani. Asıl.
1: Ve bu tek tük kaldıysa bunlar da yok etmek için uğraşıyorlar. Evet. Onun için acırsan Allah-u Teala da sana acır. Merhamet edersen merhamet bulursun. Merhamet etmezsen merhamet göremezsin. Hatta nasıl diye tam metni hatırlı la yurham geliyor. Yani
0: men la yerham la yurham.
1: Öyle bir evet. Yani bir deyim. Evet. Eğer merhamet merhamet etmezsen merhamete kavuşamazsın. Evet. Yani acımazsan ahirette de sana acımazlar. Evet. Kabirde de acımazlar. Mahşerde de acımazlar. Kimse sana dönüp bakmaz.
0: Bir başka dinleyicimiz de bir hanım dinleyicimiz, genç bir kız öyle diyelim. İki tane ablası varmış, kavga ediyorlarmış iki ablası birbirlerinin arasında. Sonra gelip buna, ikisi de ayrı ayrı zamanlarda buna şikayette bulunuyorlarmış falan. Ben diyor ikisini de idare etmekten artık bıktım diyor. İdare ederken diyor yalan da söylüyorum diyor. Bu sefer diyor kendime saygımı kaybediyorum falan diyor.
1: Yok canım, kendine saygı. Mudara etmek ayrı bir şeydir.
0: Bu yalan... mudara mı oluyor?
1: Mudara yani oluyor.
0: Yaptığı şey.
1: Tabii mudara oluyor. Şimdi iki Müslüman, yani kardeşi olduğu, ablası olduğunu bir kenara bırak, iki Müslüman. Bunların arasını açmak için yapılan hani götürmelere nemmamlık denir. Aa bu sana dedi, o bunu dedi, buna nemmamlık denir. Peki bu ne yapıyor? Nemmamlık yapmıyor ya. Yok ya, o niyetle söylememiştir. Yok ya, o niyetle söylediyse bile, ki bu duyduysa bile, o niyetle söylemişse yanlış anlamışındır falan diye üstünü örtüyor. Peki bu onların ayıplarını örtüyor. Allah-u Teala'nın isimlerinden, sıfatlarından birisi Settar'dır. Allah-u Teala kullarının günahlarını örtüyor. Bu evliya ahlakıdır. Allah-u Teala'nın ahlakıyla ahlaklanmaktır. Sen de Settar olursan, yani başkalarının ayıplarını örtücü olursan, Allah da öyle senin ayıplarını örter. Bıktım ben, usandım falan deme. Dua et. Cenab-ı Hak hidayet nasip etsin. Anlayış nasip etsin.
0: Amin. Ramazan'da diyor bir orucumu yedim. Yedim derken kazaya kalmış yani. Tutmak istiyorum ama diyor bir türlü tutamıyorum. Kaç tane kitap vereyim yerine?
1: Olmaz. Tutabilecek gücü olan fidye vermez. Hani şeker hastasıdır. Ondan sonra ne bileyim çok yaşlıdır. Oruç tutması mümkün değildir. Oruç tutması mümkün olmayanlar içindir o kolaylık. Günlük 1750 gram buğdaydır. Ama hurmadan hesap edersen 3,5 kilo hurmadır günlük. Hurmadan hesap edecek olursan.
0: Yani, ama bu tutamayacak durumda olan için.
1: Bu tutamayacak durumda olanlar içindir.
0: Peki tutamayacak durumda olan kitap verebiliyor mu yerine?
1: Kitap veremez. Mesela diyelim ki efendim durumu müsait değildir. Günlük 1750 gram 10 günlük orucu vardı. 17,5 kilo un verir. Veya bunun bedeli altın olarak verir.
0: Mehir diyor bana, işte örnek veriyor dinleyicimiz. Bir bilezik diyor. mehir olarak diyor vermiş olsalar. Bunu diyor bana eşim vereceği zaman diyor o bilezik miktarınca nakit para verse olur mu diyor.
1: Yani biraz olursa olur.
0: Ha, bilezik vermek şartı yok yani.
1: Yok. Onun bedelini kağıt para olarak versem olur mu diyor. Bu da o kabul ettiyse mesele biter.
0: Bir devam etmiş sorusunda diyor. Mesela bir bilezik 4.25 gramsa tam İlmihal'den okuduğumuz kadarıyla diyor en az 5 gram altın verilmesi şartıyla 5 gram altın ya da 5 grama tekabül eden para verilebilir mi?
1: Hayır. O yanlış bilgi edilmiş.
0: Evet.
1: Bir altın diyor. Bir altın 7.2 gram. Yani mehrin tabanı bildirilmiş. Tabanı yok. 7.2 gramdan bir altından aşağı mehir olmaz. Bir altından aşağı olmaz. Ya bir altının kendisi veya bunun değeri.
0: Bir erkek 3 defa ayrılmak niyetiyle git babanın

0: nikah akitleri Hanefi mezhebinin şartlarını taşıyordu. Hani Şafii mezhebinin şartları yoksa Hanefi mezhebine göre çıkış yolu bitmiş. Bu kadın başkasıyla evlenir. Evlendiği adam bunu boşarsa veya ölürse o zaman ilk kocasıyla tekrar evlenebilir. Buna hülle denir buyuruluyor. Yani bir gece kalıp sonra alayım öyle yok.
1: Öyle yok.
0: Öyle durum söz konusu değil. Buna hülle denir buyuruluyor. Dolayısıyla başka çıkış yolu yok. Eğer Hanefi mezhebinin şartları yerine getirilmiş, Şafii mezhebinin şartları yoksa Şafii mezhebinin şartlarını gözeterek dinin iki akdi yapılabilir. Yalnız mesela bunu kadın soruyor. Erkek sormuyor. Evet. Hadi işte adamı ikna etti falan. Adamın dinle bir alakası yok. Adam gene söyleyecek o. Şart olsun diyecek. Bilmem ne oldu diyecek. Gene bozacak onu.
1: Veya bunu kabul etmeyecek.
0: Veya bunu kabul
1: etmeyecek. Bu neymiş ya falan diyecek. Kafa basmadığı için.
0: Dolayısıyla yani senin zorlama suretiyle bu nikah hakkı olmaz ki. Yani dinsiz bir adamla beraber kalıyorsun. Sen kendi imanını bile tehlikeye sokarsın o zaman. İlla efendim evli kalmam, evlenmem veyahut da evli kalmam şart mı? Şart değil ya. Şart değil.
1: Bir yanlış anlaşılma var yine burada dinleyicimiz tarafından. Bu kişi diyor Hanefi mezhebindeler ama Maliki'yi taklit ediyorlar demiş.
0: Etsinler canım.
1: Yani nikahla bunun bir alakası var.
0: Maliki mezhebinin gusül, abdest ve namazla taklit ediyoruz. Diğer hususlarda biz Maliki mezhebini taklit etmiyoruz ki. Zaten bu Hanefi mezhebine göre nikah hakti bitmiş. Çaresi yoksa Şafii mezhebini nikah ve talakta taklit edecek. Şafii mezhebinin diğer hükümlerini yerine getirmeyecek zaten. Sadece nikah akdi yapılırken ve yani o evlenme akdi yapılırken İmam Şafii Hazretleri'nin bildirdiği şartlara uyacak. Ve bir de talak konusunda, gerçi talak konusunda pek farkı yok dört mezhep arasında da fazla farkı yok. Talak konusunda da yani boşama konusunda İmam Şafii Hazretleri'nin bildirdiklerine uyacak. O kadar.
1: Bir başka dinleyicimizin şöyle bir sorusu var. Kendi işte arkadaşlarına, tanıdıklarına filan. İnternetten bulup Kur'an-ı Kerim'den ayet-i kerimeler gönderiyormuş. Aslında birisini yakaladık hocam. Gönderenlerden birini yakaladık. Arkadaşlarından bazıları da demişler ki gönderme bize bunları. Yani biz hani bununla telefonla tuvalete giriyoruz. Bizi hataya sürükleme. Sen gönderiyorsun, biz bunlar telefonumuzda kalıyor falan. Bu da bunlara fırça atmış. Kur'an-ı Kerim mi işte istemiyor musunuz? İşte siz nasıl Müslümansınız falan diye.
0: Tam sopalıklar ya. Tam sopalıklar yani. Şimdi yani senin talimleri Allah-u Teala rahmet eylesin, şefaatlerine nail eylesin. Yani o kadar güzel her şeyi dört dörtlük anlatmışlar ki. Hatta buyuruyor ki öyle bir yerdesiniz ki insan suretinde bir sürü varlık var orada. Ama söyleyeceğiniz sözü, nakledeceğiniz sözü anlamaları, onu idrak etmeleri mümkün değil. Dolayısıyla onlara yani affedersin bunlar hep ömürleri boyunca nazar boncuğu görmüşler. Yani bir elması görmemişler. Kalkıp da aynı şekilde elması onların önüne koyarsan ona nazar boncuğu nazarıyla bakarlar. Dolayısıyla kıymetsiz, değersiz bir şey derler. Dolayısıyla böyle mücevher kıymetindeki sözler böyle insanlara da söylenmez. Havadan sudan nasılsın, iyi misin falan filan diye. Benim annemin dayısı vardı, Allah Teala rahmet eylesin. Ben giderdim yani az adamcağız uzun uzun anlatırdı. Şimdi onun hanımına da onun çocukları anne dediği için biz de anne derdik. Bir gün gittim, annemin dayısı bize dayı derdik. Dedi ki, yeğen dedi, annen diyor ki dedi, bak yeğenin geliyor, yeğenin çocuğu geliyor. Onunla aynı şekilde saatlerce sohbet ediyorsun, hem de neşeleniyorsun. Çünkü adamcağız ilmi seviyor, okuduğu şeyler var, ondan naklediyor, şey yapıyor falan. Ama demiş, benim demiş, erkek kardeşim geldiği zaman demiş, 15 dakikada bitir, ondan sonra uyuyorsun demiş. Rahmetli de dedi ki, yeğen dedi, şimdi dedi kayınbiraderinden için. Bugün neredeydin? İşte falan yere bahçeye gittin. Ne yaptın? Şunları yaptın. Dün ne yaptın? Şunları yaptın. Yarın ne yapacaksın? Öbürsü gün ne yapacaksın? Evetsü gün ne yaptın?
1: Yine bahçeye gidecek.
0: Bir haftalık işi dedi 10 dakikada bitiyor dedi. Ondan sonra konuşacak bir şey kalmıyor dedi. Yok. Konuşacak başka bir şey yok. Onun istidadı, alma kabiliyeti bu. O dalda hiç bezi yok. Ne anlatacaksın şimdi? Hani şeyde de zaman zaman İslam toplumunda da naklediyor ya, İmam Ebu Yusuf Hazretleri bir gün gelmiş de işte hamamda demiş ne ilim talebesi falan filan filan, yani neredeyse dövecek dermiş, parası yetişmeyince gitmiş hocasına demiş ki ben bırakacağım bunu demiş, ilmin kıymetini falan bilin diyor, siz çok kıymetli diyorsunuz falan da, ondan sonra mübarek bir ders verdirmiş.

0: şu demiş yüzüğü götür. Semercilere. Semercilere götürüyor tabii. Semercilere bak ya diyor, buna bir 3-5 kuş verelim, şu semere diki verirsin. Tamam diyor. Şimdi sarraflara götür. İşte kuyumcuların tam sokağına girerken başlangıçta böyle küçük bir kuyumcu dükkanı var. Çıkarıyor yüzüğü. Bunu satmak istiyorum diyor. Bir bakıyor diyor. Bu diyor İmam Azam İbrahim Hazretleri'nde bulunur böyle yüzük diyor. Benim dükkandakilerin hiçbirisi diyor bunu karşılayamaz. Ve diyor zahmet etme, buradaki kuyumcular da diyor bunu satın alamaz. Dönüp geliyor. Ne oldu diyor evlat. Diyor ki efendim böyle böyle. Ya evladım buyuruyor. Semerci ne bilsin aynı şekilde altının, gümüşün, ya elmasın kadir ve kıymetini. Ne bilsin kadirini, kıymetini. Dolayısıyla onu ilmi de ehli bilir. İlmi de ehli bilir. Hani bir arkadaşım birisi anlattıydı da. Şimdi doğuda medrese talebeleri bir Ramazan-ı Şerif'te bir yerden bir yere götürülüyormuş. Bir köyden geçerken orada şey yapıyorlar falan. İkamet ettirmişler, dinlensinler. Demişler bir yemek hazırla. Adam demiş ki ne diyorsunuz ya, Ramazan-ı Şerif oruç. Bunlar seferi demiş. O ne demek demiş. Demiş seferdeyken demiş oruç tutmayabilirler. Tut demiş, şu orucu yiyecek kadar bile okuyamadık demiş ya. Şu orucu yiyecek kadar bile okuyamadık demiş. Dolayısıyla hani insanların indinde eğer değeri yoksa, kıymeti yoksa, dinlenmiyorsa öyle kıymetli sözler o söylenmediği gibi. Allahu Teala'nın kelamını da günaha girecekse adam ona da ondan niye günah sokuyorsun ki? Yaptığın aynı şekilde düpedüz uygunsuzluktur, terbiyesizliktir, edepsizliktir, Kur'an-ı Kerim'e hakarettir. Yani Kur'an-ı Kerim'e hakaret edilmesini. Bazen de mesela böyle yapanlar, bu tip kafada olanlar, evde mesela eskiden teyip vardı. Teyibi sonuna kadar Kur'an-ı Kerim getirmiş, açıyor. Langır langır langır langır. Herkes dinlesin, herkes dinlesin.
1: Kur'an-ı Kerim bu.
0: Kur'an-ı Kerim bu, herkes dinlesin. Bu emir maruf değil ya. Adamın nefretini şey yapıyorsun, pamuk ipliğiyle bağlıysa imanı da gidiyor adamın. Bugün camilerde hoparlörle ezan okuyorlar. Bu hoparlörle ezan okumak suretiyle çok kimsenin dinden imandan ettiler. Camiye kimse gitmedi hoparlörle okunduğu için. Ama çok kimsenin de nefretini kazandılar. Hoparlörle de namaz kıldırıldığı için. Farkında bile değiller. Adamın evinin dibinde sabahleyin bir açıyor dibinde bir ıslık çalıyor bazen. Adamın hastası vardır, çocuğu vardır. Adam kalkıyor falan, namaz kılacaksa sizin de dininize, imanınıza falan der. Adam dinden imandan gidiyor. Ne oldu? Ne oldu? Hizmet mi oldu seninki? Hizmet mi oldu? Yok. Dolayısıyla İslamiyet nasıl bildirmişse o şekilde kitaplarda da Ehl-i Sünnet alimlerinin bildirdiğine göre hareket etmek lazım. Dolayısıyla Mus'haf'a saygı göstermeli. Telefona yüklendiği zaman, CD'ye yüklendiği zaman veyahut da aynı şekilde bir zaman kalemden okutuyordu. O kaleme aynı şekilde yüklendiği zaman onlara da abdestsiz dokunmamalı, belden aşağı tutmamalı, helaya ondan girmemeli.
1: Böyle ayet-i kerime metni göndermemeli.
0: Gönderme.
1: Yani niye şey yapıyorsun?
0: Ve hizmet değil o. Hizmet değil o. Daha doğrusu nefretine mucib olabilir.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
0: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: İslam ve Toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Sodyum bikarbonat olarak bilinen karbonat, yemeklerin kabartma tozu, cilt hastalıklarının merhemi ya da temizlik malzemelerinin baş tacı olarak da tanımlanabilir. Karbonatın diş beyazlatma özelliği yine halk arasındaki yaygın kullanımlarındandır. Burada yine antibakteriyel özelliği ön plana çıkar. Ancak dişleri beyazlatabilen karbonatın aşırı kullanımı dişlerin çizilmesine ve diş minesinin zarar görmesine de yol açabilir. Karbonatın yaygın kullanıldığı yerlerden biri de temizliktir. Özellikle vücudu aşırı terleyen ve koku üreten kişiler için yine karbonatın antibakteriyel özelliği ön plana çıkar. Karbonatın alkali yapısı kötü kokular için alternatif bir çözüm üretebilir. Koltuk altına hafif miktarda karbonat uygulamak ya da karbonatı suyla karıştırdıktan sonra ortaya çıkan kremi koltuk altlarına sürerek bir süre beklemek doğal bir çözüm yakalamanıza yardımcı olabilir. Ancak yine kontrollü olarak kullanılması gerektiği, ciltte herhangi bir reaksiyon ortaya çıktığında kullanımın sonlandırılması önemlidir.
1: Aklınızda bulunsun.
3: TGRT FM özellikle Preveze Deniz Zaferi ile ilgili az önce X hesabından da sosyal medya paylaşımları gerçekleştirdi. Preveze Deniz Zaferimizin yıl dönümüyle Deniz Kuvvetleri gününün en kalbi duygularımla tebrik ediyor. Bu şanlı zaferle Akdeniz'i Türk Gölü haline getiren Kaptanı Derya Barbaros Hayrettin Paşa'yı kahraman Leventleri ile birlikte rahmetle yad ediyorum. Kahraman denizcilerimize üstlenmiş oldukları görevlerde Allah'tan muvaffakiyet diliyor. Her birine selamlarımı iletiyorum paylaşımını yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Preveze Deniz Zaferi ile ilgili atmış olduğu bu tweet'i paylaştık. Ve AK Parti sözcüsü Ömer Çelik İstanbul'daki Türkiye Yüzyılı buluşmalarında gündeme ilişkin mesajlar verdi. Fon soruşturmasına değindi, özellikle sürecin tavizsiz şekilde yürütüleceğini vurguladı. Bir yandan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya da tepki gösterdi Çelik. Soykırımcılar hesap verecektir dedi.
4: Fethullah'ın ortaya çıkan gündemle ilgili olarak MYK ve MKYK üyeliklerinden affını talep etmiştir. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir. Genel Başkanımız tarafından kabul edilmiştir. Ve Cumhurbaşkanımızın yanlış yapan kim olursa olsun hesap sorulacaktır ilkesi esas alınarak bütün bu meselenin üzerine gidilecektir. Bundan burada her türlü yanlışa karşı tavizsiz hareket edeceğimizin bir kere daha altını çiziyorum. Kürsüsünde yargılanması gereken biriyken onun Birleşmiş Milletler kürsüsünde konuşuyor olması dünyanın ve kurallı düzenin trajedisidir. Netanyahu bugün insanlık mahkemesi önünde sanık kürsüsünde insanlığa karşı işlediği suçlar, soykırım suçları ve insancıl hukuka karşı işlediği suçlar bakımından yargılanması gereken bir katildir ve bir suçludur. İşte Srebrenica'da olduğu gibi, dünyanın başka yerlerinde olduğu gibi bu soykırım yapanlar insanlık mahkemesinin önünde bu hesabı vereceklerdir. Muhalefetin sözlerini ciddiye almaya gerek yok. Ama daha önce de ifade ettiğim AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu konuda AK Parti en güçlü açıklamaları yapmıştır. İttifak ortağımız Sayın Devlet Bahçeli bu konuda son derece güçlü açıklamaları yapmıştır.
3: Milyarlarca liralık para trafiğinin incelendiği fon soruşturması genişlemeye devam ediyor. Hakkında yakalama kararı bulunan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve CEO Emir Münir Sarp Yener gözaltına alındı.
5: Milyarlarca liralık fon trafiği, yüz binlerce yatırımcı, el konulan lüks araçlar, dondurulan hesaplar. Fon soruşturması genişlemeye devam ediyor. Firariler tek tek yakalanıyor. Son iki isim Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturmada para ve yatırımcı trafiği mercek altına alınmıştı. 131 yatırım fonunun tasfiye edildiği dosyada 7 portföy yönetim şirketinin yatırımcı hareketleri incelemeye alınmış, tutuklu sayısı 51'e yükselmişti. Soruşturmanın kritik isimlerinden biri de Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'di. Özel hakkında daha önce yurt dışına çıkış yasağı getirilmiş, ardından yakalama kararı çıkarılmıştı. Ekiplerin aradığı Erdin Özel yakalanarak gözaltına alındı. Özel'in hemen ardından da Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener de gözaltına alındı. Savcılık fonların kuruluşundan tasfiye tarihine kadar olan yatırımcı kayıtlarını istedi. Özellikle son 3 aylık dönemde fonlardan çıkış yapan yatırımcıların adet, tutar ve bakiye bilgileri incelemeye alındı. Öte yandan şüphelilerin birinci derece yakınlarına uzanan para trafiği de dosyaya girdi. Özel'in emniyetteki işlemleri sürerken fon soruşturmasındaki para ve yatırımcı hareketlerine yönelik inceleme de devam ediyor.
3: Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yoğun gündemle Beştepe'de toplanıyor. Masada terörsüz Türkiye süreci, fon soruşturması, Gazze ve okul güvenliği başta olmak üzere birçok kritik başlık var.
0: Enflasyonla mücadeledeki kararlı duruşumuz sürecektir. Milletimizin refahını artıracak, ekonomimizin yapısal sorunlarına kalıcı çözümler üretecek adımları atmaya devam edeceğiz.
5: Fon soruşturması, terörsüz Türkiye süreci, Gazze ve okul güvenliği, bu kritik başlıklar kabine gündeminde ele alınacak.
0: Ülkemizin güçlenmesinden, bölgesinde barış ve istikrarın tesisi için çaba sarf etmesinden rahatsız olanlar bizi yolumuzdan geri döndüremezler. Türkiye'ye dost olan kazanacak, husumet besleyen ise kaybedecektir.
5: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2 haftalık aranın ardından Beştepe'de gerçekleştirilecek kabine toplantısına başkanlık edecek. Gündemdeki en kritik başlık fon soruşturması olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 455 bin yatırımcıyı ilgilendiren fon mağduriyetine ilişkin kabineye kapsamlı bir sunum yapacak. Terörsüz Türkiye süreci masada olacak. Irak'la terörsüz bölge kapsamında PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasına ilişkin mutabakata varıldı. Bu başlıklar birlikte ele alınacak.
0: İç cephemizi sağlam tutacak, güçlendirecek, orada gedik açmak için fırsat kollayanlara karşı daima uyanık olacağız.
5: Okullardaki güvenlik önlemleri de kabinede görüşülecek. Risklerin erken tespiti ve okul güvenliği konusunda atılacak adımlar değerlendirilecek. Faili meçhul dosyalar, Gazze ile Hürmüz Boğazı'ndaki son durum, Türk Devletleri Teşkilatı ve Antalya'da yapılacak Dünya İklim Zirvesi hazırlıkları da masaya yatırılacak.
3: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Cumhurbaşkanlığına aday mı oluyor? CHP'den istifasının nedeni muhalefetin çatı adayı olma hedefi mi? Yavaş işte bu sorulara kaçamak da olsa cevaplar verdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden 8 ilçe belediye başkanı da gözlerini Yavaş'a çevirdi.
6: Bana herhangi birisi seçimin hangi tarihte yapılacağını bildirirse ona göre bir şeyler söylerim.
5: Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifasının ardından ilk kez konuştu. İşte bu sözlerle Cumhurbaşkanlığı adaylığına açık kapı bıraktı.
6: Ortada seçim yok, bir şey yok. Ben de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanıyım.
5: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'den istifa etti. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefetin çatı adayı olmayı arzuladığı iddiaları ortaya atıldı. Gözler Yavaş'a çevrildi. Yavaş istifasının ardından ilk kez konuştu. Adaylığı hakkında kaçamak cevap verdi.
6: Seçimin hangi tarihte yapılacağını bildirirse ona göre bir şeyler söylerim.
5: Yavaş CHP'den istifası sonrası bu kararımın Cumhurbaşkanlığı seçimiyle hiçbir ilgisi yok demişti.
7: Bugün size Cumhurbaşkanı yardımcılarımla birlikte sesleniyorum.
8: Çok sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım.
5: Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ardından CHP'den istifa eden 8 ilçe belediye başkanının yeni dönemdeki yol haritası netleşti. Bağımsız kalacaklarını açıklayan başkanlar bundan sonraki süreçte Mansur Yavaş'la birlikte hareket edeceklerini ilan etti.
3: Dış gelişmelerle pazara devam edelim. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek. S-400 satışından Körfez'deki gerilime, Gazze'den Yemen'e kritik konular görüşülecek.
5: S-400 satışı, Körfez'deki çatışmalar, denizlerdeki seyri sefer güvenliği, Yemen ve Gazze. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 28 Eylül Pazartesi günü Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinde kritik başlıkları görüşecek.
9: Bölgemizin istikrarını, güvenliğini ve huzurunu biz bir bütün olarak görüyoruz.
5: Görüşmelerde Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in ikinci toplantısına yönelik hazırlıklar gözden geçirilecek. Fidan, Körfez'deki savaştan en olumsuz etkilenen ülkelerden biri olan Birleşik Arap Emirlikleri ile tam dayanışma içindeyiz diyecek. Bölgeye dışarıdan müdahalelerin, ihtilafların kronikleşmesine yol açtığına işaret edecek. Bölgesel sahiplenme anlayışı güçlendirilmeli mesajı verecek.
10: Kriz kuşağı içerisinde yer almaktayız. Çoğu zaman meselelerin tam kalbinde yer alıyoruz.
5: Bakan Fidan, Hürmüz ve Babülmendeb boğazlarında seyri sefer serbestisinin sağlanmasının bölgesel ve küresel istikrar bakımından önemine vurgu yapacak. Barış ve istikrara kavuşmuş birleşik bir Yemen'in Orta Doğu'nun güvenliği açısından kritik olduğunu anlatacak.
9: Türkiye'nin her zaman için yapıcı rol oynamaya devam edeceğinin altını çizdik.
5: Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze'nin de sesi olacak. Barış planının ikinci aşamasına geçilmesi, insani durumun iyileştirilmesi ve imar faaliyetlerinin başlatılması gerektiğini dile getirecek. Fidan, işgalci İsrail'e karşı kararlı ve ortak bir tutum sergileme çağrısı yapacak.
10: Türkiye olarak uluslararası ve bölgesel ortaklarımızla birlikte ateşkesin sahada ve masada takipçisi olmaya devam edeceğiz.
5: Türkiye'ye en fazla yatırım yapan Körfez ülkesi olan Birleşik Arap Emirlikleri ile ticaret hacmi 2025'te 20 milyar dolara yaklaştı. İkili ilişkilerin geliştirilmesi de görüşmelerde ele alınacak.
3: Hürmüz Boğazı'ndaki krizde tansiyon yeniden yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın seyri sefere açılması için İran'ın sunmuş olduğu 7 günlük yol haritasını reddetmesi üzerine Tahran'dan ilk tepki geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise bu şartlarından geri adım atmayacağız dedi.
5: Hürmüz Boğazı'nın yeniden geçişe açılması için yürütülen diplomatik temaslar tıkandı. ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetiminin aracılar vasıtasıyla sunduğu 7 günlük yol haritasını kabul edilemez olarak niteleyerek reddetti. Trump, İran'ın bu teklifi ağır bir yenilgi aldığı için yaptığını iddia etti. Washington'ın red yanıtına Tahran'ın cevabı gecikmedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD'nin baskılarına boyun eğmeyeceklerini belirtti. Sundukları şartlardan kesinlikle geri adım atmayacaklarını vurguladı. Trump'ın açıklamasını dikkate almayan Arakçı, arabuluculardan cevap beklediklerini söyledi.
11: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın ilk tepkisini gördük. Ancak aracılar vasıtasıyla bize henüz bir şey iletilmedi. Ne yazık ki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bugüne kadar birçok çelişkili açıklama yaptı. Aracıların Amerika Birleşik Devletleri'nin nihai pozisyonunu bize iletmesini bekliyoruz.
5: Uzmanlar, diplomatik kapıların kapanmasıyla iki ülke arasında askeri misillemelerin yeniden başlayabileceği uyarısında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yaklaşan ara seçimler öncesinde artan ekonomik baskı ve petrol fiyatlarının her iki taraf üzerindeki gerilimi daha da tırmandırmasından endişe ediliyor.
3: Güney Afrika aynı gecede gelen iki silahlı saldırıyla sarsıldı. Saldırılarda toplam 27 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.
5: Görüntüler Güney Afrika'nın Cape Town şehri yakınlarından. Yerel saatte gece 2 sularında Lavendale kasabasında bir et restoranında toplanan kalabalık neşeyle şarkı söyleyip dans ediyordu. Ancak eğlence üst üste patlayan silah sesleriyle dehşete dönüştü. Kimliği belirsiz saldırganların kalabalığa rastgele ateş açması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Katliamın şoku atlatılamamışken bir acı haber de Johannesburg yakınlarındaki Wedera kasabasından geldi. Bir tavernaya hedef alan AK-47 silahlı saldırganlar dehşet saçtı. Mekandakilere otomatik silahlarla ateş açılması sonucu 17 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralandı. İki ayrı noktada saatler arayla gerçekleşen ve 27 kişinin ölümüne yol açan saldırıların nedeni henüz bilinmiyor. Polis firari saldırganları yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.
3: Sınırlarımıza geri dönelim. Fenerbahçe'de olağan genel kurul toplantısı olaylı bir şekilde yaşandı. Toplantıda Başkan Aziz Yıldırım, Saadettin Saran dönemine yönelik sert eleştiriler yöneltti. Paraları yediniz suçlamasında bulundu özellikle ve Fenerbahçe'nin toplam borcu da açıklandı.
12: Bir sene sonra şampiyon yaparak bırakacağım. Bilin, şampiyon yapacağım.
5: Fenerbahçe Kulübü'nün olağan mali ve idari genel kurul toplantısı İstanbul Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda gündem maddeleri üyeler tarafından oy birliğiyle kabul edildi. Mali kurul toplantısı gergin geçti. Genel kurulda Saadettin Saran'ın başkanlık dönemini kapsayan 1 Mart 2026 ile 31 Mayıs 2026 arasındaki dönem idari ve mali açıdan üyelerin ibrazına sunuldu. Kurulda konuşma yapan Başkan Aziz Yıldırım, Saadettin Saran yönetimine paraları yemişsiniz diyerek tepki gösterdi.
12: Ya paraları yemişsiniz. Ya şimdi dur yani. Ulan hiç şey yapma, savunmayın. Diyeceksiniz ki orada yazıyorsun El-Nesri 8 milyon gelmiş, 6 milyon daha bonservisi ödenmemiş. Şimdi ondan sonra ödemiyorsunuz, ceza geliyor. Ama bak 6 milyonu ben ödüyorum bu yönetim. Parayı aldınız yediniz, 8 milyonu götürdünüz çok.
5: Yıldırım 2027'de tüzük kongresi yaparak mali verileri belgelerle açıklayacağını belirtti.
12: Ocak Şubat'ta şey yapacağım. Tüzük kongresi yapacağım. Orada diyeceğim ki bu malların karşısında satarsanız oyuncuyu, bonservisi varsa başka yerde harcayamaz, sorumlu olur diye tüzüğe madde koyacağım. Biz yemeyeceğiz yani. Fenerbahçe'nin malına çökme var, çökme. Bizim olduğumuz yerde kimse çökemez. Bunu da bilsin herkes. Ama siz yönetim olarak suçlusunuz. Bundan dolayı sizi ibra etmeyeceğim. Hadi böyle.
5: Fenerbahçe Kulübü'nün eski genel sekreteri Orhan Demirel de konuşmasında Saran dönemi harcamaların ve finansmanların detaylarını açıkladı. Demirel, 83 milyon euro banka borcunu sıfırladıklarını belirtti. 193 milyon euro ticari borcu da 187 milyon euroya düşürdüklerini kaydetti.
13: TGRT FM Haber.
14: Aşırı hızlı araç kullanmak, yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalara neden olur. Bir can gider, bin can gider. Hayat değerli, hızla harcama.
15: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler, biz Söz Söz Açtı programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Berat Oğullu Harvas, Ahmet Hilmi Kaya var. Bugün ana kumanda masamızda sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar ve emekli korumay albayı Ziya Borcuoğlu stüdyoda konuğum. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Hatta Bey.
0: Evet, Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, evet. BM'de ne konuşacak, Birleşmiş Milletler'de ne konuşacak? Ama onun meşhur bir sözü var. Dünya beşten büyüktür. Evet. O artık damga vurdu. Çok anlaşıldı ve insanlar bunu kullanıyor. Sizi dinliyoruz efendim.
1: Şimdi Ata Bey işte dün hareket etti ve New York'a vardı. Ve Birleşmiş Milletler'in her sene yapılan bu genel kurul toplantısında yine Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan konuşma yapacak. Şimdi hatırlayın, Erdoğan başkan, Erdoğan daha başbakanken ilk defa Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na 2009'da konuşmuştu.
0: Evet.
1: Yani bundan 17 yıl önce. Ve Birleşmiş Milletler'in değişmesi gerektiğini vurgulamıştı.
0: Evet.
1: Hatırlayın. Evet. Yani temsil kabiliyetinin güçlendirilmesini ve etkin bir Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın kurulması, dünya barışının sağlanması ve devam etmesi için gerekli olduğu konusunda ilk defa konuşma yapmıştı. Dikkatleri üzerine çekmişti.
0: Evet.
1: Sonra 5 sene sonra 2009'dan 5 sene sonra 2014 yılında yine Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda görüştü. Bu defa biraz önce sizin belirttiğiniz gibi artık bir darb-ı mesel haline geldi. Dünya beşten büyüktür dedi.
0: Evet.
1: Ve bunu açıkladı. Yani Birleşmiş Milletler'in yapısının değişmesi gerektiğini söyledi. Biliyorsunuz Birleşmiş Milletler, Ata Bey, İkinci Dünya Harbi'nden sonra galip devletlerin kendi aralarında kurduğu bir teşkilat.
0: Evet.
1: Kim onlar? Şöyle bir hatırlayalım, dinleyicilerimize de hatırlatalım. Biliyorlar da işte Amerika, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin. Bu beş devlet kendi aralarında toplandılar ve dünyayı kendi menfaatlerine göre
0: paylaştılar. Diye. Daha anlaşılır olsun efendim.
1: Aynen öyle. Ve bir de bir veto kaidesini koydular. Bu kurucu beş devletten herhangi bir tanesi alınan kararlarda veto ettiği zaman o kararlar kadük oluyor, uygulanmıyor. Yani evet. O beş herhangi bir konuda karar alırken bu beş devletin hepsinin okey demesi, kabul etmesi gerekiyor. Bir tanesi kabul etmedi mi o faaliyet yapılmıyor, kalıyordu.
0: Evet.
1: İşte adaletsizlik buradan başlıyordu. Bu senelerdir böyle devam etti. Şimdi bakın yarın zannederim Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşme yapacak, konuşma yapacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda. Tam o ilk defa görüşmesinden, konuşmasından efendim 17 yıl sonra 2026'da böyle günün şartlarına ki şu anda yaşıyoruz. Adeta yani ismi konmamış bir 3. Dünya Savaşı'nı yaşıyoruz. Yani ne savaş ne barış.
0: Değil mi?
1: O dönemi yaşıyoruz. Bu dönem içerisinde görüşme yapacak ve çok kutuplu bir dünyaya doğru gidildiği bir döneme tesadüf etti.
0: Bir de yani, biraz kapalı savaşlar var. Hani şey savaşları diyorlar ya.
1: Vesayet savaşları.
0: Ha, yani Ukrayna'da da, aslında Avrupa var.
1: Aynen öyle.
0: Değil mi yani?
1: Evet.
0: İran-Amerika başkalarını kullanıyorlar. İsrail'de var.
1: Evet.
0: Tabii.
1: Yani efendim İran'ı da kullanıyor. Kim kullanıyor? Çin kullanıyor, Rusya kullanıyor.
0: Bize silah veriyor.
1: Evet, silah veriyor yani kullanıyor. Nasıl Ukrayna'yı Avrupa, Amerika kullanıyorsa işte buna vesayet savaşları.
0: Deniliyor
1: mesela
0: adı,
1: İran bile.
0: Değil mi yani? Adını 3. Dünya Savaşı demedik ama yani herkes savaştı aslında.
1: Aynen öyle.
0: Evet, buyurun efendim.
1: Şimdi işte böyle bir durumda yarın konuşma yapacak. Yani bu durum içerisinde bu çok kutuplu bir, artık tek kutuplu bir dünyadan çok kutuplu bir dünyaya geçiş döneminde Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın da buna uyum sağlaması gerektiğini vurgulayacaktır muhtemelen.
0: Evet.
1: Yani şimdi bugünkü, yarınki toplantıda yapılan konuşmada dolayısıyla artık Birleşmiş Milletler'in, çünkü şimdiye kadar hele son senelerde, şu son 3-5 senedir özellikle İsrail'in başrolü oynadığı durumlarda Birleşmiş Milletler'in bir etkisi kalmadı.
0: Evet.
1: Yani adeta onu pas ettiler. Başta kim? İsrail pas etti. Hiçbir alınan kararı uygulamaz hale geldi. Yani resmen Birleşmiş Milletler çökmüş durumdaydı.
0: Evet.
1: Şu andaki durumu o. Dolayısıyla buna şimdi acilen bir değişiklik, bir yenilik, yeniden bir bu gelişen, üzerinde yaşadığımız bu 3. Dünya Savaşı ismi konmamış.
0: İsmi konmamış 3. Dünya Savaşı. Ne dediniz komutanım? Bak, bu
1: buna
0: daha
1: uygun bir şey.
0: Adı konulmamış 3. Dünya Savaşı'nı aslında yaşıyoruz.
1: Aynen tabii. Öyle. Şimdi evet. Ya bununla beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan, biliyorsunuz, Amerikan Başkanı Trump'la da görüşecek. O da bizim işte eskiden günümüze gelen 3-5 senedir bu S-400'ler, ÇATSA yaptırımları, bir de F-35, bu problemler
0: evet.
1: Tam çözülmedi Amerika ile Türkiye arasında. Bunları da özel bir görüşmeyle gündeme getirecekler.
0: F-35 ve kassa çalışmaları. Evet. Peki efendim. Evet. Şimdi bir de bizim komando Tugay'ımız var Sisam Adası'nda.
1: Şimdi,
0: daha doğrusu evet. Sisam Adası'nın dibinde.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Aynen öyle. Şimdi bu dünyada 3. Dünya Savaşı, bakın Türkiye'nin kuzeyi, güneyi, doğusu, batısı bir ateş çemberine döndü.
0: Evet.
1: Şimdi siz Sisam Adası'ndan bahsedince
0: tabii.
1: Ne oldu? Bu Yunanistan'ın son günlerdeki tutumu, onu birileri kullanıyor. Başta İsrail olmak üzere, Fransa olmak üzere onunla ittifak yaparak Türkiye'ye karşı adeta Türkiye'nin bu son 5-10 yıldaki gösterdiği büyük performansı durdurmak için İsrail
0: ayak bağı olmak istiyor.
1: Evet, Yunanistan ve Fransa kendi aralarında anlaşma da yaparak, özellikle silah alışverişi
0: tabii.
1: Yaparak Türkiye'ye engel olmaya çalışıyor. İşte bu mealde işte geçen hafta ne oldu? Yunanistan Başbakanı bir gösteri yaptı Meis Adası'na vesaireye.
0: Bu da seçime efendim, gidiyor tabii. Efendim, aynı zamanda seçim propagandası da oluyor onlar için.
1: Dediğiniz doğru.
0: Rumlar tabii, eskiden beri bunu yaparlar. Evet. Yunanistan yapar bunu politikacılara.
1: Bu seçim konusu İsrail için de geçerli.
0: Tabii.
1: Amerikan için de geçerli. Yunanistan için de geçerli.
0: Seçim savaşları mı diyoruz bunlara? Evet. Evet.
1: Yani bunlar daha çok savaşlara göre kendi
0: konumlarını dış
1: politikalarını. Evet, evet. Yoksa bizim şimdi bir 51. Komando Tugay'ı Hozat'tan getirilip Sisam Adası'nın karşısına kondu.
0: Evet.
1: Yani bu tabii Yunanistan'ı ayağa kaldırdı. Çünkü bu Tugay önemli bir Tugay. Bunu Yunanlılar da biliyor. Daha önce Kuzey Irak'ta kullanılmış. Evet. Ve elit bir Tugay.
0: Tabii.
1: Yani bunun gibi aşağı yukarı 30'a yakın Tugay'ımız var bizim.
0: Tabii.
1: Türkiye içerisinde. Yani şimdi
0: bu hayır, kadar antrenmanlı biliyor savaşçılar evet, bunlar sahada tecrübesi terörle var. Evet, tabii aynen çok büyük öyle. Tecrübesi var yani, terörle mücadelede.
1: Yani artık evet, şu geliyor tabii Türk milletinin aklına, artık yeter diyor. Yani hiç evet, olmasa burnumuzun dibindeki bu meyizmiş, sisammış, bir iki kilometre mesafede efendim buna hemen el atıp işi bitirmek lazım. Evet. Halkın arzusu bu.
0: Tabii.
1: Yani Yunanistan böyle devam ederse bunun olacağı bu. Ve böylelikle Adalar Denizi'ndeki durum biraz daha belirginleşmiş olacak yani. Ha. İşte bu gelişen...
0: Türkiye'nin kararlılığını da ortaya koyuyor. Evet, yani benim şakam yok.
1: Evet, aynen öyle. Zaten Türkiye bu konuda Yunanistan'la ilgili işte geçen hafta MİT Başkanı İbrahim Kalın Yunanistan'la gitti. Oranın MİT Başkanı'yla görüştü, bu konuları görüştü. Aynen. Yani tekrar etti ki 12 mile çıkarmaya kalktığınız zaman karşınızda bizi bulursunuz. Harita yeniden çizilir.
0: Çizilir, yapılır. Evet.
1: Yapılır. Bu.
0: Bir de bunu Afganistan aynen, ziyareti var tabii evet, Kalın'ın. Bu aynen arada öyle, oradan böyle bir kaviş çizdi. Evet. Tabii Afganistan yani, ziyareti bize kapalı bilmiyoruz ama Yunanistan ziyareti aşağı aynen, yukarı biliyor. Tabii. Evet.
1: Yani o da kapalı ancak bazı şeyler kapalı olmasına rağmen yani, basında konuşuluyor, biliniyor.
0: Mevzu belli diyorlar mevzu ya. Belli, mevzuyu evet, konuşmuşlardır. Aynen, en azından öyle, o yani tahmini yapıyoruz. Tahmini yani, bir yorum var bizde.
1: Bu ismi konmamış 3. Dünya Savaşı içerisinde bu Yunanistan'ın bu tutumu özellikle İsrail'in teşvikiyle, çünkü şu anda yani bu Türkiye terörsüz Türkiye programı uygulandığından bu yana İsrail hep buna karşı çıktı. Tabii. Ve onun bütün hareketleri akamete uğratıldı. İşte Kuzey Suriye'de o PYD'yi vesaireyi kullanıyordu. Onlar ortadan kalktı. Dolayısıyla devamlı İsrail Türkiye'ye karşı bir şeyler yapmak istiyor.
0: Bak mesela şimdi İsrail'de bir istikrar var şeyde evet, Suriye'de.
1: Suriye.
0: Evet. Bunu bozmak için bunu bozmak elinden geleni yapıyor adam.
1: Bakın en son çıkan haberlerde Golan Tepesi Suriye'nin güneyinde Dürzi kadınları silahlandırmaya başlamış. Onlara silah verip atış eğitimi yaptırırken televizyonlarda çıktı yani. Ve bunu da gösteriyorlar böylelikle.
0: Abi,
1: bütün dünya kamuoyuna gösteriyorlar. Dolayısıyla İsrail'in böyle bir tutumu var. Şimdi Ata Bey, Orta Doğu devamlı bir problem. Ve her geçen günde artıyor. Bunun baş sebebi İsrail. Ondan sonra bir de bu işte İran var.
0: Peki tam İran demişken ya, Türkiye şimdi, Husilere müdahale eder mi?
1: Şimdi onu
0: Orta Doğu'da, Afrika'da yaptık birçok hareket var.
1: Yani
0: oraya da en son müdahale eder mi? Gerçi Amerikan Başkanı bizimle görüşüyorlar, bizimle savaşamayacaklar vesaire diyorlar ama Suudiler rahatsız çünkü adam Medine'yi, Mekke'yi hizalıyor. Evet. Husiler ya.
1: Şimdi Husiler ama onu kim kullanıyor? İran kullanıyor. Yani Orta Doğu'nun iki çıban başı, biri İsrail, biri İran.
0: Ne diyorsun?
1: Bu diyor, böyle Husileri kullanarak esas hedef Mekke Paktı, Mekke Anlaşması, Mekke Savunma Paktı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın arasında yaptığı anlaşma, mutabakattan kısa bir süre sonra Husiler ortaya çıktı.
0: Tabii.
1: Arkasında kim var? İran var.
0: Tabii.
1: Yani
0: İran destekli ve İran'ı destekliyorlar.
1: Evet, aynen öyle. Zaten daha önce de öyleydi. Dolayısıyla orada en yakın da Suudi Arabistan. O onlara musallat olmaya. Ama tabii bu vekalet savaşı dediğimiz İran'ın verdiği silahlarla, onların tabii, verdiği takviyelerle bu işi götürüyor. Ama ne kadar götürür belli olmaz. Ancak şu var. Tusilerin bu tutumuyla beraber Hürmüz Boğazı ile beraber Babül Mandep dedikleri bu Kızıl Deniz'in Hint Okyanusu'na birleştiği boğazın da kapanma durumu bütün dünyayı ilgilendiriyor. Özellikle enerji kaynakları bakımından. Çünkü tamam Hürmüz Boğazı hala kapalı, açıldı, açılmadı, geçiyor ama bir etkisi oldu. Çünkü %20 petrol ihtiyacı buradan karşılanıyor dünyaya. Evet, dünyanın. Aynı şekilde eğer Babül Mendeb de Kızıl Deniz'de kapanırsa Süveyş Kanalı da devre dışı çıkacak. O zaman bu enerji krizi daha büyüyecek. Bu sefer ne olacak? Gemiler, tankerler Ümit Burnu'nu Afrika'nın güneyini dolaşarak hani ya. 70'li yıllardan sonra ki durum evet. gibi tabii. efendim o hale gelecek. Bu da dünya ekonomisini özellikle enerji konusunu etkileyecektir. Bu da böyle bir
0: fakat burada bir şey daha var sırası var. Gelmişken sorayım. Biliyorsunuz Kanada'yı Avrupa Birliği'ne alıyorlar. Siz onu duydunuz yani enerji. Enerji kaynaklarından bir tanesi o. Yani Avrupa'da özellikle Fransa'da bir panik var.
1: Evet.
0: Bilhassa kış geliyor, sonbahar geliyor. Yani işin altında başka bir şey çıktı Kanada. Değil mi yani efendim?
1: Evet, aynen öyle.
0: Almak istiyorlar, o petrolünü kullanmak istiyorlar. Çünkü onlar da buradaki o enerji yollarından umudunu kestiler. Kış geliyor ama ne yapacağız? Bilhassa Fransa. İşte o Leyen yani hemen aldı. Biz sizi bir şey yapalım dedi. Avrupa Birliği'ne alalım ama Amerikan başkanı çok şey, evet. çok ciddi.
1: Şimdi bu
0: tepkiler koydu. Evet.
1: Petrol krizi başlıyor yani öyle gözüküyor. Gemiler de Ümit Burnu'ndan dolaşmaya başlarlarsa petrol krizi Avrupa başta olmak üzere bu Çin'i de ilgilendirecek. Onu da etkilendirir. Dolayısıyla bu bayağı dünyada karışık bir durum ortaya çıkacak. Özellikle enerji ihtiyacı. O nedenle Türkiye'nin konumu itibariyle bu orta direkt diyorlar hem Basra Körfezi'nden karayoluyla Bağdat üzerinden Avrupa'ya yeni orta yol dedikleri Orta Asya'dan Türkiye Cumhuriyetler'den gelen yollarla artık dünyanın enerji batının enerji ihtiyacı bu yollardan karşılanacak.
0: Daha önce dolayısıyla, bir tahıl projesi var. Ona benzer bir şey evet, diyorsunuz. Evet.
1: Türkiye'nin böyle bir avantajlı durumu da gözüküyor. Yani bu petrol krizi devam eder, genişlerse buna muhakkak bir çare bulacaklar. Bu çare de belli. Yani Türkiye üzerinden batıya şey yapmak, enerji, petrol, doğal gaz sevkiyatı yapma. Şimdi tabii bu 3. Dünya Harbi ile ilgili olarak Türkiye'de bakın 3. Dünya Harbi artık 1. ve 2. Dünya Harbi'ndeki klasik anlamdaki savaş şeklinde geçmiyor. Onun eserlerini gördük. Ukrayna Rusya Savaşı'nda efendim Amerika İran Savaşı'nda artık dronlarla efendim
0: elektronik kullanılıyor.
1: Evet insansız tabii. hava araçlarıyla harbi götürmeye çalışıyorlar. Şu anda bu uygulanıyor. Bakın ve bakın onun için Türkiye'de buna daha önceden hazırlıklıydı. Hatırlarsınız geçmiş programlarda arz etmiştim. Bayraktar açıklamıştı. İlk açıklamayı onlar yapmıştı. Biz dedi Türkiye'de 81 ilde drone atölyeleri açacağız dedi.
0: Evet.
1: Açıyoruz ve birine başladık dedi. Dolayısıyla Türkiye'nin savunmasını 81 ile vilayette drone atölyeleriyle ve askerin de drone ekspiri drone kullanıcısı olarak yetiştirilmeye başlandı dedi. Eğitim de orduda buraya döndü.
0: Evladım artık tüfek yok, top yok. Aa, bak bunu drone'la kullanmayı öğren yavrum.
1: Drone'la.
0: Tabii onu öğrenecek. Evet.

0: aklınızda bulunsun.
1: Domatesleriniz tazeliğini yitirmeye başladıysa tuzlu suyun içinde yarım saat bekletin. Soğanı akan bir musluğun yanında doğrarsanız gözleriniz daha az yaşarır. Sarımsağın kabuklarını daha kolay ayıklamak için bıçağın sırtıyla hafifçe ezin. Yoğurdun suyu birkaç gün içinde kendiliğinden ayrılır. İçindeki vitaminler suyuna geçtiğinden yerken yoğurdu mutlaka suyuyla karıştırmanız gerekir. Sebze pişirirken yemeğe ekleyeceğiniz su sıcak olmalıdır. Yemeğiniz daha lezzetli olacaktır. Sebzeler haşlanarak kullanılacaksa haşlama suyuna eklenecek bir miktar sirke sebzelerin renginin korumasını sağlayacaktır.
0: Aklınızda bulunsun.

0: Nitekim bugün bakın pek basına intikal etmiyor. Rusya Ukrayna Savaşı'nda Karadeniz'de Türkiye'nin birçok ticari gemisi bu dronlu saldırılara maruz kaldı.
1: Maalesef.
0: Yani bu
1: Karadeniz'de.
0: Evet, Karadeniz'de. Yani Hürmüz Boğazı hep gündemde ama Türkiye açısından Karadeniz Hürmüz Boğazı'ndan daha önemli yani. Tabii. Bizim için. Sebep de bu. İşte bunu güzelce bakın, ayrıca her vilayette sığınaklar inşa etmeye başladı Türkiye. Bakın bir de
1: ama o modern dünyanın şeyi bunu.
0: Evet.
1: Yani herkes bakın, yapıyor bunu. Evet.
0: Türkiye bu seneki savunma bütçesini %229 arttırdı.
1: Evet.
0: Yani
1: dediğiniz gibi Türkiye, etrafında ateş çemberi.
0: Evet, evet. Türkiye yani bu gelişen olaylara bu şekilde
1: bir gane kalmıyor.
0: Evet. Hazırlık bu, yapıyor. Onu da belirtmiş oldum.
1: Ay sonu Şanlıurfa'mızda efendim Teknofest var.
0: Evet.
1: Ya evet. Çok önemli.
0: Evet, evet.
1: Değil mi?
0: Yani
1: 4 Ekim'e kadar herhalde devam aynen edecek. Aynen öyle. Eylül'de, Eylül sonu.
0: Bu bakın bütün Türkiye'ye yayılıyor. Aha,
1: evet.
0: Önce İstanbul'du, Ankara, İzmir'di, büyük şehirler derken şimdi güneye, kuzeye, doğuya, tabii, güneydoğuya, bütün Türkiye satına.
1: Tabii daha önce bunu, Diyarbakır'da
0: evet,
1: yaptık.
0: Diyarbakır'daydı.
1: Şanlıurfa'da
0: yapılıyor.
1: Bu da sizin yani, dediğiniz atölye sistemini doğrulatıyor efendim.
0: Evet. Aynen öyle.
1: Her yerde evet, bu işi üreteceğiz.
0: Aynen
1: peki.
0: Öyle. Yani bu evet, bu alalım, bu konuyu da bu şekilde bir belirtmek lazım.
1: Evet.
0: Şimdi
1: bir de bir başka başlığımız
0: bir
1: var.
0: Bir konu buyur, daha var. Bakın İngiltere'de bir değişik bir gelişme var. Yani Kuzey İrlanda, Galler ve İskoçya bağımsızlık için belki referandum yapacaklar. Ve belki İngiltere dağılacak.
1: Evet.
0: Yani başka ülkeleri parçala, böl, yönet uygulayan.
1: Geçmişte çok
0: yapmışlar. Evet. Şimdi kendine geldi.
1: Yani cetvelle bu, hudut çizmişler ya efendim bölgemizde.
0: Evet. Şimdi yani bunu şuna da bağlıyorlar. Hatta Bey, belirtmek istediğim o. İngiltere son bir ay içerisinde İsrail'e karşı cephe aldı. Bu İsrail,
1: evet,
0: Gazze ve Filistin'e karşı
1: açık açık
0: olan
1: politik.
0: Evet, söyledi.
1: Geç de olsa.
0: Yani sanki İsrail, işte İsrail'i destekleyen küresel sermaye diyorlar.
1: Evet.
0: O İngiltere'den böylelikle bir intikam mı alıyor? Şimdi akla insanın İspanya'da geliyor. Biliyorsunuz Avrupa
1: tabii,
0: ülkeleri içerisinde İsrail'e karşı dişini gösteren, sesini çıkartan en fazla bütün İspanya halkı sokaklara çıktı. Karşı göz.
1: Tabii.
0: Ama hemen İsrail ona bir cevap verdi.
1: Ya.
0: Fas'ın kuzeyindeki iki küçük kasabasına efendim sivil Faslıları
1: gönderdi
0: göçmen, vesaire göçmen
1: karıştırmak
0: oraya, istedi. Böylelikle bir cevap vermeye çalıştı. Yani burada İngiltere'nin durumu, İspanya'nın durumu,
1: tabii,
0: Türkiye'yi de burada alırsak işte Yunanistan'ı kullanarak
1: tabii,
0: efendim Türkiye'yi
1: bize hayır
0: de yıpratmak,
1: diyeni böleriz, parçalarız.
0: Aynen öyle.
1: Evet efendim.
0: Bakın peki, yani çünkü bakın İsrail'in bir de şöyle özelliği var Ata Bey. Her ülke etkileniyor bu krizden, petrol krizinden, ekonomik krizden, bu savaştan.
1: Evet.
0: Ama İsrail etkilenmiyor.
1: Hmm.
0: Neden? Çünkü küresel sermaye, Siyonist sermaye
1: destekliyor,
0: bunların arkasında.
1: Tabii.
0: Yani bunu da göz ardı etmemek lazım. Böyle bir durum var. Hiç o İsrail'in ekonomisinde bir bozukluk yok. Efendim enerji sıkıntısı yok. Efendim bütün ekonomik sistemi aynen devam ediyor. Ya, ama Avrupa başta olmak üzere, biraz önce siz ifade ettiniz, Amerika mesela, Avrupa başta Fransa, efendim İngiltere, Almanya ve işi, onlar bu petrol krizinden en fazla etkilenecek ülkeler. Yani çünkü onların başta Almanya'da olmak üzere esas petrol ve enerji şeysini Rusya'dan temin ediyorlardı. Evet. O kapı kapanınca şimdi büyük bir sıkıntı baş gösterdi. Şimdi ona tedbir almaya çalışıyorlar. Efendim. Şimdi bu gelişen bu olaylar arasında bir de bizim Dışişleri Bakanı, dikkat edin, Ata Bey, Hakan Fidan çok sık komşu devletlere ziyaret ediyor.
1: Tabii.
0: Bu da çok önemli. Yani olayları çok yakın takip ediyor ve bakın Türkiye'yi bu doğrudan ilgilendiriyor. Yani nasıl Rusya Ukrayna savaşı bizim Karadeniz dolayısıyla komşumuz, Amerika İran savaşı, İsrail'in Orta Doğu'daki, Hürmüz Boğazı, Badülmendeb'deki Husilerin efendim bu Suudi Arabistan'a taarruzları, hepsi Türkiye'yi ilgilendiriyor. Yani bunun üzerinde bakın başta Dışişleri Hakan Fidan olmak üzere devamlı irtibat halindeler. Ama yani bir bakımdan şimdi ben bir Türk vatandaşı olarak, ya bizim bu kadar etrafımız ateş çemberi halinde devam ediyor. Şimdi değil, bakın 3-4 senedir bu devam ediyor.
1: Evet.
0: Ve her geçen günde artıyor. Efendim, sadece Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, iktidar partisi, muhalefetin hiç sesi çıkmıyor.
1: Yok.
0: Ve adeta yani sesi çıkıyor da adeta İsrail ve Siyonist ağzıyla konuşuyorlar. Onların borazanlığını yapıyorlar.
1: LGBT derneklerine niye baskın düzenliyorsunuz efendim? Onları niye şey yapıyorsunuz?
0: Aynen
1: rahatsız ediyorsunuz diyecek oluyorlar efendim.
0: Evet, aynen öyle.
1: Yeni yani parti lideri enteresan bir cümle kullandı. Evet. Orada. Şaşırdım.
0: Yani bunu belirtmekte yarar var. Bunun için muhalefeti de efendim dünyadaki gelişmelerden habersiz, sadece mevki, makam kapmakla meşguller.
1: Evet.
0: Bir de bir konu daha var. Bakın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili, dünyada şu anda bütün liderlerle görüşen tek lider Erdoğan.
1: Evet.
0: Putin'le de görüştü şurada 2 hafta önce. Şimdi de Trump'la görüşüyor.
1: Evet.
0: Bütün ülkelerle görüşüyor. Bu da Türkiye için bir şans.
1: Tabii.
0: Yani böyle 25 yıldır iktidarda, tecrübeli, bütün dünyanın itimadını kazanmış, efendim prestij sahibi olmuş, Türkiye'yi bütün dünyada el üstünde tutulur hale getirmiş bir ülke liderin bulunması, böyle durumlarda, böyle kritik bir savaş durumunda, harp durumunda Türkiye için büyük bir şans yani.
1: Evet.
0: İnşallah
1: sulh içerisinde yaşamak, değil mi efendim?
0: Aynen öyle.
1: Sükunet içerisinde yaşamak çok önemli hakikaten. Böylesi bir dönemde efendim. Buyurun efendim.
0: Bakın yani Türkiye'nin bu durumunu yabancı, başta Amerika olmak üzere düşünce kuruluşları bunu çok iyi takip ediyorlar. Hı. Amerika'nın bir meşhur düşünce kuruluşu var. Neydi o? Strafor düşünce kuruluşu. Bundan 2-3 hafta önceydi. 2 hafta önce Türkiye hakkında bir rapor hazırladı, yayınladı. Yani bu Amerikan dış politikasına ışık tutan raporlar. Onun için çalışıyorlar zaten. Bilinen bir konu. Türkiye hakkında ne diyor? Bakın, Türkiye diyor hem NATO üyesi, Avrasya, Orta Doğu ve Karadeniz'deki jeopolitik konumuyla artık yeni bir ağırlık merkezi haline geldi diye değerlendiriyor. Bunu herhangi birisi bir gazete makalesi değil.
1: Evet.
0: Bir düşünce kuruluşunun yaptığı şey. Bakın, şimdi Avrupa ülkeleri artık tedarik merkezi dışına itilerek, biraz önce siz ifade ettiniz, artık tasfiye edilecek. Yani Almanya, Fransa, Avrupa kriz içerisinde yaşayacaklar diye değerlendiriyorlar tabii, önümüzdeki yıllarda.
1: Öyle bir yani, şey var. Öyle bir panik var. Bilhassa enerjinin peşindeler.
0: Aynen öyle.
1: Hiç ilgisi olmayan

0: yılına göre perspektif düşüncelerini yayınlıyorlar. Bakın
1: muhtemel.
0: 2050 yılında ne olacak? Kuzey Afrika'da, Türkiye, Orta Doğu'da, Balkanlar'da, Kavkasya'da etkisini artacak diyor, arttıracak. Evet. Yani bundan 30 yıl sonra ilerisini de bu şekilde görüyorlar. Ve yani neticede bu gelişmeleri dışarısı görüyor ama içerideki muhalefet görmüyor. Onun için
1: onlar
0: bunu belirttim.
1: Burnunun ucunu görmüyorlar efendim. Birbirlerini göremiyorlar. Yani, önce bir görsünler kendilerini, birbirlerini görsünler sonra efendim.
0: Dünya düzeni çöküyor
1: ya
0: yani.
1: Tümünün fotoğrafını görsünler. Evet efendim.
0: Şimdi Ata Bey bir konu daha var.
1: Buyurunuz efendim.
0: Kaç dakikamız var?
1: Yani 10 dakikamız var.
0: Evet. Şimdi bakın.
1: Haliç kokuyor efendim. İstanbul Boğazı.
0: Evet. Zaten.
1: Ve yıkımlar. Buyurun.
0: Dünkü gazetelerde resimler çıktı. Haliç'in koktuğunu. Efendim. Boğaz'daki Rumelihisar'ın 6,5 yıldır bir türlü restorasyonunun bitirilmediğini yazıyorlar. Şimdi bunu görünce bakın tarihten bizim Kağıthane'de Haliç'in efendim İstanbul'un ve Boğaziçi'nin böyle bir mukayesesini şöyle kısa bir yaparsak evet. Bakın biliyorsunuz Kağıthane'nin efendim tarihte Osmanlı döneminde özel bir yeri var. Lale devrinden çok önce ta Bayezid ve Kanuni dönemlerinden itibaren efendim buraları böyle o Kağıthane deresinin getirdiği serinlikle böyle sarayın gözde yeri olmuştu. Ve oralar
1: evet,
0: evet oradaki kurulan tesislerle özellikle orası hep canlı tutulmuş. Haliç ve Kağıthane, işte Kağıthane şeyleri var vesaire. Hatta en son özellikle 1700'lü yıllarda 3. Ahmet döneminde, damat İbrahim Paşa dönemlerinde o semt adeta böyle Fransız mimarisinden de istifade edilerek yeniden efendim su ve eğlence merkezi, mesireler kurulmuş efendim, dere kenarlarında ahşap sadabat sarayları kurulmuş, çağlayanlar, mermer havuzlar, lale bahçeleri, kasırlar kurulmuş ve adeta Kağıthane deresine ve Haliç'in kenarlarına bunlar bir inciler gibi dizilmişti.
1: Evet.
0: Yani o dönemde efendim. Ve hatta ben hatırlıyorum 90'lı yıllarda Hastal'da ben görev yapmıştım. Kağıthane bölgesinde, Kağıthane deresinde o dönemden kalan neler vardı? Mermer havuzlar vardı. Çok enteresan. İnanılmayacak gibiydi. Bilmiyorum şu anda duruyor mu, kaldırdılar mı? Onun eserleriydi. Bu Sadabat saraylarının eserleriydi. Nihayet bu bölge bakın 1730 yılında Patrona isyanı çıkınca bütün bu özellikler yağma edilerek yerle bir oldu. Yazık oldu. Geriye sadece bu Aziziye Camisi var. Şu anda tek kaldı orada yani. Ve birkaç efendim mütevazi kalıntı kaldı. Yani bir zamanlar efendim şenliklerin ve ev sahibi yapılan yerler tek tek gri fabrikalar haline geldi efendim ve bugünkü gibi karmaşık bir Kağıthane'ye baktığımızda işte bir Aziziye Camisi ve birkaç hatıra kaldı. Şimdi Ata Bey bunu böyle arz edince efendim şimdi Boğaziçi ile ilgili, İstanbul ilgiliyle de bunu bir karşılaştıralım dedim. 1930'lu yıllarda İstanbul'da imarıyla ilgili bir Fransız mimarı görevlendirirler. Evet.

0: Henry Prost isminde. Bu adam daha önce Türkiye'ye gelmiş, Osmanlı döneminde gelmiş, 1900 başlarında Bizans hayranı, Bizans'la ilgili çalışmalar yapmış birisi efendim. Ve bu adam şehrin en gözde mekanlarını, İstanbul'un ve Boğaz'ın en gözde mekanlarını sanayi bölgesi haline getirdi. Nasıl getirdi? Bakın,
1: bizim dericiler Haliç'teydi işte.
0: Evet, yani
1: fareler ve kokoyla.
0: Aynen öyle. Yani Haliç ve çevresi, kağıthane bölgesi sanayi bölgesi haline geldi. Ya. Fabrikalar kuruldu. Haliç kirlendi efendim. Ta ki yani Erdoğan belediye başkanı olup da orası temizleninceye kadar. Yeşil alanlar, mesela Zeytinburnu'nu deri sanayi bölgesine getirdi.
1: Orası da öyle.
0: Ağır imalat merkezi haline getirdi. Boğaz'ın en güzel semtlerinden olan Beykoz'u ayakkabı fabrikası, cam ve ispirto fabrikası. Ya. Yani ispirto fabrikasını...
1: Turistik bölgesinin değil
0: ben,
1: mi?
0: İspirto fabrikasını tekel ben hatırlıyorum.
1: Tekel fabrikası kurdular ya.
0: Tekel fabrikası var. Biz kimya derslerinde bizi Kuleli'den oraya götürürler. O fabrikanın nasıl çalıştığını gösterirlerdi.
1: Ben aklı onu başında çok kimse aynen, yokmuş ki ya da bilerek yapmışlar.
0: Hatırlıyorum. Evet. Yani... Aynen öyle.
1: Zeytinburnu'da bir de askeri fabrika vardı. Evet. Tank fabrikası mı? Neydi?
0: Zeytinburnu'da şey da aynı fişek fabrikaları vardı. O hale. Bunlar hep bu Henry Prost'un tabii yaptığı işte.
1: Prost, mesela, Prost. Evet. Fransız Prost.
0: Yani.
1: Bilerek, bakın, isteyerek yapmış.
0: Bakın
1: ya,
0: daha neler yaptı. Şimdi onu da arz edeyim. Bakın, Henry Prost'un imar planına göre Bayezid ve Saraçhane'de ne kadar Bizans taşı varsa ortaya çıkar. Bugün gidin sokakta gezerken görürsünüz yani. Sonra Taksim'deki Topçu Kışlası'nı ve camiyi kaldırdı. Yani. Meşhur işte Taksim Camisi'nin hikayesi oradan başlıyor. Yani. Orası kaldırıldıktan sonra futbol sahası oldu. Taksim Stadı diye geçti. Hatırlayın, evet, evet. Yakın zamana kadar tek tabii, parti tabii döneminde. Evet. Efendim. Sonra öyle ki bakın Dolmabahçe Camisi'ni deniz müzesi haline getirdi. Sultanahmet Camisi'ni resim heykel müzesi haline getirmeye çalıştı. Ama o dönem halktan tepki alır korkusuyla yönetim buna cesaret edemedi. Hatta kütüphane yapalım diye. Bakın, Boğaz'ın en güzel yeri Kuruçeşme'de kömür deposuydu. Ben hatırlıyorum. Merhum Özal dönemine kadar o Kuruçeşme, o civarı kömür deposuydu. Boğaz böyle kömür taşıyan maunalarla kirlenmişti.
1: Turistik
0: ben hatırlıyorum.
1: Ya.
0: Evet. Özal burayı değiştirdi.
1: Osmanlı'ya hemen ait iş bir yer bırakmayacağız efendim. Hepsini daha sileceğiz.
0: Daha önce orada hanedan üyelerinin yalıları var. Onlar yıkılıp evet, yerine getirilmişti. Sonra yanında Çırağan Sarayı yanık 1910 yılında yıkılmış, yakılmış. O haliyle benim 80'li yıllara kadar öyle kaldı. Ben hatırlıyoruz. Geçerken canım, hatta Çırağan Sarayı'nın bahçesi Beşiktaş Spor Kulübü'nün antrenman sahasıydı. Evet. Ata Bey, yani Kuleli'deyken liseler arası futbol maçları Şeref Stadı diye geçerdi. Evet. Orada yapılırdı.
1: Efendim, reklama sıkıştık ama öyle unutmayın mi? Devam edeceğiz. Lütfen.
0: Öyle mi?
1: Bunu, bu çok su kaldırır, öyle kolay
0: devam
1: değil.
0: Devam edelim çünkü evet, çok önemli.
1: Efendim, çok teşekkür evet ederiz emekli kurmay albay Ziya Burcuoğlu'na. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben Ataullah Arvas. Allah'a ısmarladık efendim.

0: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında. Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
1: TGRT FM Haber.
2: Hitit yolu, eski göç ve ticaret...

0: aklınızda bulunsun.
1: Dünyanın en büyük safiri 1404,49 karatlık Adem'in Yıldızı isimli safirdir. Sri Lanka'nın güneyinde Taşlar Şehri olarak bilinen Ratnapura'da çıkarılan safirin piyasa değerinin 100 milyon dolar olduğunu biliyor muydunuz?
2: TGRT FM
3: Haber. Parti sözcüsü Ömer Çelik'in fon soruşturmasına ilişkin yeni mesajlarıyla başlıyoruz. Çelik, yanlış yapan kim olursa olsun hesap sorulacağını belirtti. Fatma Betül Sayan Kaya'nın parti görevlerinden af talebinin kabul edildiğini açıkladı. Çelik'in gündeminde Netanyahu ve Cumhurbaşkanlığı seçimi de vardı.
4: İstisna yoktur, kararsızlık yoktur. Biz milletin emanetine sonuna kadar sahip çıkarız.
5: Mesajı netti, taviz yok dedi. Sorumlu herkesin hesap vereceğini söyledi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Yüzyılı buluşmaları kapsamında AK Parti Beykoz ilçe başkanlığında konuştu. Gündemin ilk sırasında fon soruşturması vardı. Fon krizinde adı gündeme gelen ve partisindeki görevden affını isteyen Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili konuştu.
4: Fatma Betül Hanım ortaya çıkan gündemle ilgili olarak MYK ve MKYK üyeliklerinden affını talep etmiştir. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir.
5: Çelik, fon soruşturmasında kim olursa olsun yanlış yapanın üzerine gidileceğini vurguladı. Tavizsiz mücadele mesajının altını çizdi.
4: Ve Cumhurbaşkanımızın yanlış yapan kim olursa olsun hesap sorulacaktır ilkesi esas alınarak bütün bu meselenin üzerine gidilecektir. Burada her türlü yanlışa karşı tavizsiz hareket edeceğimizin bir kere daha altını çiziyorum.
5: Çelik'in bir diğer başlığı Gazze'ydi. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler kürsüsünde konuşmasına tepki gösterdi.
4: Netanyahu sanık kürsüsünde yargılanması gereken biriyken onun Birleşmiş Milletler kürsüsünde konuşuyor olması dünyanın ve kurallı düzenin trajedisidir.
5: Soykırım yapanların hesap vereceğini söyledi.
4: Geçmişte Srebrenica'da olduğu gibi, dünyanın başka yerlerinde olduğu gibi bu soykırım yapanlar insanlık mahkemesinin önünde bu hesabı vereceklerdir.
5: Son başlıksa Cumhurbaşkanlığı seçimiydi. Çelik, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu yineledi.
4: Muhalefetin sözlerini ciddiye almaya gerek yok. Ama daha önce de ifade ettiğim, AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır.
3: Milyarlarca liralık para trafiğinin incelenmiş olduğu fon soruşturması genişlemeye devam ediyor. Hakkında yakalama kararı bulunan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve CEO olan Emir Münir Sarpyener de gözaltına alınan isimler arasında.
5: Milyarlarca liralık fon trafiği, yüz binlerce yatırımcı, el konulan lüks araçlar, dondurulan hesaplar. Fon soruşturması genişlemeye devam ediyor. Firariler tek tek yakalanıyor. Son iki isim Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturmada para ve yatırımcı trafiği mercek altına alınmıştı. 131 yatırım fonunun tasfiye edildiği dosyada 7 portföy yönetim şirketinin yatırımcı hareketleri incelemeye alınmış, tutuklu sayısı 51'e yükselmişti. Soruşturmanın kritik isimlerinden biri de Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'di. Özel hakkında daha önce yurt dışına çıkış yasağı getirilmiş, ardından yakalama kararı çıkarılmıştı. Ekiplerin aradığı Erdin Özel yakalanarak gözaltına alındı. Özel'in hemen ardından da Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener de gözaltına alındı. Savcılık fonların kuruluşundan tasfiye tarihine kadar olan yatırımcı kayıtlarını istedi. Özellikle son 3 aylık dönemde fonlardan çıkış yapan yatırımcıların adet, tutar ve bakiye bilgileri incelemeye alındı. Öte yandan şüphelilerin birinci derece yakınlarına uzanan para trafiği de dosyaya girdi. Özel'in emniyetteki işlemleri sürerken fon soruşturmasındaki para ve yatırımcı hareketlerine yönelik inceleme de devam ediyor.
3: Barbaros Hayrettin Paşa ve Türk denizcileri 488 yıl öncesinde devasa bir Haçlı donanmasını sulara gömdü. Akdeniz'deki Türk hakimiyetinin mührü olan Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü kutlanıyor. Milli Savunma Bakanlığı bu tarihi güne özel bir mesaj yayımladı.

0: 488 yıl önce Venedik, İspanya, Portekiz, Ceneviz ve Malta şövalyelerinden oluşan devasa bir Haçlı donanması kuruldu. Osmanlı İmparatorluğu o donanmayı bozguna uğrattı. 28 Eylül 1538 tarihe Preveze Deniz Zaferi olarak geçti. Bu tarihi zafer aynı zamanda Deniz Kuvvetleri Günü olarak coşkuyla kutlanıyor. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyadan mesaj yayımladı. Bu özel günü kutladı.
1: Türk denizcisi 488 yıl önce Preveze Deniz Zaferi ile gücünü tüm dünyaya ilan ederken bugün de deniz hak, alaka ve menfaatlerimiz için kahramanca ve korkusuzca görev yapmaya devam ediyor.
0: Bakanlık, Mavi Vatan'da dosta güven, düşmana korku salan Türk Deniz Kuvvetleri'nin her daim milletinin emrinde ve görevinin başında olduğunu bir kez daha vurguladı. Bakanlığın paylaşımında Barbaros Hayrettin Paşa, Mustafa Kemal Atatürk'le tüm şehit ve gaziler rahmet, minnet ve saygıyla anıldı.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaz tatili sona eriyor. Yeni yasama yılı 1 Ekim'de başlıyor. Genel kurul gündeminde ise fon, terörsüz Türkiye süreci, 13. yargı paketi başta olmak üzere birçok önemli başlık yer alacak.
0: Fon krizinden sigara yasağına, 13. yargı paketinden terörsüz Türkiye sürecine meclis yeni yasama yılını yoğun gündemle açıyor.
3: Milletimizin de meclisten beklentileri vardır. Bunlar.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılı 1 Ekim Perşembe günü başlıyor. Genel kuruldaki özel oturumun ardından milletvekillerini yoğun bir gündem bekliyor.
3: Öncelikle meclisin ve milletvekili...
0: Fon krizi ve bunları engellemeye dönük tedbirler genel kurul gündemine gelecek. Muhalefet meclis araştırması açılmasını istiyor. AK Parti kurmayları ise yatırım araçlarına yönelik bir araştırma komisyonunun kurulmasını öneriyor. Diğer önemli başlık terörsüz Türkiye süreci olacak. Yasayla öngörülen iki komisyondan ilki hayata geçirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyonu Kurulu oluşturuldu. Mecliste de izleme komisyonu kurulacak. Siyasi süreci meclis yürütecek. Gündemde 13. yargı paketi de olacak. Boşanma süreci, nafaka, velayet ve mal paylaşımı gibi konulardan ayrılacak. Böylece daha hızlı sonuçlandırılacak. Taraflara yeni hayat kurma fırsatı tanınacak. Nafakaya da süre sınırı getirilecek. Tütün yasakları da genişleyecek. Elektronik sigara dahil olmak üzere tütün kullanımı kamusal alanlarda engellenecek. Hastane ve okul bahçeleriyle park ve oyun alanları dumansız alan ilan edilecek. Meclis sosyal medyaya kontrolsüz girişe de son verecek. Platformlara e-devlet üzerinden kimlik doğrulaması sonrası erişilecek. Türk Kızılay Kanun teklifi de genel kurul gündeminde olacak. Kızılay'ın görev, yetki, hak ve muafiyetleri yeniden düzenlenecek.
2: Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yoğun bir gündemle Beştepe'de toplanmaya hazırlanıyor. Masada terörsüz Türkiye süreci, fon soruşturması, Gazze ve okul güvenliği başta olmak üzere birçok kritik başlık olacak.
4: Enflasyonla mücadeledeki kararlı duruşumuz sürecektir. Milletimizin refahını artıracak, ekonomimizin yapısal sorunlarına kalıcı çözümler üretecek adımları atmaya devam edeceğiz.
0: Fon soruşturması, terörsüz Türkiye süreci, Gazze ve okul güvenliği, bu kritik başlıklar kabine gündeminde ele alınacak.
4: Ülkemizin güçlenmesinden, bölgesinde barış ve istikrarın tesisi için çaba sarf etmesinden rahatsız olanlar bizi yolumuzdan geri döndüremezler. Türkiye'ye dost olan kazanacak, husumet besleyen ise kaybedecektir.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2 haftalık aranın ardından Beştepe'de gerçekleştirilecek kabine toplantısına başkanlık edecek. Gündemdeki en kritik başlık fon soruşturması olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 455 bin yatırımcıyı ilgilendiren fon mağduriyetine ilişkin kabineye kapsamlı bir sunum yapacak. Terörsüz Türkiye süreci masada olacak. Irak'la terörsüz bölge kapsamında PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasına ilişkin mutabakata varıldı. Bu başlıklar birlikte ele alınacak.
4: İç cephemizi sağlam tutacak, güçlendirecek, orada gedik açmak için fırsat kollayanlara karşı daima uyanık olacağız.
0: Okullardaki güvenlik önlemleri de kabinede görüşülecek. Risklerin erken tespiti ve okul güvenliği konusunda atılacak adımlar değerlendirilecek. Faili meçhul dosyalar, Gazze ile Hürmüz Boğazı'ndaki son durum, Türk Devletleri Teşkilatı ve Antalya'da yapılacak Dünya İklim Zirvesi hazırlıkları da masaya yatırılacak.
2: Üç faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı. Manisa'daki cinayetin katilini kırık ayna parçası ele verirken Aksaray'da bulunan bilezikler, Gaziantep'te ise HTS kayıtları, esrarengiz dosyaları aydınlattı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Teşekkürler.
0: 11, 15 ve 19 yıldır karanlıkta kalan 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı. Katiller adaletten kaçamadı. Kritik gelişmeyi Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Takvimler 6 Temmuz 2015'i gösteriyordu. Akhisar-Manisa Karayolu kenarında Meral Babacan'ın cansız bedeni bulundu. Ortada ne bir tanık vardı ne de bir şüpheli. Katil izini kaybettirip sırra kadem bastı. Jandarma suç araştırma timi dosyayı raftan indirdi. Delil odasındaki ufak bir kırık ayna katili ele verdi. Ekipler o küçük plastik parçasının izini sürdü. Binlerce aracı sorguladı. Ait olabileceği araç modellerini belirledi. Olay günü yoldan geçen araçlarla karşılaştırdı. Çember daraldı, şüpheli araca ulaşıldı. Aracın 2017'de Şanlıurfa'da satıldığı anlaşıldı. Satın alan kişi yan aynanın geçmişte değiştirildiğini doğruladı. Şüpheli kıskıvrak yakalandı. Aksaray'da 2007'de işlenen Fadime Görgülü cinayeti tam 19 yıl sonra çözüldü. Kadavra köpekleri ve yeraltı cihazlarıyla yapılan aramalarda bulunan bilezikler düğümü çözdü. Şüpheli Havva ve İlhan Görgülü tutuklandı. Gaziantep'te ise 2011 yılında silahlı saldırıya uğrayan Mehmet Kaya cinayetinde HTS kayıtları yeniden incelendi. Şüphelilerin Kaya'yı adım adım izlediği belirlendi. 3 ildeki eş zamanlı operasyonla 10 kişi gözaltına alındı.
2: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığına aday mı oluyor? CHP'den istifasının nedeni muhalefetin çatı adayı olma hedefi mi? Yavaş işte bu sorulara kaçamak da olsa cevap verdi. CHP'den istifa eden 8 ilçe belediye başkanı da gözlerini Yavaş'a çevirdi.
5: Bana herhangi birisi seçimin hangi tarihte yapılacağını bildirirse ona göre bir şeyler söylerim.
0: Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifasının ardından ilk kez konuştu. İşte bu sözlerle Cumhurbaşkanlığı adaylığına açık kapı bıraktı.
5: Ortada seçim yok, bir şey yok. Ben de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanıyım.
0: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifa etti. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefetin çatı adayı olmayı arzuladığı iddiaları ortaya atıldı. Gözler Yavaş'a çevrildi. Yavaş istifasının ardından ilk kez konuştu. Adaylığı hakkında kaçamak cevap verdi.
5: Seçimin hangi tarihte yapılacağını bildirirse ona göre bir şeyler söylerim.
0: Yavaş CHP'den istifası sonrası bu kararımın Cumhurbaşkanlığı seçimiyle hiçbir ilgisi yok demişti.
6: Bugün size Cumhurbaşkanı yardımcılarımla birlikte sesleniyorum.
7: Çok sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım.
0: Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ardından CHP'den istifa eden 8 ilçe belediye başkanının yeni dönemdeki yol haritası netleşti. Bağımsız kalacaklarını açıklayan başkanlar bundan sonraki süreçte Mansur Yavaş'la birlikte hareket edeceklerini ilan etti.
2: Ankara'daki uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem'in de isminin yer aldığı 5 milyon dolarlık bir iş takibi dosyası deşifre oldu. İddialar üzerine Ankara Büyükşehir ve Ankara Cumhuriyet Savcılığı daha doğrusu Erdem hakkında rüşvet suçundan re'sen soruşturma başlattı.
0: Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması diye başladı, ucu Yeni Parti'ye uzandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında rüşvet suçlamasıyla re'sen soruşturma başlattı. Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş soruşturması genişledi. 16 gözaltıyla başlayan soruşturmada şüpheli sayısı 80'e çıktı. 17 kişi tutuklandı. Bir şüphelinin dijital materyallerinden çıkan mesajlar Yeni Parti Ankara Milletvekili Mustafa Erdem'in de içinde olduğu rüşvet ağını deşifre etti. İddiaya göre görevden uzaklaştırılan tutuklu Antalya Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin sağlık raporunu adli tıptan onaylatmak için 5 milyon dolarlık bir anlaşma yapıldı. Ancak iş çözülemeyince kriz patlak verdi. Taraflar arasında paranın iadesi için tartışma çıktı. Bu yazışmalara yansıdı. Şüphelinin milletvekiline "beni dolandırdın, parayı ödemezsen kayıtları genel merkeze ve medyaya veririm" diyerek tehditler savurduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine başsavcılık düğmeye bastı. Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında reysen rüşvet soruşturması başlattı.
2: Dış gelişmelere bakalım biraz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek. S-400 satışından Körfez'deki gerileme, Gazze'den Yemen'e kritik konular görüşülecek.
0: S-400 satışı, Körfez'deki çatışmalar, denizlerdeki seyri sefer güvenliği, Yemen ve Gazze. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 28 Eylül Pazartesi günü Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinde kritik başlıkları görüşecek.
8: Bölgemizin istikrarını, güvenliğini ve huzurunu biz bir bütün olarak görüyoruz.
0: Görüşmelerde Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in ikinci toplantısına yönelik hazırlıklar gözden geçirilecek. Fidan, Körfez'deki savaştan en olumsuz etkilenen ülkelerden biri olan Birleşik Arap Emirlikleri ile tam dayanışma içindeyiz diyecek. Bölgeye dışarıdan müdahalelerin, ihtilafların kronikleşmesine yol açtığına işaret edecek. Bölgesel sahiplenme anlayışı güçlendirilmeli mesajı verecek.
9: Kriz kuşağı içerisinde yer almaktayız. Çoğu zaman meselelerin tam kalbinde yer alıyoruz.
0: Bakan Fidan, Hürmüz ve Babülmendeb boğazlarında seyri sefer serbestisinin sağlanmasının bölgesel ve küresel istikrar bakımından önemine vurgu yapacak. Barış ve istikrara kavuşmuş birleşik bir Yemen'in Orta Doğu'nun güvenliği açısından kritik olduğunu anlatacak.
8: Türkiye'nin her zaman için yapıcı rol oynamaya devam edeceğinin altını çizdik.
0: Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze'nin de sesi olacak. Barış planının ikinci aşamasına geçilmesi, insani durumun iyileştirilmesi ve imar faaliyetlerinin başlatılması gerektiğini dile getirecek. Fidan, işgalci İsrail'e karşı kararlı ve ortak bir tutum sergileme çağrısı yapacak.
9: Türkiye olarak uluslararası ve bölgesel ortaklarımızla birlikte ateşkesin sahada ve masada takipçisi olmaya devam edeceğiz.
0: Türkiye'ye en fazla yatırım yapan Körfez ülkesi olan Birleşik Arap Emirlikleri ile ticaret hacmi 2025'te 20 milyar dolara yaklaştı. İkili ilişkilerin geliştirilmesi de görüşmelerde ele alınacak.
10: TGRT FM Haber.
11: Şimdi reklamlar.

Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Bebeğimle mutluyum.

0: Merhaba, hoş geldiniz ve benimle mutluyum da güzel bir hafta sonunda birlikteyiz. Ana kumanda masamızda İsmail bizimle birlikte, ben Hülya, bütün anneleri, anne adaylarını, bebekleri selamlıyoruz, sevgiler gönderiyoruz. Güzel bir hafta sonu olsun hepimiz için. Temiz hava alabildiğimiz, mevsimin tadını çıkartabildiğimiz bir hafta sonu. Doğumuna az kalmış olan annelere ise elbette çok heyecanlılar. Ama bu heyecanın yerini çok yakın zamanda bebek sesleri, uykusuz geceler, biraz bakımsız haller alacak. Ama tabii ki tarifi imkansız bir mutluluk bunlara eşlik edecek. Ve bütün olumsuzlukların üstünü örtecek. Bebeğinize kavuştuğunuz o an çok kıymetli. Ondan sonraki günler de öyle. Birbirinize alışmak için çaba harcayacaksınız. Özellikle bu süreçte emzirmek en önemli odak noktanız olacak. Hiç kimseye aldırmayın. Kim ne derse desin, her annenin sütü bebeğine yeter ve iyi gelir. Çok küçük bir grup için istisnalar var ki onu da zaten doktorlar çok çabuk tespit ediyorlar. Siz emzirmeye odaklanın. Bebeğinizin sevgisine, kokusuna, hareketlerine odaklanın. Biraz dinlenmeye, bol su içmeye, sıvı tüketmeye odaklanın. Besin gruplarına proteini biraz arttırarak ilave yapın. Onun dışında herhangi bir eke, herhangi bir desteğe hiç ihtiyacınız yok. Pozitif düşünün, bol sıvı tüketin, özellikle bol su tüketin ve bebeğinizle her anın tadını çıkartın. İçinde bulunduğumuz ay anne sütü ve emzirme farkındalık ayı, aynı zamanda meme kanseri farkındalık ayı. Hemen her yerde bu iki önemli konuyla ilgili etkinlikler yapılıyor. Biz de bu etkinliklerin bazılarına katılıyoruz ve sizler için röportajlar derliyoruz. Bugün iki değerli konuk ağırlayacağız. Misafirimiz olacaklar. Öncelikle erken doğumun risklerinden konuşacağız. İkinci konumuzsa bebeğini emzirmeye hazırlanan ya da emziren annelerin beslenme kurallarıyla ilgili olacak. İkinci konumuz bu konu hakkında bilgiler verecek. Vakit kaybetmeyelim ve hemen bilgilenmeye başlayalım. Sevgili dinleyiciler, kadın doğum uzmanı operatör doktor Serpil Kırım bizimle birlikte. Kendisi aynı zamanda tüp bebek uzmanı. Bugün biraz doğum sürecinden, bu süreçte yaşanabilecek problemlerden konuşacağız kendisiyle. Hoş geldiniz Serpil Hanım.
1: Hoş bulduk, nasılsınız?
0: Teşekkür ederim, siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim, çok güzel. Sizlerin sesini duydum, daha iyi oldum.
0: Biz de öyle, çok teşekkür ederiz. Serpil Hanım, doğum oldukça keyifli bir süreç aslına bakarsanız. Siz takip ederken de öyle, biz sizin paylaştıklarınızı görürken biz de çok mutlu oluyoruz. Aileler de eminim öyle, ama her şey her zaman istendiği gibi gitmiyor. Hamile olduğunu öğrendiği andan itibaren ailenin, annenin, babanın içinde mutlaka tedirginlikler de oluyor. Biraz bugün bu tedirginlik sebeplerinden, biraz aileyi, süreci erken doğuma götüren olumsuzluklardan konuşacağız. Siz genelde anne adayıyla kaçıncı haftada karşılaşıyorsunuz eğer planlanan bir gebelik değilse?
1: Yani ülkemizde şöyle bir durum var. Gebelik planlaması sırasında çok fazla hekime başvurma gibi bir rutinimiz yok aslında. Genelde şöyle oluyor. Gebe olduğunu öğreniyor. Adet gecikmesi olduktan sonra hekime başvuruyor. Ama aslında yapılabilse bir 9 ay öncesinden, 8 ay öncesinden gebelik planlamaya karar verildiğinde karşılaşabilsek, o zaman tüm beden, zihinsel hazırlık ve bedensel hazırlık yapılabilir. Daha sağlıklı gebelikler elde edilebiliyor. Hı hı. Ama bizim ülkemizdeki rutin gebe kaldığını öğrendikten sonra ilk hekim başvurusu şeklinde oluyor.
0: O da genelde herhalde 5. 6. hafta mı? En erken.
1: Aynen öyle. 6. hafta civarında. Yani daha erken çok fazla karşılaşmıyoruz. Bir iki gruba ayrılıyor Türkiye'de aslında. Bir grup aleti geçtiğinde hemen ertesi gün doktora gidip bebeği görmek hevesinde olan bir grubumuz var. Hı hı. Ama daha çoğunluğu %80'e varan oranlarda ilk böyle 5. 6. haftada başvuruyorlar.
0: Genelde bizim istediğimiz, tabii biraz önce sizin söylediğiniz gibi, planlanan bir gebelik olması. Öncesinde bir 8-9 ay bedenin buna hazırlanması, psikolojik olarak ailenin hazırlanması, sonrasında da gebeliğin rutin olarak takip edilmesi. 4. 5. haftada ya da 6. haftada geldi anne adayı size. Belirtilerden bahsetti, test yapıldı, pozitif çıktı. Ondan sonra rutin olarak ne görmek istiyorsunuz ve bu rutini bozan, sizi endişelendiren durumlar var mı?
1: Şimdi şöyle, öncesinden biz aile kadın bedenindeki eksiklikleri bilemediğimiz için, ne olduğunu bilmediğimiz için rutin gebelik testlerimiz var. Bunlara bir bakıyoruz. Bunlara baktığımızda artık fetüs yerleşmeye başlamış oluyor. 6. haftada kalp atışlarını duyuyoruz. Yani bebek oluşumu, organ gelişimi başlangıcı olmuş oluyor. Dolayısıyla biz versek de onun bedende bir kan seviyesinin belli bir orana gelip de bebeğe geçme miktarının istediğimiz seviyelerde olmasını sağlamamız için bir zaman geçmesi gerekiyor. En az ortalama 2-3 hafta. Dolayısıyla biz o dönemde testler yaptığımızda bir eksiklik fark ettiğimizde aslında biraz da işler ya gecikmeler yaşanmış olabiliyor. Önemli biz diyoruz ki yani öncesinden gelebilenler öncesinden gelemezlerse yine rutin baktığımız testler var. Neler var mesela? Tiroid hormonlarına bakıyoruz. Bir problem var mı? Bir sıkıntı var mı? Çünkü tiroid hormonlarında erken dönemdeki düşüklerin bir kısmı TSH değerlerindeki problemlerden kaynaklanıyor. Bir de bu kısım çok fazla bilinen bir kısım değil. Neden? Rutin bizim test değerlerimiz erişkinlerdeki sınır değerleri olarak görülüyor. Dolayısıyla gebeliklere özgü sınır değerleri bilmiyoruz. Bilmediğimiz için de burada özellikle gebelik takip eden doktorlarla gebelik takip etmeyen doktorlar arasında bir referans değer arasında bir farklılık oluyor. Bizim tüm çalışmalarımız TSH değerinin gebeliğin erken dönemlerinde 2,5'ın altında olması şeklinde istiyoruz. Hem erken gebelik kayıpları yaşanmasın diye hem de biliyorsunuz ki tiroid hormonları bebeğin zeka gelişimiyle ilgili. Ve önlenebilir zeka gerilmenin en sık nedeni hipotiroid. Yani bir tane ilaç veriyorsunuz ve tamamen engelleyebiliyorsunuz. O nedenle zaten bütün Sağlık Bakanlığı'nın doğduktan sonra tarama testlerinin içinde bulunuyor. Penilketonür ile hipotiroid taraması. Gebeliğin erken döneminde hepatitlerine, işte sarılık var mı, geçirmiş herhangi bir hastalık var mı, toksoplazma rubella gibi yine daha çocukluk çağında geçirdiği hastalıklara, hayvanlardan bulaşan hastalıklar şu anda mevcut var mı yoksa geçirmiş, bağışıklık kazanılmış, onlara bakıyoruz. Yine hemogram değerlerine, D vitamini, B12 gibi bebeğin organ gelişimini etkileyebilecek ve annenin daha çok direkt bebek zaten size düşünün 70 kilo bir ortalama anne adayı olsun. Bebeğin 70 kilogramlık bir deposu var. Annenin o her şeyi alır zaten. Hani bebek anneden mevcut deposunda olan her şey var ama anneyi biz eğer yeterli de miktarda depolarını dolduramazsak, destekleyemezsek bu sefer annenin olumsuz hayatı etkilenir. Her annedeki olumsuz etkilenmeden bebek de mutlaka etkilenecektir.
0: Dolayısıyla bu depoların sağlam olması, hani o biraz planlanan gebelikte istememizin sebebi işte bu depoların ne kadar dolu olduğunu bilmememiz ve elimizden geldiğince bunları dolu tutmaya çalışmamız.
1: Aynen. Demir depoları, D vitamini, mesela ülkemizde D vitamini çok ciddi sıkıntı var. Yani rutin yaptırdığımızda hiçbir bizim D vitamini, yani bizde dahil yani standart 30'un altında, hepsi 30'un altında çıkıyor. Yani 30'un civarlarına getirmek istiyoruz. Yine işte her gebenin D vitamini, işte demir alması, işte bunun dışında tiroidle ilgili iot destek tedavilerine başlanması, multivitamin mineral desteklerine başlanmasını öneriyoruz. Çünkü bunları yiyeceklerle alma imkanımız maalesef yok. Hep soruyorlar işte almadan olmaz mı? Almadan olmuyor. Çünkü onu biz etkin dozajda alabilmemiz için yememiz gereken, almamız gereken ürün miktarı çok fazla ve bir bedenin bunu kabul etmesi mümkün değil.
0: Yani bırakın alıp yemeyi, bedenin bile kabul etmesi mümkün değil. O yüzden takviye şart bu noktada.
1: Evet, evet. Bu noktada takviye şart. Hani hepimiz aynı noktadayız. Dışarıdan bir şey almayalım istiyoruz ama bir de mevcut koşullar var. Şu anki zamanda yediklerimiz, aldıklarımız ve yaşam koşulları bunları doğal olarak elde edebileceğine imkan veren bir süreç değil.
0: Doğru.
1: O yüzden güvenilir yerlerden vitamin mineral desteklerimizi almamız gerekiyor.
0: Burada da ama tabii doktor kontrolü çok önemli. Doktor önerdikten sonra ona güvenerek ilerlemek en doğrusu. Tedirgin olmaya gerek yok yani.
1: Aynen, çok güzel bir noktaya değindiniz. Mesela çoğu zaman da şöyle oluştu. Bunu verdiler, bunu önerdiler, bunu aldım. Aslında hani platformlarda konuşulanlardan, işte arkadaşım kullandı, ben de onu kullanımından ziyade hekiminize gidip, çünkü geç değil, hekiminize gidip hekiminizin önerdiği durumlarda herkesin aynı vitamin içeriğini kullanması gerekmiyor. Belki senin ona ihtiyacın yok. Tabii. Ama rutin kullanılanlar ve işte popüler olan bazı ürünler var. Hani ben bunu kullanmaya başladım, İşte bu arkadaşım kullandı, ben de kullanayım. Çok doğru bilgiler değil.
0: Bu arada affedersiniz, buyurun lütfen.
1: Bir de şöyle bir durum var. Eskiden şu vardı. Hani biz ilaç vermekte ya da destek vermekte çok zorlanırdık. Bakın bu çok kısa bir sürede oldu. Yani yaklaşık 7-8 yıl içinde oluştu. Son 5 yıl içinde böyle oldu. Şimdi hani bıraktırmakta çok zorlanırdık. Vitamin mineral desteği hani onsuz hani kulaktan dolma bilgilerle.
0: Hı hı.
1: Vitamin ve mineralsiz kimse gezmiyor ama doğru bilgilerle gelmiyorlar.
0: Bir de bunu zannediyorum sosyal medyanın da rolü var. Sosyal medyada her gördüklerini hemen kullanmak yerine mutlaka yine doktorlarına danışmaları gerektiğini hatırlatalım. Ürün önemli değil. Hangi ürün olursa olsun kullanmadan önce bir anne adayının mutlaka doktoruna danışması lazım.
1: Çok önemli bir şeye noktaya parmak bastınız. Bir de burada şey var. İçeriğine bakıyorlar mesela. İçeriği diyor ki işte aynı etken madde. Ama o etken madde nereden geliyor? Nerede üretiliyor? Hangi firma tarafından yapılıyor? Onun etkinliği maddenin adından ziyade alındığı yerleri çok ilintili.
0: Bir de emilimi bile farklı olabiliyor Serpil Hanım.
1: Çok önemli. İşte o nedenle yani çok yüksek miktarda alıyorsunuz ama bir yararlanma olmadığı için siz onun aslında çok küçük bir miktarı üstlerinden
0: yararlanabiliyorsunuz. Evet. Şimdi tiroitten bahsettiniz. Tiroit hastası genç hanımlar. İşte biz anne olmak istiyoruz ama çok zorlanıyoruz. Doktorlar izin vermiyor. Tedavi belli bir noktaya gelene kadar hamile kalmayın diyorlar şeklinde serzenişte bulunuyor. Ama buna rağmen planlanmayan gebelik yaşayan anne adayları da var. Tiroid hastası. Onları nasıl takip ediyorsunuz? Erken dönem düşüklerin önemli sebeplerinden biridir dediniz. Şimdi ben eminim ki bizi dinleyenler tedirgin oldular.
1: Şimdi şöyle bir durum var. Bazen bana da geliyor. Çok yüksek değerlerde tiroid değerleri yükselmiş olarak geliyor. Ben gebe olduğunun farkında değil. İşte muayene sırasında gebe olduğunu fark ediyor. Ya da işte adet geçmesine başlıyor. Bu durumda çok büyük panik yapacak bir durum yok. Neden yok? Yüksek dozlarda ilaçlar. Ondan öncesinde ben takviyelerle, beslenme düzeniyle, işte yod takviyesiyle, yaşam tarzı değişiklikleriyle tiroidleri belli bir seviyede tutabiliyoruz. Ama gebe kaldıktan sonra bunları yapmaya çok zaman olmadığı için ilaç tedavilerini öneriyoruz. Ve ilaç tedavileri kullandığımızda çok kısa sürede istediğimiz optimal dozajlara geliyor tiroid seviyeleri ve bunlardan bebekler çoğunlukla etkilenmiyorlar. Hı-hı. Benim bahsettiğim grup takipsiz grup. Farkında Hı-hı. olmadan yani rutinde tiroidle ilgili sıkıntı olduğunu bilmeden mesela şöyle diyeyim 3 tane düşüğüm var diyor. Bir araştırıyoruz bakıyoruz aslında tiroidle ilgili sıkıntısı var gibi.
0: Düşükler belki de bundan kaynaklanmış.
1: Belki de ondan kaynaklanmış. Yani düşüklerin bir kısmının zaten sebebi tiroidle ilgili sıkıntılar. Hani araştırdığımızda böyle ama genelde dediğim gibi ben hasta geldiği zaman gebe bakıyorum tiroid değerleri yüksek ilacını yazıyorum değerlendiriyorum 3 hafta sonra kontrole çağırdığımız zaten beklediğim dozlara geliyor
0: düşmüş oluyor ve hamileliği de daha rahat geçiriyor.
1: Bir de tiroid ilaçları gebelikte rahatlıkla kullanılabiliyor. Bebeğe bir zararı olan, anneye zararı olan hamile engel ilaçlar değil.
0: Peki genel anlamda özellikle riskli gebeliklerin sebepleri nedir?
1: Riskli gebelikler şöyle, en çok bizim gebelikte karşılaştığımız şeylerden bir tanesi tansiyon, hipertansiyon, şeker yine yasasına diyabet oluşması. Ailesel bir diyabet yatkınlığı vardır. Mesela bu da biraz göz ardı edilen noktalardan bir tanesi. Ailesel bir diyabetik yatkınlık varsa, annede babada diyabet varsa ya da daha öncesinden geçirilmiş olan gebelikte bir diyabet öyküsü varsa, şeker hastalığı öyküsü, mutlaka bu gebelikte başlangıcından taramalara, takiplere başlamak lazım. Hı hı. Yani böyle 6. ayı beklemek gerektiğini düşünüyorlar. O 4, yani 24-28 hafta bizim için yaptığımız taramalar ya da takipler herhangi bir risk faktörü olmayan, herhangi bir koruyan normal standart sağlıklı olduğunu düşündüğümüz gebeler için. Hı hı. Bu öncesinden ailede varsa mutlaka bakılması lazım. Yine ailede kalp hastalığı, tansiyon hastalığı, kronik hastalıklar varsa o gebelerin birazcık daha yakın takip edilmesi gerekiyor. Tansiyon yüksekliği, yine şeker hastalığı bebeklerde gelişme geriliği ya da baklazım dediğimiz daha fazla anormal gelişmelere neden olabiliyorlar. Zamanlaması, doğum zamanlaması değişiyor. Bebeklerde oluşacak olan organ gelişimlerine kadar etkileyebiliyor. Dolayısıyla biz öncesinden gebeliğin erken döneminde bunları fark eder de kontrol altına alırsak diğer gebelerden hiçbir fark olmuyor aralarında. Yani bizim asıl sıkıntımız, yani hekimli olarak karşılaştığımız problemler takipsiz ve sonradan fark ettiklerimizde. Gebeliğin erken dönemlerinde fark edip de takibimizi ona göre yaptıklarımızda %99 herhangi bir problemle karşılaşmıyoruz. %1 ya da 2 tane gebelikte sıkıntı oluyor. O da yaşamın olağan akışında olan bir durum.
0: Aslında belki de bu yayından aklımızda kalması gereken mutlaka gebelerin takipte olması ve bu takibin de doktorun söylediği periyotta olması. Ya bir sıkıntım yok doktora gitmeyeyim tamam işte ilk ayda gittik ya da ikinci ayda gittik artık bir de doğuma yakın görürüz doktoru. Bu doğru bir yaklaşım değil.
1: Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Yani en azından gebe kalmayı planladıklarında bir kez olsa bile sinir testi şu anda da servis kanseri farkındalık ayındayız. Sinir sinüsünün yapılması, rahim ağzında bir problem var çünkü gebelikte. Orada anormal bir hücrelenme, yapısal bozukluk varsa gebelikte bu artabiliyor. Biz gebelikte onu alttan muayene rutinde yapmadığımız için, hani bir şikayeti olmadığı sürece, gebelik başında sadece servikalisti değerlendiriyoruz. Dolayısıyla onları gözden kaçabiliyor, ilerleyebiliyorlar. Gebelik önce mutlaka sinir kesimi yapıp rutin kan ve idrar tahlilini yaptırıp onlarda bir problem varsa, 3 ay depolarında olması için beslenme, yaşam tarzı değişikliğini yapıp gebe kalınırsa çok daha sağlıklı ve keyifli bir gebelik süreci geçebilirler.
0: Peki, hazır kanserden bahsetmişken o zaman biraz da o konuya girelim. Hamile ama kanser hastası ya da hamileliği sırasında teşhis kondu. Böyle bir durumda nasıl bir takip yapılıyor Serpil Hanım? Çok belki sıra dışı, çok az görülen bir durumdur. Yani inşallah az görülüyordur. Böyle bir durumda hiç kaldınız mı? Böyle hastanız oldu mu?
1: Yani şöyle, bir rahim ağzı kanseri, bir meme kanseri, her kanserin farklı bir durumu var ama rahim ağzı kanserinden bahsedecek olursak, eğer anormal bir hücre değişiklikleri varsa rahim ağzından, biz gebelikte rahim ağzının belli bir kısmına kadar müdahalede bulunabiliyoruz. Oradan biyopsi alabiliyoruz, örnek alabiliyoruz. Ama şu bir gerçektir ki, annede bir sıkıntı varsa önce anne hayatıdır. Bebek ikinci noktada bırakılır. Yani her zaman için birinci olarak anne hayatı, ikinci noktada bebeğin yaşam hakkıdır. Dolayısıyla annenin yaşamını tehdit edecek bir durum varsa oturup toplanıp aileyle birlikte konuşularak annenin tedavisi ön plana çıkartılır. Çünkü annenin tedavisi geciktiğinde, annenin yaşam şansı azalacaksa, olumsuz bir nokta olacaksa, bebek burada ikinci planda tutulmak durumundadır. Anne olmadan bebeğin devam etmesi mümkün değildir. Ama eğer bebeğin yaşama 28. haftaya kadar, yani dışarıda artık biliyorsunuz ki teknoloji çok ilerledi, 24'lere kadar bu indi. 24 haftaya kadar bebeği, mesela bir kanser testi koyduk, bebeği dışarıda bir yoğun bakım şartlarında tutup da gelişimi
0: büyütebileceksek
1: o noktaya kadar palyatif, yani destek tedavilerle devam edip o noktadan sonra doğumu gerçekleştirip annenin ağır tedavisine geçebiliyoruz. Her koşula göre değişebilen bir durum.
0: İşte yine doktor kontrolüne geldik değil mi? Aslına bakarsanız.
1: Doktor kontrolüne geldik, evet.
0: Ve şanslıyız diye düşünüyorum. Çünkü biz eskiden mesela doktora ulaşım oranlarını verdiğimizde üzülürdük. İşte annenin hamilelik sırasında doktora ulaşamadığı için kaybedilen bebek oranlarını verdiğimizde ya da anne hayatını kaybetme oranlarını verdiğimizde üzülürdük. Ama şimdi bu oranlar da düştü. Çünkü doktora ulaşım da kolay. Öncelemek anlamlı. Yani biz bunu önemseyip anneyi, bebeği, hayatını önemseyip mutlaka doktora gitmeliyiz. Özellikle şehir hayatı içinde belki bu biraz daha kolay ama kırsaldakiler için biraz daha zannediyorum anneyi ve bebeği önemsemek ve doktor kontrolünü düzenli yapmak kıymetli.
1: Çok önemli. Meme kanseri farkındalık ayı olduğu için bir de meme kanserinden bahsedeyim. Gebelikte ve gebelik sonrasında memenizde herhangi bir kitle varsa, elinize bir şey giriyorsa, ne olursunuz bunu süt düğümlenmesidir, hani olur diye geçiştirmeyin. O şekilde atladığımız vakalar olabiliyor. Yani herhangi bir dönemde memede elinize gelen bir nokta kadar bile bir şey varsa, bir lezyon, bir sertlik, bir anormallik, normal dışı fark ettiğiniz bir şey varsa mutlaka hekime gidin. Bütün takipleriniz dışında. Çünkü göz ardı ediliyor. Gebelikte böyle, özellikle lavatolik döneminde ya da gebeliğin son dönemlerine doğru, memede sanki kitle olabilirmiş gibi bir yanlış algılama var. Olmaz. Öyle bir şey olmaz. Yani bir kitle varsa o kitlenin araştırılması lazım. İşte bağlanamaz.
0: Öyle bile olsa bunu doktorun söylemesi gerekir. Biz bağlamayalım. Yani diyelim ki süte bağlı bir şey ama bunu mutlaka bir doktorun görüp evet bu süte bağlı bir durum, endişe edilecek bir durum yok, emzirmeye devam et demesini beklemeliyiz.
1: Kesinlikle.
0: Tabii biz bugün aslında biraz da konumuzu farklılaştırdık sohbet ederken. Aslında biraz erken doğuma yol açan sebepleri konuşacaktık. Bir iki cümleyle ondan da isterseniz bahsedelim. Sonra önümüzdeki günlerde yeniden bu konuyu gündeme alırız.
1: İnşallah konuşuruz. Erken doğumda şöyle bir şey var. Erken doğumun en önemli sebeplerinden bir tanesi rahim ağzı yetmezliği. Bu herhangi bir ağrı olmadan eğer doğum gerçekleşiyorsa rahim ağzı yetmezliğine bağlanabilir. Onun dışında 37 haftanın altında doğum gerçekleşiyorsa biz buna erken doğum diyoruz. Erken doğum sebepleri arasında enfeksiyonlar olabilir, gelişme geriliği olabilir, dediğim gibi rahim ağzı yetmezliği olabilir, başka geçirilmiş enfeksiyonlar olabilir, immünolojik immün sistemi, yani kadının bağışıklık sistemiyle ilgili problemler olabilir. Bunların tedavileri yapıldığı zaman çoğunlukla erken doğumlar önlenebiliyor.
0: Hı hı. Yine de bugün hakikaten hep belki birkaç cümlede bir tekrar ettik ama doktor kontrolünde olmak erken doğum riskini de azaltacak. Doktor ona göre zaman zaman işte dikiş atıldı diyorlar. Bu da erken doğumu engellemek için yapılıyor. Bazen dinlenme veriliyor, bazen çalışıyorsa eğer iş hayatına ara vermesi isteniyor. Bütün bunlar erken doğum riskini azaltmak için. Ama her şeye rağmen doktor kontrolündeyseniz emin ellerdesiniz demektir. Burada da kararı doktora bırakmak, kontrolleri ihmal etmemek ve uyum sağlamak önemli.
1: Aynen. Rahim ağzı uzunluğuna biz 22. hafta civarında bir penetroloji doktoru gördüyse değerlendiriyor ya da bize muayene geldiyse biz değerlendiririz. Rahim ağzı uzunluğu bizim belirlediğimiz standartlarımızın altındaysa o zaman dediğiniz gibi dikiş koyarak ya da aileye belli tedaviler vererek onu erken doğumu engelleyebiliyoruz. Özellikle ilk doğumunda erken doğum olanlar mutlaka doktorlarıyla konuşmaları lazım. Tekrar erken doğum olma ihtimalleri var. İşte o grubun daha öncesinden işte dikiş konulması ya da belli tedaviler başlayarak ikinci gebenin erken doğum olması engellenebiliyor.
0: Peki çok teşekkür ediyorum bugün için. Tekrar görüşmek üzere Serpil Hanım. İyi günler diliyorum.
1: Her şeye bakın, iyi yayınlar.
0: Kolay gelsin.
2: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Bebeğimle Mutluyum devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Sevgili Bahattin Aslan'la sohbet edeceğiz. Uzman diyetisyen Bahattin Aslan'la. Bugün biraz anne sütünü konuşacağız. Anne sütünü arttıran yiyecekler ve annenin nasıl beslenmesi gerektiği konumuz olacak. Merhabalar.
2: Merhabalar, hoş geldiniz diyelim.
1: Hoş bulduk. Anne size çok başvuruyordur doğumdan evet. Sonra anneler. İki konu için. Biri kilo verelim, biri de aman sütümüz azalmasın.
2: Kesinlikle. Eskiden doğumdan sonra anneler başvuruyordu bize daha çok ama şimdi... Hamile kaldığı andan itibaren anneler başvurmaya başlıyor. İlk istedikleri şey bizden kilolarını nasıl koruyabilecekleri, çok kilo almadan televizyondaki işte sanatçılar 3 kilo 5 kilo alıyor. Hemen doğumdan sonra ayağa kalkıyor, yine incecik kalıyor. Biz böyle nasıl kalırız diye. Artı hamilelik esnasında yaşanan gestasyonel diyabet tarzındaki şikayetler için başvuruyorlar. Doğumdan sonra biz diyoruz annelere ilk hemen nasıl zayıflayacağım diyor doğum sonrası. İlk 4 ay 5 ay bizi hiç görmeyin diyoruz. Sadece biz o esnada bebeğin bundan sonraki hayatında sağlıklı yaşayabilmesi için annenin de bebeğe en sağlıklı en kaliteli sütü verebilmesi için nasıl beslenmesi gerektiği ile ilgili bilgi veriyoruz.
1: Bunun zaten için gibi.
2: Tabii bununla ilgili hastanemizde eğitimler de oluyor bizim. Burada doğum yapan annelere hem gebelik esnasında hem de doğum yaptıktan sonra düzenli bir şekilde eğitimler veriliyor. Bunların amacı şu. Anne, çoğu yeni doğum yapan anneler. Ne zaman bebeğini besleyecek? Nasıl besleyecek? Aylara göre farklılık var mı? Su vermeli mi acaba anne? En büyük sıkıntısı o. Sadece anne sütü yeterli mi? Bunlar bizim için önemli. Bir anneye bizim ilk söyleyeceğimiz şey şu. Doğduktan sonra hemen ilk yarım saat içerisinde anne sütü vermeli. Sezeryanla doğumlarda bu biraz zor oluyor. Ama normal doğumlarda annenin sütü daha hızlı geliyor. Sezeryanla doğumlarda da biraz işte sıcak banyolar, biraz loğusa şerbetleri falan belki bu işte etkili maalesef. Çok kalorili ama etkili. Anne sütü gelmesi çok çok önemli. Bebeği doğru emzirmesi çok önemli. Artı bundan sonra annenin düzenli protein, karbonhidrat, vitamin, mineral açısından dengeli beslenmesi gerekiyor. Yani sadece şeker yiyerek annenin sütü gelmez. Birçok kişi onu sanıyor. Çok şekerli yemek, çok gıda yemek, çok sütünün olacağını düşünüyor ama bu bir hormondur. Salınmayla, beyindeki uyarıyla da etkilidir. Anne sütü için bebeğin düzenli emmesi gerekiyor. Gün içerisinde 8-10 defa, 12 defa bebeğini emzirdiği zaman düzenli olarak süt gelecektir. Zaten bebek büyüyorsa sütünün kalitesi çok iyi demektir. İlk gün gelen veya ilk 12 saatte gelen süt çok önemli bir süttür. Matür süttür ve bunun içerisinde bağışıklık sistemini güçlendirecek aşılar vardır. Yağlar vardır ve bebeğin bundan sonraki hayatındaki en önemli şeyleri ilk sütten alır annesinin. O süt daha koyudur rengi, daha sarıdır. Daha yoğun bir evet,
1: var.
2: Daha farklı bir kıvamıdır. Bu sütten sonra bu süt bir süre sonra kendini daha açık renkte berrak bir süte bırakır. Bu sütte devam sütüdür. Çocuk için büyüme ve gelişme faktörleri vardır içinde. Tabii ki annenin sütünün kalitesi yemesiyle de alakalı. Süt demek protein demektir. Bakın.
1: En temel protein.
2: Evet, en temel anne sütü. Bebeğin ilk 6 ay hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Ek gıda da dahil. Büyümesi ve gelişmesi yeterliyse sadece anne sütünde kesinlikle biz ek gıda ve mama önermiyoruz hiçbir şekilde. Anneler onu yanlış değerlendiriyor. Çocuk her ağladığında hani demek ki sütüm az geliyor gibi mamaya yüklenmeye çalışıyorlar. Doymadığını düşünüyor ama düzenli zaten haftada bir kontrole çağırıyor doktorlar. Büyüme eğrilerine bakılıyor. İlk 6 ayda çocuk aylık bazda 800 gram almalı diyoruz. Çocuk bunun üzerinde alıyorsa anne sütü yeterlidir. Ekstradan gereksiz bir mamayı neden verirsin? Ama bir tombik bebek seviyoruz.
1: Bir de etraf çok anneyi etkiliyor.
2: Evet, annenin etkilenmesi doğal etraftan. Ama takip edeceği kişi çocuk doktorunu takip edecek. O ne diyorsa onu takip edecek. Beslenme uzmanlarını takip edecek. Biz onlara diyoruz. Birincisi, güzel bir kahvaltı yapın. Kesinlikle kalkın, yumurtanız, peyniriniz, sütünüz, meyveniz hepsi bir arada olan güzel bir kahvaltı yapın. İlk önce. En önemlisi bu. Yumurta olmazsa olmazı. Bakın olmazsa olmazların ekstra söyleyeceğim. Yumurta olmazsa olmazı. Tatlı bir şey canları çekiyorsa meyveyle yapılmış kompostolar olabilir. Artı şekeri az reçeller olabilir. Ama bizim en önemli şeyimiz bal pekmez burada. Hmm. Çünkü pekmezde demir var. Balda da yüksek oranda faydalı olan maddeler var.
1: Anne alacak bunları.
2: Evet, anne alacak. Düzenli olarak anne bunları yiyecek. Sonra birkaç saat sonrasında arasında meyvelerle, özellikle bol sulu mevsimine göre meyvelerle kendisini beslenmesini devam ettirecek. Öğlen yemeklerinde, mutlaka yemeklerinde et, tavuk, balık neyse etli bir yemek olacak. Sebzenin de içinde olabilir, ayrı da olabilir bu. Yanına pilav tercihlerini işte süt veren annelerde biz bulgur pilavını öneriyoruz. Ama bulgur pilavını da sebzeli yapın diyoruz. İçerisine biraz havuç katın. Çünkü o da sütü arttırır. Veya
1: soğanı,
2: bezelye katın. Sarımsaklı, soğanlı tarzda. Bu tarz şeyler çünkü süt salgısını arttırıyor. Güzel bir salata.
1: Soğan özellikle çok tavsiye ediliyor.
2: Soğanın süt salgısını arttırdığı söyleniyor. Özellikle yeşil soğan. Onu da söyleyeyim. Mevsimine göre buluyorlarsa salatalarına doğrarlar. Midelerine dokunmuyorsa. Bu dönemde şöyle bir şey düşünmesinler. Yok ağzım kokar, şu olur, bu olur. Çocuğunuzun sağlığı her şeyden önemli. Zaten çok fazla dışarı çıkamayacağınız bir dönem.
1: Rahat olun.
2: Evet, rahat olun, yiyin, için.
1: Oturun.
2: Ziyaretçi de çok fazla gelmesine gerek yok küçük eve. Biz çok fazla.
1: Evet,
2: çünkü kış dönemi başlıyor. Bu dönemde doğum yapmış annelere çok ziyaretçi gelirse çok da hastalık gelecek demektir. Bebeklerin daha bağışıklık sistemleri oturmadığı için. Anne mutlaka süt, yoğurdu bol miktarda tüketecek. Çünkü süt salgısı var. En az gün içerisinde biz diyoruz 1 litreye yakın süt içecek anne. İçecek çünkü süt kaybı
1: süt
2: da var.
1: Getirir.
2: Evet. O beyinde ulaşan bir şey. Hani süt içtiğiniz için illa süt olacak diye bir şey değil ama o düşünce bile çok çok önemli. Annenin ruhi açısından, rahatlığı açısından. Süte Melisa

0: akşam 3 net öğün yemek. Aralarda da süt, yoğurt gibi ürünleri aralarda bakın. Etin hı-hı. yanına süt, yoğurt tüketmeyin diyoruz. Aralarda tüketin. Sütünüzü, yoğurdunuzu. Hı-hı. Diyelim yemeği yediniz. Bir saat sonra kuru kuruya çay içeceğinize gereksiz. Bir bardak sütünüzü için. İkindi saatinize. Yani çayın yanına bisküvi yiyeceğinize yoğurdunuzu koyun, meyveyle yiyin. Bunlar sizin süt salgınlarınızı daha iyi arttıracaktır. Hı hı. Çünkü protein, vitamin, minerali aynı şekilde alacaksınız.
1: Sütün çok olması gibi aynı zamanda kalitesinin de iyi olması önemli. Yani.
0: Zaten sütün yeterliliği bebeğin büyümesiyle ölçülebilen bir şey. Yoksa anne sütünün ne kadar miktarda geldiğini ölçebilmesi için otomatikmen her öğünde değişebilir. Sağması lazım. Sağmayla da süt tam olarak gelmeyebilir.
1: Eşit olmaz bebeğin gelmesi.
0: Evet, eşit olmaz. O yüzden bebeğin büyümesi baz alınır. Süt yeterli mi yetersiz mi olduğu konusunda. Anne sütünün çok yetersiz olduğunu düşündüğü ve sütün gelmediği durumlarda da zaten doktorlar ona göre alternatif yöntemler veya mama tercihleri yapıyorlar.
1: Evet, bir ek gıda.
0: Evet, o zaman ek gıdaya ihtiyaç duyuyor.
1: Biberon maması tavsiye ediliyor. Peki bu dönemde etraftan hakikaten çok ciddi baskılar oluyor. Bu baskıları nasıl yönetebilir anne? İşte çok şekerli gıdalar, yöresel tatlar, sen süt veriyorsun, ay daha fazla yemelisin baskıları. Bunları nasıl yönetelim?
0: Bu baskılar artık yeni dönemlerde çok fazla değil. Özellikle okumuş, eğitimli annelerin olduğu yerlerde anne zaten ona izin vermiyor. Çünkü kitaplardan da okuyor. Ama ataerkil yapı şeklinde birlikte yaşayan annelerde bu bir sıkıntı. Çünkü kayınvalidesi veya annesi direkt olarak zaten onlar bir çocuk nesli büyütmüşler. Unutmadıklarını düşünüyorlar belli şeyleri ama insanlar unutur esasında. Sürekli olarak şunu ye bunu ye herkesin söylediği bir fikir vardır. Ama bu fikirlerin hiçbiri bilimsel değil. Kişinin kendilerine uyguladığı şeylerdir. Hani zamanında diyelim ki kendisi patates yemiştir. O dönemde sütü artmıştır. Belki patatesten değil ama çok patates yediği için sütünün arttığını düşünüyor. O zaman diyor patates yersen sütün artıyor. Başka biri geliyor ben çok bulgur yedim diyor. Bulgur benim sütümü artır diyor. Başka biri geliyor yok diyor. Onların hiçbiri önemli değil diyor. Biz çok yoğurt yedik diyor. O sütümüzü artırıyor. Esasında yeterli dengeli beslenmek. Sadece diyorum kalsiyuma ihtiyaç biraz artıyor. Kalsiyum kaynaklarından biraz daha fazla beslenmek. Demir ve D vitamini kaynaklarından fazla beslenmek. Fazla dediğimde %10-20'lik bir ek biz yapıyoruz bunu. Ama yeterince süt salgısı oluyor. Çünkü eğer süt olmazsa o zaman aç gezen toplumlarda üreyememeleri lazım. Bebeklerini hiç besleyememeleri lazım. Ben Afrika'daki görüyorum anneler bebeklerini emziyor. Yiyecek yok ortada. Çok az miktarlardaki yiyeceklerle bu bebeklerini büyütebiliyor birçoğu. Yani burada annenin rahatlığı önemli.
1: Şimdi ona
0: kafa psikolojisi evet. rahat olan annenin sütü rahatlıkla gelir.
1: Şimdi tam onu söylemek üzereydim. Babası eğer bebeğini seviyorsa, çocuğunu seviyorsa annesinin evet. psikolojisini yüksek tutacak ki süt olsun.
0: Aynen öyle olacak. Destek olacak babada. O zaman rahat olur. Her kafadan bir ses çıkar. Dediğim gibi anne doğumdan sonra okuyacağı birçok makale var. Hastanelerin verdiği broşürler var. Hastanedeki ev hemşireleri var. Beslenme uzmanları var. Çocuk doktorları. Hepsi ona bir şeyler söyleyecek. Ve söylediği şeyler literatürde olan şeyler. Hani kendi başımızdan geçen şeyleri anlatmayacaklar. Literatürde bilimsel. Olan bilimsel şeylerden bahsedecekler.
1: Tabii ki tecrübe de önemli ama ikisini birleştirdiğinizde değil mi?
0: Her dönem değişiyor. Her dönem değişen diyoruz ki insanlar sürekli değişiyor, gelişiyor. Beyin yapıları değişiyor. Daha farklı. Yeni doğan çocuklar da ben bu dönemlerde görüyorum. Küçücük çocuklar var. Alıyor anında cep telefonunu. Sanki anne karnında cep telefonu kullanmayı öğrenmiş. Ekranında parmaklarını evet. gezdiriyor. Daha bu çocuk 6 aylık, 5 aylık. Şimdi siz götürün. Çok yaşlı bir insan hiç telefon görmemiş. Bunu verin ne olduğunu bilmez bunu. Çocuk demek ki kalıtımsal olarak görmeyle veya bir sonraki nesilde daha farklı yetişiyor. Daha alıcı şekilde yetişiyor. Yetiştiği için gerekli bir şey değil.
1: Buradan bir hatırlatma da hani gereksiz beslenip fazla kilo alan annelerin sonrasında bebek bakımıyla ilgili sıkıntılar yaşadığı yönünde.
0: Bakın şöyle söyleyeyim. Şimdi normal koşullarda hamilelikte diyoruz 12-13 kilo alır. Hamilelik haricinde de ilk 6 ayda anne emzirdiği için depolarının büyük bir kısmını kullanacak. Zaten 6. aydan sonra ek gıdalar geçiyor. Ondan sonraki bebek beslenmesi çok daha basit. Çünkü bebeğin dışarıdan aldığı ek gıdalar neredeyse 1000 kaloriyi tutuyor. Anne sütü orada 200-300 kalorilik bir etki yapıyor. Yani psikolojik etkisi devam ediyor. Tabii psikolojik sosyal etkisi devam ediyor.

0: devam ediyor. 2 yaşına kadar da süt varsa emzirebiliyorsanız emzirin diyoruz. Ama çalışan annelerde bu çok zor oluyor. Genelde ben piyasada gördüğüm kadarıyla çalışan anneler en fazla 6 ay 1 yıl emzirebiliyor. Çoğu da emziremiyor bile. Çünkü odaklanmaları değiştiği için, çocuğa olan odaklanmaları bir kısmı işe kaydığı için sütünü orada sağmak zorunda kalıyor. Bir odada geçip sağacak, stres sıkıntıyla birlikte, iş durumuyla birlikte tabii süt durumu ortadan kayboluyor. Evde olanlar da hiçbir şey yapmadan bütün gün sütüm olacak diye ye hiç fark etmez. Sütünün miktarı çok fazla değişmez. Ekstradan yağlanırlar. Normalde hamilelikteki 12-13 kilonun 6-7 kilosu zaten hamilelik doğum esnasında gidiyor. Geri kalan o 6-7 kiloyu da 6 ayda rahatlıkla süt verimi ve salımında veriyorlar. Anne bir geliyor diyor ki ben diyor hamilelikte az aldım ama diyor emzirirken çok aldım. Sütüm olsun diye yiyebildiğim kadar yedim diyor. Sütünüz oldu mu diyor. Yok diyor çok fazla da sütüm olmadı. Neden yediniz diyorum. Ne bileyim olur diye yedim diyor. Ondan sonra da bıraktım zaten.
1: Bir vicdan azabı ama biliyor musunuz? Hani yemezsem evet. Ve süt olmazsa.
0: Vicdan azabı yapmasınlar. Yemezsem süt olmaz diye bir kural yok. Emzirme biçimi dediğim gibi annenin rahatlığı. Normal alması gereken eti, sütü, yumurtası, peyniri, yoğurdu. Bunları düzenli tüketen annenin zaten sütü olur.
1: Çok teşekkür ediyorum bugün için. Tekrar görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. İyi anneler dilerim.

anne olacağınızı öğrendiğiniz andan itibaren başlayan o sen iki canlısın fazla yemelisin sürecinin doğru olmadığını, bu söylemin aksine sağlıklı dengeli beslenmenin hem anne adayları hem de bebek için çok kıymetli olduğunu, emzirirken de yine bol sıvı tüketmek gerektiğini bir kere daha uzmanların ağzından duyduk. Efendim ayrılırken ne diyelim, böyle ev ziyaretine gelenler, anne adayını, anneyi, özellikle emziren anneyi ziyaret edenler ayrılırken lohusaya sütlerinle kal derler. Biz de öyle sütünüzün bol olduğu, bebeğinize yettiği, onu büyüttüğü, onu mutlu ettiği bir hafta olsun inşallah. İzninizi isteyelim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM Haber.
2: Taş atan adamı ezip çukura uçtu. Ezdiği kişi öz ağabeyi çıktı. Görüntülerin adresi Mersin'in Anamur ilçesi. Gece yarısı iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Taşlar havada uçuştu. Öfkeli kalabalık birbirine girdi. İşte tam o sırada 22 yaşındaki genç hırsını alamadı. Otomobilinin direksiyonuna geçti, gaza sonuna kadar bastı. Kendine taş atmaya çalışan kalabalığın üzerine gözünü karartıp sürdü. Otomobil bir adama büyük bir hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle duramayan araç adamı da önüne katarak inşaatın temel çukuruna uçtu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çukurdan çıkarılan yaralılar hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak işin aslı polisin incelemesiyle ortaya çıktı. 22 yaşındaki gencin tartıştığı 29 yaşındaki ağabeyini ezdiği öğrenildi. İki kardeşin de hastanede tedavileri devam ediyor.

0: TGRT Haber'den iyi pazarlar. 18 bülteniyle karşınızdayız sayın seyirciler. Bültenimize sınırlarımız ötesinden gelen bir gelişmeyle başlayacağız. İsrail'in eski savunma bakanı Yoav Gallant'tan soykırımcı başbakan Benjamin Netanyahu'yu sarsacak yeni açıklamalar geldi. Gallant, Hamas'ın 7 Ekim saldırıları öncesinde İsrail'e uyarı gönderdiğini açıkladı.
1: İsrail'de Savunma Bakanı Yoav Gallant soykırımcı Başbakan Benjamin Netanyahu'ya hedef aldı. Gallant 7 Ekim saldırıları öncesinde Hamas lideri Yahya Sinwar'ın Shin Bet kanalı üzerinden İsrail'e bir mesaj ilettiğini ve hapishaneleri sallayacağız uyarısında bulunduğunu söyledi. Eski bakan saldırı öncesinde yabancı liderlerden gelen uyarılarında kendisinden gizlendiğini söyledi.
2: Bu bilgileri ilk kez medyadan öğrendim. Eğer doğruysa bir başbakanın devlet liderinden aldığı böylesi bir uyarıyı gizlemesi durum değerlendirmesinde temel bir başarısızlıktır.
1: Gallant ayrıca Netanyahu'nun savaş sırasında rehine krizleri ve mühimmat sevkiyatı gibi en kritik konularda ABD'li yetkililerle yürüttüğü gizli görüşmeleri savunma kabinesinden sakladığını açıkladı. Amerikalı yetkililerin durum teyidi için kendisini aradığını belirten Gallant, ABD'nin Netanyahu'ya güveni oldukça düşüktü ifadelerini kullandı.
0: İngiltere'de Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik hava operasyonlarında kullanmış olduğu askeri üssün yakınlarında tehlike dolu saatler yaşandı. Şüpheli araçlarda patlayıcı madde tespit edilmesi üzerine 5 kişi gözaltına alındı, üs çevresinde 85 hane tahliye edildi.
1: İngiltere'nin Gloucestershire bölgesinde bulunan ve ABD'nin İran'a yönelik hava saldırılarında kullandığı RAF Fairford Kraliyet Hava Üssü yakınlarında terör alarmı verildi. Üsse doğru ilerleyen 3 şüpheli aracın fark edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda silahlı polis ve bomba imha uzmanı sevk edildi. Operasyonda patlayıcı maddelerle eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen 5 kişi gözaltına alındı. Araçlarda tespit edilen patlayıcı malzemeleri incelemek üzere orduya ait bomba imha robotları devreye sokuldu. Güvenlik gerekçesiyle üst çevresinde 400 metrelik güvenlik şeridi çekildi. 85 ev boşaltılarak yüzlerce mahalle sakini tahliye edildi. İngiliz terörle mücadele polisi eylem planının arkasında İran veya bir devlet desteği olup olmadığını mercek altına aldı. İran devrim muhafızları İran topraklarına saldırı için kullanılan her üs kuvvetlerimiz için meşru hedeftir uyarısında bulunmuştu. İngiliz yetkililer devlet bağlantısı ihtimali dahil tüm seçenekleri değerlendiriyor.
0: Atina ile Tel Aviv arasında milyarlarca euroluk dev savunma anlaşması Yunan siyasetini karıştırdı. Yunanistan'ın eski maliye bakanı olan Yanis Varoufakis, İsrail'in Türkiye'ye karşısında Atina'ya destek vermeyeceğini belirtti ve bu anlaşmayı sert sözlerle eleştirdi.
1: Yunanistan'ın eski maliye bakanı Yanis Varoufakis açtı ağzını, yumdu gözünü. Varoufakis, Atina ile Tel Aviv arasında imzalanan milyarlarca euroluk dev savunma anlaşmasına hedef aldı. Varoufakis, İsrail'in olası bir Türkiye-Yunanistan çatışmasında Atina'nın yanında yer almayacağını söyledi. Tel Aviv'in parmağını bile kıpırdatmayacağını vurguladı. 31 Ağustos'ta imzalanan ve Yunanistan tarihinin en büyük savunma ihracatı olarak görülen anlaşma, füze savunma sistemleri, radarlar ve komuta kontrol ağını kapsıyor. Atina yönetimi anlaşmanın Türkiye'ye karşı bir koz olduğunu öne sürse de Varoufakis bu hamlenin hiçbir işe yaramayacağı görüşünde. Askeri ittifakın yanı sıra siyasi yakınlaşmayı da sert sözlerle eleştiren Yunan siyasetçi bu ortaklığın ülkenin itibarını zedeleyeceğini belirtti. Varoufakis, soykırım yapan bir ülkeyle işbirliği yaparak hiçbir şey kazanmıyoruz dedi. Aksine, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda adımız lekeleniyor diye ekledi.
0: Hürmüz Boğazı'ndaki krizde tansiyon tekrar yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın seyri sefere açılması için İran'ın sunmuş olduğu 7 günlük yol haritasını reddetmesi üstüne Tahran'dan da ilk tepki geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı şartlarından geri adım atmayacaklarını açıkladı.
1: Hürmüz Boğazı'nın yeniden geçişe açılması için yürütülen diplomatik temaslar tıkandı. ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetiminin aracılar vasıtasıyla sunduğu 7 günlük yol haritasını kabul edilemez olarak niteleyerek reddetti. Trump, İran'ın bu teklifi ağır bir yenilgi aldığı için yaptığını iddia etti. Washington'ın red yanıtına Tahran'ın cevabı gecikmedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD'nin baskılarına boyun eğmeyeceklerini belirtti. Sundukları şartlardan kesinlikle geri adım atmayacaklarını vurguladı. Trump'ın açıklamasını dikkate almayan Arakçı, arabuluculardan cevap beklediklerini söyledi.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın ilk tepkisini gördük. Ancak aracılar vasıtasıyla bize henüz bir şey iletilmedi. Ne yazık ki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bugüne kadar birçok çelişkili açıklama yaptı. Aracıların Amerika Birleşik Devletleri'nin nihai pozisyonunu bize iletmesini bekliyoruz.
1: Uzmanlar diplomatik kapıların kapanmasıyla iki ülke arasında askeri misillemelerin yeniden başlayabileceği uyarısında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yaklaşan ara seçimler öncesinde artan ekonomik baskı ve petrol fiyatlarının her iki taraf üzerindeki gerilimi daha da tırmandırmasından endişe ediliyor.
0: İstanbul'da narkotik ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucunda iki uyuşturucu imalatçısı yakalandı. Şüphelilerin yakalanmamak için akıl almaz yöntemleri denedikleri de öğrenildi. Aksiyon dolu operasyon anları adeta nefes kesti.
1: İki şüpheli 20 kilometrelik sıkı takip ve film sahnelerini aratmayan operasyonla yakalandı. Her yerden kilolarca uyuşturucu çıktı. Aksiyon dolu operasyonun adresi İstanbul. Narkotik ekipleri bir süredir iki uyuşturucu imalatçısını takip ediyordu. Çalışmalarda şüphelilerin yakalanmamak için birçok yönteme başvurdukları belirlendi. Uyuşturucu imalatçılarının birbirleriyle cep telefonu üzerinden iletişim kurmadıkları, takip edilmemek için de cep telefonu ve dijital cihazlarını evlerinde bıraktıkları belirlendi. Sürekli farklı saatlerde evlerinden çıktıkları belirlenen şüpheliler aynı gün yakın zamanda sokağa çıkınca polis takibe geçti. Uyuşturucuyu hazırlamak için yola çıkan şüphelinin Arnavutköy'den Bağcılar'a 20 kilometrelik mesafeyi 8 saatte gittiği belirlendi. Şüphelilerin uyuşturucu üretimini de yüzük ve çikolata kutusu imalathanesi görünümüyle gizledikleri belirlendi. Uyuşturucu imalatının dükkanın üst katında yapıldığı tespit edildi. Adrese yapılan baskında 30 kilo sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi. Dolap, derin dondurucu, her yerden torba torba ham madde çıktı. Operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Ve son dakika gelişmesiyle 18 bültenine devam edelim sayın seyirciler TGRT Haber'de. Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin yeniden açılan soruşturmada özellikle dikkat çeken bir gelişme yaşandı şu saatlerde. Bu soruşturma kapsamında gözaltına alınıp ardından serbest bırakılan eski adli tıp kurumu doktoru olan Turgay Tamer İstanbul Büyükçekmece'deki evinde ölü olarak bulundu. Tamer'in yine birkaç günlüğüne yurt dışına giden eşi cumartesi akşamında eve döndüğünde eşini salonda hareketsiz halde buldu ve ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde ise Turgay Tamer'in hayatını kaybettiği de belirlendi. Evde yapılan ilk incelemelerde ise şu ana dek herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadığı da öğrenildi değerli izleyiciler. Ve bir yandan da tabii bakıldığı zaman da Turgay Tamer, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin 15 yıl sonra yeniden açılan soruşturma kapsamında 10 Eylül'de jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Bu kapsamda Silivri Cumhuriyet Başsavcılığından gelen yeni açıklamalar da var. Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin tekrar açılan soruşturmada daha öncesinde gözaltına alınan Turgay Tamer, Büyükçekmece'deki evinde ölü olarak bulunduğu ve Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı Tamer'in o dönem Kozinoğlu'nun tutuklu bulunduğu cezaevinde kampüs doktoru olarak görev yaptığını, adli tıp doktoru olmadığını ve Kozinoğlu'na müdahalede bulunmadığını açıkladı. Bu önemli gelişmeyi de aktarıyoruz efendim. Açıklamada ise yine Tamer'in sağlık sorunları nedeniyle bir süredir doktorluk yapamadığı da belirtildi ve gelen bilgiler arasında. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten fon soruşturmasına ilişkin net bir mesaj geldi. Çelik, yanlış yapan kim olursa olsun hesap sorulacağını söyledi. Fatma Betül Sayankaya'nın ise parti görevlerinden af talebinin kabul edildiğini açıkladı. Çelik'in gündeminde ise Netanyahu ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri de vardı.
4: İstisna yoktur, kararsızlık yoktur. Biz milletin emanetine sonuna kadar sahip çıkarız.
1: Mesajı netti. Taviz yok dedi. Sorumlu herkesin hesap vereceğini söyledi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Yüzyılı buluşmaları kapsamında AK Parti Beykoz ilçe başkanlığında konuştu. Gündemin ilk sırasında fon soruşturması vardı. Fon krizinde adı gündeme gelen ve partisindeki görevden affını isteyen Fatma Betül Sayankaya ile ilgili konuştu.
4: Fatma Betül Hanım, ortaya çıkan gündemle ilgili olarak MYK ve MKYK üyeliklerinden affını talep etmiştir. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir.
1: Çelik, fon soruşturmasında kim olursa olsun yanlış yapanın üzerine gidileceğini vurguladı. Tavizsiz mücadele mesajının altını çizdi.
4: Ve Cumhurbaşkanımızın yanlış yapan kim olursa olsun hesap sorulacaktır ilkesi esas alınarak bütün bu meselenin üzerine gidilecektir. Burada her türlü yanlışa karşı tavizsiz hareket edeceğimizin bir kere daha altını çiziyorum.
1: Çeliğin bir diğer başlığı Gazze'ydi. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler kürsüsünde konuşmasına tepki gösterdi.
4: Netanyahu sanık kürsüsünde yargılanması gereken biriyken onun Birleşmiş Milletler kürsüsünde konuşuyor olması dünyanın ve kurallı düzenin trajedisidir.
1: Soykırım yapanların hesap vereceğini söyledi.
4: Geçmişte Srebrenica'da olduğu gibi, dünyanın başka yerlerinde olduğu gibi bu soykırım yapanlar insanlık mahkemesinin önünde bu hesabı vereceklerdir.
1: Son başlıksa Cumhurbaşkanlığı seçimiydi. Çelik, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu yineledi.
4: Muhalefetin sözlerini ciddiye almaya gerek yok. Ama daha önce de ifade ettiğim, AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır.
0: Ankara'daki uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem'in de isminin yer aldığı 5 milyon dolarlık bir iş takibi dosyası deşifre edildi. İddialar üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Erdem hakkında rüşvet suçundan resen soruşturma başlatıldı.
1: Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması diye başladı, ucu Yeni Parti'ye uzandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında rüşvet suçlamasıyla resen soruşturma başlattı. Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş soruşturması genişledi. 16 gözaltıyla başlayan soruşturmada şüpheli sayısı 80'e çıktı. 17 kişi tutuklandı. Bir şüphelinin dijital materyallerinden çıkan mesajlar Yeni Parti Ankara Milletvekili Mustafa Erdem'in de içinde olduğu rüşvet ağını deşifre etti. İddiaya göre görevden uzaklaştırılan tutuklu Antalya Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin sağlık raporunu adli tıptan onaylatmak için 5 milyon dolarlık bir anlaşma yapıldı. Ancak iş çözülemeyince kriz patlak verdi. Taraflar arasında paranın iadesi için tartışma çıktı. Bu yazışmalara yansıdı. Şüphelinin milletvekiline "beni dolandırdın, parayı ödemezsen kayıtları genel merkeze ve medyaya veririm" diyerek tehditler savurduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine başsavcılık düğmeye bastı. Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında resen rüşvet soruşturması başlattı.
0: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığına aday mı oluyor? CHP'den istifasının nedeni muhalefetin çatı adayı olma hedefi mi? Yavaş işte bu sorulara kaçamak da olsa bir cevap verdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden 8 ilçe belediye başkanı da gözlerini Yavaş'a çevirdi.
5: Herhangi birisi seçimin hangi tarihte yapılacağını bildirirse ona göre bir şeyler söylerim.
1: Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifasının ardından ilk kez konuştu. İşte bu sözlerle Cumhurbaşkanlığı adaylığına açık kapı bıraktı.
5: Ortada seçim yok, bir şey yok. Ben de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanıyım.
1: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifa etti. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefetin çatı adayı olmayı arzuladığı iddiaları ortaya atıldı. Gözler Yavaş'a çevrildi. Yavaş istifasının ardından ilk kez konuştu. Adaylığı hakkında kaçamak cevap verdi.
5: Seçimin hangi tarihte yapılacağını bildirirse ona göre bir şeyler söylerim.
1: Yavaş CHP'den istifası sonrası bu kararımın Cumhurbaşkanlığı seçimiyle hiçbir ilgisi yok demişti.
6: Bugün size Cumhurbaşkanı yardımcılarımla birlikte sesleniyorum.
7: Çok sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım.
1: Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ardından CHP'den istifa eden 8 ilçe belediye başkanının yeni dönemde yol haritası netleşti. Bağımsız kalacaklarını açıklayan başkanlar bundan sonraki süreçte Mansur Yavaş'la birlikte hareket edeceklerini ilan etti.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlayan sıfır atık hareketi 9 yaşında. Küresel bir çevre seferberliğine dönüşen bu projeyle Türkiye'de 365 milyar lira tasarruf sağlandı, 613 milyon ağaç kesilmekten kurtarıldı ve denizlerden 29 bin kamyon çöp çıkartıldı.
8: Çöpe attığımız eşyaların %60'ı kullanılabilir bir durumda.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başladığı sınırları aştı. Küresel bir çevre hareketine dönüştü. 2017'de başlayan sıfır atık hareketi 9 yaşına bastı.
8: Türkiye'de 2017'de başlattığımız projemiz bugün küresel bir harekete dönüşüyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği şüphesiz en önemli faktör oldu.
1: Bu yılın parolası sıfırdan COP31'e dünya için hep birlikte. Sıfır atık hareketi Antalya'da dünya iklim zirvesinde vitrine çıkacak. Geri dönüşüm ve metan gazı azaltımında dünyaya örnek olacak.
9: İnsanların yaşamını ve hayvanların yaşamını kolaylaştırır ve daha iyi konuma getiren bir şeydir sıfır atık.
1: 105 ülkenin ortak desteğiyle 30 Mart Birleşmiş Milletler tarafından Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edildi. İnternet üzerinden başlatılan iyi niyet beyanına 136 ülkeden yarım milyon gönüllü imza attı.
8: Bizler bu gidişat karşısında harekete geçmeyi seçenleriz.
1: Hareket sayesinde ekonomiye 365 milyar lira katkı sağlandı. Türkiye'deki ormanların %7'sini oluşturan 613 milyon ağaç kesilmekten kurtarıldı. 54 milyon hanenin bir yıllık elektriğini eşdeğer enerji tasarruf edildi. İstanbul'un 2 yıllık ihtiyacı olan 2 trilyon litre suyun israfı önlendi. Sıfır atık mavi ile denizlerden 29 bin çöp kamyonu dolusu yani tam 375 bin ton atık temizlendi.
8: Atık kirliliğini yenelim çağrısı yapıyoruz.
1: Bugüne dek 90 milyon ton atık geri kazanıldı. 2017'de %13 olan geri kazanım oranı 3'e katlandı, %37'yi geçti. 2035'te atıkların %60'ını, 2053'te ise %70'ini dönüştürmek hedefleniyor. Öte yandan hareketin öncüsü Emine Erdoğan, sıfır atık hareketinin 9. yılına ilişkin bir paylaşım yaptı.
10: 9 yıl önce toprağın bereketini, suyun kıymetini ve tabiatın dengesini koruma niyetiyle bir adım attık. 2017'de başlayan sıfır atık yolculuğumuz bugün sınırlarımızı aşan güçlü bir çevre seferberliğine dönüştü.
0: Telefonunuz çalıyor, arayan çok yakınınız. Kaza yaptım, acil para lazım diyor. Ancak duymuş olduğunuz o ses sandığınız kişiye ait olmayabilir efendim. Emniyet Genel Müdürlüğü ve uzmanlar uyardı. Yapay zeka ile ses klonlama dolandırıcılığı yayılıyor. Peki bu noktada bu tehlikeli tuzaktan nasıl korunabiliriz? Haberimizde izleyelim.
11: Arkada arkadaşınızın, akrabanızın sesini kopyalıyorlar, onun ağzından yapay zekayla konuşup tuzak kuruyorlar.
1: Telefonunuz çalıyor, arayan çok yakınınız ve kaza yaptım, acil para lazım diyor. Ancak duyduğunuz o ses sandığınız kişiye ait olmayabilir.
11: Ses klonlama dolandırıcılığı çağımızın en büyük problemi haline gelmeye başladı.
1: Emniyet Genel Müdürlüğü yeni nesil bir tehlike olan yapay zeka ile ses klonlama dolandırıcılığına karşı uyardı. Tanıdığınız birinin konuşma tarzı birebir taklit ediliyor.
11: Hedef kişinin sosyal medyada paylaştığı video ve ses kayıtları gibi kaynaklardan öncelikle ses örnekleri alıyorlar.
1: Suçlular ailenizin veya rehberinizdeki kişilerin sesiyle arayıp panik havası oluşturuyor. Sizden şifre, kişisel bilgi veya para transferi talep ediyor. Telefonda duyduğunuz sesin tanıdık olması karşınızdaki kişinin gerçekten o kişi olduğunu kanıtlamıyor.
11: Burada en önemli nokta ise şu: sesi duymanın artık tek başına kimlik doğrulaması olarak kabul edilmemesi gerektiği.
1: Uzmanlar sosyal medya hesaplarının herkese açık tutulmamasını öneriyor.
11: Telefon görüşmesi sonlandırılmalı ve yakınının bilinen numarası aranarak farklı bir kanaldan mutlaka teyit mekanizması çalıştırılmalıdır. Vatandaşların sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlar da önemli.
1: Aile üyelerinin ortak bir güvenlik parolası belirlemesi de tuzağa düşülmesini önlüyor.
11: Aile içerisinde yalnızca yakınların bileceği bir doğrulama kelimesi ya da soru, parola belirlemek de acil durum senaryolarında mutlaka işe yarayacaktır.
0: İstanbul Boğazı'nda bu kez savaş gemileri vardı. Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümünde Türk donanmasına bağlı 15 gemi boğazdan geçti. Görkemli geçişte ilk gemi Barbaros Hayrettin Paşa'nın türbesini selamladı. O anlar havadan bakın efendim nasıl görüntülendi.
1: İstanbul Boğazı'nda bu kez savaş gemileri vardı. 15 gemi peş peşe boğaza girdi. Türk donanması İstanbul'un iki yakası arasında gövde gösterisi yaptı. Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstanbul Boğazı'nda geçit töreni düzenledi. Donanmaya bağlı 15 savaş gemisi belirlenen nizamla boğazdan geçti. Dev savaş gemilerinin geçişi İstanbulluların da ilgisini çekti. Kıyıya gelen vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Boğaz'ın mavi sularında ilerleyen gemiler İstanbul'un simge yapılarıyla aynı karede buluştu. Geçit töreninin en anlamlı anlarından biri ise Beşiktaş'ta yaşandı. Nizam'daki ilk gemi Türk denizcilik tarihinin en önemli isimlerinden Barbaros Hayrettin Paşa'nın türbesini selamladı. Tarihi geçidin anlamı ise 488 yıl öncesine uzanıyor. 27 Eylül 1538'de Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanması Preveze'de tarihi bir zafer kazandı. Aradan geçen 488 yılın ardından Preveze'nin yıl dönümünde Türk donanması bu kez İstanbul Boğazı'ndan geçti.
0: Emlakta kurallar değişiyor. Evini satacak veya kiralayacak olanlar e-devlet üzerinden emlakçıya yetki vermekte kalmayacaklar. Bir de üstüne bir sözleşme yapılacak. Yabancılar da artık kimlik doğrulaması yapmadan emlak ilanı veremeyecekler. 1 Ekim'de başlaması planlanan ve zorunlu güvenli ödeme sisteminin ise aynı zamanda ertelenmesi bekleniyor.
12: Yetki ve yetkilendirme sözleşmesi aynı anda imzalanacak. Yabancı vatandaşların da burada o kimlik numaralarıyla EYDS'den doğrulama verme hakkı hayata geçecek.
13: Sözleşme olursa daha iyi olur yani. Adaletli olur.
14: Emlakta sahte ve yanıltıcı ilan dönemi kapanıyor. Evini satacak vatandaş e-devlet üzerinden emlakçıya yetki vermek zorunda. Ancak yeni dönemde yetki vermek tek başına yeterli olmayacak. Emlakçıyla mutlaka yazılı sözleşme yapmanız da gerekecek.
15: Hakkımızı aramak çok daha kolay olacak. Devletinde böyle bir şeyi takip etmesi bence çok güzel oldu.
16: İleride doğabilecek belki sorunları ilk başta çözmüş oluyorsun.
12: Gayrimenkul sahibi verdiği yetki istediği zaman alabiliyor. Yine çoklu yetki verebiliyor.
14: İlan doğrulama sistemi şu ana kadar sadece Türk vatandaşları için geçerliydi. Önümüzdeki süreçte yabancılar için de zorunlu hale getirilecek.
17: Bize emniyet uygulanıyorsa onlara da uygulanacak.
18: Kötü niyeti de biraz ortadan kaldırır diye tahmin ediyorum.
19: Bizim kanayan bir yaramız. Site güvenlik görevlilerin çoğu emlakçı, bakkallar. Onların hepsi emlak. kullanıcı. Bilgi kirliliği, fiyat farklılığı ortaya çıkarıyor.
20: Biz de bir ilan vereceğimiz zaman kimlik doğrulama oluyor ama bir sürü site var.
21: Eşe dosta birisine ev sattığında para doğru yatacak mı, edecek mi? İnsanlar çok tedirgin çünkü günümüzde her şeyi yaşıyoruz maalesef.
14: 1 Ekim'de devreye girmesi beklenen güvenli ödeme sisteminin ise ertelenmesi bekleniyor.
12: Otomatikmen E-Devlet ve Tapu'ya entegre bir sistem bu. Dolayısıyla burada parayı blok edecek. Kişi, alıcı ve satıcı Tapu'da tapu ikmalini yaptıktan sonra bir sistem üzerinden komut gidecek. 2027'nin ilk çeyreğinde inşallah hayata geçecek diye bir beklentimiz var.
0: Gaziantep'te ise tedavi gördüğü özel bir hastanede yapılan iğne nedeniyle bir genç 3 yıl önce hayatını kaybetmişti. Öldüren iğne davasında karar çıktı. Sanık hemşirelere müebbet hapis cezası verildi.
22: Abdurrazak.
1: Şifa bulmak için hastaneye gitti. Yapılan iğne sonucu hayatını kaybetti. Öldüren iğne davasında karar çıktı.
23: Mahkeme sanıklar hakkında kasten öldürme suçunun olası kast hükümleri kapsamında hüküm kurdu. Sanıklardan biri müebbet hapis cezasına, diğeri ise yine olası kast kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda ihale indirimi alarak 25 yıl hapis cezasına mahkum edildi.
1: Abdurrezzak Baysal 3 yıl önce trafik kazası geçirdi. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Avukat Abdullah Aksoy olay gününü anlattı.
24: Yoğun bakım ünitesinde hemşire tarafından bir tartışma sonucu başka bir hastanın iğnesinin yapılması neticesinde öldüğünü oradaki hasta bakıcı tarafından tarafıma söylendi.
1: Mahkeme heyeti sanık hemşire Aslı E'yi olası kastla adam öldürme suçundan müebbet hapis cezasına, hemşire Mustafa Ç'ye ise olası kastla adam öldürme suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.
24: Ayrıntılı otopsi neticesinde ölümün o iğneden meydana geldiğini ortaya çıkardı.
1: Acılı aile kararın adaletin tecellisi olduğunu belirtti.
22: 3 yıldır hala içim yanıyor.
21: 3 yıllık adalet arayışımız karşılık buldu.
22: Abdurrazak.
0: Şanlıurfa'da ise boşanma aşamasındaki eşiyle yaşamış olduğu sorunlar nedeniyle tehdit edildiğini öne süren Ömer Atılgan, eşinin sevgilisi olduğunu iddia etmiş olduğu bir kişi tarafından bıçaklandığını söyledi. Atılgan, uzaklaştırma kararına rağmen tehditlerin sürdürdüğünü belirterek can güvenliğinin sağlanmasını istedi.
25: Mutlu bir evlilik yapmak isterken hayatım cehenneme döndü.
1: Mutlu bir yuva kurmak için adım attı. Ancak iddiasına göre yalnızca bir ay sonra hayatı kabusa döndü.
25: Tanıştığım İA isimli kişi bir ay içerisinde gebe olduğunu söyleyip evlilik yaptık.
1: Şanlıurfa'da yaşayan Ömer Atılgan 24 Nisan'da evlendi. Bir ay sonra eşinin hamile olduğunu öğrendi. Ancak o günden sonra mutlulukları evlilik içi çatışmaya dönüştü. Çünkü
25: ben bu çocuğun benden olup olmadığını araştırırken ve bu çocuğu kaçak yolla ilaç temin edip ve bu işin içinde annesinin de olduğu, hesabından para gönderdiği ve bu işin içinde bir sağlık memurunun da olduğu mesajlarla hepsi kayıtlıdır.
1: İddiaya göre bebek anne karnında ilaç yardımıyla düşürüldü. Ömer Atılgan eşinden düğünde takılan altınları istedi.
25: Altınlarımı istediğim zaman ben bu altınlarla hayatımı yaşıyorum, herkesi senin gibi kandırıyorum, şimdi de seni kandırıyorum dedi.
1: Dolandırıldığını iddia eden genç adam savcılığa suç duyurusunda bulundu.
25: Altınlarla hayatını yaşadığını, hayatımı yaşıyorum, gidip sonra da bu altınlarla diğer insanları kandırıyorum, şimdi de aynısını sana yapıyorum şeklinde ifadeleri. Mağdur edildim, dolandırıldım ve altınları meğerse evlilik için yaptığını kendi rızasıyla, beyanıyla mesajlarında söylüyor.
1: Öte yandan Ömer Atılgan eşinin arkadaşları tarafından darp edildiğini de öne sürdü.
25: Şikayetçi oldum diye bir köşede tarafıma bir başkası tarafından gelip onların adı söylenerek şikayetimi geri çekmesi söylendi ve ben bu şekilde 6 yerden bıçak darbesi aldım ve darp raporlarımı da sundum.
0: Gebze'de yaşayan Murat Tarakçı sağ kulağındaki rahatsızlık nedeniyle gittiği hastanede sağlam olan sol kulağına işlem yapıldığını öne sürdü. Aynı gün ikinci kez ameliyat edilen Tarakçı hukuki süreç başlattı.
1: Sağ kulağı için gitti, sol kulağından ameliyat oldu.
26: Test ve tetkiklerde açıkça belirtilmesine rağmen yanlış kulağım ameliyat edildi.
1: Kocaeli'nde yaşayan Murat Tarakçı kulak ağrısı nedeniyle hastaneye gitti. İddiaya göre Tarakçı'ya yapılan tetkikler sonucu sağ orta kulağında sıvı birikmesi tespit edildi.
26: Yapılan test ve tetkikler sonucunda sağ orta kulağımda sıvı birikmesi olduğu tespit edildi ve ameliyata alındım.
1: Ameliyata alınan Murat Tarakçı narkoz sonrası adeta kabus yaşadı. Sağ kulağı yerine sol kulağından ameliyat edilmişti.
26: Ameliyattan çıktığımda sol kulağımda şiddetli ağrı hissettim ve sedyeyi götüren kişiye sorduğumda siz hangi kulağımı ameliyat ettiniz diye sol kulağımı olarak söylendi. Ben de yanlış yaptıklarını belirttim.
1: Murat Tarakçı aynı gün içinde ikinci ameliyata alındı.
26: Ameliyat ekibi tekrar toplandı ve acilen ikinci ameliyat alınmam gerektiğini söylendi ve ikinci ameliyat alınıp yapılması gereken kulağa daha sonradan tekrar ameliyat ettiler.
1: Geriye kalansa travmatik bir süreç ve artan şikayetler.
26: Açıkçası travmatik bir durumdu. Aynı gün içerisinde iki defa genel anestezi görmek ve iki defa tekrar ameliyat olma stresi yaşadım. Ameliyat sonrası bitmeyen bir çınlama, uğuldama, işitme kaybı ve denge kaybı yaşamaktayım.
1: Tarakçı'nın avukatı Hakan Yıldız'sa olayla ilgili hukuki süreci başlattıklarını belirterek,
2: biz hem hastane hem gerekli hekim hakkında şikayetlerimizi yaptık. Şu an adli kısım yönünden Sağlık Bakanlığı'ndan soruşturma izni bekliyoruz. Kısa süre içerisinde de bu iznin verileceğini düşünüyoruz. Daha sonraki süreçte de müvekkilin haklarını korumak için süreci titizlikle takip edeceğiz.
0: Güney Afrika aynı gecede gelen iki silahlı saldırıyla sarsıldı. Saldırılarda toplam 27 kişi öldü, çok sayıda kişi ise yaralandı.
1: Görüntüler Güney Afrika'nın Cape Town şehri yakınlarından. Yerel saatte gece 2 sularında Lavendale kasabasında bir et restoranında toplanan kalabalık neşeyle şarkı söyleyip dans ediyordu. Ancak eğlence üst üste patlayan silah sesleriyle dehşete dönüştü. Kimliği belirsiz saldırganların kalabalığa rastgele ateş açması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Katliamın şoku atlatılamamışken bir acı haber de Johannesburg yakınlarındaki Bedela kasabasından geldi. Bir tavernaya hedef alan AK-47 silahlı saldırganlar dehşet saçtı. Mekandakilere otomatik silahlarla ateş açılması sonucu 17 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralandı. İki ayrı noktada saatler arayla gerçekleşen ve 27 kişinin ölümüne yol açan saldırıları nedeni henüz bilinmiyor. Polis firari saldırganları yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.
0: Hakkari Yüksekova'da adeta cennetten bir köşe olan Nehil Sazlığı'nda su seviyesinin düşmesi nedeniyle binlerce balık telef olma tehlikesiyle karşı karşıya. Yöre sakinleri balıkların kurtarılmasını istiyor.
1: Türkiye'nin en doğu ucunda bir doğa harikasıydı. Su seviyesi düştü. Binlerce balık tek tek telef olmaya başladı.
3: Hepsi ölmek üzere. Yolsuz kurt. Hepsi bir an önce tutanıp baraja gitmesi lazım. Zaten birçoğu ölmüş.
1: Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Nehil Sazlığı'nda su seviyesi her geçen gün azalıyor. Sazlık kuşların, yaban hayvanlarının merkezi konumunda. Ayrıca sulak alanda bol miktarda balık bulunuyor. Ancak su miktarının azalması ve oksijen miktarının düşmesiyle balıklar çamur içinde can çekişmeye başladı. Yöre sakinleri yetkililerden yardım istedi.
3: En fazla 2-3 gün içerisinde hepsi tamamen ölmüş olacak. Nereden baksan 2-3 binden fazla balık var şu an bu küçük sulak alanda. Doğa kurumaya sesleniyoruz, bir an önce gelip müdahale etsin. Yazıktır, günahtır. Toplanıp baraja gönderilsin.
0: Sevgili izleyiciler, Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı hava dalgası özellikle İstanbul'u günlerce etkisi altına alacak. AKOM'un tahminine göre ise sıcaklıklar 20 derecenin altına kadar inecek. Sağanak yağışla birlikte yer yer kuvvetli poyraz eşlik edecek.
1: İstanbullular dikkat, şemsiyeleri hazır tutun. Sağanak kenti günlerce terk etmeyecek. AKOM yeni hava tahmin raporunu yayımladı. Balkanlar üzerinden peş peşe gelecek soğuk ve yağışlı hava dalgası İstanbul'u etkisi altına alacak. Sıcaklıklar 20 derecenin altına inecek. Poyraz sert esecek. Rüzgarın hızı yer yer 60 kilometreye kadar çıkacak. Yağışlı hava pazartesi günü başlayacak. Pazartesi ve salı gök gürültülü sağanak etkili olacak. Çarşamba günü de sağanak yağış beklenirken perşembe günü yağışa kısa bir ara verilecek. Cuma hafif yağmurlu, cumartesi ise yeniden gök gürültülü sağanak bekleniyor. Gece sıcaklıkları 12 dereceye kadar düşecek. Gündüzse termometreler 18 ila 20 derece arasında kalacak.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Mersin'deydi. Yapımı devam eden Çeşmeli Kız Kalesi yoluyla ilgili açıklama yaptı. Uraloğlu, projenin yakında tamamlanacağını söyleyerek Mersin'in turizm, tarım, sanayi ve lojistik ulaşım altyapısını güçlendireceklerini belirtti.
4: Durmak yok, yola devam diyerek ülkemizin her karış toprağına hizmet götürmeye devam ettik, devam ediyoruz.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Mersin'de yapımı süren Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu'nun Çeşmeli-Kız Kalesi kesimindeki çalışmalarla ilgili açıklama yaptı. 52 kilometre uzunluğundaki yolun 11 kilometresi bağlantı yolundan oluşuyor. Güzergahta 6 kavşak, 7 tünel, 5 viyadük, 33 köprü ve üst geçitle 34 alt geçit bulunuyor. Yolda 2 otoyol hizmet tesisi, 1 bakım işletme merkezi ve 1 de tünel işletme merkezi kurulacak.
4: Projemiz ile mevcut yolda artan trafik yoğunluğu rahatlatılarak güzergahta daha hızlı, daha güvenli ve daha konforlu bir ulaşımı İnşallah tesis ediyoruz.
1: Yakında tamamlanacak projeyle bölgedeki seyahat süresi 2,5 saatten 18 dakikaya düşecek. Hem bölgedeki trafik rahatlayacak hem de yıllık 3 milyar 38 milyon lira tasarruf sağlanacak.
5: Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan çok çok stratejik bir noktadayız. Dolayısıyla bu geçiş noktalarını her geçen gün birazcık daha artırıyoruz.
1: Yol tamamlandığında Mersin, Adana, Gaziantep otoyoluna bağlanacak. Taşucu Limanı ve çevre kentlere entegre olacak. Böylelikle kente turizm, sanayi ve tarım alanında katkı sağlayacak. Uraloğlu projenin %98'inin tamamlandığını kaydetti.
0: Toroslar'da asırlardır süren pekmez geleneği bu yılda yaşatıldı efendim. Antalya'nın İbradı ilçesinde bağlardan toplanan üzümler odun külüyle hazırlandı. Bakır kazanlarda saatlerce kaynadı. Büyük emekle elde edilen geleneksel pekmezin kilosu 500 liradan satışa çıktı.
6: Pekmez koydum tahine, gel yar gitme aksine. Pekmez koydum tahine, gel yar gitme aksine.
1: Asırlık bağlardan toplandı, bakır kazanlara girdi. Odun ateşinde saatlerce kaynadı. Toroslar'da geleneksel pekmez mesaisi başladı.
7: Yılların üzümleri, bağ üzümü var.
8: Üzümümüzü sıktık, kazana koyduk, külünü attık, onu savurduktan sonra tatlanıyor. Meşe külü kullanıyoruz.
1: Antalya'nın İbradı ilçesinde bağlardan toplanan üzümler önce şıranalarda ezildi. Elde edilen üzüm suyu süzüldü. Ardından bakır kazanlara alındı.
6: Pekmez koydum tahine, gel yar gitme aksine.
1: Pekmezin sırrı ise asırlardır kullanılan yöntemde saklı. Meşe, incir ve ceviz ağaçlarından elde edilen kül üzüm şırasına katıldı. Kül pekmezin acısını aldı, parlaklık verdi.
7: Hani çok faydalı, bulamıyoruz. Kendimiz yapar oldum artık.
1: Şıra bir kez daha süzüldü. Bakır kazanlardan tavalara aktarıldı. Ardından odun ateşinde 4-5 saat kaynadı. Saatler süren mesainin ardından üzüm suyu kıvam aldı, pekmeze dönüştü. Bu zahmetli üretim annelerden kızlarına kaldı. Yıllar önce annelerinin yanında pekmez yapmayı öğrenen kadınlar şimdi geleneği gelecek nesillere aktaracak. Bu yılsa bağlardan beklenen ürün çıkmadı. Yağışlar üzümü vurdu, verim düştü.
8: İhtiyacımızı göreceğiz bu sene. İnşallah seneye Allah daha çok verir, daha çok olur, daha çok pekmez yaparız.
1: Ormana ve Ürünlü mahallelerinde bağ bozumuyla başlayan mesai bakır kazanların başında sona erdi. Saatlerce odun ateşinde kaynayan geleneksel pekmezin kilosu bu yıl 500 liradan satışa çıktı. Asırlık bağlardan sofralara uzanan zahmetli gelenek Toroslar'da bir kez daha hayat buldu.
0: Fenerbahçe'de olan genel kurul toplantısı olaylı geçti. Toplantıda Başkan Aziz Yıldırım, Saadettin Saran dönemine yönelik sert eleştiriler yaptı. paraları yediniz suçlamasında bulundu özellikle ve Fenerbahçe'nin toplam borcu da aynı zamanda bu açıklamada vardı.
9: Bir sene sonra şampiyon yaparak bırakacağım, bilin. Şampiyon yapacağım.
1: Fenerbahçe Kulübü'nün olağan mali ve idari genel kurul toplantısı İstanbul Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda gündem maddeleri üyeler tarafından oy birliğiyle kabul edildi. Mali kurul toplantısı gergin geçti. Genel kurulda Saadettin Saran'ın başkanlık dönemini kapsayan 1 Mart 2026 ile 31 Mayıs 2026 arasındaki dönem idari ve mali açıdan üyelerin ibrazına sunuldu. Kurulda konuşma yapan Başkan Aziz Yıldırım, Saadettin Saran yönetimine paraları yemişsiniz diyerek tepki gösterdi.
9: Ya paraları yemişsiniz. Ya şimdi dur yani. Ulan hiç şey yapma, savunmayın. Diyeceksiniz ki orada yazıyorsun El-Nesri 8 milyon gelmiş, 6 milyon daha bonservisi ödenmemiş. Şimdi ondan sonra ödemiyorsunuz, ceza geliyor. Ama bak 6 milyonu ben ödüyorum bu yönetim. Parayı aldınız yediniz, 8 milyonu götürdünüz çok.
1: Yıldırım 2027'de tüzük kongresi yaparak mali verileri belgelerle açıklayacağını belirtti.
9: Ocak Şubat'ta şey yapacağım. Tüzük kongresi yapacağım. Orada diyeceğim ki bu malların karşısında satarsanız oyuncuyu, bonservisi varsa başka yerde harcayan var, sorumlu olur diye tüzüğe madde koyacağım. Biz yemeyeceğiz yani. Fenerbahçe'nin malına çökme var, çökme. Bizim olduğumuz yerde kimse çökemez. Bunu da bilsin herkes. Ama siz yönetim olarak suçlusunuz. Bundan dolayı sizi ibra etmeyeceğim. Hadi böyle.
1: Fenerbahçe Kulübü'nün eski genel sekreteri Orhan Demirel de konuşmasında Saran dönemi harcamaların ve finansmanların detaylarını açıkladı. Demirel, 83 milyon euro banka borcunu sıfırladıklarını belirtti. 193 milyon euro ticari borcu da 187 milyon euroya düşürdüklerini kaydetti.
10: Zaman kısıtlılığı nedeniyle söylemiyorum.
1: Toplantıda kulübün toplam borcunun 31 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla 27 milyar 821 milyon lira olduğu açıklandı. Saadettin Saran ve yönetimi de oy çokluğuyla ibra edildi.
0: Noktalıyoruz efendim, saat başında görüşmek üzere.

0: reklamlar.
1: Çocuklar bayılıyor, gül san fındık ezmesi.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne, dur dedi Türk'ün zilletine, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, Gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler, serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Gün bugün, an bu andır, yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de radyo başında olalım. Halil Delice'nin sunduğu Tarihe Şan Verenler programında buluşalım. Tarihe şan, hak için can verenleri hatırlayalım. İbret alalım, gönlümüzün ışığı eğleyelim.
1: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.

Anayım, Anadolu'yum. Ben bilirim kırlarımın, yaylalarımın çiçeklerini sevgiyle kumaşa işlemeyi. Asırlardır sorulmamış, söylenmemiş sevdalardan, yalnızlıklardan, içimdeki yıllanmış ezgilerden iplik iplik dal yapmayı, gül yapmayı, tel tel şiir dokumayı, sevgi dokumayı, hasret dokumayı halıya, kilime ve sabırları ilmik ilmik örmeyi ben bilirim. Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Çünkü ben toprakta, dalda, yaylada, incecik derelerde, için için oyulmuş kayalarda, binbir çiçek kırlarda, başı dumanlı, başı karlı dağlardan, taşlara kendini vura vura, derin vadilere düşen buz gibi çağlayanlarda, yaprağa düşen çiğde, yağmur sonralarının gökkuşağında, yağmurlardan sonra buharlaşan, ısınan toprağın toprak kokusunda, bozkırlarda tutuşan, serin ormanlarda dinlenen, denizlerde ışıl ışıl yıkanan ve akşamları bir garip, bir yalnız, mor dağlarda kaybolan güneşlerde büyümüşüm.

dağcaların, kırların çiçek kokularını toplayıp, dağ başlarının dumanında efkarlanıp, kendini uçurumlara, kayalıklara vuran, ormanlarda serinleyip dinlenen, çiçek kokulu rüzgarlarda büyümüşüm. Büyümüş de buz gibi pınarların kaynayan gözünden almışım renklerimi. Benim renklerim hiçbir resimde yoktu. Ben renklerimi Anadolu toprağından, yayla çiçeklerinden, kaya oyuklarında açan vahşi çiçeklerden, karlar içinde sıcacık gülümseyen kardelenlerden, salkım söğütlerin saçlarından, ormanlar içinde ağlayan çam sakızlarından, çınarların, cevizlerin asırlık serin gölgesinden, yayla gecelerinin yıldız ışıltısından, karlı dağ yollarında kimsesiz bebelerini doğururken, ağlayan bebelerinin süt gözlerine bakıp da

Onların közünden, asma bahçelerindeki üzümlerin kara gözünden, çağlayanların suya düşen ak köpüğünden, fındık bahçelerinin, çay bahçelerinin yeşilinden, mangal közünde pişen 40 yıllık dost kahvelerin telvesinden, göklerin boncuk mavisinden, başakların altın sarısından, ocakta pişen, saçta pişen bazlamadan, ekmekten almışım.

Ben Anadolu'yum. Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Ben renklerimi ağlar mı güler mi bilinmez. Hem ağlarım hem giderim diyen gelin kızlarımın telli duvağından, ak ellerinin gelin kınasından almışım. Dedelerimin ak sakalından, ninelerimin nur dolu pamuk yüzünden, ceylan kızlarımın, fidan oğullarımın bahar sevinçlerinden, gönül birliğinden, yürek dolu, sevda dolu türkülerinden almışım. Sabırla, sevgiyle, gönül güzelliğiyle, göz nuruyla işlenmiş, renk renk dürülmüş gelin kızlarımın çeyizinden almışım. Bir elimle tarlada çapayı, bir elimle ocakta bazlamayı, bir elimle tezgahta kilimi halımı, bir elimle kumaşta nakışı, yazmada oyayı, bir elimle beşikteki bebemi, bir ben tutmuşum yorulmadan. Yüreğimi de türkülere koymuşum. Ben anayım, ben Anadolu'yum. Ben ekmeğimi ayrılıklarda, hasretlerde toplamışım. Ben ekmeğimi gurbetlerde, yalnızlıklarda, yokluklardan, taştan çıkarmışım. Daha çocukken ekmek diye sürülerin peşine tarlalara, dağ yollarına, ota oduna, gurbet yollarına ben düşmüşüm. Ocağımın aşı, evimin taşı, çocuklarımın bahtı demişim. Gece gündüz çalışmış, başım yastığa değmemiş. Ot taşımışım, odun taşımışım ıssız dağ yollarında. Türküler yoldaş olmuş bana. Ben yalnızlıklarımı alın terimi katık etmişim soğan ekmeğime. Ak sütümle, helalle ekmeğimle, sevgi dolu ninnilerimle, haramsız yalansız büyütmüşüm oğullarımı. Ve sırayla askere göndermiş, yalnız birinin mürüvvetini görmüşüm. Oğul diye yurdumun taşına sarılmış, toprağını koklamışım, ağıtlar yakmışım. Ağacın başı benim, toprağın taşı benim. Vatana kim ağlarsa gözünün yaşı benim demişim. Gurbet yollarını en uzun ben beklemişim. Hasreti oya diye ben işlemişim. Kimselere söylememişim derdimi, yüreğime gömmüş, tutmuş yüreğimi de türkülere koymuşum. Kayalar merdin merdin, kim bilir kimin derdin. Ağaçlar kalem olsa yazılmaz benim derdim demişim. Ben analıyım, Anadolu'yum oğul.

Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Benim desenlerim, halılarım, kilimlerim, benim

0: Aylarım, türkülerim kimselerinkine benzemez. Benim toprağım, benim toprağımın güzellikleri, benim toprağımın oğulları, benim asker Mehmet'im, oğul Mehmet'im, Mehmetçiğim dağlar gibidir ve kimselerinkine benzemez. Mendilimde gül oya, gülmesem de doya doya, ben anayım, ben uzun yolların yolcusu. Ben Anadolu'yum, çileli toprak. Ben anayım, acılarla, yokluklarla da ocağımı tüttürmüşüm. Ben Anadolu'yum, acılardan, savaşlardan ve felaketlerden sonra da gülmüşüm. Çünkü insanına, toprağına deli olan benim. Ben çilelerden dağlar gibi büyük umutlar büyüten bereketli toprak. Ben Anadolu'yum. Ben Anadolu'yum. Bin bir rengin kardeş olduğu güneş. Ben kültürlerin kardeş olduğu toprak. Ben çağlar boyu uygarlıklar yoğuran dört köşesi dört deniz, dört köşesi dört mevsim. Ben güzelliklerin, sevginin, insanın insan olduğu toprak. Ben şehitlerin, gazilerin, destan yazan yiğitlerin, sanatkar yürekli ve dağlar kadar sabırlı anaların toprağı. Ben toprağına nice şehit ve yiğit veren ve ben oğulları kadar yiğit, oğulları kadar destan yazan anaların diyarı Anadolu'yum. O hakkı ödenmez analarla dolu Anadolu'yum ben. Öyle ki insanlığa her şeyimi ben vermişim.
1: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Diyarlardan gönüllere
1: aklınızda bulunsun.
2: Elma dişlere iyi gelir. Böğürtlen bakterilerin dişe yapışmalarını engelleyerek diş eti hastalığı riskini azaltırken elma, portakal, havuç, ıspanak gibi lifli yiyecekler de dişleri güçlendirir. Kereviz de dişleri koruyan yiyeceklerden. Kereviz dişleri iki yolla korur. Öncelikle ekstra çiğnemeyi gerektiren bir yiyecektir. Bu durum ekstradan tükürük salgılamayı sağlar. Bu da çürüklere neden olan bakterileri etkisiz kılar. Buna ek olarak lifli ya da sert yapıdaki doğal yiyecekler diş etlerine masaj yapar ve diş aralarını temizler. Peynir dişler için birden çok fayda sağlar. İlk olarak ağzın pH dengesini ayarlamaya yardımcıdır. Aynı zamanda çürüklere karşı koruyup yeni çürükler oluşmasını engeller. Özellikle şekerli gıdalar alındıktan sonra yenilecek bir parça peynir, şekerin dişleri çürütme etkisini gidermesi açısından son derece önemli. Pek çok faydası olan yeşil çayın dişlere de iyi geldiğini biliyor muydunuz? Yeşil çayda bulunan kateşin maddesi ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olurken aynı zamanda kansere karşı etkili olur. Dolayısıyla ağız kanserlerine karşı etkili bir maddedir. Bu madde aynı zamanda kötü ağız kokusuna sebep olan bakterileri de ağızdan uzaklaştırmaya yardımcıdır. Dişleri korurken beyazlatan çilek de ağız ve diş sağlığı için vazgeçilmezlerden. Çilek dişlere ve diş etlerine iyi gelir. Aynı zamanda diş taşlarının doğal yöntemlerle arındırılmasının formülünü taşır. İçinde bulunan çeşitli asitler diş diplerinde biriken taşları eritir, diş taşı oluşumunu engeller.
1: Aklınızda bulunsun.
3: Sağlıklı Türkiye.
4: Merhaba sevgili izleyiciler, Sağlıklı Türkiye programıyla karşınızdayız. Bugün çok önemli bir konuyu konuşacağız değerli uzman hekimimizle, operatör doktor, genel cerrahi uzmanı Cavit Hamzoğlu ile birlikteyiz. Hemoroid ve nedenlerini, aynı zamanda tedavisini konuşacağız. Hocam öncelikle hoş geldiniz, nasılsınız?
5: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
4: Şimdi bugün çok önemli bir konuyu konuşacağız. Önemli çünkü yani hemoroid konusunda popülasyonda çok görülmesine rağmen çok fazla doktora gitmemeyi tercih eder birçok hasta. Çünkü bunun hem teşhisi biraz sıkıntılı gelir. Yani çekiniyor hastalar açıkçası. Hem de sonrasında tedavi şekli konusunda biraz ameliyat olmak belki riskli gelebiliyor. Bölge hassas bir bölge çünkü. Genellikle evlerde kişisel yöntemlerle, geleneksel yöntemlerle çözülmeye çalışılır. Onun için özellikle bu programı ayırmak istedik bu konuya. İleri evrelerde nelere neden olur, kanser tehlikesi var mı? Bunların hepsini enine boyuna sizinle konuşacağız. Ama sormak isterim en azından genel tanım itibariyle hemoroid nedir?
5: Hemoroid makat bölgesi, yani bağırsağımızın son bölümünün damarlarının şişmesidir. Hani bacakta damarlaşı varis deriz. Hemoroid de makat bölgesinin varisidir. Oradaki toplar damarların şişmesine hemoroid diyoruz.
4: Evet. Peki hocam, şimdi hani tehlikeli bir hastalık mıdır diye soracağım ama bunun çeşitleri var mıdır? Çünkü iç dış hemoroid diye bilinir ama bunların hepsi bizim tabii kulaktan dolma edindiğimiz bilgiler. Çok hani çok fazla aşina olduğumuz bu hastalığa bir o kadar da yabancıyız aslında.
5: Doğru, hemoroidin iki türü var dediğiniz gibi, iç ve dış. Dış hemoroid de önemli değil. Yani deri pilisinin altında ufak damarların şişmesidir. Tedavi falan da gerek yok. Takip ederiz. Esas iç hemoroidlerdir. Makat bölgesini saat gibi göz önüne alırsak saat 5, 7, 11 hizasında 3 tane damar paketi var orada. Hı hı. Toplar damarla atar damarların birleştiği yeridir. Buna herhangi bir nedenle büyümesine iç hemoroid deriz. Bunlar da ama 4 dereceye ayrılır. Birinci derecede hasta pek fark etmez. Ancak kanama olursa veya doktor muayenesine giderse muayenede anlaşılabilir. Hı hı. İkinci derece hemoroidde ama hasta dışkılama esnasında memeler dışarı çıkıyor. Sonra kendi kendine içeri gidiyor. Bir dakika da sürebilir ama birkaç saat de sürebilir. Bu ikinci derece oluyor. Hı hı. Üçüncü derecede yine dışkılama esnasında memeler dışarı çıkıyor ama içeri gitmiyor. Hasta eliyle içeri itiyor. Bu üçüncü derece oluyor. Bir de en büyük olan dördüncü derecedir. Devamlı memeler dışarıda. Hı hı. İçeri itse bile dışarı çıkıyorlar. Yani içeride kalmıyor. Bu dereceler hemoroidin büyüklüğünü göstermez. Bazen bakarsın ikinci derece dördüncü dereceden daha büyüktür. Ama içeri gidebiliyor. Dördüncü derece küçük olması rağmen içeri gitmiyor. Dereceye göre şey, ameliyata falan karar vermiyoruz. Büyüklüğüne göre ve şikayetlere göre bu şeylere karar veriyoruz.
4: Peki hocam, belirtileri nelerdir? Hani şöyle spesifik anlamda. Çünkü dediniz birinci evrede hasta çok bir şey hissetmemiş olabilir. Tabi tedavi açısından da hep siz hekimler söylersiniz. Ne kadar erken tanı konulursa tedavide o kadar başarılı olur diye.
5: Bunun çok çok belirtileri var hemoroidin. En çok şey meme dediğimiz ele gelen bir şişkinliktir. Normalde hemoroidde ağrı falan olmaz. Normal bir hemoroidde. Sadece meme. Normal hemoroidin belirtileri bu. Hani halk arasında yaşı ağrı oldu, kanım oldu falan. Ama diğerleri komplikasyondur. Bundan sonra gelişen şeylerdir. En çok görünen kanama. Tuvalet esnasında kanama oluyor. Genelde de ya damlama şeklinde olur ya da fışkırır tarzında olur. Hani böyle silmeyli gelsin bilmem sümüklü kan falan değil. Taze kırmızı kan olur ve damlama şeklinde.
4: Ya fark edilmemesi imkansız.
5: İmkansız. El kanama olursa. Bir de ağrı yapabilir. Normalde hiç dediğim gibi ağrı yapmaz. Ama eğer memeler dışarı kalıp boğulursa ve içine kan pıhtısı oluşuyorsa çok şiddetli ağrı yaparlar. Hastalar bu şikayetle gelebilir. Dördüncü derece hemoroidlerde meme dışarıda kaldığı için bir akıntı olur. Akıntıya bağlı iç çamaşırı kirlenme, pişik makat bölgesinde kaşıntı, mantar gelişebilir. Kötü kokulu lezyonlar oluşabilir orada. Bu da dördüncü derecenin şikayetleridir.
4: Bunların hepsinin ama tedavileri mümkün.
5: Hepsinin tedavisi var tabii.
4: Peki tanı konusunda, özellikle biz hani tanı konusunda çok çekiniyoruz. Doktora gidilmemesinin en büyük nedenlerinden bir tanesi bu. Kendimiz tanıyı koyup bir şekilde tedaviyi de kendimiz yapma yoluna maalesef gidiyoruz. Bu da tabii ki hani ileri aşamalarda nelere neden olur onları da konuşacağız ama isterseniz tanının nasıl konulduğunu sizden öğrenelim. Korkulacak bir şey var mı? Çok uzun süren bir yöntem mi kullanıyorsunuz?
5: Yok, yok.
4: Yoksa görüntüleme yöntemleri
5: yani
4: de yeterli olabilir mi?
5: Açık konuşayım. Hemoroid tanısı bir dakikalık bir muayenede bile doktor tarafından anlaşılabilir. Ve maalesef dediğiniz gibi insanlar çekindiği için, doktora gelmediği için çok büyük hastalıklar ortaya çıkıyor sonra geç zamanda. Hemoroidin muayenesi halk dediğimiz gibi çok, özellikle erkekler, bayanlar daha kolay geliyor muayene. Erkekler neredeyse hiç gelmiyorlar. %90'ı gelmiyor. Ve geldiği zaman da iş işten geç sürüyor veya çok geç safhada geliyorlar. Hemoroid muayenesi doktor tarafından yapılıyor. Bir gözle muayene var. Bir de manuel muayene dediğimiz baş parmakla hayat kurtarıcı bir muayene bu. Son 7 santimde bir lezyon varsa parmakta hissediyoruz onu. Muayene dediğim gibi yani topu topuna 2 dakikayı bile geçmiyor. Ve çok önemli bir hastalığı engelleyebiliriz. Ama dediğiniz gibi insanlar çekildiği için gelmiyor. Tabii şüpheli vakalarda kolonoskopi, hani ışıklı bir aletle girip kalın bağırsaklara bakılma yapılabilir. Kolonografisi çekilebilir. Yine şüpheli bir şey varsa içeride pelvik MR dediğimiz veya tomografi çekebiliriz. Ama bunlar çok ender rastlanan şeyler. En çok dediğim gibi o manuel muayeneyle anlaşılır bu hastalık.
4: Yani en aslında hayat kurtarıcı muayene şekli manuel muayene.
5: Manuel muayene ve yani neredeyse %99 hemoroidlerde tanı konulur bu. Hani %1'inde ileri tetkik gerekebilir.
4: Hocam şimdi şöyle bir şey oldu. Tıp öyle bir noktaya geldi ki ya hem hasta popülasyonunun çok artmasından tabii ki hekimler de çok fazla zaman ayırmıyor. Dolayısıyla hani hastanın ne hastalıkla ilgili özgeçmişi çok dinlenebiliyor. Genelde de görüntüleme teknikleri kullanılma yoluna gidiyor. Bunu ne kadar doğru buluyorsunuz? Özellikle
5: çok
4: bu
5: yanlış
4: tür hayati
5: yani
4: hastalıklar.
5: Ben kendi meslektaşlarımızda böyle çok yanlış yapan doktorlar görüyorum bu konuda. Hasta geliyor, anlatıyor. Kanamam oldu, meme var, tamam. Şimdi muayene bile etmiyor. Veya muayene yapsa parmakla da muayene etmiyor. Dışarıdan bakıyor, hemoroid gördü, tamam. Halbuki onun 2 santim yukarısında kanser varsa atlanır bu. Hastanın hayatına mal oluyor. Ben kendim çok şahit oldum buna. Artık hasta kendisi 6 ay gitmiş. Ya benim kanamı bir bana içeriden bir bakın demiş. Aa, bakmışlar, iç içten geçmiş bir tümör. Bütün pelvisi kalçaya yayılmış bir tümör. Bu maalesef doktorlarımızda da bu. Anamnez dediğimiz hastanın anlatması. Hastalığın neredeyse %95'inde tanı koyuyor. 2 dakika hastayla bir oturup anlattığı zaman size hemoroid mi değil mi, tümör mü var, baskı mı var, nedir onu anlıyoruz. Hastayı ama iyi dinlemek gerekiyor. Ondan sonra düzgün bir muayene. Ve çekinmeyecek muayenede. Hasta da çekinmeyecek, doktor.
4: Yani hastanın aslında özgeçmişini dinlemek
5: çok önemli,
4: bu tür
5: çok teşhislerde. Ve şikayetleri anlatması lazım, şikayetlerini.
4: Evet. Peki hocam, şimdi siz aslında konuşma arasında değindiniz ama tekrar açmanızı isteyeceğim sizden. Hangi hastalıklarla karışabilir hemoroid? Oo,
5: çok çok hastalık var. Bizim en korktuğumuz rektum kanseri veya anüs kanseri. Hı-hı. Yani bağırsağın son bölümündeki kanserler. Onlar bası yaptığı için hemoroid de yapabilir. Gerçekten aslında hemoroid var ama hemen 2 santim üstünde kanser olabilir. Hı hı. Dediğim gibi çok basit o muayeneyle bunu hemen anlayabiliriz. Bu kanserlerden ama genelde böyle taze kırmızı kan değil, sümüklü kan gelir. Hı. Hastada bunu görüyoruz. Gelip bana anlatıyor. 6 ayda bir sümüklü bir kan geliyor. Bu tümör. %90 yani %10 iltihap olur. 4. derece hemoroid olur. %90 tümör olabilir. Hı hı. Böyle bir durumlarda hemen doktora koşmaları lazım hastaların. Hani bir hikaye ilaç kullanayım. Komşudan duydum, bundan duydum, bunu alayım. Bu hap, bu fitili kullanayım gibi değil. Bu çok önemli bir şeydir. Hı hı. En çok korktuğumuz tümördür. Ondan sonra en çok karıştığı hastalık anal fissür dediğimiz makak bölgesinde bir küçük yırtık oluyor. Hı hı. Kabızlık veya ishale bağlı gelişir bu. Bu genellikle çok ağrı verir hastalarda.
4: Evet.
5: Şiddet, defekasyon sonrası büyük abdestle çıktıktan sonra şiddetli yanma oluyor. 5 dakika sürebilir, 5 saat sürebilir. Hı hı. Hastalar bunda da çok karıştırırlar hemoroidle ve doktora gelmezler, ilaç kullanırlar. Geldikleri zaman iş içinden geçiyorlar, yine ameliyatlık oluyorlar. Halbuki başta gelseler ilaç tedavisiyle geçer bu. Hı hı. Üçüncü bir hastalığımız fistül dediğimiz. Orada bir tünel gibi bir şey gelişiyor iltihap sonrası. Bir ucu deride, bir ucu bağırsağın içinde. Devamlı akıntı yapıyor. Hemoroidin 4. derecesi gibi hani hı hı. akıntı yapar demiştik evet. ya. Onu da karıştırırlar. Bu da tümüyle başka bir hastalıktır. Tedavisi çok farklıdır hemoroidden. Polipler var. Böyle sile benzer oluşumlardır, bağırsağın içinden çıkar. Saplı olur genelde bunlar. Hemoroid gibi dışarı çıkarlar, parmakla hasta içeri iter. Halbuki bunlar prekanserozdur. Hı-hı. Bunları mutlaka alıp patolojiye göndermek lazım. Bazen kanser bile oluyor içlerinde. Bunu da geciktirdikleri zaman geldiklerinde kansere dönmüş olabiliyor. Hı-hı. Kaşıntı yapan hastalıklarımız var. Anal kondiloma, cinsel yoldan geçen bir sihirlerdir. Genital sihirler. Aynı hemoroid gibi dururlar dışarıda. Hastalar onda kaşınıyor. Ha böyle hemoroid ilaç kullanıyor. O da artırır onlar kortizon olduğu için içinde. Hı hı. O da çok karışır. Halbuki onun tedavisi çok farklı. Bir önce yaktırmak gerekir onları. En çok karışan aslında bir de mantar. Hı hı. Pelvis bölgesi mantarlar kaşıntı, akıntı yaptığı için hemoroidle karışır. Hı hı. Halbuki basit bir göz muayenesiyle bunların hepsi teşhis konulabilir.
4: Evet. Aslında yani dediğiniz gibi çok basit bir yani tanı yöntemiyle hepsi anlaşılabilir ve bunların hepsi saydıklarınızın aslında her biri çok ciddi rahatsızlıklar.
5: Çok hepsi çok ciddi hastalıklar bunlar ve başta tedavileri çok kolay bunlar. Halbuki geciktikleri zaman bayağı zorlaşıyor hepsi.
4: Peki hocam, şimdi hani Türkiye'de özellikle şimdi bizim beslenme tarzımız, Doğu illerine de gidecek olursak son derece baharatlı ve acılı şeyler tüketiyoruz. Hı hı. Sanki hani benim aklımdan geçen Türkiye'de daha fazla görülen bir hastalık gibi geliyor ama dünyada popülasyonda nedir bu hastalığın görülmesi?
5: Yok, yani bütün dünyada çok görünen bir şeydir. Hı hı. Türkiye'de de çok görünür. Türkiye'de 50 yaşın üstünde her iki kişiden birinde hemoroid var.
4: Evet. Her canlı hemoroidi tadacaktır diye bir şey var.
5: Yani %50 neredeyse 50 yaşından sonra hemoroid. Ama her hemoroide de tedaviye gerek yok. Her hemoroid illa tedavi görsün, ameliyat yapalım ilaç. Yok, yani şikayet vermeyenlere bir şey yapmıyoruz. Hemoroidi yapan nedenlerin başında kabızlık, ishal. Tuvalette uzun süre oturmak. Hı-hı. Şimdi bu yiyeceklerde dediğimiz mesela şimdi son zamanlarda hemoroid hastalıklarımız genç yaşlarda arttı. Neden? Fast foodlardan dolayı. Hı-hı. Beslenme alışkanlığı. Kuru gıdalar, su az tüketiliyor. Sedanter hayat olmuş, hep oturuyorlar bilgisayar başında, hareketsiz. Bunların hepsi artırıyor. O domatestir, biberdir, halk arasında çok evet. söylüyorlar. Bu hemoroid yapan bir şey değil bunlar.
4: Ama gıdaların çok etkisi yok mu? Kuru gıdayla beslenmenin ya da
5: tabii,
4: işte o fast food dediğiniz.
5: Kabızlık ve ishal dedim ya. Kabızlık olursa ve ishal yaparsa bir şey şikayetini artırır. Biber bazı insanlara dokunuyor. İshal oluyor. Hı hı. İshal oldu mu hemoroid olan hastanın hemoroidini artırıyor. Ağrı sancı başlıyor, kanamasını artırıyor. Domates ancak alerji falan yaptıysa birisine, yoksa domatesin böyle hemoroid yapacak bir şey etkisi yok. Burada dedim ki kabızlık ve ishaldı bu iki önemli faktörü yapan her şey.
4: Ya onların da neden olmasının sebebi tuvalette çok fazla vakit geçirilmesinden
5: çok fazla uzun süre oturmak. Uzun süre oturduğu zaman damarlar şişiriyor, hemoroid oluşuyor.
4: Halbuki biz onu yanlış biliriz. Mesela tuvalette ne kadar çok kalıp da işte
5: çok
4: hani
5: yanlış, çok.
4: O defikasyon işlemini yaparsak rahatlayacağımızı, işte bunda son derece sağlıklı olduğunu düşünürüz ama.
5: Yok yok, o ne kadar uzun süre otursan dediğim gibi oradaki damarlar şişirirsiniz. Yani en çok 5-10 dakikada defikasyon işlemini bitirmek gerekir. Eğer olmuyorsa yemeklerine dikkat ediyoruz. Onun olmuyorsa ilaç veriyoruz. Yani uzun süre oturmaması gerekir. En çok neden az su içmektir. Az su içtikten dışkının başta kısmı sert oluyor kuruduğu için. Yani sonrası ishal gibi olabilir. Ama en başta yaptığı sert bölüm makatı zorluyor. Hem bir tırmalar, fistürler falan neden oluyor. Hem de hemoroid varsa bayağı büyütüyor onlar. Bol sıvı tüketmek lazım. Biz hatta 2,5-3 litre sıvı öneriyoruz. Yani illa su olacak değil, açık çay olur, meyve suyu olur. Yani sıvı alması gerekir.
4: Evet. Peki şimdi siz görünme nedenlerini, belirtilerini açıkladınız ama az önce dikkatimi çeken bir konu oldu. Özellikle 50 yaşından sonra her iki kişiden birinde mutlaka olacak hemoroid dediniz ya da olma ihtimali yani yüksek dediniz. Aynı zamanda cinsiyet, genetik faktörler de etkili mi?
5: En baştaki neden genetiktir. Genelde bir ailede hemoroid varsa diğer fertlerde de vardır. Genellikle. Bakıyorsun hepsinde vardır. Genetik en önemli faktörlerden biridir. Kabızlıkta ishalı söylemiştim. Karın içi basıncı artıran her şey. Karın içinde tümör olabilir. Aşırı kilo, gebelik baskı yaptığı için.
4: Evet, hamilelikten sonra birçok kadın şikayet ediyor.
5: Çünkü neden fetüs orada baskı yaptığı için kan yukarı gidemiyor. Oradaki damarlar şişiyor. Karın içi basıncı artıran tümörler, jinekolojik tümörler olur, bağırsak tümörü olabilir, onlar hepsi yapabilir. Siroz hastalığında kanın dönüşü karaciğere zor olduğu için gölleniyor aşağıda, varislere neden oluyor. Hemoroid yapabilir, onlar çok ciddi varisler olur, aşırı kanamalar yapıyorlar. Böyle şeyler hepsi hemoroid yapabilir.
4: Peki tedavi seçenekleri nedir? Öncesinde mesela direkt hemoroid teşhisi konulduktan sonra ameliyat mı öneriyorsunuz? Yoksa
5: yok,
4: onun
5: yok.
4: Öncesinde bir takım ilaçla tedaviler mümkün olabiliyor mu? Çünkü hani bu tür hastalarda benim gördüğüm kadarıyla en başta evde yapılan tedavilerin başında işte bu sıcak suyla yapılan kompresler var. Onun dışında da bir takım pomatların kullanması söz konusu olabiliyor. Bunlar gerçekten iyileşmesine etkili midir?
5: Etkili. Şimdi her hemoroid hastasımız ameliyat demiyoruz. Derecesine göre. Ve hatta aynı derecede iki hasta da birinde ameliyat söyleyebiliriz ne demeyebiliriz. Yani komplikasyonlara göre değişiyor bu. Hemoroid ilk safhalarda geldiği zaman sadece diyetini uygulasın, spor yapsın, tuvalet alışkanlığını düzeltsin, uzun süre oturmasın. Bu tedaviye yeterli. Evre 1-2'de olduğu zaman. Hani biraz büyüdüğü zaman yardımcı ilaçlarımız var. Özel bir tabletler var, sabah kullanıyoruz özellikle. Damarları topluyor, varislerde de veriyoruz. Kremler var, fitiller var, onları kullanıyoruz. İleri safhalarda veya kanama yapıyor, kanamayı duracağımız falan diğer medikal şeylere geçiyoruz. İşlem yapılacak işlemlere. Onlarda değişik tedavi yöntemleri var. En basit.
4: Hocam o yöntemlere geçmeden önce şimdi aslında sık sık ekranlara da geliyor. Bir takım bitkisel ilaç demeyeyim de preparatlardan medet umuyoruz. Bunların kullanımı ne kadar doğru? Şimdi onların hepsini de kötülemek istemiyorum açıkçası ama tabii ki hani ameliyat öncesi insanlar daha ziyade bu tür yolları denemeyi tercih ediyorlar.
5: Vallahi bunları bilimsel bir araştırma yapılmamış açıkçası. Ben konuda bir şey diyemeyeceğim size. Ama pek tavsiye etmiyoruz onu. Yani nedene yönelik tedavi yapmak lazım. O bitkisinin etki mekanizması nedir? İçindeki kimyasal madde nedir falan. Tabii diğer ilaçların çoğu da bitkisel şeylerden yapılmış. Ama bilimsel yanı var. Bunlar bilmediğimiz şeylerdir. Üç kişi denemiş de bu olmuş da bu olmuş. Bunlarla olmuyor.
4: Size gelen hastalarda var mı bu tür
5: şeyler? Çok çok yani. Genelde %50'si kullanıp da gelmişler bana. Genelde de yani bir sonuç alamamışlar. Geldikleri zaman diyorum bazen ama çok önemli bir hastalıklar gecikmiş oluyor.
4: Mesela bazen ilerlemesine neden olabiliyor mu bunların kullanımı?
5: Aşırı derecede yara yapanlar oluyor. Aşırı bir kanama yapıyor, durduramıyorlar onlar kullandıkları için. Yanlış kullanım, yani etki mekanizması belli olmayan bir şeyler kullanmışlar ondan dolayı. Ben tavsiye etmiyorum yani öyle bir şeyler.
4: Peki hocam siz tedavi yöntemlerinden bahsettiniz. Lazer tekniği kullanıldığını biliyoruz. Onun dışında hangi teknikler kullanılıyor?
5: Yok, çok yöntemler var. Ya hemen biz ameliyat önermiyoruz anlattım.
4: Evet.
5: Sklerozan madde değil, özel bir maddeler var. Enjeksiyon şeklinde. Çok küçük hemoroidlerde. Birinci derece hemoroidlerde. Ama kanama yapıyor.
4: Evet.
5: Durduramıyorsun kanamayı. Hemen ameliyat önermiyoruz. O iskrozan maddelerden mi? Eğer ilaçlar durdurmuyorsa, o önerdiğimiz ilaçlar. Kurutucu bir şeydir onlar. Ben onu çok tavsiye etmiyorum ama yani denenebilir. Kanamayı durdurabilir. Ama sonra ameliyat falan gerektiği zaman oradaki dokular biraz fragil oluyor. Rahat çalışamıyoruz.
4: Daha hassas oluyor.
5: Yani dikiş atamıyoruz, durmuyor, kanama yapıyor. Ama o da bir yöntemdir. Sonra yine çok yapılan yöntemlerden biri bant ligasyonu dediğimiz. O da ameliyatsız bir yöntemdir. Özel bir alet, vakum gibi meme içine çekiyor. Dibine bir bant koyuyorlar. O da bir müddet sonra bant nekroz yaptığı için o meme düşüyor. Ama hani kesin tedavimi genelde tekrarlıyor bunlar. Çok fazla bunları önermiyorum. Üç tane önemli bizim tedavi yöntemimiz var, ameliyat. Bir tanesi klasik ameliyattır. Narkoz altında oluyor. Üç tane ana damar paketini dibinden bağlıyoruz. Sonra kesip alıp dikiyoruz orayı. Çok etkili, çok iyi bir yöntemdir. Maalesef ameliyat sonrası çok şiddetli ağrı oluyor. Yaklaşık 15 gün, bir ay arası her defekasyonda hasta neredeyse bayılacak kadar ağrı yapıyor. Ama tedavi yönünden en iyi yöntemlerden biri bu klasik yöntem. Ta eskiden beri var. Sonra lazer. Biz ta 2000 senesinden beri uyguluyoruz. Lazer de iki yöntemle yapılıyor. Küçüklerde lazer koagülasyon dediğimiz, lazer üstüne tutuyoruz 2 saniyelik atışlarla. Damar orada içten pişirip kurutuyor. Tabii bu kalkıp büyük damara bunu yapamayız. Yani en çok 1 santimlik falan hemoroidlere yapılıyor. Bu ağrısız bir yöntemdir. Ama yine narkoz altında yapıyoruz. Bir de lazerle kesip alıyoruz aynı klasik gibi. Dikiş atmıyoruz. Ağrısı tabii daha az oluyor normal klasik ameliyata göre. Şu anda en çok yapılan yöntemlerden biri longodur. Longo özel bir alettir. Makatın içinde ama 5 santim yukarıda, 2 santim çapında bağırsak mukozasını alıyor, otomatik olarak kapatıyor. Böylece memeleri 2 santim yukarı çekiyor, onunla giden damarları kapatıyor. Bu çok iyi bir yöntem ama bu da yani 2. derece ile 3. derece arasındaki hemoroidleri yapabiliriz. 4. derecede olmuyor. Bu yöntemde hiç ağrı yok neredeyse. 2-3 gün sonra hasta işine falan da başlıyor. Biz her hastada hemen ezbere bu ameliyat yapalım diyemeyiz. Hastayı mutlaka ameliyat edeceğiz. Muayene edeceğiz. Şikayetlendiğiniz hemoroid paketlerinin büyüklüğüne bakacağız. Verdiği şikayetlere bakacağız. Ona göre tedavi yöntemine karar veriyoruz. Her hastada aynı tedavi yapmıyoruz.
4: Yani bu ameliyatlar hastalığın derecesini ve hastanın şikayetlerine göre değişen ameliyatlar. Peki biraz ameliyat sürecinden bahsedebilir miyiz? Uzun süreli ameliyatlar mı bunlar? Dediğiniz gibi genel anestezi altında yapılan uygulamalar olduğunu söylüyorsunuz. Bu ameliyatlar öncesinde hasta nelere dikkat etmeli? Öncesinde bir hazırlık yapmalı mı?
5: Yok, o eskiden. Şimdi artık karar verdiği gün hastanemize geliyoruz, hastayı yatırıyoruz, tahliller yapılıyor. Küçük bir lavmanla bağırsak temizliği yapılıyor. En zor, en büyük ameliyat bile 20 dakika sürüyor. Ama narkoz altında yapıyoruz dediğim gibi. Longo yapılırsa 15 dakika. Klasik olursa en büyüğü 20 dakika, 25 dakikada bitiriyoruz. Ameliyat sonrası genelde ya aynı gün ya da ertesi gün taburcu ediyoruz. Tabii yapılan yönteme göre ameliyat sonrası istirahat süresi değişiyor.
4: Evet, şimdi ameliyat sonrasında hasta nelerle karşılaşıyor? En azından sürpriz olmasın.
5: Klasik yöntemde dediğim gibi 15-20 gün, bir ay. Dışkılama sonrası şiddetli sancı.
4: Evet.
5: Longo yönteminde yok, 2-3 gün ağrı oluyor, ondan sonra bir ağrı yok. Lazerde yapılan işleme göre koagülasyon yaparsak o da 2-3 gün ağrı. Yok eksizyon, kesip alma işlemi olursa o zaman yine 15 gün 20 gün güzel bir ağrısı oluyor. En çok korktuğum şey ameliyat sonrası kanamalardır. Ameliyat sonrası 10 gün içinde aşırı abondan kanamalar olabilir. Hatta hastayı şoka sokacak kadar aşırı kanamalar olabilir. Yöntemlerin hepsinde olabilir. Yok klasik, yok longo, yok bantta bile bakarsın bazen. O zaman tekrar ameliyat alıp oraya sütür koyuyoruz, dikiş koyuyoruz. 2-3 defa tekrarlayan kanamalar olabilir. Yani çok basit almamak lazım bu hastalığı. Basit görünüyor. Tamam, kısa süreli ameliyattır ama komplikasyonlar çok ciddidir.
4: Hocam ben şimdi aslında anladım neden çok fazla kişinin bu ameliyatları tercih etmediğini. Çünkü sonrasında çok meşakkatli bir süreç bekliyor. Doğru. Sizin söylediklerinizden anladım. Mesela çok fazla ağrılı oluyor dediniz. Bu
5: klasik yöntemle.
4: Önüne geçmek mümkün değil mi bir takım
5: yani
4: ilaçlar?
5: Kuvvetli ağrı kesiciler veriyoruz. Biz veriyoruz onlara. Ama her insan da aynı değil. Özellikle mesela Karadeniz'de oturan halkımız ağrı eşiği çok düşük. Siz onlara 20 tane analjezik ver, yandım Allah öldüm diyor. Ama doğudan gelen hastamız kesmişsin, yapmadım ameliyat diyor. Anlamıyor bile. İnsanın hakikaten ağrı çok farklı.
4: Kadınlar aynı erkeklerde bile farklı tabii.
5: Erkeklerin ağrı çok beğenildi. Daha düşük. Kadınlar çok daha dayanıklı.
4: o evet. Peki hocam, şimdi bu yöntemleri bahsettiniz. Sonrasında tekrarlama olasılığı var mı bu ameliyatların?
5: Maalesef,
4: tabii nelere evet. dikkat? Asıl belki de önemli konu bu. Olmadan önce hangi tedbirleri almalılar? Olduktan sonra, ameliyattan sonra neler yapmalılar?
5: İşte bu hemoroidde en önemli şey hastalığa yakalanmamak. O da nedir? O tuvalet alışkanlığıdır, spordur, yemekler falan, bunları ayarlamaktır. Hangi yöntemle olursa olsun ameliyat yapalım. Hasta eğer eski alışkanlıklar devam ediyorsa, gidip yarım saat bir saat tuvalette oturuyorsa, gazete okuyorsa, bilmem uzun süre ıkınıyorsa, yine böyle oturarak hep çalışıyorsa, hiç hareket etmiyorsa, yemeklerine dikkat etmiyorsa, kabız kalıyorsa, uzun süreli ishaller oluyorsa, kilo almaya devam ediyorsa, yine tekrarlar. İster 10 kere de hangi yöntemle olursa olsun, ameliyat olsun, yine de tekrarlar. Yani kim dese ben ameliyat yaparım, bir daha tekrarlamaz, yalan söylüyor. Çünkü oradaki damarlar genişlemesidir. Bütün damarlar alamazsın. Vücut nekroza gider. Damar kalıyor orada. Sen de alışkanlığa devam ediyorsun. Damarlar işleyecek yine de. Onun için bu, ben bu ameliyat oldum artık da hiçbir şeye dikkat etmeyeyim, bir daha bu şey olmaz. Öyle değil.
4: Peki hocam, bir takım diyet programları veriyor musunuz ameliyat sonrasında hastalara?
5: Bunun zaten ameliyat öncesi ve sonrası fark etmiyor. Diyet program dediğimiz genelde posalı yemekle tavsiye ediyoruz. Sebze ağırlıklı beslenme, zeytinyağlı yemekler tavsiye ediyoruz ve bol su tüketimi, yani sıvı. Dediğim gibi, yani bu su en önemli şeydi. Yani günde en az 2,5-3 litre sıvı almasını tavsiye ediyoruz.
4: Bir önemli soruya daha geçeceğim ama değerli izleyicilerimizin de soruları var. İsterseniz biraz da onlara değinelim. İsmail Özlü göndermiş. Diyor ki, bir sene önce gittiğim bir sağlık kuruluşunda makat bölgesinde dışarı çıkan bir meme vardı. İğneyle pis kanı çektiklerini biliyorum. Ama aradan bir sene geçtikten sonra meme çıkıntısı olmadığı halde makat bölgesinde aşırı bir kaşıntı var. Damarlanma şeklinde arada kırmızı kan gibi bir şey de oluyor. Krem kullanıyorum. Bunun haricinde evde bir tedavi var mı? Yine evde bir tedavi var mı diyen izleyicimiz.
5: Şimdi bu kaşıntı bir hemoroid belirtisi saymıyoruz, bu kaşıntılar. Bunu mutlaka görmemiz gerekir. Yani dışarı çıkmayan bir hemoroid kaşıntı yapmaması lazım.
4: Evet.
5: Kaşıntı varsa kontak dermatit olur, alerji olabilir, anal fissürü olabilir orada. Yani mutlaka muayene olması lazım ona göre. Ya muayene olmadan ilaç falan kullanmasın bir kere. Muhtemelen o zaman trombozu boşaltmışlar, kanı boşaltmışlar içinden. O geçici bir tedavidir. Zorlanmış o zaman, olmuş o. Bu şimdi onunla bir bağlantısı yok. Bu tümüyle başka bir şeydir.
4: Damardan pis kanı
5: çektiğini
4: biliyorum
5: dedi. İşte onu pis kanı
4: demek,
5: tromboz dediğimiz kan pıhtılaşmış, onu almışlar orada. Skleroterapi değil o anlattığı şey.
4: Peki mesela siz aslında fissürden bahsettiniz hocam ama fissür konusunda da tedavi mantığını elle olur mu diye sormuş değerli izleyicimiz.
5: Fissür tedavisi, bakın fissür hemoroidden çok daha fazla görünüyor. Ve çok daha yaygındır. Yani bana hemoroidle gelen hastaların %80'inde fissür var. Hemoroid yok. Fissür başlangıçta gelirse çok güzel ilaç tedavimiz var. Onlarla %100 geçer. İlk bir iki ay içinde gelirse. Ama kronikleştiği zaman, skin tag dediğimiz küçük bir meme oluştuğu zaman orada, bu ilaca cevap vermiyor anlamına geliyor. Yani ilaçla iyileşse bile tekrarlayacak. Onlar ameliyat olmaları gerekir. Fissürün ameliyatı çok basittir. Ağrısı yok. Hiçbir ıstırahata falan gerek yok. Kombinize gidebilir ama gerçekten 2 dakika sürüyor. Tam 2 dakika sürüyor ama narkoz altına yapıyoruz tabii. 15 dakika falan sürüyor narkoz aldığı için. 2 dakika da hasta kurtuluyor.
4: Peki sonrasında aynı hemoroid ameliyatlarında olduğu gibi ağrı
5: yok,
4: falan
5: yok,
4: yaşıyor?
5: Yok, hiç ağrı yok. Yani bütün hastalar çok memnun kalıyorlar. Hatta doktor böyle ünlü oluyor. Gittim hemoroid yaptı. Hemoroid değil, bu fissürdü. Çok farklıdır. Eli çok hafif dokundu. Hiç ağrı duymuyor. Hemen de rahatladı. Sen fissür ameliyatı olmuşsun. Hemoroid değil. Ama halkımız hepsi hemoroid dediği için karıştırıyorlar bunu.
4: Peki o hastalığın oluşma nedeni nedir? Mesela hemoroidde beslenme ve bir takım işte tuvalet alışkanlıklarının nedeni olduğunu söylediniz. Çünkü fissür de gerçekten
5: aynı
4: çok
5: şey.
4: Fazla görünüyor. Aynı nedenlerden.
5: Fissürünkü ya çok sert bir tuvalet yapmıştır, makat yırtılmıştır, ya da çok sulu, aşırı bir ishal. İkisi de yapar bunu. Bu dedim, ilk zamanlarda gelirse kas gevşetici ilaçlar veriyoruz orada. Özel Türkiye'de yok da eczanelerde yaptırıyoruz onu. Hala Türkiye'ye gelmedi bu ilaç. Kalp ilacıdır aslında ama oradaki kası gevşeten bir merhemler hazırlatıyoruz. Onunla geçiyor. İlk başta gelirse. Bir ay, bir buçuk ay bir merhem veriyoruz, onunla iyileşiyor. Ama o zaman kaybedip geç gelirse o bin tane problem gelişebilir. Oradan mikrop kapabilir, apse yapar. Delenip fistül olabilir. O diğer hastalıklar. Bunda hepsi kısır döngü.
4: Fistülle fistül arasındaki
5: çok fark var hocam. Fistülle fistül arasında çok fark var. Fistül genelde bir apseden sonra gelişiyor. Makas kenarında bir apse iltihabı oluyor. Ya doktora gidiyor ya gitmiyor, kendi kendine patlayıp akıyor. Bir delik gelişiyor. Bir ucu da bağırsağın içinde kalıyor. Devamlı oradan pislik o deliğe girip orada iltihap yapıp dışarıya akıyor. Burada ne oluyor? Hep bir kirlenme, iç çamaşırda koku ve pişik, mantar, ıslaklığa bağlı gelişir. Tümüyle başka bir hastalık. Onun tek tedavisi ameliyat fistülü. O oldu mu mutlaka ameliyat. Ameliyat çok basit olabilir, çok zor olabilir. Yani iç ağzındaki yerine bağlı. Eğer makatı yakınsa çok basit, 2 dakikalık bir ameliyat.
4: Ama... Hocam sözünüzü bölüyorum, kusura bakmayın ama araya gitmemiz gerekiyor. Çünkü aslında bu da önemli bir rahatsızlık. Yine sorular gelmiş sizin anlattığınız ameliyat teknikleriyle ilgili. Değerli izleyicimizin kafasına takılmış. Sevgili izleyiciler, şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından Sağlıklı Türkiye programı devam edecek.

Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne, dur dedi Türk'ün zilletine, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, Gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler, serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Gün bugün, an bu andır, yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de radyo başında olalım. Halil Delice'nin sunduğu Tarihe Şan Verenler programında buluşalım. Tarihe şan, hak için can verenleri hatırlayalım. İbret alalım, gönlümüzün ışığı eğleyelim.

0: Türkiye programı tüm hızıyla devam ediyor sevgili izleyiciler. Stüdyoda Türkiye Hastanesi'nin değerli hekimlerinden operatör doktor Cavit Hamzoğlu ile birlikteyiz. Hemoroid konusunu konuşuyorduk. Aslında hemoroid konuştuk ama birçok hastalığı da makat bölgesinde gelişen hastalıklara da değiniyoruz hocam. Reklam arasından önce fissür ve fistülün farkını siz anlatmıştınız. İkisinin bambaşka rahatsızlıklar olduğunu belirtmiştiniz. Tedavi seçenekleri de tabii ki yöntemleri de farklı oluyor haliyle. Devam edelim isterseniz hocam.
1: Anlattığım gibi fissürün tedavisi dediğim gibi başlangıçta ilaçla kesin iyileşir. Geç kalınırsa mutlak ameliyat ama çok basit bir ameliyattır. Fistül ama tümüyle farklı bir hastalıktır. Fistül genelde abselerden sonra gelişir veya bazen kron hastalığı denen bir hastalık var. Tabii bu hastalığı anlarsam bayağı uzun sürer de kron hastalığına bağlı da fistüller gelişebilir. Kron olursa ona çok dikkat etmek lazım. Onun da kolonoskopi dışında başka teşhis yolu yok. Ama kronun dışında gelişen fistüllerde yine ameliyat öneriyoruz. Ameliyat çok basit olabilir. 2 dakika sürebilir ama bazen iç delik çok yukarıda olursa çok uzun ve meşakkatli bir tedavi gerekir. Onları kesemiyorsun. Kesme yapılırsa hasta dışkısını tutamaz. Gaz kaçırır, dışkı kaçırır, kasta gider hepsi. Onlarda özel bir seton dediğimiz tel var. Oradan geçiriyoruz. Birkaç aylık tedavi. Böyle sıkıyoruz. O giderek yukarıdan kesip aşağı geliyor. Yukarıdan iyileşiyor. Aşağıda bitiyor. O 3-4 aylık tedavi. Ama öyle bir ameliyat neredeyse 1/1 oluyor. Genelde kesmeyle tedavi yapıyoruz onu. Sonuçları da iyi oluyor. Tekrarlama oranı %2-3 civarında.
0: Peki nedenleri de aynı mıdır? Aynı nedenlere bağlı olarak mı oluşur bu hastalık?
1: Fistülün nedeni apse, iltihap. İltihaptan sonra gelişir. Ama fistülün nedeni kabızlık veya ishal.
0: Peki hocam şimdi siz söyleyince aklıma geldi. Hemoroid sonrasında da hastanın işte dışkısını tutamama gibi falan ameliyat sonrasında bu tür şeyler oluyor mu?
1: Yok yok. Normal hemoroid ameliyatından sonra olmaz. Çünkü kaslara bir şey dokunmuyoruz hemoroidde. O fistülde olur. Hatta fistülde biz kas gevşetici işlem yaparız ama azıcık bir kas kesiliyor. Kitaplarda yazıyor. Ben şimdiye kadar görmedim. %1-2 görünebilir gaz kaçırma falan. Ameliyata bağlı ben şimdiye kadar görmedim.
0: Hocam isterseniz bir iki soruyla daha devam edelim. Sonra mantarları ve cinsel yoldan burada bulaşan hastalıklar, oluşan hastalıklara da değinmenizi rica edeceğim. Ve tabii ki son olarak da artık kanser konusuna değinmenizi isteyeceğim. Ama şimdi siz ameliyat tekniklerinden bahsederken bir izleyicimiz merak etmiş. Alparslan Kalınbacak diyor ki hemoroid longo yöntemi nedir? Nasıl yapılır? Hani çok konudan uzaklaşmadan bu sorularla devam edelim istedim.
1: Yani şimdi bu ameliyat yöntemlerimiz içinde en ağrısız yöntem longo yöntemidir. Ama bu longo da herkese uygulanamaz. Ancak 2. derece ve 3. derecenin küçüğü olduğu zaman 4. derecede hiçbir etki yapmaz. Longo yönteminde memeler kesilmiyor, dokunmuyor. Memelerde yaklaşık 5 santim yukarıda bağırsağın iç kısmında 2 santim genişliğinde bağırsağı otomatik bir aletle kesip dikiyor. Böylece 2 santim o memeler yukarı gidiyor aşağıdaki memeler ve onlara giden damarlar tıkandığı için memeler zamanla sönüyor. Ama dediğim gibi 2 santime kadar yapabiliyor bu. Hemoroid gelmiş 4 santim, 5 santim bu ameliyatla hiçbir yarar görmeyecek. Yani ameliyat sonrası aynı hiç ameliyat olmamış gibi olacak. Ama erken safhada yani 2. ile 3. derecede gerekiyorsa bu yöntem hakikaten ağrısız ve ideal bir yöntemdir.
0: Evet. İyileşme süreci de daha hızlı bir yöntem.
1: Bazen bunlarda biz de şey ekleyebiliyoruz. 3. derecenin büyüğü olduğu zaman longoyu yapıyoruz. Alttan da lazerle kurutma işlemi yapıyoruz. Kombine ameliyat yapabiliriz. Diyor musun? Hastadan hastaya değişiyor bu. Yani bütün hemoroid hastalarına bunu uygulayacağız diye kural yok.
0: Evet.
1: Muayene sonrası derecesine göre karar veriyoruz buna.
0: Şimdi diğer bir izleyicimiz İsmail Bey aslında size sormuştu az önce. Gerçi siz o teşhisi koymuştunuz ama tekrar hocam cevapladı ama diyor makatta meme şeklinde çıkıntı yok. Et çizik gibi bir şekil var. İşte, onu zaten siz söylemiştiniz.
1: Büyük ihtimalle fistül veya dermatittir. O muayene, mutlaka muayene gerekir.
0: Şimdi başka bir izleyicimizin yine sorusu var. Demiş ki 2011 yılında hamileliğimde yakalandım hemoroide. Doğumdan sonra kocaman bir meme çıktı. Ayakta bile görebiliyordum diyor. Şimdi küçüldü ama yine hamileyim. Acaba hemen doğumdan sonra büyümüşken aldırabilir miyim?
1: Hemen doğumdan sonra tavsiye etmiyoruz. En azından 2-3 ay geçsin. O zaman daha iyi olur. Hemen doğumdan sonra pelvis bölgedeki bütün damarlar geniş oluyor. O zaman müdahale yapmak istemiyoruz. Ama sonra kanamalar, şiddetli kanamalar olabilir. 3 ay falan geçsin ondan sonra. Gebelik döneminde de şimdi bu bayan belki yine hemoroidler büyüyebilir. Gebelik dönemi içinde özel ilaçlarımız var yani kullanabilir. o durumda bir doktora muayene olsun, rahatlatabilir yani.
0: Peki ilaçlarla. O süreçte önlemek mümkün mü o ilaçlarla?
1: Ya, ilaçlar küçültebilir tabii. Peki, şimdi ben ilaç ismi vermek istemiyorum ama evet, göbekte kullanılabilen ilaçlar var mı? Veriyoruz onlara, bayağı yardımcı oluyor.
0: Peki hocam, mutlaka her hamile olan bu hastalığı yaşayacak
1: yok,
0: mı? Yoksa
1: yok,
0: o dönemde de dikkat edilirse?
1: Dedim ya, biraz da genetik faktörler etkilidir. Vücut yapısı önemlidir. Yine kabızlık, ishal, onlar da önemli. Ama gebelik hemoroid nedenlerinden biridir. Neden? Çünkü fetus içeride baskı yaptığı için kan yukarı gidemiyor, aşağıdaki damarlar genişliyor.
0: Şimdi çünkü hani değerli izleyicilerimiz şunu düşünmesin, bu hani kaçınılmaz bir son, o yüzden yani hepimizin başına gelecek falan gibi düşünmesin.
1: Yok yok, öyle bir şey yok.
0: Peki Emre Yoncuoğlu'nun sorusu var. Diyor ki, ben yaklaşık 3-4 aylık hemoroid hastasıyım diyor. Kanama ve ağrı yok, sadece tuvalete çıkarken hemoroid ortaya çıkıyor. Krem kullandım geçici çözüm olarak, kabız kalmıyorum ama gittikçe büyümeye başladı. Hemoroid yerel kanalda hemoroide kara merhem diye bir üründen bahsediliyor. Az önce siz aslında söylediniz. Ve 7 ila 10 gün içinde de kesim çözüm. Bu doğru mudur? İlaç
1: yok,
0: tedavisi önerir misiniz?
1: Kesinlikle öyle bir şey yok. Mutlaka bir genel cerrahi muayene olsun arkadaşım.
0: Aslında yeni bir hemoroid hastası.
1: Yani işte önleyebilirler bunu. Çok güzel ilaçlar var. Onlar bir ay iki aylık ilaçlar kullandırırlar. Tablet şeklinde. İlla merhem olacak da kural değil. O önlenebilir, gerileyebilir. Böyle kara merhem falan sakın. Bir tane kara merhem var eskiden kalan.
0: O, marka ismi o zaten... değil, değil mi hocam o? Marka
1: yok, kara merhem eski bir ilaçtır. Apseleri delmek için. Ciltte nekroz yapıyor, deliniyor. O hiç şimdi kullanılmıyor artık. Eskiden bir şeydi ama hemoroid içinde değil o zaten. Apseler için kullanılıyordu.
0: Tamamen evet, yanlış bir şey. O yüzden kullanmasın izleyicilerimiz. Zafer Erdemir yine göndermiş. Diyor ki, ben Türkiye'de iki kez ameliyat oldum ve tekrarladım. Hiç de rahat edemedim diyor. Tuvalete çıktığımda çok acı çekiyordum demiş. İtalya'da da ameliyat oldum. Doktorlar orada yapılan ameliyatı beğenmemişler. Burada yapılan ameliyatı ama diyor. Yani bu tür ameliyatlarda da yine hani yanlış uygulamaların olması mümkün.
1: Tabii canım ya, yanlış uygulanabilir. Sonra hasta şikayette alışkanlıklar kötüydü, yine devam etmiş olabilir. Şimdi 3 kere, 4 kere, 5 kere ameliyat olan hastalar var. Bu ülkeyle alakası yok yani. Türkiye'de oldum, İtalya'da oldum, orada oldum, burada oldum. Yapılan yönteme göre değişir.
0: O zaman merkez seçimi de önemli. Nelere dikkat etmeleri gerekiyor hastaların? Çünkü hakikaten önemli bir sorun hocam. Ve ne kadar ameliyat tamam bir şey zaten, hani zorlu bir süreç. Sonrasında yaşananlar çok meşakkatli. Dolayısıyla hani birden fazla ameliyatı olmak da hastaya büyük bir acı
1: tabii,
0: verir. Nelere dikkat etmeleri gerekir?
1: Vallahi hastanın yapacağı bir şey yok. Doğru doktorunu seçip de gidecek. Yani merkez, yani ne kadar tecrübe çoksa bu konuda o kadar daha iyi yapıyor doktor. Bu bir gerçek.
0: O zaman doktoru araştıracak yani, mutlaka gitmeden önce. Şimdi bir soru daha var. Kusura bakmayın. Bu soruda ben THD hal ameliyatı oldum. Bunu ben bilmediğim için bilmiyorum. Üçüncü derecede hemoroidim vardı. Sonuç ne olur? Longo ameliyatı olsaydım daha mı iyi olurdu demiş.
1: Ne oldu, ben anlayamadım.
0: THD, belki ben yanlış da okuyor olabilirim hocam. THD hal ameliyatı oldum demişim. Bir izleyenimiz. Böyle bir ameliyat şekli var.
1: Ben anlayamadım da, yani ameliyatın yöntemi.
0: THD mi demek istiyor?
1: Yani kısaltmış yazdıysa anlayamadım. Sonra ne devam etmişler?
0: Diyor ki üçüncü derecede hemoroidi varmış. Acaba longo ameliyatı olsaydım sonuç daha mı iyi olurdu demiş.
1: Üçüncü derecenin küçüğünde longo öneriyorum ben. Ama büyüklerinde önermiyorum. Çünkü kaybolmuyor memeler.
0: Evet. Bir başka izleyicimiz Rıdvan Güzel göndermiş. Diyor ki, ben Muğla'dan gönderiyor bize. Fistül rahatsızlığım var. Dışarıya açılan iki adet ağız var diyor. Ne yapmam gerekir?
1: Muayene olacak. Genelde iki adet olduğu için... Yaş yazmamışlar değil mi?
0: Yok, yaşı yok hocam.
1: Ben genelde bunlardan hem kolonoskopi istiyorum hem de pelvik MR. Hani içerideki ağızları görme açısından, bir de hani yukarıya gidiyor mu gitmiyor mu, ona göre de mutlaka ameliyat olacak. Ameliyat şekline karar veriyoruz.
0: Bir başka izleyicimiz var. Fistül bayağı geliyor hocam.
1: Fistülle fistül çok yaygın bir hastalık.
0: Miraç Cengiz Bey göndermiş. 8 yıldır fistül hastasıyım. Ameliyat olursam sizin az önce söylediğiniz, aslında büyük abdestinizi tutamazsınız diyor.
1: İşte tamam. Eğer yok yüzeyelse öyle bir durum olmaz. Ve derinse zaten ameliyat olmuyorsun, seton yani tel geçiriyoruz. İkisinde de inşallah bir şey olmaz hastaya. Hı
0: hı. Şimdi biraz isterseniz soruları ara verelim. Mantarla devam edelim. Belirtileri nelerdir? Şimdi siz fistülü anlattınız. Açıkçası hakikaten ürkütücü, çünkü hastanın günlük yaşamı da çok kötü tabii, etkiler. Tabii, tabii. Hem o kokuların yayılması, hem orada hijyenin sağlanması son derece zor. Mantarlarda da durum aynı mıdır?
1: Mantar aslında yani normalde mantar pek önemli bir şey değil. Yani cildiye gidiyor, onunla tedavi oluyor. Mantar bu hastalıklara bağlı gelişebilir. Devamlı ıslak olduğu için o bölge mantar gelişir. Dördüncü derece hemoroidde olsun, fistülde olsun, o bölgede devamlı akında olduğu için ıslak kalıyor. Yani hasta da çalışıyor ediyor, sabah sabah 10 kere gidip kurulayamaz o bölgeyi. Onun için mantar ıslak bölgede gelişir. Mantar tedavisi kolay, ilaç verirsin, merhem verirsin, tabletini verirsin, geçer. Nedeni araştırmak lazım. Hani altında böyle bir şey yatıyor mu yatmıyor mu diye.
0: Peki şimdi cinsel yoldan bulaşan da hastalıklar
1: evet,
0: var.
1: Evet, onu da vurgulamak istiyordum ben aslında da.
0: Neler, nasıl önlem alınabilir?
1: Buna kondiloma, cinsel hastalık yani sil, cinsel siller diyoruz bunları. Virüstür nedeni. Böyle sil gibi, polip gibi oluşumlar oluyor. Hastaların neredeyse %99'u bana hemoroidle geliyorlar. Niye? Çünkü kaşıntı yapıyor, akıntısı var ve bir de ele geliyor memeler. Çok iğrenç bir şeydir bu. Yani geç kalındığı zaman bütün perineyi tutuyor. Tedavisi genelde yakma, koterizasyon. Nüks oranı çok yüksek, yani tekrarlama riski yüksek. Bunun tedavisi ilk geldiğinde büyük olduğu için yine narkoz altında yakıyoruz hepsini. Ama bir aylık periyotlarla kontrole çağırıyoruz. Yeniler çıktığı zaman hemen poliklinikte artık ameliyata gerek yok, orada yakıyoruz. Bu gecikirse kansere dönüşebilir.
0: Öyle
1: bu şeyler
0: mi?
1: Evet. Ve çok da bulaşıcıdır. Yani eşler arasında bulaşıyor, partnerler arasında bulaşıyor. Hafif bir sürtünmeyle geçiyor. Onun için çok dikkatli olmak lazım. Yani eşle beraber doktora gitmeler lazım. Çünkü birinde görülmeyebilir. Lezyon küçüktür. Habire bulaşır birbirine o zaman. Önemli bir şeydir bu da yani.
0: Peki tekrarlar dediniz ama bunun hani tedavi sonrası tekrarlamaması için neler yapılması?
1: Yok, bir şey yok. Bunun kuluçka devresi çok uzundur. 3 ay ile 6 sene arasında değişir. Belki 6 sene önce mikrop almış, yeni çıkıyor mesela. Öyle olabilir. Onun için yaktığımız zaman etraf 2 santimde de o virüsten olabilir. Onun için çıktığı an hemen yakmak gerekir. Onu engellemek için özel kremler var ama o bölgeye süremiyoruz. Mukoza olduğu için makatta falan yakıyor çok fena. Deride falan biraz engellemek için kremlerimize veriyoruz. Çünkü ön bölgelerde de olabilir. Ama anüs tarafında olanlar mutlaka bir an önce yakmak gerekir.
0: Peki hocam, hep bu yakma işleminde de biraz insanlar netameli yaklaşıyor. Çünkü genelde bu işlemler sonrasında vücuda yayılım olduğundan da korkulur. Böyle bir olasılık var mı?
1: Yok, bununla basit bir şey. O bölgeyi yakıyorsun, bitiyor. Yayılma falan olmuyor. O lokal oluyor orada. Şey değil, vücuda yayılma diye bir söz konusu değil. Hani kanına falan bulaşma falan yok.
0: Peki şimdi isterseniz biraz da kanserlerinden bahsedelim. Bir kere hemoroid ya da fisür ya da fistül ya da işte bu tür mantarlar. Ama şu cinsel yoldan bulaşanların kansere neden olma riski fazla dediniz. Diğerlerinin var mı böyle bir ihtimali?
1: Hemoroid kansere dönmez yani değişmez onu. Bu yanlış bir şey var, millet öyle uzun süre kalırsa hemoroid kanseri onu değil. Ama rektum kanseri veya anüs kanseri hemoroid yapabilir. Orada kanser olmuş, baskı yapıyor. Ne yapmış? Oradaki damar şişmiş. Sağ olsun gidiyor doktora da. Doktora da mesela gözden kaçıyor, bir muayenesini yapmıyor. İçerideki tümörü görmüyor. İlaç başlıyor, hemoroid ilacı veriyor. 6 ay 1 sene geçiyor. Sonra gidiyor, tümör iyice yayılmış. Onun için her hemoroidde içeriği mutlaka muayene etmek gerekir. Bu hastalıklar içinde bir tek fistürde ben muayene yapmıyorum. Onda çünkü narkoz altına nasıl bakacağım? Çünkü çok ağrılı oluyor. Canlı hastaya muayeneyi yapmak hakikaten cinayet gibi bir şeydir. Onu da ama narkoz altında mutlaka açıp içeride 10 santime kadar bakıyoruz. Hani baskı yapan bir şey olmasın diye.
0: Peki.
1: Pardon. Kanser olursa tedavisi ameliyattır. Ama anüs kanserlerinde ameliyat bile yapılmıyor. Onlar radyoterapiyle iyileşiyorlar. Önemli olan teşhisi doğru koymak.
0: Başka yerlere metastas yapma riski var mı bu kanserlerde de?
1: Hepsinde var.
0: Öldürücü müdür diyeyim?
1: Yani geç kalınırsa öldürücü olur tabii. Kanserde en önemli şey erken teşhis. Bütün kanserlerde.
0: Doğru söylüyorsunuz. Hocam şimdi aslında programı bitireceğiz ama ben birkaç soruyu hemen araya sıkıştırmak istiyorum. Yönetmenime söyleyeyim. 2 dakikamız varmış. Cihan Bey göndermiş. Diyor ki ben perinal apse ameliyatı oldum. Daha sonra fistül oluştu. Doktorum şu an ameliyata gerek yok diyor. Ne dersiniz demiş.
1: Ne zaman olmuş yazmıyor tabii.
0: Yok yazmamış hocam.
1: Fistüller apselerden sonra fistül gelişme riski yüksektir. Fistülün de ameliyat dışında tedavisi yoktur.
0: Peki.
1: Yani belki zaman fistül otursun yerine diye doktor demiş. Biraz daha geç yapar mutlaka ameliyat olacak.
0: Peki demiş ki sizin iletişim adresinizi istemiş bir izleyicimiz. Hemen Kerim Bey'in sorusunu size ileteyim. Diyor ki akıntılı olan fistülün bağırsak kanseriyle alakası var mı demiş.
1: Yok, fistülle kanserin bir alakası yoktur. Yani tümüyle farklısın ama fistüllerde Crohn hastalığı olabilir. Crohn hastalığı bir immün hastalıktır. Mikropsuz bir bağırsak iltihabıdır. Ciddi bir hastalıktır. Uzun takip gerekir. Tedavisi gastroenteroloji tarafından yapılıyor. Yani ameliyat değil. Çok ender olarak fistül yaparsa karın derisine falan o zaman acil ameliyat yaparız. Ama mutlaka Crohn yönünden araştırmak gerekir fistüllerde.
0: Hocam çok teşekkür ederiz. Sorular vardı. Onlardan da özür diliyorum değerli izleyicilerimizden. Bu soruların hepsini mail olarak biz size ileteceğiz. Bunu da söyleyeyim. Sevgili izleyiciler bugün de Sağlıklı Türkiye programının sonuna geldik. Bizden ayrılmayın.
2: Sağlıklı Türkiye.
3: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses

Sözün özü. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki: Ey insanlar! Hiçbir Arap'ın hiçbir yabancı üzerine, hiçbir yabancının Arap üzerine, siyahın kırmızı üzerine, kırmızının siyah üzerine üstünlüğü yoktur. Fazilet ve üstünlük ancak takvayladır. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum. Bugünkü konumuz komşu hakkı. Dinimizin üzerinde durduğu en önemli konulardan biri de komşu haklarıdır. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki: Allahü Teala'ya ibadet edin, ona karşı hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanındaki arkadaşa, yolda kalmışa ve eliniz altında bulunan kimselere iyilik edin. Allahü Teala kendini beğenip övünenleri elbette sevmez. Aile ve akrabalarımızdan sonra bize en yakın olanlar komşularımızdır. Komşu hakkını son derece gözetmek, elle ve dille komşulara eza edecek bir harekette bulunmamak, dinimizin emrettiği

şu al diyerek iyi komşular edinmemizi tavsiye etmişlerdi. Aradaki bu güzel bağları koparmaksa dinimizde hoş olmayan şeylerdir. İnsan kendi malını, canını ve namusunu nasıl korursa, komşusunun malını, canını, iffet ve namusunu da öylece koruması, onların haklarına riayet etmesi lazımdır. Komşu hakkı, ana baba hakkıyla beraberdir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, komşuya hürmet etmek, anaya hürmet etmek gibi lazımdır. Cebrail aleyhisselam, komşu hakkını gözetmem için o kadar vasiyette bulundu ki, komşu ölünce diğer komşunun mirasından pay hakkı alacağını zannettim. Komşunun komşu üzerinde 10 hakkı vardır. 1. Borç istediği zaman borç vermek. 2. Misafirliğe çağırınca davetine icabet etmek. 3. Hastalanınca ziyaretine gidip hal ve hatırını sormak. 4. Yardım isterse yardım etmek. 5. Başına bir bela gelirse teselli etmek, üzüntüsünü paylaşmak. 6. Sevinçli görürse sevincine ortak olmak. 7. Ölünce cenazesine gitmek, defin işleriyle meşgul olmak. 8. Yolculuğa çıktığı zaman evini kollayıp gözetmek. 9. Ondan gelecek bütün sıkıntılara katlanmak. 10. Onunla kavga ve münakaşa etmemek. Komşularıyla iyi geçinmeyen, manasız ve sudan bahanelerle komşusuna darılıp, aralarına kin ve nefret tohumu saçarak, komşuluk bağlarını koparan iyi bir Müslüman sayılmaz. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, komşuluk hakkını gözeten tam Müslüman olur. Çok namaz kılan, oruç tutan, sadaka veren, fakat diliyle komşularını incitenin gideceği yer cehennemdir. Kafir olan komşuyu da incitmemek, ona da iyilik yapmak, ihsan etmek lazımdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, kafir olan komşunun bir hakkı, Müslüman olan komşunun iki hakkı, akraba olan komşunun üç hakkı vardır. Her Müslümanın salih komşular arasında ev araması lazımdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, ev satın almadan evvel komşuların nasıl olduklarını araştırınız. Yola çıkmadan evvel yol arkadaşınızı seçiniz. Komşuya hürmet, onunla iyi geçinmektir. Onun aç olduğunu bilerek kendisi tok yatmamaktır. Allah-u Teala'nın kendisine ihsan ettiği rızıklardan ona da vermektir. Onu incitecek söz ve harekette bulunmamalıdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, komşusu açken evinde tok yatan bizden değildir. Peygamber aleyhisselam, vallahi iman etmemiştir. Vallahi iman etmemiştir. Vallahi iman etmemiştir buyurduğunda, ya Resulallah kim diye sual ettiler. Kötülüğünden komşusunun emin olmadığı insan buyurdu. Fakir komşular kendileriyle görüşmeye yardım etmeyen zengin komşularını kıyamet günü şikayet edecekler, haklarını isteyeceklerdir. Komşusunun çocuklarını eliyle okşamalı, tatlı dille, muhtaç olduğunu vermekle gönüllerini almalıdır. Komşusunun gönderdiği hediyeyi az ve hakir görmemeli, sevinçle karşılamalıdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, evinizde pişen yemekten komşunuzun hakkını veriniz. Komşunun malına göz dikmemeli, fakat kendi malı varsa komşuya ondan ikram etmelidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Allah'a ve ahiret gününe inanan komşusuna ikramda bulunsun. Komşuyla iyi geçinmeli, ona eziyet etmemelidir. Komşunun yaptığı eziyetlere ve cahilce hareketlere sabretmeli,

karşılık vermemeli, güler yüz ve tatlı dille karşılamalıdır. Hatta ona karşı iyiliklerini artırmalıdır. Peygamber aleyhisselama filan kadın gündüzleri oruç tutar, geceleri namaz kılar, fakat komşularına eziyet eder dediklerinde buyurdu ki, onun yeri cehennemdir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Allah'a ve kıyamet gününe inanan, komşusuna iyilikte bulunsun. Komşusunun köpeğine taş atan, komşusunu incitmiş olur. Hasan-ı Basri Hazretleri buyurdu ki, İyi geçinmek, sadece komşuya eziyet etmemek değil, ondan gelen eziyetlere de sabretmektir. Komşunun ödünç olarak istediğini hemen vermelidir. Komşu hasta olunca ziyaretine gitmeli, sıkıntıya düşünce imdadına yetişmelidir. Sevinçli zamanlarında tebrik etmelidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, sıkıntıya düşen komşusuna yardım eden, sıkıntısını gideren kimseye Allah-u Teala kıyamet günü kıymetli elbise giydirecektir. Cenaze olunca taziye etmeli, yani sabretmesini söylemeli ve cenazesinin hizmetine koşmalıdır. Komşusu sefere, uzak vazifeye gidince, geride kalan ailesini, çocuklarını, hırsızların, ahlaksızların şerlerinden, zararlarından muhafaza etmelidir. O yokken, onun çoluk çocuğuna karşı davranışlarında ona hıyanet etmekten çok sakınmalıdır. Onun evinin havasını, güneşini nem edecek kadar evine kat çıkarmamalı, buna zaruret olursa ona anlatıp rızasını aldıktan sonra yapmalıdır. Ona veremeyeceği meyve, tatlı gibi şeyleri ondan gizli getirmelidir. Evini satacağı veya kiraya vereceği zaman ona danışmalı, onun izin verdiği kimseye vermelidir. Dünyada en kıymetli şey Müslüman, salih, Allah-u Teala'nın ve mahlukların haklarını bilen ve gözeten komşudur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Allah-u Teala bir salih Müslümanın hürmetine komşularından binlerce belayı, felaketi uzaklaştırır. Kendisinin iyi mi kötü mü olduğunu anlamak isteyen kimse, salih, halis olan komşularının kendisi hakkında ne dediklerini öğrensin. İyi kimsedir diyorlarsa indi ilahide iyi olduğunu anlasın. Herhangi bir kimseye yapılması haram olan bir fenalık, komşuya yapılırsa günahı kat kat fazla olur. Herhangi bir kimseye yapılması sevap olan bir iyilik, komşuya yapılırsa sevabı kat kat fazla olur. O halde, komşulara elden geldiği kadar yardımcı olmalı, onlara karşı vazifeler eksiksiz yerine getirilmelidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Allah-u Teala'nın yanında dostlarının en hayırlısı, dostlarına hayırlı olan, komşuların en hayırlısı da komşularına hayrı dokunandır. Molla Camii Hazretleri buyuruyorlar ki, bir kimse bütün ilimleri kendinde toplasa da Allah-u Teala'nın rızasına uygun ibadet etmedikçe azaptan kurtulamaz.

Şiirlerle Menkıbeler. Cüneyd-i Bağdadi, Kuddise Sirruh. Tevazu nedir? Şöyle nakledilir ki, Cüneyd-i Bağdadi'den, bir cuma namazını kılıp çıktım camiden. Kapıda bir dilenci baktım dikiliyordu. Camiden çıkanlardan sadaka istiyordu. Kalbimden geçirdim ki, niçin çalışmıyor? Herkese avuç açıp bir sadaka istiyor. Oradan eve gelip rüya gördüm o gece. Biri gelip önüme bir tabak koydu önce. Sonra bana öfkeyle, hadi bundan ye dedi. Baktım, o tabaktaki bir ölünün etiydi. Bu teklif karşısında şaşırıp sendeledim. Bu bir ölü etidir, bu nasıl yenir dedim. Dedi ki, dün bu etten yemiştin biliyorsun. Peki şimdi niçin yemek istemiyorsun? Uyanınca dedim ki hemen kendi kendime, keşke öyle düşünce gelmeseydi kalbime. Kalkıp abdest alarak namaz kıldım ve hemen fakiri bulmak için acele çıktım evden. Baktım, Dicle Nehri'nin kenarında duruyordu. Yerlerden topladığı tereleri yiyordu. Beni görüp dedi ki, şimdi tövbe ettin mi? Kalbini o fikirden temizleyebildin mi? Dedim ki, tövbe ettim. Hakkını eyle helal. Helal olsun dedi ve kayboldu sonra derhal. Bu hatamdan ötürü oldum ki öyle pişman. Ağlayıp gözlerimden yaş akıttım çok zaman. Bir günde sevdikleri Cüneyd-i Bağdadi'ye gelip sual ettiler. Tevazu nedir diye. Buyurdu. Merhamet ve şefkat kanatlarını gererek korumaktır Allah'ın kullarını. Her kim olursa olsun kullara acıyarak herkese davranmaktır merhametli, yumuşak. Her kim ibret almazsa eğer gördüklerinden, onun görmemezliği iyidir görmesinden. Bir günde buyurdu ki, bu ömür bir fırsattır. Onu en iyi şeyle değerlendirmek şarttır. Dünyanın bir saati ibadet bakımından iyidir ahiretin bin yıllık zamanından. Zira bu bir saatte iyi iş ve ibadet yapılıp kazanılır ebedi bir saadet. Halbuki kıyametin binlerle senesinde hiçbir iş yapılamaz, bekler kabir içinde. Öyleyse ey Müslüman, boş geçirme vaktini. Bu dünya hayatının iyi bil kıymetini. Zira ömür kısadır, sayılıdır nefesler. Eceller ani gelir, bu hayat çabuk biter. Ömür kısa ise de çok kıymetlidir fakat. Çünkü biz kullar için imtihandır bu hayat. Kıymetli sermayesi ömrüdür bir insanın. Onu boşa geçiren çok pişman olur yarın. Pişman olmamak için o halde ey Müslüman, onu iyi şeylerde, ibadetlerde kullan. 5 vakit namazını vaktinde kılmaya bak. Zira bu ahirette herkese sorulacak.

Kabul Ahbar Hazretleri buyuruyorlar ki, cahil kimseler ilimle birbirlerine karşı övünürler. Onların ilimden nasibi sadece övünmeleridir.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, evliya deyince ne anlamamız lazım, onu sormak istiyorum. Daha önce de bir programda sormuştuk gerçi. Şimdi biraz daha detaylandırabilirseniz seviniriz. Yani biz evliya deyince, evliya kime denir şimdi herhangi birine sorsak mı? Der ki bize, ya işte böyle uzun sakallı, beyaz sakallı bir amca, efendim iyi birisi, havada uçan, efendim denizin üzerinde yürüyen, olağanüstü haller görülen, kaybolmuş şeylerin yerini gösteren, ne bileyim bir okudumu ya da bir okuyup üfledim üzerine bütün hastalıklarından kurtaran birisi gibi düşünüyoruz. Yani evliya deyince bu mudur yani? Bunu mu anlamamız lazım? Onun daha başka özellikleri olması gerekmiyor mu?
1: Şimdi Musa Bey, Peygamber Efendimiz tarif etmiş aleyhissalatü vesselam bir hadis-i şerifte, evliya o kimsedir ki onlar görününce Allah-u Teala hatırlanır.
0: Evet. Birincisi bu.
1: Zaten önemlisi bu. Eğer Allah-u Teala hatırlatıyorsa mesele bitiyor. Ve sonra İslam alimleri mesela anlatırken buyuruyor ki, bu dünyada evliyanın belli olması ve harikalar göstermesi lazım değildir. Zira burada hak ile batının, doğru ile yanlışın karışması lazımdır. Ve karışmış da. Evliyanın kendi vilayetini, derecesini bilmesi de şart değildir. Kendi vilayetini, kendi derecesini bilmeyen evliya çoktu. Bunları başkaları nasıl tanıyabilir? Zaten tanımalarına lüzum da yoktur. Ama evliya az olsa da kıyamete kadar mevcut olacaktır. Maruf-ı Kerhi Hazretleri de, hani hadis-i şerifte Allah-u Teala hatırlanır buyuruyor. O da buyuruyor ki, evliyanın üç alameti vardır. Neymiş bu? Düşüncesi hak ola, Allah-u Teala ola. İşleyeceği iş hak ile işliyor. Allah-u Teala emretti, Allah-u Teala yasak etti. Bu ölçüye göre yapar. Meşguliyeti de hak ile. Yani Allah-u Teala zikriyle, Allah-u Teala dua ile, Allah-u Teala münacat iledir. Yoksa havada uçmak, denizin üstünde yürümek, bilinmeyenler bilmek demek değildir. Gaybı Allah-u Teala'dan başka zaten kimse bilemez. Peygamberler bilemez. Melekler onlar da bilemez. Cin o da bilemez. Allah-u Teala bildirmediği için kimse bilemez. Kimse bilemez.
0: Bunların ortaya çıktığı evliyalar da var ama. Yani böyle olağanüstü hallerin görüldüğü.
1: Şimdi mesela biraz önce naklettiğimiz bu umumi evliya. Bunlar irşatla görevli değil. Hatta Osmanlı sultanlarından bir tanesi vezirine diyor ki, böyle diyor, İstanbul'da yani insanların bilmediği evliya olduğunu diyor zannederim ama kimler olduğunu bilmiyorum. Sen biliyor musun? Biliyorum diyor, gidelim diyor. Götürüyor musun sultanım diyor. Getiriyorlar bir kasaba. Kasaptan temtili kıyafetle. Diyor ki şu budu indiriyor. Şöyle şöyle kuşbaşı yapıyor. Şunu kıyma yapıyor. Beğenmedim diyor. Ama sana başka birisi beğenmedim diyor falan. Kasap diyor ki özür dileriz efendim. İnşallah başka bir zaman beğendiririz falan.
0: Size layık.
1: Size layık
0: etimiz yok.
1: Yokmuş falan diyor. Oradan çıkıyorlar. Almamışlar ama. Ama sana gidiyorlar manifaturacıya. Bir manifaturacı oraya giriyorlar. Diyor ki yukarıda duruyor. Adam merdivenle kumaş topu. Bunu indir diyor. Alacağım mı diyor. Alacaksan indireyim diyor. Almayacaksan niye diyor aynı şekilde bana merdiven koyduracaksın, çıkaracaksın. Diyor. Alacaksan diyor, karar ver, indireyim. İşte şundan kes. Alacak mısın diyor. Keseyim de diyor. Yoksa almayı beğenmeyi yaparsan, çünkü kasap da etiyor. Şarttılar, almadılar. Ondan sonra sert davranıyor. Ondan sonra ben diyor kasap değilim.
0: Kasap gibi değilim.
1: Ben kasap gibi değilim diyor en sonunda. Neyse dışarı çıkıyor, alacaklarını alıyorlar falan. Sultan soruyor. Bu ne, bu ne? Bunun diyor ikisi evliya. Bu adaletle muamele ediyor. O merhametle diyor. Allah-u Teala onda merhameti açığa çıkarmış. Bunda adaleti açığa çıkarmış. Ondan sonra gidiyorlar kasaba. Kasap da bunun sultan olduğunu tabii kalp gözüyle anlamış. Diyorlar ki seni üzdük, şey yaptık. Sultanım önemli değil diyor sultanım diye. Ya Allah Teala bildirince onlar biliyor. Hani şimdi bunları bilen bilebilir ama herkes bilemez. Herkes tanıyamaz. Zaten bilmesi de lazım değil. Kendi derecesinde bilmez buyuruyorlar. Ama sizin sorduğunuz Abdülkadir Geylani Hazretleri açığa çıkmış mesela. Değil mi? Ondan sonra Mevlana Celaleddin Umi Hazretleri açığa çıkmış. Aziz Mahmud Teala Hazretleri, İstanbul'daki Yahya Efendi rahmetullahi aleyh. Bunlar açığa çıkmış. Bunlar da kerametli de gözükmüş.
0: Şimdi çok bunu, gözükmüş mesela Abdülkadir Geylani Hazretleri.
1: Abdülkadir Geylani Hazretleri ben keramet sahibiyim. Ne istiyorsun? Hangi kerameti istiyorsun? Buyurun onu göstereyim demedi.
0: Ha, yani
1: böyle, böyle bir tezgahta açmadık.
0: Onu soracaktım. Ya. Bunlar kendi istekleriyle mi oluyor bu?
1: Kendi iradelerinin dışında meydana geliyor. Kendi iradelerinin dışında meydana geliyor. Şimdi Cenab-ı Hak insanı öyle yaratmış ki bir insan bir insanda aynı şekilde kendinden farklı olarak bir şeylerin görmesi lazım ki onun sözünü dinlesin.
0: Evet. Kendinden üstün görmesi lazım.
1: Üstün görmesi lazım. Mesela peygamberler Allah-u Teala mutlak mucize yaratıyor onlara. Mucizeyi peygamberler göstermiyor. Allah-u Teala yaratıyor. Bu sıkıştığı zaman Cebrail Aleyhisselam diyor ki dua et, dua ediyor. Allah-u Teala yaratıyor. Mesela Peygamber mesela İsa Aleyhisselam bir harpte su sıkıntısı oluyor. Mübarek parmaklarını uzatması inham ediliyor. Uzatıveriyor. Çeşme gibi ha. Şakır şakır şakır şakır su akıyor. E buradan su akar mı? Akmaz. Olağanüstü bir şey bu. Aksa aksa kan akar. Olağanüstü bir şey. Dolayısıyla diyor bu farklı. Ve Peygamber Efendimiz'in varisi olan evliya bu mucizelerin Allah-u Teala mucizeleri yaratması, evliyada da bu olağanüstü halleri yaratması aslında kulları içindir, insanları içindir. Niye? Yaratırken onları böyle olağanüstü bir şey verecek. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nde o olağanüstü halleri görünce onu seviyor. Onun dediğini yapmaya başlıyor. Ve böylece iman ediyor, kurtuluyor. İman ediyor, kurtuluyor. Yoksa Abdülkadir Geylani Hazretleri ben keramet satıyorum diye dolaşmadı, haşa. Hiçbir evliya böyle bir şey demedi. E peki kendisinin keramet sahibi olduğunu söyleyen sahtekardır. Bunlar biz keramet sahibiyiz demiyor. Yaratan Allah-u Teala'dır. Biz sadece vesileyiz, sebebiz. Bunu söylüyorlar zaten. Bunları söylüyorlar. Peki efendim bunlardan mesela denizin üstünde yürüyen olmuştur. Zaruri durumda olmuştur, doğru. Zaruri durumda olmuştur. Ama mesela sebep de o biraz ince bir konu, uzun bir konu da. Şimdi nübüvvet yolu, vilayet yolu diye kitaplarda iki yol anlatılıyor evliyalıkta. Birisi vilayet yolu denilen Hazreti Ali radıyallahu teala an hazretleri vasıtasıyla geliyor. Nübüvvet yolu denen de Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu an hazretleri vasıtasıyla geliyor. Genellikle Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an vasıtasıyla gelen nübüvvet yolu, ismi de nübüvvet yolu, peygamberlik makamı gibi, yani ona naib gibi. Evet. Bunlar sebepler alemine indiriliyor. Vazifeleri irşattır. İnsanlara Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını bildirmekte vazifelidirler bunlar.
0: Bunlardan hiç keramet çıkmayabilir.
1: Çok çıkar. Ancak tanıyan görür.
0: Tanıyan görür.
1: Çünkü sebepler alemine inince bizim gibi oturuyor, bizim gibi hastalanıyor, doktora gidiyor, ilaç kullanıyor.
0: Evet, evet.
1: Ağrısı oluyor, sızısı oluyor, ameliyat oluyor, neyse. Herkes şöyle bak, ya benim gibi diyor falan. Tamam. Şey yapmıyor. Ama Allah-u Teala perdeyi kaldırır da o zatı tanırsa her an kerametini gösterir, görür onu. Her an görür. Şeyde onu bizim anlayacağımız şekilde İslam alimleri anlatmışlar. Şimdi yani bu stüdyonun da tavanı var. Yani bunlar da evliyalıkta aşağıdan başlıyor, tavana çıkıyor. Ondan sonra geri indiriliyor bunlar. Geliyor, geliyor, geliyor. Mesela bu makam, şu elimi tuttuğum makam diyelim. Yani izleyiciler demesinler ya hocam tuttuğu yeri.
0: Makamları elinde tutan hoca.
1: Burası işlerin sebepsiz yaratıldığı yer. Bunu aşağı inmediği müddetçe, bu burada kaldığı müddetçe farkında değil. Sebepsiz oluyor. İstanbul'da oturuyor, elini Bağdat'taki hurma dalına uzatıp hurmayı alabiliyor. Aa nasıl oldu? Çok hızlı bir şekilde Allah Teala yaratıyor yani. Yaklaştırıyor ve alıyor. O bile farkında değil. Ve o ben size keramet göstereyim diye yapmıyor ki bunu. Bulunduğu makam sebepsiz aynı şekilde şey yapıyor. Ben apar topar oldu falan, deniz var falan, patır kütür gitti. Koşarak gitti denizin üstünde. Çamur var, çamurun üstünde gitti. Ve hatta aynı şekilde havada uçtu gitti.
0: O onun için normal bir şey.
1: Normal bir şey. Yok ona anormal gelmiyor. Çünkü öyle bir yerde yaşıyor şimdi. Ama nübüvvet yolundakileri sebepler alemine indirilmiş.
2: İşte meşhurdur Hasan Basri Hazretleri, talebesi Habibi Acem Hazretleri. Bir gün Hasan Basri Hazretleri Dicle'nin nehri kenarında oturmuş, bekliyor. Talebesi geliyor Habibi Acem Hazretleri. Diyor ki efendim ne bekliyorsunuz? Kayıp bekliyorum diyor, karşıya geçecek. Ne lüzum var diyor. İlmi'yle yakın mektebesine ulaşamadınız mı? Bismillah diyor, basıp geçiyor. Hasan Basri Hazretleri geliyor, sen de diyor aynı yakın mektebesine derdi ulaşamadın. Çünkü aynı yakın dedikleri sebepler alemi. İlmi'yle yakın dedikleri de o işte sebepsiz yaratma.
0: Sebepsiz yaratılan.
2: Yani evliya Peygamber Efendimiz'in buyurduğu gibi bunlar görüntü zaman mutlaka bunlarla oturuyorsa mutlaka bunlar Allah-u Teala'yı hatırlatır. Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını hatırlatır. Allah-u Teala'nın sevdiklerinden bahsederler. Abur zubur. Mustafa Bey söyle bakalım falan. Senin aslı yok yaylasındaki o bin kuyun ne oldu falan demezler yani. İzleyicileri de öğrettik aslı yok yaylasını, tamam.
0: Evet.
2: Dolayısıyla yani dünyalıktan bahsedilmez. Hatta meşhurdur mesela. Evliyadan bizzat bir talebesi işte kendisinin böyle tarlası falan var. Hocasının çok ricada bulunmuş. Efendim demiş, sizin adına da ekeyim, izin verirseniz falan. Neyse yani kaç dönümse ikiye bölmüş. Yarısını hocası peki demiş, çok ısrar etti. Yarısını hocası için, yarısını da kendisi için ekmiş. Sonra bir gitmiş talebi bakmış mahsul. Aa, kendisi çok güzel. Hocasının için ektiği yerde hiçbir şey yok. Çürümüş şeyle buğday tabeler falan. Neyse hocası evlat demiş, bir gidelim bakalım demiş. Benim adıma da ekleyelim, mahsul nasıl? Ya şimdi utanıyor, sıkılıyor, ne diyeceğim oraya gelince? Demiş evlat, hangi tarafı benim için ektin? O kendisi için ektiği yeri gözle. Burası diyor. Mübarek başlamış düşünmeye, üzülüyor. Demiş efendim ne oldu? Demiş evlat, bizim dünya meylimiz, muhabbetimiz söz konusu değildi. Biz ne hata ettik ki bizim dünyalığımız iyi oldu da şey. Hemen Taliban'dan efendim şurası sizin.
0: Evet.
2: Demişiz.
0: Ben söyleyemedim doğruyu.
2: Şimdi oldu. Yani dünyalık işler veya dünyalık sözler veya da ne bileyim dedikodu, gıybet. İşte oturalım da iki beşik bozalım falan, yok onların bir şey. Çünkü onlar zamanı da, kendilerine verilen ömrü de, kendilerine verilen imkanları da sonuna kadar Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu, beğendiği şekilde kullanmak için çırpınırlar. Onun dışında başka bir şey yapmazlar.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
3: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, abdesti yatan uykudayken gündüz saim, gece kaim gibi sevaba kavuşur. Abdesti yatana o gece bir melek sabaha kadar, "Ya Rabbi, bu kulunu affet" diye dua eder. Meleğin duası kabul olur. Şevahidin Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
4: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebük gazvesine giderken eshab-ı kiramla bir yerde konaklayıp gecelediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabaha yakın bir vakitte uyudu. Güneş doğunca uyanıp Ebu Katade'den radıyallahu anh su istedi. Ebu Katade şöyle anlatmıştır. Matarada suyum vardı. Resulullah'ın mübarek eline döktüm. Abdest aldı. Suyun kalanını sakla, lazım olacak buyurdu. Herkes önden gitmişti. Susuz bir yerde konaklamışlardı. Her ne kadar Hazreti Ebu Bekr ve Hazreti Ömer radıyallahu anhuma bir su başında konaklayalım dedilerse de dinlememişlerdi. Yanlarına ulaşınca baktık ki havanın harareti onları çok etkilemiş. Susuzluktan develerini kesip develerin midelerinde kalan suları içiyorlardı. Resulullah bu hallerini görünce, "Ebu Bekr ve Ömer'i dinleseydiniz bu sıkıntıyı çekmezdiniz" buyurdu. Sonra matarada kalan suyu istedi ve herkesi çağırıp suyu dökmeye başladı. Eshabın hepsi susuzlukları gidinceye kadar su içtiler. 10.000 ata ve 15.000 deveye su verdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebük gazasına gitmişti. Eshab-ı kiramdan Abdullah bin Hayseme radıyallahu anh gitmemişti. İki güzel hanımı vardı. Her birinin gayet güzel gölgeliği vardı. Gölgeliklere su serpip güzel yaygılar ve minder döşemişlerdi. Nefis yiyecekler hazırlamışlardı. Abdullah bin Hayseme bu durumu görünce, "Sübhanallah! Geçmiş ve gelecek hiçbir günahı bulunmayan ve Allahü Teala'nın lütfuna kavuşmuş olan bir peygamber bu sıcak havada silahını alıp kâfirlerle cihada gitsin de Abdullah bin Hayseme hoş gölgelikte hanımlarıyla otursun sohbet etsin. Bu insafa sığmaz. Vallahi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna kavuşmadıkça ve hizmetiyle şereflenmedikçe bu kadınlardan hiçbiriyle konuşmam," dedi. Sonra hemen devesine binip yola çıktı. Hanımları ne kadar konuşmak istedilerse de hiç cevap vermedi. Tebük'e yaklaşınca Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem uzaktan deveye binmiş, gelmekte olan birisi göründü diye haber verdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ümmit ederim ki o Abdullah bin Hayseme'dir." Huzuruna gelip selam verince, "Ya Abdullah bin Hayseme, dünyanın fani nimetlerini bırakıp Allahü Teala'nın rızasını talep etmen senin için ne iyi ne sevimlidir," buyurdu. Ebu Zer Gıfari radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebük seferine çıktığı sırada benim gayet zayıf ve yürümez bir devem vardı. Birkaç gün devemi besleyeyim de sonra gidip Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem yetişirim dedim. Devemi birkaç gün yemle besledim. Sonra yola çıktım. Bir yere kadar varınca devem çöktü kaldı ve yerinden kalkmadı. Bunun üzerine eşyalarımı sırtıma alıp şiddetli sıcak altında Tebük yolunu tuttum. Benim karaltım uzaktan görününce Eshab-ı Kiram, "Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, tek başına bir yaya kimse geliyor," demişler. Resulullah da, "Umarım ki o gelen Ebu Zer Gıfari'dir," buyurmuş. Ben yanlarına yaklaşınca Eshab-ı Kiram, "Vallahi Ebu Zer Gıfari'dir," dediler. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna vardım. Yerinden doğrulup, "Merhaba ya Ebu Zer. Rahatlık ve sevinç Ebu Zer'in olsun ki yalnız yürür, yalnız ölür ve yalnız diriltilir," buyurdu. Nitekim Ebu Zer Gıfari ıssız bir yer olan Rebze'de yerleşti. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu gibi orada yalnız yaşadı ve yalnız vefat etti. İbn-i Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Ebu Zer Gıfari'yi radıyallahu anh Rebze'de yalnız bir halde vefat etmiş buldum. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem söylediği gerçekleşti dedim. Müstaksa şöyle demiştir. Rebze'de Ebu Zer Gıfari'nin radıyallahu anh kabrini ziyaret ettim. Onun kabrinde diğer sahabinin kabrinde bulamadığım bir tesir buldum. Kabrinin yanında namaz kıldım. Başımı secdeye koyunca kabrinin toprağından burnuma misk kokuları geliyordu.

Yeni Müslüman olan kimsenin veya akil ve bâli olan Müslüman evladının evvela kelime-i şehadet söylemesi ve bunun manasını öğrenip inanması lazımdır. Sonra ehli sünnet alimlerinin kitaplarında yazılı olan itikat yani iman edilmesi lazım olan bilgileri öğrenip bunlara inanması lazımdır. Sonra ehli sünnetin 4 mezhebinden birinin kitaplarında yazılı olan fıkıh bilgilerini yani İslam'ın 5 şartını ve helal haram olan şeyleri öğrenmesi ve bunlara inanması ve uygun yaşaması lazımdır. Bunları öğrenmek ve uymak lazım olduğuna inanmayan, ehemmiyet vermeyen mürtet olur. Yani kelime-i şehadet getirerek Müslüman olduktan sonra tekrar kâfir olur. 4 mezhebin itikadı birbirinin aynıdır. 4 mezhepten birinin iman ve fıkıh bilgilerine tabi olan, uyan bir Müslümana ehli sünnet veya sünni denir. 4 mezhepten birinde olmayan kimsenin imanı bozulur. Ya bid'at sahibi yani sapık Müslümandır yahut mürtet olur. Bunun her ikisi de tövbe etmeden ölürse muhakkak cehenneme girecek, ateşte yanacaktır.

0: Büyük günahların 72'si beyan olunmuştur. 1. Haksız yere adam öldürmek. 2. Zina etmek. 3. Livata etmek her dinde haramdır. 4. Şarap ve her türlü alkollü içkileri içmek. 5. Hırsızlık etmek. 6. Keyif için uyuşturucu madde yemek, içmek. 7. Başkasının malını cebren almak, yani gasp etmek. 8. Yalan yere şahadet etmek. 9. Ramazan orucunu özürsüz Müslümanların önünde yemek. 10. Riba, yani faizle mal, para almak, vermek. 11. Çok yemin etmek. 12. Valideynine asi olmak, karşı gelmek. 13. Mahrem ve salih akrabaya sıla-i rahmi terk etmek. 14. Muharebede harbi terk edip düşmandan kaçmak. 15. Rızası olmadan yetimin malını yemek. 16. Terazisini ve ölçeğini hak üzere kullanmamak. 17. Namazı vaktinden önce ve sonra kılmak. 18. Mü'min kardeşinin gönlünü kırmak. 19. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem söylemediği sözü söylemek ve ona isnat eylemek. 20. Rüşvet almak. 21. Hak şehadetten kaçınmak. 22. Malının zekatını ve uşrunu vermemek. 23. Gücü yeten kimse, münkeri, günah işleyeni görünce men etmemek. 24. Canlı hayvanı ateşte yakmak. 25. Kur'an-ı Azimüşşan'ı öğrendikten sonra okumasını unutmak. 26. Allah-u Azimüşşan'ın rahmetinden ümidini kesmek. 27. Müslüman olsun, kafir olsun, insanlara hıyanet etmek. 28. Hınzır, domuz eti yemek haramdır. 29. Resulullah'ın eshabından, Rıdvanullahi Teala aleyhim ecmain, herhangi birisini sevmemek ve sövmek. 30. Karnı doyduktan sonra yemeye devam etmek haramdır. 31. Avretler, erinin döşeğinden kaçmak. 32. Avretler, erinden izinsiz ziyarete gitmek. 33. Bir namusluk adına fahişe demek. 34. Nemime, yani Müslümanlar arasında söz taşımak. 35. Avret mahallini başkasına göstermek. Erkeğin göbekle diz arası, kadının saçı, kolu, bacağı avrettir. Başkasının avret yerine bakmak. 36. Ölmüş hayvan eti, leş yemek ve başkasına yedirmek. Dinimizin bildirdiğine uymayarak öldürülen hayvanlar da leş olur. 37. Emanete hıyanet etmek. 38. Müslümanı gıybet etmek. 39. Haset etmek. 40. Allahü Azimüşşan'a şirk, ortak koşmak. 41. Yalan söylemek. 42. Kibirlilik, kendini üstün görmek. 43. Ölüm hastasının varisten mal kaçırması. 44. Bahil, çok hasis olmak. 45. Dünyaya, haramlara muhabbet etmek. 46. Allahü Teala'nın azabından korkmamak. 47. Haram olanı haram itikad etmemek. 48. Helal olanı helal itikad etmemek. 49. Falcıların falına gayıptan haber vermesine inanmak. 50. Dininden dönmek, mürtet olmak. 51. Özürsüz başkasının kadınına, kızına bakmak. 52. Avretler, er libası giymek. 53. Erler, avret libası giymek. 54. Harem-i Kâbe'de günah işlemek. 55. Vakti gelmeden ezan okumak ve namaz kılmak. 56. Devlet adamlarının emirlerine, kanunlara asi olmak, karşı gelmek. 57. Ehlinin mahrem yerlerini anasının mahrem yerine benzetmek. 58. Ehlinin anasına sövmek. 59. Birbirine silah ile nişan almak. 60. Köpeğin artığını yemek içmek. 61. Ettiği iyiliği başa kakmak. 62. Erkeklerin harir, ipek giymesi. 63. Cahillik üzerinde ısrar etmek. Ehl-i sünnet itikadını, farzları, haramları ve lüzumlu olan her bilgiyi öğrenmemek. 64. Allah-u Teala'dan ve İslamiyet'in bildirdiği isimlerden başka şey söyleyerek yemin etmek. 65. İlimden kaçmak. 66. Cahilliğin musibet olduğunu anlamamak. 67. Küçük günahı tekrar işlemekte ısrar etmek. 68. Zaruri olmayarak kahkaha ile çok gülmek. 69. Bir namaz vaktini kaçıracak zaman kadar cünüp gezmek. 70. Adetli ve lohusa halinde avretine yakın olmak. 71. Teganni eylemek. Ahlaksız şarkıları söylemek. Müzik, çalgı aletleri kullanmak. 72. İntihar etmek, yani kendini öldürmek, başkalarını öldürmekten daha büyük günahtır.
1: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere tarihi eser zengini şirin ilimiz Edirne'nin yine Şirin ilçesi Uzun Köprü'den sesleniyorum. Hem de bu şehre adını veren dünyanın en uzun tarihi köprüsü Uzun Köprü'yü de arkama alarak. Buna eskiden Cisri Ergene denirdi. Cisr köprü demek. Neden Ergene denirdi? Çünkü Bulgaristan'da Osmanlı toprağı olduğu için orada da Cisri Mustafa Paşa diye bir köprü vardı. Ama bu kadar büyüklükte değil. Onunla ikisi aynı vilayet Edirne'ye bağlı olduğundan ya köprüye git deyince hangi köprüye gideceği hususu. Çünkü oranın adı da şehrin adı da öyleydi. Cisri Mustafa Paşa'ydı. Bura Cisri Ergene dendi. Ona da Cisri Mustafa Paşa dendi. Şu arkamda çağal çağal akan, Nisan ayının ortasındayız. Su biraz da boz bulanık akıyor. Tabii siz iyiye yorun, dağlardan gelen sellerdir deyin ama fabrikasyon meselesinin de bunda büyük etkisi olduğunu rahat söyleyebilirim. Çünkü buralarda çok böyle toprağı kazarak hızla akacak bir yükselti kot farkı yok. Belli bir müddet bir miktar kot farkı vardır, doğrudur. Bir kısmı da fabrikaların atıklarından hele hele yazın suların azaldığı, durgunlaştığı zamanda bu ovadaki insanlar tarlalarda çalışırlarken kokudan bayağı rahatsız olurlar. Ben inanıyorum ki bu Ergene Havzası'nın ıslahı projesinde bu bölgeye, yani tam buraya, karıştıran tarafı falan bilahare halledilebilir. Bu bölgeye acil müdahale edileceğini zannediyorum. Öyle olursa da iyi olur. Köprü bütün ihtişamıyla arkamızda. Köprünün kemerlerinin altındaki ayaklarına bakarsanız hepsinde tavukların ayağındaki mahmuz gibi sel yaranlar var. Horoz veya tavukların. Bu sel yaranlar gelmekte olan suyu eğer sel yaranın hizasındaysa yandaki gözlere bir taksim noktasıdır. Ayrıca da bu orta bölgedeki bu tarafta olan 3 tane hatta 4 tane kemerin hemen yanında köprü ayağında bir insan sığacak kadar pencere gibi boşluklar var. Bunlara da her iki tarafında da var. Bunlara da savaklar deniyor. Çünkü kemer yukarı doğru çıktıkça daralıyor. İşte buradaki kemerler sivri kemerler. Daralıyor. Ayak genişliyor. O daralınca ayak genişliyor. Dolayısıyla üst taraflardaki su biraz daha az tahliye ediliyor. O tahliyede sıkıntı olmasın diye o ayağı zayıflatmayacak kadar yukarıdan bir tahliye delikleri bırakılmış. Yani savaklar bırakılmış. Malum nehirlerde, iki devlet arasında akan nehirlerde Talvek hattı diye bir var olduğu kabul edilen bir hat vardır. Bu da nehrin en derin yerlerini birleştiren, en derin noktaları birleştiren muhayyel bir hattır. Devletler bunun üzerinde anlaşma yaparlar. Haritalarda bunu nokta nokta gösterirler. Bazı devletler ki Bulgaristan komünizm idaresi zamanında bizim Rezve Deresi, Mutlu Dere dediğimiz yerde hudut teşkil ediyordu Rezve. Rezve'nin o talve hattı yani orta hattı, muhayyel hattı. O hattı kendi topraklarının lehine, Türkiye tarafına uzaklaştırmak için Rezve'nin dibine bu mahmuzlardan, taşlardan mahmuz yapıyorlardı ki Rezve'yi Türkiye'ye doğru itsin. Türkiye topraklarında Rezve çoğaldıkça onlar da toprak kazanmış olacaklar. Ya o topraklar zaten 400 sene Osmanlı'nındı. Sen hangi kardan bahsediyorsun? Tabii Türkiye'de bunların karşılığında o öyle olmaz böyle olur dedi. Taştan seddeler ördü. Rezve'yi onlar ne kadar iterlerse itsinler, o seddeye gelip dayanınca Rezve biz de talvek hattımızı kaybetmiyoruz. Onların tarafından oyuyordu. Bu sefer onların aleyhine oluyordu. Bu nehirlerde böyle olur. Meriç nehrinde de bu aynen böyle devam eder. Ergene daha önceki programda söylediğim gibi Isranca bölgesinden gelir. Hemen arkamda korkuluklar görünüyor. Boydan boya bu korkuluklar 1392 metre devam ediyor. Üç sıra üst üste düz kesme taşlardan korkuluk yapılmış. Öyle insan dayanınca falan yıkılacak şekilde değil. Bunlar Osmanlı'nın bir taşları birbirine bağlama sistemi var ki bu harcın dışında merdiven basamaklarını falan da böyle bağlarlar. Demiri U şeklinde büküp o U'ları taşlardaki çukurlara koyup sonra da kurşun akıtırlar, onu da tahta tokmaklarla döverlerdi. Bu en kuvvetli çimentodan daha güzel tutardı. Gördüğüm kadarıyla bir tane eksik bu tarafta yok. İnşallah öbür tarafta da yoktur. Yine buralardan da bir şeyler geçirmişler, bir izler bırakmışlar. Dünkü programda gösterdiğim gibi. Ama bura biraz daha temiz olmuş. Niye temiz olmuş? Niye otları biçilmiş? Niye bataklık yok, kokular yok, çamurlara batmıyoruz? Çünkü turist otobüslerine köprüyü buradan gösteriyoruz. Gelen turist turlarına. İyi güzel. Tabii güzel yapmışlar. Yani bunu bir vay be yakaladık falan manasına söylemiyorum. Ama öbür tarafa da götürsek olmaz mı turisti? Bu köprünün üzerinden bir geçseler olmaz mı? Geçmediler öbür yeni beton köprüden geçip de uzun köprüye de uğrasalar da orada hiç olmasa bir gazoz parası turizm gelir bıraksalar olmaz mı? Geldiler şehrin dışında otobüste gördüler biraz önce tur vardı ve gittiler. Turizm anlayışımızı değiştirmekte biz geç kalıyoruz. Çok geç kalıyoruz. Hemen sol arkamda dikili bir taş daha var. O taş da köşk, kitabe köşkü. Her köprüde bu kitabe köşkü bulunur. Üzerinde de kitabesi yazılır. Bu köşkte de kitabe var ama orijinali değil. 1443'teki yazılan kitabe maalesef Uzunköprü'nün pazar yerine yakın bir çeşmenin alnına konmuş. Nasılsa okumayı bilen yok. Hayır da yazsa, şer de yazsa oraya koymuşlar. Okumayı bilen de olmayınca kitaplara da demişler ki işte köprünün göz sayısını falan yazıyor. Orada çeşmede köprünün göz sayısına ne ihtiyaç var kardeşim? Demek ki buranın taşıydı o. Buradan götürmüşler oraya. İyi ki kaybolmamış. Ona da müteşekkiriz, ona sahip çıkanlara da dua ediyoruz. Bu kitabe köşkünün yanında da balkonumsu bir çıkıntı yapılmış. Bu çıkıntıda bu köprülerde nöbetçiler bulunurdu. Köprü ve dar boğazlarda Osmanlı'da derbent denilen karakollar vardı. İçeriye yabancıların girmemesi için onlar kontrol edilirdi. İkinci Murat Han bu köprüyü yaptıran 1451 senesine kadar yaşadı. Rahmetli çok memleketini dolaşmayı severdi. Bulunduğu şehir Edirne'nin her noktasını bilirdi. Oradaki kırlara bir çıktığı günde tam oradaki saray içinin civarında 6-7 tane tarihi köprü var. Birbirine bağlanan Kanuni Sultan Süleyman Han yaptırmış. Ondan önce yaptıranlar var, sonra yaptıranlar var. Buralardan Tunceyi gezip de gelince karşılarına bir şeyh çıkıyor saraya girmeden. Şöyle dikkatlice bakıyor. Sultanım, artık dünya gaylesi çekme zamanı bitmiştir. Ahirete hazırlanma zamanıdır, diyor. Aslında dinimize göre ahirete hazırlanma her zaman, beşikten mezara kadar. Ama orada herhalde artık sen burada dünya hayatına son noktayı koyuyorsun. Öbür tarafa biraz daha hızlı çalış, gaz ver, vites yükselt, demeye geliyor. Murat Han bir tuhaf oluyor. Bir şey demiyor. Evet de demiyor, hayır da demiyor. Yanında da birkaç kişi var, öyle çok kalabalık bir ekiple gezmezdi Osmanlı padişahları. Bir veya iki kişi olurdu. Diyor ki, ya bu derviş kimdir? Bu dervişi bir araştırsanıza bana. Araştırıyorlar. Efendim diyorlar, Emir Sultan müritlerinden birisiydi. Birisiymiş. Peki Emir Sultan'la II. Murat Han'ın özelliği, yakınlığı ne? Onu da müsaade ederseniz şöyle köprünün başka bir yerinde sizlere anlatmaya çalışayım. Şimdi kuvvetli bir lodos altındayız ama size istedik ki nehrin akıp gittiği tarafları da gösterelim. Şimdi Emir Sultan müritlerinden birisinin Murat Han'a bunu söylemesiyle Murat Han bayağı bir tefekküre daldı. Çünkü Emir Sultan Hazreti

oluruz. Bizim dergâhta kullanırız. Dergâhın çarşı pazar işlerine bakan Hasan Efendi'yi çağırdı Emir Sultan Hazretleri. Hasan Efendi, al bu atı, bundan çarşı pazar işlerini gör. Ancak Murat Han dedi ki, bu at öyle Hasan Efendi'nin falan bineceği gibi bir at değil. Biraz sert bir at. Yani insana yavaş yavaş alıştırılarak binirse daha iyi olur. Güzel bir at, cins bir at ama suyu sert. Hasan Efendi bindi, at hiçbir şey yapmadı. Gayet kuzu gibi böyle rahvan vaziyette. Her gün çarşıya gidiyorlar. Ulu caminin civarında bir halkaya bağlıyor atı. Hasan Efendi çarşı pazar işlerini görüyor. Heybelere dolduruyor. Dergahın yiyecekleri, dergahın aşçısı, hizmetçisi Hasan Efendi. Atımına söyleyecek bir şey var mı efendim? Tıkır tıkır dönüyorlar dergaha. Bugünkü Emir Sultan Hazretlerinin kabrinin bulunduğu, caminin bulunduğu bölgeye. Fakat bu atın bir özelliği var. Hasan Efendi çarşıya alışverişe gittiğinde at oraya bağladı. Atı gören bayılıyor bir kere görüntüsüne. Yahu ne güzel atmış falan, okşamaya çalışıyor. At olmadık huysuzluklar yapıyor. Neredeyse saldırıyor insanlara. Bağlı olduğu yerden. Allah Allah. Ya korkuyorlar, kaçıyorlar tabii. Aman bizi ısıracak, tepecek diye. Yanına yanaşamıyorlar. Fakat bazıları geliyor. Okşamak istiyorlar. At kedi gibi yanaşıyor, okşattırıyor kendini. Oradaki hal sahibi esnaftan birisinin dikkatini çekiyor. Ya bu atta bir şey var arkadaş diyor. Her gün atta ilgilenmeye başlıyor. Bir de bakıyor ki Emir Sultan Hazretlerinin dergahının hizmetini gören bu at yaşantısı uygun olmayan, Allah-u Teala'nın emirlerine uymada eksiklikleri veya tamamıyla boşlukları olan kimseyi gördüğünde yerinde duramıyor. Saldırmaya çalışıyor. Ama böyle gayet güzel, ahiret işlerine de gönül vermiş, dünya işleriyle meşgul ama ahireti daha öne almış kimseler geldiğinde onlara da kendini sevdiriyor. İşte Murat Han'ın Emir Sultan Hazretlerine hediye ettiği at, ondan sonra da Emir Sultan dergahının şeyhinin Murat Han'a padişahım artık ahirete yönelme zamanı demesiyle bu ikisini bağlantı kuruyor ve ikinci Murat Han 3 gün içerisinde geldiğinde zaten saraya yerine girer girmez odasına şiddetli bir baş ağrısına yakalanıyor. Hemen etrafını topluyor. Oğlunu çağırtıyor. Onlarla helallaşıyor. Onlara vasiyetlerini yapıyor. Bir de diyor ki, bakınız Allah-u Teala şahitliği sever. Nikah yaparken bile şahit bulunduruluyor. Siz şahit olun. Ben dünyada bilmeden işlediğim bütün günahlarıma tövbe ettim. Allah-u Teala'ya iyi bir kul olarak yaşamaya çalıştım ama inanıyorum ki üzerimde çok kul hakkı vardır. İnşallah Allah-u Teala onu da bağışlar. Tövbesini orada uzun uzun tekrar ediyor ve üçüncü günde vefat ediyor. Allah rahmet eylesin. İşte onun memleketimize kazandırdığı ve dünyanın birincisi olan bu köprüde herhalde onun anılması da bizim torun olarak onlara bir vefa borcumuzdu. Allah-u Teala onlara ve o sülaleden gelen bütün idarecilerimize rahmetler nasip etsin, rahmetler eylesin inşallah. Biz de keşke o dedelerimize layık torunlar olabilelim diye de dua ediyoruz. Programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu rüzgarda bu kadar olabildi. Herhalde siz de heyecanlandınız, neredeyse ırmağa düşecek falan diye. Ben o kadar heyecanlanmadım. Takdir-i ilahi neyse o olacak. Hoşça kalınız efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org.

0: Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz. Bir anı, bir hikaye.
2: Temeş Farlı Osman Ağa. Bir Osmanlı askerinin sıra dışı esaret anıları. 1688-1700 yılları arası. Efendim, kısa bir özet geçeyim. Temeş Farlı Osman Ağa bir kaleye askerleriyle beraber, komutandır kendisi, Osmanlı Devleti'nin İstanbul'dan gönderdiği maaşlarını kale personelinin götürüp oraya verdikten sonra dönecekleri sırada Avusturya askerleri onun bulunduğu kaleyi gelirler, muhasara ederler ve sonunda kaleyi Vire ile alırlar. Fakat Vire'ye Avusturya askerleri, subayları, komutanları Vire şartlarına hiçbir zaman uymazlar. Kaledeki insanların hepsini tek tek sayarak, üstlerini arayarak dışarı çıkarırlar. Üstleri de buldukları her şeyleri alırlar. Ondan sonra da daha başka sakladıkları varsa onları da yollardaki askerler soyar soğana çevirir. Avusturyalı generaller silahla birkaç soyguncu kendi askerini öldürdüğü halde yine askerlerin gözünü mal hırsı bürümüştür. Kaleden çıkanlar her şeylerini alırlar. Osman Ağa akıllılık eder, kendi üzerine bir eski püskü kıyafet giyerek oradan çıkar ve Fischer isimli bir yüzbaşının, Avusturya ordusundaki askeri hakim olan, askeri yargıç olan yüzbaşının esiri olur. Yüzbaşı ilk etapta hemen bundan konuşmak ister, Macarca bilmiyordur. İşaretlerle kurtuluş akçeni ver de kurtul der. 66'na pazarlık edilir. Bu da memleketime gideyim parayı getireyim der. Gider, mertçe memleketinden parayı alır gelir. Fakat gelir ki Fischer'in birliği oradan kalkmış, Zeged'in Belgrad taraflarına doğru Tuna boyunda gitmekteler. Onların peşinden giderken Macar haydutlarına, gemileri olan bir Macar haydutlarına rastlarlar. Onlardan masumane haydut olduğunu bilmediği için ekmek isterler. Fakat kimsin nesin diye araştırırken bunun üzerinde para olduğunu anlarlar. Adamı anadan doğma soyup üzerinde ne kadar altın ve değerli şeyler varsa hepsini alırlar. Kaçmaması için elbisesini de alırlar. Kellesini kesmek üzereyken, ya bunun arkadaşları da varmış, belki arkadaşlarında da para vardır, biz bunu öldürürsek arkadaşları bizi devlete ihbar eder, Avusturyalılar da bizi idam ederler diye korku düşürüyor içine ve arkadaşlarını aramaya çıkıyorlar. Arayan ekibin içinde ormanda kendisinin muhafızı olan Macar haydutun elinden silkinip kaçıyor. Zombor kasabasına güneş batarken bir tepeden bakıyor. O sırada da oradaki eski bağların arasında bazı karaltılar görüyor. Otlar dikenler arasından yalın ayak ve çıplak çukurlara düşe kalka bin bir zorlukla ilerliyordum o gölgeye doğru, gördüğüm karaltılara doğru. Bir taraftan da çalı çırpı dikenler, taş ve topraktan ellerim ve ayaklarım kan revan içindeydi. Akacak neredeyse kanım kalmadı. Boyuma ulaşan otlar, onları ellerimle aça aça sonunda ağacın, o karaltıyı gördüm, ağacın yanına vardım. Neyle karşılaşacağımı merak ediyordum. Biraz daha yaklaştım. Gizlenerek, ses çıkarmadan otların arasına dikkatlice baktım. Baktığım ve gördüklerime inanamadım önce. Birkaç kişi ağaçların altında oturmuş dinleniyorlardı. Çok sevinmiştim. Hemen gizlendiğim yerden kalkarak onlara doğru yürümeye başladım. Fakat hesaplamadığım bir durumla karşılaştım. Birdenbire beni karşılarında gören adamlar korkup kaçmaya başladılar. Kaçanların ardından daha dikkatle bakınca hepten heyecana kapıldım. Bunlar ormanda bıraktığım benim yol arkadaşlarımdı. Ben onları tanımıştım ama onlar arkalara bile bakmadan çırılçıplak olan beni seçmeye, tanımaya bile gayret etmeden kaçıyorlardı. Arkalardan isimlerle çağırmaya başladım. Kendi isimlerini seslendiğimi duyunca duraladılar. Dönüp baktılar ama o kıyafetlerle beni yine tanıyamadılar. Yeniden koştu. Bağırdım, korkmayın, ben Osman'ım. Benden başka kimse yok. Tekim ben. Çabalarım nihayet sonuç verdi. Sesimi tanıdılar, durdular. İkna etmek için çok çaba harcadım ama sonunda başardım. Sevinçten uçacak gibiydim. Ya Rabbi, bir günde 3 defa ölümle burun buruna geldim. Şimdi kurtuluş görünüyor. Ümitsizlik ve üzerimdeki bezginlik yine bitmişti çok şükür. Açlığı ve sivrisinek korkusunu bile unutmuştum. Yanıma gelen arkadaşlarımsa mezardan çıkmışım gibi bana şaşkın şaşkın merakla bakıyorlardı. Öldüğüme iyice inanmışlardı anladığım kadarıyla. Sanki hortlamış gibiydim onlar için. İlk sözleri başımdan neler geçtiğini sormak oldu. Ama ben konuşarak oyalanmayı düşünmüyordum. Tehlike hala geçmemişti. Dedim ki şimdi soru sorma zamanı değil. Haydi oyalanmayalım. Vaziyet kötü. Kaçabildiğimiz kadar buradan kaçmalıyız. Yolda ben size anlatırım. Yolda giderken başıma gelenleri tek tek sonuna kadar anlattım. Benim için çok üzülmüş olduklarını ve suçluluk duyduklarını anladım. Bize ekmek getirecek arkadaş, neler çekmişsin ya. Onlara bir ekmek getirmek için bir kahraman atıldı. Ben gider o gemiden ekmek isterim dedi. Ama başka birinin başına gelecekti bunlar o gitmeseydi. Kurtulmama hakikaten çok sevinmişlerdi. Kendilerini suçlu buluyorlarmış arkadaşları da. Şu kısacık ömrüm süresince hayattan ne büyük dersler almıştım. Kendi kendime bunda da yaratıcının nasıl bir hikmeti olduğunu kimse bilemez. Bakalım yaratan bundan sonra daha neler gösterecek bu gözlere diye söylene söylene yanlarında yürüyordum. Arkadaşlarım beni sürekli teselli ediyorlar. Sık sık üzerime üzülme, cana gelecek mala gelsin sözünü tekrar ediyorlardı. Gün batıyordu. İyice karanlık bastırana kadar yürüdük. Avusturyalı askerlerin konakladığı yerlerden birine daha rastladık. Yani konaklamışlar ama terk etmişler. Yani bıraktıkları ocağın hani dumanı tütüyor derler ya efendim, çok yeni bırakılmış gibi. Orada gecelemeye karar verdik. Askerlerin buradan ancak 1-2 gün önce geçtiği anlaşılıyordu. Atları bağladıkları kazıklar ve o kazıkların yanına atların yemesi için koyduğu otlar henüz kurumamıştı. O kadar yorgunduk ki. Fakat açlığımız uykuya baskın çıkıyordu. Hiç yiyeceğimiz yoktu. Ama suyumuz çoktu. 2-3 gündür normal yiyecek bulamıyorduk. Yediğimiz sadece askerlerin geride bıraktıkları, o konaklayan askerlerin geride bıraktıkları küflü profond ekmeği parçalarıydı. Şimdi de ilk iş olarak askerlerin ekmeklerinden bıçakla kesip attıkları sarı ve mavi küflü parçaları aramaktı. Avusturyalı askerlere tayinler veriliyor. Onlar da sarı, yeşil, küflü parçaları asker oraya getirilen ekmeklerden onları kasa turalarıyla kazıyorlar. Bir yere bırakıyorlar, parçaları kesiyorlar. Küfsüz yeri yiyor. Bunlar o ordugah yerinde küflü parçaları arıyorlardı. Evet. Efendim 15. bölümün sonuna gelmiş bulunuyoruz. 16. bölümde buluşmak üzere.
1: Bir anı, bir hikaye. Şimdi reklamlar.
0: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.

Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yine sizlerle beraberiz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor, programımızı açıyoruz.

Değerli dinleyiciler, esnaf ve sanatkarlar bir şehrin kalbidir. Esnaf ve sanatkar olmasa oraya şehir demezler. İnsanlar ihtiyaçlarını göremezler. Osmanlı Devleti'nde şehirler, çarşılar, bedestenler çeşit çeşit esnafın faaliyetiyle cıvıl cıvıl kaynardı. Bu mesleklerden bir kısmı günümüze kadar devam etti, bir kısmı ise kayboldu gitti. Bu kaybolan mesleklerin bugün bazılarının adı bile kalmadı. Bazıları ise eski kayıtlarda veya birimizin soyadı olarak yaşıyor. İstedik ki zaman zaman bu mesleklerden de bahsedelim. Bu unutulan meslekleri günümüz gençlerine, günümüz dinleyicilerine aktaralım. Mesela abacı. Abacı bugün soyadlarında var. Ama şimdi ne aba giyen kaldı, ne abayla uğraşan kaldı. Abanın ham maddesi yündür. Daha çok taşrada, küçükbaş hayvan yetiştirilen yerlerde bulunur. Dokumacılığı da bundan dolayı taşrada gelişmiştir. Yünden dokunur. Sonrasında uzunca bir süre suda dövülür idi aba. Kaba bir tür kumaş idi. Osmanlılarda en evvela dervişler aba giyerdi. İlmiye sınıfı mensupları, medrese talebeleri bu kıyafeti, bu kumaşı tercih ettiler. Fakat yeni kumaş türleri ortaya çıkınca uzun bir zaman aba yoksulluğun, fakirliğin ve dünyadan yüz çevirmişliğin alameti farikası addedildi. Ne var ki bu kumaşın elverişsiz hava şartlarına uygunluğu ve su geçirmezliği keşfedilince kibar çevrelerde abaya itibar etmeye başladılar. İstanbul'da Yeniçerilerin yağmurlukları, Bahriyelilerin üstlükleri bu kumaştan yapılırdı. Böyle olunca aba büsbütün yaygınlaştı. 18. yüzyıl sonlarında Alemdar Mustafa Paşa zamanında yeni kurulan Sekban-ı Cedid Ocağı askerlerinin dizlikleri ve tozlukları abadan imal edilmeye başlanmıştır. Bundan böyle Osmanlı ahalisi sako, şalvar, çakşır, potur, cepken, salta, yelek, cübbe, yağmurluk, terlik ve kukuleta yapımının yanı sıra binek hayvanlarının teçhizatında da abadan istifade etmeye başladı. Ancak dediğimiz gibi abanın ham maddesi yün. Yün de daha ziyade taşrada, küçükbaş hayvan yetiştirilen yerlerde, küçükbaş hayvanların yaygın olduğu yerlerde bulunduğu için dokumacılık da hep buralarda gelişti. İstanbul'da satılan abanın büyük bir kısmı Halep'te, Antep'te, Maraş'ta, Antakya'da ve Balıkesir'deydi. Oradan gelirdi. Bununla beraber İstanbul'da da imalathaneler vardı. Abanın yapımında dink ve dolap çalıştırmak için bolca su gerektiği için bu imalathaneler Beyazıt, Eyüp, Yenikapı ve Samatya gibi suyu bol olan yerlerde toplanmıştı. Sonraları Feshane'de de aba imal edilmeye başlandı. Burada imal edilen abaların oldukça kaliteli oluşu Feshane abasını haklı bir şöhrete kavuşturdu. Abadan elbise ve eşya imal eden, bunlar üzerine çeşitli motifler işleyen zanaatkarlar ve bu eşyaları satanlar kapalı çarşıda toplandılar. Evliya Çelebi'ye göre abacılar kapalı çarşı ve eski bedestenin dış esnafındandı. İstanbul'da cem'an 300 dükkanları vardı. Bu dükkanlarda 700 kadar usta ve kalfa çalışırdı. Şehirde birkaç tane abacılar çarşısı vardı. Bu meslek gruplarının toplandığı sokaklara da abacılar sokağı denirdi. Mesela 19. asırda Eminönü zindan kapısı ile odun kapısı arasına yakın zamana kadar halk arasında abacılar caddesi denirdi. Fakat şimdilerde onlardan, yani abacılardan bize birkaç sokak isminden başka bir şey kalmadı. Kala kala abacı Halim, abacı Latif, abacı Mahmut sokakları kaldı. O kadar. Aba kelimesi sokaklarda bir de bazı tabirlerde yaşamaktadır. Abada bir, çuhada bir, giyene, güzelde bir, çirkinde bir, sevene meşhur bir türküden bir parçadır. Hatta vurun abalıya çok meşhurdur. Zenginlerin çuha şalvar, fakirlerin aba giydiği devirlerde Balıkesir çarşısında zavallı bir köylüyle şehirli bir ağa arasında bir kavga çıkmış. Mesele namus meselesi. Ağa güya köylünün hanımına namüsait bir nazarla nazar eylemiş. Hal böyle olunca cidal kaçınılmaz olmuş.
Kısa bir müddet zarfında tekmeler, tokatlar havada uçuşmaya başlamış. Hemen etrafa meraklı bir kalabalık toplanmış. Malum öyle olur. Herkes seyirlik peşinde. Allah'tan dükkan sahiplerinden birini kan tutuyormuş da kavgayı sona erdirmek için uzaktan çıraklarına bağırmış. Ulan ne bakıyorsunuz öyle? Vurun, ayırın. Çıraklar şaşkın, iyi de usta hangisine vuralım diye sormuşlar. Usta kısa bir müddet düşünmüş, başına dert açılmasın diye. Ulan demiş, bu da sorulacak soru mu? Tabii ki vurun abalıya, yani vurun köylüye. Öbürüne vursanız başımız belaya girer. Onun için güçsüz, kuvvetsiz olanın başına iş açılır manasına kullanılan bir tabirdir vurun abalıya. Bu da aramızda yaşıyor. Ama şimdi ne aba giyen var, ne aba dokuyan var, ne aba imal edip satan var.

Değerli dinleyiciler, bir başka kaybolan meslek arabacılardır. Vaka şimdi taksi şoförleri var ama eskinin arabacıları gibi değil. Osmanlı Devleti'nin İstanbul'unda hayvan koşulu ilk araba tipi iki öküzün çektiği koça arabasıydı. Bu boyunduruktan geriye doğru kırık yay biçiminde iki askıya püskül ve çıngıraklar takılmış, makassız ve yaysız, yüksek tabanlı ve dört büyük tekerlekli, üstü yarım silindir biçiminde kasnakla örtülü bir vasıtaydı. Bir de katip odası diye bir araba vardı. Orada öküz yerine bir veya iki tane at koşulurdu. Karoseri ahşaptan, böyle bir oda biçiminde, dört tekerleği fazla yüksek olmayan bir seviyede oturtulmuştur bu karoser. Yanlardan büyük ve açık iki, arkadan camlı ve küçük tek pencereli zarif bir vasıtaydı. Dıştan açık yeşil ve sarı gibi zeminler üstüne çiçek desenleriyle süslü, tekerlekleri boyalı, pencereleri pomponlu perdeli, içleri iyi kumaşla kaplı, köşelerine aynalar, ince uzun kristal vazolar yerleştirilmiş arabalardı. Önce saray hanımlarının, sonra her varlıkta aile hanımının bindiği vasıta oldu. Erkeklerin bu arabalara binmesi hatırdan bile geçirilmezdi. 19. asrın son çeyreğinde artık Avrupa'dan ithal, iki yanı açık, üstü arkadan körüklü iki kişilik faytonlar, onların dört kişilik karşılıklı iki kanepeli ve ön ile arkadan iki körüklü, üstü kapanan tipi olan landonlar ve her yanı ahşap yapım, kapalı, yan pencereleri camlı, iki kişilik atlı arabalar olan kupalar cemiyet hayatına girdi. Devlet yapısında ve cemiyetin dünya görüşünde kaydedilen gelişmelerin tesiriyle bunlara yine sırasıyla başta padişah, saray mensubu erkekler, devlet ricali, yüksek memurlar ve bu vasıtaları satın alıp da arabacı seyis kiralayabilecek kadar varlıklı aileler binebilmeye başladı. Avrupalılaşmış, iyi giyimli, biraz gösteriş seven beylerin şık eldivenler giyerek kendilerinin kullandıkları Viyana'dan, Paris'ten ithal, Beyoğlu mağazasından alınma, parlak metalik renkli, karoserli tek at koşulu, yan yana iki kişi alabilen kayriyoleler çok cazibeli arabalardı. Avrupa hükümdarlarının, hatta papaların kullandığı ağır mobilya karoserli, oymalı, altın varaklarla kaplanmış, hatta dışarıdan meşaleler ve heykellerle süslenmiş gösterişli saltanat arabaları hiçbir zaman Osmanlı Sarayı'ndan kullanılmadı ve payitaht sokaklarında arz endam edemedi. İşte değerli dinleyiciler, bu arabacılar, bu arabaları kullanan arabacılar İstanbul'un en renkli esnafıydı. Çünkü çok kimseyi, bunların çünkü kira arabası olanları da vardı, normal şahıslara ait olanları da vardı. Şahıslara ait olanlar umumiyetle Anadolu'dan gelme güçlü kuvvetli arabacılar kiralarlardı. Ve bunlar devamlı o ailenin emrinde olurdu. Bir de kira arabaları vardı. Bu arabaları almaya gücü yetmeyenler kira arabalarına binerdi. İstanbul'da birer ikişer kira arabaları çoğalmış ve zenginler de bu arabalara itibar eder olmuştur. Arabacılar güçlü kuvvetli olmalarının yanı sıra, umumiyetle Arnavut asıllı idiler bunlar, güçlü kuvvetli olmalarının yanı sıra hoş sohbet olmaları ve sır saklamalarıyla da meşhurdu. Arabada gidip gelirken işittikleri fevkalade yakası açılmadık mevzuları bilirler, fakat ser verirler, sır vermezlerdi.

Evliya Çelebi'nin esnafı yazıcı yan dediği arzualciler Osmanlı Devleti'nin baş şehri İstanbul'da padişaha, sadrazama veya devlet dairelerine istida vermek isteyenleri dinleyip bu istidaları kaleme alan kişilerdi. Arzualciler, arzualcı başı kontrolünde bir esnaf teşkilatıydı. Bu mesleğe girebilmek için hususi bir imtihandan geçerlerdi. Bu imtihanda imla kaideleri, efendim istida usulleri, yazı çeşitleri sorulurdu. Ayrıca arzuhalcilerin yazılan istidanın devlet dairesinin neresinde muamele göreceğini de bilmesi gerekirdi. Bazı istidaların secili, yani böyle kafiyeli yazılması, ifadelerin Arapça, Farsça terkiplerle yüklü olması icap ettiği için arzuhalcilerin pek çok tabiri, cümle kalıplarını bilmesi mecburiydi. Yine hoşnuvis, yani okunaklı yazan, dürüst ve kanunları, şeriatı bilen tecrübeli kimseler olmaları olmazsa olmazlardandı. Tüm bu hususiyetleri ise ancak Divan Humayun ve Babali kalemlerinden emekli olan eski katipler taşırlardı. Onun için bu meslek adeta onların tek elindeydi. Mesleğin iş sahası çok geniş, kazancı da çok yüksekti. Çünkü halkın büyük çoğunluğu böyle resmi şekilde yazıp çizmeyi bilmezdi. Onun için mektup, pusula, mahzar, ıtıkname, yani köle azadı, borç senedi, mukavele gibi vesikaların yazımı hep bu arzuhalcilere düşerdi. Askerler, gurbetçiler, sevgililer de mektuplarını onlara yazdırırlardı. Başvuran kimse arzusunu öyle uzun uzadıya anlatmaz. Sadece mevzuyu söylerdi. Mesela bir muhabbetname istermişse arzuhalci elindeki inşa defterinden bir örneğini bulur, ezberden dikte ederdi. İstanbul arzuhalcilerinin ayrı dükkanları yoktu. Cami avlularında, revakların altında, arastalarda, han, kervansaray, kahvane gibi yerlerde seyyar olarak çalışırlardı. Her arzuhalcinin bir rahlesi, hasırdan da bir küçük iskemlesi olurdu. Rahleye mürekkep hokkası, rıhtan, kamış kalemler, kağıt tomarları koyar, müşterinin oturması için de arkalıksız bir yer iskemlesi bulundururdu. Arzuhalciler değişmez bir şablonu vardı, ona göre arzuhal yazarlardı. İlkin arzuhal kağıdının uzunlamasını ikiye katlarlar, bir orta çizgisi elde ederlerdi. Sonra bu çizginin yukarısına bedu işareti koyarlardı. Bedu, Müslüman kültüründe, Şark kültüründe yazılan yazının zamanında ve usulüyle yerine varması, işe yaraması için konulan bir işarettir. Rivayete göre bu işe bakan bir meleğin adıdır bedu. Mektuplara da yazılır eskiden ya bedu. Sonra kağıdın üst yarısını muamele görmesi için boş bırakırdı. Kağıdın sağında da genişçe bir yer bırakılırdı. Her satır sol kenara iyice yaklaştırılırdı. Arzuhal'in tek kağıtta ve kağıdın ön yüzünde başlayıp bitmesi, altta da bir miktar boşluk kalması esastı. Arzuhaller hitap ve dua ile başlardı. Sonra sırasıyla tarifi nefs, yani şahsı tanıtır, beyanı matlab, derdini anlatır ve hatime ile biterdi. Arzuhal'in sonuna bende kelimesiyle beraber, ki bende kul demektir, nezaket ifadesi, kişinin adı yazılır, varsa mührü basılır, fakat tarih konmazdı. Tanzimat fermanından sonra arzuhalciler büyük değişme geçirdiler. Cumhuriyet'in ilanından sonra da büyük bir kayba uğradılar. Hükümet merkezi Ankara'ya taşınınca İstanbul'daki yüzlerce arzuhalci işsiz kaldı. Bir kısmı aş mektubu, asker mektubu, hatta muska yazarak para kazanma çabasına girdiler. Hallerini kimselere arz edemedikleri için de zamanla yok olup gittiler.

Evet, bir başka kaybolan meslek attarlık. Aktar da denirdi eskiden halk arasında buna, aktar. Attar Osmanlılar zamanında usta çırak usulüyle yetişirdi. Ne iş yapar attar? İlaç yapımında kullanılan ham maddeleri satar ve ilaç hazırlardı. Bugünün eczacıları. Ama aynı zamanda da attar ıtır satan demek olduğuna göre koku parfüm de satarlardı. Bu meslek erbabı dış ülkelerden getirilen nebati, hayvani ve cimadi ham maddeleri, kökçü denilen esnaftan aldıkları maddeleri ve kendilerince hazırlanan ilaç terkiplerini satarlardı. İshal, basur, öksürük hapları, pehlivan yakısı, çocuk macunu, yara merhemi vesaire. Kimi İstanbul attarları ise kaliteli ham madde elde etmek maksadıyla evlerinin bahçelerinde adaçayı, biberiye, boru çiçeği, hatmi, kekik, kudret narı, oğul otu, reyhan, zater gibi tıpta da kullanılan nebatlar yetiştirirlerdi. Bunların çiçeklerini, yapraklarını, köklerini vakitlice toplar, usulünce kurutur, tezgaha koyarlardı. Evliya Çelebi'nin verdiği bilgilere nazar edilirse 17. asırda İstanbul'da bu tür tedavilerle alakalı maddeler satan 300 macuncu, 41 gül sucu, 8 ilaç yağı satıcısı, 70 dekçi attar, 2000 hoca attar, 35 amberci, 25 buhurcu, 3 badem yağcı dükkanı vardı. İstanbul attarlarının en meşhurları tabiatıyla Mısır Çarşısı'ndaydı. Bidayette çarşıda bulunan 100 dükkanın 49'u attardı. 1925'te bu sayı tüm İstanbul'da 75 iken 1993'te 15'e düştü. Bu düşüş 1850'lerde başladı değerli dinleyiciler. Bugünkü manada eczaneler çoğalınca tedavi sahasına hazır ilaçlar girdi. O da attarların ortadan kalkmasında amil oldu. Attarların bazısı bir müddet hazır ilaç satarak bu çöküşe direnmeye çalıştı. Bu da attarlarla eczaneler arasında büyük bir rekabetin teşekkülüne sebebiyet verdi. Eczacılar rakiplerinden kurtulmak için bazı ecnebi tabiplerle birlik olup attarların halk sağlığını tehlikeye attığını ileri sürdüler ve bütün attarların kapatılmasını talep ettiler. Müşahhas bir bahane olarak da bazı cahil attarların asulümen, sıçan otu gibi öldürücü zehirler, esrar ve afyon gibi uyuşturucular, barut gibi patlayıcı ve yanıcı maddeler sattığını gösterdiler. Devrin Mektebi Tıbbi Askeriye Başkatibi olan Mehmet Muhtar Efendi'nin şahsi gayretleriyle attarlığın tümden kaldırılması zar zor önlendi. 1884 yılında Attarlar ve Kökçüler Nizamnamesi neşredildi. Attarların zehirli drok ve terkipleri, tıbbi müstahzarları satmaları ve ilaç hazırlamaları yasaklandı. Bunun üzerine attarların büyük bir kısmı dükkan kapattılar. Kalanları tohumcu ve baharatçıya dönüştüler. Ama yine de ince attar denilen çok az bir kısmı bir müddet daha tedavide kullanılan maddeleri satmaya devam etti. Bugün labadayı, güneyi, sır dilini, hayyilgarikunu, meyanı, zateri acep nereden bulmalı?

Evet. A harfinden bir de Ayvazlar akla geliyor. Ayvaz. Avrupa malikanelerinde nasıl servantlar var, onun bir benzeri de Osmanlı konaklarında Ayvazlar'da değerli dinleyiciler. Ayvazlar Osmanlı hayatına 18. asırda katıldı. İşe koyulmuş, hazır bekleyen manasına gelen bir kelimedir Ayvaz. Çoğu Van'dan gelen ve konaklarda çalışma imkanı bulan Ermeni gençlerine deniyordu Ayvaz. Kürtlerden de ayvazlık edenler vardı. Bunların tercih sebebi güçlü kuvvetleri oluşlarıydı. Bir de beden gücüne dayalı işlerdeki kabiliyetleriydi. Osmanlıların batıya açılışıyla beraber yazın sayfiyelere, kışın konaklara taşınmanın ve konaklar arası münasebetlerin artması yeni istihdamları gerektirdi. İşte ayvaz istihdamı bundan dolayı yaygınlaştı. Orta halli bir İstanbul konağında haremde bir bacı, selamlıkta da bir ayvazın yardımı aileye yeterdi. Büyük konaklarda bir kahya veya vekil harcın mahiyetinde 2-3 ayvaz bulunurdu. Ayvaz istihdamının bir sebebi de haremlik, selamlık münasebeti. Konakların bu iki ayrı dünyasının giderek birbirine yakınlaşmasıyla ayvazlar aranan hizmetçiler oldular. Konaklardaki ayvazlar bekçilik yapar, geleni karşılar, oda kapılarında emre amade bekler, yemek servisi yapar, ocağı yakar, odun kırar, su taşır, çarşı pazar işlerine bakar, gerektiğinde kayıkçılık bile yapardı. Bu yüzden hizmet sınıfı içinde en çilekeş olanlar ayvazlardı. Bu denli yorulmalarına mukabil aldıkları ücret de oldukça düşüktü. Ayvazlar konağın müştemilatındaki ahıra ya da ambara bitişik bir odada kalırdı. Buraya ayvaz evi derlerdi. Ayvazların kıyafeti kalıpsız fes. Hem Ermeni hem de ayvaz olduklarını gösteren mor veya mavi bir puşi. Sırtlarında salta, kısa ceket yani, yahut omuzdan iliklenen kapalı yelek. Siyah şalvar, kaba kundura, renkli çorap, bellerinde de siyah kuşak. İkinci Meşrutiyet devrinde artık kıtlık yaşanmaya başlanınca ayvazların varlıkları sona erdi. Ama kıyafetleri ve kaba şiveleri yüzünden enteresan bir İstanbul tiplemesi olarak romanlarda, tiyatro piyeslerinde yaşamaya devam etti. Tabirlerde bile kasap ayvaz, ayvaz kasap hepsi bir şeklinde yaşamaya hayatını, varlığını devam ettirdi.

Gelelim badanacılara. Osmanlılar'da badana beyazlatmak için duvarlara sürülen sulu kireç veya mermer tozuydu. Fakat bu sulu kirece veya mermer tozuna muhtelif boyalar katarlar, renkli badana da yaparlardı. Badana Tanzimat'tan sonra şehirde tarihi kıymeti haiz eserlerin tamirinde restorasyona gidilemedi. İçinin ve dışının badanalanması ile iktifa edildi. Hatta daha garibi, daha hazini, binaların içindeki birçok kıymetli kalem işi, dışındaki taşı ve tuğla beyaz ve çiğ bir kireç tabakasıyla örtüldü. İstanbul'da badananın en gülünç tatbiki 17. asır ortalarında olmuştu. Girit Harbi içinde Venedikler Bozcaada ve Limni'yi işgal ettiler. Çanakkale Boğazı'nı kapadılar. Hatta Boğazı zorlayarak geçmeye İstanbul önlerine gelerek Türkiye'yi, o zamanki hükümeti, sulha mecbur etmeye teşebbüs ettiler. Bu arada Sultan 4. Mehmet'in sadrazamı Mehmet Paşa, düşmanın gözüne heybetli görünsün de Venedikliler korkup kaçsın diye harap sahil surlarını boydan boya badanatlatmıştı. Evliya Çelebi bu badanacı esnaf hakkında şunları söylüyor. 17. asır ortalarında İstanbul'da 400 nefer badanacı vardı. Bunlar mimarbaşılığa bağlı esnaftandır. Badanacılık umumiyetle Ermenilerin elindedir. Esnaf alaylarında yaya olarak arkalarında destilerle mermer kirecinden celap olmuş beyaz badana ve ellerinde uzun sırıklar, ucunda kıl fırçalarla kararmış evleri ve duvarları badanalayıp ağırtarak 80 akçeni alıp ağırdırım, 70 akçe versen olmaz diye Ermeni lehçesiyle tekerlemeler söyleyerek geçerlerdi. 400 nefer Ermeni badanacının 17. asır ortaları için mimarbaşı emrinde ve devlet inşaatında, devlet binalarının inşaatında ve tamirlerinde çalışan sanatkarlar olduğu çok açık. Eski konaklarda, yalılarda hane sahibinin bendegahını kapı halkı arasından lüzumunda badanacılık yapacak 3-5 kişi çıkabilirdi. İstanbul'un ayak takımı, fukarası ve hatta orta hallisi evlerini bizzat badana ederlerdi.

0: de bahçıvanlar vardı değerli dinleyiciler. Zeki Müren'in meşhur şarkısındaki bahçıvan geldi. Evet, Osmanlı konaklarında, saray bahçelerinde çalışırlardı. Bunlar umumiyetle bekar uşağıydı. Yani Taşla'dan gelmiş, İstanbul'a yerleşmiş, bir efendinin kefaletine girmiş. İstisnasız o kapının arabacısı, seyisi, ayvazı gibi müstahdemleriyle beraber kendilerine tahsis edilen bir yanaşma odasında yatıp kalkarlardı. Şehrin sair esnafı gibi gedik usulleri vardı onların da. Yani şimdiki ticaret odası gibi gedik usulüne bağlıydılar. Gedik sahibi bahçıvanlar bostan ve bahçelerinde çalışan bekar uşaklarına kefil olurlardı. Yanlarında çalışan yanaşma ve ırgatların sayısı ise bahçe ve bostanların büyüklüğüne göre tespit edilirdi veya tahdit edilirdi. Pirleri ve yiğitbaşılarıyla bir esnaf loncası halinde toplanmışlardı. Bir de hükümet tarafından tayin edilen bahçıvanlar ketüdası vardı. Devlete vergi verirlerdi. O vergi de tersaneye, amireye, yani tersaneye tahsis edilirdi. Her önüne gelen bahçıvan olamazdı. İstanbul'da bahçıvan sayısı belliydi. Bu gedikli bahçıvanların vergisi tersaneye senevi 500 nefer imdadiye olarak tespit edilmişti. Yani senede tersanede daimi olarak çalışan 500 ırgatın temini bahçıvanlara yüklenmişti. Bu ırgatları kaptan paşalık tutar, onar para üzerinden yevmiyelerin de bahçıvanlar ketüdası toplayıp hususi memuru marifetiyle ırgatlara dağıtırdı. 500 nefer ırgatın senelik yevmiyesi 88.500 kuruş tutardı. Fakat bahçıvanlardan tersane iradiyesinin tahsili daima sızıntılara yol açardı. Zaman zaman bahçıvanlar tersanemiz vardır diyerek İstanbul Kadılığı tarafından konulan narha riayet etmezler. Meyve ve sebzelerini narhtan üstün fiyatla satarlardı. Bahçıvanlar ketüdası tarafından tersane imdadiyesinin tahsili de hayli güç bir iş idi. Onun için gedikli bahçıvanlardan bazılarına bu iş kadir edilmesine sebep olurdu. 1826 yılında bugünkü manada belediye gibi çalışacak ihtisap ağalığı kuruldu. Bir de nizamname yapıldı. Bahçıvanların tersane imdadiyesi, yani vergisi, esaslı bir şekilde tespit edildi. İstanbul'un dört kadılığında kayıtlı ne kadar gedikli bahçıvan esnafı varsa bahçıvanlar ketüdası ile beraber ihtisap ağalığına çağrıldı. Tersane imdadiyeleri olan 88.500 kuruş bahçe ve bostanlarının büyüklüğüne ve dolayısıyla gedikli bahçıvanların servet ve kudretlerine göre aralarında adil bir şekilde taksim edildi. Ve senede 4 taksit ile bu parayı ketüdalarına, yani kahyalarına teslim etmeleri emrolundu. Bundan başka kendilerinden her ne isim altında olursa olsun, ne para, ne sebze, ne meyve talep edilirse vermemeleri, talep karşısında kalırlarsa hükümete şikayette bulunmaları bildirildi. Bahçıvanlar ketüdası taksitleri toplayınca ihtisap ağalığına yatıracak, İhtisap ağalığı da bu parayı tersaneye verecekti. Buna karşılık gedikli bahçıvanlar da mevsimine, gününe göre ihtisap ağalığı tarafından tespit edilen narhtan fazlasına, yani kar haddinden fazlasına sebze ve meyve satmayacaklardı. Evet, o zamanki bahçıvanlar, yani seyyar manavlar, yakın zamana kadar varlığını devam ettirdiyse de şimdi artık tarihe karıştı.
1: Reklamlar. Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeylere bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
4: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. almak istedikleriniz ve daha fazlası için.
5: TGRT FM.

marketlerin yaygınlaşmasıyla bakkalların birer ikişer ortadan kalkacağı konuşuluyor. Bakkallar Osmanlı esnafının en yaygınlarındandır. Osmanlı vesikalarında çok bahsedilir bu bakkallardan. Bakkallar nar tatbikatına tabiydi Osmanlılar zamanında. Yani fiyat kar haddi. Çünkü onlar insanların en çok kullandığı eşyaları sattıkları için bundan dolayı onlara bir kar haddi getirilmişti. Bununla ilgili pek çok kanunnameler çıkarılmıştır. İstanbul'da bakkallık, gedik denilen her esnafın belli bir gediği vardır. O gediklere uyması lazımdır. Yani İstanbul'da belli mahallede belli sayıda esnaf olabilir. Bunun üzerinde bundan fazla birisi çıkıp da bir dükkan açamaz. Açması için bir gediğin boşalması lazımdır. Gedikler 1861'de kaldırılınca o zamana kadar hep Müslümanlar bakkallık yapardı ki bakkal bakla satan manasına gelir, bakliyat satan. Bu tarihten sonra önce Türkçe konuşan Rumlar, yani Karamanlılar, sonra Yunanca konuşan Rumlar bakkallık mesleğine hakim oldular. Bu sebeple Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında İstanbul'da bakkal denilince akla umumiyette Karamanlı Rumlar gelirdi. Bunlar Rumca bilmezler. Konya Karaman ağzıyla Türkçe konuşurlardı. Bu Karamanlı bakkalların hususiyeti veresiye mal vererek hemen hemen bütün mahalle halkını kendilerine bağlamalarıydı. Tabi veresiye mal alınca pazarlık yapılmazdı. Fiyata da itiraz edilemezdi. Bu yüzden iyi kazanç temin ederlerdi. Hele hele o zamanlar herkes de borcuna sadıktı. Bu Karamanlı bakkalların öyle karma karışık bir hesap defterleri vardı ki kendilerinden başka kimse içinden çıkamazdı. Bu yüzden muntazam tutulmamış defterlere bakkal defteri demek adet olmuştu. Esnafı murakabeyle salahiyetli olan ihtisap ağaları, yani belediye başkanı diyelim, belediye teşkilatı kurulduktan sonra da eski devrin belediye çavuşları bunlar, yolları düştükçe mahalle bakkallarına uğrarlardı. Fiyatları kontrol ederlerdi. Yiyeceklerin temiz halde satılıp satılmadığına bakarlardı. Kabahatli bulunan, mesela ihtikar yaptığı, kara borsacılık yaptığı anlaşılan veya işte peynir tenekesinden fare ölüsü çıkan dükkan sahipleri hemen dükkanının kapısı önünde yere yıkılarak falakaya çekilirdi. 1947 yılına kadar böyle devam etti. 1947 yılında bakkallar attarların yanı sıra tütüncülerin, sebzecilerin, manavların da sahalarına el atmaya, cam mekanlarından gazete, roman, ufak tefek tuvalet eşyası, eczalı pamuk, naftalin, tentürdiyot gibi eczanelerde aranan şeyleri de bulundurmaya başladılar. 1970'lerden sonra büyük mağazaların açılmaya başlaması, büyük sermayenin bu sayede girmesi mahalle bakkallarını iktisadi bir darboğaza soktu. Dükkanların çoğu kapandı.

Efendim baharatçılar yine var. Yine var ama eski havaları, eski canlılıkları yok. Eskiden bitkilerin kök, gövde kabuğu, soğanı, çiçeği, tepeciği, meyvesi, tohumu, yaprağı kurutulur. Elden edilen baharat yemeklerin tadını, çeşnisini değiştirmek, hazmı kolaylaştırmak maksadıyla kullanılırdı. İlaç, efendim, mukaddes yağ, merhem hazırlanmasında kullanıldığı gibi afrodizyak olarak da istifade edilen baharatın dini merasimlerde adak olarak bile kullanıldığı olurdu eskiden. Bizans İmparatorluğu 7. asra kadar Uzak Doğu limanlarının pek çoğunu elinde bulundurduğu için baharat temininde bir müşkülat çekmezdi. İstanbul'a baharat kuzeyden Trabzon, güneyden Dimyat yoluyla kolaycacık ulaşırdı. 10. asırda Arap tacirler Bizans İmparatorluğu'nun çeşitli limanlarına karanfil, sarı sabır, kara ve sarı helilenin yanı sıra o zamana kadar pek bilinmeyen Hindistan cevizini de taşırlardı. 12. asırda Çin'den getirilen baharatlar arasında biber, kakule ve havlıcan kökü de vardı. Büyük seyyah Marco Polo 1250'lerde İstanbul'a gelmiş, Galata'da baharat ticaretine başlamıştı. İstanbul'un fethiyle beraber şehirdeki baharat esnafına dokunulmadı. Onlar faaliyetlerine devam ettiler. Osmanlılar devrinde İstanbul'da toptan baharat ticareti yapanlar Büyükvalide Hanı ve Vezir Hanı gibi merkezlerde toplanmışlardı. Perakendeciler ise divan yolu üzerindeydi. Daha sonra 1664'te Yeni Cami Külliyesi içinde yer alan, bir zamanlar Yeni Çarşı olarak anılan Mısır Çarşısı'na taşındılar. Her ne kadar İstanbul'un diğer bazı mahallelerinde baharatçı dükkanları olsa da halk daha itimat edilir ve daha taze olması bakımından baharat ihtiyacını Mısır Çarşısı'ndan giderirdi.

Bir zamanlar baltacılar vardı değerli dinleyiciler. İstanbul asırlar boyunca kış mevsimlerinde saray ve kaşhanesinden kulübesine varıncaya kadar ocağında, sobasında, mangalında odun ve odun kömürü ateşiyle ısınırdı. Birinci Caner Bin'e kadar da en mütevazi gelirli aile reisi sonbahar içinde evinin kışlık odununu, kömürünü almış olurdu. İhtiyacın ölçüsüne göre gemi yükü, araba yükü, deve yükü, at yükü olarak ve çeki hesabıyla alınırdı odun. Meskenlere daima kütük olarak girerdi. Meskenin ihtiyacına göre çamaşır odunu, hamam külhanı odunu, ocak odunu, saç soba odunu, çini soba odunu olarak boy boy kesilirdi. Bu işe odun yarma, yapana da odun yarıcı denirdi. Bu iş konaklarda yanaşma ve uşak takımından bir veya birkaç kişi tarafından yapılırdı. Uşağa yanaşması olmayanlar da Anadolu veya Rumeli halkından olup da sonbaharda birer baltayla sokaklara dökülen bir baltacı, odun yarıcı çağırıp çekisi şu kadardan şu kadar çeki odun diye pazarlık edip odunlarını kestirirlerdi. Baltacılar ekseriyen çift dolaşırlardı. Umumiyetle genç, iri yarı, güçlü kuvvetli adamlardı. Üst baş dökük perişan, çoğunun ayağı çıplak, yarım papuçlu, balta sapını kavrayan pençeleri nasırlıydı. Çeki hesabıyla iş aldıkları için durmadan çalışırlardı. Eğer iki kişiyseler vakit nakittir sözüne uygun hareket ederler, aralarında hemen hiç konuşmazlardı. Sobalık olacak ona göre kesin ihtarı da başlarından eksik olmazdı. Zamanımızda kışın odun yakan evler çok azaldı. Odun da odun depolarından bıçkıyla kesilmiş olarak alınır hale geldi. At, araba yahut kamyon yükü olarak kütük odun alan pek kalmadı. Dolayısıyla omuzlarında baltasıyla dolaşan baltacılar da görünmez oldular.

de basmacılar vardı değerli dinleyiciler. Eskiden üzerine göze hoş görünür, renkli şekiller basılan beze basma denirdi. Basmacılık İstanbul'da mühim bir şöhrete sahipti. Basılan şekillerin güzellikleri, istif ve tanzimlerindeki ince zevk, boyalarının sabitliği, renklerinin ahenkli imtizacı bakımından eski İstanbul basmaları bir müddet sonra antika kumaşlar arasında yer aldı. Basma yapılırken müteaddit şekillerde kalıplar hazırlanırdı. Bu kalıplar şimşirden yapılırdı ve her kalıbı bir işçi kullanırdı. Basılacak bez bir kerevet üstünde yan yana bağdaş kurarak oturmuş işçilerin önünden elden ele dolaşarak geçerdi. Her biri ayrı bir renk ile üstüne bir kalıp vururdu. En sonunda ustanın elinden tamamlanmış olarak çıkardı. Bir basma kârhanesinde yani iş yerinde en az 5 işçi çalışırdı. İstanbul'un yerli basmacılığını Avrupa'nın fabrika mamulatı öldürdü değerli dinleyiciler. Cumhuriyet devrinde yerli bez fabrikalarının kurulması da basmacılığı memlekette bir miktar diriltmeye yaradı. Gariptir ki İstanbul'da 1950 yılında Kumkapı ile Yenikapı arasında şimşir kalıplarla el basmacılığı yapan ve 4 işçi çalıştıran iptidai bir atölye vardı. Geçim derdi için bir ustanın etrafında toplanmış bu işçilerin bastıkları şey kadınlar için baş yemelileriydi. Kumaşlar arasında basma satış bakımından en önde gelirdi. Dar gelirli ve orta halli ailelerin kadın ve kızları basma giyerlerdi. Amele, ırgat, yanaşma ve uşak boyundan erkeklerin mintanları da basmadandı. Umumiyetle evlerin perdeleri de basmadandı. 17. asrın büyük muharriri Evliya Çelebi, basmacıları yastık basmacıları ve çit basmacılar diye ikiye ayırıyor ve diyor ki esnafı basmacıyanı yastık 15 dükkan ve 50

Değerli dinleyiciler, boza sonbaharın soğuk günleriyle beraber içilmeye başlanıp da ilkbaharın son serin günlerine kadar içilen bir kış içeceğiydi. Soğuk ve kara kış gecelerinde akşam namazından hemen sonra İstanbulluların duymaya alışkın oldukları boza, haydi boza, boza haykırışlarını o mevsim ilk kez duyanlar "aa bozacı, kış geldi" demek sözleriyle karşılarlardı. İstanbul'da sokaklarda boza satılmaya başlanılması kışın habercisi sayılırdı. Eski İstanbul'da boza satılan ve içilen yer manasındaki bozahane sözü çoğu zaman meyhane ile eş veya yakın manalı olarak anlanmıştır, algılanmıştır. Meyhaneciye "şahidin kim" diye sormuşlar, bozacıyı göstermiş sözü de işte bu telakkinin mahsulüdür. Kuvvetli bir ateş üzerinde dövüle dövüle hazırlanan boza, kendisine eziyet edilen kişilerin vaziyetini ifade etmek için kullanılan ensesinde boza pişirmek tabirinin de doğmasına yol açmıştır. Eski devirde iki türlü boza vardı. İlki içeni sarhoş edecek ölçüde alkollü olan ekşi bozaydı. Bunun içilmesi fetva ile yasaklandığı gibi satıldığı bozahaneye gitmek de meyhaneye gitmekle bir tutulurdu. Tatlı boza ise haram değildi. Bunların satıldığı yerlere gitmekle kahvehaneye gitmek arasında bir fark yoktu. Evliya Çelebi'ye göre 17. asırda İstanbul'da 300 dükkanda 1005 bozacı çalışırdı. İstanbul'un meşhur bozacıları Ayasofya Çarşısı'nda, At Meydanı başında, Kadırga Limanı, Okçularbaşı ve Aksaray'daydı. Ayrıca Süleymaniye'nin Yasemin bozası, Ayasofya'nın bozası, Ünkapanı'nın Sinan ve Miho bozaları, Tophane Çarşısı'nın Leventler için olan bozası meşhurdu. Bu devirde boza içine Kuşadası pekmezi konularak ve üzerine tarçın, karanfil, zencefil, çok ince rendelenmiş Hindistan cevizi serpilerek içilirdi. Günümüzde bozanın üzerine yalnız tarçın serpiliyor. Boza içilirken leblebi yenilmesi de sonraları yaygınlık kazanmıştı. 1920'li yıllarda İstanbul'da sözü edilmeye değer üç büyük bozacı vardı. Cağaloğlu yokuşunda Bayram Usta, Vefa Koğacılar Caddesi'nde Hacı İbrahim ve Sadık Biraderler, yani Vefa bozacısı, bir de Nur Osmaniye Caddesi'nde Ali Sinar. 19. asırdan kalma resimlerdeki eli güğümlü, belinde bardaklık ve omuzunda asılı ipe simitler dizilmiş bozacı tipi bugün yerini hiçbir hususiyeti olmayan plastik bidonlarla sokak aralarında dolaşan satıcılara bıraktı. Bunlar da eski bozacıları hatırlatacak hususiyetlerden ancak yanık bir boza sesi kaldı. Bunlar da bugün yavaş yavaş sokaklardan çekilmek üzeredir.

Değerli dinleyiciler, İstanbul mutfağında börek evlerde ve çarşı fırınlarında hazırlanırdı. Ev börekleri maltız ya da mangal ateşinde ya da tepsilerle götürüldü, semt fırınlarında pişirilirdi. Çarşı börekçiliğinin ise İstanbul'da çok eski bir mazisi vardı. Bu mazide ekmekçi ve börekçi fırınlarının rekabeti enteresandır. Bu fırınların birbirlerinin çalışma sahalarına girmesi devletçe men olunmuştu. Ekmekçi fırınları, ölçüsü ve kalitesi önceden tespit edilmiş ekmek, börekçi fırınları da ya yalnızca börek ya da börekle birlikte gevrek, simit, peksimet ve çörek çıkarırlardı. Bu hususta İstanbul Kaymakamına ve İstanbul Kadısı'na 1703 yılında bir yazı yazılmış hüküm. Ekmekçilerin börekçileri ekmek çıkardıkları için şikayet ettikleri orada yazılı. Börekçilerin çok eskiden beri uygulana geldiği gibi börek ve benzeri yiyecekler çıkarabilecekleri, ekmek çıkarmalarının yasak olduğu bu hükümde ifade ediliyor. 1680 tarihli esnaf nizamnamesinde börekçilere dair enteresan hükümler var. Bu nizamnamede börekçilerin yalnızca koyun etinden yapılmış kıyma kullanacakları, kararından fazla soğan konulmayacağı, böreğin içine harç konulmamış yer bulunmayacağı, hamurunun âlâ undan yoğrulacağı ve iç yağ kullanılmasının katiyen yasak olduğu belirtilmiştir. Buna riayet etmeyenlerin hakkından gelineceği eklenmiştir. O zamanlar çok börek çeşidi vardı. Melce-i Tabbahin diye bir yemek kitabında şu böreklerin adları var. Adapazarı böreği, akıtma sakız böreği, Arnavut böreği, burma börek, çarşı böreği, çerkez böreği, çiğ börek, fincan böreği, gül börek, ince börek, kapak böreği, kestane böreği, kol böreği, kuru börek, laz böreği, muska böreği.

böreği, nemse böreği, paça böreği, pırasa böreği, puf böreği, saç böreği, sakız böreği, saray böreği, selanik böreği, serpme hamur böreği, sigara böreği, soğan böreği, su böreği, süt böreği, talaş böreği, tatar böreği, tavuk böreği, tepsi böreği, ilahir böyle gidiyor. İstanbul hayatını anlatan Musahipzade Celal de börekçileri simit, çörek ve peksimetçilerle beraber anmış. 19. asır sonlarıyla 20. asır başlarında çakmakçılar Hasanpaşa, Galata ve Beylerbeyi fırınlarının İstanbul'un en meşhur börekçileri olduğunu söylüyor. Bir de gezici börekçiler vardı. Onlar bağlı oldukları fırınlardan aldıkları börekleri meydanlarda, köşe başlarında, yol ağızlarında böyle belli yerlerde satarlardı veya sokak aralarında dolaşırlardı. İstanbul'da çarşı börekçiliği günümüzde azalarak da olsa var. Gezici börek ve poğaça satanlara da az da olsa rastlanıyor.

Değerli dinleyiciler, Osmanlı devri ile beraber İstanbul'da yeniden doğan camcılık dünyanın diğer cam merkezleriyle benzer şekilde inkişaf etmiştir. Bu konudaki vesikalardan 1466 yılında camın mutfak malzemesi olarak kullanıldığını, 1500'lü yıllarda ise cam kullanımının yaygınlaştığını görüyoruz. Yavuz Sultan Selim devrinde camcılığın merkezlerinden birisi olan Mısır ve Suriye'nin alınmasıyla bu iki beldenin Venedik'le olan münasebetleri İstanbul'a yöneldi. Süleymaniye Camii inşaatında çok sayıda camcı çalıştı ve çeşit çeşit camlar kullanıldı. 1526 yılında cam atölyelerinde çalışan sanatçıları gösteren bir defterde birçok camcı sayılıyor. 1534 yılında İstanbul, Diyarbakır ve Eskişehir'i gösteren resimlerde mimaride kullanılan camlı pencereler görülüyor. 1550'li yıllardan sonraki kayıtlarda çok sayıda cam kavanoz, kase, şişe, hokka, kandil ve ayna ile karşılaşılıyor. 17. asırda camcılıkta Venedik önde geliyordu. Bu camlar Osmanlı pazarına uygun olarak imal ediliyordu ve biçimlendiriliyordu. Ayrıca 17. asır sonlarında Bohemya camları Osmanlı pazarına girdi ve hızla inkişaf ederek Venedik'te rekabet eder duruma geldi. Aynı yıllarda Fransa'da da cam levha imali endüstrisinde büyük inkişaflar başlamıştı. Sultan 3. Selim zamanında Avrupa'daki sanayi inkılabının ilk tesirleriyle yeni bir sanayi merkezi olarak Beykoz bölgesi belirdi. Orada camcılık için bir teşebbüste bulunuldu. O devrin en güçlü camcılık merkezi olan Venedik'te camcılığı öğrenen ve bir Mevlevi dervişi olan Mehmet Dede Beykoz'da cam imaline başladı. Ancak bu atölye zaman içinde kayboldu. Boğaziçi camcılığının ikinci mühim adımı 1843 yılında Çubuklu'da Fethi Paşa'nın teşebbüsüyle kurulan cam atölyesiyle atıldı. Fethi Paşa, Boğaziçi camcılığının meşhur çeşmi bülbüllerinin imalini hazırlayan vasatı hasıl etti. 1884'te Paşabahçe'de kurulmuş olan Modiano Cam Fabrikası, Beykoz'da başlatılmış olan camcılık geleneğinin canlı tutulmasında mühim bir rol oynadı. Mühim mahsulleri devrin esas ihtiyacı olan gaz lambaları, globlar, abajurlar, küçük lambalar, şişeler, nargileler ve bardaklardı. Fabrika 1922 yılında yıktırıldı ve Boğaziçi camcılık geleneği tekrar sessizliğe gömüldü. Değerli dinleyiciler, bayramlarda, sünnet düğünlerinde ve evlenme merasimlerinde insanları eğlendirmek için cambazlar durmadan gezerlerdi. Hatta şehirlerin tarih kütüklerine geçecek hatıralar bile bırakmışlardır. Evliya Çelebi İstanbul esnafından bahsederken cambazlar hakkında şunları anlatıyor. Esnafı bazbazan cambazan pehlivanan, İstanbul'da hazır bulunan cambaz pehlivanlar 13 neferdir ki her biri ipten kemend atarak eflake doğru, göklere doğru rücu ettiklerinde Felek-i Ala'da Hazreti İsa ve Kerul Beyan ile mükalemeye çıkıyorlar zannedilir. Yani öyle yükselirler ki diyor, neredeyse Hazreti İsa ile konuşacaklar. Üsküdarlı Mehmet Çelebi, Mağripli Hacı Nasır, İskenderiyeli Hacı Ali, Harputlu Şaşı Hüsamettin, Bursalı Kübadi, Arapgirli Kara Şüca, Kamberoğlu, Kız Pehlivan, bunlar padişah huzurunda terazili terazisiz, Kubadi papuç ile, kimisi ellerinde birer testi ile, arkalarında birer himar ile, yani merkep ile, kimisi ellerinde yalın kılıç ile, velhasıl 200 pare alet ile arz-ı marifet eder. Galata Kulesi'nin ta zirveyi alasındaki topa ayak basmış Arap, Acem, Rum, Hint, Yemen pehlivanlarıdır. Sur-u Humayun'da, padişah düğününde, at meydanında resembazlık eden Üsküdarlı Mehmet Çelebi, Hattı Şerif ile Serçeşme'yi pehlivanan idi, diyor Evliya Çelebi. Osmanlı Sarayı'nda muhtelif sanat ve eğlence kolları arasında cambazlık da vardı. Sarayda cambazbaşı ünvanı ile bir cambaz bulunurdu. Arzu edildiği zamanlarda hünerleriyle padişahı eğlendirirdi. Cambazbaşının yanında şakirtleri, talebeleri de vardı. Bunlar oyunlarda kendisine yardım ederlerdi ve usta olmak üzere yetiştirilirlerdi. 1844 senesinde sarayın cambazbaşısı Ahmet Ağa'ydı ve tüm lazımlı gereçleri tersane mevcudundan temin edilirdi. Sultan Abdülaziz'in de Ahmet Ağa isminde bir cambazbaşısı vardı. Fatih'te Yenihamam civarında bir konağı vardı bu Ahmet Ağa'nın. 1864 yılında ölünce konağı satışa çıkarıldı. Büyük harem dairesi,
15 odalı selamlık kısmı, mutfakları, büyük havuzları, kuyuları, haremi ve selamlık bahçeleriyle cambazbaşı konağı devrinin en güzel binalarından birisiydi. 19. asırda halk cambaz oyunlarını bahar mevsiminde seyretmeye başlardı. Bu mevsimlerde bazı Ermeni cambazlar o vakitler hoş ve büyük bir saha olan Taksim Meydanı'nda hünerlerini göstermeye çalışırlardı. Galata, Beyoğlu ve Taksim Havalisi'nin inzibatı Kaptan Paşalı'ya ait olduğu için her sene bahar mevsiminde cambazlar oyunlara başlama müsaadesini Kaptan Paşalık'tan alırlar ve bundan sonra bütün mevsim sanatlarını icra ederlerdi. Halk da fevç fevç bu oyunları zevkle seyretmeye giderdi. Değerli dinleyiciler, cerrahlar da Tanzimat'a kadar kasap, manav, bakkal vesaire gibi bir esnaf zümresi olarak kabul edilirdi. Ve bütün esnaf gibi gedik usulüne bağlıydı. Yani İstanbul'da usta ve yamak kaç nefer cerrahın icrayı sanat edeceği, dükkanlarının kaç tane olduğu ve nerelerde bulunduğu önceden tespit edilmişti. Gedik fazlası hiçbir cerrah dükkan açıp iş göremezdi. Bu cerrahlardan birisi sanatını bırakır veya ölürse sıradaki bir cerrah o dükkanı devralabilirdi. Gedikli dükkanlarda çalışan cerrahların diğer esnaftan farkı, hekimbaşı ve cerrahbaşı huzurunda imtihan olup mesleklerinde ehil olduklarına dair ruhsatname almalarıydı. Bunları İstanbul Kadılığı da teftiş ederdi. Bir cerrah gediğine sahip olmak için Müslüman veya gayrimüslim tefrik edilmezdi. Osmanlı tebaasından olmak da şart değildi. Cerrahlar yara tımarından, yara tedavinden başka sünnetçilik de yaparlardı. Yalnız sünnetçilik yapacak cerrahların Müslüman olmaları şarttı. 16. asırda Enderun Humayun'da yani saray mektebinde Cerrah Mehmet Ağa, Sultan 3. Murad'ın büyük oğlu ve veliahtı Şehzade Mehmet'i sünnet etmişti. Sonra devlet hizmetinde devam ederek Cerrah Mehmet Paşa diye şöhret buldu. Vaktiyle sünnet ettiği çocuğun padişahlığında ve kendi ahir ömründe de sadrazam oldu. İşte bu vezir 1593 yılında büyük bir cami ile bir çift hamam yaptırmıştır. Kendi adına nispetle anılan bu binaların bulunduğu semt ki İstanbul'un 7 tepesinden biridir, oraya da Cerrah Paşa denilmiştir. Diğer bütün esnafta olduğu gibi İstanbul cerrahlarından bir kısmı ordu ve donanmayla seferlere gitmekle vazifeliydi. Bunlara ordu esnafı denirdi. Bunların seferde kazandıkları kendi yanlarına kar kalırdı. Ganimetten pay alırlardı. Şehir içinde dükkanları da bulunan bu cerrahlara ayrıca tersane cerrahı da deniyor. Ordu cerrahı dendiği gibi tersane cerrahı da deniyor. Bunlar İstanbul'da tertip edilen büyük esnaf alaylarına arabalar üzerinde cerrah dükkanları kurarak iştirak ederlerdi. İstanbul Kadılığı'nın bir cetveli var, 1700 yılında tanzim edilmiş. İstanbul'da 28 cerrah dükkanı var. 1806 yılında İstanbul Kadısı'na bir ferman gönderilmiş. Cerrahlar hakkında şu kayıt var: İstanbul şehri içinde kadimden beri frenklerin yani ecnebilerin dükkan açmaları yasaktır. Onlara dükkan açmak için Galata tarafı tahsis edilmiştir. Şimdi hekim, cerrah ve ispençiyar yani eczacı diyerek bahçe kapısı etrafı frenk kıyafetinde dükkancı olmuş. Hatta divan yolunda dahi var. Gereği gibi teftiş ve tahkik olunsun. Her kimin dükkanında işler frenk bulunursa dükkanı kapatılıp dükkan gediği sahibinin elinden alınsın. İstanbul tarafında tabip, cerrah ve ispençiyar, şapka ve elbise-i frengane ile kimse bulunmasın diyor. 1806 yılında İstanbul Kadısı'na gönderilen cerrahlar hakkındaki bir hükümde. Cerrahlar hakkında halk arasında dolaşan bir de şiir vardır. Hizmetin aşıka ya ayaremi, cerrah neşterinle deştin yaremi, minnetim sen gibi kanlı yaremi, cerrah neşterinle deştin yaremi, cellat nikahınla. Bu cümleyi başa alalım. Cellat nikahınla yani bakışınla yamansın kafir, bıçak elde pek bir amansın kafir, nuş idüp yani içip kanım kansın o kafir, cerrah neşterinle deştin yaremi. Gözde altın gözlük, başında şapka, Napolyon çizmeli elinde şukka, rifat gayrı seni salmıştır hakka, cerrah neşterinle deştin yaremi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz. Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne, dur dedi Türk'ün zilletine, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, Gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler, serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Gün bugün, an bu andır, yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de radyo başında olalım. Halil Delice'nin sunduğu Tarihe Şan Verenler programında buluşalım. Tarihe şan, hak için can verenleri hatırlayalım. İbret alalım, gönlümüzün ışığı eğleyelim.

Değerli dinleyiciler, esnafın cemiyet hayatındaki yeri malum. Hepimizin vazgeçilmez bir zümre. Ancak zamanla esnaf da değişiyor. Bazı meslekler kayboluyor, unutuluyor. Bazı meslekler eski ehemmiyetini kaybediyor, azalarak varlıklarını devam ettiriyorlar. Ve bunların yerine yeni meslekler ve yeni esnaf teşekkür ediyor. Mesela cezzarlar. Cezzar Ahmet Paşa'yı çok kimse duymuştur. Napolyon Bonaparte'ı Akka'da mağlup eden ve imparatora mağlubiyet acısını tattıran bir Türk veziri Cezzar Ahmet Paşa. Ama cezzar nedir? Evet, cezzar kasap, ama sıradan bir kasap değil. Eskiden esnafın yerleşik hayata geçmediği zamanlarda ciğerciler gibi omuzlarında üzerine etler dizilmiş bir sırık, ellerinde etleri kesecek büyük bir bıçak, bellerine bağlı bir peştemalle sokaklarda dolaşırlardı. Bunlara cezzar denirdi. Cezzar kasap demek ama daha ziyade seyyar kasaplar için kullanılıyor. Mallarını satabilmek için de bağırırlardı. Semiz, semiz etlerim var diye bağırırlardı. Müşteri et istediğinde uygun bir yerde keserek verirlerdi. Bu kasapların mallarını en çok sattıkları yerler pazar yerleriydi. Her semtte muhtelif günlerde pazarlar kurulurdu. Orada kasaplar yine rahat hareket edebilecekleri bir yerde gelip geçenlere et satmaya çalışırlardı. Evliya Çelebi kasapların 999 dükkanda çalıştıklarını ve 1700 kişi olduklarını, çoğunun da Yeniçeri Ocağı'ndan geldiklerini söylüyor. Cezzar Ahmet Paşa da zaten orduda kasaplıktan yetiştiği için cezzar ismi unvanını almış bir vezirdi. Seyyar kasaplar, yani cezzarlar, Sultanahmet Camii'nin duvarı boyunca at meydanındaki ağaçların gölgesi altında tıpkı meyve sebze satıcıları gibi pazar kurarlardı, satış yaparlardı. Üzerine tenteler gerilen tahta sehpalara keçi ve koyun etlerini asarlardı. O zamanlar sığır eti yenmez, hastalara ancak temin edilirdi. Herkes keçi ve koyun eti yerdi. Cezzarların çadırlarının etrafında da birçok kedi ve köpek tabiatıyla nasiplenmek için beklerlerdi. O zamanki kanunlara göre ferdi olarak kesim yapmak yasaklanmıştı. Yedi kule ve çatladı kapıda mezbahalar kurulmuş, kesim için tahsis edilmişti. Şehirlere iskan arttıkça birçok esnaf gibi kasaplar da yerleşik düzene geçti, dükkan açtı, gedik usulüne tabi oldu. Yani bir yerde bir kasap dükkanı varsa rastgele gidip birisi başka yerde kasap dükkanı açamazdı. O kasabın işini bırakmasını veya ölmesini beklerdi yahut da onu ondan satın alırdı. Kasap dükkanlarının içinde lağımları, hayvan kesmeye mahsus salhaneleri vardı. Bunların umumi hali ve temizliği sık sık teftiş edilirdi. Etlerin yağlı olarak satılmamasına, zayıf hayvan bulundurulmamasına, etin üzerinde deri parçaları olmamasına, bozuk terazi kullanılmamasına dikkat edilirdi. Bunlara riayet etmeyenler cezalandırılırdı. İstanbul, et istihlaki, et tüketimi bakımından büyük bir merkezdi. 1674 tarihli bir vesikada bir yılda İstanbul'a 200 bin sığır, 3 milyon 965 bin koyun ve 3 milyon kuzu getirilip kesildiği bildiriliyor. Demek ki yaklaşık 7 milyon da var, 200 bin sığır ne kadar az. Et tüketimi bakımından tabi saray ve ordu da mühim bir tüketici. 1668-1674 yılları arasında ordu için yılda ortalama 100 bin, saraylar içinde 250 bin civarında koyun ve kuzu kesiliyordu. İstanbul'da kasaplar saraya ve orduya eti çoğu kez ucuz fiyatla sattıkları için devlet zararı kassabiye adıyla bir vergi koyardı. Toplanan parayla kasapların zararını karşılamaya çalışırdı. Toplanan vergiler ve bunların güzeşteleri, yani karları da kasapların zararını karşılayamadığı için İstanbul'da kimse kolay kolay kasaplık yapmak istemezdi. Zamanla İstanbul'da kasaplık ketüdağlığı Erzincan'ın Eyin kazasından kasaplara verilmiş ve ondan sonra kasapların ekserisi Eyinli olmuştur. Değerli dinleyiciler, harp tarihimizde olduğu kadar sanat tarihimizde de çadırların mühim bir yeri var. Türk çadırları İmal tarzları, taksimatları ve tezyinatları bakımından dünyanın en güzel ve en kullanışlı çadırları olarak görülürdü. Bir Türk ordugahında hükümdarın, vezir-i azamın muhteşem çadırlarından başka
zabit ve neferanın da yani subayların ve erlerinde her türlü istirahatını karşılamaları için çadırlar vardı. Bu seferi ikametgahlar çadır, çerge, oba, efendim otav, sayaban, çingari, çerge, iş direkli çerge, hayme, padişah kasrı gibi çeşitlere ayrılırdı. Şekillerine, kumaşlarına göre çeşitli isimler alırdı. Ordugahlarda yatak çadırlarından başka, yatılan çadırlardan başka mutfak, hamam, abdesthane, hapishane ve ahır çadırları da vardı. Ölenlerin bir müddet için içine konulduğu çadırlara da meyit çadırı denirdi. Çadırlar hava tesirlerine karşı koyan dokumalardan yapılırdı. 17. asırda Türk çadırlarını tetkik etmiş olan yabancı muharirler, Türk çadırları çok mükemmeldir. Ne yağmur, ne güneşin harareti, ne de rüzgar ve diğer şeyler tesir ve nüfuz edemez. Türkler pavyonlu çadırlar kullanırlar. Bunların yalnız bir direği ile bir örtüsü vardır. Ancak iki direkli ve bir örtülü olan çadırlar da vardır. Erkan ve zabitanın, hatta paşaların farksız çadırları bir direkli ve iki örtülüdür. Bu çadırların şekilleri altı köşe ve dililidir. Etekleri yerlere doğru sarkar, iplerle ortadaki düğüme bağlıdır. Bu çadırlarda sonbaharın nihayetine doğru yatmak ve uyumak çok rahat olur. Çünkü bunlar deve yünü bezinden imal edilmişlerdir. Hela çadırlarının üzerleri açıktır. Muharrir, bundan başka çadırların deposu olarak etrafı açık bir çadırdan ve paşaların kahvelerini içtikleri şemsiyeye benzeyen diğer bir çadırdan da bahsediyor ki bu sonuncusuna sayeban derlerdi. Eski asırlarda Türk sanatını, Türk zevkini, Türk ihtişamını temsil eden çadırlar yalnız seferlerde değil, büyük düğünlerde, alaylarda da kurulurdu. Osmanlı İmparatorluğu'nun azamet devirlerinde üç büyük hükümdar, Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman çadırlarında vefat etmiştir. Yine o devirlerde birçok siyasi müzakereler, resmi kabuller hep çadırlarda yapılırdı. İşte bu sebeple Türkiye'nin her tarafında çadırcılık büyük ve zengin bir iş konusuydu. Padişahların otağı humayunları, sadrazamların otağı asafileri ve devlet ricalinin çadırları İstanbul'da imal edilirlerdi. Büyük çadır imalathaneleri şehrin Çadırcılar adıyla maruf çarşısında toplanmıştı. Yeniçeri çadırları da Süleymaniye'de Ağ Kapısı'nda bu büyük miri sarayın imalathaneler kısmında dikilir ve hazırlanırdı. İşte Yeniçerilere mahsus bu Ağ Kapısı imalathanelerinden bahsedilirken, bu sarayda kendilerine tahsis edilen yerde, yani çadırcı kârhanesinde, yani iş yerinde miladi 1761 tarihli bir uluve defterinde 20 nefer çadırcının işlediği yazılıdır. İşte çadırcılar, namı diğer çatmacılar da vaktiyle çok işe yarayan ve herkesin itibar ettiği, rağbet ettiği bir meslekti. Şimdi ne çadır kaldı, ne çadırcı, ne çatmacı.

Değerli dinleyiciler, çaycısıyla, müşterisiyle, peykesiyle, sandalye ve masasıyla, semaveri, duvarlarına asılan resimleri ve levhalarıyla kendine has bir havası vardı çayhanelerin. Osmanlı Devleti'nde 14. asrın son çeyreği ile 20. asrın ilk yarısında son derece revaçta mekanlardı. Buralarda kıraathanelerden farklı olarak kahve satılmazdı. İskambil, domino, tavla gibi oyunlar oynatılmazdı. Dergi ve gazete eksik edilmezdi. Bazılarında Hamzaname, Battalname, Şehname gibi halk kitapları dinleyici topluluğuna hitaben yüksek sesle okunurdu. Çoğu İran'dan gelme Azeriler olduğu için Acem olarak adlandırılan kişilerce işletilirdi bu çayhaneler. En meşhurları şehzade başında direkler arasındaydı. Bunların her biri ayrı ayrı hususiyetlere sahip oldukları için müdavimleri de başka başkaydı. Kıraathanelerin arasına serpilmiş olan çayhaneler o devrin bilim ve sanat adamlarının da uğrak yeri idi. Bazı çayhanelere yabancılar alınmazdı bile. Yabancı müşteriler yani. Müşteriler kendilerine yakın hissettiği kimselerin müdavimi olduğu çayhanelere giderdi. Böylece buralarda diğerlerine nazaran alakaları ve şahsiyetleri farklı olan gruplar teşekkül ederdi. Bazı çayhaneler yalnızca külhan beylerinden müteşekkil müşterilere hizmet verirdi. Bunların söyleşip eğlenmelerine ortam hasıl ederdi. Bu kişilerin kendi aralarındaki meselelere hal tarzı bulmak, argo deyişler, racon kesmek, hesaplaşmak için ev sahibi yapardı bu çayhaneler. Şehzadebaşı çayhanelerinin içinde Sultan II. Abdülhamit devri şair ve yazarlarının devam ettiği Hacı Reşit'in çayhanesi çok meşhurdu. Ahmet Rasim'in satırlarına itibar edilecek olursa Muallim Naci, Fazlı Necip, Şeyh Vasfi Efendi, Hoca Hayret Efendi, Muallim Feyzi, Neyzen Tevfik, Andelip namıyla meşhur Faik Esat, Ali Ruhi Efendi, Adanalı Ziya gibi şair ve edipler bu çayhanenin müdavimlerindendi. Direkler arasında ayrıca Harputlu Hacı Mehmet Ağa'nın, Hacı Mustafa Ağa'nın, Yakup'un, Ali Baba'nın, Yavru Mehmet'in çayhaneleri çok meşhurdu, çok meşhur mekanlardı. 1940'lı yıllara kadar varlıklarını muhafaza ettiler çayhaneler. Sonraki yıllarda yerini kıraathanelere, namı diğer kahvelere bıraktılar ve İstanbul'un gündelik yaşantısından silinip gittiler.

Değerli dinleyiciler, herhangi bir şey üzerine alaka toplamak, müşteri çekmek için yüksek sesle bağırtılan adamlar vardı. Bunlara çığırtkan denirdi. İstanbul'da çarşı pazar boylarında kendilerine mahsus edebiyatı olan bir tabakaydı çığırtkanlar. Bunların başında da Mahmut Paşa çarşısıyla büyük kapalı çarşı mağazalarının çığırtkanları gelirdi. Balıkçı çığırtkanları, manav çığırtkanları, eski sirkeci, sultan hamam, çarşı içi lokantalarının çığırtkanları ayrı ayrı tabirleri, cinaslı cümleleri olan tiplerdi. Ayak satıcılığında ise çığırtkanlık işin ilk şartıydı. Sattığının çığırtkanı da olmayan ayak satıcılığı yapamazdı. Çığırtkan sokakta çekirdekten yetişirdi. Hepsinin mazesi yalın ayaklı, yarım pabuçtu. Alnında ar damarı çatlamış, yüzünden hicap nikabı sıyrılmış, pırpırı bir dilbaz oğlana bağlanırdı. Gözlere bakar görmez, kulakları duymaz, eller kollar daima harekette, kan başa hücum etmiş, yüz kıpkırmızı durmadan saatlerce bağırırlardı. Osmanlı Devleti'nde gündelik hayatın sahneleri üzerinde durmuş kalemler İstanbul'un çığırtkan seslerini bilhassa tespit etmişlerdir. Ne alırsan 25 paraya, her tarafı 20'şer paraya, makaslarım, taraklarım 20'şer paraya, sabunlarım, düdüklerim 20'şer paraya mesela. Bu bir çığırtkan üslubu. Bir başkası, boya verelim, renk renk verelim, açık verelim, koyu verelim, allı verelim, morlu verelim, sarı verelim. Bu ne dehşet, ince kalın, pes, tiz, tatlı, sert, ağır, hoppa, elhasıl derecatı tasavvutun cümlesine muvafık sadalar işitiliyor. Ne ala potinler, çoraplar, mendiller, ipekli, hediyelik kumaşlar. Hanımefendi, şık mendillerim var. Küçük hanım, buyurun. Beyefendi, kürklü beyefendi. Hani ya ipekli çarşaflar, kurdeleler, basmalar? Burası çarşı değil, Babil Kulesi. Evet, kim anlatıyor bunları? Ahmet Razim. Nerede? İstanbul mektuplarında. Evet, İstanbul esnafı içinde en yamanları balıkçı çığırtkanıydı değerli dinleyiciler. Torik balığı daima derya kuzuları diye bağırılır. Lüfer için ekseriya, hani ya lüfer, sonudur. Kalkan balığı içinde beykozun bunlar, oynar oynar, kalkana gel kalkana diye çığırtkanlık ederlerdi.

Değerli dinleyiciler, çiçek Türk kültüründe müstesna bir yer tutar. Öyle ki kumaşlarda, halılarda, çinilerde, tahta ve bakır işlerinde hemen hemen yegane tezyin numunesi çiçektir. Fakat tüm çiçekler içinde lale büyük bir yer kaplardı. Tabip Mehmet Aşkı Efendi'nin 18. asırda yazılmış Lale isimleri kitabında 1350 tane lale ismi geçiyor. Yok, Nemci Çemen, Mevci Elmas, Lale Muza, Fevvare-i Nur, Damenüdür vesaire vesaire. Şöhretli Lale Devri'nin şöhretli sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'nın çuadarı, Taşovalı Mustafa Ağa'nın elde ettiği Mahbubu Zaman adlı lale soğanı o devirde tam 1000 altına satılmıştı. Bu mor fitilli, gül pembe, beyaz bir laleydi. Artık lalenin vatanı Hollanda olarak gösteriliyor. Halbuki Avrupalılar bu çiçeği hala bir Türk'ün adına nispetle anıyorlar. Vaktiyle Türklerin bulduğu düz beyaz bir lalenin adı tülbent lale idi. Avrupalılar bu kelimeyi kendi ağızlarına göre biraz değiştirmişler. Laleye tulip demişlerdir. Bugünse erimiş yakutların, elmas dalgalarının ince eteklerinin yerinde Jean Marie, Eclipse Boreal'ler saltanat sürüyor. Eskiden İstanbul'da sur dışında Boğaz içinde Üsküdar'da oldukça meşhur çiçek bahçeleri vardı. Ayrıca pek çok ileri gelen kimsenin de hususi çiçek bahçeleri bulunurdu. Bu bahçelerin bir kısmı sadece gül, sadece lale, sadece sümbül, karanfil ve fulya yetiştirerek işi ihtisasa dökmüşlerdi. Bahçeler de sahiplerinin adlarıyla beraber anılırdı. Felanın gül bahçesi, felanın fulya bahçesi, filanın lale bahçesi gibi. Bahçeler İstanbul halkına mesire olduğu gibi gözlerden uzak sevmelere de ev sahipliği yapardı. Meyhanelere takılıp da altın adını bakıra çıkarmak istemeyenler bu bahçelere kurulan işlet soflarına gizlice iltifat ederlerdi. Bu sebeptendir ki tatil günlerinde talebelerin her ne gerekçeyle olursa olsun çiçek bahçelerine girmesi yasak edilmişti. Çiçekçi dükkanları mahduttu. Haydarpaşa Kadıköy iskelesinde, Anadolu ve Rumeli yakasının Boğaz iskelelerinde, bir de Eminönü'nde sergi dükkanları vardı. Çiçek satıcılığı istisnasız tulumbacıların elindeydi. Patronun yanında mutlaka uçarı bir şahbaz delikanlı yahut bir pırpırı muharik oğlan olurdu. Patron sergi önünde iskemlesinde çayını kahvesini içer, çığırtkan delikanlar karaya çalan koyu güvez fes kaşların üzerine düşmüş, şakaklar zülüflü, sağ kulak ardı sıra muhakkak bir gül goncası iliştirilmiş, sırtında allı pullu basma mintan, belinde kırmızı girit kuşağı, yelek düğmeleri çözük, ayaklar yalın. Satılan çiçek olduğu için çığırtkan delikanlının da çiçek gibi güzel olmasına dikkat edilirdi. Şimdilerde yaz, kış yakalarına çiçek takan meşrutiyet delikanlıları yok. Tanzimat öncesinde bu çiçeğin yakaya değil de başa takıldığını çoktan unutmuşuz. Çiçek bayramı mı? O da ne?

Hatta bir de Çiçek Şile ile alakalı fıkra anlatılır. Kalenderhaneli Hacı Mustafa Efendi'nin Akçeli adında bir zerrin çiçeği varmış. Bir gün Kalenderhaneli'nin bahçesini devrin ileri gelenlerinden birisi ziyaret etmiş. Bakmış ki bahçede yeni açmış, o güne değin hiç görmediği bir zerrin var. Çaktırmadan dibine bir avuç akçe bırakmış. Hoşbeşten sonra ayrılık vakti geldiğinde Kalenderhaneli bizden bir çiçek almadan gidiyorsunuz demiş. Zarif misafir lütufkarlığınıza müteşekkirim demiş. Haydi birini seçiniz demiş. Israrlara dayanamayan misafir öyleyse şu dibinde akçesi olanı rica edeyim demiş. İşte bu çiçek o günden sonra Akçeli diye şöhret bulmuş.

Değerli dinleyiciler, aslı çölmek olan İstanbul çömlekleri süzülmüş çamurdan yapılmış toprak kaplardı. Toprağındaki demir oksit nispeti fazla olduğu için kırmızı renkliydi. İstanbul'un toprağı yağlı bir topraktı ve günlük kullanım eşyalarının yapımında kolay biçim alırdı. Ateşe mukavemetli olması bilhassa yemek pişirmek için değişik kapların yapılmasına imkan hasıl etmişti. Çömlek imalatında sır az kullanılırdı. Bazen kapların iç kısmının geçirgenliğini azaltmak için şeffaf olarak sürülürdü. Bazen de süsleme maksadıyla kapların veya sürahilerin dış yüzüne yeşil sır sürülürdü. İstanbul'da çömlekçilerden bahseden Evliya Çelebi, çömlekçiler ve çömlekçiler attarı olmak üzere iki gruptan söz ediyor. Çömlekçi dükkanları Bayezid Meydanı, Balat, Eyüp, Zal Mahmut Paşa Camii yanı gibi İstanbul'un değişik semtlerindeydi. Çömlekçi atölyeleri ise Eyüp Çömlekçiler Mahallesi'nde ve Boğaz'da Göksu'da bulunurdu. Başka semtlerde de kısa müddetli çömlek istihlal üretimi olmuştu. Cumhuriyet devrinde Eyüp'teki Çömlekçiler Mahallesi'ndeki son çömlekçi atölyesi 1936 yılında kapandı. Eyüp'te Defterdar civarında eski Balçık iskelesinin batısında kalan bölge Çömlekçiler Mahallesi olarak bilinirdi. Bugün Çömlekçiler Caddesi ve Çömlekçiler Arkası sokağı isimlerini hala muhafaza ediyor. Eyüp'te çömlekçiliğin ne zaman başladığı bilinmez. Fakat istihsal üretim 1936'ya kadar devam etmiştir. Evliya Çelebi Eyüp'te bulunan Çömlekçiler Mahallesi'nden bahsederken yolun iki tarafında 250 adet çanakçı, çömlekçi ve bardakçı dükkanlarının olduğunu, kağıthane ve sarı yerden getirilen çamurla maşrapa, testi ve sürahi imal edildiğini yazıyor. Çömlekçiler Kemerburgaz, Petnahor, Pirinççi köylerinden beygir arabalarıyla gelen yağlı toprağı kullanırlardı. Bir atölye günde bir araba toprağı işlerdi. Üretilecek mamuller numaralanarak sıralanırdı. Numaralar muayyen bir form ve büyüklüğe tekabül ederdi. Sonra fırınlarda odun ateşi yakılırdı. Meşe ağacı çok is yaptığı için gülden tercih edilirdi. Odunlar Cibali iskelesinden gelirdi. İstanbul'da diğer eski bir çömlekçilik merkezi de karşıda Göksu'daydı. Eyüp'e nispetle daha az sayıda çömlekçi bulunmasına rağmen adı Evliya Çelebi de geçer, Göksu Deresi boyunca derenin topraklarından istifade ederek çömlekçilerin çanak, çömlek, saksı ve testi yapıp sattıklarını Evliya Çelebi yazıyor. Az olmakla beraber Göksu'nun toprağı ve burada yapılan çömlek ve testiler daha makbul tutulurdu.

Değerli dinleyiciler, Osmanlılar da duman emmeye elverişli bir şekilde içi delinen çubuğun ucuna lüle takılırdı. Ağza gelen kısmında ise imame denilen bir ağızlık yer alırdı. Çubuklar ekseriyetle kiraz, sakız, zerdali, yasemin, gül ve harnup ağacından yapılırdı. Fil dişi ve pelesenkten olanlar da yok değildi. Yasemin tütüne hoş bir koku verdiğinden diğerlerine göre daha çok tercih edilirdi. Tütün çubuğu yapmak için Ortaköy'de yaseminler hususi olarak yetiştirilirdi. Yaseminin yetiştirilmesi ise çok enteresandı. Ana gövde bir dal saldı mı ucuna hemen tenekeden bir boru yerleştirilirdi. Dal uzadığında ucuna bir tane daha eklerlerdi. Ziyaretçiler dalları teneke olan bu yaseminler ormanını görünce çok şaşırırlardı. Yaseminler içi oyulmadan önce en az bir yıl kurumaya bırakılırdı. Kuruduktan sonra çubuk haline getirilirdi. Yaseminlerin gri, beyaz ve sarı çeşitleri vardı. Makbul olan sarıydı. Kimi satıcılar bu rengi yakalamak için ağaca limon suyu sürerlerdi. Kiraz ağacı çubukları ise ortalamalı sayılırdı. Çubuklar umumiyetle tek parça olsa da taşıması kolay olsun diye birbirine geçmeli parçalardan oluşanları da vardı. Kahvehaneler ve evlerde içilen çubukların boyları 2-2,5 metre arasında değişirdi. Sokakta içilenlerin boyu ise 30-40 santimetreyi bulurdu. Çubukların imameleri fil dişi, altın yahut gümüşten yapılırdı. Bu imameler o şahsın içtimai sınıfının ve varlığının göstergesi sayılırdı. Bu yüzden kimileri oldukça yüksek fiyatlarla imameler yaptırırlardı. Bu vaziyet Sultan 1. Abdülhamit'in 1781 yılında Sadrazam İzzet Paşa'ya gönderdiği bir Hattu Humayun'da yapılmasının yasaklanmasına sebep oldu. Diyor ki padişah, birkaç seneden beri tütün çubukları imamelerine altın kakmalar yapılmakta, çeşitli cevahir taşlar konulmakta, çubuklar üçer beşer yüz kuruşa alınıp satılmaktadır. Hilaf-ı şer-i şerif israftır. Yani İslamiyet'e aykırı bir israftır. Bundan sonra çubuk imamelerine altın takılmayacak, bir tek cevahir konulmayacaktır. Öyle çubukların satışını ve kullanılmasını men ettim. Lazım gelenlere tembih et, yasağı dinlemeyenleri tedip ve terbiye eyle. Evet, padişah bile rahatsız olmuş bu lüks tutkunluğundan. Sarayda ve konaklarda çubuk içmenin kendine has merasimi vardı değerli dinleyiciler. Çubuk içileceği zaman ortaya evvela sigara tablalarının gördüğü işi yapan gümüş ya da pirinçten takatuka denen büyük bir tabla konurdu. Sonra çubukçu içine tütün konmuş lüleleri çubukla birlikte getirirdi. Lüleleri takatukaya koyarak çubuğu misafire verirdi. Çubuk tiraki tarafından sol elle tutulurdu. Sonra zincirli bir mangal ile ateşçi gelir. Çubukçu küçük bir maşa ile bir köz alıp lüleye koyardı. İşte böylece merasim tamamlanırdı. Evet, 16. asır İstanbul'da tütünün yayıldığı bir devreydi. Tarihçi Peçevi diyor, ehli keyif müptelası oldu. Giderek keyif ehli olmayanlar da kullandılar tütünü. Hatta kibar ulemadan ve devlet ricalinden niceleri ol iptilaya uğradı. Kahvehaneler Erazil ve Evbaş'ın tütün kestet istimalinden gök duman olup içinde olanlar birbirlerini görememek mertebelerine vardılar. Sokaklarda ve pazarlarda dahi çubuk ellerinden düşmez oldu. Birbirlerinin yüzüne ve gözüne püf püf diyerek sokakları kokuttular diyor Peçevi İbrahim Efendi.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Tek başına bir ordu. Deli Balta. Program yönetmeni Ümit İsmailoğlu. Yazan Gürbüz Azar. Senaryo Hanefi Söztutan. Yayını hazırlayan Hüseyin Aydemir.
1: Dinle evlat. Sana bir çift söylenecek sözüm var. Beni bilmek ister isen Hakk'a bağlı özüm var. Neslim bana bühtan etmiş. Yüreğimde sızım var. Şu sayfalar tanır beni. Ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse bütün dünya utanır. İlim, irfan, medeniyet yaymak için buyurdum. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, üç kıtayı bürüdüm. Bu tepeler tanır beni, ha bu ufuklar tanır. Şarktan güneş doğduğunda gölgem garba uzanır. Mazlumlar gözyaşını şefkat ile silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Hırsıma göz dikenlerin haklarından gelmişim. Bu hisarlar tanır, ha bu kalalar tanır. Nal sesimi işitenler kıyamet koptu sanır.
2: Voyvoda. Üç kıtaya medeniyet götüren Osmanlı'nın Avrupa'da da beylikleri vardır. Bu beyliklerden zaman zaman Müslümanlara karşı çok sert tavırlar alındığı görülürdü. Slovenya'nın yeni voyvodası koyu bir Türk düşmanıydı. Bu durumdan kendi halkı da memnun değildi. Yaptırdığı çok yüksek bir kuleden her gün 8-10 Müslümanı çengellere atmayı adet edinmişti. Zulmüne dur diyebilecek kimse yoktu. Her sabah ipek yatağından doğrulup müthiş kararlar alıyordu.

0: Tanrı'nın 20 Müslümanı çengel attıracağım. Oh, hayır hayır, tam 40 kişi olmalı. Doğum günüm yarın. Zengin bir kutlama için iyi bir fırsat. Boris! Boris dedim!
1: Buyursunlar efendim.
0: Boris, son 10 günde ne kadar Müslüman öldürdük? Hesabı doğru tutuyor musun?
1: 87'yi buldu efendim.
0: Ay, güzel.
1: Yalnız biraz ara versek efendim. Şayet Osmanlı kızarsa...
0: Ne demek kızarsa? Boyudayım ben. Bir ordu ile gelse baş edemezler gene de. Çekindiği belli. 10 gündür ses çıkmadı hala. Yarın benim doğum günüm. Çengele tam 40 kişi atılacak. Anlaşıldı mı?
1: Baş üstüne efendim. Bu gece toplarız, merak etmeyin.

0: şunu!
1: Hey sen! Gel bakalım babalık! Yatağın çok mu sıcaktı ha?
2: Bırakın babamı! Babamı bırakın alçaklar!
0: Geçin şöyle! Toplanın bir araya! Bağlayın şunları çabuk!
3: Şuraya bakın! Müslümanları getiriyorlar! Amma da şenlik olacak ha!
0: Çabuk olun! Sallanmayın! Yoksa bu oymada çok güzel!
1: Şuna bak! Oraya dua ediyorum!
4: Allah zalimleri cezasız koymaz! Zalimlere yardım edenleri de... Dileğim bu cezayı sakin görmektir!
3: İyi ya işte! Şenliğe şenlik katacaklar! Voyvodamızın doğum gününü duymuşlar galiba!
5: Ben bir tuhaflık seziyorum! Sanki beklenmeyen bir şeyler olacak gibi!
6: Arkadaş, ne oluyor burada?
7: Voyvodamızın doğum günü. 40 Müslümanı çengele attıracak.
6: Demek 40 Müslüman çengele atılacak. Hiç görmemiştim. Nasıl, zevkli oluyor mu bari?
7: Sus aslanım, yerin kulağı vardır. Sonra yallah çengele. Voyvoda bu, astım der asar, kestim der keser, kimle karışır?
6: Herkesin, her şeyin bir karışanı vardır. Çengele atılınca ne oluyor insanlar?
3: Çengeller kiminin göğsüne, kiminin de boynuna saplanıyor. Çırpına çırpına can veriyor insanlar.
5: Dün çengeli atılanlardan biri daha öldü. Bugün özel bir gün olduğu için çengelleri temizlediler.
6: Bir an önce şu kuleye çıkmalıyım. Olacakları öyle merak ediyorum ki. Kıyafet değiştirdiğim iyi oldu. Kimse beni tanımıyor.
8: Kulede amma yüksekmiş. Çık çık bitmiyor.
6: Neyse, kimse bir şey sormadı. Beni cellat sandılar herhalde. Oo, her yanı süslemişler. Bayraklar, flamalar, düğün var sanki.
1: Hey cellat başı! Vakit geldi, Müslümanları gönderelim mi?

0: Tutar mısınız? Doğum gününüz şerefine. Lütfen. Evet evet. Voyvoda atsın.
1: Evet.
0: Atsın. Voyvoda atsın.
2: Evet. Buyurun. Voyvodamız atsın.
0: Buyurun gelin.
3: Yaşasın voyvoda.
1: Yaşasın.
4: Sağ olun kıymetli halkım. Var olun. Bana verdiğiniz değere teşekkür ederim. Her şeyi sizin için yapıyorum. İşte kuleye de sizin için çıkıyorum.
0: Buyurun asil boyvoda. Buyurun.
4: Küplerin kırkı da getirildi mi?
5: Evet.
4: Hı, güzel. İşareti verince çıkarmaya başlayayım. Tamam.
0: Baş üstüne.
4: Evet. Sevdim seni delikanlı. Fikrini beğendim doğrusu. Söyle bakayım. Nerelisin? Seni buraya kim tayin etti? Sana soruyorum cellat. Kimsin? Necisin? Cevap ver. Nereden geldin?
6: Zalimlere hiç sevmeyen bir iklimden geldim. Kişilere değil, Allah'a güvenen, ona sığınan iklimden. Osmanlı toprağından yani. Ve buraya senin gibi bir alçağın yaş gününü kutlamak için gönderildim.
4: Bana hakaret ediyorsun ha? Bu ne cüret? Kim oluyorsun da karşımda böyle konuşabiliyorsun? Senin gibi bir çıplığa baş eğer miyim sanıyorsun?
7: Tepede neler oluyor öyle? Voyvoda şaşırmış gibi. Bakın bakın, inecek ama inemiyor.
8: Cellatla konuşuyor. Ne var bunda şaşacak? Voyvoda bir şeyler hesaplıyor orada.
7: Evet evet.
8: Ama tuhaf. Cellat niye kılıçlı? Kılıca ihtiyacı yoktu ki.
4: Şimdi beni alıp Osmanlı eline mi götüreceksin? Yoksa cezamı buradan vereceksin. Ses! Sıkın seni. Sıkın önümden çabuk. Şimdi seni ellerimle bulacağım.
0: Ya.
4: Çengeleri atacağım. Diri diri ak babalara getireceğim.
6: Bunca şehidin suçu neydi ha? Niçin gece yarıları onları evinden kopardın? Niçin Osmanlı'ya kılıç çektin? Halkına, kanunlarınıza, inançlarınıza ne zararımız oldu? Hangi zaman 5 dinarınızı Anadolu'ya taşıdık?
4: Olmaz. Hayır, hala konuşuyorsun sen. Bunu çoktan hak ettin. Alçak seni.
6: Sen al. Bu tadını unuttuğun Osmanlı tokadıdır.
7: Yukarıda kavga var. Voyvoda bir tokatla yeri öptü.
8: Konuşmadan seyretsene. Bak kimse ses ediyor mu?
4: Hayır yapma. Beni öldürme. Elini ayağımı öpeyim. Rezil etme beni. Ne istersen olayım.
6: Kalk. Ayağa kalk zalim köpek. Kalk. Sen kendi cezanı kendin verdin. Kalk dedim. İşte alın yazısı. Herkesin alın yazısı yaptığı iştir.
4: Öyleyse 40 yılın hıncını senden alacağım şimdi. Avrupa'nın hıncını.
6: Kolaysa al. Ama önce dik durmayı öğren hınzır. Dik dur bakayım. Dik.
4: Dur işte. Bunu sen istedin. Al Osmanlı bozuldu.
6: Senin gibi ne oldum delisine bu yakışır.
4: Al bunu hemen.
6: Nasıl? Ha? Beğendin mi? Şu fazlalıklarını da dünyada bırak.
7: Sinirime dokunuyor.
4: Olamaz. Sakallarım. Bana dokunuyor. Hayır. Böyle tıfıl bir delikanlı bana karşı çıkamaz. Böyle çöp gibi basitleri benimle bu yol düşemez. Nasıl oluyor da gömleksiz bir fukara bütün bunları yapabiliyor? Olacak şey mi bu? Değil tabi.
6: Şimdi el elden üstündür voyvoda. El elden üstündür. Ve taş yerinde ağırdır. Hadi güle güle. Dört taşın nereye düşeceksin unutma.
4: Tamam.
7: Olamaz. Voyvoda uçuyor.
8: Evet ama ters uçuyor.
7: Son anda kulenin kenarına tutunabildi.
4: Beni burada

0: beni al. Adını söyle. Kimsin sen? Rütben de.
1: Rütbem yok. Böyle kolay işlere beni yollarlar. İşine yaramaz ama söyleyeyim. Adım Deli Balta. Hadi hoşça kal. Kalabilirsen tabii.
0: Hayır, hayır. Yapma. Beni burada bırakma. Kollarım, kollarım kuruyor. Burada bırakma beni.
1: Susun. Beni dinleyin. Susun. Hadi bakalım. Herkes işine. Müslümanları da çabuk çözün. Hadi dedim.
2: Deli Balta sanki voyvoda diye biri yokmuş gibi ağır ağır inip halkın arasına karışıverdi. Voyvoda'nın en yakın adamları bile eğilip selam verdiler. Voyvoda ise o vaziyette ancak 3-5 dakika dayanabildi. Aşağı düşerken attığı çığlık Slovenya'yı 2 asır titretecekti. Şehre misafir gelen güvercinler o gece Deli Balta ile birlikte şehri terk ettiler.

Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

0: TGRT FM Haber.
1: Kimlerle birlikteyiz bu akşam? Gerçekten önemli açıklamaların olacağı bir program olarak düşünüyoruz. Hemen sizlerle buluşalım değerli konuklarımızı. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Serhat Ulağalı. Hocam iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar.
1: Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Avukat Sayın Zeki Arıtürk hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar.
1: Peki, ayaklarına sağlık. Çok teşekkürler. Ve sevgili izleyiciler emekli cinayet dedektifi Sayın Savaş Kurtbaba. Merhabalar. Savaş Bey hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Ankara stüdyomuzda Genelkurmay Eski İstihbarat Daire Başkanı Sayın İsmail Hakkı Pekin. Sayın Pekin merhaba. İstanbul'dan selamlar, saygılar.
5: Merhaba efendim. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Dakikalar sonrasında da doçent doktor Sayın Can Türk Caner Teams üzerinden konuğumuz olacak. Şimdi sevgili izleyiciler, şu anda KJ'de de yer alıyor. Kozinoğlu soruşturmasında bir şüpheli ölüm. Nedir o ölüm? Dediğimiz gibi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde bulunduğu dönemde cezaevi kampüs doktoruydu. Ve bugün evinde ölü bulundu. Şimdi Büyükçekmece'ye dönelim. Muhabirimiz Şebal İskender'in anlatacağı önemli notlar var. Önce Şebal'i bir dinleyelim. Bugün biriyle, önemli biriyle de röportaj yaptı. Evinde ölü bulunan doktoru son gören kişi olan site yöneticisiyle. Şebal iyi akşamlar. Hemen dinleyelim senden. Neler öğrendin orada ölüme ilişkin? Önemli bir röportajda yaptın. O röportaj yaptığın kişi neler aktardı? Onu bir dinleyerek başlamış olalım yayına.
6: Şimdi Gülden Kalecik eşyasında cezaevi, o dönemde cezaevi doktoru olan Turgay Temer dün akşam saatlerinde evinde ölü bulundu eşi tarafından. Eşi neredeydi peki? 12 gün boyunca Moldova'daydı ve eve geldiğinde aslında kapıya tıklattığında eşi kapıyı açmadı. Şüpheli buldu ve kayıtlara da aslında bu şüpheli ölüm olarak geçti. Hemen aslında Yusuf Öztürk'le birlikte anlatalım olay anını, eşinin nasıl bu ölü bulduğunu anlatalım. Şimdi ikinci katta bulunuyor Turgay Tamer'in evi. Eşi kapıyı açamayınca anahtarı da yoktu ve hemen aslında burada bulunan tentenin üzerine çıktı ve ardından camı açtı. Cam zaten açıktı. Buradaki tüm camlar ve camdan içeri girerek eşini ölü buldu. Turgay Tamer 1960 doğumluydu. 66 yaşında dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Hem emniyet verilerine göre hem de Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir geçtiği bilgilere göre şüpheli ölüm olarak geçti. Çünkü Kaşif Kozinoğlu soruşturması derinleştirilirken ve tutuklamalar da devam ederken akşam saatlerindeki ölüm şüpheli olarak bulundu. Çünkü Turgay Tamer o dönem 2011 yılında Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevinde bulunduğu dönemde cezaevi doktoru olarak görev alıyordu. Ancak Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın geçtiği bilgilere göre o dönemde Kaşif Kozinoğlu'na herhangi bir müdahalede, sağlıksal bir müdahalede doktor olarak bulunmadığı bilgisi var. Ve ekipler şu bilgiyi geçti aslında. 1960 doğumlu olduğu için yaşı ile birlikte aslında şeker hastalığı gibi bir takım kronik rahatsızlıklarının olduğu ve ani bir şekilde ölümünün bu sebeple olabileceği değerlendiriliyor. Peki bizim konuştuğumuz site yöneticisi Refik Osmanoğlu ne anlattı? Dakikalar önce onunla sohbet ettik. Hatta eşiyle de eşinin kapısı, yukarıda kapısını çaldık. Sohbet etmek istedik. Baş sağlığı diledik ona. Ancak konuşmak istemiyor. Çok üzgünüm dedi ve Türkçesi de aslında çok yoktu, o yüzden kapıyı kapattı ve bizi de dışarı çıkardılar güvenlik site yöneticisi tarafından. Peki yönetici ve Turgay Tamer'i son kez gören site yöneticisi bize ne anlattı derseniz aslında Yusuf Öztürk hem binayı hem evi gösterirken ben de o anları anlatmak istiyorum. Turgay Tamer eşiyle birlikte bu sitede, Büyükçekmece'de bulunan bu sitede 5 yıldır yaşıyor. Ve sessiz sakin biri olarak biz bilirdik Turgay Bey'i. Doktor olarak kendi halinde görev yapardı. Hastalığı sebebiyle emekli olduktan sonra kimsenin onu sokakta, camda dahi görmediğini ifade etti. Turgay Tamer'i son olarak gören Refik Osmanoğlu, bu bulunduğumuz sitenin yöneticisi. gitti. En son gören kişi bizlere bu ifadeleri kullandı. Çok sessiz, sakin, kendi halinde bir aileydiler. Ara ara eşi, evet.
1: Şevval, en son ne zaman, ne şekilde, hani nasıl biri olduğuna ilişkin bir değerlendirme yapmışsa yöneticisi, ama en son gördüğünde nasıl olduğuna ilişkin ya da işte hangi ruh halinde ya da olağan dışı bir şey hissedip hissetmemesine ilişkin herhangi bir şey söyledi mi ya da herhangi bir detay sana?
6: Onu da sorduk, evet, geçtiğimiz hafta, çünkü gözaltına alınmıştı ve adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmıştı Turgay Tamer, ama ondan önce, sonrasında da, çıktığında da aslında site yöneticisine şunu söylemiş: zaten benim Kaşif Kozinoğlu soruşturmasına ilişkin bir bilgim yok, bilgime danışıldı, ancak herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını ifade etmiş, sadece kendi halinde olduğunu ifade etti sitenin yöneticisi ve son gören kişi. Hep sessiz sakin olarak bilirdik. Adli kontrol tedbiri uygulandıktan sonra da evine geldi ve rutin yaşamına devam etti ifadelerini kullandı kendileri. Bugün de aslında annesinin evi hemen arka tarafta bulunan bir sitede, şu anda da orada mevlit okunuyor, dua ediliyor, mevlit yapılıyor şu anda Turgay Tamer'in ruhuna gitmesi için. Dün akşam saatlerinde olay yaşanmıştı. Şu an evde eşi var, ancak üzgün ve konuşmak istemediğini de söylediğini biz de ifade edelim sizlere Gülden Kaleci.
1: Şevval, eşi, önce şunu soralım, sağlık durumuna ilişkin, hastalığına dair işte bir kalp rahatsızlığı olduğu yönünde gelen bilgiler var. Şimdi eşi Marina Tamer diyor ki eşimin ayaklarında kan dolaşım rahatsızlığı bulunduğunu ve işte çok fazla sigara tükettiğini söylüyor. Şimdi bunun dışında herhangi rahatsızlığa ilişkin herhangi bir bilgi var mı? Bir de şu çok enteresan, Şevval müsaadenle sözünü kestim, telefon kullanmadığını söylüyor. Bu da ilginç bir şey aslında. Hani nasıl haberleşti? 12 gündür eşi yurt dışındaydı. Hiç mi haberleşmediler ya da olağan durumda mı telefon kullanmıyor?
2: Kaç yaşındaymış?
1: Buna ilişkin bir herhangi bir şey duydun mu o Şevval oradaki araştırmalarında?
6: Şimdi hem resmi açıklamalar doğrultusunda da konuşmamız gerekir Gülden Kalecik. Çünkü evet, kendisi 66 yaşında, özellikle emekli olduktan sonra bir inzivaya çekilme hali olduğunu biz Refik Osmanoğlu, yani site yöneticisinden edindiğimiz bilgiler bu yönde. Telefon kullanmıyormuş ama ara ara zaten eşi yurt dışına, orada ailesinin, eşinin ailesinin bir sağlık sorunu olduğu için sık sık aslında gittiğini, Moldova'ya gitti ve sonra İstanbul'a geri döndüğünü ifade etmişti. Eşi de dışarı çıkmadığını, hatta eşi Moldova'ya gittiği zaman aslında burada işte yemeği, gerekli kuru gıdası, kuru yiyeceklerin de stokladıklarını ifade etti. Bu bilgi var elimizde aslında. Marina Tamer hemen bu aslında tentenin üzerinden, camdan girdiğinde zaten yerde yatar halde ölü buldu olduğunu ifade ediyor resmi kayıtlarda da, polis ekiplerinin aldığı bir raporda da aslında, çünkü şeker hastalığı olduğunu da biz biliyoruz ve şeker hastalığı zaten ayaktan da bir nüksettiğini ifade edebiliriz. Zaten resmi kayıtlarda da bir hastalık olduğu, şeker hastalığın olduğu ifade ediliyor. Ve biraz da aslında hem tütün hem de alkollü içki kullanıldığını hem resmi kayıtlarda var, hem de bizim konuştuğumuz son gören kişi de bunları ifade ettiğini biz aktarabiliriz.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz Şevval, sana da, Yusuf Öztürk'e de, hem kameraman arkadaşımıza hem muhabir arkadaşımıza. Şimdi aslında Şevval'in önünde bulunduğu apartman daha, hani oradan eşi tırmanır. Çok teşekkürler Şevval'e. Savaş Bey, sizinle başlamak isterim. Size böyle alabilir miyim
3: tabii
1: yanıma?
3: Ki, tabii ki.
1: Şimdi Şevval'i anlatırken dediniz ki kendi canına da kıymış,
3: evet,
1: olabilir.
3: Olabilir.
1: Niye
3: çünkü
1: öyle bir şey düşündünüz?
3: Şüpheli ölüm verilmiş. 66 yaşında, normalde bu tür ölümlerde belediyenin doktoru gelir. Muhtemelen kalp krizi sonucu öldüyse defin ruhsatını verir, gömdürür. Şimdi infial uyandıran bir konu olması sebebiyle böyle bir şey de vermiş, karar da vermiş olabilir savcı. Neticede Cumhuriyet Savcısının elinde olan bir şey. Tabii. İstediği gibi. Ama 66 yaşında birine şüpheli ölüm vermek, dediğim gibi hayatını sonlandırmış olabilir. Biz içeride nasıl öldüğünü bilmiyoruz. Sadece öldüğünü duyduk. İçeride eşi bulduğunda veya oraya polis geldiğinde ne gördü orada? Bir ilaçlı bir zehirleme yapmış olabilir. Ap kutuları var mıydı? Tam net bilmiyoruz. Daha yeni olmuş olması sebebiyle. Ama şüpheli ölüm verilmesinde ben öyle bir düşünceye şu an vardım. Yani kendi hayatını sonlandırmış olabilir.
1: Şimdi Turgay Tamer, yani ölü bulunan doktor, eğer Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde bulunduğu dönemde o cezaevinin doktoru olmamış olsaydı, biz belki konuşuyor olduğumuz meseleyi başka bir yerden ele almış olabilirdik.
3: Tabii, mutlaka. Mutlaka. Yani şüpheli ölüm verilmezdi. Eğer ki dediğim gibi kendini, hayatını sonlandırmadıysa. Yani normal ölüm, yatakta eşinin dediği gibi yerde ölü buldum dediği zaman biz gideriz, bakarız, inceleriz. Vücutta herhangi bir darp cevir var mı? Herhangi bir işte ölümü aydınlatabilecek kalp krizinden öldüğünü zaten biz de baktığımızda anlıyoruz. Yıllarca baktığımız için. Ama adli tabip de gelir. Belediyenin adli tabipi de gelir. O da bakar. Kalp krizi sonucu öldüğü ikna olursa direkt defin ruhsatını verir. Savcı da buna uyar. Çünkü yaşı var. Ama genç ölümlerin hepsi şüpheli ölümdür zaten baktığınızda. Savcı asla atlamaz. Hepsi adli tıpa, mutlaka otopsiye gider. Bunun ayrı bir önemi daha var. Rahmetli Kozinoğlu olayıyla bağlantılı olması. Ama bu abi gözaltına alındı.
1: Evet.
3: Rahmetli gözaltına alındı. Daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çünkü savcı da buna ikna olmuş. Olayı, tahkikatını yürüten savcı. Neticede o gün belki izindeydi. Onu kanıtladı. Belki de yıllık izindeydi. O gün müdahale edilememesinde kendisinin bir kusuru olmadığını kanıtlamış ki adli kontrol kaydıyla serbest bırakıldı.
1: Ama dediğimiz gibi biraz şimdi şüpheli ölüm olmasını gerektiren bazı unsurlar.
3: Ya mutlaka şimdi biz şeye bakacağız aslında Gülden Hanım. Yani adli tıp otopsi sonucunu aldığımız zaman elimize zehirlenme mi var? İlaç içip mi zehirledi kendini? Ateşli silah yarası mı var? Delici kesici alet yarası mı var? Biz hiçbir şey bilmiyoruz şu an. Evet. Bir tek olay yerine giden Cumhuriyet Savcısı ve polis biliyor. Orada ne olduğunu onlar gördü.
1: Bizim bildiğimiz şu, o da tabii Cumhuriyet Savcılığından gelen basın bilgilendirmesinde. Eşinin 12 gündür Zeki yurt dışında ailesinin yanında olduğu, merhumun telefon kullanmadığı, işte eşinin gelip
3: o içine kapandığı. O çok önemli.
1: Evet.
3: O çok önemli bir detay. Yani bir daha söyleyeyim, o yüzden içine kapandığı, evet. Evden dışarı çıkmadığı, telefon kullanmadığı, perdeleri açmadığı, pencereye çıkmadı. Bunlar tabii bir psikiyatr daha
2: değerli. Sessiz bir kişilik ama yani bu kişi de normal bir doktor değil, sessiz bir doktor. Sessiz bir kişiliği olan birisi. İçine atmış da olabilir bu işleri.
3: Hocam son dönemlerini dile yani getirdiler ya. Evet. Şimdi bu en son göstermiş olduğu göstergelerde bir insanın artık, yani psikiyatriler daha iyi değerlendiriyor, majör depresyon hali gibi gözüküyor. Ben öyle anladım mesela. Çünkü perdeleri kapar, dışarı çıkmaz, telefon kullanmaz. İrtibatı tamamen kesmiş yani.
1: Yani bu olağan bir şey değil. Öyle değil mi yani tabii. Aslında? Tabii. Hani pencerede bile görmüyorduk demiş tabii. Sitenin yöneticisi evet. Mesela.
3: Biz gittiğimiz intiharlardaki %90'ında anlatılan hikayeyi anlattı bu aslında. Aa, burada evet. Bize. Ama olmaya da bilir yani, biz bilmiyoruz.
1: Elbette.
3: Ama
1: elbette.
3: O hikaye burada var şu an.
1: Burada peki o bu hikayeden, yani bu ölümden şurasını da mutlaka konuşmalıyız diyebileceğiniz başka bir şey gözlemlediniz mi? Bu olay ortaya çıkar. Mesela içe kapanık olması çok önemli dediniz.
3: Tabii, benim
1: oraya işaret ettiniz.
3: Olmaz. Tabii. O. Yani burada tabii polis bütün kamera görüntülerini, tabii olayın infialinden kaynaklanan bir süreç. Polis bütün kaynak şeyleri alacak, kamera görüntülerini alacak. Ben şeyi anlayamadım, sadece en son gören kişi ne zaman görmüş orayı anlayamadım.
1: Şöyle bir hafta evvel işte ifadeye çağrılmış.
3: Gitmiş gelmiş.
1: Sonra gitmiş gelmiş bir daha.
3: Yani ölüm belki de bir haftadır ölü.
1: Ha değil mi? Bir de o var. Biz ne zaman şimdi öldüğünü de bilmiyoruz.
3: Tabii yani açıkçası. Bir hafta olduysa sıcak. Hava sıcak. Kapalı bir alandasın, cenaze bozulmuştur zaten büyük bir ihtimalle.
1: Mesela eşi 12 gündür yokmuş.
3: Tabii, çok
1: mesela
3: çok bir, nasıl koku almadılar onu da anlayamadım. Yani mutlaka eğer 10 günlük bir cesetse 10 gün önce öldüyse mutlaka koku verirdi. Yani o apartmanda oturamazsın, bırak apartmanı bölgede gezemezsin Değilir. Kokudan yani. Öyle bir koku verir. Belki yeni ölümdür, onu da bilmiyoruz. Adamın işte rahmetlinin dışarıyla ilişkisini kesmiş olması kafalarda şüphe işareti. Ama ben bunu şeye yoruyorum. Yani depresyonik bir hareket olduğuna yoruyorum. Çünkü bizim intiharlara gittiğimizde bize anlatılan hikayenin tamamı Aynen. var burada. Eve kapanması, telefonunu kapatması, insanlarla bağını kesmesi, vücut temizliğini yapmaması. Tamamen
1: yani hayattan vazgeçmiş
3: gibi bir şey çizdi biraz önce profil. Hanımefendi evet. arkadaşımız.
4: Ben bir şey sorabilir miyim müsaadenizle?
1: Buyurun hocam.
4: Şimdi bu bir majör depresyon sonucu olabilir diyorsunuz ya. Şimdi burada benim, tabii ben bir adli tıp uzmanı değilim. Ben bir psikiyatr değilim. Ben sadece dışarıdan olayı bakan bir insan olarak şöyle düşünüyorum. Yani bu şahıs Türkiye'nin şu anda son dönemine damga vuran çok ciddi bir olayın belki de en ciddi tanığıydı. Şimdi bu kadar önemli bir tanığın doğal olarak şimdi kendisi şeye çağrıldı. İfade vermeye çağrıldı ve doğal olarak Kaşif Kozanoğlu'nun cinayetinin, cinayetse eğer tırnak içinde söylüyorum, arkasında çok büyük bir yapılanmanın olduğundan bahsediliyor.
3: Çok doğru.
4: Acaba bu adam bana göre bir depresyondan daha ziyade büyük bir korku nedeniyle kendi içine çekildiği, ki açıkçası şimdi adamın hekim olması depresyona girmesine engel değil elbette.
3: Tabii.
4: Ama 3 gün öncesine kadar gidip şey veren bir adam, ifade veren bir adamın kendisini açıkçası intihar etme ihtimali var mıdır? Elbette vardır. Ama sanki ki Kaşif Kozanoğlu vakası kendi içinde çok fazla bilgi üretebilecek bir pozisyonda. Yani bu nedenle cesedin, yani bu vakanın şüpheli olması sanki bana intihardan daha çok, ama dediğim gibi alandan değilim. Evet. Ama böyle bir majör depresyon nasıl yapacak onu, bir adam gibi gelmedi bana.
3: Ben onu ihtimaller dahilinde zaten. Evet. Dediğiniz de doğru. Korku imparatorluğu yaratmış olabilir kendi içinde. Bu da bir intihar sebebidir.
4: Yani yok, korkan... intihar etti demiyorum ben.
3: Yok, ben de demiyorum hocam.
1: Korkuyordu. Hocam şu mu? Çok şey biliyordu.
4: Evet.
1: Bir şekilde susturuldu mu?
4: Ve korktu. Yani bu adam bu dışarıyla bağlantıyı... Şimdi dikkat edin, bu adam olayın kilit merkezindeydi. Şimdi arkasından FETÖ çıkıyor, farklı bağlantılar evet. çıkıyor. Doğal olarak karşıda çok büyük bir güç olduğu için doğal olarak bu sosyal izolasyon dediğimiz sürece girip kendini dış dünyaya kapatıyor. Biz buna suskunluk sarmalı da diyoruz.
3: Evet.
4: Bu nedenle dışarıyla iletişimini kesmiş olması aslında bir depresyon olarak algılanmayabilir de, ben onu söylemek
1: i̇htimaller
4: istiyorum.
1: İhtimaller dahilinde.
3: Evet. Biz zaten hocam tabii, ihtimaller tabii. dahilinde tabii bunu hocam. Anlattık. Hiçbir Doğru. şey bilmiyoruz ki şu an.
1: Tabii yani
3: sadece
1: orada bulunuyor olması bile o dönemde.
4: Yani şu an şüpheli dendiğine göre yani. Polisin elinde bizim bilmediğimiz
3: mutlaka.
4: Kanıtlar var.
3: Mutlaka.
2: Bir de şöyle bakmak lazım.
1: Peki şimdi... çok affedersin. Cantürk Caner hocam hoş geldiniz yayınımıza. Bir merhaba diyeyim
7: hocama da. Hoş bulduk Gülden Hanım. İyi akşamlar, iyi yayınlar, sağ selamlar, olun. Saygılar.
1: Sağ olun hocam.
2: Şimdi saygılar bunlar bir varsayım, hocalarımın söylemiş olduğu bir varsayım, ama bir de şöyle bir durum söz konusu. Bu doktorun genel yapısına baktığımızda biraz irdelediğimde sakin, sessiz, kendi halinde, içine kapanık bir adam. Stresi, siniri kaldırmamış da olabilir bu kadar durumda. Yani tipik bir kendini içerisinde yaşayan bir memur gibi diye düşünelim. Bu işte şöyle bir durum söz konusu. Bir eşi var. İşte sitede yaşıyor. Şeyle komşularla çok fazla görüşmüyor. Bu olay onu depresyona da sokmuş olabilir. Aşırı stresinin neticesinde de kalbini tetiklemiş olabilir. Kalp krizi geçirmiş olabilir. Bir de böyle bakmak lazım. Yani illa burada hani şöyledir demek lazım. Dan diye ziyade birçok varyasyon var. Bunlardan bir tanesi de bu. Yani adi vakaya adiyen bir olay da olabilir veya hocalarım da söylemiş olduğu gibi farklı durumlar da olabilir, ama ilerleyen zamanda biz bunu Doğru. birlikte tamam. göreceğiz.
1: Bir İsmail Hakkı Paşa'ma da döneyim. Bir kez daha hoş geldiniz diyerek. Şimdi eldeki açıklama sınırlı Paşam. Ama işte Savaş Bey'in dikkat çektiği önemli noktalar var. Kendisi çok şu an devam eden önemli bir soruşturmanın odağındaki Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde olduğu dönemde görev yapan bir doktor olması sebebiyle işte bir malum cümle var ya, zamanlama manidar diye. Onun üzerine konuşuyor. Evet. Sizin nedir görüşleriniz konuya ilişkin?
5: Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim ben. Tabii bu olayın bütününe baktığımız zaman şu an neden öldüğünü bilmiyoruz. Kendimi intihar mı etti yoksa farklı bir olay mı oldu, hastalıktan dolayı mı öldü, onu bilmiyoruz. Ama öyle veya böyle olayın bütününe baktığınız zaman mutlaka ölümü şüpheli olacak. Yani bunu inceleyen savcı şüpheli ölüm diye başlayacak ve biraz evvel oradaki arkadaşlarımızın söylediği gibi ya yeni bir cinayet mi işlendi, oradan girecek, ondan sonra diğer konulara bakacak. Çünkü olayın kendisi önemli. Bir Kaşık Kozuroğlu'nun cinayetini ya da Kaşık Kozuroğlu'nun öldürülmesi konusunu konuşuyoruz. Bu konuda inceleme yaparken mutlaka bütün delillere bu gözle bakacak. Ondan sonra diğerleri, yani major depresyondan mı öldü yoksa kendi kendini korumaya aldı, ondan dolayı mı öldü, korkudan mı öldü, bunları bilmiyoruz. Ama savcının bu konuyu yapması lazım. Çünkü şöyle bir şey var, orada polis arkadaşlarım da var, polis emniyetten emekli arkadaşlarım da var, onlar da bilirler. Yani bazen tanık korunması yahut da sanık korunması gündeme gelebilir. Bu kadar önemliyse tanık koruma statüsüne alınabilirdi. Ve özel bir yerde muhafaza edilebilirdi. Farklı bir odalarda muhafaza edilebilirdi. Ama Sayın Savcı tabii baktığında kararını vermiş. Bunu şeye sevk etmiş. Otopsi için sevk etmiş. Ondan sonra herhalde diğerlerini yapacaklar. Böyle bir şey olabilir. Koruma amaçlı. Bu yani bizde oluyor mu olmuyor mu bilmiyorum. Bize de oluyordur büyük bir ihtimalle. Çok kritik şeylerde, ölümlerde bu da oluyordur. Yani söylemek istediğim konu şu. Savcı zaten gelir gelmez ilk kafasındaki düşünce ya da bu haberi alır almaz kafasındaki düşünce acaba bunun Kaşık Kozuroğlu cinayetiyle ilgisi var mı yok mu? İlgisi varsa nerede var? Bu bağlantıya bakacak. Bu bağlantıya baktığı andan itibaren de kesinlikle olayı bir kendi kendine olmuş bir hadise olarak falan görmez. Yani doğrudan olarak görür. Kaşık Kozuroğlu'nun ölümüyle bağlantılı olarak görür ve ona göre işlem yapar diye değerlendiriyorum.
1: Peki. Cantürk Hocam, bir genel değerlendirme yapmak ister misiniz meseleye ilişkin? Şüpheli bir ölümün ardından yaşanan bir gelişmeyi konuşuyoruz bugün özellikle programa başlarken. Buyurun.
7: Yani bir dönemin çok önemli tanığı, aktörüydü rahmetli Kozuroğlu. Tabii hayatını kaybetti. Bugün ciddi anlamda artık öldürüldüğüne dair şüpheler hani neredeyse arttı. Tabii soruşturma devam edecek ama Turgay Tamer'in, yani bir adli tıp uzmanı, bir doktor, emekli bir doktor, işte bir takım hastalıkları olduğunu da söylediniz. Yani evinde ölü olarak bulunması artık şüpheleri ciddi bir şekilde derinleştiriyor. Tabii şeye bakmak lazım. Yani Turgay Tamer evinde hani ölü bulundu ama yani zehirlenip zehirlenmediği, vücut bütünlüğünün bozulup bozulmadığı veya ne bileyim boğulup boğulmadığı, evde başka bir takım araştırma olmuş mu, ev karıştırılmış mı, bunlara da bakmak lazım. O konuda da çok net bir bilgimiz yok. Ama yani giderek Kozuroğlu şüphesi büyüyor. Yani Muhsin Yazıcıoğlu rahmetli onun suikastiyle beraber büyüyor. Demek ki bir dönem benim yani tahminim FETÖ ile ilgili çok ciddi bilgilere, belgelere sahipti. Her iki kişi de birbirinden bağımsız, birbirinden habersiz olabilirler. Ama zaten Kaşık Kozuroğlu'nun Orta Asya'da istihbarat görevlisi olarak çalıştığını da bilirsek, yani bunu da göz önüne aldığımızda ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun da rahmetli, yani helikopterinin düşürüldüğü ve yanlış yerde bizzat aratıldığına dair ciddi iddialar da var. Bunları da eklersek artık bu iş FETÖ bağlantısına kadar gidecek galiba Gülden Hanım. Yani benim kendi kanaatim bu yönde. Tabii ilerleyen günlerde daha net görülecektir ama gidişat biraz o yönde.
1: Şimdi aslında şöyle, biraz önce Elbette biz bu gibi hassas meselelerde işte gelen resmi bilgiler ışığında konuşabildiğimiz ölçüde konuşuyoruz ama tabii sizin burada anlattıklarınız neden önemli? Onlarca, yüzlerce değil yani binlerce mi?
3: Bir katkı sağlayabilir
1: tabii,
3: miyim hocam?
1: Tabii buyurun, buyurun.
3: Hocamın biraz önce bahsettiği şeyde boğulmuş olabilir dedi, öldürülmüş olabilir. Böyle bir şey olmuş olsaydı evinde öldürülmüş şekilde bulunmuş diye açıklama yapmak zorundalardı. Anladınız
1: tamam
3: mı?
1: Evet.
3: Yani bir cinayet olayı açık gözle bıçaklandı mesela. Bıçaklanarak öldürülmüş.
1: Ya da boğuldu.
3: Veya boğuldu, anlayabiliyorsunuz çünkü boğulmayı. Bir şekilde öldürülmüş halde evde bulundu şeklinde açık. Evinde ölü bulundu dediğin zaman işte şüphe orada doğuyor. Yani çok net bir şey olduğunu görmedik ben. Yani bir delici kesici alet yarası yok, ateşli silah yarası yok veya işte ipi asılı bir hali yok. Tek şey burada nüans bence ilaç olabilir. Hasta olabilir. Biraz önce Zeki hocamın dediği gibi hasta olabilir. Kalp krizi sonucu ölmüş olabilir. Yani normal şartlarda da ölmüş olabilir. Ama öldürülmüş olsaydı mutlaka bize öldürülmüş şekilde evde bulundu denirdi. Evet. Ve orası karışırdı yani.
1: Ölü bulundu denildiği için şüpheli bir ölüm olarak zaten bilgi de geçildi. Mesela böyle bir meselede işte eşi geliyor yukarıdan yani camdan içeriye giriyor kapı açılmayınca. Anahtarı yok muydu acaba eşinin?
3: Şimdi İçeriden kilitlemiş olabilir. Hmm. İşte benim kafamda olan
1: şimdi
3: şeyler.
1: Enteresan da değil mi? Şimdi tabii aklıma geldi. Mesela eşinin anahtarı değil mi olması lazım aslında içeri girmesi için. Zeki.
2: Olması lazım ama acaba
3: içeriden
1: kilitlemiş mi olabilir? İşte
3: anahtar dönmediği için açamazsınız.
2: Evet. O da yani olabilir.
3: Dışarıdan yani anahtar da soksa açamaz.
2: Veya arkadaki arka kilidi kilitlemiştir, o yüzden evet açamamıştır.
3: Bilinçli de yapmış olabilir. Yani ben bir intihara gitmiştim Cerrahpaşa'da. Adam profesör. Allah rahmet eylesin İsmail Hoca. Adam ameliyatından çıkmış, odasına girmiş, arkadan kapıyı kilitlemiş, bir de anahtarı kırmış.
1: Açılmasın.
3: Açılmasın diye. Lokal anesteziyle kasıktan kendine yapmış ve bir sütürüyle anahtarı kesmiş. Şimdi bunu niye anlattım? Biz illaki intihar demiyoruz, lütfen yanlış anlaşılmasın ama bazı benzerlikleri anlatmaya çalışıyorum. Uyumlu benzerlikler var. Ve içerik ölüm anı gerçekleşene kadar kimsenin girmemesini istemiş. Ve yere uzanmış şu şekilde vücut kanı boşalttıktan sonra rahmetli olmuş zaten.
2: Ruhunu teslim etmiş.
3: Evet. Buna benzeyen bakın gördünüz değil mi? Yani kapının arkadan kilitli mümkün değil, anahtarı vardır kadın, olmaz mı evinin anahtarı?
1: Yani değil mi? Evet.
3: Mutlaka denemiştir, girememiştir. Eğer böyle bir eylem gerçekleştirdiyse bu adam rahmetli mutlaka ölüm anı gerçekleşene kadar onu biri girip kurtarmasını istemez. Ona karar verdiyse.
1: Evet.
3: Tabii bunları psikiyatrlar daha iyi anlatır. Tabii. Bizim alanımız değil.
1: Doğru.
3: Biz sadece alan içerisinde böyle olaylarla çok karşılaştığımız için gördüğümüz tablolardan örnekler sunuyoruz.
1: Doğru.
3: Burada lütfen yanlış anlaşılmasın.
1: Tabii elbette.
2: Şey yani
1: elbet.
2: O da şu da olabilir. İçeride kilitlemiştir güvenlik amacıyla.
1: Güvenlik amacıyla da kilitlenmiş olabilir de diyoruz yani, yani şüpheli soru işaretleri barındıran mesele olması
2: tabii.
1: Kaşif Kozinoğlu'nun soruşturma
2: tabii
1: dosyası içerisinde tabii geçiyor olması, yoksa başka bir...
5: Müsaade eder misiniz, bir şey söyleyebilir miyim?
1: Estağfurullah, buyurun lütfen. Buyurun.
5: Yani ölüm saatini ya da ölüm tarihini tespit etmek mümkün değil mi? Yani
3: mutlaka mümkündür zamanda. Paşam. Mutlaka mümkündür. Zaten tespit edilmiştir. Şu ana yani, kadar bitmiştir var. O. Tamam.
5: Evet. Bir diğer konuda kullandığı ilaçlar zaten ayrı dışarıdan ayrı bir ilaç alması gerektirmiyor. O ilaçlar, kullanıldığı ilaçlar büyük ihtimalle fazla aldığınız zaman eğer şeker vesaire falan varsa fazla aldığınız zaman büyük ihtimalle şeye sebep olur. Ölüme neden olabilir. Yani illa dışarıdan bir ilaç getirmek yani bütün bunların hepsinin göz önünde bulundurulması ve ona göre ilgilenmesi gerekiyor. Yani tabii. Önce basit gibi bir şey gözüküyor ama basit olmayabilir.
3: Tabii tabii.
5: Daha karmaşık olabilir. Mesela soruşturmayı akamete uğraşmak için yani şeyin Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünü araştırıyoruz, öldürülmesini araştırıyoruz. Bunu daha karmaşık hale sokmak için yapılan başka bir eylem de olabilir.
1: Çok
5: bu yani bütün bunları
1: doğru.
5: Evet. Bütün yani, bunlara bakmak lazım diye değerlendiriyorum.
1: Paşam mesela tabii, bu soruşturmayı farklı bir yöne ya da hani ilgi tabii değişmez de böylesi büyük bir soruşturmada. Farklı bir mesele evet. üzerine tartışılması için de gerçekleştirilmiş ya da bu şekilde evet. Bizim tartışmamızın sağlanması adına belki de onu mu demek istediniz? Onu biraz önemli netleştirebilir miyiz? Biraz daha detaylı.
5: Ona göre evet, ona göre mizansen konabilir, bir senaryo ortaya konabilir. Yani illa intihar etmesi gerektirmiyor kendisi. Yani o ilaçları kullandığı zaman da zorla da kullanılabilir. Erişinin geliş tarihine bakılır, geliş zamanı ne zaman, niye oradan girdi işte, kapı niye kapalıydı. Bilmiyoruz tabii. Tehdit alıyor mu almıyor mu bunları öğrenemeyeceğiz. Çünkü büyük ihtimalle sitede herhangi birisiyle, komşularıyla falan görüşmeyi falan kesmiş birisi. Öyle evet. söyleyelim.
8: Telefon bile ama, kullanmıyormuş başkanım.
5: Çıkmama olayı sadece... Evet. Çıkmama olayı, telefon kullanmama olayı bunlar şey olabilir. İlla major depresyonda değil de şeyle söylenebilir. Yani korkudan, öldürme korkusu vardır. O gün gelenleri hesaplamıştır kafasında. Neler oldu, neler bitti. Acaba ben de mi suçluyum? Acaba ben de bu işe girdim mi, girmedim mi şeklinde kendi kendini suçlayıcı bir takım düşünce şey yapar. Yani psikologlar falan bütün bunlara bakması lazım. İncelemesi lazım ama ben eşinin de mutlaka, eşi herhalde şey yani Moldova'da eşinin akrabaları gidip geliyor sanırım.
1: Evet.
5: Ve eşinin durumunu da bakmak lazım. Mutlaka eşi de görüşüyordur, aldığı şeyler vardır. Yani şeyini, ilaçlarını almamış olabilir. Mesela bunu da bilmiyoruz. Eşi yok diye ilaçlarını almamış olabilir. Bıkmış olabilir. Almıyorum, ret edebilir ilaçları kendi kendine. Bütün bunlar olabilir diye değerlendiriyorum.
1: Doğru. Mesela bir yalnız de bir şey hemen söyleyin hocam. Biraz önce muhabirimiz Şevval dedi ki mesela Savaş Bey Zeki. Yani eşinin gitmeden evvel yanına işte kuru gıda ya da hani günlük yemek ihtiyacını da giderebilecek ölçüde bazı şeyler, hani ayağında dolaşım problemi varmış herhalde ya da yürümekte ya da çok ayakta kalmakta da herhalde zorlanıyor ya da aynen dışarıdan çıkmasın, dışarı çıkmasın diye. O da enteresan. Buyurun hocam.
4: Ben açıkçası şimdi birkaç tane unsur bir araya geldiği zaman, yine dediğim gibi alan uzmanı değilim, sadece dışarıdan fikir yürütüyorum. Tabii. Şimdi bu kişinin ciddi bir güvenlik tehlikesi içinde olduğu yönde izlenimim çok artıyor benim. Neden diyecek olursanız, bir bakın, cep telefonu kullanmıyor. Bir kişi neden cep telefonu kullanmaz? Hele hele bugünümüzde böyle bir teknoloji çağında bir kişi cep telefonu kullanmak istemiyorsa, cep telefonundan bazı verilerin ele geçileceği ve ulaşılacağı korkusuyla bu adam bence cep telefonunu bu yüzden kullanmıyor. İkinci olarak bu adam bir sosyal izolasyon içerisine kendini sokmuş. Dışarıda hiçbir kimseyle bağlantısı yok. Hiç kimseyle görüşmüyor. Kimse bu adamı yeterince tanımıyor. Ve üçüncü olarak şöyle. Yani bu psikolojide de bu vardır. Yani kişi kendini güvenli hissetmek için önlemlerini çok fazla artırır. Şimdi bakın, bu adam evin içerisinde işte az önce kapının ne kadar kilitlendiğini, belki başka, yani dışarıdan girişine müsaade edilmeyecek şekilde önlem aldığını söylüyoruz. Şimdi benim kişisel görüşüm, yani bu kişi ciddi bir, işte paşamızın da söylediği gibi, bu kişi ciddi anlamda bir güvenlik tehdidi yaşadığı bence bundan ortaya çıkıyor. Çünkü çok önemli bir davanın, belki de Türkiye Cumhuriyeti'nin İstihbarat dünyasının çok önemli isimlerinden biri olduğu şu ancak anlaşılıyor Sayın Rahmeti Köşk Kozanoğlu'nun. Ve bu cinayetin arkasında çok farklı senaryolar çıkma ihtimaline karşı, ki bu sürecin aktif doktoru kendisi, bu güvenlik korkusunu bence çok yoğun yaşamış olabilir. Ha, tabii yani bu tesadüftür, yani hayatta olmayacak şey
1: evet,
4: yoktur.
1: Evet.
4: Fakat bu kadar yoğun bir Kaşif Kozanoğlu cinayetinin ele alındığı, bununla ilgili Sayın Bakan'ın, devletin bütün kanallarının yoğun bir çalışma yaptığı sırada işte bu son tanığın kendi evinde böyle ölü bulunması açıkçası o şüphe sorusunu biraz daha fazla gündeme getiriyor.
1: Bu meseleye ilişkin eklemek istediğiniz bir şey var mı Savaş Bey? Tamam. Şimdi buradan hemen geçelim. Neyi konuşuyoruz? Kaşif Kozanoğlu'nun şüpheli ölümünü. Şimdi aslında bu meseleyi konuşmaya başladığımız andan bu yana üst üste meydana gelen çok sıcak gelişmeler var. Efendim?
2: Çok fazla olay var aslında.
1: Çok.
2: Şöyle Gülden, bir konuyu söyleyeyim.
1: Tabii.
2: Yani geçenlerde araştırma yaparken tabii bu iddia makamlarının şey ispatlayacağı bir nokta ama Kaşif Kozanoğlu'nun Afganistan'da bulunduğu süre içerisinde ve o bölgelerde sorumluyken çok önceden bahsediyorum. Demirel'in Cumhurbaşkanlığı döneminde Baba Bush Demirel'i arıyor. Demirel'e diyor ki CIA'nin çok önemli bir adamının Taliban'ın elinde olduğunu ve bu noktada çok hayati tehlikesinin var olduğunu söylüyor. Diyor ki Türk istihbaratından da yardım istiyor. Bunun üzerine Demirel Kaşif Kozinoğlu'nu görevlendiriyor ve Kaşif Kozinoğlu bu görevin sonucunda bu kişiyi kurtarıyorlar operasyonla. O dönemde oradaki Türkmenlerle birlikte oradaki Türkiye'deki istihbarat ekipleri buradaki hayat tehlikesi olan bu kişiyi kurtarıyorlar CIA ajanını. Bu adam daha sonra CIA'nin 2 numaralı adam oluyor. Ve Kaşif Kozinoğlu Afganistan'dan Türkiye'ye çağrıldığında 2011 yılında Kozinoğlu'nu arıyor. Diyor ki gitme seni öldürecekler diyor. Ve Kozinoğlu diyor ki ne alakası var yani ben zaten gideceğim ifadem vereceğim görev yerime geri geleceğim. O da diyor ki olay böyle olmayacak iddiaları söylüyorum. Diyor ki benim sana bir hayat borcum var bir can borcum var bunu söylemekle mükellefim diyor ve söylemesine rağmen Kaşif Kozinoğlu'nun geldiği iddia ediliyor. Tabii bu konuyla alakalı olan kısımda bu çok ciddi bir iddia ve bu iddiaya baktığımız zaman da Kaşif Kozinoğlu'nun buraya gelip buradaki son olaylarla ilgili baktığımızda normal bir ölüm olmadığını,
1: evet,
2: bu olayın örtülmeye çalışıldığını, bu olayın her ne kadar tesadüf olma ihtimali olsa da altyapısının mutlaka araştırılması gerektiğinin de aslında önemli olduğunu bir kez daha altını çizmek gerekiyor.
1: Doğru. Şimdi o gelişmelerden birisi... Buyurunuz.
5: Ben bir şey söyleyeyim. Şimdi Kaşif Kozinoğlu şeyden Afganistan'dan geliyor ya efendim. Çağrılıyor. Çağrılmasa falan diye söylüyoruz. O askerlik yapmış. Asker bir adam. Orada emir komuta sistemi içerisinde istihbaratta da gelmemesi diye bir şey düşünülemez. Yani evet FETÖ'nün bazı adamları, bazı subayları, generalleri, genel kılık adamları kaldı. NATO'da sağda solda kaldı ama Kaşif böyle birisi değil. Dolayısıyla emir verildiği zaman ben gelmek istemiyorum. Beni orada öldürecekler falan diye öyle bunları şey yapmaz. Tedbirini alır ama öyle bir şey emredersizler gelir. Yani öyle birisi. Onu söylemek istedim.
1: Tabii. Şimdi o zaman şöyle devam edelim. Aslında şu İsmail Hakkı Paşa'm adım adım gideceğiz. Çünkü geçtiğimiz haftalarda da biz çokça TGT haber ekranlarında konuştuk. Bir doku ve kan örneği buyurun değiştirilmesi meselesi var. İşte Adli Tıp Kurumu'ndan alınan, çalınan o kadar adım adım örülmüş bir aslında zincirin halkalarını biz daha yeni bu kadar aleni bir şekilde anlıyoruz ki. Ama ona geçmeden şunu sorayım öncelikle. İşte bu doku örneğinin çalınması gibi yaşanan birçok önemli gelişmeyle siz bu dosya ilk açıldığı günden bugüne kadar ne gözlemlediniz? Artık sonuca biraz daha yakın mı? Gerçi sizinle ilk yaptığımız yayınlarda da aslında sizin işaret ettiğiniz çok önemli noktalar vardı. Bir kez daha onları da alarak nerede bu soruşturma Kaşif Kozinoğlu dosyası İsmail Hakkı Paşa?
5: Yani şimdi şöyle söyleyeyim tabii Kazım diyorum.
1: Kaşif Kozinoğlu.
5: Kaşif'in sorunu bu dosya hemen hemen çözülme değil. Daha çözülmek için epey zamana ihtiyaç var. Çünkü çok sayıda karışan var, dahil olan var. Bunların hepsinin ifadesinin alınması lazım. Bunların hepsine bakılması lazım teker teker. Mesela o yumuşak doku örnekleri ne durumda? Yani adli tıp tamam şu anda bakıyor. Ne durumda? Mezara konurken herhangi bir şey kimyasal madde ilave edilmiş mi edilmemiş mi? Bunları bilmiyoruz. Bunlar yok. Yine öbür türlü baktığımız zaman Kaşif Kozinoğlu'nun tabii bunu Milli İstihbarat Teşkilatı ve devlet biliyordur. Milli Güvenlik Kurulu'dakiler büyüklerimiz biliyordur. Onlar ne için Kaşif Kozinoğlu'nun böyle bir cinayete kurban gittiğini 3 aşağı 5 yukarı biliyorlardır. Amaç nedir? İşte bilgileri mi saklamak? Şahit olduğu şeylerin öğrenilmesini mi? Çünkü fiilen çağrılıyor. Yani pekala çağrılmayabilirdi. Afganistan'da zaten şey devam ediyor. Savaş devam ediyor. Taliban'la ABD'nin savaşı devam ediyor. Dolayısıyla orada kümür diye de gidebilirdi. Yani çok rahat oralarda insan öldürmek falan çok rahat olur. Yani çok büyük bir sorun olmaz. Dolayısıyla niye bizzat kendisini çağırdılar ve kendisini cezaevine attılar? Yani amaç kaşifin gelip buradan sağa dönmemesiydi, çıkmamasıydı, çıkmaması mıydı acaba? Onlar var. Bunların hepsini teker teker incelememiz lazım. Öyle baktığım zaman daha epey zamana ihtiyacımız var diye değerlendiriyorum. Çünkü kaşifin kimlerle temas ettiği, gelmeden evvel kimlerle görüştüğü, gelirken Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan kendi amirlerine, çünkü orada önemli bir görevi var, kendi amirlerine neler söylediği, raporu getirdi mi getirmedi mi, mesela şeyleri yazarken yine cezaevinde şu küçük kara kağıtlara yazıyor, başından geçenler ya da kendi değerlendirmelerini yazıyor, öyle söyleyelim. O kendi değerlendirmelerini yazarken bunların tamamı elimize geçti mi geçmedi mi, bunları kim aldı, yani mi aldı, aydınlık grubu mu aldı, ya da bunları başka birisi aldı, avukat aldı, avukat mı götürdü? Çünkü normalde bunların dışarı çıkartılmaması gerekiyor. Çıkartılsa bile savcının kontrolünde el konulması gerekiyor. Mesela böyle bir şey yapılmamış büyük ihtimalle. Çünkü bana getirdiler, ben gördüm, benle ilgili bazı konular vardı onu sormak için. Gördüm şeyleri. Bu kadar açıktan yapılması da enteresan. Bunu açıktan yapıyor. Kendi hücresinde yapıyor. O da yattığı yerde yapıyor. Bunu yaparken de dışarıdan bir sürü kişi görebilir. Görmeyeyim ki ihtimali var. Çünkü sonuç olarak bizim cezaevinde işte yemeğimizi getiriyorlar. Bazen kontrol ediyorlar sağa solu, öyle söyleyelim. Berber geliyor bazen. Bunların hepsi istihbari amaçlı gelebilir diye değerlendiriyorum. Bu bakımdan bunları da bilmiyoruz. Yani nerede şimdi? Kaybolan var mı yok mu?
1: Evet. Onların nerede olduğu sorusu.
5: Bazıları değişti mi?
1: Mesela vefat ettikten sonra örneğin işte o notlar eğer hücresindeyse, ki biz İsmail Hakkı Paşa'm cezaevinde hücresindeki işte o son görüntüleri de takip ettiğimizde Kaşif Kozinoğlu'nun işte hücresine giren Hasan Atilla Uğur sonrasında çıkması, o hücrede varsa o notların nerede olduğu, onu bir de şunu soracağım. Dediniz eğer öldürülmek isteniyorsa Afganistan'da da öldürülebilirdi. Peki niye çağrıldı size göre? Türkiye niye çağrıldı Kaşif Kozinoğlu?
5: Yani Türkiye çağrılmasının bildikleri, gördüklerini fiilen anlatacak. Gelip burada amirlerini anlatacak. Ve ona göre de Fethullah Gülen'in muhtemel hareketleri daha yakından takip edilme imkanı olacak diye değerlendiriyorum. Yani bildiklerini anlatacak, öyle söylüyorum. Bunlar sadece FETÖ'yle ilgili değil. FETÖ'yle birlikte FETÖ'yle Amerikalıların, FETÖ'yle Amerikan İstihbaratı'nın, CIA'nin, ondan sonra mesela Pakistan İstihbaratı ISI'nin veyahut da İngiliz İstihbaratı'nın MI6'in faaliyetler de olabilir. Bu faaliyetler orada yürütülür. Bizim orada haberimiz olmaz bu konularla ilgili. Bütün bunları ve bunları yazamazdı. Sağda solda söyleyemezdi. Mutlaka gelip yüz yüze görüşmesi lazım. Yüz yüze görüşüp onları aktaracak. Çünkü öbür türlü farklı ülkelerin istihbarat örgütleri bu işin içine girmiş olabilir. Mesela şeyle ilgili söylediniz değil mi? O yazdığı kartlarla ilgili. Acaba yazdığı kartlar gerçekten el yazısına bakıldı mı? El yazısıyla yazmış çünkü. Tahrif edilmiş mi edilmemiş mi? Hepsi yazıldığı gibi mi? Yoksa tahrif edilmiş mi? Değiştirilmiş mi bazıları? Mesela bunun yapıldı mı? Adli tıpta bunlar yapılıyor. Kriminal şubede bunlar yapılıyor. İmzalar, yazılar, işte bir takım faaliyetleri tespit etmek mümkün. Bütün bunlara bakmak lazım. Dolayısıyla bütün bunlara baktığımız zaman bu iş, çünkü çok örgütlü bir yapının yapmış olduğu bir faaliyet bu. Ve bu örgütlü yapı yapılan soruşturmaları istediği yöne çevirebilecek kapasitede bir yapı. Niye öyle diyorum? Uluslararası istihbarat örgütleriyle ilişkisi var. O örgütlerle hala çalışıyor. Yani Amerika'da işte okullar var. Okullar devam ediyor. Okulları işletiyorlar. Orada faaliyetleri var. Bütün bunlara baktığım zaman ben bütün bunların cevabı verildikten sonra ancak gerçekten öldürülüp öldürülmediği, yahut da kim tarafından öldürüldüğünün açığa çıkacağını değerlendiriyorum.
1: Ama onun için daha zaman var dediniz.
2: Şimdi Çarşı Kozinoğlu gibi bir insan, sürekli not tutan bir adam. Şimdi ondan sonra görev yapmış olan bazı savcılarla görüştüğümde nasıl bir kişiliği var diye günü gününe, saat saatine, ne zaman spor yapacağı, ne zaman yemek yiyeceği, ne zaman avluya çıkıp gezinti yapacağını yazmış olan bir adamdan bahsediyoruz. Sonuç olarak bu bir asker, bir istihbaratçı, dereceli bir istihbaratçı, Amerika'da derece almış, 7 dalda 7 altın olan bir adam. Şimdi ben yanlış anladıysam İsmail komutanım düzelsin lütfen, dedi ki bazı notları ben gördüm dedi. Şimdi şöyle bir iddia var. Kaşif Kozinoğlu'nun kendi hücresinde bildiklerini not ettiği, bazı konularla ilgili olan kısımlarda deliller, bilgiler, belgeler sunduğu ve bunların da Aydınlık Gazetesi'ne gönderilmek üzere zarflandırıyla ilgili bir iddia var. Şimdi sayın komutanım dedi ki ben bazılarını, kendimle alakalı olan kısımlarını gördüm dedi. Bunları görmüş mü ve bunlar neyi, önemli olan o. İkincisi, eğer onu görmüşse bu iddialar doğru iddialar demek ki. Çünkü el yazısıyla bu kişi yaşadıklarını, gördüklerini, olası tehlikeleri, olası tehditleri, Türkiye'deki olan bir takım olayları ve Orta Asya'da özellikle Afganistan başta olmak üzere oradaki FETÖ terör örgütünün yapılanmalarını, bağlantılarını, kimlere çalıştıklarını ve buradaki uzantılarıyla ilgili de bir takım bilgiler sunmuş olabilir. Dolayısıyla bunları bilgili belgeli olarak Aydınlık Gazetesi'ne götürülsün diye bir
1: ama
2: de bilgi olduğunu
1: söylüyor. Ama işte o notlar Aydınlık Gazetesi'ne nasıl götürüldü? O da
2: avukat aracılığıyla götürülmüş olabilir. Avukat aracılığıyla götürülmüş olabilir. Komutanım şey diyor, ben benimle ilgili olan kısımların bir kısmını gördüm. Onu,
1: evet.
2: Onun nasıl olduğunu da bize açıklarsa çok daha iyi olur.
1: Onu aslında bir evvelki yayında da İsmail Hakkı Paşa'm açıklamıştı ama müsaadenizle şunu bir sorayım, hemen döneceğim tekrar. Şimdi Savaş Tabii. Bey, bu Adli Tıp Kurumu'ndan doku ve kan örneği çalma meselesi.
3: Daha belli değil ama.
1: Alalade bir iddia, evet. Hı. Ama işte bu resmi görünen şahıs olduğu yönünde.
3: 50 zaten tane suç kaydı olan, suç kaydı var, yağma, aynen. Gasp hepsinden suç kaydı var.
1: Ama bu sıradan bir hırsızlık yeri değil. Ya, Adli Tıp
3: mutlaka
1: Kurumu.
3: Mutlaka değil. Şimdi Adli Tıp'ı bilmeyenler normal bir büro gibi düşünebilirler. Hayır, öyle değil. Adli Tıp'a gittiğiniz zaman özellikle kimya ihtisas bölümü, birinci ihtisas bölümü falan, buralara girebilmeniz için yaka kartlarınız var. Her kimya ihtisasa girelim bilmeniz için 10 tane kapıdan geçmeniz lazım. Ve orada bir sürü kapılar daha var. Şimdi mantık olarak düşünüyorum. Bu adam 50 tane sabıka kaydı olan, hayatında hiç Adli Tıp'a girmemiş bir adam. Bir tane su sebili alıp ben su sebili getirdim deyip de kimya ihtisas bölümünü bulacak, o kapıları açacak ve içeri girecek. Hadi içeri girdin. Ya sen tıp fakültesi mezunu musun? Hırsızsın yani. 50 tane suç kaydın var. Kaşif Kozinoğlu'nun doku ve kan örneklerinin hangi rafta, hangi bölümde veya hangi dolapta olduğunu, onlar böyle dışarıda durmaz ki.
1: Tabii.
3: Dolapları var. Buzdolabında. Hangisinde olduğunu nereden biliyorsun? Alacaksın onu, elindekileri oraya bırakacaksın, onları alacaksın ve dışarı. Böyle değil. Bu kadar masum olması mümkün değil. Sıfır ihtimal. Ancak ve ancak adli tıptan birinin bunu içeri alıp bu getirmiş olduğu, elinde görülen, bilmiyorum onların ne olduğunu. Eğer böyle bir şey gerçekleştiyse, şimdi bu da netleşecek.
1: Tabii.
3: Yeni alınan DNA'larla, mezardan alınan toprak örnekleri, yumuşak doku bulunduğu, kemik var, kafatası, hepsini bunları getirecekler. Bu örnekler, eski alınmış olan örnekler gerçek örnekler mi? Yoksa gerçekten hırsızlık olmuş mu? Biz bunu burada anlayacağız şimdi.
1: Doğru.
3: Çalındıysa bu adam kiminle irtibat kurdu? Zaten tahkikatı yürüten Cumhuriyet Savcısı bunun peşinde. Yoksa bu adam hırsızlık yapmış gitmiş. İki tane doktorun o döneme ait cüzdanını almış çıkmış. Bu kesin. İki cüzdandan şikayet.
1: Orada şimdi, görevli iki doktorun cüzdanını alıp çıktığı kesin. Ama bunun
3: peki şimdi şöyle bir şey düşünelim. Ya arkadaş, sen bu 50 kişi, 50 tane suç kaydı var diyorum. Yani onların çalışma sistemini biliyorum. Yani hayatta bu kadar riskli bir yere girmez hırsız.
1: Adli tıp.
3: Girmez.
2: Niye Savaş buraya girsin? Şey... Burası kuyumculuk kendi ilk sonuç
3: olur. Tabii yani girmez.
4: Savaş Bey, bir şey sormak
3: Buyurun
4: istiyorum.
3: Hocam.
4: Şimdi dediğiniz gibi adli tıp bu kadar iyi korunan bir yer. Buna hiçbirimizin şüphesi yok. Ve dediğiniz gibi içeriden bir destek olmadıktan sonra bu doku örnekleri değiştiremez. Benim burada merak ettiğim, içeriden yardım eden bir kişi kendi bu doku örnekleri değiştirme ihtimali daha kolay iken niye bu kadar amatör bir şekilde birini neden kullansın? Evet.
3: Hocam çok... altına imzamı atarım. Yani o kadar güzel hocam, bir şeye değindiniz
1: gerçekten
3: ki.
1: Gerçekten çok güzel.
3: Yani hep risk alır adam kendi bulduysa
4: yani
3: adamı.
4: Niye bunu kullansın? Da,
3: yani böyle bir hırsızı kullanmazsın. Bana... Ama şunu belki düşünebilir. Dışarı çıkarken olur da biri bir bakalım der, o riske girer mi? Çünkü çok infial yaratan bir olay. O dönem çok sansasyonel bir olay. Acaba dışarı çıkarken demiş olabilir, korkmuştur. Tehdit edebilirler. FETÖ'cüler bir doktoru tehdit ettiler. Seni bitiririz. Olur mu olur hocam? O dönemi hatırlayın. Şimdi bu dönemle kıyaslamayalım. Evet. O dönemi hatırlayın.
4: Ama bakın burada şimdi yani benim mantığıma oturmayan şey şu. Bir, kamera kayıtlarında bu kişinin takip edileceği biliniyor.
3: Evet.
4: Bu kişinin suç kaydının 50 tane olması zaten bu kişinin güvenilir biri olmadığını ortaya koyuyor. Tabii. Şimdi benim merak ettiğim bu kadar ekstra güvenlik gerektiren bir şeyde hadi birini kullandın. Ya 50 niye tane buluyorsun? Suçu olan dışarıda çok rahat senin konuşturabileceğin 3 kuruş verdiğinde konuşacak bir adamı niye kullansınlar?
3: İşte cevabı da tam burada. Kaç sene oldu? 2011'den beri biz bu adamı biliyor muyduk? Kim biliyordu
2: ama
3: bu adamı?
2: Ama şöyle bir durum söz konusu. Bu adamın
3: hayır, hırsızlıktan biliyorsunuz.
2: Tabii profesyonel
3: bu konuyu bağlamaya işte bunu başardılar. Bunu anlat
1: zaten
3: başardılar. Bu konuyu oraya bağlamadılar. İstediklerini yaptılar. Yani FETÖ'cülerin yapabileceği bu, buydu zaten.
5: Doku örneklerinin hacmi nedir?
2: Çok büyük olmasa gerek. Doku yani örneklerinin
3: hacmi. Ya hocam dediği gibi bir poşettir yani içinde kan numunesi ve
2: o kadar doku, çok büyük olmaz yani.
3: Yumuşak doku. Yani çok büyük belirli organlardan parçalar kesiliyor.
1: Çok büyük değil ama.
3: Değil, değil yani. Şu küçük küçük.
2: Biz de atletik olarak yazıyoruz. Şu elindekiler kadar değildir o.
3: Değildir tabii.
2: Mümkün değil yani.
1: Daha ama küçük.
3: Su da daha değişir değişmediğini biz bilmiyoruz. Evet. Belki de bu tamamen kendi alanında masum bir olay. Olabilir mi? Olabilir. Şimdi karşılaştırabileceğimiz o kadar güzel bir şey geldi ki elimize. Mezar açıldı.
1: Evet.
3: Ve beden cenaze bozulmamış.
2: Tabii.
3: Toprak örnekleri alındı. Buna ilaç verildiyse biz artık ilacı da göreceğiz. Yani
1: peki cenaze
3: ilaçlar...
1: nasıl bozulmamış kalabilir? Deniyor ki kimyasal
3: orada,
1: mesele
3: evet,
1: işi.
3: Kimyasal aktivite var orada. Öyle bir etkenlik var. Bazısı bakın ben de fethi kabirlere gittiğim olmuştur. Benim de gördüğüm böyle hiç bozulmayan cenazeler de gördüm. Bazen bulunduğunuz mezarın nem, toprak yapısıyla da alakalı bir şey bu. Ama tesadüf müdür bilemem. Ama aynı zamanda bir zehirlemekle alakalı bir ilaç enjekte edildiyse o da bir bozulmayı engeller. Anladınız mı? Şimdi biz bunları göreceğiz. Ya bir hafta çürmez paşam. Bir hafta sonra biz mezardan alınan çalışmaların elimizde olan doku ve kan örnekleriyle uyumlu olup olmadığını göreceğiz. Çalınmış mı çalınmamış mı? Hepsi oturacak şimdi. Yani bu yapmış olabilir mi? Olabilir.
4: Bu kişi yakalandı mı?
3: Cezaevinde zaten.
2: Şu an
3: cezaevinden geçtiler hocam.

Haber. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü Pazartesi'den Cuma'ya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati...

0: Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne, dur dedi Türk'ün zilletine. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, Gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler. Serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Gün bugün, an bu andır, yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de radyo başında olalım. Halil Delice'nin sunduğu Tarihe Şan Verenler programında buluşalım. Tarihe şan, hak için can verenleri hatırlayalım. İbret alalım, gönlümüzün ışığı eğleyelim.
1: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
2: TGRT FM Haber.
3: Evet, devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Kaşif Kozinoğlu dosyasına ilişkin önemli gelişmeler var. Onunla başladık bugün programa. Reklama gitmeden evvel de bu adli tıp meselesini konuşuyorduk ki her bir değerli konuğumuzun ortak kanısı, böyle elini kolunu sallaya sallaya girilecek bir yer olmadığını zaten biliyoruz. Kesinlikle. Ama işin içindekiler elbette bunu bize çok daha net bir şekilde anlattı.
4: Ama müsaadenizle bir şey söyleyeyim.
3: Tabii hocam, buyurun. İşte
4: Sayın Paşam da burada. Buyurun. Yani biz unutmayalım ki bu ülkede Türkiye'nin en güvenli olarak korunan yeri kozmik odaya bile girildi. Yani bu öyle bir örgütten bahsediyoruz ki, öyle bir yapılanmadan bahsediyoruz ki, devletin en kılcal damarlarına kadar sızma yeteneğine sahip, kaynağını, lojistik desteğini tamamıyla yurt dışındaki istihbarat örgütlerinden alan bir yapıdan bahsediyoruz. Tamam. O nedenle işin içine FETÖ gibi bir hain terör örgütü olduğu zaman bir kozmik odaya kadar girebilecek kadar ve bizim silahlı kuvvetlerimizin içindeki personelimizi fişleyecek kadar en ince detaylara kadar bilgiye sahip olan bir FETÖ'nün açıkçası buraya bir kart bulup girmesi, buraya bir taşeron bulması açıkçası çok da şaşıracağımız bir şey değil.
5: Eğitimini bile almış hocam yani. Oradan
3: Savaş Bey yanıma gelir misiniz?
5: Ben bir dostumuzu, bir hocamızı ziyarete gittim. Yarım saat içeride labirent gibi dolanıyorum. Yani biri geldi beni alacak. Geldiler, aldılar. İnanın bir o şeyi okutuyorlar. Nerede olduğumu şaşırdım. Bakar mısınız? Ne kadar rahat gelmiş. Yani ezberletilmiş.
4: Tabii ki.
5: Nereden yürüyeceksin, nereden çıkacaksın?
3: Rotisini falan çalıştı muhtemelen
5: tabii,
3: yani.
5: Tabii.
3: Size soracağım sorular var ama Can Türk hocam, bilinen nokta itibariyle lütfen bu arada araya girin. Sorular varsa alalım. Şimdi gelinen nokta aslında gerçekten hayretler verici olarak her bir konuştuğumuz mesele üzerinden devam ediyoruz. Ama konuya ilişkin değerlendirmeniz, görüşünüz varsa hocam buyurun lütfen.
6: Yani hakikaten çok organize bir süreç, hani bu casus filmlerine veya ne bileyim bu tarz filmler olur ya bugüne kadar hep izlediğimiz, yani neredeyse 10 senedir yani işte FETÖ'nün artık neler yaptığını veya neler yapabileceğini çok net bir şekilde görüyoruz. Hala sona ermemiş bir terör örgütü ve az önce hocamın da belirttiği gibi kaynağı dışarıda, hala aktif ve hala bir takım yapılar tarafından desteklenen, içeride de ciddi anlamda bir takım işbirlikçiler olan bir yapı. Tabii yani cinayetin kusursuzluğu, yani rahmetli Kozinoğlu'nun hayatını kaybetmesinin sebepleri, bugünkü adli tıp uzmanı doktorun da hayatını kaybetmesi, yani ciddi bir şekilde ibretlik bir vaka gibi izletiyor bize. Yani o noktada ben bu işin hala bu tarz örgütler tarafından yapıldığını, yaptırıldığını düşünüyorum ve her geçen günde giderek profesyonelleşen bir örgüt var karşımızda. Yani emniyet kuvvetlerimiz illaki bunları fark etmişlerdir. Bununla ilgili gerekli tedbirleri de almışlardır.
3: Şimdi şunu sormak istiyorum. Bu da işte
7: bir müsaade eder misiniz? Bir şey söyleyebilir miyim?
3: Buyurun İsmail Hakkı Paşa. Buyurun.
7: Şimdi kişi şuradan yapıyoruz. Bu hırsızlık yapan kişi hırsızlık yapan kişi
3: evet,
7: tamam, şeye bakıyor,

0: içinde ne olduğunu bilmiyor şeyi. Yani daha evvelden hazırlık yapması lazım. Adli tıp için neler lazımdı? Onları almışlar bir torba içerisinde. Bir torbayla geliyor, bir torba daha var yanında. O torbayı şeye veriyor. Normal Kaşif Kocaoğlu'nun yanına koyuyor. Diğer torbayı alıp çıkıyor. Şimdi bu olabilir mi? Olabilir. Çünkü biraz evvel de labirent gibi falan ama bize onun labirentliği lazım değil. Bizim yanımızdaki adamın, bu işleri yapabilecek kabiliyetteki bir adamın belirtilen koordinata gitmesi, o koordinatta torbaları değiştirmesi, yani o alınan maddeleri değiştirmesi ve arkasından da o tek torba beraber çıkması gerekiyor. Yani böyle baktığımız zaman bayağı çok zor bir hareket değil. Çünkü o mutlaka adli tıpta onun yanında başka birisi de olabilir. Başka birisi bilgi vermiş olabilir. Direkt o bilgi verilen yere gitmiş olabilir. Böyle bakmak lazım diye değerlendiriyorum.
1: Güzel Hanım, ben peki, bir de şunu da söyleyeyim.
2: Şimdi İsmail, hemen hocam geleceğim. İsmail Hakkı Paşa'nın bıraktığı yerden. Şimdi Savaş Bey elinde iki tane poşet, bir tek poşet mi o? Hı-hı. Bir de zarf gibi bir şey ya, var galiba.
3: İşte o görüntü veriyor. İlaç getirmiş görüntüsü.
2: İlaç getirmiş. Bir de şu elindeki işte de kart getirmiş galiba, değil mi? O giriş çıkış yaptığı kart.
3: Evet. Evet,
2: o gibi görünüyor.
3: Ya kart gibi gözüküyor. Yani evet, tam evet. Bilmiyorum ama elinde kart olmuş, oraya gidemezsiniz
2: zaten. Öyle görünüyor zaten.
3: Ya hakikaten bir daha tekrar söylemek isterim. Yani adli tıpa girdiğinizde bir insan kimya ihtisas daire başkanlığına gidemez.
2: Bulamazsınız. O örneklerin bulunduğu yer orası değil
3: evet,
2: mi?
3: Evet, orada.
2: Tamam.
3: Buradan bunu mutlaka eğitimini almış, göstermişler. Buradan buraya çıkacağım. Biraz önce hocamın dediği son derece doğru. Oraya bu evrakları ve doku örnekleri değiştiyse oradaki kişi dedi ki bana bir hırsız yollayacaksınız. Aksi takdirde ben açığa çıkarım. Burada. Bakın değiştiyse bana bir hırsız yollayacaksınız. Hırsız gelecek, ben ona kartı vereceğim, açacak, girecek, hangi kapıdan ne oldu. Şimdi bunları bulamazsınız artık. 15 sene geçmiş, bu kapıları hangi kartın açtığını göremezsiniz. Ama o zaman baksaydınız görürdünüz. Nasıl girdi bu adam buraya kadar? Şimdi adam girdi içeri, eğer değiştirdiyse tekrar söylüyorum. Çünkü kapıları o kadar rahat açıyor ki tak tak tak gidiyor.
2: Mesela
3: görünüyor.
2: O açtı kapıyı, girdi. Doku örneklerin bulunduğu yere girdi. Orada ayrıyetten biri duruyor mu içeride, yoksa?
3: Bekliyordur onu. Mutlaka bekliyordur. Ya bulamazsınız. Nasıl bulamazsınız?
1: Hocam söyleyeyim mi? Açıp da nerede aldığında? 2016 yılında darbeden hemen sonra Adli Tıp Kurumu'nda 7 tane uzman, doktor, oradaki yetkili kişi gözaltına alınmış, evet, tutuklanmış.
3: FETÖ'den tutuklandı.
1: Tabii. Şimdi şu soruyu da sormak lazım. Acaba böyle bir yapıyla mı yaptılar, yoksa zaten orada İçeride yapılanmış bir FETÖ terör örgütü üyeleri var. Bunu başka türlü de halledebilirler.
3: Hangi kurumda yoktu ki hocam?
1: Veya 2016'daki tutuklamalarda 7 kişi tutuklanmış ve çok sayıda kişi adli tıp kurumundan FETÖ terör örgütü üyesi olmakla veya şüphesiyle gönderilmiş. Şimdi acaba şöyle olabilir mi? Sadece olay bu değil de başka olaylar da olabilir mi bu işin içerisinde? Yani biz hep buna bakıyoruz ama farklı olaylarda olabilir mi mesela? Yani sadece bir olay için değil de birçok olay için gelmiş olabilir mi?
2: Tabii. Mesela birçok, hani bununla meseleyle bağlantılı birçok olay mı?
1: Birçok olayla ilgili gelmiş olabilir.
3: Peki onu savcı bey işte aldı ifadesini, basına yansımadı.
2: Doğru, oradan yani yansımadı.
3: Tabii, o orada ne
1: birçok
3: sordu?
1: Birçok delili karartmak istemiş olabilirler. Sadece bir kolu olay için değil
2: sadece
1: yani.
2: Sadece tek bir örneğin, hani doku değişimi, evet, ya da kan örneği yani değişiminden ziyade vardı, başka tabii olaylar için de.
1: Çünkü yani, bu biz FETÖ terör örgütü gibi bir olayla karşı karşıyayız. Bunlar tek bir olay yapmadılar. Yani hayatları boyunca buradaki olayda 15 Temmuz darbe girişimine kadar sadece Kaşif Kozinoğlu'nu eğer öldürülmüşse onu katletmediler veya şüpheli bir ölümle sebebiyet vermediler. Birçok olay var orada adli tıpta. Bunlar için de o olabilir, kullanılmış olabilir.
2: Ben bununla ilgili... Hocam buyurun. Ben İsmail Hakkı Paşa'yım hocam.
4: Evet, ben Sayın
2: İsmail Hakkı Paşa'm, Serhat Hocam'ın size bir sorusu var.
0: Tabii buyurun efendim.
4: Sayın Paşa'm, şimdi az önce sizin kullandığınız bir cümle benim, hatta bizde KJ'de de yazıldı. Kaşif Kozinoğlu Afganistan'da da öldürülebilirdi, evet, dediniz. Yani istense orada da öldürülebilirdi, evet, dediniz. Şimdi ben onu şöyle, evet, düşünüyorum Sayın Paşam. Sanki Kaşif Kozinoğlu Türkiye'ye sorgulanmak, kendisinden bazı bilgiler alınmak için Türkiye'ye çağrıldığını, Ama onun konuşmasını istemeyenlerin ise susturduğu yönünde bir algı var. Yani benim düşüncem bu. Yani açıkçası onu Türkiye'ye çağıran neden ile onun konuşmasını engelleyen neden aslında birbirinin tam tersi. Sanki Kaşif Kozinoğlu Türkiye'ye bildiklerini, çünkü özellikle FETÖ konusundaki çok derin bilgileri olduğunu biliyoruz. Az önce Zeki Bey de söyledi, CIA bağlantılı kişilerle bağlantısının olduğunu biliyoruz ve istihbarat tarihinde bunlar siz çok daha iyi bilirsiniz. Gerçekten çok başarılı bir silahlı kuvvetler personeliydi rahmetli analım. Sanki Türkiye çağrılma, benim kendi görüşüm bu yönde, sizin fikrinizi ben çok merak ediyorum. Çünkü siz yıllarca hem silahlı kuvvetler içinde hem de ülkenin farklı konularında görev aldınız. Sanki bildiklerini aktarması için Türkiye'ye çağrıldı ama maalesef kendisi susturuldu gibi bir şey var. Bu konuda sizin...
2: Yani kendisi...
0: Şimdi bakın şöyle bir şey var. Yani şöyle bir şey var. Sayın,
4: çünkü dediğiniz gibi isterse Afganistan'da öldürülebilirdi. Öldürülmediğine göre Türkiye'ye çağrılma nedeni sorgulanması. Bir. Buyurun.
0: Yani öncelikle... kendisi şeye sokulmuştur biliyorsun. Oda TV davasına sokulmuştur. Ve Oda TV davasına sokulduktan sonra o dava kapsamında çağrılmıştır. Yani şey gelebilir ama böyle baktığımız zaman ya bunlar olmaz falan geliyor ama konuştuğumuz örgüt, FETÖ örgütü, bunların hepsini yapabilecek kabiliyette bir örgüt. Yani direnciyi de bulurlar, hırsızı da bulurlar. Sizi cezalandırmak, cezaevine sokmak için gerekli şartları da sağlarlar. Öyle bir örgüt ve bu örgüt tarafından çağrılıyor. Yani bu örgütün şeyle çağrılıyor. Yani savcı bunu diyor ki gel ifadeni verecekler. O da arıyor. Beni böyle böyle çağırdılar diyor. O zaman gel diyorlar, gidiyor. Gittiği yerde de işte bulunduğu hücrede sanırım bu kartları yazmaya başladığı zaman işin mahiyeti daha iyi anlaşılıyor. Ve o kartları bitirmeden öldürülüyor. Öldürülmesi konusu işte kalp krizi olabilir, yabancı madde zerk edilmiş olabilir, yahut da başka bir ilaç verirken çok ufak bir hap verilmiş olabilir. Aklımıza dünya kadar şey geliyor. Dolayısıyla yine bu örgüt hep akla şu geliyor. Ya bu örgütün bunu yapması için bu orada yapardı, burada yapardı. Örgüt öyle bir şey değil ki. Örgüt, bakın örgütün, FETÖ'nün şeyi var. Diyor ki şeylerinde yürüyeceksiniz, kılcal damarlara gireceksiniz, haberleri bile olmayacak diyor. Böyle bir örgüt. Böylesine gizliliğe önem veren ve yaptığı bütün hareketleri çok kısa zamanda başkasına mal edecek, mal eden, oraya aktaran bir örgüt. Dolayısıyla bu yapılan şeyleri yani belki düz mantıkla bakmamak lazım. Biraz daha böyle karışık bakmak lazım. Çünkü sonuçta savcı aldığı her değerlendirme yaptıktan sonra puzzle'a bakacak. O puzzle içerisinde nereye denk geliyor şey? Onu koyacak ve böyle yavaş yavaş gidecek olay. Aynen katılıyorum Sayın Hocama. Evet, özellikle çağrılmıştır. Yani ortam yaratılmıştır çağrılmak için. Çağrılmıştır, gelmiştir kendisi de. Arkasından da o kartları falan yazarken bir şekilde ortadan kaldırıldı, elimine edilmiştir. Yani bu örgüt için bunlar çok kolay. Yani daha neden olduğunu bilmiyoruz.
2: Tabii.
0: Mesela şimdiki Dışişleri Bakanımız, o zaman MİT Müsteşarı'ydı. Daha sonra MİT Başkanı oldu. O da mesela, onu da Sayın Cumhurbaşkanı, evet, o zaman Başbakan şey yapmasa,
2: evet,
0: sen muayene şeye falan girme, ifade vermediniz demese, doğru, belki o da girecek. Bu ve buna benzer işte, biraz sonra belki şeyin olayını değiştireceğiz.
2: Konuşacağız tabii.
0: Sayın
2: helikopter
0: olayını konuşacağız falan. Muhsin Hoca Yazıoğlu olayı dahil olmak üzere. Bütün bunlara baktığımız zaman dediğiniz doğru, doğru söylüyorsunuz. Ama çok ince şeyleri var. Böyle çok kabaca yapmıyorlar. Tam bir istihbarat örgütü gibi çalışıyor. Yani mesela İngiltere'de de Rusya'da da adam pencereden düşüyor, ölüyor. Kazara düştü diyorlar. Ya da kahve içerken ya da çay içerken uçakta giderken Gitmeye ver çay ikram ediyorlar. Adam uçağın içinde ölüyor. Yani onun için bu istihbarat örgütleri çok şeydir. Çok değişiktir ve şeyin ki FETÖ'nün ki çok özel yetiştirilmiş. Hem Orta Asya'da hem bizim ülkemizde hem de Balkanlarda çok değişik kombinasyonlara giren bir örgüttür. Onun için bu örgütü yaptıkları incelerken ona göre bakması lazım. Sayın savcılarımız da büyük ihtimalle öyle yapıyorlardır zaten. Öyle. Onun için dedim biraz daha zamana ihtiyacımız olabilir bu konuyla ilgili.
2: Daha vardı.
4: Buyurun hocam. Ben bir alacağım. Hocam. FETÖ ile ilgili çok kısa bir şey söylemek istiyorum müsaadeniz
2: buyurun.
4: Olursa.
2: Buyurun hocam.
4: Ben bu konuda bakın gerek emniyet teşkilatımızın gerek Milli İstihbarat Teşkilatımızın Cumhurbaşkanlığı'nın FETÖ ile mücadele konusunda gerçekten çok büyük bir başarıyla bu belayı ülkemizden def ettiği yönünde hepimiz ortak fikirdeyiz. Ancak bir şeyin altını çizmeye çalışıyorum. Özellikle FETÖ ile ilgili yapılan haberlerde ben biraz bizim örtük imgelem dediğimiz haberin nasıl yapıldığına özellikle dikkat edelim. Örgüt yeniden güçlenebilir. Örgüt yani örgütün dağılma aşamasını bırakın paramparça olduğu bir süreçte bilinçaltına bazı yanlış verilen haberlerle acaba fikirler oluşturulabilir. Bu konuda özellikle medyanın bu tür haberleri ele alırken çok daha dikkatli olması gerektiğine inanıyorum.
2: Peki hocam. Buyurunuz Savaş Bey.
3: Şimdi Kozinoğlu'nun olayına bakarken aslında biz 2010 yılında Enver Altaylı denen bir FETÖ'cü. Şu an 26 yıl hapis cezası aldı.
1: Evet.
3: Eski MİT'çi bu adam.
2: Tabii işte ifadeye evet. çağrıldı evet. yine.
3: 2010 yılında bunun bütün bilgisayarlarına falan polis el koyuyor. Bir bakıyorlar ki direkt Fethullah Gülen'e mail atıyor. Diyor ki Kaşif Kozinoğlu diye bir adam var. Bu adam Afganistan ve Pakistan sınırında akıllı bir adam. Ve diyor MİT müsteşarlığını oynuyor. O dönemde de Sayın Cumhurbaşkanı işte atama yapacak. Şu anki Dışişleri Bakanımız mı Kozinoğlu. İkisi oynuyormuş. Yani onlar daha iyi biliyor. Zaten MİT'te adam. Diyor ki eğer ki bu adam gelirse Allah diyor sizi de korusun, cemaatimizi de korusun. Bunun diyor bir an önce ortadan kaldırılması gerekiyor. Ya elimizde aslında baktığınızda o kadar net böyle emareler var ki, o kadar net emareler var ki yani bir şekilde ama bu saatten sonra çözülür mü? Çözülecektir diye düşünüyorum. 2011'den beri bağırmış neredeyse. Biraz bağırmış. Önce sizinle de
2: bağırmış,
3: konuştum. Bağırmış yani. Niye beklendi bu zamana kadar? Anlaşılır gibi değil. Yani bir el Adalet Bakanımıza da teşekkür ediyorum ben. Yani tabii. bir şeyler yapıyor. Ya siyasi yönü hiç ilgilendirmez kimse. Herkes işini yapar. Ben siyasi yönden bakmıyorum inanın. Ama Adalet Bakanı çatır çatır bir şeyler yapıyor adam. Yani helal hoş olsun. Ben tebrik ediyorum, teşekkür evet. ediyorum. Ya bu insanları biz ortaya çıkarmamız lazım. Bu insan bu ülkeye hizmet etmiş. Değerli bir adam.
2: Çok.
3: Dedesinden tut, babası bilmem ne. Değerli bir insan yani. Gerçekten bu ülkeye hizmet etmiş bir adam. Ve ayin bir şekilde eğer ki soruşturma tahkikat tamamlandığında ama şu anki iddianamede tutuklananların altına açılan, yazılan kelimelere göre bir cinayetten şüpheleniyor Cumhuriyet Savcısı ve araştırıyor. Eğer ki bu adam öldürüldüyse, gerçekten bunu öldürdüyseler bu olayda, yani bizim Kaşif Kozinoğlu'na bir borcumuz var. Biz bunu ülke olarak bunu aydınlatmak zorundayız. Tamam. Şimdi soracağınız sorular bilmiyorum da var mı bir şey?
2: Şöyle var elbette. Şimdi biz Kaşif Kozinoğlu'nu tüm Türkiye olarak ne zaman gördük? Tabii yaptığı çok değerli vazife gereği bizim görebileceğimiz bir profil değil. Adliye kapısının önünde.
3: Evet.
2: Bir diğer taraftan bir diğer tarafa giderken gördük. Hatta o görüntünün bile özellikle oluşturulduğu tüm Türkiye'ye bir şekilde kendisinin evet. ifşa edilmeye yani tanınırlığına görünür olmasına geçerli kılınması için yapıldı ve kendisinin de bundan son derece rahatsız olduğunu paylaştı, aktarılıyor. Denildiği gibi o kadar adım adım ilerleyen bir mesele ki evet işte tam da bu görüntülerden evet. bahsediyoruz. Şu anda bakın aslında araç onu başka bir yerden alacakken ön kapıya geliyor.
1: Özellikle gönderiyor ön kapıya.
2: Özellikle ön kapıya gönderiyorlar ve tüm Türkiye Kaşif Kozinoğlu'na.
1: Burası Beşiktaş'ta biliyorsun sen yaptığın görev sırasında burası DGM'nin olunmuş olduğu yer. Aslında evet. burada farklı çıkışlar girişler var. Özellikle devlet görevlilerinin, özellikle televizyoncuların, muhabirlerin görüntü almamasını istemedikleri bazı kişilerin farklı yollardan giderilirken Kaşif Kozinoğlu'nu özellikle o tarafa yönlendiriyorlar.
4: Evet. İfşa edildi.
1: Tabii, özellikle fotoğraf çektiriyorlar. Tabii, görüntü işte, aldırıyorlar.
2: Tam da bu görüntü. Şimdi İsmail Hakkı Paşa'm, size bir sorum olacak. Bu Kurtlar Vadisi meselesinden yola çıkarak çok enteresan ama müsaadenizle şimdi bir işte senaryo imamı olarak da değerlendirelim. FETÖ'nün senaryo imamı eski Emniyet Müdürü Bayram Özbek. Şimdi ne dedi, çok kısa söyleyeyim, şu silahlı terör örgütü kurma ve yönetmeyle kasten öldürmeye azmettirme suçlamalarıyla tutuklandı. Kurtlar Vadisi dizisinin senaryosuna dahli olduğunu söyledi savcılık. Kurtlar Vadisi pusuda, Kurtlar Vadisi'nde hiçbir dönemde senarist, senaryo ekibi veya danışmanı olmadım ben dedi. Ama Samanyolu'ndaki Tek Türkiye, Şefkattepe, Karanlık Kurul bölümlerinin diyaloglarını yazdığı belirtiliyor. Bu arada sadece onlar değil, işte Kollama, Beşinci Boyut, Yeşeren Düşler vesaire gibi dizilerde de senaryoya bir dahli olduğu söyleniyor. Şimdi İsmail Hakkı Paşa'm, Kurtlar Vadisi dizisinde İsmail Hakkı isimli bir avukat karakter var. O dizide o avukatın annesinin ismiyle sizin annenizin ismi de bir, aynı. Şimdi siz de bu dizinin içine bir şekilde dahil mi edilmeye çalışıldınız İsmail Hakkı Paşa?
0: Yani büyük ihtimalle öyle efendim. Çünkü o dizi oynadığı zaman böyle bir şey vardı. Benim annem adı Cevriye. Yani Cevriye ismini koymuşlar annem adım olarak. Beni de avukat olarak koymuşlar. Dolayısıyla ne yapmak istediler bilmiyorum. Ama ben o sırada şeydeydim. İstihbarat başkanlığındaydım. İstihbarat başkanıydım. Yanarkumay'ın. Yani büyük ihtimalle sadece ben değil, benim gibi birçok kişiyi, birçok kişiyi şeye, senaryoya dahil etmişler ve senaryoda uygun yerlerde mesaj vermek için, yani benim üzerimden ne mesaj verdiler merak ediyorum. Yani incelemem lazım aslında. Büyük ihtimalle bir mesaj vermişlerdir benim üzerimden. O bakımdan ben Kurtlar Vadisi dizisi tam bir psikolojik harp örneğidir, psikolojik harekat örneğidir. Maalesef bizde kontrolsüz olarak çekildiği için dizi ve ister istemez içerisine çok sayıda girdi yapıldığı için şeyle ilgili, harple ilgili, harbiyle ilgili, psikolojik harekatla ilgili. Dolayısıyla bu konu maalesef açıkta kalmıştır. Şimdi işte bakıyoruz. O zamanlar şeyi vardı, sanırım bazı kişiler vardı. Onlar bu özellikle bu Kurtlar Vadisi'ne ve Ezel dizisine, belki diğer dizilere söyleyenler de vardır, bunlarla ilgili çok büyük şeyde bulundular, eleştiride bulundular. Hatta hatırlıyorum şey vardı, yine bir yazarımız vardır, roman yazarı falan, o açık açık bu Kurtlar Vadisi'ni ve Ezel'i dizilerini çeken, bunların senaryo yazılanlar ileride Türk mahkemelerinde yargılanacaktır diye açık açık söylemiştir. Bunun şimdi aklıma gelmedi.
2: Nihat Genç,
0: ismi.
2: Evet. Nihat Genç.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Nihat Genç.
2: Aynen. Nihat Genç.
0: Nihat Genç. Aynen. Allah rahmet eylesin. Onu toprağa verdik genç yaşta. Maalesef psikolojik hareket amaçlı kullanmıştır. Yani dünyanın her yerinde bu böyledir. Yani mesela Pentagon bir ordu ile ilgili bir şey yapılacaksa, silahlı kuvvetlerle ilgili bir şey yapılacaksa, bir film yapılacaksa, Pentagon didik didik inceler. Verecek mesajı koyar. Onun verdiği mesaj içinden çıkamazsınız. Yani biz maalesef bu konuyu biraz geç anladık. Yani psikolojik harekat konusunu, psikolojik harp konusunu geç anladık. Şimdi işte yeni yeni şeyler kuruldu. Tabii. Sistemler kuruldu. Tek tek takip ediliyor verilen mesajlar. Anında şeye el konuyor, senaryoya el konuyor, yaptırılmıyor. Ya da işte kasıt varsa cezaevine ya da gözaltına alınıyor diyelim. Yeni başladık bu işe de kurulan faaliyetlerle ilgili. Yani bu konu çok önemli. Bir toplumu çok rahatlıkla istediğiniz yöne sevk edebilirsiniz psikolojik harekatla. algı yönetimi, psikolojik harekatla istediğiniz yöne çevirirsiniz.
2: İşte gördük. Ve
0: insanları
2: evet.
0: Hiç evet yani gördüklerinin dışında çok farklı şeyler olduğunu da ortaya çıkartırsınız. Bu bakımdan alınan, bu konuda alınan tedbirler de çok önemli. Biraz evvel arkadaşım şeyi söyledi. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konudaki mücadelesini söyledi. Evet, gerçekten Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda çok büyük mücadele vermiş. Hatta başlangıçta tek başına mücadele vermiştir. Çünkü düşünün, diyorlardı ki işte 81 tane vali var, 71 tanesi FETÖ'ye ait. Yani böyle bir ortamda başladı mücadele. Yani hasta yatağından bile bu konuda çok büyük emek sarf ettiğini biliyoruz. Öncelikle teşekkür etmemiz gerekiyor tabii. Ben de kendi adıma teşekkür ederim. Oradan buralara geldik ama bir daha söyleyeyim. Bu geldiğimiz yerde bize karşı daha farklı siber saldırılar yapılıyor şu anda. Farklı saldırılar yapıyor. Yani mutlaka bizim psikolojik harekatçılarımızı yetiştirmemiz ve bu dokümanları, dışarıdan gelen dokümanları, hatta çocuklar için hazırlanan şeyler var, diziler var. O dizilerde toplum nereye yönlendirilmek isteniyor? Bunlar dahil hepsini incelememiz lazım. Böyle bir ekibe ihtiyacımız var.
2: Peki.
4: İlter Hanım, bir şey.
2: Hocam çok kısa rica edeyim.
4: Evet.
2: Buyurun.
4: Şimdi Sayın Paşam'ın tam söylediği konuyla ilgili.
2: Soru mu? Değerlendirme.
4: Yok, değerlendirme. Tamam, katkı hocam. Olarak. Sayın Paşam, öncelikle teşekkür ediyorum. Bu söylediğiniz konu tam da benim üzerinde çalıştığım konulardan bir tanesi. Şu anda dünyada Amerikan filmlerinin bütün finansmanını sağlayan kuruluş, her ne kadar arkasında Amerikan sinema şirketleri olsa da, Amerikan sinema şirketlerinin bütün finansmanının arkasında CIA'in, Pentagon'un olduğunu biliyoruz. Hatta New York Kent Müzesi'nin dünyada açtığı sergilerin bile arkasında biz CIA'nin olduğunu biliyoruz. Özellikle ülkemizde gösterime giren Amerikan filmleri, Avrupa filmleri, bütün bunların hepsinin arkasında aslında sizin söylediğiniz o subliminal mesajlarla verilen çok ciddi mesajlar var. Bu konuda da ülkemizde dediğiniz gibi bir uyanma başladı. Şöyle çok kısa bir cümleyle hatırlatacağım. Bu 15 Temmuz hain darbe girişimi olmadan önce karşınızdaki ekibin ne kadar profesyonel olduğunu hatırlayalım. İzleyicilerimiz belki, sizler de belki hatırlayacaksınız. Bir gülen, yüzü gülen bir çocuk görüntüsüyle başlayan bir reklam vardı. Yani bakın, o reklamın yayınlandığının tam akabinde 9 ay 15 gün sonra Türkiye'de darbe girişimi yapıldı. Evet. Yani her şey planlanmıştı ve çok sistematik bir örgütle karşı karşıyaydık. Ben de dediğiniz gibi bu konuda verdiği mücadeleyle Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve ona bağlı çalışan bütün kurumların mücadelesinde hepimiz gururla şey yaptık. Kendilerine Allah razı olsun, ülkemiz bir krizin eşiğinden döndü. Ama biz şu anda kendi sosyal medyamızı, kendi medya kanallarımızı da çok iyi takip etmemiz gerekiyor.
2: Peki. Meseleye ilişkin eklemek istedikleriniz var mı? Siz dediniz ya, resmen bağıra bağıra gelmiş aslında.
3: Aynen
2: dediniz.
3: Öyle.
2: Ama
3: aynen.
2: Şimdi bu FETÖ'nün hiç sızmadığı herhangi bir devlet kurumu yoktu. İşte siz de emniyette görev yaptığınız sıralarda muhtemelen herhalde olağan dışı bazı durumlardan dolayı muhtemelen ya, onu o yıllarda bunu tespit etmiştiniz.
3: Bunu anlayabilmeniz için profesyonel olmanıza gerek yok aslında. Oraya bir tane gardiyan alıyorsun. Yani 5 Mayıs'ta bir gardiyan alıyorsunuz oraya. Ve rahmetlinin koğuşundan sorumlu yapıyorsunuz. Bu olay 11. ayda oluyor.
2: Evet. O cezaevi görüntülerini bir verelim mi? Koğuştaki tabii. Görüntüleri arkadaşlarım.
3: Bakın şimdi, o kadar net ki. O kadar net ki. Bu adam 5 ay kalıyor burada. 6-7 ay işte, evet. Tam şeyini bilmiyorum. Bu olaydan sonra da bırakıyor. Fatih Üniversitesi'ne, yani FETÖ'cülerin üniversitesine gidiyor. Oradan da yurt dışına kaçıyor. Şimdi önünüzde böyle bu kadar bir olay var. Bu adam oraya geldi. Hangi gün bu butona basacaksın da ben o teybin sesini açacağım? Nereden biliyorsun? Başka biri de butona basmış olamaz mı?
2: Buraya da verebilir misiniz?
3: Siz onu nereden biliyorsunuz mesela?
2: Bolya verelim o, gün, o görüntüleri aynı şekilde.
3: O gün bunun olacağını nereden biliyorsun, evet. Be gardiyan? Nereden biliyorsun yani? Bu olayın o günü olacağını butona basıldığında sen 10-12 dakika o radyonun sesini sonuna kadar açıyorsun. Diğer koğuşlardan sorumlu gardiyan arkadaşların duymamasını sağlıyorsun. Bunun yanında telsizi de sonuna kadar açıyorsun. Bir gürültü meydana getiriyorsun ve 12 dakika içeriye kimse giremiyor. Bakın yani çok profesyonel olmanın bir anlamı yok. İşte zaten ortada. Ve 12 dakika sonra geliyorlar, hep beraber revire getiriyorlar. Revirde 30 dakika kimse yok. Bak ben oradan el arabasına koyarım onu. Silivri Devlet Hastanesi'ne gide yarım saatte getiririm. Ya 59 dakika sonra gidiyor bu adam. Ve ambulansta, ambulans geldikten sonra diğer ambulansı bekliyorlar. Orada doktor olduğunu düşünüyorlar. Orada da bir doktor yok. Acil tıp teknisyeni geliyor bir tane. Müdahale etmeye başlıyor ama eksi olmuş. Aslında o ana kadar konuştuğu söyleniyor. Ve siz daha sonra 19.30 ölüm olarak geçmiş kayıtlara. Yani 59 dakika bir insan, kalp krizi geçiren bir insanı bu kadar beklettiğiniz zaman zaten bu bile ihmal sonucu, kalp krizinden de öldüyse ihmal sonucu öldürdünüz.
4: Savaş Bey, bir de orada çok dikkat çekici bir sahne var. Şimdi vaka gerçekleştikten sonra bakın bu kadar büyük bir panik içinde bir bardak meselesi var. Bardak işaret ediliyor ve bardak yıkanmaya başlanıyor. Yani böyle bir durumda niye bardak yıkanıyor? Çünkü belli ki ilaç içmiş ve onda su var.
5: Şimdi ya da başka bir şey.
4: Bardağın böyle yıkanması...
5: Şu Savaş Bey hocamın da anlattığı tam işte bu. Hasan Atilla Uğur'un
3: şimdi
5: işte...
3: Şimdi o da ben diyor dil altı hapı verdim diyor. Başı
4: bardağı niye yıkıyor? Bir...
5: Verdim de nereden aldığımı da hatırlamıyorum diyor ama diyor. Bir taraftan
3: ya
5: da.
3: Ya şimdi şüphelisin. Bitti. Evet. Yani şüpheli demek olayı yaptın anlamına gelmiyor. Yanlış anlaşılmasın. Ama bakın bir çember çizdik. Herkes çemberin içinde değil mi? Yani çok büyük bir çember. Şimdi bunu olmaz, böyle bir ölüm oluyor ve sen koğuştaki iki arkadaşın bu olaydan şüpheli olmayacak. Hayır. Temizlensin. Adalet çalışmasını yapacak. Bir suç işlemediyse de takipsizlik verecek.
0: Koğuşa kaç kişi girdiği belli mi efendim?
5: Koğuşa kaç kişinin girdiği mi İsmail Hakkı
0: Paşa? Koğuşa kaç kişi girmiş?
3: Hocam.
0: Yani o kalp krizi belirtisi belki şeydir. Koğuşa insanları sokmak için yapılan bir olaydır. Ya da koğuşun dışına çıkması için yapılan bir olaydır. Diyelim ki sedyeyi 5 kişi tuttu, 6 kişi tuttu, 7 kişi tuttu. O sırada iğneyi ya da ufacık bir çiziyi, ufacık bir yarayı bedene getirilecek çok rahatlıkla zaman var.
3: Hiç hocam ama 20 dakika yakın bilinç açık hocam konuşuyor. Yani revirde de konuşmuş.
0: Evet.
3: Böyle bir şey olmuş olsa söylerdi. Bana bir iğne batırdı. Bana bir şey yaptılar.
5: Yani bunda çünkü.
3: Tabii söylerdi. Bilinç açıkmış zaten hocam.
0: Yani sanmıyorum söyleyeceğini.
3: Bilinç açıkmış o ana kadar. Söylenen o tabii.
5: Ama
3: biz
5: mesela neden giriyorlar sizce Savaş Bey? Hemen Keşif Kozinoğlu işte çıkarılıyor oradan. Ardından
3: evet, orada bardaklar yıkanıyor var. Falan.
5: Aynen bardaklar işte yıkanıyor. Şüphe. Bir koğuşuna giriliyor, çıkılıyor.
3: Şüphe ama ne şimdi adını koyamayız. Orada? Adını koyamayız. Tabii. Aradan yıllar geçmiş. Şimdi anlatırken albay, emekli albay bunu çok iyi anlatıyor. Yani benim çok samimi arkadaşım, canım ciğerim, hep beraberiz. Vatan millet sevdalısı diyor. Şey diyor ama bunlar da tabii sıkıntı olabilir. En iyisi araştırılacak. Takipsizlik de alabilir. Yani hiçbir şey de yapmamış olabilir. Yaptı demiyoruz. Ama
5: evet, şimdi benim anladığım zaten demek bizim evet, haddimize
3: bazı dedikodular var. İşte Perinçek'in olaya müdahale ettiği falan. Bunlar tabii ki
5: bunların hepsi iddialar.
3: İddia evet, yani iddia. Evet, o iddialara burayı bağlamaya çalışıyorlar şimdi. Yani daha önce de Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcılığı yapmış albay. Emekli albay. Yani buradan buraya bağlamaya çalışıyorlar. Olabilir mi diyorlar. Böyle iddialar da var. Ama bunu da kim yapıyor? Bakarsanız FETÖ'cüler yapıyor. Şimdi herkes birbirine atmaya çalışıyor topu. Yani ciddi böyle bir durum var şu an. Yani kamuoyunda veya sosyal medya platformlarına baktığınız zaman her iki grup arasında böyle birbirlerine top atıyorlar. Ama dediğim gibi bu normal bir eylem de olabilir. Bir delili yok etme de olabilir.
5: Şu bardak tamam. Yıkama eylemi olan bir eylem mi mesela?
4: Yani. Yine önceden bardağı işaret ediyor, bardak gösteriliyor. Yani bardağa dikkat çekiliyor ve arkasından evet. Bardak yıkanıyor.
3: Ya şimdi hocam bir bardakla, yani bir bardak zehirle öldürmeye çalıştıysanız, yani 15-20 dakika bilinç açık zaten adli tıpa gidecek. orada bulunabilir veya şey yapılabilir. Bunlar bilinci açık olması sebebiyle revire gidiyor. Revire gittikten sonra yıkama başlıyor.
5: Evet.
3: Daha ölmemiş adam. Öleceği belli değil. Bir şey yok ortada ya. Normal şart. Ha öldü. Bak öldü. Revirde öldüğünü duydu. Aldı yıkamaya başladı. Tamam şüphe başladı.
4: Evet.
3: Bana göre ya. Ama burada daha öldüğü belli değil. Revire de arkadaşları almış. Bilinç açık konuşa
5: yani
3: gidiyorsun.
5: Niye yıkamaya ihtiyaç duyulur ki yani durup dururken? Ortak alan için de o mu? Yani yapılması
1: ortak
5: gereken.
1: Ortak alan olduğu için orada verdikleri.
3: Tabii ortak. Şeyde. Üçü beraber kalıyor. Aynı. Evet, evet, evet. Burada belki yatıyorlar yani. Burada kalkıyorlar.
5: Tabii o aşağıdaki alanda ha. Ortak alanları. Ha. Yan yana da koğuşları.
3: Şüphelidir ama. Yani hepsi şüphelidir. Yani bu olay bu şekilde tahkikat başlanmış. Savcı olayı çözebilmesi için herkesin ifadesini alacak. Herkesle konuşacak. Çünkü ağır bir konu yani. Ülke gündeminde
5: ben şu size an. İlk bölümde sormayı unuttum aslında. Reklama gittik. Şimdi FETÖ'ka bir işlemi gerçekleşti. Hı-hı. Ya. Mesela çıkacak sonuç. 8 sana da sorayım.
1: Evet.
5: Kimyasal bir madde enjekte edildi mi edilmedi mi? Yani evet. Toksikoloji raporu artık bu FETÖ'ka birin ardından yapılacak işlemle net olarak tabii. Ne şekilde hani doğal ölüm mü şüpheli ölüm mü şüpheliyse nasıl öldürüldüğü netleşecek mi Savaş
3: Hayır.
5: Bey?
3: Çünkü ölüm aynası raporları sade rapor olarak biliyoruz. Bir videoya çekilip o dönemlerde video var mıydı? Çekmiyorlardı yani. Eğer ki ölüm aynası yapılırken otopsi esnasında fotoğraflar çekildi mi? Biz şimdi adli tıp
5: normalde
3: raporundaki...
5: Normalde çekilir.
3: Tabii şimdi çekiliyor artık. Şimdi o dönem çekiliyor. Var mıydı hatırlayamıyorum. Aynen. Olmamış da olabilir. Yani öldürdüyseler bunu çekmemişlerdir.
5: Evet.
3: Anladım. Şimdi oradaki raporda herhangi bir darp cebir yok diyor. Delici kesici alet yarası yok. Herhangi bir şey yok diyor. Boğulmadan da bahsetmiyor. Şimdi boğulmaları çok rahat anlayabiliyorsun. Hiçbir şeyden bahsedilmiyor. Şimdi onları geriye getirebilir misiniz? Getiremezsiniz çünkü artık. Ama bir zehirlenme varsa. Yani kimyasal çalışmada bir zehirlenme durumu varsa zaten yumuşak dokudan parçalar alınmış, sağmış yani sağlam çıkmış. Aynı zamanda toprak örnekleri de alındı. Buradaki etkileşiminden zaten adli tıp bunu ortaya koyuyor. Dediğim gibi boğularak ama onu da ambulansta veya işte revirde böyle bir işlem yapılacak. Ancak o zaman
1: şimdi ama şöyle bir şey var.
3: Siz de hocam
1: şöyle söyleyelim. Bakın Sayın Cumhurbaşkanımız o dönem Turgut Özal'ın da FETÖ haberi yapıldı biliyorsunuz.
5: Evet.
1: Ve orada da toksikoloji bakımından bakıldığında herhangi bir zehre rastlanamadığı ile ilgili rapor düzenlendi. Şimdi burada iki tane konu var. Birincisi şu. Sayın Üstad da çok iyi bilir. Eğer bir boğulma olayı gerçekleşirse burada diyelim ki boğulma var buna. Şimdi toksikoloji raporunda beden bütünlüğü var. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın da bir kısmı beden bütünlüğü vardı hatırlarsanız.
3: Evet,
1: bir
3: evet.
1: Kısmının bozulmadığı ortaya çıkmıştı FETÖ haberi yapılınca. Ve ondan alınan örneklerin neticesinde de sonuca gidilmişti. Hı hı. Şimdi burada bir zehirlenme varsa Gülden, burada zehirlenme çıkacak. Yani bu zehirlenme ne olduğu, hangi zehirle öldüğü veya öldürüldüğü, hangi ilaçların verildiği ile ilgili o dokulardan alınan, işte içerideki kan, kandan ve diğer dokuların örneklerinden bu çok rahatlıkla alınacak. Beden bütünlüğü de devam ettiği için oradaki adli tıp kurumunda bakıldığında da orada eğer bir boğulma varsa kızarıklık, morarma, şişme ve benzeri olaylar hala devam ediyordu. Vardır yani orada. Etkisi sürer, devam eder, öyle kalır çünkü. Üstad da bilir.
3: Tabii
1: biz
3: tabii
1: de adli tıp kurumunda biliyorsunuz hemşeri... hukukçular olarak adli tıp dersi alıyoruz. Adli tıp dersindeki o olaylarda ilgili olan kısımlarda görüyoruz neler olabileceği ilgili. Şimdi o da görülebilir ama bunun daha bir örneği var. Şimdi insan birisi boğuyorsa o da durup da beni boğ demez. Mücadele eder. Tırnaklarının arasında da doku örnekleri vardır. Onlara da bakarlar adli tıp kurumu. Yani tırnak aralarında bir doku var mı? Başka dokular var mı? Örnekler var mı? Bunlara da bakar. Dolayısıyla birkaç güne kadar diye düşünüyorum. Bu hafta büyük bir ihtimalle bu toksikoloji raporu çıkacaktır. Adli tıp kurumundan incelenmeler olacaktır. Benim bildiğim kadarıyla burada Kaşif Kozunioğlu ile ilgili olan kısımlarda eğer yapılmışsa ki o dönemde de fotoğraf ve bilgi belge alınmıştır onu da söyleyeyim size. Gerekli incelemeler yapılmış olma ihtimali söz konusu. Onlarla ilgili de verilecekler ilgili savcılığa. Burada ne olursa olsun şöyle bir durum söz konusu. Buradaki şüpheli bir ölüm var.
5: Evet.
1: Kaşif Kozunioğlu ki Sayın Bakanımız, Adalet Bakanımız biliyorsunuz bu konuyla ilgili Akın Gürlek hem bir birim kurdu. Özellikle şüpheli
5: komisyon.
1: Ölümlerle evet. Ve faili meçhullerle ilgili. Buradaki en önemli noktalardan bir tanesi Kaşif Kozunioğlu. Niye? Çünkü devleti de ilgilendiren bir durum söz konusu. Söz konusu bakın bir sürü şüpheli olay arka arkaya geliyor. Mesela belki doktorun ölümü normal sıradan bir olay ama üst üste geliyor. Ya Kaşif Kozanoğlu'nun öldüğü dönemde Adli Tıp Kurumu'ndaki bir hırsızlık olayı oluyor. Hırsız oraya giriyor ve çok garip olaylar silsilesi meydana geliyor. Ve bizim baktığımız bakış açısı şu. Kaşif Kozanoğlu öyle sıradan bir adam değil. Asıl olayı şöyle. FETÖ ve terör örgütünün özellikle Orta Asya'daki yapılanması, Türkiye'ye olan etkileri, CIA ile olan bağlantıları, Mossad'la ilgili bağlantıları ve Türkiye'deki faaliyetleriyle alakalı olan kısımda hazırladığı rapor çok önemli. Yıl 2011. Peki biz 2013 yılında neyi görüyoruz? 17-25 terör örgütünün operasyonunu görüyoruz 17-25'teki. Evet. Peki daha sonra neyi görüyoruz? Gezi olaylarını görüyoruz. Hatırlayınız. Ve 15 Temmuz alçak FETÖ terör örgütü tarafından düzenlenen darbe teşebbüsünü görüyoruz. Bu silsilelerin tamamına baktığımızda çok net bir şey ortaya çıkıyor. FETÖ terör örgütünün yapmış olduğu bu işlemlerin neticesinde kendisine engel olan veya engel olması ihtimal olan kişileri ortadan bir şekilde kaldırıldığı, görevlerine son verildiği, sürüldüğü veya içeri atıldığı
3: veya öldürüldü.
1: Şimdi buradaki diğer bir konu, önemli olan konulardan bir tanesi de ne? FETÖ terör örgütü bu faaliyetleri yaparken Gülden her şeyi kullandı. Siyaset, bürokrasi, hırsızlar, her türlü
5: akademi,
1: vakıf, dernek,
5: televizyon, işte diziler.
1: Aklınıza alabilecek her şey. Kadar. Şimdi bakın biraz önce çok önemli bir şey söyledi değerli hocam. Dedi ki bu psikolojik bir harbin de diğer bir önemi de şöyle. Diziler, reklamlar, şarkılar, şiirler her türlü şeyde kullanabileceğiniz bir ortamdan bahsediyoruz. Bunu da FETÖ terör örgütü sonuna kadar kullanmış. Yani psikolojik harp metotlarında kullanan bir örgütle karşı karşıyayız. Bu örgüt yani köklerini buradan alan bir yapı değil. Dışarıdan beslenen, eğitilen ve profesyonel ortamlar kullanan bir yapı olduğunu unutmayalım. Türkiye'nin en mahrem konusu. Hani Selçuklulardan itibaren kozmik oda dediğimiz odadan bahsedilir değil mi? İşte aksakallılar dediğimiz işte belli bilgiler, belgeler. Bu adamlar buna girdiler. Başbakan yardımcısını kullanarak bunun içine girdiler. Değil mi? Hatırlayınız o dönemde Bülent Arınç demişti ki o da belki hani bu konunun böyle olduğunu bilmiyordu. Ya ne varsa görelim demişti ama daha sonra daha enteresan bir bilgi daha söyleyeyim ben size. Bir bilgiyi Ekrem Dumanlı denen FETÖ terör örgütünün elebaşlarından birisinin bu almış olduğu bilgiyi Kozmik Oda'daki bazı bilgileri özellikle PKK terör örgütünün içerisindeki MIT'in yerleştirdiği ve orada Türkiye'ye bilgi sızdıran ajanlarının bilgisini kime vermişti? HDP'li Diyarbakır Belediye Başkanı'na vermişti. Daha sonra PKK infazlar yapmıştı.
3: Tabii.
1: Şimdi bunları eğer biz iyi özümser ve iyi analiz edersek o zaman biz sonuca ulaşırız. Kaşif Kozanoğlu'nun ölümü sıradan bir de olmuş olsa şu hiç şüphesiz FETÖ terör örgütünün işine gelen bir ölüm. Dolayısıyla buradaki her türlü yapı denetlenmeli, her türlü olasılık ihtimal göz önünde bulundurularak bakılmalı. Şimdi şöyle diye bakalım Gülden. Şimdi sıradan bir adam değil bu adam. Bu adamın etkileri, bu adamın yapmış olduğu işlemler, bilgi, belgeler, deliller de çok önemli. Şimdi bu adam not tutmuş orada. Hatta Aydınlık Gazetesi'ne gönderilmek üzere diye notlar tutmuş. Şimdi o dönemdeki avukatına vermiş olduğu bilgiler de çok önemli. Şimdi biz avukat görüşmesi yapıyoruz Gülden. Yüz yüze görüşme yapıyoruz. Mesela gidiyoruz hükümlü veya tutukluyla istediğimiz kadar istediğimiz saate kadar görüşme yapabiliriz. Niye? Çünkü temelinde savunma hakkı kutsal olduğu için orada belki yazmıştır Kaşif Kozanoğlu avukatına geldiği bilgiler veya bir takım bilgiler vermiş de olabilir.
4: Peki bir şey soracağım.
1: Ama bildiğimiz tek şey özür dilerim hocam. Ama bildiğimiz tek şey
5: yani
1: var.
5: Bu kağıtları, notları ulaştırılmak üzere avukatına
1: sunmuş olabilir. Veya orada avukatına yazmış olabilir. Çünkü zaten bunu yazıyor
5: evet,
1: Gülden.
5: Yazıyor.
1: Yani elinde başka bilgi yok. Dolayısıyla buradaki en önemli nokta ne? Kaşif Kozanoğlu sıradan bilgiye sahip değil.
5: Ama şöyle hocam çok affedersiniz ama İsmail Hakkı Paşam çok da önemli bir şey söyledi. Şimdi o onun el yazısı olduğu söyleniyor ama değil mi İsmail Hakkı Paşam? Yanlış da bir şey söylemeyeyim sizin ağzınızdan. Evet. Ama gerçekten hani her not onun yani, yazısı mı acaba?
0: Onu bilmiyoruz.
2: Yani her not onun kaleminden mi çıktı?
0: Tarif edilmiş olabilir mi?
2: Evet.
0: Evet. Ona benzer kartların oraya konup konmadığını da bilmiyoruz. Yani o da olabilir.
2: Aynen öyle.
4: Benim hocam, sorum şu Zeki Bey. Zeki Hocam, siz diyorsunuz ya Aydınlık Gazetesi'ne gönderilmesi için notlar almış. Benim sormak istediğim, neden Aydınlık Gazetesi? Niye başka bir yerde?
1: Doğu Perinçek ekibinden de o yüzden çünkü.
4: Kim Doğu Perinçek ekibinden?
1: Doğu Perinçek ekibinden yani olduğu iddia ediyor Kaşık Özünoğlu.
2: İsmail Hakkı Paşa'm, buyurun bu soruyu size yöneltelim.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim ben. Tabii cezaevine ben de bir yıl askeri cezaevinde bir yılda şeyde yattım. Sivri cezaevinde yattım. Bu internet andıcından.
2: Evet.
0: Orada bizim arkamızda duran sadece şey vardı. Perinçek grubu vardı. Ve onun gençlik teşkilatı vardı. Onun dışında bizim arkamızda duran kimse yoktu.
2: Çok o yüzden.
0: O yakınlık oradan geliyor.
4: Anladım paşam.
0: Yoksa ben mesela Perinçek'i hiç hayatımda görmedim. Yani ne zaman cezaevine girdim orada gördüm. Normal cezaevine girdiğimde gördüm. Bizim açımızdan çok da makbul birisi değildir. Öyledir. Yani şeyde görev esnasında hiç de sevilen bir insan değildir silah kuvvetler tarafından. Ama o yardım ve destek tabii insanların fikirlerini değiştirdi. Cezaevinde tek başınıza kalıyorsunuz ve insan tutunacak dal arıyor. Dolayısıyla olayı böyle bakmak
2: lazım. Sorunun cevabı
4: teşekkür
2: tam olarak bu.
4: Hocam.
2: Peki.
3: Ben de Fethi Kabir'le ilgili sorduğunuz soruda tekrar bir düzeltme önemli yapayım.
2: Buyurun.
3: Hatta katkı. Biz Fethi Kabir'le hırsızlık olayının gerçekten yapılıp yapılmadığını da öğreneceğiz.
2: Evet, o önemli.
3: Bu çok önemli. Çünkü hala rahmetli Kozinoğlu'nun doku ve kan örnekleri mevcut. Orada duruyor, adli tıpta duruyor. Evet. Değiştirildiyseler
1: bunu çok rahat
3: o zaman biz göreceğiz, değiştirildi diyeceğiz. Bundan sonrası tabii çok daha etkili olacak.
2: Çok daha etkili olacak. Biraz yani programın büyük bir bölümü üzerinde konuştuğumuz şu anda da ekranlara gelen şu şahsın doku örneklerini değiştirip yerine
3: olay bambaşka bir boyuta gelir. Bakın size söyleyeyim. Evet. Bambaşka olur. Her şey sıfırdan tekrar başlar.
2: Ne demek o? Biraz onu bize net söyleyin.
3: Şu ana kadar hepsi bir şüpheydi. Artık şüpheden çıkacak ve gerçekten
4: kanıta dönüşecek
3: yani. Ciddi bir kanıt.
1: O zaman diyelim ki bu da zehirlenme olur. O zehirlenmeler nasıl olduğu ortaya çıkar.
3: Tabii.
1: Şunu bilelim bakın Gülden. Şu andaki Adli Tıp Kurumu huzur hastalığı yüksek. Bakın bu alanında uzman birisi. Gerçekten çok önemli birisi. Ve Adli Tıp Kurumu'nu gerçek anlamda baktığımızda modernize eden birisi. Ve çağı atlatmış olan birisi olarak net söyleyeyim. Şimdi Adli Tıp Kurumu Türkiye'de, hocam da şunu biliyor. Birisi Amerika'da, birisi de Türkiye'de, dünyadaki bu alanda uzman olan yapı olarak görülüyor. Hatta Adli Tıp Kurumu Amerika'daki bazı olayların, şu an için söylüyorum, çözülemeyen olayları Türkiye'ye gönderdiklerini ve bu Türkiye'deki yapılan işlemler neticesinde öğrendiklerini söyleyeyim. Yani ama, bu derece ileride.
2: Ama maalesef Adli Tıp Kurumu da o süreç içerisinde, işte örnek verdin ya sen,
1: o dönem için
2: söylüyorum. Tabii ki o dönem için. O dönem için söylüyorum. Ondan sonrasında tutuklanan değil mi? Kaç işte doktor, kaç görevli var? 15 Temmuz'un ardından söz ediyoruz. Şu anda elbette değil. Ama maalesef böylesi önemli bir meselede de işte iş dönüyor o yıllardaki.
1: İşte neden önemli orası? Burayı her türlü delilleri karartabilecekleri için FETÖ terör örgütü orayı da üst olarak kullanmış. O yüzden söylüyorum. Bunlar temizlendikten sonra asli görevine döndü Adli Tıp Kurumu.
3: Tabii.
1: Ve Adli Tıp Kurumu'nun şu anda yaptıkları işlemler ciddi anlamda çok önemli. Bakın hani şey söyleyeyim, eğer burada bir hocam da biraz önce söyledi. Alınan örnekler, alınan bilgi belge delilleri çok net bir şekilde yapılan incelemenin neticesinde kamuoyuyla paylaşacaktır Adli Tıp Kurumu. Ayrıca da ilgili makamlara gönderecektir verileri.
2: Yani gerçekten çok merakla aslında o değil Adli Tıp Kurumu
3: beklemiyor. Son bir haftamız. Ben de çok bekliyorum. Gerçekten açıklanır.
2: Buyurun hocam, buyurun.
6: Şimdi bugünkü eski adli tıp uzmanının ölü olarak bulunması. İşte rahmetli Kozinoğlu'nun doku örneklerinin değiştirildiğine dair kayıtların ortaya çıkması. İşte Fethi Kabir işleminin yapılması. Şimdi belli ki rahmetli Kozinoğlu sadece benim aklıma şu getirdi, şunu getirdi. Sadece FETÖ ile ilgili bir takım bilgi belgelere sahip de olmayabilir. Aynı zamanda işte Orta Asya'da veya işte neyse Türkiye'ye yönelik olarak başka istihbarat teşkilatlarının veya başka devletlerin de bölgedeki FETÖ ile olan bağlarını da ele alan belgelere de sahip olmuş da olabilir. Yani şunu demek istiyorum, yani Kozinoğlu cinayeti veya Kozinoğlu'nun hayatını kaybetmesi, ölümü tek başına FETÖ ile de açıklanamayabilir. Bakın o kadar çok bilinmeyen var ki, şimdi bu bilinmezlerden bu kadar uğraşmışlar. Yani Kozinoğlu'nu cezaevine almışlar, işte cezaevinde bir takım kamera görüntüleri ortaya çıktı vesaire vesaire. Şimdi bunların hepsi resmen rahmetliyi ortadan kaldırmak için bir çaba gösterilmiş. O zaman bu çaba sadece FETÖ'nün kendini kurtarma şeyi olarak da değerlendirilemez. Aynı zamanda Kozinoğlu'nun başka belgelere, bilgilere sahip olacağı ihtimalini de doğurur. Bu da muhtemelen FETÖ'nün o dönem, yani 2011-2012 bu dönemde, yani artık bir takım darbe planımı yapmaya başladılar, bununla ilgili hazırlığa mı başladılar? Yani Kozinoğlu davası bu bağlamda, hani hep şunu soruyoruz, evet 15 Temmuz 2016'da biz bir darbe girişimi gördük ve bu başarısız oldu. Peki bu darbe girişimi yani 14 Temmuz'da mı planlandı, yola böyle mi çıktılar? Hayır, bu demek ki belli ki çok önceden hesaplanan, kitaplanan, planlanan bir şey. Adım adım belki de 5 yıl öncesinden böyle bir şey planladılar. Veya birilerinin yardım şey edeceğini veya başka istihbarat... Buyurun komutanım.
2: Buyurun İsmail Hakkı Paşa.
0: Şöyle bir şey söyleyeyim. Rahmetli Kaşif Kozinoğlu'nun savunması mesela bulundu mu? Çünkü 10 gün sonra, 15 gün sonra...
2: Duruşması
0: gidecekti.
2: Vardı. Evet.
0: Duruşması vardı. Savunması bulundu mu? Ya çünkü savunmayı biz şey, o küçük kartlara değil de normal A4 kağıdı yazıyoruz. Ya da ona göre yazıyoruz. Hazırlıyoruz. Mesela böyle bir savunma bulundu mu? Çünkü o çıkan kartlar, yani ben biraz söyledim benimkileri gördüm diye. Yani benimle ilgili, benim Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili bazı bilgileri Milli İstihbarat Teşkilatı'na vermekle şey yapıyor, suçluyor. Şimdi bu benim görevim. Yani ben gidip de CIA ile çalışacak halim yok. Yani tabii ki Milli İstihbarat Teşkilatı ile beraber çalışacağım. Onlara elde ettiğim bilgileri onlara söyleyeceğim. Çünkü onlar da elde ettikleri bilgileri bana gönderiyorlar. Ben istihbarat başkanı olarak, yani ben biraz evvel istihbarat daire başkanı falan dediniz. Ben istihbarat daire başkanı değilim. Ben istihbarat başkanıyım. İstihbarat başkanlığına bağlı 7 tane falan daire var. Yani onun için mesela hazırlık var. Yani 10-15 gün sonra savunma yapacak bir kişi ne yapar? Nasıl bir şey hazırlar? Savunma hazırlar? O savunmaları o kartlara mı yazar? O kartları tutup birilerine mi gönderir? Çünkü o savunmayı kendisi yapacak. Yoksa evet, ayrı bir şeyde döküman olarak hazırladığı bir savunma mı var? Onu da bilmiyoruz. Çünkü ben hatırlıyorum, arkadaşlarımız orada 20-30 sayfa savunma hazırlarlardı. İşte belli günlerde bilgisayarın başına giderdik. O, yani bilgisayar ama şey yok. Herhangi bir yere temas yok. Sadece daktilo makinesi gibi kullanırdık. Giderdik, orada savunma hazırlardık. Ya oraya da bakmak lazım. Nerede peki hava şeyin savunması? Kaşif Kozinoğlu'nun savunması nerede? Niye ele geçmedi? Birisi mi aldı? Biraz evvel arkadaşım söyledi ya şeyle ilgili. Pekala farklı değerlendirme olabilir.
2: İsmail Hakkı Paşa'm. Mesela evet, savunmasını kendi hazırlıyor mu? Avukatıyla birlikte değil mi? Bir katkı da sağlanıyor. Avukatında da vardır herhalde değil mi?
1: Elbette ki. Yani savunmayı içeride hazırlarlar.
0: Yani biraz evvel yine söylendi. Avukat İstediği saatte geliyor avukat, istediği evet, saatte gidiyor.
2: Evet.
0: Avukatlarla ilgili bir şey yok, sorun yok. Beraber hazırlıyoruz. Aha. Hatta avukat diyor ki sen bunları söyleme diyor, şunları söyle diyor.
1: Şimdi aleyhe beyan verme yasağı var Gülden. Yani mesela diyelim ki bir kişi bir bilgiyi vermek istiyor. Biz de diyoruz ki bak, bu kişinin aleyhe beyan verme yasağı noktasında şöyle bir şey var. Aleyhine evet, olacak olan durumları, bunları dile getirme diyorsun. Ya yani bu seni ilgilendiren konu değil. Yani. Ama bazı konular var. Mesela şunları dile getirebilirsin diyoruz. Biz açıklama yaparken de orada kişinin kendi haklarını savunması adına bunlar yapılıyor. Yani evet. Yoksa bir suçu örtmek adına değil. Onu
2: ama
1: söyleyeyim.
2: İsmail Hakkı, şimdi birazdan araya gideceğim. Bu bölümü de kapatmış olacağız. Ama İsmail Hakkı Paşa'nın sorduğu soru şu. Onunla kapatalım. Kaşif Közünoğlu'nun savunması nerede sorusu. İsmail Paşa'm bu arada şöyle... İsmail Hakkı Paşa'm, sizle rica edeceğim, ayrılmayın.
0: Buyurun efendim.
2: Çünkü 23'ten sonra bir yarım tabii. saat devam edeceğiz. Merhum Muhsin Yazıcıoğlu dosyasına ilişkin, ölümüne ilişkin konuşacaklarımız sizin söyleyecekleriniz de son derece önemli. Her bir değerli konuğumuzun olduğu üzere. Müsaadenizle bir ara verelim, aranın ardından devam edelim.
7: TGRT FM Haber. Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
8: Alo, alo. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
9: İki tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
8: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
10: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
11: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
8: Aa süper oldu. Tam koptuğunu geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
7: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız... Hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
12: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin. Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin frekans listesi. Ankara 104.4, Polatlı 90.6, Aksaray 93.4, Çankırı 93.1, Eskişehir 105, Konya 93.1, Akşehir 95.1, Beyşehir 93.1, Seydişehir 97.1, Ereğli 93.1, Karaman 95.5, Kırıkkale 93, Kırşehir 99.1, Kayseri 98.7, Nevşehir 93.1, Niğde 92.1, Sivas 95, Yeşilhisar 98.7, Yozgat 93.1. Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin frekans listesi. Biz her yerdeyiz.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

vurduğunu devirir. Cengi satır satır okur ve bin türlü hile bilir. Ama o sadece aşiretini düşünür. Devlet mi dediniz? Yo, hayır. Henüz hayali bile yoktur zihninde. O yıllarda Derviş Gazi denilen hak aşıkları Anadolu'ya sızar. Bunlar genellikle Horasan asıllıdırlar. Hekimdirler, demircidirler, debbadırlar. Hasılı sanat sahibidirler ve işlerini iyi bilirler. Dürüst ve emindirler. Hristiyan ahali bunlara sarıklı der ve çok güvenirler. Emanetlerini onlara bırakır, hakemliklerine inanırlar. Öyle ya, bu diyarda yalan bilmeyen, haram yemeyen kaç kişi kalmıştır? İşte bu gönül erlerinden biri de Ebdal Kumral'dır. Manevi ikramlarla donatılmış bir hal ehlidir. Bir gün Ermeni Derbenti denen mevkide Hızır Aleyhisselam'la karşılaşır. Hızır Aleyhisselam Osman Gazi'yi kastederek "O yiğidin istikbali çok parlak" der ve "Var bul onu ve müjdeyi ver." Nasıl bir müjde? Yakında rüyasını görür. Sırrı bileydik tabirini yapardık. Tabir Şeyh Edebali'ye yakışır. Ebdal Kumral dergaha koşar. Vardığında sohbet başlamıştır. Bir köşeye sokulur, diz çöker. "Bakın şu işe ki Osman Gazi de oradadır." Genç mücahit kelimesini kaçırmadan şeyhini dinler. Edebali Hazretleri "Toprağa bağlanın" der. "Su kullanın, ağaç dikin, bahçelerinizi elden geçirin. Fukaraya sahip çıkın, alimlere hürmet edin." Ve bir sır fısıldar. "Heybetli görünmek isteyen Kur'an okusun." Gecenin ilerleyen saatlerinde Osman Gazi el öper, müsaade ister. Edebali Hazretleri gözlerini kısar, geceyi dinler. Sonra nedendir bilinmez, "Sabah ola, hayrola" der, "Gelin kalın burada." Bu diyarda ona itiraz ne mümkündür? Baş üstüne der, baş eğerler. Derhal döşekler serilir, kandiller çekilir. Avludaki takunya tıkırtıları azala azala kaybolur. Ocaktaki meşe kütüğü çıtırtıyla yanar, duvarda kızıl lekeler dolaşır. Dolunay ak gölgelerle ilişir ılık zemine. Uzaktan uzağa ulumalar duyulur ve ıslık dilli bir rüzgar. Osman Gazi ayağını uzatıp yatamaz. Zira odada Musaf-ı Şerif vardır. Bir köşeye bağdaş kurar, tesbihiyle baş başa kalır. Ama bir ara içi geçer. Edebali Hazretlerinin göğsünden çıkan bir nurun kendini kuşattığını görür. Sonra vücudu çınara döner. Dallanıp budaklanır ve çok büyür. Yaprakları bulutlara varır, kökleri kıtaları tutar. Dağlar, ovalar, nehirler, şehirler. İnsanlar fevç fevç gelir gölgesine girerler. Huzurlu ve neşelidirler. Osman Gazi rüyanın heyecanıyla gelir kendine. Avluda tıkırtılı takunyalar, su sesi ve şıngırtılı ibrikler. Derken müezzinin yanık sesi odayı doldurur. Mescide geçerler. Osman Gazi rüyanın tesirindedir hala. Ebdal Kumral sorar. "Ne oldu sana?" "Bir rüya gördüm hocam. Garip bir rüya." "İyi ya, işte fırsat. Şeyhimize arz eyle." "Hata etmeyiz değil mi?" "Söylediğin şeye bak." Osman Gazi, hani o meydanlara sığmayan yiğit Edebali Hazretlerinin yanında sesini çıkaramaz. Bırakın konuşmayı, nefes almaktan çekinir. Ama bu kez derdini söylese gerektir. Mahcup mahcup rüyasını anlatır. Edebali Hazretleri kısa bir tefekkürün ardından "Ey oğul, sana müjdeler olsun" der. "Göğsümden çıkan nur kızımdır. Seni kuşatması

0: deneceğinize işarettir. Ağaca gelince sen büyük bir devlet kuracaksın. Evlatların adaletle hükmedecekler. Allahu Teala seni ve neslini insanların İslam'la şereflenmesine vesile edecek. Ebdal Kumral heyecanlıdır. Vallahi doğru söylüyorsun der. Hızır Aleyhisselam'ın bildirdiği müjde bu olmalı. Aradan yıllar geçer. Anadolu'daki çalkantılara rağmen beylik büyümektedir. Osman Gazi ihlaslıdır, gayretlidir ama o bir aşiret reisidir hala. Hoş, dahasına da talip değildir. Zaman zaman şu beyliğin bile vebalinden çekinir. Ama ulema cihangirliğe teşvik eder. Gelir gider devlet fikrini işlerler ki Dursun Fakih bunlardan biridir. Dursun Fakih çok alim görür, ilim meclislerinde bulunur. Ama gönül gözü Edebali Hazretleri'nin dergahında açılır. Onun akıllara durgunluk veren bir hafızası vardır. Öyle ki bir kere okuduğunu alır ezberine. O yıllarda Moğollar tam bir beladırlar. Nitekim Anadolu Selçuklularını dağıtır, sultanı tutsak alırlar. İnsanlar korku içinde ve kararsızdırlar. Şöyle tutunacak sağlam bir dal, sığınacak müşfik bir gölge ararlar. Ortalık beyden geçilmez ama ehilleri nerede? Dursun Fakih Osman Gazi'ye çıkar. Beyim der. Evet, bugüne kadar Selçuklu'ya sadık kaldık ama Selçuklu kalmadı artık. Siz ne derseniz deyin, adınıza hutbe okuyacağım. Adıma hutbe okumak mı? Hayır, Selçuklu'ya isyan edemem. Lütfen anlayın, Selçuklu diye bir şey yok gayri ve bundan böyle olmayacak. Bu büyük bir mesuliyet ama çok sancı çektik. Şimdi yeni bir doğum lazım. Bunu sizin için değil, ümmeti Muhammed için yapacağım. İnsanların ihtiyacı var bize. Sanırım vakti geldi. Rüyayı hatırlasanıza. Osman Bey hala mütereddittir ama Dursun Fakih onu dinlemez. Bildiği gibi yapar, çıkar beyinin adına hutbe okur. Ki bu hareketin tek adı vardır, bağımsızlık ilanı. Dursun Fakih adı üstünde fakihtir. Bilinen ilk Şeyhülislam odur. Genç devletin müesseselerini o kurar. Dahası sağlam temeller üstüne oturtur. Bu ne temeldir ki bir imparatorluğu 6 asır taşır. Dikkat ederseniz Osman Gazi'nin aklında bir devlet fikri yoktur. Onu buna hazırlayan, inandıran, sürükleyen, gayretlendiren hep veliler olur. Hoş, sultanlar onların gölgesinde ağır.
1: TGRT FM.

0: Kur'an-ı Kerim'i İngilizce'ye tercüme eden R. Burr ise İslamiyet hakkında şöyle der: "Ne zaman ezan dinlesem bana bir mistik müzik gibi tesir eder."
1: Gerçek nedir? Nereden geldik? İnsanlık niye var? Hak olan nedir? Nereye gidiyoruz? Sonsuzluk, sonsuzluk nedir? Doğum, ölüm ya sonrası? Gerçek. Gerçek olan ne?
0: Niçin Müslüman oldular?

Ben İngiltere'de Hristiyan olarak doğdum. Vaftiz edildim ve bugün elimizde bulunan İncil'de yazılı olanları öğrenerek büyüdüm. Çocukken kiliseye gittiğim zaman muhtelif ışıklar, minber dayanan mumlar, müzik, günlük kokuları ve muhteşem elbiseler giymiş rahipler üzerimde büyük bir tesir yapıyordu. Manasını hiç anlayamadığım dualar okunurken bunların ahengi beni ürpertiyordu. Sanırım ki bu çocukluk zamanında ben koyu bir Hristiyandım. Fakat zaman geçtikçe ve benim tahsil derecem yükseldikçe kafamda bazı sorular ortaya çıkmaya başladı. O zamana kadar tam inandığım Hristiyanlık dininde bazı noksanlar bulmaya başladım. Gün geçtikçe içimdeki şüphelerin arttığını görüyordum. Yavaş yavaş Hristiyanlıktan uzaklaşıyordum. Artık hiçbir dine inanmıyordum. Kilisenin çocukken beni kendisine hayran eden o muhteşem manzarası bir hayal gibi gözümün önünden uçup gitmişti. Okuldan mezun olduğum zaman tam manasıyla bir dinsiz olmuştum. Fakat bir müddet sonra farkına vardım ki hiçbir şeye inanmamak insanın ruhunda derin bir yeiz, zafiyet, boşluk bırakmaktadır. İnsanın muhakkak bir melceğe, bir dayanağa ihtiyacı vardır. Bunun için başka dinleri incelemeye başladım. Evvela Budistliği ele aldım. Onların 8 yol adını verdikleri esasları iyice tetkik ettim. Bu 8 yolda çok derin felsefe ve çok güzel nasihatler vardı ama insana ne doğru bir yol gösteriyor ne de doğru yolu seçebilmek için lüzumlu bilgiler veriyordu. Bu sefer Mecusiliği tetkike başladım. Ben 3 tanrıdan kaçarken bu dinde de karşıma birçok tanrı çıktığını gördüm. Sonra bu din o kadar inanılmaz efsaneler, hurafelerle doldurulmuştu ki böyle bir dini kabul etmeye imkan yoktu. Bundan sonra Yahudiliği incelemeye başladım. Yahudilik benim için yeni bir din sayılmazdı çünkü Kitab-ı Mukaddes'in Ahdiyatik denilen eski kısmı tamamen Yahudilerin Tevratından alınmıştı. Fakat Yahudilik de beni tatmin edemedi. Evet, Yahudiler tek Allah'a inanıyorlardı ve ben bunu çok doğru buluyordum. Fakat ondan sonra her şeyi inkar ediyorlar ve Yahudi dini bir rehber olacak yerde türlü karışık ibadet şekilleri ve merasimlerle dolu bir hal alıyordu. Dostlarımdan biri bana ispiritizme ile meşgul olmamı tavsiye etti. Ruhlarla konuşmak din yerine geçer filan diyordu. Bu beni hiç tatmin etmedi çünkü ispiritizmenin insanın kendi kendini hipnotize etmesinden ibaret olduğunu, insan ruhunu hiçbir zaman besleyemeyeceğini pek çabuk anlamıştım.

İkinci Dünya Savaşı sona ermişti. Ben bir ofiste çalışmaya başladım fakat hala ruhum bir din arıyordu. Bir gün gazetede bir ilan gördüm. İsa Aleyhisselam'ın uluhiyeti hakkında bir konferans verileceği ve bu konferansa her dinden adamların iştirak edebileceği yazılıydı. Bu konferansı çok merak ettim. Çünkü orada İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın oğlu olup olmadığı tartışılacaktı. Konferansa katıldım ve orada bir Müslümanla tanıştım. Bu Müslüman kendisine sorduğum suallere o kadar güzel, o kadar mantıklı cevaplar verdi ki o zamana kadar hiç aklıma gelmediği halde İslamiyet'le meşgul olmaya karar verdim. Müslümanların kutsi kitabı olan Kur'an-ı Kerim'i okumaya başladım. Bu kitapta beyan edilen hükümlerin 20. asırdaki birçok tanınmış devlet adamlarının beyanlarından çok daha yüksek olduğunu büyük bir hayret ve takdirle görüyordum. Bu sözleri hiçbir insan söyleyemezdi. Onun için vaktiyle bize öğrettikleri gibi İslam dini yalandır, Kur'an uydurma bir kitaptır sözüne artık inanmıyordum. Kur'an-ı Kerim uydurma bir kitap olamazdı. Bu kadar mükemmel sözleri ancak insanüstü bir varlık söyleyebilirdi. Ben hala tereddüt ediyordum. İslamiyet'i kabul etmiş İngiliz kadınlarıyla görüştüm. Onlardan yardım istedim. Bana kitaplar tavsiye ettiler. Bu kitaplar arasında Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem ile İsa aleyhisselam'ı mukayese eden Muhammed and Christ adlı kitapla İslam dinini izah eden The Religion of Islam adlı eserler vardı. Hristiyanlığın kaynakları The Source of Christianity isminde, diğer bir kitapta ise Hristiyanlıkta bulunan birçok ibadetlerin ilkel insanların ibadet usullerinden alındığı ve hakikatte şimdiki Hristiyanlığın bir puta tapmak dini olduğu çok açık bir tarzda anlatılıyordu. Kur'an-ı Kerim'i ilk okuduğum zaman sıkıldığımı itiraf edeyim. Çünkü içinde pek çok tekrarlar vardı. Şunu bilmelidir ki Kur'an-ı Kerim insana yavaş yavaş tesir ve nüfuz eden bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim'i iyi anlamak ve ona bağlanmak için onu birçok defalar okumak lazımdır. Ben de okudukça bu mukaddes kitaba bağlandım. O kadar ki her gece onu okumadan uyuyamıyordum. Benim üzerimde en büyük tesir yapan husus Kur'an-ı Kerim'in insanlara mükemmel bir rehber oluşuydu. Kur'an-ı Kerim'de bir insanın anlayamayacağı tek şey yoktu. Müslümanlar peygamberlerini kendileri gibi bir insan olarak kabul ediyorlardı. Müslümanlarca peygamberlerin diğer insanlardan farkı bunların çok yüksek akıl ve ahlak sahibi, günahsız ve kusursuz olmalarıydı. Yoksa onların üluhiyet ile bir rabıtaları yoktu. İslam dini Muhammed Aleyhisselam'dan sonra artık hiçbir peygamber gelmeyeceğini bildiriyordu. Ben buna itiraz ettim. Niçin başka bir peygamber gelmeyecek diye sordum. O zaman Müslüman arkadaşım bana bu hususu şöyle izah etti. Müslümanların kutsi kitabı olan Kur'an-ı Kerim bir insana lazım olan bütün iyi ahlakı, dini esasları Allah-u Teala'nın rızasına kavuşturan yolu, dünyada ve ahirette huzur ve selamete vasıl olmak için lazım olan hususları insanlara öğretmektedir. Artık insanların başka bir rehbere, başka bir peygambere ihtiyaçları kalmamıştır. Bu sözlerin çok doğru olduğu şundan bellidir ki, aradan 14 asır geçtiği halde Kur'an-ı Kerim'in esasları hiç değişmeden bugünkü hayat tarzına ve bugünkü ilim seviyesine tamamen uymaktadır. Fakat ben hala tereddüt ediyordum çünkü aradan 14 asır geçmişti. Biz şimdi 1954 senesinde bulunuyorduk. Acaba 571 senesinde doğmuş olan Muhammed Aleyhisselam'ın bildirdiği İslamiyet'in içinde bugünkü şartlara uymayan tek bir nokta yok muydu? Büyük bir titizlikle İslamiyet'te kusurlar aramaya başladım. Benim ruhum İslamiyet'e tamamen inandığı, bu dinin hak din olduğu gözümün önünde canlandığı halde onda hala kusur arayışım, muhakkak çocukken bize papazlar tarafından İslamiyet'in çok kusurlu, adi, batıl bir din olduğu hakkında yapılan telkinlerden ileri geliyordu. Evvela poligami, yani birkaç kadınla evlenme bahsini buldum. İşte mühim bir kusuru yakalamıştım. Nasıl olur da bir erkek 4 kadınla evlenebilirdi? Yukarıda kendisinden bahsettiğim Müslüman arkadaşım bunu kendisine sorunca bana izah etti ki, İslamiyet ilk yayıldığı zaman Arabistan'da her erkek istediği kadar kadınla birlikte yaşıyor ve onlara karşı hiçbir sorumluluğu da bulunmuyordu. İslam dini kadının sosyal mevkiini düzeltmek için bir erkeğin alabileceği kadın miktarını çok azaltmış ve ona bu kadınlara bakmayı, aralarında adaleti temin etmeyi, onlardan ayrılırsa kendilerine tazminat vermeyi emretmişti. Sonra kimsesiz kalan kadınlar bu sayede bir aileye, o ailenin bir ferdi gibi katılabiliyor, bir esir muamelesi görmüyorlardı. Ayrıca bir erkek için 4 kadın almak bir emir değildi. Şartlarını yerine getirebilecekler için bir izindi. Bu şartları yapamayacaklar için birden fazla evlenmek haramdı. Bunun içindir ki birçok erkeğin ancak bir hanımı vardır. 4'e kadar kadın almaya ancak müsamaha ediliyor. Çok sıkı şartlarla, yani izin veriliyordu. Halbuki Amerika'daki Mormonlar her erkeği birkaç kadın almak için zorluyorlardı. Müslüman arkadaşım acaba İngiltere'de İngiliz erkekleri tek kadınla mı yaşar diye sordu. Yüzüm kızararak itiraf ettim ki bugün batılı erkekler evlenmeden evvel, hatta evlendikten sonra
birçok kadınlarla düşüp kalkmaktadırlar. Sonra Müslüman arkadaşımın söylediği sözler, kocasını iş kazalarında harpte kaybetmiş ve kimsesiz kalmış zavallı bir genç kadının bir erkeğin himayesine girme ihtiyacını hatırlattı. İkinci Cihan Harbi bittiği zaman İngiliz radyosunda Dear Sir adlı programda bir zavallı İngiliz kadının şöyle feryat ettiği aklıma geldi. Bu zavallı genç kadın şöyle yalvarıyordu. Genç bir kadınım, kocamı harpte kaybettim. Şimdi kimsesiz kaldım. Korunmaya ihtiyacım var. İyi huylu bir adamın ikinci karısı olmaya ve birinci karısını başımda taşımaya razıyım. Yeter ki bu yalnızlıktan kurtulayım. Bu da gösteriyor ki İslam'da poligami bir ihtiyacı karşılamak içindir. Bu bir emir değil, ancak bir izindir. Bugün esasen işsizlikten, fakirlikten çok yerde kalmamış gibidir. O halde bunu İslam'ın bir kusuru olarak kabul etmeme imkan kalmamıştı. Sonra başka bir kusur daha bulduğumu zannettim. Müslüman arkadaşıma, günde 5 defa ibadet etmek bugünkü hayat tarzımıza nasıl uyar, bu kadar ibadet fazla gelmez mi şeklinde sordum. O gülümseyerek bana şu suali sordu. Sizin piyano çaldığınızı duyuyorum. Müziğe meraklı mısınız? Hem de çok diye cevap verdim. Pekala, her gün egzersiz yapar mısınız? Tabii, işten eve gelir gelmez her gün hiç olmasa 2 saat piyano çalarım diye cevap verdim. Bunun üzerine Müslüman arkadaşım, 5'i bir arada nihayet yarım saat veya bilemediniz 45 dakika sürecek olan bir ibadet size niçin çok geliyor? Siz nasıl piyano egzersizlerini yapmazsanız, piyano çalmak gücünüz azalırsa, Allah-u Teala'yı düşünmek, ona secde ederek lütuflarına şükretmek azaldıkça ona giden yol uzaklaşır. Halbuki her gün yapılan ibadet Allah-u Teala'nın doğru yolunda adım adım ilerlemek demektir diye cevap verdi. Ne kadar haklıydı. Artık Müslümanlığı kabul etmeme bir engel kalmamıştı. Ben İslam dinini bütün ruhum, bütün maneviyatım ile kabul ettim. Gördüğünüz gibi onu öyle ilk bakışta ve hiç düşünmeksizin seçmemiş. Aksine onu ancak iyice inceledikten, hatta içinde kusurlar arayıp bunların cevabını bulduktan ve bu dinin her bakımdan tam ve mükemmel olduğunu anladıktan sonra Müslüman olmuştum. Şimdi Müslüman olmakla iftihar ediyorum.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
3: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
4: Mazhar-ı Can-ı Canan Hazretleri, Evliyanın büyüklerinden, insanlara Hakk'a davet eden, doğru yolu göstererek hakiki saadete kavuşturan ve kendilerine silsile-i aliye denilen alim ve velilerin meşhurlarındandır. İsmi Şemseddin Habibullah'tır. Babası Mirza Can bin Abdüssübhan'dır. Onun ismine izafeten Can-ı Canan denilmiştir. 1111 miladi 1699 veya 1113 miladi 1701 senesinde Ramazan-ı Şerif'in 11'inde Cuma günü ailesi Dekken'den Ekberabad'a, Agra'ya göç ederken Kalabağ adlı küçük bir kasabada doğdu. 1195 miladi 1781'de Delhi'de şehit edildi. Kabri Şah Cihan Camii yakınındaki Dergah Camii'nde olup oradaki 4 kabirden biridir. Talebesi Abdullah-ı Dehlevi'nin de kabri oradadır. Mazhar-ı Can-ı Canan Hazretleri küçük yaşta zahiri ilimleri öğrendikten sonra tasavvufa yönelip Seyyid Nur Muhammed Bedevani'den feyz alarak yükseldi. 4 sene bu hocasının sohbetine devam edip hilafet aldı. Hocası Seyyid Nur Muhammed'in vefatından sonra 6 sene Şeyh Gülşeni ve 12 sene Muhammed Eftal ve Hafız Sadullah'ın, 8 sene Muhammed Abid-i Sünami'nin sohbetlerine devam ederek tasavvufta müceddidiye yolunda yüksek derecelere kavuştu. Ayrıca Kadiriye, Çeşitiye, Sühreverdiye ve Kübreviye yollarından da icazet, diploma aldı. Zahiri ve batini ilimleri öğrendikten sonra insanları irşad etmeye başladı. Derslerine ve sohbetlerine alimler, amirler, veliler ve halk devam edip ondan feyz aldılar. Mir Müslüman, Senaullah Paniputi, Gulam Kaki, Seyyid Alimullah, Seyyid Abdullah Dehlevi gibi büyük alimler ve veliler yetiştirdi. Mazhar-ı Can-ı Canan Hazretleri, kalplere şifa olan sohbetlerinde sevenlerine şöyle nasihat etmişlerdir. Her kim ki dünyaya düşkün olanlar arasına karışırsa, sohbetin bereketlerine ve tasavvufun nurlarına kavuşamaz. Bir kimse dünyaya düşkün olanlar arasına ihtiyaç olduğu kadar karışır ve halis niyetle ve batini nispetini muhafaza ederek aralarında bulunursa zararı yoktur. Dünya mel'undur ve dünyada olan şeylerden Allah için yapılmayanlar da mel'undur. Allahü Teala'nın sevgisiyle dünya sevgisi bir araya gelmez. Allahü Teala'nın rızasına kavuşmak için masivayı, yani Allahü Teala'dan başka her şeyi ve bütün maksatları terk etmek lazımdır. Takvanın ve veranın, haramlardan ve şüpheli şeylerden sakınmanın yolu, Resulullah Efendimiz'e mütabaat, uymak ve onun bildirdiklerini candan kabul etmektir. Kendi halinizi kitap ve sünnette bildirilen hususlarla karşılaştırınız. Eğer haliniz kitap ve sünnette bildirilen hususlara, yani dinin emirlerine uygun ise makbuldür. Uygun değilse merduttur reddedilecektir. Ehl-i sünnet vel cemaat itikadı üzere olmak lazımdır. Her insanın kıymeti, himmeti, yani gayret ve çalışkanlığı miktarıncadır. Bir kimsenin gayret ve çalışması dünya için olup Allahü Teala'dan yüz çevirmesine sebep olursa hiçbir kıymeti yoktur. Fakat bu çalışması Rabbinin rızasını kazanmak için olur. Onun razı olduğu, beğendiği emirlerine uymak ve yasaklarından sakınmak için olursa bunun kıymetini takdir etmek mümkün değildir. Ona ancak Allahü Teala takdir edip mükafatlandırır. Tevekkül, insanın Allahü Teala'nın her hususta verdiği teminata güvenerek gönlünü rahata ve huzura kavuşturmasıdır. Allahü Teala'nın yarattığı her şeyden razı olan kimsenin arzu ve istekleri olmaz. O Rabbinin kendisine verdiklerinden razıdır. Aksi halde dua ederek aşırı istekte bulunmak Rabbinden razı olmanın alametinden değildir. Marifet Allahü Teala'yı tanımaktır. Cenab-ı Hak akla gelen her şeyin ötesindedir. Bunun için Peygamber Efendimiz Allahü Teala'nın nimetlerini düşününüz. Onun zatı hakkında düşünmeyiniz buyurdu. Çünkü akla hayale gelen her şey o değildir. O ötelerin ötesidir. Ezelde yaratılan ve insana yetecek olan rızık çalışınca, zahmet çekmeden de insana ulaşır. İnsanın çektiği bütün zahmetler, sıkıntılar ve meşguliyetler ise hep fazlasına kavuşmak isteğindendir. Fakirler de, zenginler de kendileri için ayrılmış olan rızıklarına kavuşmadan ölmezler. Fakat bu hususta fakirlerin tevekkülü daha çoktur. Zenginler ise ellerindeki mal ve mülklerine sahip oldukları imkanlarla elde ettikleri sebeplere daha çok güvenirler. Bu halde zenginin Rabbini unutmasına sebep olur. Allahü Teala kendisinden başkalarına bağlanarak izzet, şan ve şeref sahibi olmak isteyenleri zelil eder. Herkesin yanında hor ve hakir kılar. İnsanların en zayıfı nefsinin kötü isteklerinden uzak durmakta aciz kalan kimsedir. En kuvvetlisi de bu kötü arzularını terk etmeye gücü yeten kimsedir. Rızık için endişeye kapılıp hep onu düşünmen, geceni ve gündüzünü onun peşinde harcaman seni Allahü Teala'dan uzaklaştırır ve insanlara muhtaç eder. Allahü Teala'yı sevmenin alameti hep onun beğendiği, razı olduğu işleri yapmak ve Resulü Muhammed Aleyhisselam'a tabi olmaktır. Kendi nefsini iyi gören kimse insanlardan gelen kötülüklere müptela olur. Kendi nefsinin ayıbını gören kimse insanların kötülüklerinden emin olur. Amelin ihlasla, İhlasın ise Allahü Teala'dan başka her türlü güç ve kuvvetten uzaklaşman ile doğru olur. Alın yazısını okumak isteyen yaptığı amellerin doğru olup olmadığına baksın. Allahü Teala'nın kulundan razı olmasının alameti nedir diye sorulunca buyurdu ki: İbadetlerin tatlı ve rahat, günahların zehir ve ağır gelmesidir. Cömert, cömertliğini küçük görmedikçe ve onu kabul edeni kendinden üstün görmedikçe sofi olamaz. Fakirlerin en fakiri, kendisini gani, zengin edecek kimseye Allahü Teala'ya ulaşamayan, hidayet bulamayandır. Allahü Teala'ya sevap umarak veya azabından korkarak hizmet eden, tamahını ve hasisliğini ortaya koyar. kulun efendisine bir bedel, menfaat karşılığı hizmet etmesi ne kötü şeydir. İlim üç kısımdır. İlmi billah, Allahü Teala'yı kamil sıfatlarıyla bilmektir. İlmi minallah, zahiri ve batini bilgiler, haram ve helal bilgileri, emir ve yasaklar ile alakalı bilgilerdir. İlmi meallah, havf ve reca ilmi, Allahü Teala'dan korkup bununla beraber ondan ümidi kesmeme, ona sevgi ve muhabbet ilmidir. Mazhar-ı Can-ı Canan Hazretlerinin pek çok menkıbeleri vardır. Bunlardan biri şöyle nakledilir. Mazhar-ı Can-ı Canan Hazretleri şöyle anlatmıştır. Bir defa cihanın süsü, kainatın serverini rüyada görmekle şereflendim. Yan yana uzanmış yatıyorduk. O kadar yakındık ki mübarek nefesi yüzüme geliyordu. Bu esnada susadım. Serhent büyüğünün oğulları, yani İmam-ı Rabbani Hazretlerinin evladı da oradaydılar. Resulullah Efendimiz onlardan birine su getirmesini emir buyurdu. Fakir, "Ya Resulallah, onlar benim pirimin evladıdır," diye arz ettim. "Onlar bizim sözümüzü tutarlar," buyurdu. Onlardan bir aziz kalkıp su getirdi. Kana kana içtim. Sonra, "Ya Resulallah, Hazretiniz Müceddidi Elfisani hakkında ne buyurursunuz?" diye arz ettim. "Ümmetimde onun bir benzeri başka kim vardır?" buyurdu. "Ya Resulallah, İmam-ı Rabbani Hazretlerinin mektubatı mübarek nazarlarınızdan geçti mi?" dedim. Buyurdu ki, "Eğer ondan hatırladığın bir yer varsa oku." Ben de İmam-ı Rabbani Hazretlerinin bazı mektuplarında geçen ve Allahü Teala için "O verâ-ül verâ, sonra yine verâ-ül verâ'dır." Yani Allahü Teala ötelerin ötesidir. Akıl neyi düşünür ve neyi tasavvur ederse o değildir buyurduğunu okudum. Resulullah bunu çok beğendi ve "Tekrar oku," buyurdu. Ben de tekrar okudum. Bu ifadeleri çok güzel buldu. Bu hal epey bir müddet devam etti. Sabah olunca büyüklerden bir zat erkenden gelip bana dedi ki, "Ben bu gece rüyamda sizin bir rüya gördüğünüzü gördüm. O rüyayı bana anlat." Ben ona gördüğüm rüyayı anlattım. Çok beğenip hayret etti. Ben gördüğüm bu rüyada Resulullah Efendimizin mübarek nefesinin ve sohbetinin bereketiyle kendimi tamamen nur ve huzur içinde buldum. Uyanık iken ele geçen şeylerden daha çok bereketli olan bu rüyanın bereketiyle günlerce acıkmadım ve susamadım. Mazhar-ı Can-ı Canan Hazretleri sevenlerine şöyle nasihat etmişlerdir. İslamiyet nurlarının kalplerden ayrılıp kalplerin kararmasına dört şey sebep oldu. Bildikleriyle amel etmemek, bilmeyerek yapmak, bilmediklerini öğrenmemek, başkalarının öğrenmelerine mani olmak. İnsanların en arifi Allahü Teala'nın emirlerini yerine getirme hususunda gayret sarf eden ve Peygamber Efendimizin sünnet-i seniyyesine tabi olanlardır. Er-Rahman demek Allahü Teala'nın dünyada iyi ve kötü herkese ihsan etmesi demektir. İnsanların nefsin istek ve arzularından uzaklaşmak için ıssız çöllere çekilmesi ne kadar şaşılacak bir şeydir. Zira insanların arasına çıkmak peygamberlerin sünnetidir. İlim kaledir. Cehalet meçhuldür. İyi arkadaş rızıktır. Kötü arkadaş keder ve üzüntüdür. Akrabayı ziyaret etmek hasenedir. Sıla-i rahmi kesmek musibettir. Sabır kuvvettir. Cüret acizliktir. Doğruluk kuvvettir. Yalan zayıflıktır. Marifet doğruluktur. Akıl tecrübedir. İlmin tadından zevk alan kişi onsuz yapamaz. Devamlı ilimle meşgul olur. Zahitlerin gözleri ağlar. Ariflerin ise kalpleri ağlar. Şükrün neticesi Allahü Teala'yı sevmek ve ondan korkmaktır. Dil ile zikretmek günahlara kefarettir. Kalb ile zikir Allahü Teala'ya yakınlık ve mertebenin yükselmesidir. İnsanların felaketine sebep asıl işi bırakıp boş şeyler ile uğraşmaları, nefislerinin isteklerine uymaları ve harama dalıp şüphelilerden sakınmamalarıdır. Kalp ve vakit insan için sermayedir. Fakat kalbini kötü zanlarla, düşüncelerle meşgul eder. Vaktini de boş şeylerle geçirir, zayi eder. Bu ne acı bir haldir. Sermayeyi kaybedene kim kâr getirebilir? Mazhar-ı Can-ı Canan Hazretlerinin menkıbelerinden biri şöyle nakledilir. Bir gün Mazhar-ı Can-ı Canan Hazretlerinin talebelerinden biri huzuruna gelip, "Efendim, kardeşim Azim Abad'a gitmişti. Sevenlerinizdendir. Bir iftiraya uğrayıp haksız yere hapsedilmiş. Kurtulması için dua ve teveccühte bulunmanızı istirham ederiz," dedi. Bunun üzerine Mazhar-ı Can-ı Canan bir mektup yazıp kardeşine ulaştırması için ona verdi ve "Bu eline geçtikten bir saat sonra hapisten kurtulur," buyurdu. O talebe mektubu kardeşine ulaştırınca işaret edildiği gibi hapisten kurtuldu. Mazhar-ı Can-ı Canan Hazretleri sohbetlerinde şöyle buyurmuşlardır. Senin ömrün bir tek nefesten başka bir şey değildir. Eğer bu nefesi kendi lehinde tüketmiyorsan, bari aleyhinde olacak şeyleri toplamak için tüketme. Kim İslam ahlakıyla ahlaklanırsa, kendine tabi olanlar da onun ahlakıyla ahlaklanırlar. Kim ahlakında gevşeklik gösterirse, kendisi ve kendine tabi olanlar helak olurlar. Kanaatle beraber açlık, tefekkürün tarlası, hikmetin menbaı, zekanın hayatı, kalbin lambasıdır. Kula verilen en hayırlı şey, kendisine lüzumlu şeylerin yerleştirilmesi için malayaniden temizlenen kalptir. Allahü Teala kıyamet günü müminleri fadl ve ihsanı ile, kâfirleri de hüccet ve adaletle hesaba çekecektir. Oruç üç çeşittir. İlki ruhun orucudur ki bu da ihtiraslı olmamaktır. İkincisi aklın orucudur ki bu da nefse muhalefet etmek, heva ve hevesini terk etmektir. Sonuncusu nefsin orucudur ki yemekten, içmekten ve haram olan şeylerden el çekmektir. Tevazu kimden olursa olsun hakkı kabul etmektir. Tasavvuf razı olunan ahlaktır. Arif kimse kalbi Allahü Teala ile bedeni halk ile olandır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazı hadis-i şeriflerde buyurdular ki besmele ile başlanmayan mühim işlerde hayır ve bereket bulunmaz. Size bir hediye verildiğinde ona misliyle mukabelede bulununuz. Eğer buna gücünüz yetmiyorsa, onu karşılayacak derecede kendisine dua ediniz. İman yönünden müminlerin en faziletlisi kimdir diye soruldu. Peygamber, Resulullah Efendimiz ahlakı güzel olandır buyurdu. Aman, aman, fahiş, müstehcen ve çirkin sözlerden kaçınınız. Zira Allahü Teala çirkin sözleri ve fahiş konuşmaları sevmez. Eshabıma ihsan edin. Sonra onları takip edenlere, tabiine hürmet edin. Sonra yalancılık yayılır. Hatta yemin teklif edilmeden adam yemin eder. Şehadeti istenmeden şehadette bulunur. Yırtıcı, aç, iki kurdun salıverildikleri bir koyun ağılına, sürüsüne verdikleri zarar, şeref, mal ve mevki sevgisinin, Müslüman kişinin dinine verdiği zarardan daha fazla değildir. Üç şeyden uzak olduğu halde ölen, cennete girer. Bunlar, kibir, borç ve azgınlıktır. Müminlerin iman yönünden en kamili, ahlakı en güzel ve ailesine karşı en çok lütufkâr davrananıdır. Mazhar-ı Can-ı Canan Hazretleri, kalplere şifa olan sohbetlerinde sevenlerine şöyle nasihat etmişlerdir. Ahirette en çok mes'ud olanlar, Allahü Teala'yı en çok sevenlerdir. Çünkü ahiret demek, ona yönelmek ve ona kavuşmak saadetine ermek demektir. Tövbe, sabır, zühd, korku gibi makamlar, muhabbetin kollarından birini elde edebilmek için bir takım yollardır. Esas olan ise, Allahü Teala'dan başkasına kalpte yer vermemek, temizlemektir. Bunun da başlangıcı Allahü Teala'ya, ahirete, cennet ve cehenneme inanmaktır. Bu imandan korku ve ümit doğar. Dünyayı iki defa terk etmek lazımdır. Önce dünyanın her türlü nimetlerini terk etmek, sonra nimetlere şükür için dünyaya dönmek ve dünya hırsından uzak olmaktır. Nefsine karşı olan sevginden dolayı isteklerine rıza göstermek, onu cehenneme atmaktır. Taberani Hazretlerinin rivayet ettiği hadis-i şeriflerden bazıları şöyledir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, ana ve babasının veya bunlardan birinin mezarını her cuma günü ziyaret eden kimse, mağfiret edilip iyilerden yazılır. Günahın kefareti pişmanlıktır. Allahü Teala'nın korkusundan müminin kalbi ürperdiği vakit, ağacın yaprakları düşer gibi günahları dökülür. Herhangi bir mümin ki, Allahü Teala'nın korkusundan sivrisineğin başı kadar da olsa gözünden bir damla yaş çıkar, sonra sıcaklığı yüzüne değerse, Allahü Teala onu cehenneme haram kılar. Kim ki kalbinden sadakat ve ihlas ile la ilahe illallah derse, ona cennet vacip olur. Her derdin bir dermanı vardır. Bilen bildi, bilmeyen bilemedi. Yalnız ölümün çaresi yoktur. Bid'at sahibine hürmet eden kimse, İslamiyeti yıkmaya yardım etmiş olur. Kötü huy, bağışlanmayacak bir günah, kötü zan ise kokan bir günahtır. Allahü Teala'ya gönül hoşluğu ile ibadet et Şayet buna gücün yetmiyorsa, hoşlanmadığın şeyde sabret. Zira böyle yapman da senin için çok hayır vardır. Adem oğlunun hatalarının çoğu dilindendir. Hayır olmayan her sözden dilini çek. Ancak bu sayede şeytana galebe çalarsın. İnsanlar üç kısımdır. Bir kısmı kârda, bir kısmı selamette ve bir kısmı da helaktedir. Kârda olanlar Allah'ı zikredenlerdir. Selamette olanlar diline sahip olanlardır. Helâke gidenler ise batıl ve boş sözlere dalanlardır. İtirazı terk edin. Zira onun hikmeti anlaşılmaz ve fitnesinden emin olunmaz. Gıybeti dinleyen de gıybet edenlerden biridir. Kimin yanında bir mümin aleyhinde konuşulmakla zillete düşürülür de ona yardıma gücü yettiği halde yardım etmez, onu zilletten kurtarmazsa, kıyamet günü mahlukat arasında Allahü Teala onu zelil eder. Allahü Teala'nın katında en sevimliniz, ahlakı en güzel olanınız ve halk ile güzel geçinip ülfet eden ve ülfet olunanızdır. Allahü Teala'nın katında en sevimsiz olanınız da İnsanlar arasında laf götürüp getiren, dostların arasını açmak için çalışan ve temiz insanlarda kusur arayanınızdır. Ümmetimin hayırlısı, dinde keskin ve titiz davranandır. Kızdığın vakit sükût et. Allahü Teala yumuşak tabiatlı ve utangaç olanları, zengin olup İffet sahibi bulunanları, nüfusu kalabalık olduğu halde fakir olup müttaki olanları sever. Çirkin söz söyleyen, ağır tabiatlı, ısrarlı olarak dilenen ahmakları sevmez. Allahü Teala sertliğe vermediklerini yumuşaklığa verir. Bir kulunu sevdiği zaman ona yumuşaklığı nasip eder. Yumuşaklıktan mahrum bir aile, Allahü Teala'nın sevgisinden mahrum demektir. Allahü Teala'nın verdiği nimetlerin de düşmanları vardır. Bunlar da Allahü Teala'nın kendi fadlından verdiği kimselere haset eden, onları çekemeyenlerdir. Dininde ve dünyasında parmak ile gösterilmek kötülük olarak kula yeter. Allahü Teala'nın korudukları müstesna. Allahü Teala suretlerinize bakmaz, niyetlerinize ve amellerinize bakar. İnsanlar ilim öğrenip ameli terk ettikleri, dil ile sevişip içten husumet besledikleri ve sıla-i rahmi terk ettikleri vakit Allahü Teala onlara lanet eder. Kulaklarını sağır, gözlerini de kör eder. Müslümanlar, peygamberlerinden sonra, onun bildirdiği dinde bir bid'at, herhangi bir yenilik yaparsa, bunun benzeri olan bir sünnet aralarından kalkar. Bid'at sahibi, bid'atinden vazgeçinceye kadar, Allahü Teala tövbesini kabul etmez. Kim ki abdestini güzel alır, namazını vaktinde kılar, rükû ve sücudunu tamamlar, huşuuna riayet ederse, kıldığı namaz beyaz ve parlak olduğu halde yükselir ve benim hakkıma riayet ettiğin gibi Allah da seni korusun der. Kim ki abdestini güzel almaz, namazını vaktinde kılmaz, rükû, sücud ve huşuuna riayet etmezse, kıldığı namaz siyah ve karanlık olduğu halde yükselir ve beni zayi ettiğin gibi Allahü Teala da seni zayi etsin der. Ta ki Allahü Teala'nın dilediği yere gittikten sonra bir paçavra gibi dürülür ve kişinin yüzüne çarpılır. Mazhar-ı Can-ı Canan Hazretlerinin pek çok menkıbeleri vardır. Bunlardan biri şöyle nakledilir. Mazhar-ı Can-ı Canan Hazretlerine yine Ümera'dan biri, Hindistan'ın meşhur meyvesi olan enbeden, Hint kirazından bir hediye göndermişti. Ve kabul etmesi için de çok yalvarmıştı. Bunun üzerine iki tane enbe alıp gerisini iade etmişti ve "Bu fakirin gönlü bunları kabul etmek istemiyor." buyurdu. Biraz sonra huzuruna bir bahçe sahibi gelip, "Falan emir size gönderdiği embeleri bizden zulüm ile alıp size hediye etti," dedi. Bunun üzerine mazlumun hakkının verilmesini ve himaye edilmesini söyledi. Sonra da, "Sübhanallah! Onun getirdiği bu yiyecek bizim batınımıza zararlı oldu," buyurdu. Ondan sonra da malı şüpheli olan kimselerin ikramını hiç kabul etmedi. Mazhar-ı Can-ı Canan Hazretleri talebelerine şöyle nasihat etmişlerdir. Yapmacık olarak, riya ile yapılmış çok az bir amelle Allahü Teala'nın huzuruna çıkacağıma günah yüküyle çıkmayı tercih ederim. Nefsin aldatmasına, dünyanın yalancı ve geçici tadına kapılan hayrın tadını alamaz. Yabancılarla beraber olmak bu yolda yürüyenler için felakettir. Allahü Teala'nın kendilerini her an görmekte olduğunu bilen insanlar, onun kendilerini görmekte olduğunu düşünerek ondan ve emirlerinden başka şeye iltifat etmekten haya ederler. Kim Allahü Teala'yı hakkıyla zikrederse ondan başka her şeyi unutur. Onun zikriyle ondan başka her şeyi unutan kimseyi Allahü Teala her şeyden muhafaza eder. Dünyada en kıymetli şey ihlastır. Dünyada iki türlü taşkınlık ve azgınlık vardır. Bunlardan biri ilim sebebiyle yapılan azgınlık, diğeri de mal sebebiyle yapılandır. İlim sebebiyle olan taşkınlıktan kurtulmak ancak ibadetle olur. Mal sebebiyle olan taşkınlıktan kurtulmak ise ona ehemmiyet vermeyip uzaklaşmakla mümkün olur. Nefsiniz sizi uygun olmayan şeylerle meşgul etmeden evvel siz nefsinizi hayırlı şeylerle meşgul ediniz. Allahü Teala baki ve kafidir. Ondan başkası boştur. Ondan gayrı her şeyden nefsini uzak eyle. Allahü Teala ile kul arasında perde, yer ve gök değildir. Arş ve kürsi de değildir. Perde insanın benliğidir. Bu aradan kaldırılırsa Allahü Teala'ya kavuşulur. Allahü Teala'nın dört kitabından şu dört söz seçilmiştir. Tevrat'ta kanaat eden doyar. İncil'de uzlet eden, insanlardan ayrı yaşayan kurtuldu. Zebur'da susan,

Vakit keskin bir kılıçtır. Kul Allahü Teala için neyi terk ederse Allahü Teala ona karşılık daha hayırlısını verir. Kişinin helakı Allahü Teala'dan başkasına gönül bağladığı şeydir. Mazhar-ı Can-ı Canan Hazretlerinin pek çok menkıbeleri vardır. Bunlardan biri şöyle nakledilir. Bir defasında, bir iftar vaktinde yemek yerken, gafil birine ait olan bir ekmeği talebeleri paylaşmışlar, bir parça da Mazhar-ı Can-ı Canan Hazretlerine vermişlerdi. O gece, teravih namazından sonra, yenilen o ekmek sebebiyle, batınlarına tesir edip zarar verdiğini belirterek, bu zarardan ancak namaz kılmak ve okunan Kur'an-ı Kerim'i dinlemekle kurtuldum, buyurdu. Talebesi Abdullah-ı Dehlevi Hazretleri bu söz üzerine, şüpheli bir lokma, onların mübarek batınlarında, nur deryalarında böyle bir değişmeye, zarara sebep olursa, bizim halimize ne denir, buyurmuştur. Mazhar-ı Can-ı Canan Hazretleri bu hususta şöyle buyurmuştur. Yenilen lokmalar, insanı muvaffakiyete kavuşturmalı ve taatin nurunu arttırmalıdır. Fakirliği zenginliğe tercih etmeli, sabır ve kanaati seçmelidir. Teslimiyeti ve rızayı seciye haline getirmelidir. Resulullah Efendimizin, Allah'ım, Ali Muhammed'in rızkını kâfi gelecek kadar kıl, buyurduğu duasına uygun olarak, insan için lazım olan şeyleri kâfi gelecek kadar istemelidir. Mazhar-ı Can-ı Canan Hazretleri, kalplere şifa olan sohbetlerinde sevenlerine şöyle nasihat etmişlerdir. Faydasız söz söylemek ve herkeste haşır neşir olmak, Allahü Teala'dan yüz çevirmenin alametidir. Bir kimsenin cehennemlik olduğu üç şeyde açıkça görülür. Kendisine ilim verilir, amelden mahrum edilir. Amel verilir, ihlastan mahrum edilir. Allah adamlarının sohbetleriyle şereflenir, onlara hürmet etmez. İlim yükseltir, cehalet alçaltır. Doğruluk insana emniyet verir. Akrabayı ziyaretin devamlı olması icap eder. Akrabayı ziyarete gitmemek musibettir. Sabır, şecaat, yalan, acizlik, doğruluk, kuvvettir. İslamiyetin emir ve yasaklarını öğreterek, seni yanlış yollara düşmekten sakındıracağını bilmediğin kimselerle arkadaşlık etme. Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki, Allahü Teala bir kuluna hayır murad ederse, onu dinde fakih kılar ve onu doğruya irşad eder. Her kim Allahü Teala'nın dininde fakih olursa, Allahü Teala ona din ve dünya sıkıntılarında kâfidir. Allahü Teala ilim öğrenmek için yola çıkan kimseye cennet yollarından bir yolu kolaylaştırır. Melekler ilim talebesinin yaptığı şeyden razı olarak kanatlarını onun üzerine gererler. Semada ve yeryüzünde bulunanlar ve denizlerdeki balıklar onun için istiğfarda bulunurlar. Alimin alim olmayan abide üstünlüğü, dolunayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Hasan-ı Basri Hazretleri buyurdu ki, kıyamet gününde şehitlerin kanı alimlerin mürekkebiyle tartılacak. Şehitler diyecekler ki, alimler zamanlarının ışık kaynağıdır. Her alim zamanının lambasıdır. İnsanlar alimin

0: vasıtasıyla aydınlanırlar. Başka bir hadis-i şerifte de buyuruldu ki, her şeyin bir direği vardır. Dinin direği de fıkıhtır. Alim ve ilim öğrenen sevapta birdir. İnsanlar ya alimdir ya da müteallimdir, ilim öğrenendir. Bunlardan başkasında hayır yoktur. Bir hadis-i şerifte buyuruldu ki, insanlar öldüğü hal üzere dirilecektir. Alim, alim olarak, cahil, cahil olarak dirilecektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ali'ye radıyallahu anh buyurdu ki, ya Ali, ya alim ol, ya ilim talebesi ol, ya da alimi dinleyen ol. Dördüncüsü olma, helak olursun. Hazreti Ali radıyallahu anh, ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, dördüncüsü kimlerdir diye sual edince, bilmeyenler, öğrenmeyenler, din ve dünya işlerini alimlere sormayanlardır. Onlar muhakkak helak olacaklardır buyurdular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sözü 3 defa tekrar ettiler. Büyüklerimizden bir menkıbe nakledelim. Bekr bin Abdullah el-Müzeni Hazretleri şöyle bir hikaye anlatmıştır. Bir hükümdarın yanında iyi ahlaklı biri devamlı ayakta durur ve ona daima iyilik edene, iyiliğine karşılık iyilik et. Çünkü kötülük yapana yaptığı kötülük yeter derdi. Onun bu makamda ve mertebede olmasını birisi çekemez, hükümdarla senli benli konuşmasını kıskanır ve onu hükümdara kötülemek isterdi. Uzun düşüncelerden sonra hükümdara gidip, bu adamınız hükümdarımızın ağzının koktuğunu söylüyor diye şikayet edince hükümdar, hayır böyle şey olmaz dedi. Haset adam, onu çağırın ve dikkat edin, size yaklaştığı zaman ağız kokunuzdan sakınmak için elini burnuna koyacaktır diye karşılık verdi. Daha sonra bu adam hükümdarın yanından çıktığı gibi arkasından iftira ettiği adamı evine davet etti. Ona içinde sarımsak bulunan yemek yedirdi. İyi ahlaklı insan her şeyden habersiz oradan çıkıp hükümdarın huzuruna geldi. Her zaman konuştuğu gibi konuştu. Hükümdar, bana yaklaş deyince, sarımsak yediği için ağız kokusundan rahatsız olmasın diye eliyle ağzını kapatıp öyle yaklaştı. Bunun üzerine hükümdar, önceki adam doğru söyledi diyerek hemen kalkıp bizzat kendisi, bu mektubu taşıyan sana gelince onu öldür diye bir mektup yazıp bunu bir valisine götürmesini söyledi. İçinde yazılı olandan haberi olmayan, suçsuz ve dolayısıyla bir korkusu olmayan bu iyi ahlaklı insan, mektubu valiye götürmek için alıp ve çıktı. Yolda kendisini çekemeyen adamla karşılaştı. Elindeki mektubu göstererek, hükümdarın mükafat mektubudur deyince, hasetçi adam yalvararak, sızlayarak, ne olursun o mektubu bana ver, ben götüreyim, ben mükafat alayım dedi. Ve mektubu alıp valiye götürdü. Mektubu okuyan vali, getirdiğin mektupta seni öldürmem yazılıdır deyince adam, bu mektup benim için değildir, Allah Allah şu başıma gelene bak, ben dönüp durumu hükümdara arz edeyim dedi. Bunu kabul etmeyen vali, hükümdarın emirnamesi geri çevrilmez deyip adamı öldürdü. Öbür adam ise adeti üzere hükümdarın yanına geri döndü. Hükümdar hayret ederek, benim mektubu ne yaptın dedi. O da, yanınızdan ayrılınca filan kimseye rastladım. Mektubu kendisine vermemi rica etti. Ben de verdim. diye cevap verince hükümdar, o bana senin ağzımın koktuğunu söylediğini bildirmişti dedi. O da hayır, böyle bir şey asla olamaz dedi. Peki öyleyse yanıma yaklaşınca neden ağzını tuttun deyince, efendim bana o yemek yedirdi. İçinde bol sarımsak vardı. Size yaklaşınca ağzımın kokusuyla rahatsız etmeyeyim diye ağzımı tuttum cevabını verdi. Bunun üzerine hükümdar, sen haklıymışsın. Kötülük edene ettiği kötülük yeter dedi. Masar-ı Can-ı Canan Hazretleri sevenlerine ve dostlarına şöyle nasihat etmişlerdir. İmam-ı Cafer-i Sadık Hazretleri Ehl-i Beyt'in en büyüklerindendi. Nurlu kalbine akıp gelen ilmin ve feyzin çokluğu akıl ve dil ile anlatılamazdı. İnce marifetleri bildiren sözleri, nükte ve latifeleri çok meşhurdu. Ayrıca sayılamayacak kadar da hikmetli sözleri vardır. Buyurdular ki, beş kimsenin sohbetinden, yani beş kimseyle beraber bulunmaktan sakın. Birincisi, yalan söyleyenden sakın. Çünkü ona daima aldanırsın. Sana iyilik yapayım derken kötülük yapar. İkincisi, cimriden sakın. Üçüncüsü, ahmaktan, yani aklı az olandan sakın. Çünkü en çok işine yarayacağı zaman seni bırakır. Dördüncüsü, kötü kalpli kimseden sakın. Çünkü işi bozulunca, düşünce seni harcar. Beşincisi, fasıktan, yani günah işlemekten utanmayan kimseden sakın. Çünkü seni bir lokma ekmeğe satar. Bir mümin kardeşine ait hoş olmayan bir iş duyarsan, birden 70'e kadar özür kapısını araştır. Bulamazsan, belki benim anlamadığım bir özür kapısı vardır de ve kapa. Müslüman kardeşinizden manasını anlamadığınız bir söz duyarsanız, iyiye yorunuz. Daha iyisi kabil olmayacak kadar iyiye yorumlayıp, onu anlayamamaktan dolayı da kendinizi ayıplayınız. Bir hata işlediğiniz zaman istiğfar edin. Hatada ısrar helak olmaya sebeptir. Bir kimse geçim darlığı çekiyorsa istiğfara devam etsin. Bir kimse sevdiği bir malının elinde devamlı kalmasını isterse, ona baktıkça maşallah, la havle ve la kuvvete illa billah, yani Allah'ın dilediği olur, kuvvet O'nundur desin. Namaz, her takva sahibi için yakınlık, hac, her güçsüz için cihat, oruç da her beden için zekattır. Amel, ibadet, hayırlı iş yapmadan karşılık bekleyen, yaysız ok atana benzer. Sadaka vererek rızkınızı çoğaltınız. Zekat vererek mallarınızı koruyunuz. İktisat edip tasarruf eden aldanmaz. Tedbirli, düzenli yaşamak, geçimin, insanlarla iyi geçinmek de aklın yarısıdır. Ana babasını üzen onlara isyan etmiş olur. Musibet zamanında dizini döven sevabından mahrum olur. Allahü Teala sabrı musibet miktarınca indirir. Takvadan, Allahü Teala'dan korkup haramlardan sakınmaktan daha üstün azık, susmaktan daha güzel şey, bilgisizlikten daha zararlı düşman, yalandan da daha büyük hastalık yoktur. Büyüklerimizden başka bir menkıbe nakledelim. Allahü Teala bütün vahşi hayvanları Ebu Medyen Mağribi Hazretlerinin emrine vermişti. Raut kitabında Ebu Medyen Hazretlerinin en büyük talebelerinden olan Ebu Muhammed Abdurrezzak'tan naklederek diyor ki, bir defasında bir arslan gördü. Bir merkebe saldırmış, onu yiyordu. Yarısını bitirmişti. Merkebin sahibi de uzaktan bakıyor, yanına yaklaşamıyordu. Bu hali biraz seyretti. Sonra merkep sahibinin yanına gitti. "Benimle gel," dedi. Birlikte arslanın yanına gittiler. Sonra merkebin sahibine baktı ve üzülmüş görünce, "Tut şu arslanın kulağından, al götür, merkebin yerine kullan," dedi. Adam, "Efendim ben ondan korkarım," dedi. "Korkma, sana bir şey yapamaz," buyurdu. Adam, arslanın kulağından tuttu, üzerine bindi gitti. Bu hali gören insanlar hayretle onlara bakıyorlardı. Bir zaman sonra o adam arslanla birlikte Ebu Medyen Hazretlerinin huzuruna gelerek, "Efendim, bu arslan ben nereye gidersem oraya gidiyor. Bana çok itaat ediyor, yanımdan ayrılmıyor. Fakat ben alışık olmadığım için kendisinden çok korkuyorum. Onunla birlikte olmaya takat getiremiyorum," dedi. Ebu Medyen Hazretleri arslana, "Şimdi git, bir daha dönme. Ne zaman Adem oğluna eziyet verirseniz, onlar da size musallat olurlar," buyurdu. Masar-ı Canı Canan Hazretleri, hasta ruhlara şifa sohbetlerinde şöyle buyurdular: "Günahlara tövbe etmeyi geciktirmek, Allah-u Teala'ya karşı mağrur, gururlu olup, kibirli olmaktır. Uzun emel sahibi olmak ve her şeyi sonraya bırakmak perişanlık ve düşüncesizliktir. Allahü Teala'nın yarattığı işlere karışmak felaketine sebep olur. Mesela Allah bana mal verseydi hacca giderdim, sıhhat verseydi ibadet ederdim gibi sözler söylemek kişinin helakidir. 4 şey vardır ki onların azı da çoktur. Bunlar 1- ateş, 2- düşmanlık, 3- fakirlik, 4- hastalıktır. Bir kimse kusur işlediği zaman utanmıyorsa, yaşlandığı zaman pişmanlık duyup kötü işlerinden vazgeçmezse ve tenha bir yerde olduğu zaman da Allahü Teala'dan korkmazsa onda hayır yoktur. İmam-ı Cafer-i Sadık Hazretlerinin rivayet ettiği hadis-i şeriflerden bazıları şunlardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Allahü Teala'nın nimetlerine kavuşan bu nimete hamd ve şükretsin. Rızkı azalan kimse ise çok tövbe istiğfar yapsın. Sıkıntıya düşen, bir musibete yakalanan kimse de la havle ve la kuvvete illa billah desin. Allahü Teala'nın hidayete kavuşturduğunu kimse saptıramaz. Allahü Teala'nın hidayet vermediğini de kimse hidayete erdiremez. Sözlerin en iyisi Allahü Teala'nın kitabı, yolların en iyisi de Muhammed aleyhisselam'ın gösterdiği yoldur. İşlerin en kötüsü ise bu yolda yapılan değişikliklerdir. Bid'atlerin hepsi dalalettir, sapıklıktır. İlim hazine, anahtarı da sorup öğrenmektir. İlmi isteyiniz ki Allahü Teala size merhamet etsin. İlim öğrenmekte 4 kişiye sevap vardır: talebeye, hocaya, dinleyenlere ve onlara icabet edenlere. Rivayet ettiği hadis-i kutsi de, "La ilahe illallah kalemdir. Bunu okuyan kaleye girmiş olur. Kaleme giren de azabımdan kurtulur," buyuruldu. Hazreti Davud-i Tâhi evinden sadece namaz vakitlerinde çıkar, camide namazını kılar kılmaz hemen kalkar, aceleyle evine dönerdi. Bir gün onu cemaate hızla giderken görüp, "Niçin acele ediyorsun?" diye sordular. O da, "Askerler beni bekliyor," dedi. "Hangi askerler?" diye sordular. O da, "Mezarlıkta bulunan ölüler," diye cevap verdi. Camiden çıkınca eve birinden kaçıyormuş gibi aceleyle gelirdi. İnsanlar dünyaya çok bağlanıyor. Onlarla görüşünce kalbime dünya sevgisi geliyor der, insanlarla bir araya gelmemeye çalışırdı. İbn-i Semmak Hazretleri, Davud-i Tâî Hazretlerine gelip, "Bana nasihat et," dedi. O da, "Öyle gayret et ki, Allahü Teala seni yasak ettiği yerde görmesin. Emrettiği yerden de ayrılmış bulmasın. Allahü Teala'dan haya et ki senin ona yakın olduğunu ve senin üzerindeki kudretini göz önüne getiresin. Oruçlu ol ki iftarın ölüm olsun. İnsanlardan arslandan kaçar gibi kaç. Fakat cemaatleri terk etme ve sünnetten ayrılma," buyurdu. Biri kendisinden nasihat istedi. "Dünya için dünyada ne kadar kalacaksan o kadar. Ahiret için de ahirette ne kadar kalacaksan o kadar çalış," dedi. Vefatı. Ömrünün son günlerini yaşadığı sıralarda huzuruna gelip gidenler iyice artmıştı. 1195 miladi 1781 senesinin Muharrem ayının 7'sinde çarşamba gecesi kapısının önünde pek çok kimse toplanmıştı. Bunlar arasından 3 kişi ısrarla içeri girmek istiyorlardı. Nihayet izin alıp içeri girdiler. Bunlar Moğol ve Mecusi idiler. Huzuruna girince, "Mazhar-ı Can-ı Canan sen misin?" dediler. Mazhar-ı Can-ı Canan Hazretleri de, "Evet, benim," buyurdu. Meğer bunlar, Mazhar-ı Can-ı Canan Hazretlerine kastedip, öldürmek üzere gelmişlerdi. İçlerinden biri üzerine hücum edip, hançer vurmaya başladılar. Vurulan hançer darbesi, kalbine yakın bir yere isabet etmiş, ağır yaralanmış ve yere yıkılmıştı. Durumdan haberdar olan Nevvap Necef Han, sabah erkenden frenk bir tabip gönderdi. Tabibe, "Çabuk gidip bu mübarek zatı tedavi et, onu yaralayanlar da yakalanınca kısas yapılsın," dedi. Frenk tabip gidip, Mazhar-ı Can-ı Canan Hazretlerinin yarasına baktı ve geri dönüp kasten Nevvap Necef Han'a, "İyileşip kurtulur. Başka tabip göndermeye lüzum yok," dedi. Mazhar-ı Can-ı Canan Hazretleri bu yaralı haliyle 3 gün daha yaşadı. Yaralarından devamlı kan aktı. 3. gün cuma günüydü. Öğle vakti ellerini açıp Fatiha-yı Şerife'yi okudu. İkindi vaktinde, "Günün bitmesine kaç saat vardır?" buyurdu. 4 saat vardır," dediler. O gün hem cuma hem de aşure günüydü. Akşam olunca 3 defa derin nefes aldı ve şehit olarak vefat etti. Allahü Teala hepimizi şefaatlerine nail eylesin. Amin.
1: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox dünya şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
8: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
9: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
8: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
10: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
11: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
8: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
7: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız, hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek, yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox dünya şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.
12: Bebeğimle mutluyum.

0: Merhaba, hoş geldiniz. Bebeğimle mutluyum da güzel bir hafta sonunda birlikteyiz. Ana kumanda masamızda İsmail bizimle birlikte, ben Hülya, bütün anneleri, anne adaylarını, bebekleri selamlıyoruz, sevgiler gönderiyoruz. Güzel bir hafta sonu olsun hepimiz için. Temiz hava alabildiğimiz, mevsimin tadını çıkartabildiğimiz bir hafta sonu. Doğumuna az kalmış olan annelere ise elbette çok heyecanlılar. Ama bu heyecanın yerini çok yakın zamanda bebek sesleri, uykusuz geceler, biraz bakımsız haller alacak ama tabii ki tarifi imkansız bir mutluluk bunlara eşlik edecek ve bütün olumsuzlukların üstünü örtecek. Bebeğinize kavuştuğunuz o an çok kıymetli. Ondan sonraki günler de öyle. Birbirinize alışmak için çaba harcayacaksınız. Özellikle bu süreçte emzirmek en önemli odak noktanız olacak. Hiç kimseye aldırmayın. Kim ne derse desin, her annenin sütü bebeğine yeter ve iyi gelir. Çok küçük bir grup için istisnalar var ki onu da zaten doktorlar çok çabuk tespit ediyorlar. Siz emzirmeye odaklanın. Bebeğinizin sevgisine, kokusuna, hareketlerine odaklanın. Biraz dinlenmeye, bol su içmeye, sıvı tüketmeye odaklanın. Besin gruplarına proteini biraz arttırarak ilave yapın. Onun dışında herhangi bir eke, herhangi bir desteğe hiç ihtiyacınız yok. Pozitif düşünün, bol sıvı tüketin, özellikle bol su tüketin ve bebeğinizde her anın tadını çıkartın. İçinde bulunduğumuz ay anne sütü ve emzirme farkındalık ayı, aynı zamanda meme kanseri farkındalık ayı. Hemen her yerde bu iki önemli konuyla ilgili etkinlikler yapılıyor. Biz de bu etkinliklerin bazılarına katılıyoruz ve sizler için röportajlar derliyoruz. Bugün iki değerli konuk ağırlayacağız. Misafirimiz olacaklar. Öncelikle erken doğumun risklerinden konuşacağız. İkinci konumuzsa bebeğini emzirmeye hazırlanan ya da emziren annelerin beslenme kurallarıyla ilgili olacak. İkinci konumuz bu konu hakkında bilgiler verecek. Vakit kaybetmeyelim ve hemen bilgilenmeye başlayalım. Sevgili dinleyiciler, kadın doğum uzmanı operatör doktor Serpil Kırım bizimle birlikte, kendisi aynı zamanda tıp bebek uzmanı. Bugün biraz doğum sürecinden, bu süreçte yaşanabilecek problemlerden konuşacağız kendisiyle. Hoş geldiniz Serpil Hanım.
1: Hoş bulduk, nasılsınız?
0: Teşekkür ederim, siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim, çok güzel. Sizlerin sesini duydum, daha iyi oldum.
0: Biz de öyle, çok teşekkür ederiz. Serpil Hanım, doğum oldukça keyifli bir süreç aslına bakarsanız. Siz takip ederken de öyle, bir sizin paylaştıklarınızı görürken biz de çok mutlu oluyoruz. Aileler de eminim öyle, ama her şey her zaman istendiği gibi gitmiyor. Hamile olduğunu öğrendiği andan itibaren ailenin, annenin, babanın içinde mutlaka tedirginlikler de oluyor. Biraz bugün bu tedirginlik sebeplerinden, biraz aileyi, süreci erken doğuma götüren olumsuzluklardan konuşacağız. Siz genelde anne adayıyla kaçıncı haftada karşılaşıyorsunuz eğer planlanan bir gebelik değilse?
1: Ülkemizde şöyle bir durum var. Gebelik planlaması sırasında çok fazla hekime başvurma gibi bir rutinimiz yok aslında. Genelde şöyle oluyor. Gebe olduğunu öğreniyor. Adet gecikmesi olduktan sonra hekime başvuruyor. Ama aslında yapılabilse bir 9 ay öncesinden, 8 ay öncesinden gebelik planlamaya karar verildiğinde karşılaşabilsek, o zaman tüm beden, zihinsel hazırlık ve bedensel hazırlık yapılabilir. Daha sağlıklı gebelikler elde edilebiliyor. Hı hı. Ama bizim ülkemizdeki rutin gebe kaldığını öğrendikten sonra ilk hekim başvurusu şeklinde oluyor.
0: O da genelde herhalde 5. 6. hafta mı en erken?
1: Aynen öyle, 6. hafta civarında. Yani daha erken çok fazla karşılaşmıyoruz. Bir iki gruba ayrılıyor Türkiye'de aslında. Bir grup aleti geçtiğinde hemen ertesi gün doktora gidip bebeği görmek hevesinde olan bir grubumuz var. Hı hı. Ama daha çoğunluğu %80'e varan oranlarda ilk böyle 5. 6. haftada başlıyorlar.
0: Genelde bizim istediğimiz, tabii biraz önce sizin söylediğiniz gibi, planlanan bir gebelik olması. Öncesinde bir 8-9 ay bedenin buna hazırlanması, psikolojik olarak ailenin hazırlanması. Sonrasında da gebeliğin rutin olarak takip edilmesi. 4. 5. haftada ya da 6. haftada geldi anne adayı size. Belirtilerden bahsetti, test yapıldı, pozitif çıktı. Ondan sonra rutin olarak ne görmek istiyorsunuz? Bu rutini bozan, sizi endişelendiren durumlar var mı?
1: Şimdi şöyle, öncesinden biz aile kadın bedenindeki eksiklikleri bilemediğimiz için, ne olduğunu bilmediğimiz için rutin gebelik testlerimiz var. Bunlara bir bakıyoruz. Bunlara baktığımızda artık fetüs yerleşmeye başlamış oluyor. 6. haftada kalp atışlarını duyuyoruz. Yani bebek oluşumu, organ gelişimi başlangıcı olmuş oluyor. Dolayısıyla biz versek de onun bedende bir kan seviyesinin belli bir orana gelip de bebeğe geçme miktarının istediğimiz seviyelerde olmasını sağlamamız için bir zaman geçmesi gerekiyor. En az ortalama 2-3 hafta. Dolayısıyla biz o dönemde testler yaptığımızda bir eksiklik fark ettiğimizde aslında biraz da işler ya gecikmeler yaşanmış olabiliyor. O nedenle biz diyoruz ki yani öncesinden gelebilenler öncesinden gelemezlerse yine rutin baktığımız testler var. Neler var mesela? Tiroid hormonlarına bakıyoruz. Bir problem var mı? Bir sıkıntı var mı? Tiroid hormonlarında erken dönemdeki düşüklerin bir kısmı TSH değerlerindeki problemlerden kaynaklanıyor. Bir de bu kısım çok fazla bilinen bir kısım değil. Neden? Rutin bizim test değerlerimiz erişkinlerdeki sınır değerleri olarak görülüyor. Dolayısıyla gebeliklere özgü sınır değerleri bilmiyoruz. Bilmediğimiz için de burada özellikle gebelik takip eden doktorlarla gebelik takip etmeyen doktorlar arasında bir referans değer arasında bir farklılık oluyor. Bizim tüm çalışmalarımız TSH değerinin gebeliğin erken dönemlerinde 2,5'un altında olması şeklinde istiyoruz. Hem erken gebelik kayıpları yaşanmasın diye hem de biliyorsunuz ki tiroid hormonları bebeğin zeka gelişimiyle ilgili. Ve önlenebilir zeka gerilmenin en sık nedeni hipotiroid. Yani bir tane ilaç veriyorsunuz ve tamamen engelleyebiliyorsunuz. O nedenle zaten rutin Sağlık Bakanlığı'nın doğduktan sonra tarama testlerinin içinde bulunuyor. Pelikatenuri ile hipotiroid taraması. Gebeliğin erken döneminde hepatitlerine işte sarılık var mı, geçirmiş herhangi bir hastalık var mı, toksoplazma rubella gibi yine daha çocukluk çağında geçirdiği hastalıklara, hayvanlardan bulaşan hastalıklar şu anda mevcut var mı yoksa geçirmiş, bağışıklık kazanılmış, onlara bakıyoruz. Yine hemogram değerlerine, D vitamini, B12 gibi bebeğin organ gelişimini etkileyebilecek ve annenin daha çok direkt bebeğin zaten size düşünün 70 kilo bir ortalama anne adayı olsun. Bebeğin 70 kilogramlık bir deposu var. Annenin o her şeyi alır zaten. Hani bebek anneden mevcut deposu olan her şey alır. Ama anneyi biz eğer yeterli de miktarda depolarını dolduramazsak, destekleyemezsek bu sefer annenin olumsuz hayatı etkilenir. Her annedeki olumsuz etkilenmeden bebek de mutlaka etkilenecektir.
0: Dolayısıyla bu depoların sağlam olması, hani o biraz planlanan gebelikte istememizin sebebi işte bu depoların ne kadar dolu olduğunu bilmememiz ve elimizden geldiğince bunları dolu tutmaya çalışmamız.
1: Aynen. Demir depoları, D vitamini, mesela ülkemizde D vitamini çok ciddi sıkıntı var. Yani rutin yaptırdığımızda hiçbir bizim D vitamini, yani biz de dahil, yani standart 30'un altında, hepsi 30'un altında çıkıyor. Yani 30'un civarlarına getirmek istiyoruz. Yine işte her gebenin D vitamini, işte demir alması, işte bunun dışında tiroidle ilgili iot destek tedavilerine başlanması, multivitamin mineral desteklerine başlanması öneriyoruz. Çünkü bunları yiyeceklerle alma imkanımız maalesef yok. Hep soruyorlar işte almadan olmaz mı? Almadan olmuyor. Çünkü onu biz etkin dozajda alabilmemiz için yememiz gereken, almamız gereken ürün miktarı çok fazla ve bir bedenin bunu kabul etmesi mümkün değil.
0: Yani bırakın alıp yemeyi, bedenin bile kabul etmesi mümkün değil. O yüzden takviye şart bu noktada.
1: Evet. Bu noktada takviye şart. Hani hepimiz aynı noktadayız. Dışarıdan bir şey almayalım istiyoruz ama bir de mevcut koşullar var. Şu anki zamanda yediklerimiz, aldıklarımız ve yaşam koşulları bunları doğal olarak elde edebilmeye imkan veren bir süreç değil.
0: Doğru.
1: O yüzden güvenilir yerlerden vitamin mineral desteklerimizi almamız gerekiyor.
0: Burada da ama tabii doktor kontrolü çok önemli. Doktor önerdikten sonra ona güvenerek ilerlemek en doğrusu. Tedirgin olmaya gerek yok yani.
1: Aynen, çok güzel bir noktaya değindiniz. Mesela çoğu zaman da şöyle oluyor, işte bunu verdiler, bunu önerdiler, bunu aldım. Aslında hani platformlarda konuşulanlardan, işte arkadaşım kullandı, ben de onu kullanımından ziyade hekiminize gidip, çünkü geç değil, hekiminize gidip hekiminizin önerdiği durumlarda herkesin aynı vitamin içeriğini kullanması gerekmiyor. Belki senin ona ihtiyacın yok. Tabii. Ama rutin kullanılanlar ve işte popüler olan bazı ürünler var. Hani ben bunu kullanmaya başladım, İşte bu arkadaşım kullandı, ben de kullanayım. Çok doğru bilgiler değil.
0: Bu arada söz... Affedersiniz, buyurun lütfen.
1: Bir de şöyle bir durum var. Eskiden şu vardı. Hani biz ilaç vermekte ya da destek vermekte çok zorlanırdık. Bakın bu çok kısa bir sürede oldu. Yani yaklaşık 8 yıl içinde oluştu. Hı hı. Son 5 yıl içinde böyle oldu. Şimdi hani bıraktırmakta çok zorlanırdık. Vitamin mineral desteği hani onsuz hani kulaktan dolma bilgilerle. Hı hı. Vitamin ve mineralsiz kimse gezmiyor ama doğru bilgilerle gelmiyorlar.
0: Bir de bunu zannediyorum sosyal medyanın da rolü var. Sosyal medyada her gördüklerini hemen kullanmak yerine mutlaka yine doktorlarına danışmaları gerektiğini hatırlatalım. Ürün önemli değil. Hangi ürün olursa olsun kullanmadan önce bir anne adayının mutlaka doktoruna danışması lazım.
1: Çok önemli bir şey noktaya parmak bastınız. Bir de burada şey var. İçeriğine bakıyorlar mesela. İçeriği diyor ki işte aynı etken madde. Ama o etken madde nereden geliyor? Nerede üretiliyor? Hangi firma tarafından yapılıyor? Onun etkinliği maddenin adından ziyade alındığı yerleri çok ilintili.
0: Bir emilimi bile farklı olabiliyor Serpil Hanım.
1: Bu önemli. İşte o nedenle yani çok yüksek miktarda alıyorsunuz ama bir yararlanma olmadığı için siz onun aslında çok küçük bir miktarı vücutlarınızdan
0: yararlanabiliyorsunuz. Evet. Şimdi tiroidden bahsettiniz. Tiroid hastası genç hanımlar. İşte biz anne olmak istiyoruz ama çok zorlanıyoruz. Doktorlar izin vermiyor. Tedavi belli bir noktaya gelene kadar hamile kalmayın diyorlar şeklinde serzenişte bulunuyor. Ama buna rağmen planlanmayan gebelik yaşayan anne adayları da var. Tiroid hastası. Onları nasıl takip ediyorsunuz? Erken dönem düşüklerin önemli sebeplerinden biridir dediniz. Şimdi ben eminim ki bizi dinleyenler tedirgin oldular.
1: Şimdi şöyle bir durum var. Bazen bana da geliyor. Çok yüksek değerlerde tiroid değerleri yükselmiş olarak geliyorlar. Gebe olduğunun farkında değil. İşte muayene sırasında gebe olduğunu fark ediyor. Ya da işte adet geçmesine başlıyor. Bu durumda çok büyük panik yapacak bir durum yok. Neden yok? Yüksek dozlarda ilaçlar. Ondan öncesinde ben takviyelerle, beslenme düzeniyle, işte yod takviyesiyle, yaşam tarzı değişiklikleriyle tiroidleri belli bir seviyede tutabiliyoruz. Ama gebe kaldıktan sonra bunları yapmaya çok zaman olmadığı için ilaç tedavilerini öneriyoruz. Ve ilaç tedavileri kullandığımızda çok kısa sürede istediğimiz optimal dozajlara geliyor tiroid seviyeleri. Ve bunlardan bebekler çoğunlukla etkilenmiyorlar. Hı-hı. Benim bahsettiğim grup takipsiz grup. Farkında Hı-hı. olmadan yani rutinde tiroid ile ilgili sıkıntı olduğunu bilmeden mesela şöyle diyeyim. 3 tane düşüğüm var diyor. Bir araştırıyoruz bakıyoruz. Aslında tiroid ile ilgili sıkıntısı var gibi.
0: Düşükler belki de bundan kaynaklanmış.
1: Belki de ondan kaynaklanmış. Yani düşüklerin bir kısmının zaten sebebi tiroid ile ilgili sıkıntılar. Hani araştırdığımızda böyle ama genelde dediğim gibi ben hasta geldiği zaman gebe bakıyorum tiroid değerleri yüksek. İlacını yazıyorum, değerlendiriyorum. 3 hafta sonra kontrole çağırdığımda zaten beklediğim dozlara geliyor.
0: Düşmüş oluyor ve hamileliği de daha rahat geçiriyor.
1: Bir de tiroid ilaçları gebelikte rahatlıkla kullanılabiliyor. Bebeğe bir zararı olan, anneye zararı olan hamile engel ilaçlar değil.
0: Peki genel anlamda özellikle riskli gebeliklerin sebepleri nedir?
1: Riskli gebelikler şöyle, en çok bizim gebelikte karşılaştığımız şeylerden bir tanesi tansiyon, hipertansiyon, şeker yine gestasyonel diyabet oluşması. Ailesel bir diyabet yatkınlığı vardır. Mesela bu da biraz göz ardı edilen noktalardan bir tanesi. Ailesel bir diyabetik yatkınlık varsa, annede babada diyabet varsa ya da daha öncesinden geçirilmiş olan gebelikte bir diyabet öyküsü varsa, şeker hastalığı öyküsü, mutlaka bu gebelikte başlangıcından taramalara, takiplere başlamak lazım. Hı hı. Yani böyle 6. ayı beklemek gerektiğini düşünüyorlar. O 24-28 hafta bizim için yaptığımız taramalar ya da takipler herhangi bir faktörü olmayan, herhangi bir koyan normal standart sağlıklı olduğunu düşündüğümüz gebeler için. Hı hı. Bu öncesinden ailede varsa mutlaka bakımımız lazım. Yine ailede kalp hastalığı, tansiyon hastalığı, kronik hastalıklar varsa o gebelerin birazcık daha yakın takip edilmesi gerekiyor. Tansiyon yüksekliği, yine şeker hastalığı bebeklerde gelişme geriliği ya da bakladığım dediğimiz daha fazla anormal gelişmelere neden olabiliyorlar. Zamanlaması, doğum zamanlaması değişiyor. Bebeklerde oluşacak olan organ gelişimleri ne kadar etkileyebiliyor. Dolayısıyla biz öncesinden gebeliğin erken döneminde bunları fark eder de kontrol altına alırsak diğer gebelerden hiçbir fark olmuyor aralarında. Yani bizim asıl sıkıntımız, yani hekimli olarak karşılaştığımız problemler takipsiz ve sonradan fark ettiklerimizde. Gebeliğin erken dönemlerinde fark edip de takibimizi ona göre yaptıklarımızda %99 herhangi bir problemle karşılaşmıyoruz. %1 ya da 2 tane gebelikte sıkıntı oluyor. O da yaşamın olağan akışında olan bir durum.
0: Aslında belki de bu yayından aklımızda kalması gereken mutlaka gebelerin takipte olması ve bu takibin de doktorun söylediği periyotta olması. Ya bir sıkıntım yok, doktora gitmeyeyim, tamam işte ilk ayda gittik ya da ikinci ayda gittik, artık bir de doğuma yakın görürüz doktoru. Bu doğru bir yaklaşım değil.
1: Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Yani en azından gebe kalmayı planladıklarında bir kez olsa bile sinir testi, şu anda da servis kanseri farkındalık ayındayız. Sinir testinin yapılması, rahim ağzında bir problem var çünkü gebelikte, orada anormal bir hücrelenme, yapısal bozukluk varsa gebelikte bu artabiliyor. Biz gebelikte onu alttan muayene rutininde yapmadığımız için, hani bir şikayeti olmadığı sürece gebelik başında sadece servis testi değerlendiriyoruz. Dolayısıyla onları gözden kaçabiliyor, ilerleyebiliyorlar. Gebelik önce mutlaka sinir testini yapıp rutin kan ve idrar tahlilini yaptırıp onlarda bir problem varsa, 3 ay depoların dolması için beslenme, yaşam tarzı değişikliğini yapıp gebe kalınırsa çok daha sağlıklı ve keyifli bir gebelik süreci geçebilirler.
0: Peki hazır kanserden bahsetmişken o zaman biraz da o konuya girelim. Hamile ama kanser hastası ya da hamileliği sırasında teşhis kondu. Böyle bir durumda nasıl bir takip yapılıyor Serpil Hanım? Çok belki sıra dışı, çok az görülen bir durumdur. Yani inşallah az görülüyordur. Böyle bir durumda hiç kaldınız mı? Böyle hastanız oldu mu?
1: Yani şöyle, bir rahim ağzı kanseri, bir meme kanseri, her kanserin farklı bir durumu var ama rahim ağzı kanserinden bahsedecek olursak, eğer anormal bir hücre değişiklikleri varsa rahim ağzından biz gebelikte rahim ağzının belli bir kısmına kadar müdahalede bulunabiliyoruz. Oradan biyopsi alabiliyoruz, örnek alabiliyoruz. Ama şu bir gerçektir ki annede bir sıkıntı varsa önce anne hayatıdır. Bebek ikinci noktada bırakılır. Yani her zaman için birinci olarak anne hayatı, ikinci noktada bebeğin yaşam hakkıdır. Dolayısıyla annenin yaşamını tehdit edecek bir durum varsa oturup toplanıp aileyle birlikte konuşularak annenin tedavisi ön plana çıkartılır. Çünkü annenin tedavisi geciktiğinde, annenin yaşam şansı azalacaksa, olumsuz bir nokta olacaksa, bebek burada ikinci planda tutulmak durumundadır. Anne olmadan bebeğin devam etmesi mümkün değildir. Ama eğer bebeğin yaşama 28. haftaya kadar, yani dışarıda artık biliyorsunuz teknoloji çok ilerledi, 24'lere kadar bu indi. 24 haftaya kadar bebeği, mesela bir kanser testi koyduk, bebeği dışarıda bir yoğun bakım şartlarında tutup da gelişimi
0: büyütebileceksek,
1: o noktaya kadar palyatif, yani destek tedavilerle devam edip o noktadan sonra doğumu gerçekleştirip annenin ant tedavisine geçebiliyoruz. Her koşula göre değişebilen bir durum.
0: İşte yine doktor kontrolüne geldik değil mi? Aslına bakarsanız. Ve şanslıyız diye düşünüyorum. Çünkü biz eskiden mesela doktora ulaşım oranlarını verdiğimizde üzülürdük. İşte annenin hamilelik sırasında doktora ulaşamadığı için kaybedilen bebek oranlarını verdiğimizde ya da anne hayatını kaybetme oranlarını verdiğimizde üzülürdük. Ama şimdi bu oranlar da düştü. Çünkü doktora ulaşım da kolay. Öncelemek anlamlı. Yani biz bunu önemseyip anneyi, bebeği, hayatını önemseyip mutlaka doktora gitmeliyiz. Özellikle şehir hayatı içinde belki bu biraz daha kolay ama kırsaldakiler için biraz daha zannediyorum anneyi ve bebeği önemsemek ve doktor kontrolünü düzenli yapmak kıymetli.
1: Çok önemli. Meme kanseri farkındalık ayı olduğu için bir de meme kanserinden bahsedeyim. Gebelikte ve gebelik sonrasında memenizde herhangi bir kitle varsa, elinize bir şey giriyorsa, ne olursunuz bunu süt düğümlenmesidir, hani olur diye geçiştirmeyin. O şekilde atladığımız vakalar olabiliyor. Yani herhangi bir dönemde memede elinize gelen bir nokta kadar bile bir şey varsa, bir lezyon, bir sertlik, bir anormallik, normal dışı fark ettiğiniz bir şey varsa mutlaka hekime gidin. Bütün takipleriniz dışında. Çünkü göz ardı ediliyor. Gebelikte böyle, özellikle lavatoluk döneminde ya da gebeliğin son dönemlerine doğru, memede sanki kitle olabilirmiş gibi bir yanlış algılama var. Olmaz. Öyle bir şey olmaz. Yani bir kitle varsa o kitlenin araştırılması lazım. İşte bağlanamaz.
0: Öyle bile olsa bunu doktorun söylemesi gerekir. Biz bağlamayalım. Yani diyelim ki süte bağlı bir şey ama bunu mutlaka bir doktorun görüp evet bu süte bağlı bir durum, endişe edilecek bir durum yok, emzirmeye devam et demesini beklemeliyiz.
1: Kesinlikle.
0: Tabii biz bugün aslında biraz da konumuzu farklılaştırdık sohbet ederken. Aslında biraz erken doğuma yol açan sebepleri konuşacaktık. Bir iki cümleyle ondan da isterseniz bahsedelim. Sonra önümüzdeki günlerde yeniden bu konuyu gündeme alırız.
1: İnşallah konuşuruz. Erken doğumda şöyle bir şey var. Erken doğumun en önemli sebeplerinden bir tanesi rahim ağzı yetmezliği. Her bir ağrı olmadan eğer doğum gerçekleşiyorsa rahim ağrısı yetmezliğine bağlanabilir. Onun dışında 37 haftanın altında doğum gerçekleşiyorsa biz buna erken doğum diyoruz. Erken doğum sebepleri arasında enfeksiyonlar olabilir, gelişme geriliği olabilir, dediğim gibi rahim ağrısı yetmezliği olabilir, başka geçirilmiş enfeksiyonlar olabilir, immün sistemi yani kadının bağışıklık sistemiyle ilgili problemler olabilir. Bunların tedavileri yapıldığı zaman çoğunlukla erken doğumlar önlenebiliyor.
0: Hı hı. Yine de bugün hakikaten hep belki birkaç cümlede bir tekrar ettik ama doktor kontrolünde olmak erken doğum riskini de azaltacak. Doktor ona göre zaman zaman işte dikiş atıldı diyorlar. Bu da erken doğumu engellemek için yapılıyor. Bazen dinlenme veriliyor, bazen çalışıyorsa eğer iş hayatına ara vermesi isteniyor. Bütün bunlar erken doğum riskini azaltmak için. Ama her şeye rağmen doktor kontrolündeyseniz emin ellerdesiniz demektir. Burada da kararı doktora bırakmak, kontrolleri ihmal etmemek ve uyum sağlamak önemli.
1: Aynen. Rahim ağzı uzunluğunu biz 22. hafta civarında bir penetroloji doktoru gördüyse değerlendiriyor ya da bize muayene geldiyse biz değerlendiririz. Rahim ağzı uzunluğu bizim belirlediğimiz standartlarımızın altındaysa o zaman dediğimiz gibi dikiş koyarak ya da aileye belli tedaviler vererek onu erken doğumu engelleyebiliyoruz. Özellikle ilk doğumunda erken doğum olanlar mutlaka doktorlarıyla konuşmaları lazım. Tekrar erken doğum olma ihtimalleri var. İşte o grubun daha öncesinden işte dikiş konulması ya da belli tedaviler başlayarak ikinci gebeliğin erken doğum olması engellenebiliyor.
0: Peki çok teşekkür ediyorum bugün için. Tekrar görüşmek üzere Serpil Hanım. İyi günler diliyorum.
1: İyi yayınlar.
0: Kolay gelsin.
2: Bebeğimle Mutluyum devam ediyor.
0: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Sevgili Bahattin Aslan'la sohbet edeceğiz. Uzman diyetisyen Bahattin Aslan'la. Bugün biraz anne sütünü konuşacağız. Anne sütünü arttıran yiyecekler ve annenin nasıl beslenmesi gerektiği konumuz olacak. Merhabalar.
3: Merhabalar, hoş geldiniz diyelim.
0: Hoş bulduk. Anne size çok başvuruyordur doğumdan evet. Sonra anneler. İki konu için, biri kilo verelim, biri de aman sütümüz azalmasın.
3: Kesinlikle. Eskiden doğumdan sonra anneler başvuruyordu bize daha çok ama şimdi hamile kaldığı andan itibaren anneler başvurmaya başlıyor. İlk istedikleri şey bizden kilolarını nasıl koruyabilecekleri, çok kilo almadan televizyondaki işte sanatçılar 3 kilo 5 kilo alıyor. Hemen doğumdan sonra ayağa kalkıyor yine incecik kalıyor. Biz böyle nasıl kalırız diye. Artı hamilelik esnasında yaşanan gestasyonel diyabet tarzındaki şikayetler için başvuruyorlar. Doğumdan sonra biz diyoruz annelere ilk hemen nasıl zayıflayacağım diyor doğum sonrası. Hı-hı. İlk 4 ay 5 ay bizi hiç görmeyin diyoruz. Hı-hı. Sadece biz o esnada bebeğin bundan sonraki hayatında sağlıklı yaşayabilmesi Hı-hı. için annenin de bebeğe en sağlıklı en kaliteli sütü verebilmesi için nasıl beslenmesi gerektiği ile ilgili bilgi veriyoruz.
0: Bunun zaten için
3: tabii bununla ilgili hastanemizde eğitimler de oluyor bizim. Burada doğum yapan annelere hem gebelik esnasında hem de doğum yaptıktan sonra düzenli bir şekilde eğitimler veriliyor. Hı hı. Bunların amacı şu. Anne, çoğu yeni doğum yapan anneler. Ne zaman bebeğini besleyecek? Nasıl besleyecek? Aylara göre farklılık var mı? Su vermeli mi acaba anne? En büyük sıkıntısı o. Sadece anne sütü yeterli mi? Hı hı. Bunlar bizim için önemli. Bir anneye bizim ilk söyleyeceğimiz şey şu. Doğduktan sonra hemen ilk yarım saat içerisinde hı hı. anne sütü vermeli. Sezeryanla doğumlarda bu biraz zor oluyor. Hı hı. Ama normal doğumlarda annenin sütü daha hızlı geliyor. Hı hı. Sezeryanla doğumlarda da biraz işte sıcak banyolar, biraz loğusa şerbetleri falan hı. belki bu işte etkili maalesef. Çok kalorili ama çok kalorili ama etkili. Anne sütü gelmesi çok çok önemli. Bebeği doğru emzirmesi çok önemli. Artı bundan sonra annenin düzenli protein, karbonhidrat, vitamin, mineral açısından dengeli beslenmesi gerekiyor. Yani sadece şeker yiyerek annenin sütü gelmez. Birçok kişi onu sanıyor. Çok şekerli yemek, çok gıda yemek, çok sütünün olacağını düşünüyor ama bu bir hormondur. Salınmayla, beyindeki uyarıyla da etkilidir. Anne sütü için bebeğin düzenli emmesi gerekiyor. Gün içerisinde 8-10 defa, 12 defa bebeğini emzirdiği zaman düzenli olarak süt gelecektir. Zaten bebek büyüyorsa sütünün kalitesi çok iyi demektir. İlk gün gelen veya ilk 12 saatte gelen süt çok önemli bir süttür. Matür süttür ve bunun içerisinde bağışıklık sistemini güçlendirecek aşılar vardır. Hı-hı. Yağlar vardır ve bebeğin bundan sonraki hayatındaki en önemli şeyleri ilk sütten alır annesinin. Hı-hı. O süt daha koyudur rengi, daha sarıdır. Daha Kıbaşı yoğun bir evet, var. Daha farklı bir kıvamıdır. Bu sütten sonra, bu süt bir süre sonra kendini daha açık renkli, berrak bir süte bırakır. Bu sütte devam sütüdür. Çocuk için büyüme ve gelişme faktörleri vardır içinde. Tabii ki annenin sütünün kalitesi yemesiyle de alakalı. Hı hı. Süt demek protein demektir. Bakın.
4: En temel protein.
3: Evet, en temel anne sütü. Bebeğin ilk 6 ay hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Ek gıda da dahil. Hı hı. Büyümesi ve gelişmesi yeterliyse sadece anne sütünde kesinlikle biz ek gıda ve mama önermiyoruz hiçbir şekilde. Anneler onu yanlış değerlendiriyor. Çocuk her ağladığında hani demek ki sütüm az geliyor gibi mamaya yüklenmeye
4: doymuyor
3: çalışıyorlar. Doymadığını düşünüyor ama düzenli zaten haftada bir kontrole çağırıyor doktorlar. Büyüme eğrilerine bakılıyor. İlk 6 ayda çocuk aylık bazda 800 gram almalı diyoruz. Hı hı. Çocuk bunun üzerinde alıyorsa anne sütü yeterlidir. Ekstradan gereksiz bir mamayı neden verirsin? Hı hı. Ama bir tombik bebek seviyor.
4: Bir de etraf çok anneyi etkiliyor.
3: Evet, annenin etkilenmesi doğal etraftan. Ama takip edeceği kişi çocuk doktorunu takip edecek. O ne diyorsa onu takip edecek. Hı hı. Beslenme uzmanlarını takip edecek. Biz onlara diyoruz. Birincisi güzel bir kahvaltı yapın. Kesinlikle kalkın yumurtanız, peyniriniz, sütünüz, meyveniz hepsi bir arada olan güzel bir kahvaltı yapın ilk önce. En önemlisi bu. Yumurta olmazsa olmazı. Hı-hı. Bakın olmazsa olmazları ekstra söyleyeceğim. Yumurta olmazsa olmazı. Tatlı bir şey canları çekiyorsa meyveyle yapılmış kompostolar olabilir. Artı şekeri az reçeller olabilir. Ama bizim en önemli şeyimiz bal pekmez burada. Hı-hı. Çünkü pekmezde demir var. Balda da yüksek oranda faydalı olan maddeler var.
4: Anne alacak bunları.
3: Evet, anne alacak. Düzenli olarak anne bunları yiyecek. Sonra birkaç saat sonrasında arasında meyvelerle, özellikle bol sulu mevsimine göre meyvelerle kendisini beslenmesini devam ettirecek. Öğlen yemeklerinde, mutlaka yemeklerinde et, tavuk, balık neyse etli bir yemek olacak. Sebzenin de içinde olabilir, ayrı da olabilir bu. Hı hı. Yanına pilav tercihlerini işte süt veren annelerde biz bulgur pilavını öneriyoruz. Ama bulgur pilavını da sebzeli yapın diyoruz. İçerisine biraz havuç katın. Çünkü o da sütü arttırır. Hı hı. Veya
4: soğanı,
3: bezelye katın. Hı hı. Sarımsaklı, soğanlı tarzda. Hı hı. Bu tarz şeyler çünkü süt salgısını arttırıyor. Güzel bir salata.
4: Soğan özellikle çok tavsiye ediliyor.
3: Soğanın süt salgısını arttırdığı söyleniyor. Özellikle yeşil soğan. Hı hı. Onu da söyleyeyim. Mevsimine göre buluyorlarsa salatalarına doğrarlar. Midelerine dokunmuyorsa. Bu dönemde şöyle bir şey düşünmesinler. Yok ağzım kokar, şu olur, hı hı, bu olur. Çocuğunuzun sağlığı her şeyden önemli. Zaten çok fazla dışarı çıkamayacağınız bir dönem.
4: Hı hı. Rahat olun.
3: Evet, rahat olun, yiyin, için.
4: Oturun.
3: Ziyaretçi de çok fazla gelmesine gerek yok küçük. Evet. Biz anlaşıldı, çok fazla.
4: Evet,
3: çünkü kış dönemi başlıyor. Bu dönemde doğum yapmış annelere çok ziyaretçi gelirse çok da hastalık gelecek demektir. Hı-hı. Bebeklerin daha bağışıklık sistemleri oturmadığı için. Anne mutlaka süt, yoğurdu bol miktarda tüketecek. Çünkü süt salgısı var. En az gün içerisinde biz diyoruz 1 litreye yakın süt içecek anne. İçecek. Hı-hı. Çünkü süt kaybı
4: süt
3: da var.
4: Getirir.
3: Evet. O beyinde ulaşan bir şey. Hani süt içtiğiniz için illa süt olacak diye bir şey değil ama o düşünce bile çok çok önemli annenin ruhi açısından, rahatlığı açısından. Süte melisa katabilirler, rezene biraz katabilirler kaynarken sıcak, hı-hı, seviyorlarsa, tarçın katabilirler. Bu da bebekte ve kendisindeki gaz şikayetlerini azaltır. Hı-hı. Çok çok önemli. Hı-hı. Gazdan dolayı birçok şeyi yiyemediklerini düşünüyorlar.
4: Evet,
3: kayısı, elma suyu karışımı sütü arttırabilir. Bazı süt arttırıcı çaylar var karışım şeklinde. Hı hı. Değişik firmaların ismi önemli değil. Gittiğiniz, hı hı, zaman söylersin süt arttırıcı çaylar. Onlardan bir iki fincan içmek işinize yarayabilir rahatlıkla. Hı hı. Ama beslenmenizde hani öyle çok devasa bir değişiklik yapmanıza gerek yok. Hı hı. Emzirdiğiniz için kalsiyuma ihtiyacınız var. Demire ihtiyacınız var. Sütünüzde kaybedebileceğiniz muhtemel olan vitamin, mineraller. Bunları yerine koymak önemli. Ne çok yemek ne az yemek. En önemli şey bebeği emzirebilme durumu. Ve sabah, öğle, akşam 3 net öğün yemek. Aralarda da süt, yoğurt gibi ürünleri aralarda bakın. Etin yanına süt, yoğurt tüketmeyin diyoruz. Aralarda tüketin. Sütünüzü, yoğurdunuzu. Diyelim yemeği yediniz. Bir saat sonra kuru kuruya çay içeceğinize gereksiz. Bir bardak sütünüzü için. İkindi saatinizi, yani çayın yanına bisküvi yiyeceğinize yoğurdunuzu koyun, meyveyle yiyin. Bunlar sizin süt salgılarınızı daha iyi arttıracaktır. Çünkü protein, vitamin, minerali aynı şekilde alacaksınız.
4: Sütün çok olması gibi aynı zamanda kalitesinin de iyi olması önemli.
3: Zaten sütün yeterliliği bebeğin büyümesiyle ölçülebilen bir şey. Yoksa anne sütünün ne kadar miktarda geldiğini ölçebilmesi için otomatikmen her öğünde değişebilir. Sağması lazım. Sağ

0: sıkıntı. Çünkü kayınvalidesi veya annesi direkt olarak zaten onlar bir çocuk nesli büyütmüşler. Unutmadıklarını düşünüyorlar belli şeyleri ama insanlar unutur esasında. Sürekli olarak şunu ye bunu ye. Herkesin söylediği bir fikir vardır. Ama bu fikirlerin hiçbiri bilimsel değil. Kişinin kendilerine uyguladığı şeylerdir. Hani zamanında diyelim ki kendisi patates yemiştir. O dönemde sütü artmıştır. Belki patatesten değil ama çok patates yediği için sütünün arttığını düşünüyor. O zaman diyor patates yersen sütün artıyor. Başka biri geliyor ben çok bulgur yedim diyor. Bulgur benim sütümü artır diyor. Başka biri geliyor yok diyor. Onların hiçbiri önemli değil diyor. Biz çok yoğurt yedik diyor. O sütümüzü artırıyor. Esasında yeterli dengeli beslenmek. Sadece diyorum kalsiyuma ihtiyaç biraz artıyor. Kalsiyum kaynaklarından biraz daha fazla beslenmek. Demir ve D vitamini kaynaklarından fazla beslenmek. Fazla dediğimde %10-20'lik bir ek biz yapıyoruz bunu. Ama yeterince süt salgısı oluyor. Çünkü eğer süt olmazsa o zaman aç gezen toplumlarda üreyememeleri lazım. Bebeklerini hiç besleyememeleri lazım. Ben Afrika'daki görüyorum anneler bebeklerini emziyor. Yiyecek yok ortada. Çok az miktarlardaki yiyeceklerle bu bebeklerini büyütebiliyor birçoğu. Yani burada annenin rahatlığı önemli.
1: Şimdi ona
0: kafa psikolojisi evet. Rahat olan annenin sütü rahatlıkla gelir.
1: Şimdi tam onu söylemek üzereydim. Babası eğer bebeğini seviyorsa, çocuğunu seviyorsa annesinin psikolojisini yüksek tutacak ki süt olsun.
0: Aynen öyle olacak. Destek olacak babada. O zaman rahat olur. Her kafadan bir ses çıkar. Dediğim gibi anne doğumdan sonra okuyacağı birçok makale var. Hastanelerin verdiği broşürler var. Hastanedeki ebe hemşireler var. Beslenme uzmanları var. Çocuk doktorları. Hepsi ona bir şeyler söyleyecek. Ve söylediği şeyler literatürde olan şeyler. Hani kendi başımızdan geçen şeyleri anlatmayacaklar. Literatürde olan bilimsel şeylerden bahsedecekler.
1: Tabii ki tecrübe de önemli ama ikisini birleştirdiğinizde değil mi?
0: Her dönem değişiyor. Her dönem değişen diyoruz ki insanlar sürekli değişiyor, gelişiyor. Beyin yapıları değişiyor. Daha farklı. Yeni doğan çocuklar da ben bu dönemlerde görüyorum. Küçücük çocuklar var. Alıyor anında cep telefonunu. Sanki anne karnında cep telefonu kullanmayı öğrenmiş. Ekranında parmaklarını gezdiriyor. Daha bu çocuk 6 aylık, 5 aylık. Şimdi siz götürün. Çok yaşlı bir insan hiç telefon görmemiş. Bunu verin ne olduğunu bilmez bunu. Çocuk demek ki kalıtımsal olarak görmeyle veya bir sonraki nesilde daha farklı yetişiyor. Daha alıcı şekilde yetişiyor. Yetiştiği için gerekli bir şey değil.
1: Buradan bir hatırlatma da hani gereksiz beslenip fazla kilo alan annelerin sonrasında bebek bakımıyla ilgili sıkıntılar yaşadığı yönünde.
0: Bakın şöyle söyleyeyim. Şimdi normal koşullarda hamilelikte diyoruz 12-13 kilo alır. Hamilelik haricinde de ilk 6 ayda anne emzirdiği için depolarının büyük bir kısmını kullanacak. Zaten 6. aydan sonra ek gıdalar geçiyor. Ondan sonraki bebek beslenmesi çok daha basit. Çünkü bebeğin dışarıdan aldığı ek gıdalar neredeyse 1000 kaloriyi tutuyor. Anne sütü orada 200-300 kalorilik bir etki yapıyor. Yani psikolojik biraz etkisi devam ediyor. Yani. Tabii psikolojik sosyal etkisi devam ediyor. 2 yaşına kadar da süt varsa emzirebiliyorsanız emzirin diyoruz. Ama çalışan annelerde bu çok zor oluyor. Genelde ben piyasada gördüğüm kadarıyla çalışan anneler en fazla 6 ay 1 yıl emzirebiliyor. Çoğu da emziremiyor bile. Çünkü odaklanmaları değiştiği için çocuğa olan odaklanmaları bir kısmı işe kaydığı için sütünü orada sağmak zorunda kalıyor. Bir odada geçip sağacak stres sıkıntıyla birlikte, iş durumuyla birlikte tabii süt durumu ortadan kayboluyor. Evde olanlar da hiçbir şey yapmadan bütün gün sütüm olacak diye ye ye ye hiç fark etmez. Sütünün miktarı çok fazla değişmez. Ekstradan yağlanırlar. Normalde hamilelikteki 12-13 kilonun 6-7 kilosu zaten hamilelik doğum esnasında gidiyor. Geri kalan o 6-7 kiloyu da 6 ayda rahatlıkla süt verimi ve salımında veriyorlar. Anne bir geliyor diyor ki ben diyor hamilelikte az aldım ama diyor emzirirken çok aldım. Sütüm olsun diye yiyebildiğim kadar yedim diyor. Sütünüz oldu mu diyor. Yok diyor çok fazla da sütüm olmadı. Neden yediniz diyorum. Ne bileyim olur diye yedim diyor. Ondan sonra da bıraktım zaten.
1: Bir vicdan azabı ama biliyor musunuz? Hani yemezsem evet. Ve süt olmazsa.
0: Vicdan azabı yapmasınlar. Yemezsem süt olmaz diye bir kural yok. Emzirme biçimi dediğim gibi annenin rahatlığı normal alması gereken eti, sütü, yumurtası, peyniri, yoğurdu bunları düzenli tüketen annenin zaten sütü olur.
1: Çok teşekkür ediyorum bugün için. Tekrar görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. İyi yayınlar dilerim.